0: neler göstermesi gerekir belki anlaşılabilir ama bana maç öncesinde şöyle bir şey söyleyecek olsaydınız hocam, hocam tekrar bir düşünün isterseniz gibi derdim. Yani Erzurum maçta topla daha fazla oynayacak, Galatasaray maçı 4-0 yenecek. Yani böyle bir istatistik kağıdının ortaya çıkması beni bir hayli şaşırttı. Yani burada skor kaynaklı mıdır hocam tamamen, yoksa Galatasaray bunu bu sezon çok gösterecek mi? Yani topu rakibe verip esasında birazcık daha topa sahip olmadan daha çok skora gittiği maçlar görecek miyiz bu şekilde yani hocam?
1: Galatasaray kadrosunda çok fazla patlayıcı koşu yapabilen ve defansın arkasına sarkan oyuncular bulunuyor. Bunu bence bu maça başlayan hem Yunus hem Barış Alper Yılmaz hem de oyuna sonradan dahil olan oyuncular, hani Leroy Sané, Eren Elmalı gibi oyuncular çok iyi yapabiliyor. Skoru da ele geçirdikten sonra topun rakibe bırakılmasını ben çok yanlış bulmuyorum. Bu Galatasaray dinamiklerine biraz ters gibi görünebilir ama Galatasaray'ın topu rakipte oynayacağı çok maç olacağını düşünüyorum bu sezon. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarındaki eşleşmelere de bağlı olarak. Bu hem sezon başında bu tarz maçların bir provası olarak değerlendirilmiş olabilir. Bunun dışında birazcık Erzurum'un da zayıflığından ötürü takımı dinlendirmek ve gelecek fikstürleri hazırlamak için yapılmış bir değişiklik de olabilir. Genelde Galatasaray'ın maçın bütün bölümüne domine ettiğini ve topa sahip olan takım olmaya çalıştığını görüyoruz.
0: Hocam çok yüksek müsaadenizle bir son dakika haberim var. Ondan sonra tabii ki size tabii ki sözü tekrardan vereceğim ancak Kauno Zalgiris, yani Zalgiris Kaunas Beşiktaş eşleşmesinin ikinci maçını İspanyol Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gilmanzano yönetecek karşılaşmayı. Bunu da son dakika gelişmesi olarak sizlere aktarmış olalım. Hocam Galatasaray diyorduk. Lütfen sizinle devam edelim. Bu arada tabii ki biz de bir hocamla beraber spor kanalını takip ediyoruz. Atletico Madrid'in şu anda çok şık bir golünü izleye duruyoruz. Hocam dilerseniz Galatasaray'a devam edelim.
1: Beşiktaş'ı da ilk maçtaki galibiyetinden dolayı tebrik edelim lafın arasında. Galatasaray'a dönecek olursak bugün benim için önemli artılardan bir tanesi Leslie Ugechukwu'ydu. Ben oyuna girdikten sonra son derece kendine özgüveni olan ve hani topla oynamaktan çekilmeyen bir oyuncu gördüm, çekinmeyen. Renato Nagai'yi birazcık heyecanlı gördüm. O da maçın son bölümünde dahil olmuştu Torreira yerine. Ya bir orada birazcık daha pas bağlantısı olarak kullanılabilecek bir oyuncu Naga ama çok genç olduğunu da göz ardı etmemek lazım.
0: Doğru.
1: Hani Niaga varken neden hala orta sahaya Leslie gibi bir transfer yapıldığı soruları çok gündeme geldi.
0: Ki hocam çok eleştiriyorlar. Yani genelde Ugechukwu'nun ilk performansı çok fazla tepkiye sebebiyet vermişti hocam. Yani radyoda çok eleştirildi ama siz iyi gördüğünüzü ifade ediyorsunuz. Yani son maç Erzurumspor maçı.
1: Ben Erzurumspor maçı özelinde iyi gördüm oyuncuyu. Birazcık tırnak içinde fulleli toplu oynamayı seven bir oyuncu olduğu da söyleyebilir fiziksel özelliklerine rağmen. Ben hani pas bağlantısında hatasız bir şekilde oynadığını, oyunu nasıl açtığını gördüğümüzü düşünüyorum. Naga'yla karşılaştırması da güç bir oyuncu. Hem fiziksel özellikleri hem de kariyer yolları çok farklı. Ugechukwu hani Premier Lig görmüş, Chelsea'ye transfer olup sonra Burnley'de bir sene forma şansı bulmuş bir oyuncu. Niaga için bunu söyleyemeyiz. Çok daha farklı bir background'dan gelen bir oyuncu.
0: Portekiz menşeili geldi.
1: Portekiz menşeili. Roland Salah'ı dün gol attı. Onu söyleyelim. Ben Okan Buruk'un zaten sağ bekte orijinal bir sağ bekten ziyade Salah'ı'ya yer vermesine, bu alışkanlığının sebebinin oyuncunun ceza sahası ve çevresinde eski alışkanlıklarından ötürü daha etkili olması diye düşünüyorum. Dün de golünü attı. Korner pozisyonu da olsa.
0: Hocam biraz eleştiriler var aslında. Yani size değil tabii ki de size de olursa okurum bu arada, onu da söyleyeyim. Ama Sadık Bey'in mesajları var. Sadık Avşar şöyle, aslında dünle alakalı siz genel olarak pozitif gördüğünüzü anlıyorum şu ana kadar tabii ki aktardığınız bilgilerle. Biraz da negatif tarafından bakan bir dinleyicimiz var. Sadık Bey'in de yorumuna aslında bahsedeyim ki biraz daha farklı boyutlu bakalım istiyorum. Yani İstanbul'dan merhabalar Sadık ben demiş. Yorumlarınızı dikkatle, özenle ve severek takip ediyorum ve dinliyorum demiş. Fakat dünkü oynanan Galatasaray maçında Barış Alper Yılmaz beni çok şaşırttı demiş. Barış Alper Yılmaz tüm topları neredeyse ezdi demiş. Pozisyona girmekte zorlandı. Rakip arasında dağıldı demiş. Yani Barış Alper Yılmaz'da bir problem.

0: Ben mi var, oynadığı yerle alakalı mı, takımla alakalı mı, veyahut da oyuncu kadrosunda şimdi sağda oynayınca daha rahat ediyor diyorlar hocam, belki siz daha doğrularsınız bu konuyu, solda oynadığını görüyoruz oyuncunun, bu etkiliyor yoksa başka bir problem mi var, şu anda oturmadı mı hocam, yoksa siz yok ben katılmıyorum, bence Barış Alper mutlaka üzerine koyacaktır, bugünlerde de iyi gözüküyor bana göre mi diyorsunuz hocam, nereden bakıyorsunuz konuya?
1: Ben dinleyicimizin yorumu buna katılıyorum, yani katılmamak elde değil. Barış Alper'in hani maç içerisinde tırnak içinde ezdiği topları, hani verim alamadığı pozisyonları görüyoruz ama Barış Alper zaten aslında sürekli aldığı toplarla efektif olan bir oyuncu profili yerine biraz daha fiziksel özelliğiyle, rakibi yıpratmasıyla öne çıkan bir oyuncu. Yani sahada bulunması, o topları alıp hücum aksiyonlarına girmesi her halükarda, hani ne kadar o hücum aksiyonu başarılı ya da başarısız olsa da rakip takımı yıpratıyor ve yani oyuncu ben buradayım diye kendine hissettiriyor rakibe. Bir de şu konuya da ele almak lazım. Oyuncu ciddi transfer gündeminde şu anda, hani Avrupa'daki birçok kulübün transfer radarında olduğunu okuyoruz ve tahmin ediyoruz. Oyuncunun maç içinde bir şeyler yaratma isteğinin arkasında yatan ana nedenin bu olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Bu tarz hücum oyuncuları, özellikle fiziksel kuvvetine güvenen hücum oyuncuları da bu kadar istekli olunca, bir şeyler yaratmaya çalışınca topları ezebiliyorlar. Hı hı. Hani oyuncunun aslında fazla top ezmesi kötü bir gösterge gibi görünse de benim bakış
0: çok
1: açımda
0: deniyor gibi mi hocam,
1: doğru
0: size göre?
1: Oyuncu çok deniyor ve sürekli bir şeyler yaratmaya çalışıyor. Kaçırdığı pozisyonları ben de takip ettim dün, özellikle yayın başında da konuştuğumuz Sané'nin yaratıp Barış Alper'in sağına çekip out'a vurduğu pozisyon.
0: O son pozisyondu galiba,
1: son
0: hocam değil mi? Maçın son pozisyonuydu.
1: Maçın neredeyse son pozisyonuydu. Ya oyuncu deniyor. Hem kendi pazar değeri için hem de Galatasaray için savaşıyor bence. Burada negatif bir durum olduğunu düşünmüyorum. Sadece maçtan maça üretkenlik seviyesinin değiştiğini düşünüyorum. Hı. Çok ürettiği, çok daha fazla gole katkı verdiği maçların da aslında altında bu mücadelesi ve pozisyon yaratma isteği yattığını düşünüyorum.
0: Aynı dinleyicimizden şöyle bir ilave de gelmiş. Yani sahanın iyi taraflarını kendisi de ayırmış ama negatif taraflarıyla alakalı. Abdülkerim ve Sara'dan da çok memnun olmadığını söylemiş. Yani hocam siz katılır mısınız, veyahut da bana göre Sara'yı 10 numarada, Abdülkerim'i sol stoperde beğendim, veyahut da şu sebepten dolayı beğenmedim ya da şusunu beğendim, busunu beğenmedim şeklinde nasıl yorumlarsınız?
1: Kaptanla başlayalım. Hı-hı. Bence şu anda kaptan Abdülkerim, her ne kadar performansı soru işaretli olsa da takımın en önemli taşlarından bir tanesi bence. Takımın hafızası. Yanında da güçlü bir stoper olduğu zaman performansının yükseldiğini düşünüyorum ve dün Davinson Sanchez'in performansını beğendim açıkçası. Abdülkerim'in şöyle iki özelliği var. Birincisi, Dünya Kupası'ndaydı. Orada bir yani takım erken elense de belli bir yolculuk, belli bir macera yaşadılar. Sonradan takıma katıldılar. Ne kadar dinlendiğini sorgulamak lazım oyuncunun. Bence Abdülkerim'in şu anda performans soru işareti yaratsa da sezonun ilerleyen dönemlerinde fiziksel gücünün de yerine oturmasıyla, maç ritmini kazanmasıyla daha iyi hale gelecektir diye düşünüyorum. Hı hı. Oyuncunun yaşlandığını ve ilk geldiği sezondaki gibi dinamik, hızlı olmadığını dikkate alıyorum. Hı hı. Fakat takımın kaptanı ve benim çok güvendiğim bir oyuncu Abdülkerim. Hı hı. Bu sezon takımda ilk 11'de kullanılacak ana stoper oyuncularından biri olduğunu düşünüyorum.
0: Seneye belki bir tasarruf mu olur hocam?
1: Seneye bir tasarruf olabilir. Çünkü savunma hattı da yenilik istiyor. Oyuncularımız artık eskimiş durumda. Fakat Abdülkerim'e şu anda güveni bırakmaya pek niyetli değilim. Birazcık erken olduğunu düşünüyorum.
0: Çok katılırım hocam size. Birçok şeyi tabii ki değerlendiririz. Bilerek hocam ilk bölümde ister istemez size birazcık daha fazla söz vermek istedim. Çünkü hazır sizi bu kadar zar zor yakalıyoruz hocam stüdyoda. Hakikaten hani bizler adına çok büyük bir onur. Bunu bir kez daha hatırlatmış olalım. Peki hocam tabii ki.
1: Bil mukabele.
0: Tabii ki Abdülkerim'i konuştuk, ancak Gabriel Sara konusunda da dinleyicimiz Gabriel'sin böyle bir isteği var. Yani Gabriel Sara'nın 8'de oluyor, 10'da olmuyor mu? Yoksa

0: Galatasaray'da sonuç olarak şimdi 10 artı 4 kuralından dolayı 10 tane yetişkin yabancı alınabildiği durumu var. Yani size göre, sizin konuya bakışınıza, ele alışınıza göre Gabriel Sara'nın dünkü performansı nasıldı? Gabriel Sara uzun vadede Galatasaray'da ne rolde olmalı ve yoksa gönderilmeli mi diye sorayım hocam.
1: Dünkü performansı 10 numarada bence çok kötü değildi, açık konuşmak gerekirse. 10 numara pozisyonuna daha az alışkanlığı olan, sırtı dönük top almaya daha az alışık bir oyuncu. Ben Gabriel Sara'nın ehemmiyetini şöyle anlatmak istiyorum. Şu anda Galatasaray takımındaki kreatif oyuncu, yani gol yollarında
0: atak hazırlayıcısı,
1: atak hazırlayıcı ya da bir anda bir sihirli değnekle müthiş bir orta açıp Osimhen ya da stoper oyuncularından birini kafayla buluşturup gol attırabilecek. Yani takımın bence şu anda Gabriel Sara üretmek için en önemli umutlarından bir tanesi. Dolayısıyla nasıl oynarsa oynasın, onun bu değerini göz ardı etmeyip takım içerisinde bulunmasını ben kendi adıma tercih ederim. Fakat dünkü performansında da geçen sene bütün sezon boyunca 8 numara olduğunu biliyoruz. Bence Okan Hoca Batrakov transferine rağmen, Leroy Sané'yi de orada bir bence maç sonunda denemesine rağmen Gabriel Sara opsiyonunun da sezon boyunca 10 numara bölgesinde kullanılabileceğini göstermek ve özellikle biraz daha ligdeki nispeten zayıf takımlara karşı burada onu değerlendirebileceğini gösterdi. Ben Gabriel Sara'nın genel anlamda takım için çok değerli bir oyuncu olduğunu, özellikle kullandığı duran toplarında çok etkili olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla takım için vazgeçilmez şu anda. Aynı zamanda takımın yani kısa süredir burada olmasına rağmen hafıza isimlerinden biri bence. Yani takımın bizim alıştığımız baskılı oyununun en önemli mimarlarından bir tanesi. Maçtan maça performansı değişiyor oyuncunun. Bazen işte 8-9 puanlık, bazen 4-5 puanlık performansları izliyoruz ama Gabriel Sara'nın kalitesini birazcık tartışılmaz buluyorum. Sadece motivasyon seviyesi iyi gözlemlenmeli oyuncunun bence. O da Brezilyalı bir oyuncu ve biraz daha rahat bir vücut tipine sahip. Bunun, yani bu dış görünüşün oyuncunun kendi aslında kafasının içinde yaşadığı motivasyonu pek yansıtmayabileceğini düşünüyorum. Bence takım için çok değerli bir oyuncu.
0: %100 katılırım. Yani bir kere şöyle de bir durum var. Yani dünya futbolunun %40 ataklarının, yani gol pozisyonlarının diyelim %40'ı sonuçlanan gol pozisyonları, yani gollerin %40'ının neredeyse artık duran toplar üzerinden geldiğini biliyoruz. Bu kadar keskin bir duran top kullanıcısının da değeri ister istemez kat be kat artıyor ve hani Gabriel Sara dün bile mesela köşe vuruşunda Şallah'ı besleyebildi. Yani evet, eleştirilen bir noktası var Sadık Bey'in bu konuda ama yani duran topların öneminden de dolayı ki Galatasaray'ın duran toplarda ne kadar etkili bir takım olduğunu hocam siz en iyi yorumlarsınız zaten ama yine de Gabriel Sara'nın oyun içindeki birçok kısmının dışında bir de bu duran top meziyetinin de önemini ben de kısaca naçizane ufak eklemek isterim. Hocam tabii ki maçı konuşmaya devam ediyoruz ama bir araya gitmeden önce sizinle beraber dilerseniz şunu yapalım istiyorum. Size klasik olarak oyuncu grubunu soracağım ve puanlama alacağım. En azından maçın bir karnesini çıkaralım istiyorum. Erzurumspor tarafından da yaparsak hocam, hani en azından bir puan alırsam çok kısa bir yorum vesaire çok mutlu olurum. Hocam isterseniz, dilerseniz ev sahibi ekip Erzurumspor'dan başlayalım. Kısa geçelim, sonra Galatasaray kısmını biraz daha uzun ele alırız ama kaleci Orban İç'e kaç puan veriyorsunuz hocam?
1: 4-0'lık bir mağlubiyet aldı takıma. 5 puan veriyorum.
0: Peki savunmada Orhan'a soracağım sağ bekte.
1: Orhan bugün en çok öne çıkan isimlerden biriydi. Orhan'a 7 puan vereceğim Erzurum'da.
0: Peki Gerhalyu ve Yakup ikilisine tek tek puan alacak olursak.
1: Bu ikiliye yani bugün çok şansları yoktu bence. Karşılarında ligin en iyi, belki dünyanın en iyi forvet oyuncularından biri oynuyordu. 6'şar puan veriyorum.
0: Peki Muyakic'e devam edelim sol beke.
1: Muyak, bence Yunus çok etkili oldu sağ kanatta bugün. O yüzden Muyakic'e 5 puan vereceğim.
0: 5 puan aldı. Peki orta sahada Baiye'ye bir puan alacak olursak, 6 numarada Baiye'ye.
1: Baiye de orta sahada bence önemli oyunculardan biriydi bugün. 7 puan vereceğim.
0: Peki Owusu diye devam edelim.
1: Ovusu 6 puan.
0: Rodriguez'i soracağım.
1: Rodriguez 5 puan.
0: Tamam, kanatlara geçiyorum. Mustafa'yı soracağım sağ kanatta.
1: Mustafa çok sarktı defansın arkasına. Özellikle ilk yarıda benim gözüme çok çarptı. 7 puan vereceğim ona.
0: Peki Geriano Kerk'i sorayım sol kanatta.
1: Kerk'e 6 puan veriyorum.
0: Eren Tozlu'nun puanını da alabilirim.
1: Eren Tozlu'ya da gol çıkmadı. 5-6 puan verebilirim.
0: Yedekten bence giren... Azunzade'yi sorayım. 55. dakikada girdi. Diğerlerini sormayayım. Soru işareti bırakırsınız herhalde.
1: Azunzade 6 puan. Maça bir etkisi olmadı. Çok bir ekstra bir puan vermeye ya da düşürmeye gerek yok.
0: Peki Galatasaray tarafına geçiyorum hocam. Tabii ki 66. dakikada giren oyuncuları da dahi soracağım. 4 değişiklik oldu çünkü birazcık aslında maçın hikayesi bir anda 66. dakikada oyun bitince bir anda 4 değişiklik geldi ve orada da farklı bir tablo gördük ama ilk başta ilk 11 ile başlayayım hocam. Uğurcan Çakır'ı sorayım.
1: Uğurcan bence gelen bütün topları üstüne gelen, hani izleyicilere güven vererek tuttu ve karşıladı. Oyunun kurulumunda bazı zaman orta sahaya kadar çıktığını gördük. O yüzden 7 puan vereceğim.
0: Roland Şallay diye devam edelim.
1: Oyuncu gol attı ama maç boyunca arkasına özellikle Kerk'i çok kaçırdı. Şallay'a 6 puan vereceğim.
0: Peki. Sanchez Abdülkerim ikilisini sıra sıra yorumlarsak.
1: Standart bir performanstı Sanchez Abdülkerim'den. Sanchez'i biraz daha beğendim. O yüzden Sanchez'e 8, Abdülkerim'e 7 puan vereceğim.
0: Peki Jakobs diye devam edersek.
1: Jakobs'a zaten Barış Alper'le olan uyumundan bahsettim. Ona da 7 puan verebilirim.
0: Peki orta alana geçtiğimiz zaman Torreira Lemina ikilisini sırasıyla yorumlarsak.
1: Bu ikili sahada olduğu zaman Galatasaray taraftarının içi daha bir ekstra savunma anlamında rahat ediyor diye düşünüyorum. İkisine de 8 vereceğim.
0: İkisine de 8 aldı. Peki şöyle bakıyorum, aslında yedeklerden oyuna giren oyuncuları da soracağım. Yani hücum hattına geçmeden önce. Şöyle bakılınca Wilfred Singo, Eren Elmalı ve Uge Çukwu'yu sırasıyla yorumlayacak olursak.
1: Singo'yu bugün sağ bekte izledik Salah'a çıktıktan sonra. Sonra ben çok fazla ekrana geldiğini, ismini duyduğumuzu görmedim. 6 puan vereceğim.
0: Peki Eren Elmalı olarak devam edersek.
1: Eren Elmalı'yı çok fazla hücum aksiyonunda gördük. Bunların ne kadarının başarılı başarısız olduğu tartışılır ama Eren'i o bölgede bulunup sürekli gol yollarında yardımcı olmaya istemesinden ötürü 8 puan vereceğim.
0: Peki şöyle bakıyorum. Wilfred Singo'yu konuştuk. Uge Çukwu'ya geçelim hocam.
1: Ben Uge Çukwu'yu yayının başında da dün beğendiğimi söylemiştim. Evet. Uge Çukwu'ya 7 puan veriyorum. Oyuncunun kiralık opsiyonu var. Belli bir maç sayısını doldurması gerekiyor.
0: Onu hemen bir sizin için bir doğrulayayım. Ali Naci Küçük'ün haberine göre ki bizler de çok fazla iletişim kurduk bu konu hakkında. Uge Çukwu'nun 1 dakika ile 90 dakika süre alması arasında hiçbir farkın olmadığını, oyundan sonradan girmenin bir fark yaratmadığı, oyuncunun 18 maç forma giymesi halinde 3 artı 20 küsür, yani 21 20 gibi bir rakama aslında satılama opsiyonunun devreye gireceğini biliyoruz. 18 maç şu ana kadar 2 maç, yani resmi maçlar sayılıyor bu konuda. 16 tane daha resmi müsabaka oyuncunun oynama durumu var, yani zorunluluğu var diyelim, eğer böyle bir madde aktif edilmek isteniyorsa diyelim hocam. Uge Çukwu diyorduk.
1: Uge Çukwu'nun
0: 7 aldı değil mi hocam?
1: Efendim?
0: 7 puan verdim.
1: 7 puan verdim. Oyuncunun da sezon boyunca 16 maçta daha değerlendireceğini düşünüyorum. Çok fazla maç var. Dolayısıyla bonservisinin alınmasının yüksek ihtimal olduğunu düşünüyorum.
0: Peki ön hatta geçecek olursak, sağ kanat Yunus ve sol kanat Barış olarak bir sırasıyla puanlar alacak olursak.
1: Yunus Akgün'ün isteği sezon başından beri, hem hazırlık maçları hem de ligin ilk iki maçındaki isteği, hani topu ısırması tabiri caizse, bence Galatasaray taraftarını çok memnun ediyor. Ben Yunus'a bugün 8 puan vereceğim.
0: 8 aldı. Barış'a ne vereceğiz hocam?
1: Barış'a 6 puan vereceğim. Bugün dinleyicimizin söylediği gibi hücum aksiyonlarında başarısızdı. Çok istiyorlar. Hani Jakobs'la beraber iyi tutuyorlar sol kanadı. Hem defansif hem hücum anlamında iyi işler yapıyorlar ama bugünkü puanı benim nezdimde 6.
0: Peki hocam, Gabriel Sara olarak devam edecek olursak, forvet arkası olduğu için ön bölümde kendisinin ismini anons etmek durumunda kaldım.
1: Sara bence 7 puanı hak ediyor. Ne daha fazlası ne daha düşüğü olur diye düşünüyorum.
0: 7 puan aldı. Peki yedekten giren Leroy Sané'ye, o 4-2-3-1'in o üçlüsünde siz hocam birazdan merkeze yakın gördünüz. Daha çok hani normalde kenarlarda görmeye alışık olduğumuz oyuncuyu. Leroy Sané'yi puanını alabilir miyiz? Oynak sonradan girdiği.
1: Leroy Sané'ye 6 puan vereceğim. Hani yani hücum aksiyonları olsa da çok başarılı olamadı maçta son pozisyona kadar diye düşünüyorum. Ama bu oyuncunun 10 numarada değerlendirilmiş olması, ki biliyorsunuz Okan Buruk'un 10 numara olarak değerlendirdiği oyuncular biraz daha ceza sahasının içine de yöneliyorlar. Osimhen'in yanına da yerleştiğini gördüm maç içinde. 7 puan veriyorum ama Sané'nin bu bölgede değerlendirilmesinden oldukça umutluyum.
0: 7 puan veriyorsunuz ama ümit dolu bir 7
1: puan. Ümit dolu bir 7 puan. Sağ kanatta birazcık işlevinden uzaklaştığını düşünüyorum Sané'nin. Rakip takımlar çözüm üretmekte çok zorlanmıyorlar. Oyuncunun yani her ne kadar çok yetenekli ve birçok şey yapabilen bir oyuncu olsa da en çok kullandığı çalım sahanın içine doğru kat edip araya paslar bırakmak veya şut çekmek. Buna alınabilecek önlemleri takdir edersiniz, dinleyicilerimiz de zaten farkındadırlar. 7 puan veriyorum ama çok umutluyum. O merkezde çok daha etkili olabileceğini ve ince iş yapabileceğini düşünüyorum gelecekte.
0: Peki son sorumu da soracağım. Sonra çok kısa bir araya gitmemiz gerekecek. Victor Osimhen'i de tabii ki sorayım.
1: Bambaşka bir oyuncu. 10 puan vermekten başka hiçbir şey yapamayız bence. Son 2 maçı da Galatasaray adına domine eden oyuncu bence.
0: Peki o zaman ara öncesinde tabii ki şimdi bir araya gideceğiz ama ara sonrasında daha doğrusu biraz Victor Osimhen, biraz Batrakov, biraz hani Galatasaray'ın 9-10 bağlantısındaki neleri hayal ettiğimizi konuşacağız. Batrakov'u konuşacağız ama biraz da Victor Osimhen'le uzatırız, orayı konuşuruz. Selim Hocam müsaadenizle araya gidiyorum.
1: Buyurun lütfen.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Evet, tabii ki devam ediyorduk. En son Victor Osimhen'i konuşuyorduk ama şunu soracağım tabii ki. Şimdi Batrakov transferi gerçekleştirildi. Victor Osimhen'in 2 maçta 4 gol attığı bir lig maratonu başladı Galatasaray'da. Hocam siz de kusursuz buldunuz performansını, hakikaten kendisinin. Birçok şey konuşacağız Victor Osimhen nezdinde. Dilerseniz hocam ilk başta Batrakov'la nasıl şeyler hayal ettiğinizi sormak istiyorum. Yani sonuç olarak 10 numara ve 9 numaranın arasında bir bağ sağ içlerinde ve takımlarda her zaman görürüz ve Batrakov'un bu noktada sizin nezdinizde Batrakov ve Osimhen ikilisini nasıl bulacaksınız, nasıl oynayacaklar, bize ne hayal ettiriyorlar ve Batrakov'un da genel sizin gözlemlerinize göre hocam, yani teknik kapasitesinin ne olduğunu, bize sahada neler göstereceğini, Türkiye Ligi için ne kadar uygun olduğunu, Avrupa'daki Galatasaray'ın maratonunda nasıl bir konumda olacağını, doğrudan 11 oyuncusu olacağını mı, veyahut da belki öyle de bakabilirsiniz konuya, çok genç bir oyuncu olduğu için ve Galatasaray kadrosunda hem Yunus Akgün o bölgede oynayabiliyor, hem Gabriel Sara'yı gördük son maçta. O yüzden de genel olarak Osimhen Batrakov bağlantısı üzerinden biraz Osimhen yorumu, biraz Batrakov'un neler bize gösterebileceğini sizden alabilir miyiz hocam?
1: Öncelikle Osimhen topu her zaman kendisine isteyen maç içinde bir oyuncu. Bunu zaten vücut dilinden de görüyoruz. Hani koşularını yaptığı zaman top o an kimdeyse topu onunla buluşturmasını isteyen bir oyuncu. Geçtiğimiz sezon çok fazla orta açılmadığından ve kanat ortalarından etkili olamadığından bahsediyorduk Galatasaray'ın. Bu sezon orada bir değişiklik görüyorum. Oynanan maçlarda oyuncuların çok daha fazla kafasını kaldırıp ceza sahası içerisinde Osimhen'i aradığını gördük. Bu Çorum maçında biraz daha fazla oldu. Dün de yaşandı ama biraz daha sayılı sayıdaydı. Ben Batrakov transferinin Osimhen'in sadece havadan toplarla değil, yerden defansın arkasına bırakılan toplarla da beslenmesine yönelik bir transfer olduğunu düşünüyorum. Oyuncu tabiri caizse ince pasları verebilen ve sahayı çok iyi okuyabilen bir oyuncu olarak görüyorum Batrakov'u. Zaten hani maçlarını da izlerseniz oyun içinde ne kadar fazla defansın arasına uzun top yerden ve havadan attığını görebilirsiniz. İlk 11 konusuna gelirsek genç bir oyuncudan söz ediyoruz. Ben Batrakov'un doğrudan ilk 11'e monte edilip edilmeyeceğini değerlendirdiğim zaman biraz daha sonradan oyuna girip ilk başlarda en azından takıma alışana kadar, belli bir sayıda birlikte antrenmana çıkana kadar öncelikle yedekten girerek değerlendirileceğini, sonra bazı takım içerisindeki eksikliklere veya değişikliklere göre ilk 11'de şans bulabileceğini düşünüyorum. Bunu ilk etap için söylüyorum.
0: Tabii. Yani aslında bir ilk 11 oyuncusu olarak düşünüyorsunuz hocam ama ilk etapta bir yedekten giren bir oyuncu hüviyeti göreceğiz oyuncuda.
1: Açıkçası bana ilk 11'de hayaller kurduran bir oyuncu, yani oyuncunun potansiyelinin zirvesine ulaştığında Galatasaray'ın önemli itici güçlerinden biri olacağını ve vazgeçilmez ilk 11 oyuncularından biri olabileceğini düşünüyorum. Ama genç bir oyuncu da yeni transfer edildiğinde genelde teknik direktörler bu oyuncuyu hem birazcık korumak adına hem de takıma uyum sağlamasına izin vermek adına, vakit vermek adına sonradan değerlendirdiğini görüyoruz genç oyuncuların yeni transfer edildiklerinde. Oyuncunun birazcık kişiliğini de gözlemleme fırsatımız oldu son dönemde. Oyuncu ciddi, oynadığı takıma aidiyet gösteren ve takımı sahiplenen bir oyuncu hüviyetinde. Bunu Lokomotiv Moskova taraftarıyla yaptığı veda konuşmasından da biraz anlayabiliyoruz. Yani bu kadar genç bir oyuncunun,
0: ve bir kaptan da hocam aslında.
1: Aynı zamanda kaptandı. Bu kadar genç bir oyuncunun Lokomotiv gibi bir takımın kaptanı yapılması, sonrasında vedasında bile durumu son derece olgun bir şekilde yönetmesi, taraftarına bu transfer durumunu açıklamak zorunda demeyelim ama içinden bunu açıklama isteği gelmesi bence Galatasaray için çok olumlu bir konu. Galatasaray'ın takımı gerçekten sahiplenecek ve takım için, arma için, bu armanın insanlara hissettirdikleri için mücadele edecek oyunculara ihtiyacı var.
0: Size şöyle bir ilave yapmak isterim hocam. Yani tabii ki çok ilginç bir istatistik var önümde çünkü. Batrakov bir 10 numara oyuncusu olmasına rağmen sarı kart sayısının çok fazla olduğunu görüyoruz. Yani 2024-25 sezonunda 8 sarı kart görmüş. 2025-26 sezonunda 12 sarı kart görmüş. Yani bu oyun isteğiyle mi anlatmamız gerekiyor? Yani oyunu çok isteyen ve gerçekten savaşmaya hazır bir oyuncu olduğunu mu anlıyoruz bu sarı kart sayılarından? Dediğinizi destekler mi bu veri diye aslında araya bu şekilde girmek istedim.
1: Destekler, bence bunun iki bölümü var. Bunlardan bir tanesi dediğimiz gibi oyuncunun oyun isteği ve oyunun içinde sürekli bulunmak istemesi ve mücadele direncinin, fiziksel özellikleri çok güçlü bir oyuncu olmasa da mücadele isteğinin olması. Aynı zamanda da oyunu orta sahanın merkezinde oynayarak da oynayabiliyor olması. Orta sahanın merkezinde olduğunuz zaman, yani oyuncu 10 numara olarak gösterilse de biz sağ içerisinde onu izlerken 8 numara gibi
0: derine de gelebilecek
1: hem derinden top çıkaran hem de derinde top rakipteyken rakip oyuncularla ikili mücadeleye girebilen bir oyuncu olarak görüyoruz. Ben burada kestiği hücumlar veya rakibe gösterdiği direnç sebebiyle bu sarı kartların geldiğini görüyorum. Bu sarı kartlarla da şunu çıkarabiliriz: Galatasaray gerçekten hem mental hem fiziksel kapasitesi yüksek. Oyun içerisinde ikili mücadelelere girmekten çekinmeyen bir oyuncu aldığını görüyoruz.
0: Ya gerçekten beni çok heyecanlandırıyor. Sonuç olarak birçok genç oyuncuyu izlemekten her zaman keyif alırım ki hocam sizi de bilirim. Genç oyuncuları hakikaten bir tık daha böyle mesela eleştirirken de çok daha yapıcı eleştirmeye çalışırsınız. Yani sizinle genelde birçok istişarelerimiz sonucunda artık çıkardığım sonuç bu. Biraz da dinleyici mesajlarına dönmek istiyorum. Yani Batrakov nezdinde şöyle bir maddeden bahsetmiş Bülent Bey ki Mehmet Bey'in mesajına sonra geleceğim. Mehmet Bey'in de mesajı var. Bülent Bey'le başlayalım istiyorum. Şimdi demiş ki Batrakov'un 55 milyon euro gibi serbest kalma maddesinin kendisinin koydurduğu, yani menajerini ve kendisini koydurduğu doğru mu diye bir soru var. Devamında devam ediyorum bu sorunun. Bu fiyatı öyle bir belirlemiş ki ne az olsun ne fazla. Az olmasın Galatasaray'da para kazansın, fazla olmasın ben majör 5 büyük lige yani ilk takımlarına gidebileyim diye de düşünmüş gibi görüyorum demiş. Futbolcunun kendine ne kadar güvendiğini bu durum göstermiyor mu demiş. Bülent Bey'in mesajı bu şekilde. Selim Hocam nasıl yorumlarsınız?
1: Ben bu çıkış maddesini yine iki yönden yorumluyorum. Dinleyicimiz de bence doğru bir tespitte bulunmuş. Ne çok az ne çok fazla. Galatasaray'ın yaklaşık 25, bonuslarla birlikte 30 milyon euroya ulaşabilen bir bonservis bedeliyle bu oyuncuyu transfer ettiğini biliyoruz. Oyuncunun 55 milyon euroluk çıkış maddesi de satıldığı durumda Galatasaray'a yani elle tutulabilir ciddi bir kar getireceğini görüyoruz.
3: Kesin.
1: Bir yandan bunun diğer tarafı da oyuncunun kendine gösterdiği güven bence. Oyuncu yaklaşık zamanı geldiğinde 70-80 belki 100 milyon euro değere ulaşabileceğini öngörüyor ki 55 milyon euroya çıkış maddesi koyduruyor yeni takımına.
3: Ki şunu da söylemeyeyim, 55 milyon euroya eğer Galatasaray bir oyuncu satarsa bugünkü koşullara göre Türkiye tarihi en pahalı satışını imza atmış olur. Yani onu doğru da söylemiş olalım. Evet hocam.
1: Doğru. Tamam. Oyuncunun bu çıkış maddesi gerçekleşirse en pahalı yapılan satışlardan biri olacak. Hatta

0: zirveye oturacak. Bu çıkış maddesi az önce de dediğim gibi kendisi için potansiyel 100 milyonların talep edilmesini de engelleyen bir şey. Bu da oyuncunun aslında kendine ne kadar güvendiğini ve gelecek bir transferde elinin de rahat etmesini istediğini gösteriyor. Bu zaten transfer sürecinde de bolca okuduk. Oyuncu Paris Saint Germain'in transfer listesinde de bulunmuş bir oyuncu. Son iki yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonundan ve genç oyuncu oynatmaktan çekinmeyen bir Paris Saint Germain'den bahsediyoruz.
1: Kesin.
0: Burada transfer sürecinde aslında Paris Saint Germain'in listesinde olduğu ve şu anda Rusya'nın içinde bulunduğu politik durumlardan dolayı transferin gerçekleşmediği de söyleniyordu. Bu Galatasaray için müthiş bir fırsat olabilir diye düşünüyorum. Bu potansiyeldeki, bu yetenekteki bir oyuncuyu da 25 milyon euroya bu yaştaki bir oyuncuyu almak bence büyük bir şans. Muadilinin son derece az olduğunu, olan muadillerinde fiyat etiketinin çok daha yüksek olduğunu zaten görüyoruz.
2: Hocam şimdi tabii ki birçok konu var. Ben de aslında birazcık olumsuz yerinden değerlendirip bir soru soracağım Batrakov kısmıyla alakalı. Şimdi tabii ki ister istemez bazı siyasi, bazı politik durumlar kaynaklı olarak Rusya pazarından bir oyuncunun zaten çıkması çok zor oluyordu. Hatta Galatasaray'da bu transferi yaparken bu bilgiyi de aktarmış olalım. Rusya'da bir şirket açıp aynı zamanda o şirketten ruble olarak ödeme yaptığını söyleyelim. Yani bizim şu anda tabii ki 25 milyon euro artı 4 milyon euro gibi bir bonus olduğunu biliyoruz ama Galatasaray'ın bu ödemeyi yapmak adına ruble olarak bu ödemeyi yaptığını kesinlikle bir kez daha söylemek isterim. Hocam peki şimdi Rus oyuncuların Avrupa pazarında şu anda çok fazla oynamadığını biliyoruz. Paris Saint Germain'de evet Safonov oynuyor. Hatta en üst düzeyde Safonov gibi bir kaleci oynuyor. Yani sonuçta son Şampiyonlar Ligi'nin kazananından bahsediyoruz. Veyahut da önümde birkaç tane daha isim var. İşte Aksel Zakaryan var. Aslında Ermenistan ve Rusya iki pasaportu olan bir oyuncuyu görüyorum. Haricinde Golovin'i görüyoruz. Avrupa'da oynayan. Onun dışında da çok üst düzeyde aslında oynayan bir Rus futbolcu. Avrupa'da şu anda oynamıyor. Bu durum ileriki bir vakitte, yani Paris Saint Germain'in ilgisi olduğunu söylediniz hocam zaten, ki nitekim bu da Safonov'un zaten varlığından dolayı doğruluyor, ama diğer kulüplerin Rusya pasaportlu bir oyuncuyu almaktan çekineceği bir durum mu? Olabilir mi? Yoksa bu politik siyasi durumlar hocam tabii ki her zaman değişkenlik gösterebiliyor. Galatasaray çok iyi bir oyuncu almıştır. Satmayı ilk etapta düşünmemelidir mi diye bakarsınız konuya. Ben direkt bunu bir sormak istedim.
0: Ben yapılan bütün transferlerde, son sorunuza öncelikle cevap vereyim. Yapılan bütün transferlerde, buna Osimhen de dahil, oyuncunun değerini bulduğunda satılma düşüncesiyle yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu kim olursa olsun. Burada bir bildiğimiz borsada hisseleri trade eden ve daha doğrusu borsada işlem gören bir şirketten ve bu halka açık şirketin yönetilişinden bahsediyoruz. Dolayısıyla yapılan bütün transferlerin kar amacıyla yapılması gerektiğini, bu karın sportif başarı veya transfer bedeliyle elde edilebileceğinden bahsedebiliriz. Mesela Osimhen'e verilen bonservis bedelinin çok önemli bir bölümü zaten oyuncunun takım içerisinde gösterdiği başarılardan geri döndü kulübe. Üzerine bunun transfer bedeli eklenirse ne ala. Batrakov'a dönecek olursak da burada oyuncunun potansiyel bir satışının ben her zaman düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu arada bu transferin şöyle bir hüviyetinin olmasından da endişeliyim. Yani umarım böyle değildir. Hani o Avrupa kulüpleri Rusya'dan çıkaramadılar oyuncuyu. Oyuncu bir sene Türkiye'de oynasın, sonra biz oradan alalım gibi bir düşünce varsa ve oyuncunun diğer Avrupa kulüplerine transferi bu yüzden ertelendiyse bunu da bir kenara not etmek lazım.
2: Kesin. Konuya bir de böyle bakmak lazım. Haklısınız hocam.
0: Fakat bunun ben Galatasaray'ın önceliği olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray senelerdir oraya damga vuracak bir 10 numara oyuncusu arıyor. Gabriel Sara bu umutlarla gelmişti. Fakat kendisinin biraz daha natürel olarak 8 numaraya yatkın olduğunu görmüş olduk 2 sezon içerisinde. Ben Batrakov'un Galatasaray'da uzun yıllar 10 numara oynayacağını hayal ediyorum. Tabii bu nasıl olur? Çok başarılı olarak o aidiyeti oluşturup, Lokomotif'te gördüğümüz aidiyeti burada da oluşturup, taraftarlar arasında, taraftar ve kendi arasında bir bağ kurup takıma katkı sağlayarak olur bu. Batra

0: Djokovic'in şunu da dile getirmek gerekiyor. Oyuncu hala çok genç.
1: %100.
0: 21 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Evet, Avrupa'daki ve Türkiye'deki genç kavramları birazcık birbirinden ayrışıyor. 16-17 yaşındaki oyuncuların da bir yetişkin gibi takımlarda forma şansı bulduğunu görüyoruz. Ama bu durumun Türkiye ligi için genelde geçerli olmadığını, 21 yaşındaki bir oyuncunun hem fiziksel meziyetleri hem de tecrübesi sebebiyle genç bir oyuncu olarak değerlendirebileceğini ve bir potansiyel olarak bakılması gerektiğini düşünüyorum. İlk 11'e kendini kanıtlayıp girerse ve Şampiyonlar Ligi'nde de önemli bir performans gösterirse Avrupa'ya transferinin açık olduğunu düşünüyorum.
1: Selim hocam, sizden tabii ki son cümleleri alırız orada ama ondan sonra da bir Mehmet Bey mesajına geleceğim. Selim hocam,
0: Rus oyuncular özeline gelirsek, evet, şu anda Avrupa'da Safanov dışında kayda değer,
1: bir Golovin var sanki hocam.
0: Yani Golovin akıllara geliyor. O da Monaco'da forma giyiyor. Dinleyicilerimize onu aktaralım. Ya, bu oyuncular dışında şu anda markalaşmış bir Rus isim yok Avrupa futbolunda. Bunun da aslında Galatasaray'ın bu transferi tamamlayarak Osimhen transferinde nasıl Nijeryalı insanları arkasına aldıysa Rus taraftarları da bir Galatasaray sempatisine bağlayabileceğini düşünüyorum.
1: Göreceğiz, gerçekten göreceğiz, birçok durumları göreceğiz. Bir de Mehmet Bey mesajına dönmek istiyorum. Yani aslında birazcık bizim programımızın ilk bölümünün konusunun mesajı ama Mehmet Bey de en azından değinelim istiyorum. Biraz oraya dönelim, sonrasında bir ara veririz. Sonra zaten Galatasaray kadrosunun hangi bölgelere ne tip takviler yapması gerektiği üzerinden bir bölümümüz olacak ama selam canım, iyi yayınlar. Barış'ın son pozisyonunu Avrupa'da gören takımlar alır mı sizce demiş. Ya hep Barış bunu yapıyor. O an 0-0 gittiğini düşünün. Maçın ne olacak? Yani Barış bal yapmayan arı demiş. Hatta şöyle de aslında devam etmiş diğer konuyla beraber. Can farz edelim, Selim Hoca ile ikiniz aynı anda stopersiniz. Karşınızda maskeli bir Osimhen var. Yardıra geliyor ve ne yapardınız? Ben tasımı tarağımı toplayıp kaçardım demiş. Yani Selim Hoca, aslında ikincisi böyle esprili bir mesaj gelmiş Mehmet Bey'den ama ilk soruyu önce başlarsanız ikinci soruyla alakalı da esprili bir şekilde kapatırız. Sonraki araya geçmiş oluruz yani.
0: Ben biraz pozitif taraftan bakacağım burada. Ben maçın 0-0 gittiği bir senaryoda Barış Alper'in o pozisyonu gol yapacağını, hatta gol yapabilecek sayılı sayıdaki oyunculardan biri olduğunu düşünüyorum.
1: Peki.
0: Maçın 4-0 olmuş olması o an oyuncunun aksiyonlarını etkilemiştir. Biraz rahatlık vermiştir diye düşünüyorum. Evet, hani daha rahat bir oyuncunun bu gol yapması daha kolay olmaz mı diye sorgulanabilir. Fakat bunu da ya, Barış Alper orada bulunsun maçlar boyunca, o pozisyona girsin. Zaten birçoğunu attığını sezon boyunca göreceğiz. Ben yani Barış Alper için bu kadar karalar bağlamamak gerektiğini düşünüyorum. Oyuncunun şu anda kafasının dolu olduğunu gözlemliyorum. Mehmet Bey'in de bahsettiği transferlerden dolayı. Ben Avrupa'daki bir takımın bu pozisyonu, bu oyuncu çok kolay bir pozisyon kaçırdı, biz bunu almayalım ya da fiyatını düşürelim gibi bir bakış açısıyla işe yaklaştığını düşünmüyorum. Zaten Barış Alper'in Avrupa'ya transferini sağlayacak en önemli özelliği bitiriciliğinden ziyade fiziksel gücü ve oyun içinde rakibi yıpratışı diye düşünüyorum.
1: Katılırım. %100 katılırım.
0: Barış Alper yetenekli bir oyuncu. Bazılarına göre top ayağına yakışmıyor olabilir. Topları çok eziyor olabilir. Ama kritik anlarda da bu takıma ne kadar yardımcı olduğunu, benim aklıma mesela Juventus maçı geliyor.
1: Tabii. Çok iyi.
0: Nasıl yardımcı olduğunu hepimiz görüyoruz. Yani pozisyonlar kaçılabilir, hani out atılabilir, oyuncunun orada açısı daraldı, kaleye yaklaştığı açıyı pek iyi ayarlayamadı. Penaltılar bile kaçarken böyle bir pozisyonu kaçmasını çok yadırgamıyorum. Benim için oyuncunun o pozisyona giriyor olması, o topun peşinde olması, 90. dakikanın sonunda bütün maç depar atmış bir oyuncunun rakip ceza sahasında o topla o şekilde buluşmaya devam ediyor olması önemli benim için. Barış Alper'i o yüzden biraz daha kucaklayıcı davranabiliriz diye peki, düşünüyorum.
1: Peki son olarak hocam, yani sizi de Yeşil Sahalar'da izleme şansına nail oldum ben şu ana kadar.

0: tabii ki. Daha çok böyle hücum hattında görev yapan, yani teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu olduğunuzu izleme şansım olmuştu bir gün. Sizin maça gelme şansım olmuştu benim de. O yüzden de bildiğim için soruyorum. Stoperde sizi pek ben hayal edemedim. Yani yan yana oynarız gibi yazmış Mehmet Bey de. Karşımızda Osimhen olsa biz tasadara toplayıp kaçar mıydık hocam? Böyle esprili bir soruyla da benim, şu arayı bitirelim.
1: Ben de esprili bir cevap vereyim bari. Yani Osimhen'in böyle üzerinize haldır haldır geldiği senaryoda ellerinizi Mevla'ya açacaksınız. diyeceksiniz ki ne olur bu adam benim üzerimden geçmesin. Yani en azından yanımdan geçsin de çarpışmayalım bari dersiniz. Ya şaka bir yana, savunma yapılması çok güç bir oyuncu. Yani her şey var adamda. 2 metre yükseklikteki topu parmak ucunla ayağın ucuyla indirebiliyor. Oralara çıkıp kafa vurabiliyor. Ya bence Osimhen'in en önemli yani en iyi Osimhen'i savunma stratejisi onunla topun arasına geçmek. Yani Osimhen'le birebir mücadeleye girmektense topun ona ulaşmasını engellemek diye düşünüyorum. Yani olabildiğince ona gelecek pasları kesmeye çalışırdım stoper oynuyor olsaydım.
0: Mantıklı. Mantıklı. Hocam ben de sizin direktifleri uygulardım. Yan yana bir şekilde açıkları kapamaya
1: çalıştım. Biz seninle tutardık
0: bir şekilde.
1: Bir şekilde tutardık.
0: Peki. Hocam müsaadenizle bir araya gidiyorum. Sonrasında tabii ki Galatasaray'ın olası transferleri üzerinden hem medyada çıkan isimler hem sizin yakıştırdıklarınız. Kendi yakıştırdıklarımı da soracağım bu arada. Çünkü bir şekillendirme, bir planlama yapalım kadro üzerinden.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
0: Evet, programımızın da son bölümüne geldik. İlk bölümünde esasında ilk hatta majör kısmında diyebileceğimiz bu kısımda diyelim, büyük bölümünde diyelim, Galatasaray'ı ele aldığımız bir program oldu. Selim Hoca ile beraber, Selim Feyzoğlu ile beraberiz ki Ayhan Bey de mesaj atmış, affet ağam geç kaldık biraz diye. olur öyle yani, sizleri her zaman desteklerini görmek çok çok güzel. Bütün dinleyicilerimize gerçekten bir kez daha teşekkür etmek isterim. Selim Hocam tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Selim Hocam şimdi Beşiktaş tarafına birazcık geçmek istiyorum. Yani Beşiktaş tarafında bir Vincenzo Italiano, Önder Özen, Serdal Adalı bir yapılanma var. Aslında değişen de bir kadro var. Vlahovic'in katıldığı, Trossard'ın katıldığı, İlhan Fakıl'ın katıldığı, hakeza Salih Özcan'ın katıldığı bir Ottara'yı da sayabiliriz bunlara. Tabii ki bunların başında 6 maçtır gol yemeyen bir Alexander Nübel'i de sayabiliriz. Yani Beşiktaş tarafıyla alakalı hocam, tabii ki sizin genelde Galatasaray yorumcusu olduğunuzu biliyorum ama Beşiktaş tarafında sizin ele aldığınızı, izlediğinizi biliyorum. Bu dilimde Beşiktaş'ta sizin gözünüze çarpan artıları ve eksileri en azından ilk etapta böyle genel bir soruyla başlayabilir miyiz hocam sizin?
1: Beşiktaş, evet, samimi bulduğum, sevdiğim takımlardan bir tanesi. Bu sezon inanılmaz bir değişim içerisindeler bence. Özellikle Signore Vincenzo Italiano'nun da gelişiyle takımda inanılmaz bir hava yakalandığını düşünüyorum. Bence 6 maçta alınan 6 galibiyet ve gol yenme işinin en önemli mimarlarından bir tanesi teknik direktör Vincenzo Italiano. Bu Italiano'nun bildiğim kadarıyla ilk büyük takım şampiyonluğa oynayacak bir takım çalıştırdığı sene.
0: Doğru hocam.
1: İtalya liginde biraz daha Genoa, Fiorentina gibi başaltı takımlarda görev yapmıştı. Burada kendini kanıtlayıp belki de İtalyan futbolundaki büyük takımlardan birine dönme motivasyonu olduğunun altını çizmek gerekiyor. Bu takım ya yani burada başarılı olursa kendi kariyer yolu içinde inanılmaz bir adım olacaktır Vincenzo Italiano'nun. Ben ilk etapta kendisinin motivasyonunu buna bağlıyorum. Bunun dışında Beşiktaş takımındaki yeni transferlerin hepsine birer birer dikkat çekmek lazım.
0: Peki.
1: Burada en çok dikkat çekeceğimiz oyunculardan biri, senin de söylediğin gibi, kaleci Nübel. Almanya milli takımının varis kalecilerinden bir tanesi. Hani Neuer'in tahtını kim devralacak diye konuşulan hikayede en önemli adaylardan bir tanesi olarak göze çarpıyor. Zaten milli takımında Dünya Kupası'nda yedek kalecisiydi hatırlarsanız. Hı hı. Milli takım kampından ayrıldı, evet, ama oraya yedek kaleci olarak gitmek de çok önemli bir başarıdır. Almanya milli takımına girişin ne kadar zor olduğunu zaten hepimiz biliyoruz.

0: diyoruz. Kaleci kalesine son 6 maçta gole kapattı. Gelen toplarda hani seken bir top olsun ya da hava topu olsun, ne kadar rahat aksiyon aldığını, çıkıp aldığını veya gelen topları karşıladığını görüyoruz. Ben son maç özelinde yeni transferlerden önce Rıdvan Yılmaz'a bir dikkat çekmek istiyorum. Hem oyuncunun hem duran topların hepsini, daha doğrusu büyük bir bölümünü kullandığını gördük. Kornerlerin falan. Onun dışında genel olarak maç içerisindeki isteği ve sürekli hücum bölgesine gidip hücumlara destek verişi, ben Rıdvan Yılmaz'ın da yeni bir transfer olarak değerlendirilebileceğini düşünüyorum.
1: Çok beğendim hocam ben de. Yani size katılırım son şey maçında.
0: İskoçya Ligi macerası oyuncuya yaramış gibi görünüyor. Bunun dışında Orkun ve Trossard işbirliğine dikkat çekmek istiyorum.
1: Lütfen hocam.
0: Maç boyunca sol kanadı çok iyi kullandı Beşiktaş. Trossard'ın zaten ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu söylememize gerek yok, ama Orkun Kökçü de ligin en iyi orta sahalarından, belki de Önder Özen'in
1: tabiriyle,
0: sportif direktör Önder Özen'in tabiriyle en iyi orta sahası olduğunu kanıtlaması gereken bir sezon ve bu sezon başlangıcı da bu yolda bence önemli bir adım oldu. Ben İlhan Fakılı transferini çok verimli bir transfer olarak buldum. Clermont'tan aldı Beşiktaş oyuncuyu. Avrupa'da gelişmiş ve gelişimini göstermiş bir Türk oyuncu. Önder Özen'in gelişiyle zaten, ya Önder Hoca'nın ne kadar Avrupa'daki genç Türk oyuncu piyasasına hakim olduğunu biliyoruz. Yani ben alındığı dakikadan itibaren zaten oyuncunun kafamda pek bir soru işareti yoktu. Zaten topu sürüşü, rakibin üzerine gidişi, her topu aldığında bence Beşiktaş taraftarını da heyecanlandırıyordur. Olay İtan beğendiğim bir oyuncu. Onun hakkında da birazcık konuşabiliriz. Oyuncuları, rakip oyuncuları tabiri caizse yürüyerek geçen ve birçok pozisyon yaratımında önemli rol oynayan bir oyuncu. Murillo'nun gol attığını gördük. Vincenzo Italiano yönetiminde oyuncunun ceza sahasına hücumlarda girdiğini çok fazla görüyoruz. Bunun en önemli sebebinin de Beşiktaş'ın hücum aksiyonlarının genellikle Trossard ve Orkun Kökçü sayesinde sol taraftan geliştiğini ve top ters taraftayken de sağ bek oyuncusunun orta sahanın içine, ceza alanının içine kat ederek orada topla buluşup gol arama çabası olduğunu söyleyebiliriz.
1: İkinci golde zaten Zalgiris maçındaki, tam sizin söylediğiniz gibi, Rıdvan'ın orada ve sol kanattaki o Orkun ve Trossard işbirliğinin döndüğü bölgeden ters koşuyla geldi. Hocam
0: doğru.
1: Hakikaten çok doğru
0: ters koşuyla geldi. Bu tarz sağ bek oyuncularının top sol kanattayken ceza sahasının içine girişiyle orada savunmada da bir eşleşme sıkıntısı olabiliyor. Çünkü oyuncular genelde biraz daha forvet oyuncuları ya da ofansif oyuncuları nasıl marke edecekleri üzerine çalışırken, bir anda daha az orada gördüğümüz bir bek oyuncusunun ceza sahasında bulunması, eşleşmeden kurtulması ve güzel bir bitirişle takımı 2-0 öne geçirmesi önemli bir detaydı bence Zalgiris maçında. Vlahovic'in geldiğini söyledik ama Beşiktaş'ın Zalgiris maçına ilk 11 başlayan santrforu Ohyang Yun'un da son derece önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Sergen Yalçın transferlerinden bir tanesiydi. Oyuncu maç boyunca rakip savunmayla bir mücadele içerisinde, adeta bir boğa güreşi gibi mi de diyelim, nasıl
1: bence diyeyim, yanlış bir tabir.
0: Yani rakip oyuncularla güreşen ve onları sürekli rahatsız eden bir Ohyang Yun izliyoruz geldiğinden beri. Salih Özcan da takım için bir Torreira etkisi yarattı bence. Günümüz futbolunda birçok takımın çift ön libero tercih etmesinin sebeplerinden biri.
1: Anladım, neden bunu dediğinizi şimdi anladım.
0: Birçok oyuncunun bu pozisyonu tek başına, yani defans ve orta saha bölgesini tek başına kotaramadığı ve iki oyuncunun orayı tutmak için bir tandemin gerekli olduğunu görüyoruz. Bunu yapabilen sayılı oyuncular var. Bunların arasında N'Golo Kante'yi, Torreira'yı yazabiliriz bence. Ben Salih Özcan'ın da bu kimlikte bir oyuncu olduğunu ve bunun üzerine Türk yerli kontenjanında bir oyuncu olduğu için Beşiktaş'a çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ın şu anda Vincenzo Italiano'nun ana stratejisinin 4-1-4-1 gibi bir dizilim olduğunu ve bu dizilimde o bir numaralı bir olarak söylediğimiz defansın önünde konumlanan oyuncunun Salih Özcan olduğu için

0: Beşiktaş takımının rahat bir futbol oynadığını düşünüyorum.
1: Çok katılırım hocam size.
0: Zamanında sadece Suat iki kişilik oynar diye bir
1: tabir vardı.
0: Şu anda bu iki kişilik oynayabilen oyuncular kategorisine ben Salih'i de yazabileceğimizi düşünüyorum. Dortmund tedrisatından geçmiş bir oyuncunun da zaten Türkiye Ligi'nde bu kadar pozitif fark yaratmasını çok yadırgamıyorum açıkçası. Ben Černý'nin maça başlamasına rağmen biraz daha diğer kanat oyuncularının gerisinde olduğunu düşünüyorum.
1: Ki bununla alakalı bir soru var. O soruyu şöyle bağlayacağım. Beşiktaş'tan Trabzonspor'a bağlarken Ayhan Bey'in sorusunu bağlayacağım. Hocam lütfen devam edin.
0: Beşiktaş için yani özetle söyleyebileceklerimiz bunlar. Stoper ikilisinin çok zorlanmadığı bir maç izledik. O yüzden Calo ile Emirhan Topça çok fazla bu Zalgiris maçı özelinde dikkat çekmeye gerek yok. Fakat 6 maçtır gol yememiş bir takımın stoper oyuncularını da göz ardı etmek kendilerine haksızlık olacaktır. Emirhan'la Calo'yu kutluyorum şu anda. Ligin devamında da Beşiktaş'ın önemli oyuncuları olma potansiyelleri var.
1: Peki şimdi şunu soracağım aslında. Tam Trabzonspor'a bağlamadan son bir Beşiktaş sorusu daha soracağım. Bu benim sorum. Sonra da Ayhan Bey'in sorusuyla aslında Trabzonspor'a bağlarız. Beşiktaş yorumunu alıp Trabzon'a bağlayacağımız bir kesit olur ama şunu demek istiyorum. Şimdi 6 maçtır gol yemeyen bir Beşiktaş takımı gördük. Nispeten birazcık kendinden daha zayıf takımlara karşı gibi oynadığını yorumladı birçok kamuoyundaki kişi. Midtjylland konusunda ben katılmamakla beraber diğer maçlarda katılırım. Ancak stoper ikilisinde Emirhan Calo ikilisini ben de naçizane çok çok beğendim. Ama sürekli Beşiktaş'ta bir stoper alınma işi konuşuluyor. Yani bu ikiliye güvenerek devam edilir mi? Edilmeli mi? Yoksa Beşiktaş yine de bir stoper transferi yapmalı mı? Kısa sorayım. Sonrasında tabii ki Trabzonspor'a bağlayacağım. Beşiktaş endeksindeki soruyu soracağım hocam.
0: Şu anda Beşiktaş'ın transfer isteyen az bölgesi olduğunu düşünüyorum. Özellikle ilk 11'i ele alıyorsak belki de transferinin en doğal olduğu bölgelerden bir tanesi stoper bölgesi. Ben Beşiktaş taraftarının da burada belki de Fenerbahçe'de Skriniar'ın, Galatasaray'da da Sanchez'in yarattığı etkiyi yaratabilecek böyle isimli ve genel olarak takımı pozitif yönde hem tecrübesiyle hem savunma yeteneğiyle etkileyebilecek bir oyuncunun gelebileceğini düşünüyorum. Fakat Beşiktaş'ın da bu transfer döneminde ne kadar maliyet yaptığını ve takımın ekonomik durumlarında göz önünde bulundurması gerektiğini de göz ardı edemeyiz. Bir stoper takviyesi gelirse şaşırmam ama yalan olmasın, gelmezse de bu savunma hattının, bu takım oyununun zaten Beşiktaş savunmasına yani bu takım oyununun oturmasıyla Beşiktaş'ın transferinin, stoper transferinin aslında çok da öncelikli olmadığını söylemek gerekiyor.
1: Ayhan Bey'in sorusuna geçiyorum. Şöyle demiş, bize nasılsınız demiş. Onun haricinde şöyle bakıyorum. Beşiktaş'ın transfer politikasını beğendiğini, Salih Özcan, Nübel ve Trossard hamlelerinin yerinde olduğundan bahsetmiş. Yani Černý yerine demiş. Sezon başında Aral Şimşir gibi bir isim alınamaz mıydı? Sonuçta yerli kuralını da yabancı kuralını da göz önünde bulundurduğumuz vakitte yanlış mı düşünüyorum demiş. Yani Aral Şimşir'i sağ kanada Beşiktaş alsaydı mesela 12-13 milyon euroya Trabzonspor bu transferi bitirdi ama Beşiktaş'a ne kadar uyum sağlardı diye Aral Şimşir üzerinden sonra Trabzonspor'a geçiş yaparız ama bir Beşiktaş sorusu sormuş olayım. Aral Şimşir yorumu almış olayım sizden hocam.
0: Burada ben Aral Şimşir transferinin aslında İlhan Fakılı transferiyle biraz çakıştığını düşünüyorum. İkisi de Türk kökenli kanat oyuncuları. İlhan Fakılı'yı çok beğendim. Bence Beşiktaş taraftarının birçoğunun gözünü pasını silen bir oyuncu.
1: %100.
0: Yani her zaman ya ben biraz İlhan Fakılı'yı aslına bakarsanız yani aralarında gömlek farkı olsa da biraz oyun stilini Kvara'ya benzetiyorum. Kvaraşkelia'ya. Topu her aldığında rakibin üzerine gitmekten çekinmeyen, ceza sahasına bir şekilde girip orada pozisyon yaratmaya çalışan bir oyuncu. Ya Aral Şimşir de çok yetenekli bir oyuncu. Zaten sezon boyunca Trabzonspor'da izleyeceğiz ama hani hem Aral Şimşir hem de İlhan Fakılı transferlerinin birazcık birbiriyle çakışacağını ve birbirlerinden oyun süresi alacağını düşünüyorum. Ben İlhan Fakılı transferi bitirildikten sonra Beşiktaş'ın belki de ilgisi de vardı Aral Şimşir'e, tabii bilmiyoruz ama o transferden vazgeçilmiş olabileceğini düşünüyorum. Aslında dinleyicimizin sorusunu dinlemeye başlamadan önce Aral Şimşir'den ziyade transfer gündeminde konuşulduğu için Muhammed Salah mı acaba sağ kanatta Çerni yerine olabilir gibi bir soru gelmesini bekliyordum ama Salah da tercihini Trabzonspor'dan yana kullandı.
1: Peki rotayı o zaman Trabzon'a kıralım. Yani hem Salah hem Aral Şimşir demişken, yani Trabzonspor'da çok köklü bir değişim oldu. Yani kadroda çok fazla bir değişim.

0: takımın alışma süresi ne kadar alacaktır? Trabzonspor'un bu kadrosunda Salah'ın rolü nasıl olacak? Birçok genç oyuncu var, geldi gidiyor vesaire, bir trafik var. Yani biz Trabzonspor'un belki de geçtiğimiz sezonki performansının çok net üzerine koyabilecek takım olabileceğini düşünüyor muyuz? Düşünmeli miyiz? Ve buna göre Trabzonspor tam anlamıyla ne zaman hazır olur diye sormak isterim hocam size.
1: Çok fazla oyuncu değişti. Özellikle takımın en önemli hücum güçlerinden biri olan Olay'ın Fiorentina'ya transfer olduğunu biliyoruz. Son maç 10 numara pozisyonunda Ferencvaros maçında Umut Nayır maça başladı. Aslında Umut Nayır'ın 10 numara olarak maça başladığı bir yerde aslında 4-2-3-1'den ziyade 4-4-2 dizilimini konuşmak biraz daha doğru olur bence. Ben Trabzon takımının hazırlanmaya, aslında hazır konuma gelmeye pek fazla vakti olmadığını düşünüyorum. Çünkü bu sene Trabzonspor geçen sene olduğu gibi şampiyonluk yarışının bir parçası olmak istiyorsa doğrudan yani ne olursa olsun tırnak içinde hazır konuma gelip maçları kazanmaya başlaması gerekiyor. Ligin ilk maçında da berabere kaldı Kasımpaşa'ya karşı, bildiğiniz gibi. Yani Trabzon'un yeni transferler ışığında takımın hazırlanması çok doğal olarak belki de 4-5 hafta sürecektir. Belki de ilk milli takım arasına kadar daha tam olarak hazırlanamayan bir Trabzon izleyebiliriz. Ama Muhammed Salah'a da dikkat çekmek gerektiğini düşünüyorum. Yani Premier Lig tarihinin en önemli oyuncularından bir tanesi Trabzonspor'a transfer olmuş durumda. Takımın geri kalanı her ne kadar tırnak içinde hazır olmasa da ben Salah'ın her zaman hazır olacağını ve bu takıma çok ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum. İlk transfer döneminde bazı birlikte değerlendirdiğimiz hocalarımızla konuştuğumuzda Salah'ın beklenen verimi veremeyebileceği ve hani sayılı sayıda aslında Trabzon'da maça çıkacağını, bunun belki de bir PR transferi olduğundan bahsetmiştik ama ben Salah'ı geldiği ilk andan itibaren yakinen takip ediyorum. Hem antrenmanlardan hem de maçlardan gördüğümüz kadarıyla çok istekli bir Salah var.
0: Katılırım.
1: Ve eğer Trabzonspor şampiyon olmak istiyorsa, ki geçen sene de bu yolla savaştığını biliyoruz, Salah transferi bence çok doğru bir transfer. Sadece Trabzonspor'un Salah'la kendini güçlendirirken diğer pozisyonlarda da birazcık güç kaybettiğini söyleyelim. Saviolo transferi var.
0: Beğendiniz mi hocam transferi?
1: Ya hareketli bir oyuncu, Portekizli oyuncu. Ben kesinlikle Trabzonspor'a katkı sağlayacağını düşünüyorum. Fakat benim de bir gözüm Vakayeme'yi aradı, yalan olmasın. Hani orada bir sol kanatta Vakayeme rüzgarı eserken Trabzonspor'u daha başarılı buluyordum. Bu yeni oyuncunun alışma süresi birazcık daha uzun sürebilir.
0: Peki orta sahaya gelelim. Şöyle tabii ki çok fazla transfer var. Ruslan Malinovski ismine ne diyorsunuz hocam? Yani aslında 8 numarada biraz daha konumlandırdı hoca. 10'da normalde oynayabilen bir isim, ki bilirsiniz siz de hocam İtalya Serie A'dan kendisini, ama nasıl bir transfer olarak bakıyorsunuz bedelsiz bir Ruslan Malinovski hamlesini?
1: Malinovski'yi biz aslında ilk defa Shakhtar Donetsk'teki performansıyla tanıdık. Oradaki şeyin de parçasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Oradaki yıldızların bir araya geldi. İşte Fred, Alex Teixeira, Luis Adriano takımın da bir parçasıydı Malinovski. Tecrübeli bir oyuncu. Trabzonspor'un takımının genç olduğunu ve Salah gibi, Malinovski gibi takıma tırnak içinde abilik edebilecek oyuncuların çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bence ilk maçlardaki performansı çok çok parlak olmasa da hem takıma alışmasıyla hem de oradaki abilik yapabilme özelliğiyle takıma katkı sağlayacağını düşünüyorum Malinovski'nin. Fakat 10 numara bölgesinde oynayabilmesine rağmen çok da hücumcu bir oyuncu olmadığını, orta sahada biraz daha destekleyici ve orayı kontrol edici bir oyuncu olduğunda altını çizmekte fayda var.
0: Yani o bölgede biraz daha aslında 10 numarada Muçi'yi izleyeceğimizi siz de herhalde söylüyorsunuz. Sol sağ kanatta Salah'ı, sol kanatta Aral veya Saviola'yı, ileride onu açıyor izleyeceğimizi, onun arkasındaki 8 numarada Malinovski'ye de iyileştiği zaman Folcarelli'ye eşlik edecek gibi herhalde yorumluyorsunuz. Arka hatta da gelecek olursak Trabzonspor'da birçok yerli takviyesi de oldu. Melih Kabasakal geldi, Samet Akaydın geldi vesaire vesaire, ki aslında bütün bu isimlerin bir kenara bırakıp bir isim soracağım sadece, son sorum olsun. Dünya Kupası'nda Yeşilburun Adaları'nda Cabral, Sidney Lopez Cabral, iki bekte de oynayabilen oyuncudan ilk gördüğünüz görüntüler, Mustafa ile forma rekabetinde olacağının

0: anlıyorsun, anlamalıyız. Yoksa bir noktada Lopez Cabral formayı alıp Trabzonspor'da iki yeşil burun adalı bekleri mi izleyeceğiz? Bir tarafta Pina, bir tarafta Cabral'i mi izleyeceğiz? Hocam nasıl bakarsınız konuya diye sormuş olayım size.
1: Hızlı ve süratli bir oyuncu. Yeşil burun adalarının zaten Dünya Kupası'na gösterdiği performans ortadaydı. Ben özellikle bazı maçlarını dikkatle takip ettim Yeşilburun Adası'nın. Hani oyun planına bağlı kalan ama zaman zaman ihtiyaç hissetmesi halinde oyun içerisinde başka görevleri de yapmaya talip bir oyuncu. Hani hem rakip takımın boşta kalan oyuncularını marke edilmesi hem de back, yani back bölgesine yaptığı bindirmelerle bence Trabzonspor'a katkı sağlayacak bir oyuncu olacaktır. Demin Muçi dedik. Bence Muçi bu geçtiğimiz sezon ligdeki rüştünü kanıtlamış oyunculardan bir tanesi. Beşiktaş'taki performansı biraz soru işaretiydi ama Trabzonspor'da kendini buldu diyebiliriz. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Oyuncu rüştünü Trabzonspor'da sol kanat bölgesinde oynarken kanıtladı. Yeni sezonda 10 numara bölgesinde olacak olması oyuncunun tahminen. Çünkü kanatlara yapılan transferler ortada. 10 numara oynarken yeni bir macerası olacağını Muçi'nin ve tekrar kendini 10 numara bölgesinde kanıtlaması gerekebileceğini de Trabzonsporlu dinleyicilerimize hatırlatmış olalım. Ama çok yetenekli bir oyuncu bence ve Muçi'nin tabiri caizse şapkadan tavşan çıkarmak kategorisine koyabileceğimiz golleri de Trabzonspor'un yine bu sezon en önemli silahlarından biri olacaktır.
0: Yani şüphesiz hocam. Şüphesiz.
1: Maç kilitlendiği noktalarda çok iyi devreye girebilen bir isim. Onoğlu'ya da son olarak dikkat çekelim. Çok önemli bir forvet oyuncusu. Birçok takımında zaten transfer gündemindeydi fakat Trabzonspor şampiyon olma hayaliyle bu oyuncunun transferine onay vermedi. Bu sene Onoğlu'nun da ciddi gol attığı bir sene olacağını düşünüyorum.
0: Peki Selim hocam, hakikaten bugün programda birçok takımı sizinle ele aldık. Biraz daha uzun bir Galatasaray programı gibi oldu ama hem maçın daha taze oluşundan kaynaklı olarak biraz maç endeksli gitmek istedik. Hem tabii ki gündemimizle alakalı yeni gelen oyunculardan biz ne görebiliriz? Yani Batrakov ve Leslie Ugechukwu konusunda birazcık fikirlerinizi size sormak istedim. Sonrasında Galatasaray'ın transfer penceresinde nasıl bir rotada olması gerektiğini veya da hangi rotada olduğunun üzerine değindik sizinle programın bir sonraki bölümünde. Son bölüme geldiğimiz vakitte tabii ki son yarım saatlik dilimde hem Beşiktaş hem Trabzonspor'u konuşacağımızı söylemiştik. Fenerbahçe kısmını bugün ve yine gece yayınlarımızda farklı farklı yerlerde tabii ki çok fazla ele alacağız. Bu bölümde tasarrufumuz bu şekilde oldu. Ama yani şunu da söylemiş olalım. Selim hocam hakikaten çok çok kıymetli gelmeniz, katılmanız, bizlere bu yorumlarınızı açmanız. Sağ olun, var olun demek isterim.
1: Ben de davetiniz için teşekkür ederim Can. Seninle de bir program yapmak çok keyifli zaten. Hafta sonuna da güzel bir yayınla başlamış olduk bence. Hafta sonu maçı olan bütün takımlara başarılar dileyelim. Bakalım maçlar bize ne getirecek. Bugün 14.30'da da Hull City Manchester United maçının olduğunu hatırlatalım herkese. Hull City'yi destekliyoruz.
0: Evet, Hull City'ye de bol şans diyelim. Peki o halde sağlıcakla kalın ve hoşça kalın diyelim. We'll be right back.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Evet güzel insanlar, biz Lukaku'yu daha önce Saadet'i saran döneminde aslında konuşmuştuk. Tedesco istemediğinden de bahsetmiştik. Onun temel endişesi de sakatlıktı. Onu da konuşmuştuk. Hak da vermiştik. Bu kez geldi. Hayırlı olsun. Ama önce şu ayrımı bir yapalım. Girişte de dediğimiz gibi 3 yıl önce konuştuğumuz Lukaku ile bugün İstanbul'a gelen Lukaku aynı değil. Aynı önce değil. 3 yıl önceyi biliyoruz. Antonio Conte'nin Inter ile Şampiyonlar Ligi finaline çıktı. Tüm kulvarlarda iyi iş yaptı, iyi gol üretti. Serie A'da kritik gollerin adamı olan bir Lukaku vardı. Bugün Napoli'de yoğun sakatlıklarla boğuşmuş, son sezon ligde sadece 5 maça çıkabilmiş, kulübünde gözden düşmüş bir Lukaku var. Peki Fenerbahçe neden bu riski aldı? Çünkü bu hikayenin öbür tarafındaki rakamlar hala enteresan. Belki o yüzden. Biraz da finansal sebeplerden kaynaklanıyor. Bence onu Olsit'in çok güzel anlattı. Yani 30-35 baremine limitler falan da izin vermiyor. Ama son 3 sezonu geriye doğru sarıp bir bakalım. 22-23 sezonu diyelim mesela. Inter'e bakalım. Recep Bey sağ olsun verdi, ben tatildeyim ama dedi ki abi 10 gol 6 asisti var 25 maçta söyle. Tüm kulvarlarda dedi 37 maç 14 gol 7 asisti söyle ki Inter o sezon demin de dedim ya Şampiyonlar Ligi finali çıktı ama İtalya Kupası'nda, İtalya Süper Kupası'nda kazandı. Lukaku da bu başarının önemli parçalarından bir tanesiydi. 2023-24 Roma'ya bakalım. Orada da düzenli olarak oynadı. 32 lig maç 13 tane golünü de attı. Onu şeyi de halletti. Ama orada Roma'nın tabii oyun kalitesi bence, bizce Lukaku'nun varlığına da çok uygun değildi. Sonra Napoli 24-25 sezonu 36 Serie A maçına çıktı. Orada da 14 gol 10 asist yaptı önce. Onu da söylerim. O 10 asist önemli bak. Burası önemli. Çünkü bu 10 asist bize Lukaku'nun sadece hani kalenin önünde bekleyen devasa bir santrafor olmadığının da verisi bence. Yani Conte'nin sisteminde topu tutan, bağlantı kuran, son pası verebilen, zaman zaman da hamle oyuncusu, zaman zaman 11'in parçası ama her türlü planın önemli unsurlarından biri olan bir Lukaku var. Onu da söyleyelim. Sonra 25-26 Napoli'nin devre dışı bıraktığı bir yıldıza dönüşüyor. Fenerbahçe'nin risk aldığı yer tam olarak burası. Ama Dünya Kupası izleyen adam da şunu söylese de ya oradaki Lukaku'ya ne diyorsun? Başka bir Lukaku gördük orada. Belçika ile adam 6 tane maça çıktı. 3 tane gol attı. 1 tane asist yaptı. Üstelik çoğunlukla yedekten gelerek yaptı. Yani Yeni Zelanda yaptığı golle hatta Belçika'nın Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Bu da istifhamlı tarafı oldu. Yani benim bu rakamları da çıkardığım sonuç şu. Lukaku'nun problemi sahaya girdiğinde hiçbir şey yapamaması değil. Problem o sahada ne kadar kalacak. Bu önemli. Yani Fenerbahçe transferinin kaderimize bence bu soru belirleyecek. Sahada ne kadar kalacağı belirleyecek. Onun için girişteki mücadele vurgusunu yaptı. Mesela onu tanıyanlar Thomas Tuchel benim takımına geldiğinde, Chelsea'ye geldiğinde Lukaku'yu şöyle dedi. Aradığımız tipte profil buydu. Bunu Tuchel söylerken sadece sahadaki katkısından bahsetmedi. Kişiliğinden, efendime söyleyeyim, soyunma odasındaki duruşundan alçak gönüllü bulurdu mesela. Etkilenmişti. Fiziksel gücünü kontratakta kullanabilme kapasitesini de özellikle vurgulamıştı. Ama esas Lukaku uzmanına gel abi derseniz, o da biliyorsunuz Antonio Conte, Lukaku için söylediği şey bence çok güzel. Karşımızda değil diyor. Yanınızda olmasını tercih edersiniz. Lukaku'yu hakikaten yanınızda Çünkü Conte'ye göre iki şekilde de rakibe zarar verebiliyor. Böyle bir oyuncu. Derinliğe koştuğunda hızlanıyor. Sırtı dönüşse alıyor, topu tutuyor, oyunu ilerletiyor. Ve şimdi bu özellikleri Fenerbahçe'ye koyacağız birlikte. Fenerbahçe'de bu özelliklerde bir iş yapabilir mi? Ya da gerçek ihtiyaç bu muydu? Fenerbahçe'de ne oynayacak Lukaku diye. İsmail Kartal'ın oyun planına 4-2-3-1 desek başımız ağrımaz. Pozisyon bu, taktik bu. Lukaku'nun pozisyonunda 9 numara. Ama esas mesela Lukaku kaç gol atar falan kadar basit değil bence. Benim daha fazla merak ettiğim şey şu. Lukaku burada duruyor ya, Greenwood'u attıracak. Çünkü Greenwood sağdan içeri kat ediyor. Lukaku o zaman ne yapacak? Sol stoperle eşleşecek. Örnek canlandırayım gözünüzde. Savunmacıyı sırtına alıyor. Sağ bek öte yandan bindiriyor. Ve rakibin önünde artık bir karar problemi oluşuyor. Çünkü Lukaku'yu yalnız bırakırsanız ne olur? O bir problem olur, başka bir problem olur. Yardıma giderseniz Greenwood'a bir koridor açılıyor. Yani Lukaku belki de bazen topa dokunmadan asist yapabilecek. Rakibi üzerine çekmesi bile Greenwood'un o koşu hattındaki adam sayısını azaltabilir. O nedenle hücumda aksiyonel anlamda bir katkısı olacak. Ben bu tarafa Kerem Aktürk oldu. Burada da enteresan bir bağlantı var. Kerem çizgi öncüsü değil zaten, savunma arkasını koşmayı seven bir adam yani. Bunu hep söylüyoruz. Şimdi Lukaku stoperler üzerine çektiğinde Kerem'in arkasına yapacağı koşular daha değerli hale gelebilir. Kerem de bu sefer daha kendini bulabilir, ritmini bulabilir. Kerem'in Icardi ile Pavlidis ile o kurduğu kimyaları bir hatırlayınız lütfen. Onu, bu çok önemliydi. Top atabiliyor, kesme pas yapabiliyor, kilit pas verebiliyor. Elbette tabii ki hani Icardi'si, Pavlidis'i, bunlar Lukaku'dan çok farklı oyuncular. Hatta Pavlidis ilk Fenerbahçe bir gündemine gelmişti, Twitter'da görmüştüm. Hani benim açımdan çok daha etkili bir isim olabileceğini düşünüyordum ben kendimce. Ama Kerem Lukaku bağlantısı da oluşabilir ve bu da çok kıymetli olabilir. Çünkü Kerem verdiği topu Lukaku'dan geri alabilir. Bu uzun zamandır Fenerbahçe'de görmediğimiz bir şey. Veya attığı pası Lukaku doğrudan sonuca götürebilir. Bu da görmediğiniz bir şey. Asensio var. Asensio herkesin ihtiyaç duyacağı bir 10 numara profili. Dar alanda pas üretebilen, oyunu organize edebilen, hedef adama servis yapabilecek teknik kapasitesi olan bir oyuncu. Şimdi bunu bir de Süper Lig gerçeğini ekleyin. Kapalı savunma karşınızda. Fenerbahçe sete oturmuş. Ne yaparsınız işte, rakibin ceza sahası çevresine yığılmış gibi hayal edin. İşte burada başka bir Lukaku ortaya çıkıyor. Fiziksel bir Lukaku ortaya çıkıyor. Size'lı, ikili mücadeleci, sırtı dönük, dağıtıcı. Yani İsmail Kartal'ın zaten kenar ortalarına önem verdiğini de biliyoruz. Dolayısıyla sadece kağıt üzerinde bu söylediklerim. Ha, bunlara bakarım, biçilmiş kaplan derim diyebilirsiniz. Ha, o zaman niye şüphe ediyoruz diye bir soru gelirse, çünkü abi biz bu kağıt üstünde dedim ya, futbol o kadar da kolay değil yani. Ha, Süper Lig'de ama yıllardır aynı cümleyi duyup dururuz. Kardeşim de adam mahalle kahvesinde de olsa, üniversitede olsaydı şöyle fizikli bir santrafor olacaksın, gelecek kafa vuracak falan der. Futbol değişti mi? Futbol değişti. Bizim ligde tamamen değişti mi diye soruyu değiştireyim. Bizim lig tamamen değişti mi? Maalesef hayır. İşte Lukaku transferindeki zıtlık da burada. Yani isteyenin neden istediğini de, istemeyenin neden istemediğini de ben şahsen çok yanmıyorum. Ama Fenerbahçe'nin hedefini söylediğiniz anda belki transfer daha doğru değerlendirilebilir. Hedef ne? Şampiyonluk. Kayıtsız, şanssız şampiyonluk. Süper Lig'de şampiyon olmak isteyen büyük takımın sete oturabilen, kenardan gelen toplara cevap veren, fizikselliğiyle rakibi dağıtan bir santrafora ihtiyacı var. Onalcu da olsa var, Pierre Webber da olsa var. Var yani. Lukaku'nun geçmişinde de bundan hepsi var. O yüzden buna olumlu bakabilirsiniz. Ama şunu da parantez açalım. Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray. Son 2 sezon burada santrafor'unda inanılmaz iyi bir atletle oynuyor. Tamam. Ön bölgedeki çalışkanlığının takıma kattıkları olsa da. Evet, Lukaku ceza sahasında sizi doyurabilir. Ama atletik performans isteyen bazı maçlarda aynı katkıyı veremeyebilir. Onu da söyleyeyim. Daha da önemlisi Vedat Muriç faktörü var. Yedek mi dersiniz, as mı dersiniz? O da size atletizmi sunmuyor. Onu söylemiş olalım. Farklılık da böyle yerlerde ortaya çıkıyor. Bunu söylemiş olalım. Bir mesele daha var. Bence önemli. Lukaku'nun zaman zaman ceza sahasında ben ona dangoz derdim. Şimdi daha saygılı davranıyor artık. Fenerbahçe golcüsü. İnanılmaz goller kaçıran bir adam. Ve bence bu rastlantısal bir durumda değil. Yani öyle goller kaçırır ki saçı başı olacaksın falan. Yapısal tarafı olduğunu düşünüyorum. Biraz cüssesiyle ilişkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben de 1.92 boyundayım. Onu empati yapabiliyorum. Çünkü vuruş dengesi çok önemli ya santraforunda. Şimdi destek ayağınızı koyduğunuz zaman ağırlık merkezinizi doğru ayarlamamız gerekiyor. Galiba Lukaku zaman zaman bu dengeyi kuramıyor. Öyle olunca da ortaya doğru gerçekten absürt şutlar çıkabiliyor. O absürt şutlar özellikle yakın mesafeden top hızlı geliyorsa daha da beter hale geliniliyor. Yani dolayısıyla hani Lukaku geldi her topu atar öyle bir dünyada yok, ama söyleyeyim onu. Ama Fenerbahçe gerçekten iyi bir set oyun oluşturabilirse bu transfer daha da anlam kazanır, onu söyleyeyim. Ön eleme maçlarından hemen kesin bir düküm vermek istemem. Doğru da bulmam. Onu da söyleyeyim. Çünkü maçları açan şey çoğu zaman şu ana kadar bireysel yetenek oldu. Sturmgrass karşısında takım iyi oynadı. Lafımız yok. Gayretine de lafımız yok. Bütün takım iyiydi ama iki golde de bireysel yetenek vardı biliyorsunuz. Transferin bence en enteresan paradoksuna gelelim, öyle bitirelim. Vedat Muriç de hedef santrafor. Sırtı dönük oynuyor. Efendime söyleyeyim, hava toplarında güçlü. Yine fiziksel varlık dedik. O fiziksel varlığıyla da alan açıyor. Romelu Lukaku tam anlamıyla aynı futbolcu değil. Ama bunlar birbirinin tamamen zıttı ki profili. O zaman soru şu. Fenerbahçe'nin sağ tapo rotasyonu birbirine niçin bu kadar fazla benziyor? Ya da fazla mı benziyor? Fazla benziyor. Bu belki bir tarafıyla çeşitliliği azaltan bir şey gibi gözükebilir. Ama Fenerbahçe birincil oyun planına gerçekten inanıyorsa, o zaman aynı şeyi avantaj olarak da söyleyebiliriz. Çünkü diyelim ki Lukaku ile başladınız. Lukaku çıktı. O zaman bütün sistemi değiştirmek zorunda kalmazsınız ki. Vedat girer, plan aynı şekilde devam eder. Yani bir taraftan çeşitlilik kaybı olarak görebilirsiniz ama diğer taraftan da bu size oyun istikrarı da verebilir. İşte buna paradoks diyoruz ya, paradokstan burada. Bence ama şu cümlede hepimiz uzlaşabiliriz. Sağlıklı bir Lukaku, iyi bir Lukaku, Fenerbahçe'nin hücum problemlerine çözüm üretir. Mesele sağlıklı kalabilecek mi? Bunu bugün ben de cevaplayamam, kimse de cevaplayamaz. Ancak saha cevaplar. Tamam, onu söylemiş olalım. Hikayesine gelince, ben daha evvel anlatmıştım, siz de sevmiştiniz. İzlenenler bir bakın. Bir bakın, çünkü fena, o zaman da söylemiştim. Aylar Müslüm'ün yapımcısı bunu bir filmini çekse hepimiz ülkü şakır alırız. Yemin ederim böyle bir hikayesi var. Ama bir tane çok kısa anekdot anlatayım. Elde yok avuçta bir hayat zaten söylemeye gerekiyor. İlkokul birinci sınıf alfabeyi sökmüş. Öğlen tatilinde eve gidiyor. Karnı aç. Menü hep ekmek hep süt. Ama her zaman o da olmuyor. Bir gün bir çıkıyor öyle teneffüsünde. Koşarak geliyor eve. Bakıyor valide anne. Öyle bir kuru sütle birlikte bir şeyleri karıştırıyor. Ne olduğunu anlamadım diyor Lukaku. Sonra yemeği koyuyor tepsiye. Getiriyor oğluşunun önüne. Gülümsüyor bir yandan, çaktırmayacak ya. Bir anlıyor ki bizim anne süte su katmış. Çünkü 5 parasızlar. Üstelik baba profesyonel futbolcu olmasına rağmen bu haldeler yani. Biliyorsunuz babası Gençler Birliği'nde oynadı yani. Ya anne değil hiç mi fündür? Oğlunun nereye gideceğini hacılara, büyücülere hallettirdi bugüne kadar. Yani meseleleri bir de o yana var, onu söyleyelim. Yani annesi Everton mevzusu olduğunda Lukaku'nun o zaman hangi takıma gitmesi gerektiği konusunda şey yapmıştı ya. Vodo büyülerine başvurdu, iddia edilmiş dedim. Böyle bir iddia vardı. Eğer yine yaptıysa sağlama yapılmıştır. O zaman hiç endişe etmeyin yani. Latife ediyorum da. Geldi. Fenerbahçe kadrosu bayağı FM kadrosu gibi olmuştu. Ederson, Sebadır, Şikvinyar, Ake, Gündüzi, Kante, Asensio, Greenwood, Lukaku derken şöhretler karması bir takım oldu. Mükemmel şeyler de olabilir, berbat şeyler de. Tek bir etmene bağlı olsa daha iddialı konuşurdum ama şimdi sadece hikayesini anlatıyorum. O hani fenomen Ronaldo izlerken ayakkabıları delik olan Lukaku sonra Dünya Kupası'nda oynama hayalini gerçekleştirdi. Şimdi sık bir görevi daha var. Mahallesinde oturup muhabbet eden İsmail Kartal'ın en büyük hayalini gerçekleştirip onu şampiyon yaparsa, ki bu potansiyeli var. Bu lig onun ligi, ne ala. Maçlar başlayınca biz zaten durumu tekrar konuşuruz. Bunlar geçmişiyle, potansiyeliyle kağıt üstünde. Kalanını iddia edebiliriz, kahinlik yapabiliriz ama biz tespit yapmakta hünerliyiz diyelim. Bırakalım burada. Siz yorumları bırakmayın. 1 ile 10 arasında transfere kaç puan verdiğinizi de yazarsınız canına. Görüşürüz.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Kim ne dedi? Galatasaray Erzurumspor'u 4-0 yendi. 3-4-3 dijitalde Ali Naci Küçük, Haluk Yürekli ve Hikmet Pınarbaşı maçı değerlendirdi.
5: Galatasaray'ın geçen haftaki performansından sonra herhalde...
6: Bu arada maç bitti, 4-0. Evet. Bunu da sevgili seyircilerimizle paylaşalım.
5: Çok net bir galibiyet oldu. Galatasaray çok fazla ikinci, üçüncü vitese atmaya ihtiyaç duymadan rahatlıkla kazandı diyebiliriz. Tabii Galatasaray burada fikstür şansının da yanında olduğunu söylememiz lazım. Erzurumspor'la bir Ocak ya da Şubat ayında karşılaşma olasılığı oldukça ciddi, ürkütücü bir tablo oluşturabilir.
6: Hava şartları, yeni transferlerin adapte olması yani. Evet. Erzurum'un maça başlangıç 11'i geçen sene bir alt ligde ki 11'ine çok yakın.
5: Playoff zorlayan.
6: Yani playoff zorlayan. Yani şu haliyle Erzurumspor'un bu ligde tutunması çok kolay değil. Tabii ki bu Galatasaray'ın 4-0'lık galibiyetini küçümsemez. Galatasaray'da Osimhen diye bir oyuncu var. Bu ligin bir numarası. Yani tartışmasız. Avrupa'nın belki de en iyi santraforlarından bir tanesi. Yani iki maçta Galatasaray'da toplam 4 gol bir asiste imza atmış bir oyuncu. Yani çok fark yaratıyor. Yani bugün golü atıyor, baskıyı yapıyor. Ya bugün Galatasaray yani çok iyi oynadı mı dersen, çok iyi oynamadı. Çok iyi. Ama yani iki çıkarken Erzurumspor'un yaptığı hata, bir duran top golü, ilk yarı 3-0 önde kapattı Galatasaray. Çok daha farklı olabilir miydi? Çok daha farklı olabilirdi ama sezonun başı olması sebebiyle Galatasaray çok da fazla efor sarf etmedi. Yani bugün ilk 11'de Sané yok. Geçtiğimiz hafta demek ki Okan Hoca Sané'nin performansından memnun kalmadı. Ben maç önü açıklamasında Okan Hoca'nın haklı bulduğum bir bölümü var. Geçen hafta yedek kulübesinden sahaya yeterince destek alamamıştık dedi. Yani bugün hamle oyuncusu olarak Sané'yi kenarda tuttu ama hamle yapacak bir durum olmadı. Yani bugün Leslie bile Galatasaray'da sonradan oyuna girdi. Niyega'yı 80'de oyuna aldı. Yani bugün Galatasaray bir sürprize müsaade etmedi. Hatta şunu söyleyeyim. Eğer Galatasaray bugün de puan kaybetseydi zaten bir kaosun içinde. Derin bir kaos yaşanıyor kulüpte. Başkan tarafında yaşanıyor. Kemal Burgas tarafında yaşanıyor, yönetim tarafında yaşanıyor, Abdullah Kavuş tarafında yaşanıyor, taraftarda yaşanıyor. Ya yani bir mutsuzluk hakim. Bugün eğer Galatasaray bir puan kaybı yaşasaydı bu kaos daha da derinleşebilirdi. Yani Galatasaray'ın yönetimi, başkanı, hocası, oyuncusu bugünkü 4-0'lık galibiyette derin bir nefes aldı. Bir kere onu söyleyeyim. Yeniden oyuncuların özgüveninin yerine gelmesi açısından çok değerli bir 3 puan. Haftanın başında bu 3 puanla haftayı kapatmak Galatasaray adına önemli bir avantaj. Yani yarın Fenerbahçe kendi evinde Konyaspor'la oynayacak. Oradaki bir puan kaybı Galatasaray'da moralleri daha da arttırabilir. Transfer için de artık son haftaya girildi. Yani son haftalardayız. Yani umarım Galatasaray taraftarını memnun edecek transferler yapılır. Yani bugün Galatasaray'ın oyununu değerlendireceğiz ilerleyen dakikalarda. Ben Galatasaray'ın kadrosu bangır bangır bağırıyor orta saha lazım diye bu takıma.
5: Kesinlikle.
6: Yani Galatasaray'ın ben mutlak surette bir orta saha transferini gündeme alması gerektiğini düşünüyorum. Yani ben 23 yaş altı alırım santraforu. Demirovic'le ilgili ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Mutlaka oraya iyi bir orta saha oyuncusu şart. Benim yani yaklaşımım, bakış açım bu. Galatasaray adına kaosun daha derinleşmemesi adına önemli bir galibiyet oldu bu. 4-0'lık 3 puanlık bir galibiyet. Galatasaray taraftarının yüzü gülüyor bugün. Evet. Onu söyleyeyim.
5: Şimdi geçen hafta 33 şutla kazanamayan bir Galatasaray var. Bu hafta attığı 10 tane şutun 4 tanesinde isabet bulup 4-0 kazanan bir Galatasaray var. Sen neler söylemek istersin? Şimdi Galatasaray'ın bir de transfer dönemi olmasa bile bir de cuma günü oynanıyor maç. Hemen Galatasaray bir an önce maçı atlatıp transfer gündemine dönecekmiş gibi bir hava sezindedik. Çünkü Galatasaray bana göre 3. vitesi atmadı bugün.
7: Evet, gerek de kalmadı aslında. İlk yarıda fişi çekti. Yüzümüz uzun süre sonra gülüyor. Ya şunu söylemek lazım tabii ki. Galatasaray'ın özellikle Okan Buruk döneminde en iyi yaptığı şey ön alan baskısıydı. Ve rakibi hataya zorlamaktı. Erzurum'da biraz kadro kalitesi ve niteliği düşük bir takım olduğu için Galatasaray en güçlü olduğu yanıyla o hücum presle, ön alan baskısıyla 2 gol birden buldu ilk yarıda. Yani ilk gol duran top korner organizasyonu, şelai gol. İkinci gol Yunus ön alan baskısı kazandığı top, Osimhen'in pası. Üçüncü gol de hakeza aynı şekilde rakip sahada kazanılan pasta gelen gol. Ben bunu açıkçası Sara'nın 10 numara pozisyonda oynayıp Yunus'un en güçlü olduğu yer olan kanat pozisyonunda görev almasını görüyorum. Zaten Sara ve Yunus bence oyun zekası en yüksek, en kreatif oyuncuları Galatasaray'ın. Barış Alper farklı profilde bir kanat oyuncusu. Daha çok fiziksel güce dayalı bir o artısıyla fark yaratıyor. Ama Yunus oyun zekası çok daha yüksek bir futbolcu. Ve bugün özellikle bence forvet arkasında Sara'nın oynaması, Yunus'un kanatta oynaması, Galatasaray'ın o organizasyonları daha net bir şekilde verimli değerlendirmesine sebebiyet verdi. Haluk abinin söylediği olay gerçekten de geçen hafta o hamle oyuncu travmasını yaşadı Okan Hoca. Hafta boyunca da zaten ya Sané'yi ya da Yunus'u kenarda bekletecekti Çorum Futbol Kulübü'ndeki. Bir anlamda o hataya düşmemek için maç sıkışırsa en azından maçı değiştirecek bir ofansif anlamda oyuncusu olması için tercih hakkını Leroy Sané'den yana kullandı ki Sané de oyuna girdikten sonra Haluk abi sayıyordu. Son dönemde 4-5 falan top kaybı yaptı yine yani.
6: Ya inanılmaz ya. Yani,
7: Leroy Sané.
6: Bilmiyorum şimdi sen genel bir senin teknik yorumun aynen, çok değerli.
7: Doğru. Yani,
6: maçı sen nasıl analiz ediyorsun? Çünkü bir ara tam maç bitmek üzereydi 10 dakika kala. İki takımın da ceza sahasında top buluşma sayıları aynı dedin. Ben çok şaşırdım yani. Hiç öyle sanki öyle bir maç olmuyor gibiydi.
5: Yani şimdi bir kere Galatasaray'ın bana göre temel problemlerinden bir tanesi ceza sahası dışından şut atan oyuncu eksikliğiydi. Matrakol bunu kapatır mı? İzleyerek göreceğiz. Galatasaray bugün 10 tane şut attı. 4 tanesinde isabet sağladı. Burada 2.54 gol beklentisinden 4 tane gol üretti. Tabii burada rakibin savunma hataları vesaire. Bu da devreye giriyor. Galatasaray mesela rakip yarı sahada yaptığı pas 184. Yani bu Galatasaray açısından çok düşük bir rakam. Fakat buna ihtiyaç duymadı. 529 pasın 291'ini kendi sahasında yapmış bir Galatasaray var. 3 tane orta yaptı sadece Galatasaray. Bu da enteresan. Çünkü Galatasaray her sıkıştığında orta yapan bir takım. Bugün sıkışmamasının da etkisi vardır. 19 tane top çalma var. Lemina'nın burada çok ciddi bir performansı var. Lemina sanki böyle yarım saat Boramio'mu ortaya koyayım sonra rölantide takılayım gibi bir oyun oynadı bugün. Galatasaray'ın tam olarak oyun anlayışını değerlendirebileceğimiz bir maç olmadığını söylemek mümkün. Çünkü Erzurumspor baskı altında inanılmaz dağılan bir takım ve Galatasaray bu ülkede baskıyı en doğru, en şiddetli, en yüksek eforla yapan takım. Senin söylediğin ek olarak şimdi birisinden feragat edecek Galatasaray. Ya Yunus'un kanat performansından ya da Gabriel Sara'nın ilk 11'de oynamasından feragat edecekti. Okan Hoca dedi ki ben Yunus'un kanat performansından feragat etmiyorum. Gabriel Sara idare etsin, Sané'yi feda ediyorum. Gabriel Sara'nın 13 tane ya da 14 tane top kaybetti.
6: Daha fazla.
5: Tabii 17. 16-17 idi en 17 son baktığımda.
6: O da çok. Bugün ben sahanın en kötüsü kim desen Sara derim. Yani ki benim yani Galatasaray'da karşı kaleye götüren kreatif oyuncularından bir tanesi. Yani çok beğendiğimiz bir oyuncu. Ama bugün yani saha performansı Galatasaray adına en kötü performanslardan bir tanesi Sara. Hiç tartışmasız. Yunus'un bugün Osimhen o top kaybında ikinci goldü galiba. Alıveri yaptılar. Osimhen'e evet, bıraktı. Çok, çok. O koşuyu devam ettirdi. Osimhen ayağının dışıyla bıraktı filan. Ama bugün Sara da o etkinliği göremedik. Yine asistini yaptı. Osimhen'in son golünde. Yani Galatasaray'ın son golünde. Dördüncü golde asisti yaptı. Ama yani benim Sara'dan beklentilerim çok daha fazla. Kendi adıma. Yani çok daha kreatif bir oyuncu çünkü.
5: Bu maç gibi daha kaç tane maç izleriz bilmiyorum ama şu datalarla Galatasaray'ın ortalama üstü herhangi bir takımı yenme ihtimali yok. Yani Erzurumspor'a bugün inanılmaz rahat bir maç geçirdi Galatasaray. Şimdi yeni transferler falan geldiği zaman daha iyi net bir şekilde değerlendireceğiz ama Erzurumspor da herhalde iyi kadro kuramamış. Yani o da düşmenin en ciddi adaylarından yani bir tanesi.
6: İyi kadro kuramamış mı yoksa kurduğu kadrodaki oyuncuları yeni yeni mi monte ediyor? Şimdi sonradan gelen oyuncuların hepsine baktığımızda hepsi İlk Süper Lig oyuncusu. Yani Başakşehir'den gelen oyuncu var, Ebosele var, şey var, geçen sene Kayserispor'da oynayan Cardozo var. Yani geçen sene Süper Lig'de oynayan oyuncular sonradan oyuna girdiler. Bu şu demek, daha henüz takıma monte olmamış demek.
5: Yani Galatasaray ilk devreyi bitirmez muhtemelen.
6: Yani Galatasaray adına şöyle bir avantaj oldu. Hem yeni transferlerinin takıma monte edilmemiş bir Erzurumspor'la oynadı. Evet. Hem yani bu iklimde yani Erzurum'a ne zaman gitmek istersin deseler bu iklimde dersin hani Eylül'de olur ama Eylül'den sonra gitmek istemezsin oraya. Ekim, Kasım, Aralık orası artık eksiye dönüyor Erzurum'da iklim. Yani şu anda Galatasaray'ın 17-18 derecelerde falan oynandı galiba maç. 17-18 derecede güle oynaya 3 puan aldı. Rakımın yüksek olduğu kolay da bir rakım değil yani orası zor.
7: Tabii. Bir deplasman. Hoca da zaten maçı onu söyledi. Rakımdan dolayı maç başlangıcından tereddüt ediyorum şeklinde bir açıklaması var ki kolay değil yani yazın Erzurum'da o rakımda oynamak. Ama Galatasaray bugün iyi miydi? Sence iyi oynayan kaç futbolcusu var yine 4-0 kazanmasına rağmen bunu söylüyor. Ana planı... Osimhen. Bir de Yunus abi.
6: Ali Ağacı, ana planının sonuç verdiği bir gün bugün. Galatasaray geçen sene değil de ondan önceki sene Sara ile çok duran top golü buluyordu. Sara çok etkili kesiyordu. Yani geçen
7: ya
6: sene
7: yine kötü oynadı dediğimiz maçta yine kornerde ortaya yapan Sara.
6: Tamam evet ama daha bir şey arıyorsun. Yani
7: tabii daha fazlasını istiyorsun.
6: Daha kritik şut atsın istiyorsun. Hiç şut atmıyor. Yani burada ana plan işledi ilk 45 dakikada. Ayalan baskısını tabii yaptın. Bitirdim. Önce duran toptan golü buldun. Çok erken golü bulunca daha da rahatlıyorsun tabii ki bu tip deplasmanlarda. Yani rakibin direnci de kırılıyor. Sonra çıkarken rakibin kaybettiği bir top. İkinci gol. Üçüncü gol Osimhen'in yaptığı baskının ödüllendirildiği, kalecinin çok büyük hatası ama sonuçta o baskıyı yaptığın için golü buluyorsun. İlk yarıyı 3-0 kapattıktan sonra zaten yani sezon başı çok zorlamanın bir manası yok. Yani ikinci 45 dakikadaki performans çok fazla konuşmam. Ama ben genel olarak yayının başında da söylediğim şeyi tekrar edeyim. Yani Galatasaray'da planlamada mutlak surette Galatasaray'ın bir orta saha oyuncusuna ihtiyacı çok var. Yani bunu ben Lemina, Torreira ve Sara orta sahasıyla, yani ki Sara olmayacak muhtemelen artık Batrakov geldiğine göre santrafor arkası Batrakov oynayacak.
7: Sara'yı da oraya yazacağız.
6: Yani Sara'yı onun yedeği olarak mı yazacağız yoksa 8 numara yedeği olarak
7: şu
6: mı yazacağız?
7: Şu anki orta saha rotasyonunu yazar mısın Haluk abi? Katılıyor musun? Lemina, Sara, Niyaga, Kaan, İlkay,
6: Torreira,
7: Lucas, 6, Leslie, 7. Ben geçen gün şu yorum yaptım. Kuru bir kalabalık var burada.
6: Evet, çok problem orada.
7: Buraya soru işareti olmayan böyle net bir oyuncu getirmesi lazım.
6: Ali Ağacı, hep ben diyorum ya, burada da konuşuyoruz. Defalarca da söyledim. Her transfer döneminde Galatasaray bir orta saha oyuncusu alıyor ve bir sonraki transfer döneminde Galatasaray yine orta sahada eksiği ortaya çıkıyor. Bunun sebebi hep orayı doğru profil oyuncuyla dolduramamak. Niyaga doğru profil bir oyuncu, yatırım yaptığım bir oyuncu. Eyvallah. Ama bugün Okan Hoca 3-0'lık maçta, hatta 4-0 mıydı Niyaga girdiğinde? 4-0'da oyuna sokuyorsun.
7: Ya, ikinci yarı at, bir 45 dakika bir gör değil izle. Mi?
6: Görmüyor. Abi o da
7: hazır değilse kirala mesela.
6: Biz ondan hazır daha değilse. Biz ondan daha iyi bilemeyiz. Onlar birlikte ya, yaşıyorlar. Belki onu 10 dakika, 15 dakika.
7: Hocanın kendi aslında gelebilecek eleştirilere de set çekmek için Niyaga'ya aslında bugün 45 dakika süre verse, yarın bir gün Niyaga'yı kiraladığında Galatasaray taraftarı sana ey hoca bu oyuncuya biz 6,5 milyon euro verdik, Trabzonspor'un elinden aldık, niye kiralıyoruz diye tepki göstermez. Çünkü eğer yetersizse zaten taraftar der ki ya evet Galatasaraylık şu an hazır o seviyede değil der. Tam tersi bence kendi geleceğini de düşünerek Niyaga'yı oynatması lazım Okan Hoca'nın bu konu hakkında bugün, eleştiri almamak
6: bugün için. Son derecede uygun bir ortam oluştu. İlk yarısı 3-0 bitmiş bir maç. Yani ikinci 45 dakikada Lemina'yı mı dinlendirirsin, Torreira'yı mı dinlendirirsin? Yani buralarda atabilirsin. Mesela hep şeyi konuştuk. Leslie Galatasaray'ın 18'e getirmeyeceği, 17'de bırakacağı bir oyuncu dedik. Bugün Okan Hoca ikinci 45 dakikada oyunu aldı mesela. Yani şimdi maçlardan biri düştü. Belki de Okan Hoca bizim düşündüğümüzden ama daha farklı hafta düşünüyor. Belki de sezon sonuna kadar faydalanacak.
7: Evet. Dün belki de söyledim ben. 30... İyi diyorlar. Bak belki bu haftaki de çalışmalarda çok iyiymiş.
6: Belki de Galatasaray Leslie'de Okan Hoca beğeniyor. Belki de devam edecek. Belki de Galatasaray sezon sonunda satın alma opsiyonu kullanacak. Şimdi biz Okan Hoca yaşıyor ya oyuncularla birlikte.
7: Evet, tabii ki.
6: Ama ben ne olursa olsun hani Galatasaray'ın orada daha üst düzey bir orta saha oyuncu. Mesela Sara'yı gönderebiliyorsa her şeye rağmen Batrakov'u aldıktan sonra Sara'yı çünkü artık orası için şimdi Batrakov ana planda ya. Orayı Yunus da yedekleyebiliyor. Orayı Sara da yedekleyebiliyor. Ne bileyim Demirović alırsan belki orada önlü arkalı Osimhen'le bilmiyorum. Sen teknik olarak daha bir söyleyeceksin. Daha kırık bir 9 gibi. Orada belki ikisini birlikte oynatma imkanın da olacak. Yani o yüzden Galatasaray planlamaları yaparken, transferleri yaparken geç kaldığı bu sebeple söylüyoruz. Yani Galatasaray şimdi Demirović'i mi alacak? Batrakov'u aldı. Kanada U23 mi alacak? Galatasaray bir tane orta saha oyuncusu alacak mı? Lemina gidecek mi? Torreira gidecek mi? Torreira giderse oraya Sar mı gelecek? Gibi bir sürü bilinmeyen var ve Galatasaray bugün ikinci lig maçını oynadı. Evet. Ve bugün 21 Ağustos, 22-23, hafta başladı 24 Ağustos pazartesi günü değil mi? Doğru mu söylüyorum?
5: Doğru.
6: 24 Ağustos'ta transferin bitimine 10 günden az bir süre kalmış olacak değil mi? Transfer 2 Eylül'de mi bitiyor?
7: 2 Eylül'de. Yani Galatasaray için 2 Eylül.
6: Bir hafta de.
7: Ay yani, Şampiyonlar Ligi'nin.
6: Aynen abi, bir haftan kaldı de artık. Yani iş günü olarak baktığında bir haftalık bir iş günün var. Yani 7 tane iş günün kaldı.
7: Doğru.
6: Yani buralara bırakmasın hikayeyi. Yani şimdi sen
8: Lemina. Abi şimdi senin sözleşme uzattığın oyuncuyla bugün gidecek mi gitmeyecek mi diye konuşuluyor. Sözleşme kiraladığın Leslie ile bugün Leslie devam edecek mi etmeyecek mi? 17'de bırakacaklar mı? Devre arasında gönderecekler mi? Ya bugün gönderseler acaba olur mu filan diye düşünmemen lazım.
7: Bir de diğerlerini, senin söylediklerini abi, bir de Lemina, Lucas ana planın parçaları değil mi? Bir de arkaya bak abi, orta saha rotasyonu da İlkay antrenmanda falan felaket diyorlar ya. Hızlı zor yürüyor diyorlar İlkay. Kaan'dan Galatasaray taraftarının herhangi bir beklentisi var mı? Orası da soru işareti. Zaten ikisini at çöpe abi. Yani daha doğrusu at çöpe derken yanlış anlamasın ikisi de yani. Kusura bakmasınlar ama
8: sezon bitmez,
7: bir beklentisi yok, yok Galatasaray'ların ikisinden de.
8: Abi çok basit. Ben dün Trabzonspor maçını seyrettim. Aral'ı ikinci 45 dakikada oyunu aldı Fatih Tekke. Bak Aral gerçekten Galatasaray'ın neden almadığını ben dün o 45 dakikadaki performansla gördüm. Çünkü Aral kapalı savunmada birebir de çok kolay adam eksilten bir oyuncu. Yani Barış'tan daha farklı özelliği var. Yani Barış çok büyük, çok önemli bir oyuncu, çok büyük oyuncu. Ama Aral'la Barış arasında çok büyük fark var. Aral daha böyle bir çalım atan.
7: Yunus'a benziyor.
8: Tabii biraz daha kreatif bir oyuncu. Daha çalım atan, daha sıfıra inen. Orada topu kesiyormuş gibi yapıp fake'i alıp sağ ayağıyla ilk top kesebilen bir oyuncu. Yani Galatasaray Aral'ı almış olsa bugün kanat aramıyordu, onu söyleyeyim. Yani Sané, Yunus, Aral, Barış Galatasaray'ın kanat rotasyonunu güle oynaya götürebilirdi. Yani hem de Türk oyuncu. Yani buralarda çok büyük hatalar yapıldı. Kaan Ayhan. Kaan Ayhan'dan çıksan, İlkay'dan çıkabiliyorsan, ikisinden çıkıp yani Salih Özcan'ı sen al. Salih Özcan doğru söylüyorum değil mi? Meşiktaş'taki oyuncu.
7: Tabii.
8: Sen alabilirdin.
7: Ve boş taktiri.
8: Yani bu planlamaları Galatasaray ya yanlış yaptı ya da
7: yanlış yaptı ortada.
8: Ya da geç kaldı. Yani belki de yaptı.
5: Belki de plan yapmakta geç kaldı.
8: Plan abi. Yapmakta zaten çok geç kaldı. Abi. Belki de planı uygulamakta da geç kaldı. Şimdi Galatasaray içinde büyük bir kaos
7: sen
8: var.
7: Sen de biliyorsun. Ve bu oyuncular sana geldi yani. Sen dedin ki Salih Özcan'ın Kaan'dan ne farkı var? Yedek bırakacağım Aral'a niye 12 vereyim? E şimdi sen mesela Barış Alper'in kaldığı senaryoda aldığın kanat oyuncusu yedek kalmayacak mı?
8: Demirovic'e yedek kalmayacak mı aldın?
7: Ha, mesela.
8: Ne kadar vereceksin?
7: Yani doğru bakış açısı bu.
8: Demirovic'e aldın 25'e mal ettin. E yedek oyuncu. Abi öyle bakmayacaksın meseleye.
7: Aynen
8: bir
7: öyle.
8: De Aral'ın,
7: bir de yerli ya.
8: Ta, hikaye o zaten. Yani Galatasaray önemli yerlileri kendisinin alabileceği yerleri rakiplerine kaptırdı. Bence buralarda da büyük sorun var. Ve bak bu oyuncuları alsaydın sen, Salih'i alsaydın, Kaan'dan çıksaydın, ne bileyim Aral'ı alsaydın, bugün Galatasaray taraftarının bu kadar tepkisiyle de karşı karşıya
7: olmaz.
8: Kalmazdın.
7: Net.
8: Yani Lemina ile sözleşme uzatmasaydın, ya bugün iyi oynadı Allah'a var. Bir şey diyemem yani. İlk 45 dakika performansı iyi. Ya bugün ben mesela Davinson Sanchez'i çok beğendim. Geçen haftaki Davinson Sanchez tabii. Nerede, bu haftaki nerede? Yani geçen hafta ben ilk 45'te de beğenmiştim
7: ya.
8: Bu arada.
7: Bir ara gol bile atıyor.
8: Davinson Sanchez geçen hafta ilk 45'te de beğenmiştim ben. İkinci 45'te kadar. Abi maç eksiği yeni. Dünya Kupası'ndan geldi. Bak buralar çok kolay değil. Davinson Sanchez öyle elinin tersiyle itebileceğin bir oyuncu değil.
7: Yok canım.
8: Ya. Davinson Sanchez çok değerli bir oyuncu.
7: Buraları
8: iyi planlamak lazım.
9: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
10: Kim ne dedi? Galatasaray Erzurumspor'u 4-0 yendi. 3-4-3 dijitalde Ali Naci Küçük, Haluk Yürekli ve Hikmet Pınarbaşı maçı değerlendirdi.
8: Ya geçen hafta ile bu hafta arasında şöyle bir fark var. Yani Galatasaray geçen hafta da aslında Çorum karşısında maçı kazanabilirdi. Yani son dakikalarda kazanabilirdi. Ama geçen hafta ile bu hafta arasında bugün daha fazla konsantre olan bir takım görüyoruz. Yani aşağı yukarı aynı takım oynadı bugün değil mi? Sané'nin yerine Lemina oynadı bugün. Evet. Yani oyun içindeki kurgu tabii farklı olabilir. Ya bir de bu bildiğimiz, yani geçen seneden beri Galatasaray taraftarının gözünün kapalı yazdığı bir 11 bu. Hani 10 tane ismi zaten yazıyorsun.
7: Ya zaten başta önce söylediler ya abi, geçen seneki
8: 2-0'lık Trabzon.
7: Sene, pardon,
8: bir önceki sene.
7: 2024-25.
8: Trabzon deplasmanı.
7: Muslera'nın Galatasaray'da forma giyerken Trabzonspor deplasmanındaki kadro sadece Muslera yok, Uğurcan var.
8: Evet.
7: Geçen hafta dedim ya 2025 model abi Galatasaray, aslında bu sahaya çıkan Galatasaray yani.
8: İşte o dönüşüm yapamadı. Yani eleştiri bölümümüz hep o zaten. Yani bugün Galatasaray 4-0 kazandı. Taraftar mutludur. Ama oynanan oyundan bir memnuniyetsizlik olabilir. Yani az önce Hikmet de rakamlarla da anlattı. Yani biraz yani kalbur üstü bir takıma karşı ya abi işte tabii hep farklı değerlendirilebilir. Yani maç maç değerlendirmek lazım. O zaman da Galatasaray böyle ikinci viteste oynamayabilirdi.
7: Tabii, tabii.
8: Yani o zaman da Galatasaray vitesi arttırabilirdi. Çünkü sezon başı yani biraz da bu maçlar böyle bir daha böyle bir lige adapte maçtır yani. O ne bileyim Davinson Sanchez Dünya Kupası sonrası ikinci resmi maçı da oynuyor. Hiç hazırlık maçı oynamadı. Bunlar hazırlık maçı gibi Davinson'a.
5: Bir de şey
8: maç ritmini arttıran maçlar.
5: Takımla yani. Birlikte çalışma meselesi çok önemli bir olay. Davinson kendi kendine offside taktiği yaptı. 3 tane ayrı pozisyon izledi.
8: Bugün bir tane yine arkaya kaçırdı mesela. Çok enteresan.
5: Yani çizgi sabit. Davinson o çizginin önünde duruyor. Önünde dururken offside taktiği yaptığı pozisyon var. Ama maç esnasında senin bence çok güzel bir tespitin var abi. Bu Galatasaray taraftarının bu anda içinde bulunduğumuz duruma gösterdiği reaksiyon biraz da oyuncuların yüzünün eskimesi, bazı oyuncuların üstüne inanılmaz derecede yük binmesi. Barış Alper her sene 50 tane maç oynuyor.
7: Tabii.
5: Abdülkerim Bardakçı'ya bakıyorsun 44-45 evet. tane maç oynuyor.
8: Davinson da öyle.
5: Davinson Sanchez'i kesemiyorsun.
8: Salah'ı da öyle.
5: Evet, Salah'ı yani Singo sene içinde 3 kez sakatlandı. Bütün olay Şalay ile bitti. Torreira'yı kesemiyorsun.
8: Hep aynı 11 ile oynuyorsun.
5: Lemina'nın kronik 2 tane sakatlığı var ve sen buna rağmen Lemina'yı sürekli oynatmak zorundasın. Osimhen'in arkasında kimse olmadığı için onu da alamıyorsun. Şimdi Galatasaray taraftarı diyor ki tamam bu takımda bir özveri var ama eskidi artık bu takım. Yani omurgası eskidi bu takımın. Omurgası yıprandı bu takımın.
8: Abi bu adam mesela işte. Allah'ın bir yani gerçekten bir lütfu ya. Evet. Yani bu adamın yani Osimhen'in Galatasaray'da forma giyiyor olması filan yani gerçekten bazen insan böyle rüyanda görsen inanamayacağın bir durum bu. Icardi de öyleydi.
7: Tabii.
8: Yani Icardi'nin de Galatasaray yani Galatasaray'ın en büyük şansı son 4 yılda Galatasaray 4 yıl üstte şampiyon oldu ama yani en büyük şansı çok büyük oyuncularla çalışma imkanı buldu. Yani Okan Hoca da öyle. Tabii. Okan Hoca şimdi bunu yanlış anlamasınlar. Yani o Okan Hoca eleştirisi gibi değerlendirmesinler. Yani Galatasaray Icardi arkası Mertens oynadı. Geçen sene tabii. Osimhen bir önceki sene yani bir an Osim ya şöyle düşün. Osimhen'i yani senin elinde Icardi ve Batshuayi varken sana Osimhen fırsatı doğdu ve aldı bu kulübü yönetenler. Bence çok doğru bir iş yaptılar ve Icardi çapraz bağ koparttı. Sen eğer Osimhen'i almamış olsaydın Galatasaray o sene şampiyon olamazdı. Tabii. Osimhen seni tuttu o yarışta. Yani işte bugün yine geldiğimiz noktada Batsakoğlu'yla ilgili beklentiler çok yüksek. İnşallah Galatasaray'da Galatasaray'ı yönetenlerin, bu transferleri gerçekleştirenlerin beklentilerini karşılar. Taraftarın beklentilerini karşılar. Bir potansiyelden bahsediyoruz. Yani çok farklı. Şimdi rakamlarına baktığımız zaman çok iyi rakamları var.
7: Gol asist rakamları müthiş. Batsakoğlu'da benim en çok sevdiğim ve hayran olduğum olay ne biliyor musun abi? Yani böyle heyecanlandırıyor. Oyuncunun kendine olan özgüveni. Yani Lokomotiv Moskova'dayken de 5 büyüklükten teklif gelirse 20 milyon euroya çıkış maddesi koydurması. Daha sonra gelirken de 55 milyon euroluk serbest kalma bedeli. 55 milyon euro. Evet. Diretmesi. Ya bu bir oyuncunun kendine olan özgüvenini net bir şekilde ortaya koyuyor. Singo'da en yakın örneği Kim Min-jae. Singo'da da var.
8: Singo'da 60
7: zaten
8: koydurdular.
7: 60. Abi Singo'da da zaten... Şu an kapında olan kulüplere bakar mısın? Inter'le Newcastle mesela. Var piyasası. %100 bence Batrokov zaten Şampiyonlar Ligi'nde performans sergiledikten sonra belki Galatasaray'ı orada tatmin etmeyecek 55 milyon euro. Çünkü zaten bu oyuncuya sen 30 verdin.
8: Keşke koymasalardı.
7: Bir de ama gelmiyormuş abi. Diretmiş. Bunu koyarsanız gelirim
8: 75
7: demiş.
8: Koysalarmış abi.
7: Abi oyuncu belirlemiş. Oyuncu ve menajeri belirlemiş rakamı. Eğer bu maddeyi koymazsanız gelmem demiş Batrokov. Çok açık ve net. Ya o yüzden bu futbolcunun abi hani Galatasaray'ı bir basamak görüp Avrupa'da çok daha büyük bir takıma gideceğini yani.
8: Ya bu arada konuşuyoruz ya keşke öyle bir performans sergilese de 25'e aldığını 55'e satabilsen ya. Tabii. Bu nerede abi bizim hiç görmediğimiz bir şey bu.
7: Abi Galatasaray'ın rekoru ne? Saşa Boy değil mi? 30.
8: Evet. 35. Yani, hadi evet. Maç muç falan içinde bir paket ya 35 lira ona ya 30 değil. 30 para.
7: Gitsin 55'e. Ya tabii, yine rekor olur.
8: Tabii 55'e gitsin. Ya şimdi burada gidecek bir tane çok büyük paraya gidebilecek bir tane oyuncu var potansiyel. Gördü de. Yani 130'ları 140'ları biraz zorlasan 150'leri gördü Osimhen. Yani o da abi gerçekten hani Osimhen deyince insanın böyle yüzünde bir gülümseme oluşuyor ya. Yani
7: ne 63 gol, 16 asist, 79 bu, gol, skor katkısı 79.
8: Abi Hacı 72 60 düşün. 192 maçta Hacı, bu 76 maçta 63 60. Bu geçen sene yani geçen 2 yıl ya 1,5 yıldı. Bu adam 1,5 yıl 2 yıl. Geçen tabii. Sene yarım oynadın say yani sen Osimhen'i.
7: 34'te 20.
8: 20 maç oynadı ligde. Yani bu adam geçen sene sakatlık işte Afrika Kupası o bu filan olmasaydı Galatasaray geçen sene Bu kadar zorlanmayabilirdi şampiyonluk yarışı. Galatasaray yine şampiyon oldu, zorlanmadık diyen olabilir ama bence zorlandı Galatasaray. Osimhen yokken çok zorlandı. İşte Osimhen'siz diye bir şey bulması lazım Galatasaray'ın. Yani Osimhen'in arkasına işte Galatasaray strateji değiştirdi. Şimdi oraya bir tane Osimhen arkası daha Osimhen'in yokluğunda problem çıkartmayacak bir oyuncuyla yola devam etmek istiyorlar. İşte o da muhtemelen Demirović. Yani onları bir konuşalım. Transfer. İnsanların en çok merak ettiği konu.
7: Tabii ki.
8: Transfer. Okan Hoca'nın açıklamaları, oyuncuların açıklamaları geldiyse arkadaşlarımız onları da hazırlasınlar. Ben maç önü Okan Hoca'nın açıklamasında şeyi çok beğendim ama. Yani geçen hafta biz kulübeden oyunu atacak hamle oyuncusu sıkıntısı yaşadık. Bence Sané'nin performansından memnun değildi. Ama onu da çok kibarca dile getirdi. Yani Sané bizim
5: için de değil.
8: Yani biz Sané'yi bu kez bir hamle oyuncusu olarak değerlendiriyoruz dedi. Bu. Leroy Sané değişikliği yaptık. Demene'yi aldık. Sané'yi forvet arkasına aldık. Sané'nin performansından da memnunum. Geçen hafta pozisyonların içindeydi. Devamında kulübeden getirecek oyuncumuzun olması önemli. Geçen hafta bunun sıkıntısını yaşamıştık diyor çok. Yani aslında Sané'nin performansından memnun değildim ama bunu kibarca anlatıyorum.
5: Hoca fatura kestim demiyor.
8: Demiyor.
5: Ki ben onu maçın ilerleyen dakikalarında kullanacağım.
8: Çok son derece yerinde bir açıklama.
5: Çok yani. Güzel bir iletişim dili var.
8: Aynen.
5: Bu aynı açıklama.
8: Maç öncesindeki açıklama.
5: Maç öncesi açıklama. Bu Okan Hoca da bu arada bir şey söylerken başka bir şeyi işaret etme olayı yok. Çok net bir şekilde koymuş burada.
7: Zaten bu yüzden Yıldız yönetiminde evet. Okan Burun yani marka bir numara Okan Hoca Yıldız yönetiminde.
5: Ya geçen hafta onları kilidi kıramadık da. Ondan dolayı böyle bir değişiklik yaptık diyebilirdi mesela ama onu söylememiş. Özel haber. Galatasaray Demirović'i istiyor. Satacak mısınız? Stuttgart Sportif Direktörü Fabian Wohlgemuth ekstrem bir rakamda anlaşırsak neden olmasın? Demirović'i satmayı düşünmüyoruz ama 30 milyon euro üstü bir rakama olursa veririz. Yoksa satmak zorunda değiliz. Demirović bizim için önemli bir futbolcu demiş ama bu çok klasik bir Alman pazarlama yani. Stratejisi.
8: Yani ne diyecek ki biz tamam Galatasaray 17 teklif etti 18'e veririz diyecek hali yok. Bu bir süreç abi şu anda. Bir süreç yürüyor Demirović'le ilgili. Bu arada herkes çok yakın olduğu konusunda Galatasaray'da takip eden arkadaşlarımıza bakıyorum. Yani bitirmek üzere olduğu konusunda haberler geliyor. Bendeki yani bilgi o kadar Galatasaray'ın çok yakın olduğu yönünde değil. Yani bir pazarlık yürüyor işte. Onlar 30 diyor, Galatasaray 17 diyor. Yani nerede buluşulur, buluşulabilir mi, nasıl devam edilir bilmiyorum. Ama oyuncu tarafının Galatasaray'a sıcak olduğu bilgisi var. Yani oyuncu tarafıyla ilgili bir problem olmayacağı gibi bir durum var. 4 milyon euro civarında bir rakama galiba.
7: Ben de bendeki bilgiyi ileteyim Arık abi. Hatta fotoğrafı da ekrana getirebilirsiniz. Mehmet Ersoy çok uzun süredir rahmetli babamın bir arkadaşıdır o da.
8: Allah rahmet eylesin.
7: Allah rahmet eylesin. Almanya'da Mahmut Küçük Allah büyük fotoğraf abiydi. Aynen evet, toprağı bol olsun sağ ol Arık abi.
8: Ben yetiştim.
7: Ya çalıştın mı sen?
8: Düşün,
7: biz yetişemedik yani. Orada. Bayağı yaşlanmışsın Arık abi. Cansın. Teşekkür ediyorum. Mehmet abinin oğluyla karşılaşmışlar Stuttgart havaalanında ve nitekim de Demirović Galatasaray'la görüştüğünü doğruluyor ve önümüzdeki hafta haber bekliyorum. Galatasaray'da forma giymek istiyorum ifadesini kullanıyor. Şu anda bendeki bilgi de evet Galatasaray'ın net bir şekilde transferinde çok ciddi bir mesafe kat ettiği ve Alman kulübüyle aslında sportif direktör 30 milyon euro demiş ama 20 milyon euro bandında bir anlaşma yakın. Futbolcu da Galatasaray'a gelmeyi kabul etmiş durumda fakat bir anlamda Galatasaray'da tek bir kontenjan kaldığı için evet. O kontenjanın işte Demirović gibi net bir santrafor ama ki kanat olarak da ya da yardımcı oyuncu olarak da oynayabildiğini söylüyor futbol bilgisine güvendiğim isimler. Sen de biraz sonra yorumlarını yaparsın. Deyim yerindeyse Galatasaray'da gerçekten de efsane isimlerden bir tanesidir sağladığı katkıyla. Necati Ateş'e benzetiyorlar Demirović'i.
8: Kırık forvet diyorlar işte.
7: Aynen.
8: 10 numaralı da
7: fizik
8: oynadım.
7: Gücü de iyi olduğunu
8: söylüyorum. Osimhen'le birlikte oynayabilir demek o. Hı. Bilmiyorum ne diyorsun sen?
7: Şöyle bir son şey yapayım.
8: Onu bitirmeden bir tam o bölümü alalım ki, şey yapalım.
5: Şimdi Osimhen'le birlikte oynama olasılığı oldukça yüksek bir isim. Yani maçın kilitlendiği zamanlarda ikili bir arada oynayabilirler. Görece daha fazla hücum edilmesi gereken maçlarda Batrakov önü, Demirović onun biraz daha önü Osimhen şeklinde konumlandırılabilir. çok topla temas eden bir isim değil. Daha çok böyle gölge santrfor gibi oynayabilen bir isim. Stuttgart'ta şu anda herhalde satış sürecinde olduğundan dolayı Pejcinovic'i oynatıyor. Hat-trick yaptı Pejcinovic. 85'te girdi Demirovic. Hani başına bir kaza bela gelmesin modunda takılıyormuş gibi görünüyor Stuttgart. Oyuncunun daha çok organize edilmiş hücumları finalize eden rolde olduğunu gördüm ben Stuttgart'tayken. Orada şöyle bir durum vardı. Deniz Undav'la birlikte oynuyorlardı. Arkalı önlü. Hmm. Deniz Undav geri çekiliyor, stoperleri sırtına alıyor. Arkada oluşan boşluğa direkt Demirovic giriyor. Yani tam Osimhen alsın, süpürsün, aradaki boşluğa Demirovic girsin transferi. Yani ben hamleyi böyle mi yapardım? İşte senin söylediğin şeyler Galatasaray'a bunu mecbur bırakıyor. Aralı almazsan, Salih'i almazsan bu yabancı kontenjanındaki meselede bir risk almak zorundasın. Ya kanat, ya on numara, ya santrfor. On numarayı kapattı Galatasaray, kanat yerine de Demirovic santrfor aldı.
8: Yani on numarayı 23 yaş altı olarak kapatmak da büyük avantaj aslında.
5: Evet, çok büyük avantaj.
7: Bir de bu akşam, şimdi İbrahim abi yazmış, izliyor belli ki yayını. Selamlar olsun İbrahim abiye de. Bu akşam Hansa Rostock Stuttgart maçında Demirovic'in yerine alınan Pejcinovic 3 gol atmış.
5: Evet.
7: 3 gol atmış. Sen Hikmet söyledi mi yoksa?
8: Ya, oynatmadı dedi.
5: Oynatmadı. Şeyde Demirovic 85'te girdi dedi. Tamam. Pejcinovic de Galatasaray istemişti herhalde değil mi? Böyle bundan 1-1,5 ay kadar önce.
8: Onu bilmiyorum ben.
7: Ben de bilmiyorum. Ama yani şu var. Şu an Galatasaray'ın kararını bekliyor. Hem oyuncu hem de Stuttgart. Ben 20 milyon euro bandında tarafların çok büyük ölçüde anlaştığını duydum ki futbolcu da gelmek istiyor. İşte bu kontenjan problemi sebebiyle.
8: Ya bence bir işte yerde bir noktada tutuyorlar Ali Naci. Yani Demirovic'i de bir noktada tutuyorlar. Bence başka bir noktada tuttukları oyuncular da var ya. Bu kadar plansız olma ihtimallerini de yani bir noktadan sonra. Çünkü abi transferin bitmesine artık bir hafta 10 günlük bir mesafe kaldı yani. Yani Galatasaray'ın sonuçta bir karar verme mekanizmasında problem var. Yani Demirovic karar verse Galatasaray, dediği gibi Ali Naci'nin 17 teklif etmiş. Onlar 20 istiyor. 19'a bitirirsin mesela. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Yani sen orta sahaya oyuncuyu mesela gönderecek misin? Saraya bir teklif var mı? Ya da ne bileyim.
7: İşte bu maçı bekliyordu. Şimdi ayrılık zirvesi zamanı Galatasaray'da. Hmm. Bir anlamda Erzurum
8: deplasmanını çatır çatır arka arkaya geçelim. Böyle hamleler görebilir miyiz sence?
7: Ya ben bekleyelim. Öyle çok umut pompalamak istemiyorum. Aynen, sonra hayal kırıklığı söyleyeyim. Yaşıyoruz.
8: Şöyle şimdi Galatasaray'da bu planlamayı yapanlardan gelen bilgiler şöyle. Yani Galatasaray'da Lemina giderse yerine gelecek oyuncu hazır.
7: Belli evet.
8: Yani hazır, hep böyle hazır diyorlar
7: A, mı? A, B, C planları hep olduğunu öyle söylüyor Galatasaray.
8: Hep öyle söylüyor ama sonuçta abiyiz 3 aydır bu planlar hazır konuşması yapıyoruz. Ya burada geçen hafta İbrahim abiyle yaptığımız yayında İbrahim abi dedi ki Erzurum maç öncesi bütün transferler bitecek dedi. Abi bitecek
7: sen
8: ne
7: deme.
8: İbrahim abi bitecek deme. Biteceğini söylüyorlar dedim. Çünkü biz 3 aydır bu
7: kendini bağlamadı.
8: Aynen. 3 aydır bu noktadayız. Hani o geliyor, bu gidiyor. Villarreal maçı öncesi öyle, öbür sezon şey maçından önce geliyor, Çorum maçından önce olmadı. Erzurum maçından önce. Şimdi sen de diyorsun ya artık ama bunu diyebilirsin artık çünkü zaman kalmadı. Yani 2 Eylül'e kadar bitirmek zorundayız.
5: Gelmezse zaten artık şey Ocak ayına kalacak yani gelecek olanın hazır olanı.
8: Ama şu artık olmamalı bence. Yani bugün alınan sonuç 4-0'lık galibiyet çok değerlidir. Yani bu bizim takımımız yeterli sonucu çıkartmaz bugünkü 90 dakika. Kesinlikle. Bunu söyleyeyim ben.
5: Hedeflerim var. Şampiyonlar Ligi hedeflerim var. Şampiyonluk hedeflerim var. Tabii ki bu bir anda olacak değil. Süreç odaklı çalışıyoruz. Önemli olan takım, taraftarımız ve camiamız için mücadele edeceğiz. İnşallah böyle devam eder. Barış Alper'in bu açıklamayı yapmış olması da önemli. Gitti evet. Gidecek, kaldı kalacak. Söylentileri çok dolanıyor her sene.
8: Ben artık gitme ihtimalini çok çok çok düşük görüyorum.
5: Galatasaray'ın o zaman iki transfer yapması gerekecek. Ben
8: çok düşük Barış görüyorum artık. Yani. Çünkü yani yerli oyuncu kontenjanında oynadığı için
5: bulamazsın zaten. Yani
8: mümkün değil. Şu anda yok. Öyle bir oyuncu yok. O yüzden yani Galatasaray çok anormal rakamlar görüyor olması lazım Barış Alper Yılmaz'ın transferi için. Ben de buradan sonra biraz daha tabii ki futbol bu her şey olabilir ama daha düşük bir ihtimal olarak görüyorum. Ve ben Barış Alper Yılmaz'ın da iyi başlamadığını düşünüyorum evet. Sezonu. Hem geçen haftaki performansı hem bugünkü performansı yani konuşmuştuk ya ben tabii senin kadar şeye çok hakim değilim yani oyuncuların mentalinin Dünya Kupası'ndan sonraki performanslarının ne zaman pik seviyeye çıkacağı Yani neye göre hazırlıyor? Hocalar mı hazırlıyor? Yani oyuncular kendilerini mi hazırlıyor? Bir sakatlık sebebiyle daha mı yavaş getiriyorlar? Yani burada bir sürü
7: faktörüm.
8: Şey var. Yani ne derler ona? Çalışma metodu var. Hani hangi evet. metotta ilerliyor?
5: İşte kademe kademe yükseltme metodu.
8: Yani ben mesela Dünya Kupası'nın bu sezon oyuncu performanslarında daha biraz daha beklememiz gerektirdi. Dünya Kupası'na giden oyuncular için biraz daha beklememiz gerekeceğini öngörüyorum.
5: Öyle görünüyor. Bu arada İbrahim abi bana da mesaj attı. Şeyi Sebastian Hönes'in röportajının bir kestini attı. Demirovic'i sormuşlar gazeteciler. Hani gidiyor mu? Galatasaray'ın ilgisi söyleniyor vesaire. Demirovic'i ben takımda tutmak istiyorum. Çok iyi bir profesyonel. 2 senedir çok memnunum ama kulüpler gelir gider dengesini korumak zorunda. O yüzden ilerleyen günlerde neler olacağını bilemeyiz ama ben onun takımda kalmasını istiyorum demiş Sebastian.
8: Abi ne diyecek ki? Gitmesini şey istiyorum diyecek hali.
5: Çok güzel bir şey böyle. Yani hani yönetim bir şey söylüyor, teknik direktör. Beraber hareket ediyorlar yani.
7: Ya şimdi transfer gündemde olduğu için birçok kişiyle konuşuyoruz oyuncu hakkında. Mesela Augsburg'dayken kaptanlık yapmış. İyi profesyonel. 20-25 bandında her sezon skor katkısı var. Asiste var, golü var. Yani iyi bir oyuncu. Size'ı çok iyi bir kere. Yani eğer Galatasaray alırsa tabii ki katkı sağlar da bir de Stuttgart'ın bir finansal bir tesis yaptırıyorlarmış.

0: Onlar da bir oyuncu satışı gerekiyormuş. Yani Stuttgart'ın da işine geliyor zaten. Masaya
1: Tabii.
0: oturuyorlar, pazarlık masasına oturuyorlar zaten.
2: Zaten teklifi reddetmiyor.
0: Aynen öyle.
1: Tabii.
2: Yani
1: ya
2: sadece
1: istediği rakama
2: bir rakam biraz daha yukarı çıksın diye uğraşıyor. Belki Galatasaray da o rakamı verecek. Belki Galatasaray yöneticilerinin de B planı var. Ya da belki Demirović B planı, A planını bilmiyoruz.
1: Tabii.
2: Yani bu transfer dönemi ya, dinamik bir süreçten bahsediyoruz. Ben hiç öyle olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray A, B, C.

0: Aynen.
1: Benim dileğim o.
2: Şu
1: Bak bu kadar
2: olabilir.
1: bekledi zaten Galatasaray.
0: Ali'lerci buradan sonra şimdi buraya kadar herkes dayağı yedi.
1: Tabii.
0: Herkes yedi dayağı. Yani buradan sonrası artık son haftaya geldik. Şimdi takımların kadrosunda düşünmediği hocam. Hep Galatasaray fırsat fırsat dediği bölümler var ya hani. Daha sadece Galatasaray'ın değil. Aslında birçok takımın fırsat fırsat diye beklediği bir alandayız. Yani şimdi atıyorum. Saray'ı Galatasaray iyi bir teklif gelirse gönderir mi? Bir alan takım içinde bir fırsat olur mu bu?
1: Tabii.
0: Olabilir değil mi? Yani bunun gibi bir durumdan bahsediyorum. Yani biz şimdi buradan sonra çıkacak opsiyonlarla Galatasaray bazı oyunculardan çıkıp operasyonu yapabilir. Yani çok farklı bir şey görebiliriz. Yani şu anda biz de bekliyoruz ideali Galatasaray'ın planlamasında. Bir tane 23 yaş altı sol kanat alacaklar. Bir tane Demiroviç tarzı santrafor alacaklar. Yani Demiroviç olur, başka biri olur ama 10 yabancının içine bir santrafor
1: Evet.
0: alacaklar. Yani en son
1: Hücum
0: planlama
1: oyuncusu
0: bu. Hücum
1: diyelim.
0: oyuncusu alacaklar diyelim. Şimdi beklediğimiz transfer sayısı 2. Minimum 2.
1: Tabii.
0: Belki bir orta sahadan birisi çıkarsa diye de oraya bir hazırlıktalar. Ama bir bakmışsın başka bir yere de evrilmiş olabilir iş. Yani stoperden biri çıkmış oraya stoper girmiş olabilir. Bekten birisi çıkıp bek girebilir. Bu hiç hayır deme Ali Nerci. Niye biliyor musun? Birçok şey yaşanabilir bu süreçte.
1: Ya hayır, ben sadece umut vaat etmek
0: Hayır umut
1: isteyeceğim.
0: vaat etmek için söylemiyorum.
1: Ben
0: Bizimki de bilgi değil zaten bu.
1: çok olası görmüyorum
0: Ben
1: abi.
0: şöyle ihtimal.
1: Çünkü senin hocan da çok çıkış istemiyor abi.
0: Evet,
1: O
0: ben
1: kadar
0: şöyle
1: istemiyor
0: ihtimal
1: abi.
0: görüyorum ben. Atıyorum son dakikada Jakobs'a birisi bir teklif yapar. Sen de alternatifi vardır. Tık diye değiştirebilirsin. Böyle şeyler yaşanabilir. Fırsattan kastım o. Yani birçok oyuncu ile ilgili şey çıkacak şimdi. Opsiyon çıkacak yani. 3 ay boyunca çıkmayan opsiyonlar bugün çıkacak. Çünkü takımlar artık bütün hazırlıklarını tamamladılar. İşte sen diyorsun Demirovic niye Galatasaray'ın gündeminde? Adam yerine oyuncu almış. 3 tane gol atmış diyorsun. Bak
1: Tabii.
0: bugün oynatmadı diyorsun.
1: Evet.
0: Yani Demirovic zaten böyle bir fırsat. O
1: Tabii.
0: yüzden çıkmak istiyorlar. Yani alıcısı var. Ve sen zaten yerine oyuncu almışım diyorsun ve çıkmak istiyorsun. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Bu tip organizasyonlar görebiliriz.
3: Yanlışlıkla kadro kalitesini yükseltebilir Galatasaray.
0: Evet, olabilir. Yani çünkü Osimhen'e ihtiyacın var mıydı senin?
1: Yok da. Icardi varken yok.
0: Icardi ve şey varken Batshuayi ki Batshuayi de o sezonun başında transfer ettin.
1: Tabii.
0: Sıfır bonservisle. Yani normalde senin Osimhen fırsatlı olsa Batshuayi alır mıydın? Almazdın. Onun gibi şeyler yaşayabiliriz. Belki bir tane yaşarız, belki iki tane yaşarız. Ne kadar yaşarız bilmiyorum ama benim böyle bir beklentim de var açık söyleyeyim. Yani kendi kulüpleriyle problem yaşayan ve Galatasaray'a uyabilecek sadece Galatasaray'da da değil bu diğer kulüplerde de bence böyle olacak. Çünkü
1: Tabii.
0: sen artık burayı beklediysen belki de bu sebeple bekledin. Onu da bilmiyorum.
4: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Kim ne dedi? Galatasaray Erzurumspor'u 4-0 yendi. 3-4-3 dijitalde Ali Naci Küçük, Haluk Yürekli ve Hikmet Pınarbaşı maçı değerlendirdi.
0: Güven abi Demiroviç olmuyor gibi anlaşıldı demiş.
1: Yo yo, öyle bir şey yok. Yani şöyle şunu söyleyeyim bir kez daha, o zaman özetleyelim. Galatasaray Stuttgart kulübüyle anlaşma sağlamış durumda. Büyük ölçüde 20 milyon euro bandında bir bonservis bedeliyle. Futbolcu da yıllık ücret konusunda el sıkışmış durumda. Oyuncu buraya gelmek istiyor. Biraz önce de gösterdim zaten, bir Türk tanıdığımızla da karşılaşmış Almanya'da. Ve nitekim de zaten Galatasaray'ın teklifini kabul ettiğini ve kulüpten haber beklediğini dile getiriyor. Önümüzdeki hafta netleşmesini bekliyorum diyor. Şu anda tek sebep Galatasaray'ın oraya daha iyi bir opsiyon bulur muyum, bulamaz mıyım? Bu sebeple iki tarafı da bekletiyor. Niye güldün?
0: İbrahim abi mesaj attı. Bu arada Erzurum maçından önce geliyorlar diyen ben değilim. Dursun Özbek. Ay Allah'ım ya.
1: Deme demiş adam sana.
0: Dedim sana
1: Deme
0: abi
1: deme
0: yani.
1: deme demiş abi. Denize çıkaramazsın kendini. Evet.
0: Abi benim bildiğim Tottenham'daki Sar. Yani,
3: Papem
0: yani evet. O
1: Şimdi sarları bir dakika. Sar bir.
0: Sar iki.
1: Sar bir. Küçük sardan
0: başla. Yani benim orada o da şöyle yani bir ihtimal şöyle ihtimal orta sahadan birisi çıkarsa bir ihtimal. Doğru profil mi? Galatasaray aradığı profil mi? Ne dersin?
3: Galatasaray orta sahada bence dinamizme ihtiyacı var. Yani daha yaratıcı bir hale getirmez Papem Atarsar. Fakat daha hareketli, daha fazla topla buluşan. Şimdi bugün mesela hep şeyi eleştirdik ya, Galatasaray çok ağır oynuyor. Soldan sağa dönene kadar 4 pas yapıyor. Sağdan sola dönene kadar 4 pas yapıyor. Papem Atarsar gider o topa.

0: alır, ters tarafa atar. Ayağı çok kaliteli düzgün anlamında söylemiyorum ama bunları yapmaya çalışan bir isim. İşte Torreira, Sar önlerinde Batrakov üçlüsü. Pape Matar Sar'ı parlatır. Torreira'nın daha fazla top kazanmasını sağlar. Osimhen'in arkasında uydu olacak olan Batrakov'un da skor sayısını yukarıya çıkarır.
1: Lemina'dan şey işte bu.
0: Lemina'dan böyle bir şey alabileceğini zannetmiyorum Galatasaray. Yani bugün en fazla top kazanan oyuncu Lemina ama 3 gün sonra bir maç daha olsa aynı performans alma ihtimali büyük ihtimalle oldukça düşük olacak. Eğer Lemina yerine Pape Matar Sar ikamesi yapılabilirse Galatasaray bu oyuncuyu çok daha yüksek bedellere satar bence. Çünkü Okan Hoca'nın o temel futbol anlayışı var ya, Sebastian Hoeneß bugün Hansa Rostock maçından sonra konuşmuş. Sebastian Hoeneß de Okan Hoca'nın oyununu Bundesliga'da oynatan hoca. Sürekli ön alan baskısı, ön tarafta ikisi birbiriyle yer değiştiren işte 10 gibi yerleşen bir santrfor. Bir de ön tarafta hedef santrfor. Kanat oyuncuları içe kat eden, şut atabilen isimler. Şimdi Demirović mesela örnek olarak gelse benzer bir takıma gelmiş olacak. Pape Matar Sar da takımda olmayan bir profil. Galatasaray'ın uzun zamandır dolduramadığı bir profil bana göre ve adı geçen isimler içerisinde ya en doğru Sar diyeceğim de bir tanesi kanat, bir tanesi orta saha. Hani
2: olmaz.
0: Çok
2: peki,
0: olmayacak.
2: Peki Højbjerg'e ne dersin?
0: Højbjerg benim özel hayranlık beslediğim bir oyuncu.
2: Ben de.
0: Yani çok küçük yaşlardan itibaren hep aynı stabil performans. Bu dünyada çok fazla oyuncuya nasip olmaz. Hala da aynı performansta. Sahanın içerisinde nerede durması gerektiğini bilen özel bir liderlik yetisine sahip.
2: Bir de Bayern, Tottenham, Marsilya ya.
1: Marsilya'ya gitmeden önce Galatasaray o yaz evet, çok istedi.
2: Alamadı.
1: Çok istedi.
0: Kolunda
1: bonservis elindeydi oluyor galiba üstelik.
0: Evet.
1: Sıfır bonservisli Marsilya'ya gitti. Serbest. Çok istediler. Yani o dönem hatta Højbjerg vardı, McTominay vardı ve bir oyuncu daha vardı.
2: Yine gittiler McTominay.
1: Fransa milli takımında oynuyor ya, şeye gitti.
2: Rabiot.
1: Evet. Yani bu üç oyuncuyu çok kovaladı Galatasaray. Tabii aralarında yani bana sorsan ben McTominay'ciyim yani.
0: Kesinlikle.
1: Bu transfer döneminde de yokladılar
2: direkt. Galiba. Yok demiş Napoli yani. Hiç konuşmayalım bile demiş. Yani McTominay'a gitmiş Galatasaray.
1: Evet, ben de öyle duydum. McTominay'a gittiklerini duydum.
0: Abi gizli kaçıracaksın ya. McTominay kolay alınacak bir adam değil.
2: Ama Højbjerg de bence daha iyi gibi geliyor ya. Bize değil, orada
1: Marsilya'da
2: böyle
1: sıkıntılı biliyor musun sen? Yani normalde gidiyordu. Højbjerg bir yere gidiyordu. Marsilya'dan bir yere gidiyordu. Olmadı transfer.
0: Premier Lig'de bir yer
1: dönüyordu. Premier Lig'e dönüyordu. Bir şey oldu ama olmadı. Transfer olmadı. Yani Galatasaray belki ilgilense biliyorum. Tercih eder mi Türkiye Ligi'ne gelmeyi bilmiyorum ama bu kez almaya daha yakın olur. Ama ben şeyi bilmiyorum. Hani tamamen varsayım üzerine konuşuyorum.
2: Okan Hoca transferle alakalı konuşmuş.
1: Konuşmuş evet.
2: Getirecek miyiz? Sana?
0: Transferlere bu hafta karar vereceğiz. Görüştüğümüz, cevap beklediğimiz oyuncular var.
1: Hocam acele etmeyin ya.
0: Ya evet, daha vakit var.
1: Daha var hocam, Eylül 2'ye kadar var ya.
0: Bu kadar mı arkadaşlar? Devam varsa alalım. Ya transferlere var, bu kadar mı bahsetmiş Okan Hoca?
1: Var var yok.
2: Var ya, tweet atmış.
0: Bir genç, bir ana geliyor kontenjan için çalışmamız sürüyor. Santrfor genç veya yaşı büyük aynı şekilde. Kanatta da aynı şekilde opsiyonlarımız var. Görüştüğümüz oyuncular var. Bu hafta net kararımızı vereceğiz demiş.
1: Yani hem 23 yaş altı santraforla görüşüyoruz.
0: Çaprazlama yapmış
1: evet,
0: orada.
1: İkisinde de var. İki alternatifli gidiyoruz diyor yani.
0: Transferleri yaptıktan sonra Şampiyonlar Ligi'ne hazır olacağız. Transfer dönemi bitene kadar artabilir, değişebilir. Farklı yerlere, farklı yere de transfer yapabiliriz. Hemen senin dediğin tarafa geliyor bu iş.
1: Olabilir abi. Her şey olabilir. Yani çünkü niye biliyor musun? Ben Okan Hoca'nın da abi yolda karar değişebilir. Bunu ben çok anlayışla karşılıyorum. Neden bunu? Değişti zaten. Galatasaray normal şartlarda Osimhen arkasında 23 yaş altı almak istiyordu. Sonra Dursun Özbek dedi ki ya Allah korusun Osimhen'e bir şey olursa biz ne yaparız dedi. Stratejiyi değiştirdi. Belki yarın aynı strateji 23 yaş altta Osimhen'in yokluğunda da orayı doldurabilecek bir oyuncu bulursun. Yine değiştirebilirsin.
2: Çok özel bir oyuncu için değiştirir onu. Mesela İsmail Esar onlardan bir tanesi.
1: Ama o da tam oranın oyuncusu mu yani? Biraz kanat oyuncusu
2: abi, sağ kanat, sol kanat, forvet arkası oynayabiliyor ama yani özel bir futbolcu olduğu için Galatasaray şansını deniyor. Oyuncu gelmek istiyor. Orası bir artı olabilir ama Crystal Palace'ın 60 milyon euroluk talebini Galatasaray kırabilir mi? Orası soru işareti. Fakat işte geçen gün ya da önceki gün Fabrizio Romano galiba tweet atmış. Yani oyuncu bir kere net bir şekilde Galatasaray'a gelmek istiyor ve 2 gündür de antrenmanlara çıkmamış Crystal Palace maçında. Muhtemelen
0: bugün
2: de
0: İngiliz basında gördüm.
2: Yarınki Everton maçında da oynamayacağım demiş oyuncu. Ben Galatasaray'a gitmek istiyorum. Bu şekilde Galatasaray istediği rakamlara kırabilir mi İsmail Asar'ı? Bekleyip göreceğiz. Çünkü Galatasaray'ın masada 35 milyon euroluk resmi teklifi var ama İngilizler reddetti. Şimdi orada futbolcu bir anlamda yangın çıkardı. Beni satmak ama abi, satacaksınız. Şampiyonlar Ligi'ne gideceğim.
1: İsmail Asar'ı aldığın zaman Demirovic almıyorsun.
2: Tabii. Zaten o yüzden bekletiyorsun Demirovic'i.
1: Aynen. İşte buralarda biraz böyle bir beklemek lazım abi. Neden beklemek lazım diyorum. Yani şimdi hiç yanlış anlama. Senin şey, verdiğin bilgiler doğrusu değil. Bizim bilmediğimiz başka işler de var bence. Yani biraz perde arkasından da başka gizli yürütülen operasyonlar var. Ben biraz hani medyaya biraz oyalanmak için isimler atıldığını da düşünüyorum. Yani bir anda bambaşka bir şeyle de karşı karşıya kalabilir.
2: Ya iyisi olsun da.
1: Ya mesela Galatasaray Betis'e giden bir oyuncu var ya.
2: Evet. Onu istedi ama futbolcu gelmedi.
1: Tamam. Yani ona da teklif.
2: Neydi?
0: Parrot.
1: Yani onunla da mesela. Troy Parrot. Yani o bir şey yaptılar.
2: Şeyin Demirovic'in önünde Troy Parrot vardı.
0: Çok iyi bir sanatçı.
2: Ve rakamları da aynı miktarda 20 milyon euro bandında. Futbolcu sadece ben ikinci adam olmam. Osimhen'in arkasına gelmem
1: abi, değil. Osimhen arkasına bay transfer yapmak da kolay değil.
2: Tabii abi.
0: Abi hiç oynamama ihtimalim var. Abi,
2: Charlotte'un menajerinin verdiği yanıt. Charlotte'un menajerini arıyor Galatasaray Kulübü. Menajer sadece şunu söylüyor. Osimhen'i mi satıyorsunuz? Hı, hani aynen. Niye bizi arıyorsunuz? Biz sadece birinci golcü
1: abi, oluruz. Çok basit bir şey söyleyeyim size. Geçen sene 20 gole katkı yaptı Icardi. Icardi'nin esamesi okumuyor Osimhen'in evet. arkasına yani.
0: Aynen öyle.
1: Şimdi anlatabiliyor muyum? Çok kolay değil yani Osimhen'in arkasına.
0: Ya 4 sezonda Galatasaray'ın en golcü yabancısı olmuş bir isim hemen unutuldu yani Osimhen.
1: Abi bu da 2 sezon olmadı. Geçen sene yarısını oynadı düşün. 63 gol atmış. 192 maçta Hacı 72 atmış. Hacı penaltıları da atıyordu.
0: Evet. Hacı penaltıcı.
2: Höybert de bugün gol atmış bu arada Marsilya'da.
0: Galatasaray herkesin
2: yazmışlar.
0: Taşıyor yukarıya form olarak.
1: Ama Højbjerg şöyle düşünmesin Galatasaray taraftarı. İlgilendiği anlamı da söylemedik yani. Bizim tabii. beğendiğimiz oyuncu
0: çok gibi. Çok makul.
2: Aldım. Ama şey de var abi.
1: Neydi?
2: Listede.
0: Hangi listede diye karıştırdım.
1: Ya abi yani. Şimdi bir oyuncu 76 maçta 63 gol atmış. Bir de asisti de var. Yani bugün bir de asisti yaptı. 16 mı? 15 mi? 14 mü? Öyle bir asisti de var Osimhen'in.
0: Abi şey bir kere her maçta gol katkısı var Osimhen'in.
1: Evet inanılmaz.
2: Tabii.
0: Yani kesinlikle. Ya asist ya gol. Çünkü maç başına gol katkısını dahil ettiğin zaman asisti de golü de üst üste koyduğun zaman mutlaka 1.1 falan yapıyor.
1: Abi kısa olma arkası koşu yapıyor mu?
0: Yapıyor.
1: Yani ön direğe koşu yapıyor mu? Yapıyor. Arka direğe yapıyor mu?
0: Hava
1: hakimiyeti var mı? Ayağı 3 metre kaldırıyor mu? Yani her şeyi yapıyor abi bu adam.
0: O yani. Ayağı her yere sokuyor.
1: Her yere sokuyor abi. İnanılmaz yani. Ben
0: korkmuyor da.
1: Hiç korkusuz gözü kara. Ya düşünsene abi adam maskeyle ve yani öyle az buz diye kaç tane ameliyat geçirmiş şeyi var. O kafayı her yere sokuyor abi.
0: Abi biz
1: öyle
0: deniz gözlüğüyle konforlu hareket edemiyoruz. Evet,
1: aynen. İnanılmaz.
0: Suyun altındayken.
1: Abi çok büyük bir oyuncusu var Galatasaray'ın. Hani işte geçen hafta da söyledim ya. Hani bu yıl şampiyonluğu hayal ettiren oyuncuların başında geliyor. En azından bana başında geliyor.
0: Türk futbol tarihine daha büyüğü gelmeyebilir Osimhen ya. O çok iddialı bir söylem olabilir ama.
2: Yani geçen bu... UEFA mı yapmış, FIFA mı yapmış dünyadaki en iyi santraforlar orada 8. ya da 9. sıradaydı Victor Osimhen.
1: Ben onların önüne yukarıya çok çıkartırım. Lautaro Martinez'den daha yukarıya yazarım.
2: Tabii canım net.
1: Lautaro'yu daha yukarıda yazmışlardı. Yani birkaç oyuncuyu ben Osimhen'den daha üst seviyeye görürüm. Onlardan bir tanesi Harry Kane, öbürü Haaland. Yani onun dışında hani Mbappe'yi falan santrafor saymadığım için söylüyorum. Hani Mbappe benim için bir kanat oyuncusu yani. Sol kanat oyuncusu. Yani santrafor değil.
0: İstediği kadar en önde
1: oynayabilir. Nerede oynatırsan oynat. Abi ben yani ilk üçe yazarım abi Osimhen'i. Yani Haaland ve Kane'den sonra yazacağım oyuncudur benim.
0: Yani Bayern'le City'nin haricinde de bütün takımların as santraforu olur herhalde. Real Madrid'i, Barcelona'sı kimi sayarsan.
1: Hepsinin olur.
0: Şimdi Galatasaray'ın transfer gündemine geldik. Galatasaray'dan gidecek olanları da hafta içerisinde sürekli bir Galatasaray'dan birileri gidecek haberi pompalandı. Singo'nun adı geçti, Şalay'ın adı geçti. Torreira işte menajerine bana kulüp bul dedi diye haberler yapıldı. Arkasından Lemina'yla sözleşme fesine gidilebilir dendi ya da bonservisli transfer. Lezdi'den de çıkılabilir denildi. Şimdi 5 tane adamın ismi geçiyor ve bu 5 adam bugün hepsi forma giydi Galatasaray'da.
2: Ben sadece olmayanları söyleyeyim. Yani daha doğrusu şu anda ayrılığın yaşanmayacağı ikisi yani Singo ile ayrılmayacak. Singo çok net aslında teklif var. Hatta belki de en kolay çıkabileceğin oyuncu konumunda. Fakat Singo çok
1: üstelik açık. Verdiğim bonservisi de çıkartarak.
2: Tabii. Yani artı yazarak.
1: Söylenen rakam o. 40'lar falan konuşuluyor. Aynen. Yani.
2: Artı yazarak ama futbolcu çok açık bir şekilde ben Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray formasıyla oynayacağım. Ve Premier Lig benim hayalim. Top 6 dediğimiz takımlara gitmek istiyorum diyor Singo. Ve bu yüzden de Singo bu kategoride çok değerlendirebileceğimiz güzel bir oyuncu değil. Onu eleyelim. Şelai'ye teklif yok. Şelai'nin menajerinin özellikle içeride bu haberleri pompaladığı söyleniyor. Ama Şelai için Galatasaray'a gelen hani resmi herhangi bir teklif.
0: Menajeri içeride çalıştığı kadar dışarıda çalışsa belki.
1: Nezli'yi Galatasaray'a getirdi ama.
2: Aynen. Nezli'yi getiren Şelai'nin menajeri.
1: İçeride iyi çalışıyor.
2: Bunun dışında Leslie'nin fesi ben duymadım açıkçası. Hı hı. Giderek performansını arttırdığı söyleniyor ki bunu yapabilir misin Premier Lig?
1: Abi bir de yani İngiliz kulübüne bir ay önce kendi arzu etmediği sürece bunu yapamaz.
2: Tabii. Yani. Tabii.
1: Bir de yani kulüp kurumsal kimliğine de, bir de bak, doğru bir durum değil.
2: Kapıyı çalıyorsun abi Leipzig'ten oyuncu almak istiyorsun diyor ki sen 2023-24'te yani Angelinho'yu 19'da bıraktın. Bana geri yolladın yok kardeşim.
1: Tabii işte abi. Bunlar problemli işler.
2: Yani evet. O yüzden Leslie de onu da geçelim.
0: Angelinho'da Galatasaray taraftarı şey oldu. Matematik profesörü oldu zaten.
2: Abi bir de Şampiyonlar Ligi bütün üst düzey maçlarda oynattın. Süper Lig'de 8 maçı varmış abi.
1: Bir tane üst düzey maçta oynatmadım. Bayern Münih maçında.
0: Orada da
2: tek. Tek. Ama hayır 8 Süper Lig maçında oynamasın. Böyle bir oyuncunun. Çünkü barajı geçmesin dedi.
0: Roma'ya da gitti. Çok büyük iş yaptı aslında.
1: Tabii. Sonra da şu anda şeyde galiba Arabistan'da oynuyor. Arap evet. Yarımadası'nda.
0: İyi de paraya gitti.
1: Evet. Roma bir abi zaten çok iyi oyuncuydu. Bence ama orada da biliyorsun. Galatasaray üçlü oynayacak diye Angelinho geldi. Dörtlüye döndü. Sonra geçen devre arasında sağ bek neydi?
2: Frankowski.
1: Frankowski. O Singo.
0: Bence Singo da evet. Tamam.
2: Abi üçlü oynamak için Galatasaray'da ciddi para verdi ya.
1: Abi üçlü niye oynamak istiyordu Galatasaray? Çünkü Icardi ile Osimhen'i birlikte oynatmak istiyordu Okan Hoca. Bak bunu anlayabilirim ben. Ama yani önlü arkalı denedi bir Kocaeli maçında ki ben yediğim en büyük linçlerden birini yedim. Al işte senin yüzünden puan kaybettim. Ya ben mi karar verdim abi? Galatasaray teknik direktörü oynattı.
0: Yani ki ama ben, abi sanki sen böyle herhangi bir şey söyleyince de linç yiyorsun.
1: Hayır. Gibi. Abi ben Osimhen ile Icardi'nin birlikte oynadığı bir formülü görmemiz gerektiğini düşünüyordum geçen sene. Yani çünkü Icardi'yi abi Icardi şimdi gitmiş bir oyuncu ama yani gerçekten çok büyük bir oyuncuydu Icardi. Icardi'yi biz biraz son döneminde biraz haksızlık da ettik bence. Yani ben de kendimi de işine daha işin içine dahil ederek söylüyorum. Yani geçen yıl şimdi daha sen geçen sene 20 değil mi tabelası kaç? Ben hep 20 diyorum da.
2: Icardi 14 en çok gol atan.
1: Asistiyle beraber ha. 20. Aşağı yukarı 20 gole katkı yapmış bir oyuncu. Şimdi o yok bugün. Yani onun yerine aldığın oyuncu 20 gole katkı yapabilecek mi acaba bu sezon?
0: Yani direkt yerine biri alınmadı zaten. Alınacak olan oyuncudan da beklenen minimum performans Icardi'nin geçen sezonki performansı.
2: Tabii.
1: Icardi'nin performansı abi hiç beğenmedik. Hatırla yürüyor ya. Dedik. Koşamıyor fiziksel olarak problem. O bu filan. Yani tabelası 20.
0: Şöyle bir durum söz konusu. Şimdi senin söylediğin kötü bir fikir olmayabilir. Niye? Mertens sahte 9 olarak, yani Messi'den sonra dünyanın en önemli sahte 9'uydu. Napoli'de yıllarca bu işi yürüttü. Ki Mertens Galatasaray'a gelmeden önce en son 12 yıl önce 10 numara oynamıştı mesela. Galatasaray'a geldi, 10 numara olarak forma giydi ve takımı şahlandırdı. Pres mekaniğini o tetikledi, Icardi ile birlikte kurdukları kombinasyonlar
1: müthişti. İnanılmazdı ya, o ön alan baskısında Icardi ile Mertens, düşün yaşları da farklı, çok efor sarf etmeyerek, sadece pozisyon, evet. Doğru pozisyon alarak.
0: Çok zeki oyuncular, evet. İkisi de oyun bilgileri çok yüksek. Icardi'den de bunu görmeyi bekledim tabii doğal olarak. Mertens'in yaptığını Icardi de teorik olarak yapabilir ama Icardi fiziksel olarak çok orada değildi. Ya o kafada... Ya
1: Mertens Icardi deyince bir Alanya deplasmanında Mertens'in Icardi'ye bir pası var. Çaprazdan Icardi bir topa vuruşu var falan. O golü hiç unutamıyorum.
0: Şey, sağ içten...
1: Bir anda zınk diye böyle... Yani bir 3 saniye içinde gol oldu yani. Nasıl olduğunu böyle şey, topu filede gördün. Ağlarda gördün.
0: Mertens çok acayip büyük oyuncuydu. Galatasaray'ın ondan faydalanması lazım diye...
1: Yani. Keşke yani bir takımla yönetim arasındaki dengeyi sağlayacak o kurguda ilk. Bir de abi şöyle oluyor. Ben Galatasaray'da en çok can sıkıcı meseleler o. Yani Mertens gibi bir oyuncu profile ihtiyaç varsa takımla yönetim arasında köprü olacak bir isme ihtiyaç varsa Mertens'e teklif yaptık kabul etmedi. Eraf'a mı kaldıracağız? Yani Mertens'siz olmuyor mu bu?
2: Evet.
1: Atıyorum Ali Naci'yi getir. Mesela Hikmet'i getir. Eğer böyle bir profile ihtiyaç varsa... Yani işte hep söylüyorum ya, Okan Hoca dursun, hoca ayrılıyor, yerine kimse gelmiyor. Ayhan Akman ayrılıyor, kimse gelmiyor. Ya o zaman benim kafamda soru işareti olmuş. Evet, transfer de böyle. Ya geçen sene devre arasında Fofana'ya gidiyorsun, Papi'ye gidiyorsun. Ya bir sürü oyuncuya gidiyorsun devre arasında geçen sene. Ya devre arasında ya 6 ay önce. Bugün hiçbirisine gitmiyorsun.
0: O gün mü yanlıştı, bugün mü yanlış?
1: Evet, bir tuhaf gelmiyor mu sana?
0: Bana yani? Da geliyor. Okan Hoca'nın açıklamaları kes kes gelmeye devam ediyor. Batrakov geldi önümüzdeki hafta. Tabii ki kadronun içinde bir oyuncumuz daha olacak. Bu hepimizi pozitif yönde etkiliyor. Okan Hoca pozitifliğe bayağı acıkmış gibi transfer konusunda.
2: Ama getirmek istiyor bu arada Galatasaray yönetimiyle. Bir de şimdi tabii ki önümüzdeki hafta Galatasaray iç sahada oynayacak. Taraftar önünde oynayacak. Galatasaray taraftarının bir transfer isteği ve beklentisi var. Bu yüzden
1: öfkesi
2: de
1: var.
2: Öfkesi var de var.
1: Öfkeyi bir de bir koyalım bir kenara.
2: Hepsini göz önüne aldığında Galatasaray yönetimi açık bir şekilde bu Göztepe maçından önce, hatta plan hafta başıydı. Hatta hafta sonu indirebiliriz diyorlardı Demirovic'i. Ama tabii ki bu İsmail Sarr sebebiyle, anladığım kadarıyla orada belki kırarız düşüncesiyle Galatasaray biraz İsmail Sarr sebebiyle Demirovic'i şu anda bekletiyor. İstediği anda indir Demirovic'i, ama hangisi doğru bilemiyorum. Demirovic mi, İsmail Sarr mı? İsmail Sarr da mesela geçen sezon 21 gol atmış Crystal Palace'ta. Dünya Kupası'nda 3 ya da 4 gol atmış.
1: Dünya Kupası çok iyi performans sergiledi.
2: Aynen.
0: Yani. Benim son zamanlarda ayak çabukluğu açısından gördüğüm en hızlı oyuncu. İnanılmaz çabuk. Yani topu aldı, temas etti, kontrol etti, attı. 5 metre uzuyor birden.
1: Dünya Kupası'da galiba bir de en önde oynadı. Yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet. Santrfor gibi oynadı. Ve çok bağlantısı.
2: Tam da Okan Hoca'nın sevdiği 3-4 bölgeyi yedekleyecek. Yani Sever Hoca her yerde hoca.
1: Ama zaten Galatasaray'ın bence en büyük sorunu o ya. O orada oynar. Lemina'yı tutalım, imzalayalım. Stoper'de de oynar.
2: O yüzden Sar için bekletiyor Demirovic'i diyelim.
0: Tabii son Sanchez'in açıklaması. Takım için mücadele etmekten asla vazgeçmemek gerekiyor. Galatasaray'a geldiğimden beri her şeyimi veriyorum. Kupa, lig ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere büyük hedeflerimiz var. İşimizi iyi yapmamız gerekiyor.
1: Bu gitmek istemiyorum diyor. Gitmeyeceğim demek bu Davinson evet. Sanchez'in. Ya bir ara çünkü canı çok sıkkın, ayrılmak istiyor falan gibi bir takım haberler vardı. Hiçbir şekilde yani Galatasaray cephesi doğrulamadı bu bilgileri. Sadece bir transfer şeyi yaşandı Komo'yla. Yani Komo'nun Davinson Sanchez'i transfer etmek için bayağı ilgisi vardı. Galatasaray vermedi. Okan Hoca aslında Davinson'un kalmasını istedi. Abi Davinson önemli bir oyuncu. Bana sorsan ben 30'lar 35'leri gördüyse satma tarafı.
0: Sen de benim kafa aynı. Ben de.
1: Yani ben de yani. Abi değiştirmek lazım. Yani Davinson tam güzel. Çok yetenekli bir oyuncu. Ama Davinson'u satıp daha gencini alıp onu da 2 sene 3 sene faydalanıp ondan da çıkmak lazım.
0: Ya Osimhen'e ikame bulamayabilirsin ama Davinson'u
1: bulabilirsin. O sirkülasyonu yapmak lazım abi. Çünkü bizim ülkemiz için çok daha yapmak lazım. Şimdi Galatasaray'da yüzler çok eskidi. Benim işte maçın devre arasında bir arkadaşım aradı. Yani büyük isyandı. 3-0'lık maç.
2: Senin kafada bir arkadaşım.
1: Hayır. 3-0'lık maç. Yani adam görmen lazım ya. Neler söylüyor. Hayır,
0: niye 13-0?
1: Dedim ki abi maç 3-0 dedim yani. Daha ne olacak? 23-0 mı olması lazım yani? Böyle olmaz. Bizim o olmaz. Bunu bilmem ne yapmamız lazım. Yani anlatabiliyor muyum? Şimdi yeni oyun. Batrakov mesela. Batrakov gelecek şimdi. 3 maç, 5 maç, 10 maç. Batrakov'a bir kredi vereceksin. Yani diyeceksin ki takıma adaptasyon diyeceksin, onu diyeceksin. İnşallah çok fayda sağlayacak. Yani burada yüzler değişince taraftarın heyecanı da artıyor. Yeni oyuncu her zaman tribüne daha çok oyuncu çeker. Yeni oyuncu daha fazla forma sattırır. Yeni oyuncu daha başka bir heyecan yaratır. Yani bunu neden yapmadılar bilmiyorum. Bunun yani bunu da bir şekilde taraftara anlatmaları lazım. Şu da var. Evet abi eyvallah, biz 4 sene üstte şampiyon olmuş takım, bozmadık takımımızı, istikrardan yanayız da bir yaklaşım. Ama o zaman bunun sana sahada sonuç getirmesi lazım.
3: Galatasaray Erzurumspor'u 4-0 yendi. 3-4-3 dijitalde Ali Naci Küçük, Haluk Yürekli ve Hikmet Pınarbaşı maçı değerlendirdi. Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.

0: Herkese selamlar sevgiler, Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gold'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün çok özel bir konuğumuzu stüdyoya getirmeyi başardık. Bir kere Selim Feyzoğlu bizlerle beraber. Selim hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba Can, hoş bulduk. Nasılsın?
0: İyidir hocam, sizi sormalı.
1: Valla süper, müthiş. Galatasaray'ımız dün 4 gollü bir galibiyet aldı. Güzel bir futbol vardı. Maç sonrası şu anda çok mutluyuz.
0: Yani tabii Selim hocam, birçok şey konuşacağız. İlk başta tabii en sıcak gelişme tabii ki Galatasaray maçını sizinle ele almak isteriz. Birçok detaya değinmek isteriz ki bugün aralarda böyle, yani aslında çok fazla bölüneceğiz ama böyle 20 dakika aslında böyle part part halinde gideceğiz. Böyle ilk iki partı aslında Galatasaray'a ayırmak istiyorum hocam sizinle beraber. Sizinle de stüdyoda yayın yapma şerefine erişmek bizim için çok büyük bir onur, çok büyük bir keyif, onu baştan hatırlatmış olalım. Peki hocam, yani 4-0'ın aslında maç sonu programında her zaman sorduğum soruyla başlamak isterim. Yani bu 90 dakikalık oyunla Selim Hoca neleri gördü? Nasıl bir oyun gördü? Yani skor 4-0'ın oyunu muydu diye eleştiriler de var. Yani 5-6'ya 7'ye gidebilirdi diyenleri çok az gördüm. Ama çok doğru oynayan bir Galatasaray olduğunu söyleyen bir kesim de var. Selim Hoca maçı şöyle bir 90 dakikasını kronolojik olarak analiz edecek olursa konuya nereden bakar, nasıl bakar, doğru mu bakar yoksa eksik mi bakar? Hocam sizdeyiz.
1: Öncelikle alışık olduğumuzun dışında bir 11 ile başlandığını söyleyelim. Orta sahada değişiklikler vardı. Bugün Saray'ı 10 numara bölgesinde, Lemina ile Torreira ise orta sahanın ortasında izleme fırsatı bulduk. Yunus Akgün de alıştığımız Sané'nin yerine sağ kanattaydı. Yunus'un sağ kanada geçmiş olması Galatasaray'ın oyun isteğini arttırdı diye düşünüyorum. Sané'nin son zamanlardaki isteksizliği, geçen seneden bu yana sahada gösterdiği vücut dili Okan Buruk'un birazcık gözüne batmış olmalı ki orada çok daha istekli, çok daha pozisyonların içine girmek isteyen bir Yunus Akgün'ü izledik. Osimhen yine her zamanki gibiydi. Takımı için koşan ve takımı ateşleyen bir Osimhen izledik. Bence bütün oyuncuları yukarı çeken bir isim yani. Zaten attığı iki gol, yaptığı asist bunların cabası. En son ben Osimhen'i sol kanatta Barış Alper'e ortalar açarken gördüm. Hani bazı bir asist yapmaya çalışmaya devam ediyordu. Barış'a gol attırmaya çalışıyordu. Gabriel Sara 8 numarada izlediğimiz oyuncu bugün 10 numarada, biraz daha blokların arasında ve rakip ceza sahasına yakın şekilde izledik. Torreira, Lemina ise orta sahada defans önünde başladı bildiğiniz gibi. Burada da daha dirençli bir ikili olarak biliyoruz Torreira ve Lemina'yı ama rakip takımdan fazla bir aksiyon göremedik. Yani biraz daha düşen seken topları toplayıp takımın geri kalanına dağıttığı bir maç oldu Torreira ile Lemina'nın. Ben yine Jakobs Barış hattına bir dikkat çekmek istiyorum. İki sezondur birlikte oynayan bu iki oyuncu sol kanadı güzel işliyor diye düşünüyorum. Hem defansif hem hücum anlamında Jakobs Barış Alper ikilisinden son derece mutluyum. Sané'de bugün bir değişiklik vardı. Dinleyicilerimizin gözüne çarptıysa dünkü maçta oyuna girdikten sonra sağ kanat yerine biraz daha merkezde konumlandı.
0: Doğru.
1: Bu oyuncunun zaten daha önce 10 numara bölgesinde oynadığını, yaşı küçükken Manchester City'den önce Schalke'de yaşı daha küçükken 10 numara bölgesinde oynadığını, buralara alışık olduğunu ve buralarda ince işler yapabildiğini zaten biliyorduk. Maçın sonunda da birkaç tane etkili hücum aksiyonu oldu. Hatta Barış Alper için hazırladığı bir pozisyon var. Barış Alper sağına çekip yararlanamamıştı. Valla burada Erzurum'a da birazcık dikkat çekelim. Kanat akınlarıyla defansın arkasına atılan toplarla zorlamaya çalıştılar Galatasaray'ı ama pek başarılı olduklarını söyleyemeyiz. Biraz zayıf bir Erzurum takımı buldum. Ligin ilk maçında da zaten 3-0'lık bir yenilgi almışlardı. Orada hakem birazcık konuşulmuştu ama bugün,
0: evet, doğru.
1: Bugün Galatasaray'ın üstünlüğü biraz daha ağır bastı. Senin de dedi yayın açarken dediğin gibi belki 6'ya 7'ye 8'e gidebilecek bir maçtı ama 4-0'da kaldı Galatasaray. Biraz daha topu rakibe de verdiğini söyleyelim bu maçta.
0: Ya o çok ilginç geldi bana. Arada tam yayına girmeden hocam size bahsediyordum. Topu rakibe vermesi Galatasaray'ın. Yani tabii ki skor kaynaklı olarak yani 2-0 öne geçtiniz ve rakip de size bir şeyler göstermesi gerekir. Belki anlaşılabilir ama bana maç öncesinde şöyle bir şey söyleyecek olsaydınız hocam. Hocam tekrar bir düşünün isterseniz gibi derdim. Yani Erzurum maçta topla daha fazla oynayacak. Galatasaray maçı 4-0 yenecek. Yani böyle bir istatistik kağıdının ortaya çıkması beni bir hayli şaşırttı. Yani burada skor kaynaklı mıdır hocam tamamen, yoksa Galatasaray bunu bu sezon çok gösterecek mi? Yani topu rakibe verip esasında birazcık daha topa sahip olmadan daha çok skora gittiği maçlar görecek miyiz bu şekilde yani hocam?
1: Galatasaray kadrosunda çok fazla patlayıcı koşu yapabilen ve defansın arkasına sarkan oyuncular bulunuyor. Bunu bence bu maça başlayan hem Yunus hem Barış Alper Yılmaz hem de oyuna sonradan dahil olan oyuncular, hani Leroy Sané, Eren Elmalı gibi oyuncular çok iyi yapabiliyor. Skoru da ele geçirdikten sonra topun rakibe bırakılmasını ben çok yanlış bulmuyorum. Bu Galatasaray dinamiklerine biraz ters gibi görünebilir ama Galatasaray'ın topu rakipte oynayacağı çok maç olacağını düşünüyorum bu sezon. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarındaki eşleşmelere de bağlı olarak. Bu hem sezon başında bu tarz maçların bir provası olarak değerlendirilmiş olabilir. Bunun dışında birazcık Erzurum'un da zayıflığından ötürü takımı dinlendirmek ve gelecek fikstürleri hazırlamak için yapılmış bir değişiklik de olabilir. Genelde Galatasaray'ın maçın bütün bölümüne domine ettiğini ve topa sahip olan takım olmaya çalıştığını görüyoruz.
0: Hocam çok yüksek müsaadenizle bir son dakika haberim var. Ondan sonra tabii ki size tabii ki sözü tekrardan vereceğim, ancak Kaunas Zalgiris, yani Zalgiris Kaunas Beşiktaş eşleşmesinin ikinci maçını İspanyol Futbol Federasyonu'ndan Jesús Gil Manzano yönetecek karşılaşmayı. Bunu da son dakika gelişmesi olarak sizlere aktarmış olalım. Hocam Galatasaray diyorduk. Lütfen sizinle devam edelim. Bu arada tabii ki biz de bir hocamla beraber spor kanalını takip ediyoruz. Atletico Madrid'in şu anda çok şık bir golünü izleye duruyoruz. Hocam dilerseniz Galatasaray'a devam edelim.
1: Beşiktaş'ı da ilk maçtaki galibiyetinden dolayı tebrik edelim lafın arasında. Galatasaray'a dönecek olursak bugün benim için önemli artılardan bir tanesi Leslie Ugechukwu'ydu. Ben oyuna girdikten sonra son derece kendine özgüveni olan ve hani topla oynamaktan çekilmeyen bir oyuncu gördüm, çekinmeyen. Renato Naga'yı birazcık heyecanlı gördüm. O da maçın son bölümünde dahil olmuştu Torreira yerine. Ya bir orada birazcık daha pas bağlantısı olarak kullanılabilecek bir oyuncu Naga, ama çok genç olduğunu da göz ardı etmemek lazım.
0: Doğru.
1: Hani Naga varken neden hala orta sahaya Leslie gibi bir transfer yapıldığı soruları çok gündeme geldi.
0: Ki hocam çok eleştiriyorlar. Yani genelde Ugechukwu'nun ilk performansı çok fazla tepkiye sebebiyet vermişti hocam. Yani radyoda çok eleştirildi ama siz iyi gördüğünüzü ifade ediyorsunuz. Yani son maç Erzurum Spor maçı.
1: Ben Erzurum Spor maçı özelinde iyi gördüm oyuncuyu. Birazcık tırnak içinde fulleli toplu oynamayı seven bir oyuncu olduğu da söyleyebilir fiziksel özelliklerine rağmen. Ben hani pas bağlantısında hatasız bir şekilde oynadığını, oyunu nasıl açtığını gördüğümüzü düşünüyorum. Naga'yla karşılaştırması da güç bir oyuncu. Hem fiziksel özellikleri hem de kariyer yolları çok farklı. Ugechukwu hani Premier Lig görmüş, Chelsea'ye transfer olup sonra Burnley'de bir sene forma şansı bulmuş bir oyuncu. Naga için bunu söyleyemeyiz. Çok daha farklı bir background'dan gelen bir oyuncu.
0: Portekiz menşeili geldi.
1: Portekiz menşeili. Roland Salah dün gol attı. Onu söyleyelim. Ben Okan Buruk'un zaten sağ bekte orijinal bir sağ bekten ziyade Salah'a yer vermesine, bu alışkanlığının sebebinin oyuncunun ceza sahası ve çevresinde eski alışkanlıklarından ötürü daha etkili olması diye düşünüyorum. Dün de golünü attı. Korner pozisyonunda olsa.
0: Hocam biraz eleştiriler var aslında, yani size değil tabii ki de size de olursa okurum bu arada, onu da söyleyeyim. Ama Sadık Bey'in mesajları var. Sadık Avşar şöyle, aslında dünle alakalı siz genel olarak pozitif gördüğünüzü anlıyorum şu ana kadar tabii ki aktardığınız bilgilerle. Biraz da negatif tarafından bakan bir dinleyicimiz var. Sadık Bey'in de yorumuna aslında bahsedeyim ki biraz daha farklı boyutlu bakalım istiyorum. Yani İstanbul'dan merhabalar Sadık ben demiş. Yorumlarınızı dikkatle, özenle ve severek takip ediyorum ve dinliyorum demiş. Fakat dünkü oynanan Galatasaray maçında Barış Alper Yılmaz beni çok şaşırttı demiş. Barış Alper Yılmaz tüm topları neredeyse ezdi demiş. Pozisyona girmekte zorlandı. Rakip arasında dağıldı demiş. Yani Barış Alper Yılmaz'da bir problem mi var? Oynadığı yerle alakalı mı? Takımla alakalı mı? Veyahut da oyuncu kadrosunda şimdi sağda oynayınca daha rahat ediyor diyorlar hocam. Belki siz daha doğrularsınız bu konuyu. Solda oynadığını görüyoruz oyuncunun. Bu etkiliyor yoksa başka bir problem mi var? Şu anda oturmadı mı hocam, yoksa siz yok ben katılmıyorum. Bence Barış Alper mutlaka üzerine koyacaktır. Bugünlerde de iyi gözüküyor bana göre mi diyorsunuz hocam? Nereden bakıyorsunuz konuya?
1: Ben dinleyicimizin yorumuna katılıyorum. Yani katılmamak elde değil. Barış Alper'in hani maç içerisinde tırnak içinde ezdiği topları, hani verim alamadığı pozisyonları görüyoruz ama Barış Alper zaten aslında sürekli aldığı toplarla efektif olan bir oyuncu. Profili yerine biraz daha fiziksel özelliğiyle, rakibi yıpratmasıyla öne çıkan bir oyuncu. Yani sahada bulunması, o topları alıp hücum aksiyonlarına girmesi her halükarda, hani ne kadar o hücum aksiyonu başarılı ya da başarısız olsa da rakip takımı yıpratıyor ve yani oyuncu ben buradayım diye kendine hissettiriyor rakibe. Bir de şu konuya da ele almak lazım. Oyuncu ciddi transfer gündeminde şu anda, hani Avrupa'daki birçok kulübün transfer radarında olduğunu okuyoruz ve tahmin ediyoruz. Oyuncunun maç içinde bir şeyler yaratma isteğinin arkasında yatan ana nedenin bu olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Bu tarz hücum oyuncuları, özellikle fiziksel kuvvetine güvenen hücum oyuncuları da bu kadar istekli olunca, bir şeyler yaratmaya çalışınca topları ezebiliyorlar. Hı. Hani oyuncunun aslında fazla top ezmesi kötü bir gösterge gibi görünse de benim bakış
0: çok
1: açımda
0: çok deniyor gibi mi hocam?
1: Doğru.
0: Size göre.
1: Oyuncu çok deniyor ve sürekli bir şeyler yaratmaya çalışıyor. Kaçırdığı pozisyonları ben de takip ettim dün, özellikle yayın başında da konuştuğumuz Sané'nin yaratıp Barış Alper'in sağına çekip out'a vurduğu pozisyon.
0: O son pozisyondu galiba
1: son
0: hocam.
1: Pozisyonda.
0: Maçın son pozisyonuydu.
1: Maçın neredeyse son pozisyonuydu. Ya oyuncu deniyor. Hem kendi pazar değeri için hem de Galatasaray için savaşıyor bence. Burada negatif bir durum olduğunu düşünmüyorum. Sadece maçtan maça üretkenlik seviyesinin değiştiğini düşünüyorum. Hı. Çok ürettiği, çok daha fazla gole katkı verdiği maçların da aslında altında bu mücadelesi ve pozisyon yaratma isteği yattığını düşünüyorum.
0: Aynı dinleyicimizden şöyle bir ilave de gelmiş. Yani sahanın iyi taraflarını kendisi de ayırmış ama negatif taraflarıyla alakalı. Abdülkerim ve Sara'dan da çok memnun olmadığını söylemiş. Yani hocam siz katılır mısınız? Veyahut da bana göre Sara'yı 10 numarada, Abdülkerim'i sol stoperde beğendim. Veyahut da şu sebepten dolayı beğenmedim. Ya da şusunu beğendim, busunu beğenmedim şeklinde nasıl yorumlarsınız?
1: Kaptanla başlayalım. Hı-hı. Bence şu anda kaptan Abdülkerim her ne kadar performansı soru işaretli olsa da takımın en önemli taşlarından bir tanesi bence. Takımın hafızası. Yanında da güçlü bir stoper olduğu zaman performansının yükseldiğini düşünüyorum ve dün Davinson Sanchez'in performansını beğendim açıkçası. Abdülkerim'in şöyle iki özelliği var. Birincisi, Dünya Kupası'ndaydı. Orada bir yani takım erken elense de belli bir yolculuk, belli bir macera yaşadılar. Sonradan takıma katıldılar. Ne kadar dinlendiğini sorgulamak lazım oyuncunun. Bence Abdülkerim'in şu anda performans soru işareti yaratsa da sezonun ilerleyen dönemlerinde fiziksel gücünün de yerine oturmasıyla, maç ritmini kazanmasıyla daha iyi hale gelecektir diye düşünüyorum. Hı hı. Oyuncunun yaşlandığını ve ilk geldiği sezondaki gibi dinamik, hızlı olmadığını dikkate alıyorum. Hı hı. Fakat takımın kaptanı ve benim çok güvendiğim bir oyuncu Abdülkerim. Hı hı. Bu sezon takımda ilk 11'de kullanılacak ana stoper oyuncularından biri olduğunu düşünüyorum.
0: Seneye belki bir tasarruf mu olur hocam?
1: Seneye bir tasarruf olabilir. Çünkü savunma hattı da yenilik istiyor. Oyuncularımız artık eskimiş durumda. Fakat Abdülkerim'e şu anda güveni bırakmaya Pek niyetli değilim. Birazcık erken olduğunu düşünüyorum.
0: Çok katılırım hocam size. Birçok şeyi tabii ki değerlendiririz. Bilerek hocam ilk bölümde ister istemez size birazcık daha fazla söz vermek istedim. Çünkü hazır sizi bu kadar zar zor yakalıyoruz hocam stüdyoda. Hakikaten hani bizler adına çok büyük bir onur. Bunu bir kez daha hatırlatmış olalım. Peki hocam tabii ki.
1: Bilmukabele.
0: Tabii ki Abdülkerim'i konuştuk ancak Gabriel Sara konusunda da dinleyicimiz böyle bir isteği var. Yani Gabriel Sara'nın 8'de oluyor, 10'da olmuyor mu? Yoksa Galatasaray'da sonuç olarak şimdi 10+4 kuralından dolayı 10 tane yetişkin yabancı alınabildiği durumu var. Yani size göre, sizin konuya bakışınıza, ele alışınıza göre Gabriel Sara'nın dünkü performansı nasıldı? Gabriel Sara uzun vadede Galatasaray'da ne rolde olmalı ve yoksa gönderilmeli mi diye sorayım hocam.
1: Dünkü performansı 10 numarada bence çok kötü değildi, açık konuşmak gerekirse. 10 numara pozisyonuna daha az alışkanlığı olan, sırtı dönük top almaya daha az alışık bir oyuncu. Ben Gabriel Sara'nın ehemmiyetini şöyle anlatmak istiyorum. Şu anda Galatasaray takımındaki kreatif oyuncu, yani gol yollarında
0: atak hazırlayıcı
1: ya da bir anda bir sihirli değnekle müthiş bir orta açıp Osimhen'i ya da stoper oyuncularından birini kafayla buluşturup gol attırabilecek. Yani takımın bence şu anda Gabriel Sara üretmek için en önemli umutlarından bir tanesi. Dolayısıyla nasıl oynarsa oynasın, onun bu değerini göz ardı etmeyip takım içerisinde bulunmasını ben kendi adıma tercih ederim. Fakat dünkü performansında da geçen sene bütün sezon boyunca 8 numara olduğunu biliyoruz. Bence Okan Hoca Batrakov transferine rağmen, Leroy Sané'yi de orada bir bence maç sonunda denemesine rağmen Gabriel Sara opsiyonunun da sezon boyunca 10 numara bölgesinde kullanılabileceğini göstermek ve özellikle biraz daha ligdeki nispeten zayıf takımlara karşı burada onu değerlendirebileceğini gösterdi. Ben Gabriel Sara'nın genel anlamda takım için çok değerli bir oyuncu olduğunu, özellikle kullandığı duran toplarında çok etkili olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla takım için vazgeçilmez şu anda. Aynı zamanda takımın yani kısa süredir burada olmasına rağmen hafıza isimlerinden biri bence. Yani takımın bizim alıştığımız baskılı oyununun en önemli mimarlarından bir tanesi. Maçtan maça performansı değişiyor oyuncunun. Bazen işte 8-9 puanlık, bazen 4-5 puanlık performansları izliyoruz ama Gabriel Sara'nın kalitesini birazcık tartışılmaz buluyorum. Sadece motivasyon seviyesi iyi gözlemlenmeli oyuncunun bence. O da Brezilyalı bir oyuncu ve biraz daha rahat bir vücut tipine sahip. Bunun, yani bu dış görünüşün oyuncunun kendi aslında kafasının içinde yaşadığı motivasyonu pek yansıtmayabileceğini düşünüyorum. Bence takım için çok değerli bir oyuncu.
0: %100 katılırım. Yani bir kere şöyle de bir durum var. Yani dünya futbolunun %40 ataklarının, yani gol pozisyonlarının diyelim %40'ı sonuçlanan gol pozisyonları, yani gollerin %40'ının neredeyse artık duran toplar üzerinden geldiğini biliyoruz. Bu kadar keskin bir duran top kullanıcısının da değeri ister istemez kat be kat artıyor ve hani Gabriel Sara dün bile mesela köşe vuruşunda Şallah'ı besleyebildi. Yani evet, eleştirilen bir noktası var Sadık Bey'in bu konuda ama yani duran topların öneminden de dolayı ki Galatasaray'ın duran toplarda ne kadar etkili bir takım olduğunu hocam siz en iyi yorumlarsınız zaten ama yine de Gabriel Sara'nın oyun içindeki birçok kısmının dışında bir de bu duran top meziyetinin de önemini ben de kısaca naçizane ufak eklemek isterim. Hocam tabii ki maçı konuşmaya devam ediyoruz ama bir araya gitmeden önce sizinle beraber dilerseniz şunu yapalım istiyorum. Size klasik olarak oyuncu grubunu soracağım ve puanlama alacağım. En azından maçın bir karnesini çıkaralım istiyorum. Erzurumspor tarafından da yaparsak hocam, hani en azından bir puan alırsam çok kısa bir yorum vesaire çok mutlu olurum. Hocam isterseniz, dilerseniz ev sahibi ekip Erzurumspor'dan başlayalım. Kısa geçelim, sonra Galatasaray kısmını biraz daha uzun ele alırız ama kaleci Orban İç'e kaç puan veriyorsunuz hocam?
1: 4-0'lık bir mağlubiyet aldı takımı. 5 puan veriyorum.
2: peki. Savunmada Orhan'a soracağım sağ bekte.
1: Orhan bugün en çok öne çıkan isimlerden biriydi. Orhan'a 7 puan vereceğim her durumda.
2: Peki. Gerhalyu ve Yakup ikilisine tek tek puan alacak Zobul'u olsak.
1: Bu ikiliye yani bugün çok şansları yoktu bence. Karşılarında ligin en iyi belki dünyanın en iyi forvet oyuncularından biri oynuyordu. 6'şar puan veriyorum.
2: Peki Mujakic'e devam edelim sol beke.
1: Bence Yunus çok etkili oldu sağ kanatta bugün. O yüzden Mujakic'e 5 puan vereceğim.
2: 5 puan aldı. Peki orta sahada Baiye'ye bir puan alacak olursak 6 numarada Baiye'ye.
1: Baiye de orta sahada bence önemli oyunculardan biriydi bugün. 7 puan vereceğim.
2: Peki Owusu diye devam edelim.
1: Owusu 6 puan.
2: Rodriguez'i soracağım.
1: Rodriguez 5 puan.
2: Tamam, kanatlara geçiyorum. Mustafa'yı soracağım sağ kanatta.
1: Mustafa çok sarktı defansın arkasına. Özellikle ilk yarıda benim gözüme çok çarptı. 7 puan vereceğim ona.
2: Peki Giriano Kerk'i sorayım sol kanatta.
1: Kerk'e 6 puan veriyorum.
2: Eren Tozlu'nun puanını da alabilirim.
1: Eren Tozlu'ya da gol çıkmadı. 5-6 puan verebiliriz.
2: Yedekten bence giren... Azunzade'yi sorayım. 55. dakikada girdi. Diğerlerini sormayayım. Soru işareti bırakırsınız.
1: Azunzade 6 puan. Maça bir etkisi olmadı. Çok bir ekstra bir puan vermeye ya da düşürmeye gerek yok.
2: Peki Galatasaray tarafına geçiyorum hocam. Tabii ki 66. dakikada giren oyuncuları da dahi soracağım. 4 değişiklik oldu çünkü birazcık aslında maçın hikayesi bir anda 66. dakikada oyun bitince bir anda 4 değişiklik geldi ve orada da farklı bir tablo gördük ama ilk başta ilk 11'le başlayayım hocam. Uğurcan Çakır'ı sorayım.
1: Uğurcan bence gelen bütün topları üstüne gelen hani izleyicilere güven vererek tuttu ve karşıladı. Oyunun kurulumunda bazı zaman orta sahaya kadar çıktığını gördük. O yüzden 7 puan vereceğiz.
2: Roland Şallay diye devam edelim.
1: Oyuncu gol attı ama maç boyunca arkasına özellikle Kerk'i çok kaçırdı. Şallay'a 6 puan vereceğim.
2: Peki. Sanchez-Abdülkerim ikilisini sıra sıra yorumlarsak.
1: Standart bir performanstı Sanchez-Abdülkerim'den. Sanchez'i biraz daha beğendim. O yüzden Sanchez'e 8, Abdülkerim'e 7 puan vereceğim.
2: Peki Jakobs'a devam edersek.
1: Jakobs'a zaten Barış Alper'le olan uyumundan bahsetmiştim. Ona da 7 puan verebilirim.
2: Peki orta alana geçtiğimiz zaman Torreira Lemina ikilisini sırasıyla yorumlarsak.
1: Bu ikili sahada olduğu zaman Galatasaray taraftarının içi daha bir ekstra savunma anlamında rahat ediyor diye düşünüyorum. İkisine de 8 vereceğim.
2: İkisine de 8 aldı. Peki şöyle bakıyorum aslında yedeklerden oyuna giren oyuncuları da soracağım. Yani hücum hattına geçmeden önce. Şöyle bakılınca Wilfred Singo, Eren Elmalı ve Uge Çukwu'yu sırasıyla yorumlayacak olursak.
1: Singo'yu bugün sağ bekte izledik Salah'a çıktıktan sonra. Ben çok fazla ekrana geldiğini, ismini duyduğumuzu görmedim. 6 puan vereceğim.
2: Peki Eren Elmalı olarak devam edersin.
1: Eren Elmalı'yı çok fazla hücum aksiyonunda gördük. Bunların ne kadarının başarılı başarısız olduğu tartışılır ama Eren'i o bölgede bulunup sürekli gol yollarında yardımcı olmaya istemesinden ötürü 8 puan vereceğim.
2: Peki şöyle bakıyorum. Wilfred Singo'yu konuştuk. Uge Çukwu'ya geçelim hocam.
1: Ben Uge Çukwu'yu yayının başında da dün beğendiğimi söylemiştim. Evet. Uge Çukwu'ya 7 puan veriyorum. Oyuncunun kiralık opsiyonu var. Belli bir maç sayısını doldurması gerekiyor.
2: Onu hemen bir sizin için bir doğrulayayım. Ali Naci Küçük'ün haberine göre ki bizler de çok fazla iletişim kurduk bu konu hakkında. Uge Çukwu'nun 1 dakikayla 90 dakika süre alması arasında hiçbir farkın olmadığını, oyundan sonradan girmenin bir fark yaratmadı. Oyuncunun 18 maç forma giymesi halinde 3+20 küsür yani 21-20 gibi bir rakama aslında satılama opsiyonunun devreye gireceğini biliyoruz. 18 maç şu ana kadar 2 maç yani resmi maçlar sayılıyor bu konuda. 16 tane daha resmi müsabaka oyuncunun oynama durumu var. Yani zorunluluğu var diyelim, eğer böyle bir madde aktif edilmek isteniyorsa diyelim hocam. Uge Çukwu diyorduk.
1: Uge Çukwu'nun
2: 7 aldı değil mi hocam?
1: Efendim?
2: 7 puan verdim.
1: 7 puan verdim. Oyuncunun da sezon boyunca 16 maçta daha değerlendireceğini düşünüyorum. Çok fazla maç var. Dolayısıyla bonservisinin alınmasının yüksek ihtimal olduğunu düşünüyorum.
2: Peki ön hatta geçecek olursak sağ kanat Yunus ve sol kanat Barış olarak bir sırasıyla puanlar alacak olursak.
1: Yunus Akgün'ün isteği sezon başından beri hem hazırlık maçları hem de ligin ilk iki maçındaki isteği, yani topu ısırması tabiri caizse, bence Galatasaray taraftarını çok memnun ediyor. Ben Yunus'a bugün 8 puan vereceğim.
2: 8 aldı. Barış'a ne vereceğiz hocam?
1: Barış'a 6 puan vereceğim. Bugün dinleyicimizin söylediği gibi hücum aksiyonlarında başarısızdı. Çok istiyorlar. Hani Jakobs'la beraber iyi tutuyorlar sol kanada. Hem defansif hem hücum anlamında iyi işler yapıyorlar ama bugünkü puanı benim nezdimde 6.
2: Peki hocam, Gabriel Sara olarak devam edecek olursak, forvet arkası olduğu için ön bölümde kendisinin ismini anons etmek durumunda kaldım.
1: Sara bence 7 puanı hak ediyor. Ne daha fazlası ne daha düşüğü olur diye düşünüyorum.
2: 7 puan aldı. Peki yedekten giren Leroy Sané'ye, o 4-2-3-1'in o üçlüsünde siz hocam birazdan merkeze yakın gördünüz daha çok, hani normalde kenarlarda görmeye alışık olduğumuz oyuncuyu. Leroy Sané'yi puanını alabilir miyiz oynayarak sonradan girdiği?
1: Leroy Sané'ye 6 puan vereceğim. Hani yani hücum aksiyonları olsa da çok başarılı olamadı maçta son pozisyona kadar diye düşünüyorum ama bu oyuncunun 10 numarada değerlendirilmiş olması, ki biliyorsunuz Okan Buruk'un 10 numara olarak değerlendirdiği oyuncular biraz daha ceza sahasının içine de yöneliyorlar. Osimhen'in yanına da yerleştiğini gördüm maç içinde. 7 puan veriyorum ama Sané'nin bu bölgede değerlendirilmesinden oldukça umutluyum.
2: 7 puan veriyorsunuz ama ümit dolu bir 7
1: puan. Ümit dolu bir 7 puan. Ya, sağ kanatta birazcık işlevinden uzaklaştığını düşünüyorum Sané'nin. Rakip takımlar çözüm üretmekte çok zorlanmıyorlar. Oyuncunun yani her ne kadar çok yetenekli ve birçok şey yapabilen bir oyuncu olsa da en çok kullandığı çalım sahanın içine doğru kat edip araya paslar bırakmak veya şut çekmek. Buna alınabilecek önlemleri takdir edersiniz, dinleyicilerimiz de zaten farkındadırlar. 7 puan veriyorum ama çok umutluyum. O merkezde çok daha etkili olabileceğini ve ince iş yapabileceğini düşünüyorum gelecekte.
2: Peki son sorumu da soracağım. Sonra çok kısa bir araya gitmemiz gerekecek. Victor Osimhen'i de tabii ki sorayım.
1: Bambaşka bir oyuncu. 10 puan vermekten başka hiçbir şey yapamayız bence. Son 2 maçı da Galatasaray adına domine eden oyuncu bence.
2: Peki o zaman ara öncesinde tabii ki şimdi bir araya gideceğiz ama ara sonrasında daha doğrusu biraz Victor Osimhen, biraz Batrakov, biraz hani Galatasaray'ın 9-10 bağlantısındaki neleri hayal ettiğimizi konuşacağız. Batrakov'u konuşacağız ama biraz da Victor Osimhen'le uzatırız, orayı konuşuruz. Selim hocam müsaadenizle araya gidiyorum.
1: Buyurun lütfen.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Evet, tabii ki devam ediyorduk. En son Victor Osimhen'i konuşuyorduk ama şunu soracağım tabii ki. Şimdi Batrakov transferi gerçekleştirildi. Victor Osimhen'in 2 maçta 4 gol attığı bir lig maratonu başladı Galatasaray'da. Hocam siz de kusursuz buldunuz performansını, hakikaten kendisinin. Birçok şey konuşacağız Victor Osimhen nezdinde. Dilerseniz hocam ilk başta Batrakov'la nasıl şeyler hayal ettiğinizi sormak istiyorum. Yani sonuç olarak 10 numara ve 9 numaranın arasında bir bağ sağ içlerinde ve takımlarda her zaman görürüz ve Batrakov'un bu noktada sizin nezdinizde Batrakov ve Osimhen ikilisini nasıl bulacaksınız, nasıl oynayacaklar, bize ne hayal ettiriyorlar ve Batrakov'un da genel sizin gözlemlerinize göre hocam, yani teknik kapasitesinin ne olduğunu, bize sahada neler göstereceğini, Türkiye Ligi için ne kadar uygun olduğunu, Avrupa'daki Galatasaray'ın maratonunda nasıl bir konumda olacağını, doğrudan 11 oyuncusu olacağını mı, veyahut da belki öyle de bakabilirsiniz konuya, çok genç bir oyuncu olduğu için ve Galatasaray kadrosunda hem Yunus Akgün o bölgede oynayabiliyor, hem Gabriel Sara'yı gördük son maçta. O yüzden de genel olarak Osimhen Batrakov bağlantısı üzerinden biraz Osimhen yorumu, biraz Batrakov'un neler bize gösterebileceğini sizden alabilir miyiz hocam?
1: Öncelikle Osimhen topu her zaman kendisine isteyen maç içinde bir oyuncu. Bunu zaten vücut dilinden de görüyoruz. Hani koşularını yaptığı zaman topu an kimdeyse topu onunla buluşturmasını isteyen bir oyuncu. Geçtiğimiz sezon çok fazla orta açılmadığından ve kanat ortalarından etkili olamadığından bahsediyorduk Galatasaray'ın. Bu sezon orada bir değişiklik görüyorum. Oynanan maçlarda oyuncuların çok daha fazla kafasını kaldırıp ceza sahası içerisinde Osimhen'i aradığını gördük. Bu Çorum maçında biraz daha fazla oldu. Dün de yaşandı ama biraz daha sayılı sayıdaydı. Ben Batrakov transferinin Osimhen'in sadece havadan toplarla değil, yerden defansın arkasına bırakılan toplarla da beslenmesine yönelik bir transfer olduğunu düşünüyorum. Oyuncu tabiri caizse ince pasları verebilen ve sahayı çok iyi okuyabilen bir oyuncu olarak görüyorum Batrakov'u. Zaten hani maçlarını da izlerseniz oyun içinde ne kadar fazla defansın arasına uzun top yerden ve havadan attığını görebilirsiniz. İlk 11 konusuna gelirsek genç bir oyuncudan söz ediyoruz. Ben Batrakov'un doğrudan ilk 11'e monte edilip edilmeyeceğini değerlendirdiğim zaman biraz daha sonradan oyuna girip ilk başlarda en azından takıma alışana kadar, belli bir sayıda birlikte antrenmana çıkana kadar öncelikle yedekten girerek değerlendirileceğini, sonra bazı takım içerisindeki eksikliklere veya değişikliklere göre ilk 11'de şans bulabileceğini düşünüyorum. Bunu ilk etap için söylüyorum.
2: Tabii. Aslında bir ilk 11 oyuncusu olarak düşünüyorsunuz hocam, ama ilk etapta bir yedekten giren bir oyuncu hüviyeti göreceğiz oyuncular gibi.
1: Açıkçası bana ilk 11'de hayaller kurduran bir oyuncu, yani oyuncunun potansiyelinin zirvesine ulaştığında Galatasaray'ın önemli itici güçlerinden biri olacağını ve vazgeçilmez ilk 11 oyuncularından biri olabileceğini düşünüyorum. Ama genç bir oyuncu da yeni transfer edildiğinde genelde teknik direktörler bu oyuncuyu hem birazcık korumak adına hem de takıma uyum sağlamasına izin vermek adına, vakit vermek adına sonradan

0: değerlendirdiğini görüyoruz genç oyuncuların yeni transfer edildiklerinde. Oyuncunun birazcık kişiliğini de gözlemleme fırsatımız oldu son dönemde. Oyuncu ciddi oynadığı takıma aidiyet gösteren ve takımı sahiplenen bir oyuncu hüviyetinde. Bunu Lokomotiv Moskova taraftarıyla yaptığı veda konuşmasından da biraz anlayabiliyoruz. Yani bu kadar genç bir oyuncunun...
1: Ve bir kaptan da hocam aslında.
0: Aynı zamanda kaptan da. Bu kadar genç bir oyuncunun Lokomotiv gibi bir takımın kaptanı yapılması, sonrasında vedasında bile durumu son derece olgun bir şekilde yönetmesi, taraftarına bu transfer durumunu açıklamak zorunda demeyelim ama içinden bunu açıklama isteği gelmesi bence Galatasaray için çok olumlu bir konu. Galatasaray'ın takımı gerçekten sahiplenecek ve takım için, arma için, bu armanın insanlara hissettirdikleri için mücadele edecek oyunculara ihtiyacı var.
1: Size şöyle bir ilave yapmak isterim hocam. Yani tabii ki çok ilginç bir istatistik var önümde çünkü. Batrakov bir 10 numara oyuncusu olmasına rağmen sarı kart sayısının çok fazla olduğunu görüyoruz. Yani 2024-25 sezonunda 8 sarı kart görmüş. 2025-26 sezonu 12 sarı kart görmüş. Yani bu oyun isteğiyle mi anlatmamız gerekiyor? Yani oyunu çok isteyen ve gerçekten savaşmaya hazır bir oyuncu olduğunu mu anlıyoruz bu sarı kart sayılarından? Dediğinizi destekler mi bu veri diye aslında araya bu şekilde girmek istedim.
0: Destekler. Bence bunun iki bölümü var. Bunlardan bir tanesi dediğimiz gibi oyuncunun oyun isteği ve oyunun içinde sürekli bulunmak istemesi ve mücadele direncinin fiziksel özellikleri çok güçlü bir oyuncu olmasa da mücadele isteğinin olması. Aynı zamanda da oyunu orta sahanın merkezinde oynayarak da oynayabiliyor olması. Orta sahanın merkezinde olduğunuz zaman, yani oyuncu 10 numara olarak gösterilse de biz sağ içerisinde onu izlerken 8 numara gibi
1: derine de gelebilecek.
0: Derine de gelebilecek. Hem derinden top çıkaran hem de derinde top rakipteyken rakip oyuncularla ikili mücadeleye girebilen bir oyuncu olarak görüyoruz. Ben burada kestiği hücumlar veya rakibe gösterdiği direnç sebebiyle bu sarı kartların geldiğini görüyorum. Bu sarı kartlarla da şunu çıkarabiliriz. Galatasaray gerçekten hem mental hem fiziksel kapasitesi yüksek. Oyun içerisinde oyun içerisinde ikili mücadelelere girmekten çekinmeyen bir oyuncu aldığını görüyoruz.
1: Ya gerçekten beni çok heyecanlandırıyor. Sonuç olarak birçok genç oyuncuyu izlemekten her zaman keyif alırım ki hocam sizi de bilirim. Genç oyuncuları hakikaten bir tık daha böyle mesela eleştirirken de çok daha yapıcı eleştirmeye çalışırsınız. Yani sizinle genelde birçok istişarelerimiz sonucunda artık çıkardığım sonuç bu. Biraz da dinleyici mesajlarına dönmek istiyorum. Yani Batrakov nezdinde şöyle bir maddeden bahsetmiş Bülent Bey ki Mehmet Bey'in mesajına sonra geleceğim. Mehmet Bey'in de mesajı var. Bülent Bey ile başlayalım istiyorum. Şimdi demiş ki Batrakov'un 55 milyon euro gibi serbest kalma maddesinin kendisinin koydurduğu, yani menajerini ve kendisini koydurduğu doğru mu diye bir soru var. Devamında devam ediyorum bu sorunun. Bu fiyatı öyle bir belirlemiş ki ne az olsun ne fazla. Az olmasın Galatasaray'da para kazansın, fazla olmasın ben majör 5 büyük lige yani ilk takımlarına gidebileyim diye de düşünmüş gibi görüyorum demiş. Futbolcunun kendine ne kadar güvendiğini bu durum göstermiyor mu demiş. Bülent Bey'in mesajı bu şekilde. Selim Hocam nasıl yorumlarsınız?
0: Ben bu çıkış maddesini yine iki yönden yorumluyorum. Dinleyicimiz de bence doğru bir tespitte bulunmuş. Ne çok az ne çok fazla. Galatasaray'ın yaklaşık 25 bonuslarla birlikte 30 milyon euroya ulaşabilen bir bonservis bedeliyle bu oyuncuyu transfer ettiğini biliyoruz. Oyuncunun 55 milyon euroluk çıkış maddesi de satıldığı durumda Galatasaray'a yani elle tutulabilir ciddi bir kar getireceğini görüyoruz.
1: Kesin.
0: Bir yandan bunun diğer tarafı da oyuncunun kendine gösterdiği güven bence. Oyuncu yaklaşık zamanı geldiğinde 70, 80 belki 100 milyon euro değere ulaşabileceğini öngörüyor ki 55 milyon euroya çıkış maddesi koyduruyor yeni takımına.
1: Ki şunu da söyleyeyim, 55 milyon euroya eğer Galatasaray bir oyuncu satarsa bugünkü koşullara göre Türkiye tarihi en pahalı satışını imza atmış olur. Yani onu da Söylemiş olalım. Evet hocam.
0: Doğru. Tabii. Oyuncunun bu çıkış maddesi gerçekleşirse en pahalı yapılan satışlardan biri olacak. Hatta zirveye oturacak. Bu çıkış maddesi az önce de dediğim gibi kendisi için potansiyel 100 milyonların talep edilmesini de engelleyen bir şey. Bu da oyuncunun aslında kendine ne kadar güvendiğini ve gelecek bir transferde elinin de rahat etmesini istediğini gösteriyor. Bu zaten transfer sürecinde de bolca okuduk. Oyuncu Paris Saint-Germain'in

0: olmak bence büyük bir şans. Muadilinin son derece az olduğunu, olan muadillerin de fiyat etiketinin çok daha yüksek olduğunu zaten görüyoruz.
1: Hocam şimdi tabii ki birçok konu var. Ben de aslında birazcık olumsuz yerinden değerlendirip bir soru soracağım Batrakov kısmıyla alakalı. Şimdi tabii ki ister istemez bazı siyasi, bazı politik durumlar kaynaklı olarak Rusya pazarından bir oyuncunun zaten çıkması çok zor oluyordu. Hatta Galatasaray'da bu transferi yaparken bu bilgiyi de aktarmış olalım. Rusya'da bir şirket açıp aynı zamanda o şirketten ruble olarak ödeme yaptığını söyleyelim. Yani bizim şu anda tabii ki 25 milyon euro artı 4 milyon euro gibi bir bonus olduğunu biliyoruz ama Galatasaray'ın bu ödemeyi yapmak adına ruble olarak bu ödemeyi yaptığını kesinlikle bir kez daha söylemek isterim. Hocam peki şimdi Rus oyuncuların Avrupa pazarında şu anda çok fazla oynamadığını biliyoruz. Paris Saint Germain'de evet Safonov oynuyor. Hatta en üst düzeyde Safonov gibi bir kaleci oynuyor. Yani sonuçta son Şampiyonlar Ligi'nin kazananından bahsediyoruz. Veyahut da önümde birkaç tane daha isim var. İşte Aksel Zakaryan var. Aslında Ermenistan ve Rusya iki pasaportu olan bir oyuncuyu görüyorum. Haricinde Golovin'i görüyoruz Avrupa'da oynayan. Onun dışında da çok üst düzeyde aslında oynayan bir Rus futbolcu. Avrupa'da şu anda oynamıyor. Bu durum ileriki bir vakitte, yani Paris Saint Germain'in ilgisi olduğunu söylediniz hocam zaten, ki nitekim bu da Safonov'un zaten varlığından dolayı doğruluyor, ama diğer kulüplerin Rusya pasaportlu bir oyuncuyu almaktan çekineceği bir durum mu? Olabilir mi? Yoksa bu politik siyasi durumlar hocam tabii ki her zaman değişkenlik gösterebiliyor. Galatasaray çok iyi bir oyuncu almıştır. Satmayı ilk etapta düşünmemelidir mi diye bakarsınız konuya. Ben direkt bunu bir sormak istedim.
0: Ben yapılan bütün transferlerde, son sorunuza öncelikle cevap vereyim. Yapılan bütün transferlerde, buna Osimhen de dahil, oyuncunun değerini bulduğunda satılma düşüncesiyle yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu kim olursa olsun. Burada bir bildiğimiz borsada hisselere trade eden ve daha doğrusu borsada işlem gören bir şirketten ve bu halka açık şirketin yönetilişinden bahsediyoruz. Dolayısıyla yapılan bütün transferlerin kar amacıyla yapılması gerektiğini, bu karın sportif başarı veya transfer bedeliyle elde edilebileceğinden bahsedebiliriz. Mesela Osimhen'e verilen bonservis bedelinin çok önemli bir bölümü zaten oyuncunun takım içerisinde gösterdiği başarılardan geri döndü kulübe. Üzerine bunun transfer bedeli eklenirse ne ala. Batrakov'a dönecek olursak da burada oyuncunun potansiyel bir satışının ben her zaman düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu arada bu transferin şöyle bir hüviyetinin olmasından da endişeliyim. Yani umarım böyle değildir. Hani o Avrupa kulüpleri Rusya'dan çıkaramadılar oyuncuyu. Oyuncu bir sene Türkiye'de oynasın, sonra biz oradan alalım gibi bir düşünce varsa ve oyuncunun diğer Avrupa kulüplerine transferi bu yüzden ertelendiyse bunu da bir kenara not etmek lazım.
1: Kesin. Konuya bir de böyle bakmak lazım. Haklısınız hocam.
0: Fakat bunun ben Galatasaray'ın önceliği olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray senelerdir oraya damga vuracak bir 10 numara oyuncusu arıyor. Gabriel Sara bu umutlarla gelmişti. Fakat kendisinin biraz daha natürel olarak 8 numaraya yatkın olduğunu görmüş olduk 2 sezon içerisinde. Ben Batrakov'un Galatasaray'da uzun yıllar 10 numara oynayacağını hayal ediyorum. Tabii bu nasıl olur? Çok başarılı olarak o aidiyeti oluşturup, Lokomotif'te gördüğümüz aidiyeti burada da oluşturup, taraftarlar arasında, taraftar ve kendi arasında bir bağ kurup takıma katkı sağlayarak olur bu. Batrakov için şunu da dile getirmek gerekiyor. Oyuncu hala çok genç.
1: %100.
0: 21 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Evet, Avrupa'daki ve Türkiye'deki genç kavramları birazcık birbirinden ayrışıyor. 16-17 yaşındaki oyuncuların da bir yetişkin gibi takımlarda forma şansı bulduğunu görüyoruz. Ama bu durumun Türkiye Ligi için genelde geçerli olmadığını, 21 yaşındaki bir oyuncunun hem fiziksel meziyetleri hem de tecrübesi sebebiyle genç bir oyuncu olarak değerlendirebileceğini ve bir potansiyel olarak bakılması gerektiğini düşünüyorum. İlk 11'e kendini kanıtlayıp girerse ve Şampiyonlar Ligi'nde de önemli bir performans gösterirse Avrupa'ya transferinin açık olduğunu düşünüyorum.
1: Selim hocam, sizden tabii ki son cümleleri alırız orada ama ondan sonra da bir Mehmet Bey mesajına geleceğim. Selim hocam,
0: Rus oyuncular özeline gelirsek evet.

0: şu anda Avrupa'da Safanov dışında kayda değer.
1: Bir Golovin var sanki hocam.
0: Yani Golovin akıllara geliyor. O da Monaco'da forma giyiyor. Dinleyicilerimize onu aktaralım. Ya bu oyuncular dışında şu anda markalaşmış bir Rus isim yok Avrupa futbolunda. Bunun da aslında Galatasaray'ın bu transferi tamamlayarak Osimhen transferinde nasıl Nijeryalı insanları arkasına aldıysa Rus taraftarları da bir Galatasaray sempatisine bağlayabileceğini düşünüyorum.
1: Göreceğiz. Gerçekten göreceğiz. Birçok birçok durumları göreceğiz. Bir de Mehmet Bey mesajına dönmek istiyorum. Yani aslında birazcık bizim programımızın ilk bölümünün konusunun mesajı ama Mehmet Bey de en azından değinelim istiyorum. Biraz oraya dönelim. Sonrasında bir ara veririz. Sonra zaten Galatasaray kadrosunun hangi bölgelere ne tip takviler yapması gerektiği üzerinden bir bölümümüz olacak ama selam canı yayınlar. Barış'ın son pozisyonunu Avrupa'da gören takımlar alır mı sizce demiş. Ya hep Barış bunu yapıyor. O an 0-0 gittiğini düşünün. Maçın ne olacak? Yani Barış bal yapmayan arı demiş. Hatta şöyle de aslında devam etmiş diğer konuyla beraber. Can farz edelim Selim Hoca ile ikiniz aynı anda stopersiniz. Karşınızda maskeli bir Osimhen var. Yardıra geliyor ve ne yapardınız? Ben tasımı tarağımı toplayıp kaçardım demiş yani. Selim Hocam aslında ikincisi böyle esprili bir mesaj gelmiş Mehmet Bey'den ama ilk soruyu önce başlarsanız ikinci soruyla alakalı da esprili bir şekilde kapatırız. İkinci sonraki araya geçmiş oluruz yani.
0: Ben biraz pozitif taraftan bakacağım burada. Ben maçın 0-0 gittiği bir senaryoda Barış Alper'in o pozisyonu gol yapacağını hatta gol yapabilecek sayılı sayıdaki oyunculardan biri olduğunu düşünüyorum.
1: Peki.
0: Maçın 4-0 olmuş olması o an oyuncunun aksiyonlarını etkilemiştir. Biraz rahatlık vermiştir diye düşünüyorum. Evet, hani daha rahat bir oyuncunun bu gol yapması daha kolay olmaz mı diye sorgulanabilir. Fakat bunu da ya Barış Alper orada bulunsun maçlar boyunca, o pozisyona girsin. Zaten birçoğunu attığını sezon boyunca göreceğiz. Ben yani Barış Alper için bu kadar karalar bağlamamak gerektiğini düşünüyorum. Oyuncunun şu anda kafasının dolu olduğunu gözlemliyorum. Mehmet Bey'in de bahsettiği transferlerden dolayı. Ben Avrupa'daki bir takımın bu pozisyonu, bu oyuncu çok kolay bir pozisyon kaçırdı, biz bunu almayalım ya da fiyatını düşürelim gibi bir bakış açısıyla işe yaklaştığını düşünmüyorum. Zaten Barış Alper'in Avrupa'ya transferini sağlayacak en önemli özelliği bitiriciliğinden ziyade fiziksel gücü ve oyun içinde rakibi yıpratışı diye düşünüyorum.
1: Katılırım. %100 katılırım.
0: Barış Alper yetenekli bir oyuncu. Bazılarına göre top ayağına yakışmıyor olabilir. Topları çok eziyor olabilir. Ama kritik anlarda da bu takıma ne kadar yardımcı olduğunu, benim aklıma mesela Juventus maçı geliyor.
1: Tabii. Çok iyi.
0: Nasıl yardımcı olduğunu hepimiz görüyoruz. Yani pozisyonlar kaçılabilir, hani out atılabilir, oyuncunun orada açısı daraldı, kaleye yaklaştığı açıyı pek iyi ayarlayamadı. Penaltılar bile kaçarken böyle bir pozisyonu kaçmasını çok yadırgamıyorum. Benim için oyuncunun o pozisyona giriyor olması, o topun peşinde olması, 90. dakikanın sonunda bütün maç depar atmış bir oyuncunun rakip ceza sahasında o topla o şekilde buluşmaya devam ediyor olması önemli benim için. Barış Alper'i o yüzden biraz daha kucaklayıcı davranabiliriz diye düşünüyorum.
1: Peki. Son olarak hocam, yani sizi de yeşil sahalarda izleme şansına nail oldum ben şu ana kadar. Tabii ki daha çok böyle hücum hattında görev yapan, yani teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu olduğunuzu izleme şansım olmuştu. Bir gün sizin maça gelme şansım olmuştu benim de. O yüzden de bildiğim için soruyorum. Stoperde sizi pek ben hayal edemedim. Yani yan yana oynarız gibi yazmış Mehmet Bey de. Karşımızda Osimhen olsa biz tası tarağı toplayıp kaçar mıydık hocam? Böyle esprili bir soruyla da benim, şu arayı bitirelim.
0: Ben de esprili bir cevap vereyim bari. Yani Osimhen'in böyle üzerinize haldır haldır geldiği senaryoda ellerinizi Mevla'ya açacaksınız. diyeceksiniz ki ne olur bu adam benim üzerimden geçmesin. Yani en azından yanımdan geçsin de çarpışmayalım bari dersiniz. Ya şaka bir yana, savunma yapılması çok güç bir oyuncu. Yani her şey var adamda. 2 metre yükseklikteki topu parmak ucunla ayağın ucuyla indirebiliyor. Oralara çıkıp kafa vurabiliyor.

0: bence Osimhen'in en önemli yani en iyi Osimhen'i savunma stratejisi onunla topun arasına geçmek. Yani Osimhen'le birebir mücadeleye girmektense topun ona ulaşmasını engellemek diye düşünüyorum. Yani olabildiğince ona gelecek pasları kesmeye çalışırdım stoper oynuyor olsaydım.
1: Mantıklı. Mantıklı. Hocam ben de sizin direktifleri uygulardım. Yan yana bir şekilde açıkları kapamaya
0: çalıştım. Biz senle tutardık
1: bir şekilde.
0: Bir şekilde tutardık.
1: Peki. Hocam müsaadenizle bir araya gidiyorum. Sonrasında tabii ki Galatasaray'ın olası transferleri üzerinden hem medyada çıkan isimler hem sizin yakıştırdıklarınız. Kendi yakıştırdıklarımı da soracağım bu arada. Çünkü bir şekillendirme, bir planlama yapalım kadro üzerinden.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Evet, Galatasaray'ı konuştuğumuz, Galatasaray'ı ele aldığımız aslında ana odakta Galatasaray olan programımızda özel konuğumuzla Selim Feyzoğlu ile Selim Hoca ile beraber. Selim Hocam tekrardan hoş geldiniz.
0: Merhaba, hoş bulduk tekrar.
1: Şimdi tabii ki Erzurumspor karşılaşmasını çok net bir şekilde değerlendirdik. Bütün detaylarıyla değerlendirdik. Daha sonra olan transferlerin takımla uyumu nasıl olur üzerinden bakmaya çalıştık. Hem Leslie Ugechukwu'ya hem Alexey Batrakova çok daha net bir şekilde de baktık. Osimhen'le uyumlarını konuştuk ama Galatasaray'ın transfer piyasasında hareketli olacağının zaten birçok söylentisinde duyuyoruz. Birçok istihbaratta alıyoruz ki hocam sizin de tabii ki ister istemez çok fazla şeyler duyduğunuzu da biliyorum. Şu ana kadar aldığımız istihbarat doğrultusunda Okan Hoca'nın en taze örnek olarak şunu bizlere söylemişti. Bir tane yetişkin oyuncu, yetişkin dediğimiz zaten U23 oyuncuları da yetişkin sayılır ama 10 artı 4'ün 10'una bir tane oyuncu alınacağını, bir tane de U23 kategorisinde oyuncu alınacağını biliyoruz. Çünkü Alexey Batrakov, Niaga ve Leslie Ugechukwu var. Bir adet daha U23 kotasından bir oyuncu alınabileceğini biliyoruz. Bir de yerli bir takviye olmasını bekliyoruz. Savunmanın merkezine gibi yorumladık ama hocam belki sizin istihbaratlarınız farklı bir yöndedir. Galatasaray'ın kaç tane oyuncuya ihtiyacı var? Kadro derinliği açısından, ilk 11 açısından da soracağım ama dilerseniz ilk başta o artı 4'teki değil de o 10 olan hani ana yabancı kadrosundan hangi bölgeye ne şekilde bir takviye olmalıdır? Konuşulan isimleri üzerine konuşuruz ama hocam sizin hayal ettiğiniz Galatasaray'da siz 10 artı 4'ün 10'una nasıl bir transfer gelmesini arzu ederdiniz? Aldığınız istihbaratları sonra alırız ama sizin hayal ettiğiniz kurguda bu 10 artı 4'teki 10 oyuncunun 10'daki oyuncunun sol bölge veya sağ bölge bir kanat oyuncusu olması gerektiğini mi düşünürsünüz? Bir forvet olması gerektiğini mi? Yoksa bir stoper olması gerektiğini mi? Veyahut da bir orta saha oyuncusu olması gerektiğini mi yorumlarsınız? Ve işaret edebileceğiniz Avrupa piyasasına da çok hakim olduğunuzu bildiğim üzere bir isim var mı? Nasıl bakıyorsunuz konuya?
0: Transfer konusunu doğrudan şu anki takımın üzerine değerlendirmekten ziyade potansiyel olarak ayrılabilecek oyuncuları da dikkate alarak değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Burada ayrılma potansiyeli en yüksek oyuncu Barış Alper Yılmaz şu anda benim gözümde. Geçen sene de zaten transfer olmak istediğiyle ilgili Neon'dan gelen teklifin değerlendirilmesini istediğini zaten medyada okumuştuk, görmüştük. Şu anda Everton'ın talip olduğu haberleri zaten çıkıyor. Bunun yanı sıra ben adı geçen tek takımın Everton olmadığını birkaç tane daha Avrupa'nın önemli liglerinde mücadele eden takımı Barış Alper'i radarına aldığını duydum. Burada Barış Alper eğer gidecekse 10 artı 4'ün 10'luk kısmına yapılacak, yani tırnak içinde yetişkin oyuncu olarak yapılacak yabancı transferinin bu bölgeye yapılması gerektiğini düşünüyorum. Burada takımın içerisinden şu anda çıkıp o bölgeyi dolduracak bir oyuncu olmadığını zaten biliyoruz. Şu anda sadece sol kanada Barış Alper'in yazılabildiğini görüyoruz takımda. Buraya önemli oyuncuların ismi geçti. Mesela Rafael Leao, Milan'ın burada tok satıcı rolü oynadığını zaten duyuyoruz. Ben öncelikle sol kanada yapılması gereken bir transfer olduğunu düşünüyorum. Barış Alper kalsa da gitse de bu bölgenin şu anda eksik kaldığını düşünüyorum takımın geri kalanına kıyasla.
1: Peki hocam, böyle kafanızda tabii ki medyada çok fazla isim yazılıyor. Onları

0: Tek tek soracağım size, hem Leao'yu olsun hem İsmail Asar'ı olsun, ama sizin kafanıza böyle hayal ettiğiniz Galatasaray'da bütçeleri de tabii ki düşünerek, yani dünyanın en iyi sol kenar oyuncusunu tabii ki söylemeyeceğinizi biliyorum, belki hani yani Kvaratskhelia gelsin.
1: Biz bir Kvara alsak hiç fena olmaz.
0: Mesela aslında, ama biraz daha realistik isimler üzerinden gidecek olursak, yani sizin kafanızdaki matematiğe göre Galatasaray'ın hem Avrupa oyununa hem Türkiye Ligi oyununa en uyum sağlayacak, işte Batrakova, Osimhen'e, Yunus'a, Barış'a, ki Barış giderse kalırsa onu değerlendiririz, ama Sané'ye, orta alanda Torreira'ya, Lemina'ya, Sara'ya, Ugechukwu'ya, yani en uyum sağlayacak, bu havayı yaratacak sol ön oyuncusu sizin kafanızdaki, sizin futbol matematiğinize göre kim olurdu? Haricinde tabii ki konuşulan isimleri de konuşuruz üzerine.
1: Ben Rafael Leao'nun ilk ismi çıktığında Barış Alper için müthiş bir alternatif olacağını düşünmüştüm. Barış Alper'in hem fiziksel özelliklerine sahip hem de ondan daha teknik bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Leao'nun. Fakat oyuncunun fiyat etiketi ve genel olarak oynadığı takımlara olan aidiyeti beni birazcık düşündürüyor. Şu anda Milan'ın yaklaşık 50-60 milyon eurolara varan bir bonservis bedeli istediğini biliyoruz bu oyuncu için. Milan'la bağları kopmuş bir oyuncu için bu kadar ciddi bir meblağ ödemek ve bu oyuncuyu almak çok mantıklı bir karar olmayabilir. Fakat Barış Alper'in transferi söz konusuysa bence Rafael Leao bu pozisyonu en iyi doldurabilecek oyunculardan bir tanesi. Fakat bu transferinde bazı handikapları var. Oyuncu bence sezon öncesi kampını takımla geçirdikten sonra çok daha etkili olabilecek bir oyuncu. Galatasaray Barış Alper'i yollaması durumunda ilk günden itibaren damga vurabilecek bir oyuncu gerekecek sol kanatta Galatasaray'a. Rafael Leao şu anda gelirse, yani liglerin başladığı ve Şampiyonlar Ligi maçının bile neredeyse birkaç hafta içerisinde oynanacağı bir senaryoda doğrudan taraftarların hayalindeki katkıyı vermez diye düşünüyorum Rafael Leao. Burada şu anda medyada okuduğumuz isimlerden bir tanesi de İsmail Asar. Kendisini Crystal Palace'ta izledik senelerce. Taraftarların gözünde ah yine mi Crystal Palace, yine mi bir kanat oyuncusu,
0: bir Zaha'yı mı hocam?
1: Bir Zaha, yani Zaha ile biraz oyuncuyu ilişkilendirip bu transfere sakıncalı bakan dinleyicilerimiz olabilir. Burada ben birazcık yine su serpmek isterim dinleyicilerimizin gönlüne. Çok farklı bir oyuncu Zaha'dan
0: İsmail Asar.
1: Kendisi Zaha'yla benzer şekilde çok hızlı ve çok fulleli bir oyuncu. Fakat Zaha'ya kıyasla topla çok daha iyi oynayabilen ve bu oynadığı toptan çok daha verim alabilen, hem ara paslarla hem kendisi dribling yaparak pozisyon üretebilen bir oyuncu. Bu arada İsmail Asar'ın Crystal Palace'ta zaman zaman 10 numara olarak da değerlendirildiğine dikkat çekmek
0: Senegal
1: gerekiyor.
0: Senegal milli takımında da hatırlıyorum hocam.
1: Senegal milli takımında da 10 numara olarak değerlendirildiği maçlar var. Galatasaray'ın da 10 numaradaki Batrakov transferine rağmen görünen boşluğa da bence cuk oturacak bir oyuncu olur. Hani sezon içerisinde çoğunlukla kanatta görev alsa da 10 numarada bir sakatlık veya ceza durumunda oluşabilecek boşlukları doldurma potansiyeline sahip bir oyuncu. Aynı zamanda kanatta mesela örneğin İsmail Asar, Osimhen ve Sané gibi bir hücum hattıyla başlarsanız geri kalanını takımın istediğiniz gibi doldurun. Yine gol yollarında çok etkili olacak bir takım.
0: Peki yani şunu mu hayal etmeliyiz hocam? Şimdi tabii ki siz bunu söylediğiniz vakitte ben de kafamda ister istemez tabii ki ligde işin, yani Galatasaray'ın oyuncu kalitesinin belli başlı maçları zaten çok rahat çözebileceğini biliyoruz, ama Şampiyonlar Ligi'nde bu bana şunu hayal ettirdi hocam. Sané veya Barış diyelim, İsmail Asar ve Osimhen, yani orta sahada bir üçlü, yani 4-3-3'ü kurup çok net ön alanda böyle baskı takımı gibiden de ziyade biraz daha geçişleri çok iyi oynayabilecek bir kadro gibi geldi bana. Yani Galatasaray'ın asıl planını, İsmail Sarı transferini düşünmesiyle beraber şöyle mi yorumlamalıyız? Galatasaray Şampiyonlar Ligi için bir hazırlık yapıyor ve Şampiyonlar Ligi'nde farklı bir oyun modeliyle Galatasaray'ı da izleyebiliriz hissiyatını mı alıyorsunuz diye sorayım.
1: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde domine ettiği maçlarda biraz daha rahat ettiğini, fakat rakibin maçın kontrolünü ele aldığı maçlarda ise hem topu tutmayı hem de kontra atak yapmayı, daha doğrusu kontra atak yapmakta zorlanan bir takım olduğunu gördük bence. İsmail Asar gibi bir transfer Galatasaray'ın geçiş oyunu oynayabilen bir takım hüviyetini kazanmasına katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Tabii oyuncunun yine fiyat etiketinin çok pahalı olduğunu, Rafael Leao seviyesinde olduğunu söyleyelim. Fakat burada şöyle bir etken var. Bildiğiniz gibi Crystal Palace bu sezon Avrupa kupalarında mücadele etmeyecek. Oyuncu senelerdir zaten Crystal Palace forması giyiyor ve takım da oyuncudan çıkmak ve kar etmek isteyecektir bence.
0: Ki hoca da değişti bu arada, yani Oliver Glasner de gitti.
1: Oliver Glasner de gitti, en çok tuttuğu oyunculardan bir tanesiydi Sar. Hani hiç kuşkusuz yeni teknik direktörün de çok beğendiği bir oyuncu. Fakat Crystal Palace kulübünün de ekonomik sebepleri düşünerek bu transfere yol açabileceğini düşünüyorum. Oyuncu da zaten senelerdir Premier Lig'de oynuyor. Bence seviyesini Premier Lig'in orta sırasından biraz daha Şampiyonlar Ligi'ne taşımak isteyecektir. Yani kariyer planlamasında Şampiyonlar Ligi'nin kesinlikle olduğunu istiyorum. Şey olduğunu düşünüyorum oyuncunun. Benzer bir durumu zaten Michael Olise'de de görmüştük. Oyuncu
0: doğru.
1: Crystal Palace'ta forma giyerken Avrupa kupalarında hiç boy göstermedi ama Bayern Münih'e transfer olduktan sonra ne kadar etkili olduğunu, her kulvarda, her ligde nasıl etki gösterdiğini görmüştük.
0: Ki Fransa senin. Milli takımında 7-8 asist yaptı adam Dünya Kupası.
1: Fransa milli takımında da müthiş bir performansı vardı. Bence en dikkat çeken oyunculardan bir tanesiydi. İsmail Asar'ın Galatasaray'a gelirse hem Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayalini gerçekleştireceğini hem de Galatasaray için ciddi bir itici güç olacağını düşünüyorum.
0: Peki şöyle bir soru soracağım. 55 milyon euroya İsmail Asar'ı mı tercih ederdiniz Selim Hocam? 45 milyon euroya Rafael Leao'yu mu tercih ederdiniz?
1: Burada bu soruya cevap verirken Barış Alper konusu bence çok ciddi önem
0: Peki,
1: kazanıyor.
0: Peki o zaman iki boyutlu soralım. Barış Alper'in olduğu senaryoda bu soruyu bir değerlendirin lütfen hocam. Olmadığı senaryoda da değerlendirirseniz çok sevinirim.
1: Ben Barış Alper'in olduğu senaryoda her zaman İsmail Asar transferini tercih ederim. Çünkü Rafael Leao ve Barış Alper birbirine benzeyen oyuncular. Her ne kadar teknik olarak Rafael Leao biraz daha önde olsa da ben birazcık daha oyuncuların fiziksel özelliklerini burada ön plana alıyorum. Çünkü Galatasaray'ın sol kanadında oynayan Barış Alper Yılmaz fiziksel özellikleriyle öne çıkan bir oyuncu. Galatasaray'ın Barış Alper'i sattığı senaryodaysa Rafael Leao transferini biraz daha makul bulurum. Çünkü Barış Alper gibi rakibi zorlayan fiziksel olarak bir oyuncunun yokluğunda yine oraya biraz daha fiziksel direnci yüksek ve gerçekten fiziksel olarak ağırlığını sahaya koyabilen bir oyuncunun transfer edilmesinin daha mantıklı olacağını düşünüyorum.
0: Transfer planlamalarını konuşuyoruz. Tabii ki genç kısmına da geçeceğiz ama bir sorumuz var. Can demiş, Lemina ile hem de zamlı olarak sözleşme yenileyen yönetimin sizce transferde bir planı olabilir mi? Yönetim bu sene sınıfta kaldı demiş. Şu ana kadarki dilimle alakalı çok kısa bir yorum alayım bu cümleye.
1: Burada şunu unutmamak gerekiyor. Veteran bir yönetim var ve bu Galatasaray yönetimi şu anda medyada da okuyoruz. Lemina'ya bazı transfer isteklerinin olduğu, özellikle Arap Yarımadası'ndan oyuncuyla ilgilenen takımlar olduğunu görüyoruz. Galatasaray yönetimi oyuncunun sözleşmesini yenileyerek aslında kendilerine bir fazladan bonservis bedeli yaratmak istemiş olabilirler. Çünkü oyuncu sözleşmesi bitseydi doğrudan bu takımlarla anlaşabilirdi ve Galatasaray'ın bir geliri olmazdı buradan. Ama oyuncunun satışından önce eğer böyle bir istek varsa Arap Yarımadası'ndan her ihtimale karşı oyuncunun sözleşmesini yenilenip ve buradan artık kaç seviyesinde olur muhtemelen tek haneli olacaktır Lemina'nın bonservis bedeli ama ne olursa olsun buradan bir oyuncunun serbest kalması yerine buradan bir transfer bedeli elde etmek için yapılmış bir sözleşme olabilir. Bunun yanı sıra zaten Lemina'nın Galatasaray'a ne kadar katkı veren bir oyuncu olduğunu Bence hiçbirimiz inkar edemeyiz.
0: Kesin. Hatta hocam sadece orta saha rotasyona değil, Lemina'yı sağ bekte de gördük. Hatta stoperde de gördük. Onu acayip.

0: gördük. İlk maçta stoper bölgesine de Sanchez'in çıkışında girdiğini gördük. Ben Lemina'nın sezon sonunda sözleşmesi biterek kaybedilecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum en başından beri. Çok ciddi bir katkısı olduğunu düşünüyorum takıma. Goller de atabiliyor. Savunmada önemli müdahaleler de yapan bir oyuncu. Ben kalmasının da takım için bir problem arz etmeyeceğini düşünüyorum açıkçası. Fakat bu potansiyel bonservis geliri beklentisinin de oyuncunun sözleşmesinin yenilenmesinde bir etken olarak görüyorum. Transferin son günlerinde Galatasaray takımı Lemina'yı tutmak veya satmak arasında kararını verecektir. Burada tabii ki oyuncunun isteği de önemli. Ben mesela oyuncunun vücut dilinin çok da olumlu olmadığını düşünüyorum izlediğimiz maçlarda. Ya biraz daha rahat bir oyuncu, yine Sané kategorisine sokabileceğimiz vücut diline sahip bir oyuncu. Fakat aidiyet duygusunun olması, takıma katkı vermesi bence sözleşmenin yenilenmesinde bir problem olmadığının göstergesi. Dediğimiz gibi bir bonservis bedeli de elde edilebilir oyuncudan.
1: Peki tabii ki şimdi birçok şey konuşuyoruz. Lemina'nın da gitme durumu olabilir dediniz. Orta saha rotasyonunun kalabalık olduğunu biliyoruz ama U23 yabancı kontenjanında Galatasaray'ın bir forvet yedeğine mi, bir orta saha oyuncusuna mı ihtiyacı vardır? Veyahut da bir stopere mi ihtiyacı vardır diye sorayım. Hangi mevkiyi U23 yabancı ile hangi mevkiyi belki yerli takviyelerle Galatasaray geçecektir diye sormak isterim hocam. Size.
0: Galatasaray'ın şu anda olgun bir stoper hattı var. Abdülkerim ve Sanchez'den bahsediyoruz. Buraya bir U23 oyuncu alınırsa doğrudan ilk 11'de oynamasının çok zor olacağını düşünüyorum. Ben burada Galatasaray'ın yapacağı stoper transferinin Türk kontenjanından gerçekleşme ihtimalini daha yüksek görüyorum. Ozan Kabak, Ahmetcan Kaplan gibi oyuncularla ilgileniliyordur diye düşünüyorum.
1: Ahmetcan'ın son anda bir transferi oldu ama Ozan Kabak var hocam. Ümit Akdağ var ve aynı zamanda Yusuf Akçiçek isimleri çıkıyor. Hocam yani bir sol stoper mi almak Galatasaray için daha doğrudur diyeyim. O zaman bir yerli takviyede. Yoksa bir iki bölgede de oynayan veyahut da bir sağ stoper mi gerekmektedir diye sorayım.
0: Özellikle sol stoperde bir yedek oyuncu, Abdülkerim'i yedekleyebilecek bir oyuncu olmasının faydalı olacağını düşünüyorum. Çorum maçında Kazımcan girdi oyuna biliyorsunuz. Kazımcan'ın Galatasaray takımının stoper bölgesinde düzenli olarak oynayabilecek bir oyuncu olmadığını ve o an maçtaki belki de tek opsiyonun olduğu için oyuna girdiğini düşünüyorum. Yusuf Akçiçek ismi benim beğendiğim bir isim. Fenerbahçe altyapısının bir ürünü zaten. Yetenekli bir stoper oyuncusu fakat Galatasaray'ın ben aradığı özelliklerin hepsine sahip olduğunu düşünmüyorum. Burada biraz daha fizikli bir oyuncuya alınacaksa ihtiyaç
1: Ümit
0: var diye
1: düşünüyorum. Ümit Akdağ gibi hocam. Hani sol stoper bir tık daha fizikli gibi hayal etmeye çalışıyorum.
0: Ümit Akdağ olabilir ama ben her zaman Ozan Kabak'a ilk çıktığı günden beri çok beğenen biri olarak Galatasaray'ın bir Ozan Kabak'a geri getirme refleksi olabileceğini düşünüyorum. Daha önce Galatasaray'da oynamamış, oraların kokusunu almamış bir oyuncuya kıyasla.
1: Tabii ki.
0: Ümit Akdağ çok yetenekli bir oyuncu. Yeni bir stoper oyuncusu. Belki de milli takıma kadar yükselebilecek bir oyuncu zamanı geldiği zaman. Fakat orada biraz daha hani Ozan Kabak gibi takımı tanıyan bir oyuncunun alınabilip yabancı U23 kontenjanınınsa
1: forvet mi?
0: Farklı bölgelerde kullanılabileceğini
1: düşünüyorum. Forvet mi orta saha mı peki hocam? Son olarak
0: şu
1: onu sorayım.
0: Şu anda forvette eksik var ve orta saha bölgesi çok dolu Galatasaray'da. Burada yeni bir oyuncu daha, özellikle daha genç bir oyuncu orta sahaya getirmek bence çok mantıklı olmayacaktır. Burada zaten Renato Niaga ve Uge Çukwu'nun da takıma yavaş yavaş alışacağını ve forma şansı bulmaya çalışacağını biliyoruz. Orada bir orta sahada genç oyuncu rekabeti olacak bu sezon. Hani kim oynar, kim yedekten daha çok oyuna girer gibi Niaga ve Uge Çukwu arasında bir mücadele izleyebiliriz. Bir yandan da forvet hattına bakıldığında belki de Avrupa'nın en önemli forvetlerinden birine sahip olan Galatasaray takımının
1: Yedek forveti.
0: Yedek forvetinin olmadığını görüyoruz. Ada Yüzgeç çok yetenekli bir oyuncu gibi görünüyor. Fakat hala çok küçük yani o Galatasaray'ı forvet bölgesinin ağırlığını

0: kaldırabilir mi? Özellikle gerektiği zaman Osimhen gibi bir oyuncunun boşluğunu doldurabilir mi? Bu ciddi bir soru işareti. Ben buraya mutlaka bir transfer yapılabileceğini düşünüyorum.
1: Ya oraya John Duran ismi konuşuluyordu. Tabii ki Benfica'ya gitti. U23 kategorisinden bir forvet. Yani o, şunu sormak istiyorum. İsimden ziyade gelecek U23, yani olması gereken profili. Osimhen'e çok benzer bir oyuncu mu gerekir? Yoksa Galatasaray'ın farklı bir oyun planına dönme gibi bir arzusu olur ise biraz da Osimhen'den farklı tipte bir santrafor mu gerekmektedir U23 kategorisindeki o yabancı oyuncunun?
0: Şimdi Osimhen'in transfer olmadığı takım takdirde takımdaki yeri gayet net ve garanti olarak görüyoruz. Zaten dediğimiz gibi Avrupa'nın en önemli forvet oyuncularından bir tanesi. Ben bunu iki senaryoda ele almak istiyorum. Birincisi, bu yeni alınacak forvet oyuncusunun Osimhen'in yanına A planının başarılı gitmediği bir senaryoda Osimhen'in yanına destekleyici bir forvet olarak gireceği senaryo. İkinci senaryo ise Osimhen'in yerine bu oyuncunun oynayacağı, belki Osimhen'in cezalı veya eksik veya sakat olacağı bir maçta. İki tarafı da yapabilecek, hem kendi başına oynayacak kadar fiziksel kapasitesi yüksek ama Osimhen'le birlikte oynayacağı zaman da onu besleyebilecek kadar teknik kapasiteye sahip bir oyuncunun buraya uygun olacağını düşünüyorum.
1: Şöyle gibi mi yorumlamalıyız hocam? Belki beni hatalıysam düzeltin lütfen, ama mesela Norveç milli takımında Haaland'la Sørloth yan yana oynuyor. İyidir kötüdür tartışılabilir, ama Haaland'ın olmadığı senaryoda da Sørloth tabii ki bir Haaland olamaz ama belli şeyler gösterebilir. Yani oyun karakteri itibarıyla söylüyorum. Yani Osimhen'in de yanındaki oyuncunun biraz da bu tarz bir oyuncu olması gerekiyor. Yani Sørloth demiyorum ama Haaland'la Sørloth birbirine benzediği için bu şekilde yorumlamıştım. Aynı ülke Norveç milli takımında bunu görüyoruz. Osimhen'de de böyle bir şey görebilir miyiz?
0: Ya şimdi Galatasaray'ın belli bir oyun stratejisi var ve bu strateji Osimhen'den dolayı takımın forvetine topu getirmek ve onu olabildiğince fazla besleyebilmek yönünde. Ben dolayısıyla Osimhen'in zaman zaman yerini tutacak, yani onun yerini oynayacak oyuncunun Osimhen'le benzer fiziksel kapasiteye sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Bu burada verdiğimiz Haaland Sørloth örneği bence çok yanlış bir örnek olmaz. Sørloth örneği şöyle birazcık farklı. Son dönemde transfer gündeminde okuduğumuz, gördüğümüz bir oyuncu. Galatasaray'ın ilgilendiğini biliyoruz oyuncuyla. Ben ama yedek forvet için bu kadar ciddi bir bonservis bedeli ödenmeyeceğini düşünüyorum.
1: Katılırım.
0: Hani Sørloth ihtimalinin ancak ve ancak Osimhen'in transferin son günlerinde ayrıldığı senaryoda onun yerini doldurmak için böyle yüklü bir bonservis bedeli verilerek yapılabileceğini düşünüyorum. Bunun dışında Demirović ismi geçiyor. Demirović'le ilgili Almanya Ligi'ni izleyen dinleyicilerimiz de zaten görüyordur. Hem fiziksel kapasitesi hem teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu. Doğrudan Osimhen'in alternatifi olmasa da çift forvet oynanacak maçlarda veya yedek forvetin Galatasaray gerideyken veya maç kilitken oyuna gireceği senaryoda çok iyi bir tamamlayıcı forvet olabileceğini düşünüyorum Demirović'in. Biraz daha oyuncu profilini Demirović ve benzer oyuncular olarak düşünebiliriz bence. Ben hani böyle hızlı, fuleli, tabiri caizse biraz daha küçük bir yedek santraforun alınmayacağı kanaatindeyim. Zaten aslında bakıldığı zaman Ada Yüzgeç'te bu son saydığımız profilde bir oyuncu. Biraz daha oradaki hızlı oyuncu, daha fuleli bir oyuncu açığını doldurabilecek biri forvet hattında. Dediğim gibi Osimhen'in yanına zaman zaman onu yanına geldiğinde besleyebilecek ama Osimhen'in olmadığı senaryoda da onun boşluğunu hakkını vererek doldurabilecek bir oyuncu alacağını düşünüyorum.
1: Peki Selim hocam, Galatasaray bölümünün artık sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki bölümümüzde, yani daha devam edeceğiz ama çok kısa bir araya gideceğiz. Bir sonraki bölümümüzde hem Beşiktaş'ı hem Trabzonspor'u ele aldığımız bir dilim olacak. Fenerbahçe'yi neden konuşmuyorsunuz diye soracak olanlar da vardır muhakkak. Şöyle söyleyelim, ilerleyen yayınlarımızda başka konuklarımız da olacak. Hem bugün içinde hem gece yayınlarımızda başka konuklarımız da olacak ve Fenerbahçe özele doğru bir programda yapacağımızın bir kez daha bilgisini aktarmış olalım. Bugün Selim Hoca kaynaklı olarak Selim Feyzoğlu geldi. Stüdyomuzda kendisini ağırlama şansına, şerefine biz de eriştiğimizi söyleyelim. Programın son bölümü

0: Önünde de Selim Hoca ile bir Beşiktaş Trabzonspor yorumlarını alacağız. Hocam müsaadenizle araya gidiyorum.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Evet, programımızın da son bölümüne geldik. İlk bölümünde esasında ilk hatta majör kısmında diyebileceğimiz bu kısımda diyelim, büyük bölümünde diyelim, Galatasaray'ı ele aldığımız bir program oldu. Selim Hoca ile beraber, Selim Feyzoğlu ile beraberiz ki Ayhan Bey de mesaj atmış, affet ağam geç kaldık biraz diye. olur öyle yani, sizleri her zaman desteklerini görmek çok çok güzel. Bütün dinleyicilerimize gerçekten bir kez daha teşekkür etmek isterim. Selim Hocam tekrar hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Selim Hocam, şimdi Beşiktaş tarafına birazcık geçmek istiyorum. Yani Beşiktaş tarafında bir Vincenzo Italiano, Önder Özen, Serdal Adalı bir yapılanma var. Aslında değişen de bir kadro var. Vlahovic'in katıldığı, Trossard'ın katıldığı, İlhan Fakıl'ın katıldığı, hakeza Salih Özcan'ın katıldığı bir Ottara'yı da sayabiliriz bunlara. Tabii ki bunların başında 6 maçtır gol yemeyen bir Alexander Nübel'i de sayabiliriz. Yani Beşiktaş tarafıyla alakalı hocam, tabii ki sizin genelde Galatasaray yorumcusu olduğunuzu biliyorum ama Beşiktaş tarafında sizin ele aldığınızı, izlediğinizi biliyorum. Bu dilimde Beşiktaş'ta sizin gözünüze çarpan artıları ve eksileri en azından ilk etapta böyle genel bir soruyla başlayabilir miyiz hocam sizin?
2: Beşiktaş, evet, samimi bulduğum, sevdiğim takımlardan bir tanesi. Bu sezon inanılmaz bir değişim içerisindeler bence. Özellikle Signore Vincenzo Italiano'nun da gelişiyle takımda inanılmaz bir hava yakalandığını düşünüyorum. Bence 6 maçta alınan 6 galibiyet ve gol yenmeyişinin en önemli mimarlarından bir tanesi teknik direktör Vincenzo Italiano. Bu Italiano'nun bildiğim kadarıyla ilk büyük takım şampiyonluğa oynayacak bir takım çalıştırdığı sene.
0: Doğru hocam.
2: İtalya liginde biraz daha Genoa, Fiorentina gibi baş altı takımlarda görev yapmıştı. Burada kendini kanıtlayıp belki de İtalyan futbolundaki büyük takımlardan birine dönme motivasyonu olduğunun altını çizmek gerekiyor. Bu takım ya yani burada başarılı olursa kendi kariyer yolu içinde inanılmaz bir adım olacaktır Vincenzo Italiano'nun. Ben ilk etapta kendisinin motivasyonunu buna bağlıyorum. Bunun dışında Beşiktaş takımındaki yeni transferlerin hepsine birer birer dikkat çekmek lazım. Peki. Burada en çok dikkat çekeceğimiz oyunculardan biri, senin de söylediğin gibi, kaleci Nübel. Almanya milli takımının varis kalecilerinden bir tanesi. Hani Neuer'in tahtını kim devralacak diye konuşulan hikayede en önemli adaylardan bir tanesi olarak göze çarpıyor. Zaten milli takımında Dünya Kupası'nda yedek kalecisiydi hatırlarsanız. Milli takım kampından ayrıldı, evet, ama oraya yedek kaleci olarak gitmek de çok önemli bir başarıdır. Almanya milli takımına girişin ne kadar zor olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Kaleci kalesine son 6 maçta gole kapattı. Gelen toplarda hani seken bir top olsun ya da hava topu olsun, ne kadar rahat aksiyon aldığını, çıkıp aldığını veya gelen topları karşıladığını görüyoruz. Ben son maç özelinde yeni transferlerden önce Rıdvan Yılmaz'a bir dikkat çekmek istiyorum. Hem oyuncunun hem duran topların hepsini, daha doğrusu büyük bir bölümünü kullandığını gördük. Kornerlerin falan. Onun dışında genel olarak maç içerisindeki isteği ve sürekli hücum bölgesine gidip hücumlara destek verişi, ben Rıdvan Yılmaz'ın da yeni bir transfer olarak değerlendirilebileceğini düşünüyorum.
0: Çok beğendim hocam ben de. Yani size katılırım son şey maçında. Güzel maçında.
2: İskoçya Ligi macerası oyuncuya yaramış gibi görünüyor. Bunun dışında Orkun ve Trossard işbirliğine dikkat çekmek istiyorum.
0: Lütfen hocam.
2: Maç boyunca sol kanadı çok iyi kullandı Beşiktaş. Trossard'ın zaten ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu söylememize gerek yok ama Orkun Kökçü de ligin en iyi orta sahalarından, belki de Önder Özen'in
0: tabiriyle,
2: sportif direktör Önder Özen'in tabiriyle en iyi orta sahası olduğunu kanıtlaması gereken bir sezon ve bu sezon başlangıcı da bu yolda bence önemli bir adım oldu. Ben İlhan Fakıl'ı transferini çok verimli bir transfer olarak buldum. Clermont'tan aldı Beşiktaş oyuncuyu. Avrupa'da gelişmiş ve gelişimini göstermiş bir Türk oyuncu. Önder Özen'in gelişiyle zaten Önder Hoca'nın ne kadar Avrupa'daki genç Türk oyuncu piyasasına hakim olduğunu biliyoruz.

0: Yani ben alındığı dakikadan itibaren zaten oyuncunun kafamda pek bir soru işareti yoktu. Zaten topu sürüşü, rakibin üzerine gidişi, her topu aldığında bence Beşiktaş taraftarını da heyecanlandırıyordur. Olaytan beğendiğim bir oyuncu. Onun hakkında da birazcık konuşabiliriz. Oyuncuları, rakip oyuncuları tabiri caizse yürüyerek geçen ve birçok pozisyon yaratımında önemli rol oynayan bir oyuncu. Murillo'nun gol attığını gördük. Vincenzo Italiano yönetiminde oyuncunun ceza sahasına hücumlarda girdiğini çok fazla görüyoruz. Bunun en önemli sebebinin de Beşiktaş'ın hücum aksiyonlarının genellikle Trossard ve Orkun Kökçü sayesinde sol taraftan geliştiğini ve top ters taraftayken de sağ bek oyuncusunun orta sahanın içine, ceza alanının içine kat ederek orada topla buluşup gol arama çabası olduğunu söyleyebiliriz.
1: Ki ikinci golde zaten Zalgiris maçındaki tam sizin söylediğiniz gibi Rıdvan'ın orada ve sol kanattaki o Orkun ve Trossard işbirliğinin döndüğü bölgeden ters koşuyla geldi. Hocam doğru, hakikaten çok doğru
0: ters koşuyla geldi. Bu tarz sağ bek oyuncularının top sol kanattayken ceza sahasının içine girişiyle orada savunmada da bir eşleşme sıkıntısı olabiliyor. Çünkü oyuncular genelde biraz daha forvet oyuncuları ya da ofansif oyuncuları nasıl marke edecekleri üzerine çalışırken bir anda daha az orada gördüğümüz bir bek oyuncusunun ceza sahasında bulunması, eşleşmeden kurtulması ve güzel bir bitirişle takımı 2-0 öne geçirmesi önemli bir detaydı bence Zalgiris maçında. Vlahovic'in geldiğini söyledik ama Beşiktaş'ın Zalgiris maçına ilk 11 başlayan santrforu Ohyang Gün'ün da son derece önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Sergen Yalçın transferlerinden bir tanesiydi. Oyuncu maç boyunca rakip savunmayla bir mücadele içerisinde adeta bir boğa güreşi gibi mi de diyelim, nasıl
1: bence
0: diyelim,
1: yanlış bir tabir.
0: Yani rakip oyuncularla güreşen ve onları sürekli rahatsız eden bir Ohyang Gün izliyoruz geldiğinden beri. Salih Özcan da takım için bir Torreira etkisi yarattı bence. Günümüz futbolunda birçok takımın çift ön libero tercih etmesinin sebeplerinden biri.
1: Anladım, neden bunları dediğinizi şimdi anladım.
0: Birçok oyuncunun bu pozisyonu tek başına, yani defans orta saha bölgesini tek başına kotaramadığı ve iki oyuncunun orayı tutmak için bir tandemin gerekli olduğunu görüyoruz. Bunu yapabilen sayılı oyuncular var. Bunların arasında N'Golo Kante'yi, Torreira'yı yazabiliriz bence. Ben Salih Özcan'ın da bu kimlikte bir oyuncu olduğunu ve bunun üzerine Türk yerli kontenjanında bir oyuncu olduğu için Beşiktaş'a çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ın şu anda Vincenzo Italiano'nun ana stratejisinin 4-1-4-1 gibi bir dizilim olduğunu ve bu dizilimde o bir numaralı bir olarak söylediğimiz defansın önünde konumlanan oyuncunun Salih Özcan olduğu için Beşiktaş takımının rahat bir futbol oynadığını düşünüyorum.
1: Çok katılırım hocam size.
0: Zamanında sadece Suat iki kişilik oynar diye bir
1: tabir vardı.
0: Şu anda bu iki kişilik oynayabilen oyuncular kategorisine ben Salih'i de yazabileceğimizi düşünüyorum. Dortmund tedrisatından geçmiş bir oyuncunun da zaten Türkiye Ligi'nde bu kadar pozitif fark yaratmasını çok yadırgamıyorum açıkçası. Ben Černý'nin maça başlamasına rağmen biraz daha diğer kanat oyuncularının gerisinde olduğunu düşünüyorum.
1: Ki bununla alakalı bir soru var. O soruyu şöyle bağlayacağım. Beşiktaş'tan Trabzonspor'a bağlarken Ayhan Bey'in sorusunu bağlayacağım. Hocam lütfen devam edin.
0: Beşiktaş için yani özetle söyleyebileceklerimiz bunlar. Stoper ikilisinin çok zorlanmadığı bir maç izledik. O yüzden Calo ile Emirhan Topçu çok fazla bu Zalgiris maçı özelinde dikkat çekmeye gerek yok. Fakat 6 maçtır gol yememiş bir takımın stoper oyuncularını da göz ardı etmek kendilerine haksızlık olacaktır. Emirhan'la Calo'yu kutluyorum şu anda. Ligin devamında da Beşiktaş'ın önemli oyuncuları olma potansiyelleri var.
1: Peki şimdi şunu soracağım aslında. Tam Trabzonspor'a bağlamadan son bir Beşiktaş sorusu daha soracağım. Bu benim sorum. Sonra da Ayhan Bey'in sorusuyla aslında Trabzonspor'a bağlarız. Beşiktaş yorumunu alıp Trabzon'a bağlayacağımız bir kesit olur ama şunu demek istiyorum. Şimdi 6 maçtır gol yemeyen bir Beşiktaş takımı gördük. Nispeten birazcık kendinden daha zayıf takımlara karşı gibi oynadığını yorumladı birçok kamuoyundaki kişi. Midtjylland konusunda ben katılmamakla beraber diğer maçlarda katılırım. Ancak stoper ikilisinde Emirhan Calo ikilisini ben de

0: sana çok çok beğendim. Ama sürekli Beşiktaş'ta bir stoper alınma işi konuşuluyor. Yani bu ikiliye güvenerek devam edilir mi? Edilmeli mi? Yoksa Beşiktaş yine de bir stoper transferi yapmalı mı? Kısa sorayım. Sonrasında tabii ki Trabzonspor'a bağlayacağım. Beşiktaş endeksindeki soruyu soracağım hocam.
1: Şu anda Beşiktaş'ın transfer isteyen az bölgesi olduğunu düşünüyorum. Özellikle ilk 11'i ele alıyorsak belki de transferinin en doğal olduğu bölgelerden bir tanesi stoper bölgesi. Ben Beşiktaş taraftarının da burada belki de Fenerbahçe'de Skriniar'ın, Galatasaray'da da Sanchez'in yarattığı etkiyi yaratabilecek böyle isimli ve genel olarak takımı pozitif yönde hem tecrübesiyle hem savunma yeteneğiyle etkileyebilecek bir oyuncunun gelebileceğini düşünüyorum. Fakat Beşiktaş'ın da bu transfer döneminde ne kadar maliyet yaptığını ve takımın ekonomik durumlarında göz önünde bulundurması gerektiğini de göz ardı edemeyiz. Bir stoper takviyesi gelirse şaşırmam ama yalan olmasın, gelmezse de bu savunma hattının, bu takım oyununun zaten Beşiktaş savunmasına yani bu takım oyununun oturmasıyla Beşiktaş'ın transferinin, stoper transferinin aslında çok da öncelikli olmadığını söylemek gerekiyor.
0: Ayhan Bey'in sorusuna geçiyorum. Şöyle demiş, bize nasılsınız demiş. Onun haricinde şöyle bakıyorum. Beşiktaş'ın transfer politikasını beğendiğini, Salih Özcan, Nübel ve Trossard hamlelerinin yerinde olduğundan bahsetmiş. Yani Çerni yerine demiş. Sezon başında Aral Şimşir gibi bir isim alınamaz mıydı? Sonuçta yerli kuralını da yabancı kuralını da göz önünde bulundurduğumuz vakit de. Yanlış mı düşünüyorum demiş. Yani Aral Şimşir'i sağ kanada Beşiktaş alsaydı mesela 12-13 milyon euroya Trabzonspor bu transferi bitirdi ama Beşiktaş'a ne kadar uyum sağlardı diye Aral Şimşir üzerinden sonra Trabzonspor'a geçiş yaparız ama bir Beşiktaş sorusu sormuş olayım. Aral Şimşir'i yorumu almış olayım sizden hocam.
1: Burada ben Aral Şimşir transferinin aslında İlhan Fakılı transferiyle biraz çakıştığını düşünüyorum. İkisi de Türk kökenli kanat oyuncuları. İlhan Fakılı'yı çok beğendim. Bence Beşiktaş taraftarının birçoğunun gözünü pasını silen bir oyuncu.
0: %100.
1: Yani her zaman ya ben biraz İlhan Fakılı'yı aslına bakarsanız yani aralarında gömlek farkı olsa da biraz oyun stilini Kvara'ya benzetiyorum. Kvaraşkelia'ya. Topu her aldığında rakibin üzerine gitmekten çekinmeyen, ceza sahasına bir şekilde girip orada pozisyon yaratmaya çalışan bir oyuncu. Ya Aral Şimşir de çok yetenekli bir oyuncu. Zaten sezon boyunca Trabzonspor'da izleyeceğiz ama hani hem Aral Şimşir hem de İlhan Fakılı transferlerinin birazcık birbiriyle çakışacağını ve birbirlerinden oyun süresi alacağını düşünüyorum. Ben İlhan Fakılı transferi bitirildikten sonra Beşiktaş'ın belki de ilgisi de vardı Aral Şimşir'e, tabii bilmiyoruz ama o transferden vazgeçilmiş olabileceğini düşünüyorum. Aslında dinleyicimizin sorusunu dinlemeye başlamadan önce Aral Şimşir'den ziyade transfer gündeminde konuşulduğu için Muhammed Salah mı acaba sağ kanatta Çerni yerine olabilir gibi bir soru gelmesini bekliyordum ama Salah da tercihini Trabzonspor'dan yana kullandı.
0: Peki rotayı o zaman Trabzon'a kıralım. Yani hem Salah hem Aral Şimşir demişken, yani Trabzonspor'da çok köklü bir değişim oldu. Yani kadroda çok fazla bir değişim oldu. Maç endeksinde yorum yapmayız. Ferencvaros maçını hocam biliyorum, siz o gün Beşiktaş'ı tercih ettiniz izlemeyi. Size Trabzonspor maçının detaylarını sormayacağım. Burada biz de dakika skor programında bölük pörçük izlemiştik. Yani ben birazcık Beşiktaş, birazcık Trabzonspor izlemek durumundaydım. Trabzonspor'un genel kadrosunun matematiği üzerinden biraz sorular sormak istiyorum hocam. Şimdi çok fazla transfer var. Bu takımın alışma süresi ne kadar alacaktır? Trabzonspor'un bu kadrosunda Salah'ın rolü nasıl olacak? Birçok genç oyuncu var. Geldi gidiyor vesaire, bir trafik var. Yani biz Trabzonspor'un belki de geçtiğimiz sezonki performansının çok net üzerine koyabilecek takım olabileceğini düşünüyor muyuz? Düşünmeli miyiz? Ve buna göre Trabzonspor tam anlamıyla ne zaman hazır olur diye sormak isterim hocam size.
1: Çok fazla oyuncu değişti. Özellikle takımın en önemli hücum güçlerinden biri olan Olay'ın Fiorentina'ya transfer olduğunu biliyoruz. Son maç 10 numara pozisyonunda Ferencvaros maçında Umut Nayır maça başladı. Aslında Umut Nayır'ın 10 numara olarak maça başladığı bir yerde aslında 4-2-3-1'den ziyade 4-4-2 dizilimini konuşmak biraz daha doğru olur bence. Ben Trabzon takımının hazırlanmasını

0: Maya aslında hazır konuma gelmeye pek fazla vakti olmadığını düşünüyorum. Çünkü bu sene Trabzonspor geçen sene olduğu gibi şampiyonluk yarışının bir parçası olmak istiyorsa doğrudan yani ne olursa olsun tırnak içinde hazır konuma gelip maçları kazanmaya başlaması gerekiyor. Ligin ilk maçında da berabere kaldı Kasımpaşa'ya karşı bildiğimiz gibi. Yani Trabzon'un yeni transferler ışığında takımın hazırlanması çok doğal olarak belki de 4-5 hafta sürecektir. Belki de ilk milli takım arasına kadar daha tam olarak hazırlanamayan bir Trabzon izleyebiliriz. Ama Muhammed Salah'a da dikkat çekmek gerektiğini düşünüyorum. Yani Premier Lig tarihinin en önemli oyuncularından bir tanesi Trabzonspor'a transfer olmuş durumda. Takımın geri kalanı her ne kadar tırnak içinde hazır olmasa da ben Salah'ın her zaman hazır olacağını ve bu takıma çok ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum. İlk transfer döneminde bazı birlikte değerlendirdiğimiz hocalarımızla konuştuğumuzda Salah'ın beklenen verimi veremeyebileceği ve hani sayılı sayıda aslında Trabzon'da maça çıkacağını, bunun belki de bir PR transferi olduğundan bahsetmiştik ama ben Salah'ı geldiği ilk andan itibaren yakinen takip ediyorum. Hem antrenmanlardan hem de maçlardan gördüğümüz kadarıyla çok istekli bir Salah var.
1: Katılırım.
0: Ve eğer Trabzonspor şampiyon olmak istiyorsa, ki geçen sene de bu yolla savaştığını biliyoruz, Salah transferi bence çok doğru bir transfer. Sadece Trabzonspor'un Salah'la kendini güçlendirirken diğer pozisyonlarda da birazcık güç kaybettiğini söyleyelim. Saviolo transferi var.
1: Beğendiniz mi hocam transferi?
0: Ya hareketli bir oyuncu, Portekizli oyuncu. Ben kesinlikle Trabzonspor'a katkı sağlayacağını düşünüyorum. Fakat benim de bir gözüm Vakayeme'yi aradı, yalan olmasın. Hani orada bir sol kanatta Vakayeme rüzgarı eserken Trabzonspor'u daha başarılı buluyordum. Bu yeni oyuncunun alışma süresi birazcık daha uzun sürebilir.
1: Peki orta sahaya gelelim. Şöyle tabii ki çok fazla transfer var. Ruslan Malinovski ismine ne diyorsunuz hocam? Yani aslında 8 numarada biraz daha konumlandırdı hoca. 10'da normalde oynayabilen bir isim ki bilirsiniz siz de hocam İtalya Serie A'dan kendisini, ama nasıl bir transfer olarak bakıyorsunuz bedelsiz bir Ruslan Malinovski hamlesini?
0: Malinovski'yi biz aslında ilk defa Shakhtar Donetsk'teki performansıyla tanıdık. Oradaki şeyin de parçasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Oradaki yıldızların bir araya geldi. İşte Fred, Alex Teixeira, Luis Adriano Lu takımın da bir parçasıydı Malinovski. Tecrübeli bir oyuncu. Trabzonspor'un takımının genç olduğunu ve Salah gibi, Malinovski gibi takıma tırnak içinde abilik edebilecek oyuncuların çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bence ilk maçlardaki performansı çok çok parlak olmasa da hem takıma alışmasıyla hem de oradaki abilik yapabilme özelliğiyle takıma katkı sağlayacağını düşünüyorum Malinovski'nin. Fakat 10 numara bölgesinde oynayabilmesine rağmen çok da hücumcu bir oyuncu olmadığını, orta sahada biraz daha destekleyici ve orayı kontrol edici bir oyuncu olduğunda altını çizmekte fayda var.
1: Ya o bölgede biraz daha aslında 10 numarada Muçi'yi izleyeceğimizi siz de herhalde söylüyorsunuz. Sol sağ kanatta Salah'ı, sol kanatta Aral veya Saviola'yı, ileride Onuachu'yu izleyeceğimizi, onun arkasındaki 8 numarada Malinovski'ye de iyileştiği zaman Folcarelli eşlik edecek gibi herhalde yorumluyorsunuz. Arka hatta da gelecek olursak Trabzonspor'da birçok yerli takviyesi de oldu. Melik Abasakal geldi, Samet Akaydın geldi vesaire vesaire, ki aslında bütün bu isimlerin bir kenara bırakıp bir isim soracağım sadece, son sorum olsun. Dünya Kupası'nda Yeşilburun Adaları'nda Cabral, Sidney Lopez Cabral, iki bekte de oynayabilen oyuncudan ilk gördüğünüz görüntüler, Mustafa ile forma rekabetinde olacağını mı anlamalıyız? Yoksa bir noktada Lopez Cabral formayı alıp Trabzonspor'da iki yeşil burun adalı bekleri mi izleyeceğiz? Bir tarafta Pina, bir tarafta Cabral'i mi izleyeceğiz? Hocam nasıl bakarsınız konuya diye sormuş olayım size.
0: Hızlı ve süratli bir oyuncu. Yeşil burun adalarının zaten Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ortadaydı. Ben özellikle bazı maçlarını dikkatle takip ettim Yeşilburun Adası'nın. Hani oyun planına bağlı kalan ama zaman zaman ihtiyaç hissetmesi halinde oyun içerisinde başka görevleri de yapmaya talip bir oyuncu. Hani hem rakip takımın boşta kalan oyuncularının marke edilmesi hem de back, yani back bölgesine yaptığı bindirmelerle bence Trabzonspor'a katkı sağlayacak bir oyuncu olacaktır. Devin Muçi dedik. Bence Muçi bu geçtiğimiz

0: sezon ligdeki rüştünü kanıtlamış oyunculardan bir tanesi. Beşiktaş'taki performansı biraz soru işaretiydi ama Trabzonspor'da kendini buldu diyebiliriz. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Oyuncu rüştünü Trabzonspor'da sol kanat bölgesinde oynarken kanıtladı. Yeni sezonda 10 numara bölgesinde olacak olması oyuncunun tahminen. Çünkü kanatlara yapılan transferler ortada. 10 numara oynarken yeni bir macerası olacağını Muçi'nin ve tekrar kendini 10 numara bölgesinde kanıtlaması gerekebileceğini de Trabzonsporlu dinleyicilerimize hatırlatmış olalım. Ama çok yetenekli bir oyuncu bence ve Muçi'nin tabiri caizse şapkadan tavşan çıkarmak kategorisine koyabileceğimiz golleri de Trabzonspor'un yine bu sezon en önemli silahlarından biri olacaktır.
1: Yani şüphesiz hocam. Şüphesiz.
0: Maç kilitlendiği noktalarda çok iyi devreye girebilen bir isim. Ona uçaya da son olarak dikkat çekelim. Çok önemli bir forvet oyuncusu. Birçok takımında zaten transfer gündemindeydi fakat Trabzonspor şampiyon olma hayaliyle bu oyuncunun transferine onay vermedi. Bu sene Ona Uçu'nun da ciddi gol attığı bir sene olacağını düşünüyorum.
1: Peki Selim hocam, hakikaten bugün programda birçok takımı sizinle ele aldık. Biraz daha uzun bir Galatasaray programı gibi oldu ama hem maçın daha taze oluşundan kaynaklı olarak biraz maç endeksli gitmek istedik. Hem tabii ki gündemimizle alakalı yeni gelen oyunculardan biz ne görebiliriz? Yani Batrakov ve Leslie Ugechukwu konusunda birazcık fikirlerinizi size sormak istedim. Sonrasında Galatasaray'ın transfer penceresinde nasıl bir rotada olması gerektiğini veyahut da hangi rotada olduğunun üzerine değindik sizinle programın bir sonraki bölümünde. Son bölüme geldiğimiz vakitte tabii ki son yarım saatlik dilimde hem Beşiktaş hem Trabzonspor'u konuşacağımızı söylemiştik. Fenerbahçe kısmını bugün ve yine gece yayınlarımızda farklı yerlerde tabii ki çok fazla ele alacağız. Bu bölümde tasarrufumuz bu şekilde oldu. Ama yani şunu da söylemiş olalım. Selim hocam hakikaten çok çok kıymetli gelmeniz, katılmanız, bizlere bu yorum larınızı açmanız. Sağ olun, var olun demek isterim.
0: Ben de davetiniz için teşekkür ederim Can. Seninle de bir program yapmak çok keyifli zaten. Hafta sonuna da güzel bir yayınla başlamış olduk bence. Hafta sonu maçı olan bütün takımlara başarılar dileyelim. Bakalım maçlar bize ne getirecek. Bugün 14.30'da da Hull City Manchester United maçının olduğunu hatırlatalım herkese. Hull City'yi destekliyoruz.
1: Evet, Hull City'ye de bol şans diyelim. Peki, o halde sağlıcakla kalın ve hoşça kalın diyelim.
2: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: 4-2'lik galibiyeti var. Maç sonundan itibaren Fatih Demirkol'la başlıyoruz. Fenerbahçe'yi Fatih Demirkol'la konuşacağız. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol bizlerle. Kaldığın yerden devam et lütfen ve son yorumunu alayım ben senden bu konulara ilişkin. Toparlamanı alayım. Ardından puanlamaya geçeceğiz 10 dakikalık bölümde Fatih Demirkol.
6: Kısaca toparlamak gerekirse Fenerbahçe kalitesiyle, kaliteli oyuncuların bireysel yetenekleriyle kazanıyor. Bu bir avantajdır. Zor günlerde ne olursa olsun maçı kurtarabilmek bir avantajdır. Bunu cebe koyalım, bir kere bunu söyleyeyim. Ama diğer taraftan Fenerbahçe için tehlikedir. Çünkü o oyuncular tutukluk yaparsa, o oyuncular o gün o kaliteyi ortaya koyamazlarsa ya da o kaliteyi ortaya koymalarını engelleyecek bir organizasyonla karşılaşırlarsa Fenerbahçe'yi çok acı maçlar bekler. Ya bu ciddi bir tehlike. Bu bir. İki, Fenerbahçe çok ağır savunma hataları yapıyor. Yani önde baskı yapmayı planlayan ama yapamayan bir takım Fenerbahçe. Önde baskı dediğiniz şeyde öndeki alan oyuncuları, yani bir kere üçüncü bölge oyuncularından bahsediyorum. Hücumda merkez santrfor ve kanatların ön alan baskısına, presine katkı vermeleri lazım. Arkadan gelecek olan Genduzi'yi, Kante'yi ön alandakilerin de tamamlaması, desteklemesi lazım. Şimdi Fenerbahçe'de şu an için söylüyorum. Diri kalmak adına Vedat Muriç ön alan baskısına destek olmuyor. Greenwood hiç destek olmuyor. Asensio destek olmuyor. 3 tane oyuncunuz ön alanda eğer baskıyı bırakırlarsa siz sürekli olarak orta alanda top kaybedersiniz ve bu akşam Konyaspor'un da yaptığı buydu. oradaki baskıdan çok çabuk kurtulmuş.

0: çok olumsuz sinyaller verdi, alarm verdi. Ederson da bu akşam harika bir maç çıkararak Fenerbahçe'yi oyunda tuttu. Eğer Konyaspor performansı, Konyaspor karşısındaki savunma performansını Fenerbahçe daha kaliteli takımlar karşısında gösterirse, savunma performansı bu kadar kötü olursa, örneğin Lyon gibi, Fenerbahçe'nin canı yanabilir. Bu nedenle buna dikkat etmek lazım.
1: Fenerbahçe'de oyuncu oyuncu ilerlemek isterim. Biraz da oraya da bakarım ama senin ekleyeceğin, senin ön plana çıkaracağın farklı bir detay var mı diyeyim. Fatih Demirkol maç sonuna geldiğimizde, maç sonu bölümünde Fenerbahçe'nin bu galibiyetinde ve Lyon maçına da baktığımda biraz değerlendirdik ama o kısımdan
0: Ederson,
1: bakarak.
0: Ederson küskün gitmişti. Ederson'un özellikle tribünlerle ciddi bir sorunu olmuştu geçen sezon ve
1: şimdi güzel hani, görüntüler veriyor değil mi?
0: Evet, ne olacak diye hep soruyorduk. Yani bunu çözmek lazım bir şekilde, tribünle Ederson'u barıştırmak lazım. Ama şu anki görüntüler konunun halledildiğini gösteriyor. Bu akşamki performansından sonra tribünler onu alkışladı. O da tribünlere gitti, üçlü çektirdi. Bu küskünlük bölümü bitmiş oldu. Buna ihtiyacı vardı Ederson'un da, Fenerbahçe'nin de. Çünkü Fenerbahçe'nin birinci kalecisinin kim olduğu hep kafalarda soru işaretiydi. An itibariyle bugün için söylüyorum, artık Ederson tekrar kaleye döndü. Psikolojik olarak da burada olduğunu gördük onun. Artık oyuna odaklandığını gördük. Benim hep söylediğim şey şu. İşte tribün yuhaladı, eleştirdi, bilmem şu oldu, bu oldu. Ya arkadaş, bunlarla uğraşmayın. Kerem de çok yapıyor bunu. İşte diğer futbolcular da beni yuhaladılar. Ya topunu oyna. Sen başarılı olduğun zaman, git çıkıp o formayı hakkıyla temsil ettiğin zaman, bütün kulüplerin taraftarları, sadece Fenerbahçe için de söylemiyorum, bütün taraftarlar sizi bağrına basacak, alkışlayacak, omuza alacak, işte size istediğiniz o sevgiyi gösterecek. Yani hem top oynamayacaksın, işini yapmayacaksın, çok saçma sapan şeyler yapacaksın, hem de herkes sizi alkışlayacak. Yok böyle bir dünya. Yani bu akşam da görüyoruz ki Ederson'un o kadar nazı niyazı, ağlaması zırlaması boşunaymış. Fenerbahçe taraftarı bak güzel oynadı, biraz konsantre oldu, İnsanlar onu alkışladılar. Bu akşam da Ederson'un geri döndüğünü gördük, bu da önemli.
1: Fenerbahçe'de bunları konuşuyoruz. Sarı lacivertlerin evinde rahat galibiyet aldığı bir akşamdayız. Fatih Demirkol'la değerlendiriyoruz ve değerlendirdiğimiz noktada 0212 273 10'dan mesajlarınız da bizler için kıymetli diyeyim ve hızlıca Fatih Demirkol, biraz şöyle son noktaya yaklaştığım kısımda seninle konuşacağımız bölümde oyuncu oyuncu ilerleyip puanlamaya geçelim isterim. Ederson'u konuştuk ama bir yorum bir puan dediğimde Ederson için ne dersin?
0: 9. Yani bu akşam yapılması gereken her şeyi yaptı. Şu anlamda sadece savunma açısından bakmamak lazım. Oyun kurulumu olarak da ne kadar fark yarattığını gördük bu akşam. Aynı zamanda Ederson'un ne kadar güven verdiğini de gördük. Yani işte oyun başlangıcında da oyun sıkıştığı zamanlarda da çok rahat geriye pasta büyük bir soğukkanlılıkla Ederson oyunu yönlendirebildi. Bu çok önemliydi. Çünkü Fenerbahçe'nin özellikle son dönemde savunma oyuncularının geriye bakıp güven alabildiği performanslar görmüyorduk. Mert fena başlamamıştı sezonu ama Ederson farkı çok önde. Oyun başlangıçlarında çok akıllıca oyunu başlattı. Ön alandaki pres hatlarını kırdı. Merkez orta sahaya çok net paslar attı. Ve bu şekilde Fenerbahçe'nin oyun kurulumlarına yardım etti. O yüzden 9.
1: Peki Fenerbahçe'de Skriniar ve Ake ile stoper tandemiyle devam ettim. Fatih Demirkol 4-1'lik Konya galibiyetinin ardından Greenwood'un 2 gol, Muriç Vasensio'nun 1'er golle 4-2'yi, 4-1 dedim ama 4-2'yi getirdiği 4-2'lik bu galibiyet sonrasında Fenerbahçe'de Skriniar ve Ake ikilisini nasıl değerlendirirsin? En güvendiğim ikiliydi ama hani belki 4-2'nin bu farklı galibiyetin, ki son dakikalara dek de 4-1'di hatırlayalım, bu farklı galibiyetin de etkisiyle Skriniar ve Ake kısmında biraz hani geride kalan, gölgede kalan bir performans düşüklüğü gördüm diye yorumlarım ama sen ne dersin, hem yorum hem de puanlama açısından?
0: Aynı. Fenerbahçe'nin burada ciddi sorunları var. Tandemde paylaşımlar konusunda, zamanlama konusunda ve hamle konusunda sıkıntılar yaşıyorlar. Siz Konyaspor'un attığı iki gol değil de kaçırdıklarına bir bakmak zorundasınız. Çok net gol pozisyonları verdiler. Ceza alanı içinde çok net buluşturuyor, çok rahat buluşturuyorlar rakibi. Buna bir çözüm bulunması lazım. Bir de yani bu ikilinin önünde Kante ve Guendouzi gibi iki usta oynuyor. Yani nasıl bu kadar hata yapılıyor anlamıyorum. Böyle devam ederse büyük sıkıntı ama herhalde çözerler diye tahmin ediyorum. An itibariyle çok güven vermiyorlar.

0: puan olarak. Şikriniar Ake tarafında biraz da detaylandırdık ama arkada kaldı. Brown dedim yani, sol bekte. Archie Brown.
1: Brown şeyde iyi. Yani oyunun temposunu yükseltme konusunda iyi ama o da çok arkaya adam kaçırdı. O bölge hep tehdit oldu. Konyaspor'un hep oradan girip tehdit oluşturduğu bir bölge oldu. Fenerbahçe'nin sol beki değil Brown. Ama yani elde de bu var. Osterwold'i de gönderiyor yönetim anladığımız kadarıyla. Dolayısıyla Brown'la devam edilecek. Levent girdikten sonra daha çok servis içeri yapılmaya başlandı. Böyle bir sol beki ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Belki ilerleyen dönemde Levent formayı alacak ama burada Levent'in de çok çabuk sakatlanmak gibi ciddi bir sorunu var. İnşallah onu toparlar ve daha güçlü kalır.
0: Semedo'dayım. Bek'te sağ tarafta.
1: Daha iyiydi, daha güvenliydi bu akşam ama önde yakalandığında hep arkaya çok çabuk oyuncuları kaçırdı. Mesela ilk yenen golde arkaya oyuncu kaçarken Semedo kaçırıyor. Orada adamını kaçıran o. Koli onu görüyor, onu kerteriz alıyor ve top çıkmadan önce onun yanından sprinte başlıyor. Uyuyor Semedo. Bunlar önemli sorunlar. Ama hücuma katkı açısından oyunun başlangıcında çoğu zaman onu istasyon olarak kullandılar. Oradaki ustalığı açısından iyiydi, fena değildi. Hatalarıyla birlikte bu akşam yine de oyuna katkı sağladığı için 7 verelim.
0: Devam ediyorum. Fenerbahçe'de Guendouzi Kante orta alanıyla sürdürüyorum.
1: Kante'nin ne yaptığı çok belli. Yani standardı çok belli. Guendouzi de aynı şekilde.
0: Herkesin değişiyor. İyi ya da kötü günü oluyor ama Kante'nin bir 3-4 maçtır sürekli aynı performansını ve katkı veren, koparan, mücadele eden performansını görüyorum. Ben mesela.
1: Karşılarken çok iyiler. Buna zaten Türkiye'nin üstünde standartları olduğunu söylememiz lazım. Fakat oyun kurulumunda özellikle 2. 3. bölge bağlantısında, yani şöyle tarif edersek, rakip ceza alanının yayı var ya, yay ön şey ceza alanının sahasının ön bölümündeki yayla orta sahanın rakip ceza alanına bakan yayı arasındaki bölgeyi bir türlü dolduramıyorlar. Yani biraz geride kabul edip oraya merkeze bitirici paslar, hani Asensio'yu orada topla buluşturmak, efendim Greenwood'u orada topla buluşturmak gibi böyle ince işleri yapmaktan ziyade daha çok rakibin de baskısıyla kanatlara doğru dönmek zorunda hissediyorlar ve bu Fenerbahçe'yi çok zaman kaybettiriyor. Biraz garantiye oynuyorlar, onlar da haklılar. Ama o bölgeyi çözmesi lazım Fenerbahçe'nin, yoksa atak geliştirme konusunda ciddi sorunlar yaşıyor sarı lacivertliler. Bu akşam 4 gol atmışken bunu söylüyorum bu arada. Dolayısıyla Kante Guendouzi karşılarken iyi ama önde mutlaka bir pas istasyonu istiyorlar, arıyorlar ve öne topu taşıma konusunda çok garantiyle oynuyorlar, garantiye göre oynuyorlar.
0: Fatih Demirkol'la değerlendiriyoruz ve Kante Guendouzi'yi konuştuk. Asensio dedim, tabii puanlama açısından da unutmayalım, yorumluyoruz ama Fatih Demirkol.
1: Asensio fiziksel olarak bence hazır değil ama onun söylediği, ben oynadıkça açılırım. Tamam, doğrudur. Kendisi de şu anda fiziksel olarak nerede olduğunu biliyordu. Çoğu zaman biz kısa mesafe sprintlerde çok eksik kaldığını gördük. Anaerobik dayanıklılıkta ciddi eksikleri var. Bunu görüyoruz, anladık. Bunun için mutlaka çalışıyordur, çalıştırıyorlardır. Biraz zamana ihtiyacı var. O geçen yılki Asensio'yu yakalaması için biraz zaman geçecek belli ki ama çok usta. Yani topu biliyor. Ve çok sihirli iki tane ayağı var. Çok güzel ara paslar, derinlemesine paslar ve gol vuruşunu bu akşam gördük. Yani oralarda usta olduğunu gösterdi. Tabii Türkiye Ligi'ndeki o az önce bahsettiğim kalitesizlik, yavaşlık, slow motion hal, savunmanın sürekli adam kaçırması ve dikkatsizlik, organizasyon bozuklukları, bu tür oyuncuları çok öne çıkarıyor. Asensio da Türkiye'nin üstünde olduğunu bu akşam bir kez daha gösterdi.
0: Puanlama olarak tabii çok bir şey söylemiyorsun Fatih Demirkol.
1: Yani 7-8 diyelim.
0: Kante, yani Guendouzi, Asensio, Brown, bunlar da puanlamayla ilerlemedin. Sadece yorumla
1: yani
0: ilerledin.
1: 7 diyelim. 7
0: peki.
1: Diyelim.
0: Greenwood, Kerem'deyim. Kanatlardayım.
1: Greenwood farklı konumlandırıldı bu akşam. Yani ön alanın her yerinde oynadı. Bu Fenerbahçe'nin yeni çözümü bence. O yüzden beklentinin de üstüne çıktı. Gol de attı. Dolayısıyla 9 verelim.
0: Kerem'deyim.
1: Kerem çok uğraşıyor da Kerem bir türlü kafasındaki o duvarları yıkamadı. Bence bakış açısını değiştirmek zorunda. Çok enerjik. Savunmaya yardım ediyor, ön alanda çırpınıyor, topu aldıktan sonra çok şey yapmak istiyor ve her şeyi aynı anda yapmak istiyor. Ve her şeyi yapmak istiyor. Böyle bir oyun yok, böyle bir futbol yok. Yani bunu Messi de yapmıyor. Yani dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Messi de yapmıyor. Şimdi burada ne lazım? Kerem'in bence bakış tarzını değiştirmesi lazım. Ve şöyle bakmalı olaya. Onun bir rolü var. Kerem topu alır, sonra çok çabuk paylaşır. Bu rolü kabul etmek zorunda. Yani üç kişinin arasından geçemezsin. Günümüz futbolu buna izin vermiyor. Zaten öyle bir tekniğin de yok. Yani işte ben her seferinde alayım topu, üç kişinin arasına dalayım, onları çalımlayayım, gideyim tek başına gol atayım, bir göstereyim şu tribünlere Kerem'in kim olduğunu göstereyim falan. Artık bunları bırakması lazım. Kendi de yoruluyor, izleyeni de yoruyor. Bir noktadan sonra insanlar tepki de veriyorlar, ona da bozuluyor, daha çok geriliyor. Halbuki iyi topçu Kerem. Yani sadece basitçe, çok basitçe, en basitiyle, işte Johan Cruyff'un söylediği, futbol çok basit bir oyundur ama zor olan basit oynamaktır. Ya şu zor olanı bir başarsın artık, basit oynasın. Çok iyi topçu, onu göreceğiz ama ısrarla en zoruna gidiyor. İşte ben Aragonés'le, rahmetliyle çalışma şansı bulmuştum. O dönem böyle sağ kenarında antrenman devam ederken ikide bir dönüp dönüp bize şey derdi. Hı hı. Yani niye bu kadar zorluyorlar derdi. Hep kızardı böyle. Niye zorluyorsunuz? En basiti var, yanındakine ver. Git iste, al. Bir daha ver, bir daha al. Yani vermeden alamazsın o topu. Bir türlü anlamıyorum falan derdi. Ve hep şey derdi böyle yemeklerde falan sohbet ederken. Ben siz Türkleri anlamıyorum. En zorunu bir şekilde buluyorsunuz ve onu zorluyorsunuz. Sonra başarısız olunca küsüyorsunuz. Ya zaten onu yapman mucizeye kalmış. Niye zorluyorsun falan diye kızardı. Hep kulaklarımda onun sesi var. Yani böyle Kerem'i her gördüğümde klasik bir Türk topçu diyorum yani. En zorunu bulup en zorunu deniyor. Başaramayınca da küsüyor falan yani. Anlamsız.
0: Peki. Fatih Demirkol, çok kısa bir süremiz kaldı. 30 saniyelik. Eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son kısımda o zaman.
1: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Peki, teşekkür ediyorum. Selamlar, saygılar. Fatih Demirkol'la konuştuk. Onunla değerlendirdik ki Emre Eren'e döneceğim şimdi. Emre Eren'le maç sonu klasiğimizi gerçekleştireceğiz. Fenerbahçe evinde 4-2 ile kazandı. Bir dinleyicimizin deyimiyle plakayı yazdı. 42 diyor. Ve Çanakkale'den selamlar diyor Borayhan. Emre Eren'e dönüyorum. Emre Eren'le bir maç sonu klasiğini gerçekleştiriyoruz. Ve maç sonu klasiğini gerçekleştirdiğimiz anlarda konuşacağımız birçok oyuncu, birçok detay var karşılaşmada. Fenerbahçe iyi değildi. Konya çok kötüydü. Haftaya yine eleştiriler başlar demiş. Benzer bir mesaj daha var. Belki bu akşam Fenerbahçe tam iyi oynamadı. Yer yer iyi oynadı. Umarım hafta arası tur atlar. Samsunspor maçında 3 puan alır. İyi yayınlar demiş. Emre Eren ne diyor peki? Emre Eren benzer düşüncede mi yoksa yok Fenerbahçe iyi oynadı, çok da eleştirmemek gerekiyor dediği bir düşüncede mi? Emre Eren'e sormak isterim. Hoş geldin, selamlar.
2: Hoş bulduk sevgili Berk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Şükür kavuşturana mı diyorsun Emre Eren?
2: Aynen öyle kardeşim ya, aynen ya. Peki. 8 dakika gecikmeli aradım bu akşam.
0: 8 dakika rötar var. Emre Eren tabii bu aralar çok uçak git gel yapınca böyle uçakların rötarını bizden, hırsını, hıncını bizden çıkarıyor.
2: Senden sonra da bir arkadaşıma sözüm var. Evet. Çünkü oraya çıkacağım. Ondan dolayı yani.
0: Tamam, yoksa... işin esprisi abi. Çok teşekkür ediyorum katılman için. Katılımın için bir yayının daha var. Fenerbahçe için hızlıca yorumunu alayım. Gevezeliğim tutmasın. Sözü sana bırakayım.
2: Valla Fenerbahçe'yi ilk 45 dakika özelinde gerçekten beğendim. Açık ve net söyleyeyim. Yani Fenerbahçe'de önemli silahlar var ya. Yani skoru değiştirebilecek önemli oyuncuları var Fenerbahçe takımının. Ya bunlar sahneye çıktığı zaman Fenerbahçe'nin karşısında bence hiçbir Anadolu takımının duracağını düşünmüyorum. Açık ve net söyleyeyim. Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ı burada kutlamak lazım, tebrik etmek lazım. Özellikle Asensio üzerinde çok durdu sezon başından beri. Herkes gider Asensio kalır söylemleri vardı. Artı Ederson gibi bir kalecinin değer verilmesi gerektiğini, bu savunmayla çok doğru işler yapabileceğini savunan bir başkan vardı. Mason Greenwood gibi özel bir transferi gerçekten Türkiye'de bizlere izlettiren bir Sayın Başkan Aziz Yıldırım vardı. Yani o yüzden ben bu galibiyeti Aziz Yıldırım ve ekibine yazıyorum. Net söyleyeyim. Fenerbahçe doğru yolda. Önemli oyuncuları var. Biraz silkelendikleri zaman, biraz tempo yaptıkları zaman, biraz ön alan baskısı yaptıkları zaman rakipleri ne hale getirdiklerini herkes gördü. Onu söylemek lazım. Ama ikinci yarı özeline baktığımız zaman kaleci Ederson'un gerçekten devleşen bir 90 dakikası vardı. Yani 4 tane net kurtarış çok kolay bir hadise değildir. Geçen sene bu kadar seyirci tarafından tenkit edilen bir kalecinin özellikle iç sahadaki oynadığı ilk lig maçında bu kadar önemli bir performans sergilemesi de bence bütün Fenerbahçelileri çok mutlu etmiştir. Onu söylemem lazım ama Asensio'ya parantez

0: açmam lazım. Sezon başından beri Asensio ile uğraşanlar bugün herhalde bununla alakalı neler düşündüklerini çok net ortaya çıkartmışlardır. Asensio bu takımın en değerli ve en önemli oyuncusudur. Hiçbir zaman Asensio kenarda kalamaz. İster formda olsun, ister formda olmasın, hiç önemli değil. Asensio'nun orada olması, o üçüncü bölgedeki yaratıcılık özelliğini sahneye çıkartması demektir. Onu söylemek lazım. Yani Asensio defterini kapatsınlar, Asensio'ya sahip çıksınlar. Asensio'nun ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu ve üçüncü bölgede Fenerbahçe'ye ne kadar katkı verdiğini bu akşam herkes görmüştür herhalde. Onlara söylemek istiyorum. Yani Asensio ile ilgili yok işte oyunun savunma yönünü işte yapmıyormuş falan. Ya savunma yönünü falan kimse beklemiyor Asensio'dan. Asensio skor değiştirebilen, skor üretebilen, Fenerbahçe'ye katkı verebilen, 4 golde de pay sahibi olan en büyük oyunculardan biridir. O yüzden Asensio bir tarafa, Fenerbahçe'deki diğer yabancı oyuncular bir tarafa diye düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Ama Fenerbahçe takımını kutlamak lazım. Özellikle Ake'nin performansı, yani Gendüzi'nin performansı, Greenwood'un performansı, Asensio'nun performansı, hatta 3 tane oyuncu öne çıkartabilirim bu 90 dakika tamamında. Bence 3 tane oyuncu çok özel bir şekilde sahneye çıkmıştır. Asensio, Greenwood ve Ederson. Bunlardan hangi birini seçerse seçsin insanlar, ama bunlar Fenerbahçe'ye çok büyük katkı sağlayabilecek özellikle oyuncular. Yalnız şuna dikkatimi çekmek istiyorum. Dün akşam Galatasaray deplasmanda oynadı. Erzurumspor maçında güle oynaya 4-0'lık bir skorla geri döndü. Bugün Fenerbahçe iç sahada 4 gol attı. Belki 7 gol atabilirdi. Belki 4 gol yiyebilirdi. O başka bir şey, tartışabiliriz bunları, ama bu sene özeline baktığımız zaman bu sene şampiyonluğun anahtarını kim çözecek biliyor musun sevgili Berk? Derbi maçlarını kazanan çözecek. Onu net söyleyeyim. Yani Anadolu takımları her ne kadar saygı duyduğumuz, saygı gösterdiğimiz takımlar olsa da büyük takımlarla arasında çok ciddi uçurum farkları var. Onu bu akşam bir kez daha gördü. Bütün futbol severler gördü. Yani bu sene böyle Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u çok ciddi manada etkileyecek takım sayısı çok fazla değil. Onu söylemem lazım. Takımlar, şöyle söyleyeyim, her takım şampiyonluk için mücadele edecek. Özellikle 4 büyük takım, ama burada 4 büyük takımın derbilerde oynayacağı futbol, alacağı sonuçlar bence şampiyonluk yolunda en büyük adım olacağını düşünüyorum. Yani baktığımız zaman, oyun geneline baktığımız zaman Fenerbahçe, yani taraftarıyla birlikte ön alan baskısını doğru yaptığı zaman neler yapabileceğini bugün bence Türkiye'de herkese göstermiştir. Ben camianın taraftarını kutlamak istiyorum. Açık ve net söyleyeyim. Yani Lyon maçındaki o performansı ve bu maçtaki takımına o kadar 12. adamlık görevini çok layıkıyla yapan bir Fenerbahçe taraftarı vardı bugün sahnede. Onlar biraz silkelendikleri zaman, biraz takımlarına inandıkları zaman, oyuncularına güvendikleri zaman skorun ne olabileceğini çok net bir şekilde görmüşlerdir onlar da. Bence bu sene lig güzel bir lig olacak. Önemli bir lig olacak, ama büyük takımlarla Anadolu takımları arasındaki uçurum farkının her geçen gün arttığı da günlerden geçiyoruz. Onu da net söylemem lazım.
1: Dakika ve skor devam ediyor.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Dakika ve skor devam ediyor.
0: Yani böyle gelip Fenerbahçe'yi Fenerbahçe'nin sahasında yenmek falan çok kolay değil. Beşiktaş'ı gidip Beşiktaş'ın sahasında yenmek çok kolay olmayacak. Trabzonspor ona keza, Galatasaray ona keza. Yani baktığımız zaman dört büyük takımlar evet çok değerli ve önemli transferler yaptılar. Önemli işler yapabilecek kapasiteyi burada bizlere gösterdiler, ama baktığımız zaman Anadolu takımlarında düşüş her geçen yıl bir tık daha fazlalaşıyor. Geçen yıl da bunu zaman zaman hissetmiştik, ama bu yıl biraz daha fazla olduğunu düşünüyorum. Mesela Konyaspor takımına baktığım zaman, geçen seneki Konyaspor takımı, evet birkaç takviye yaptılar. O takviyeleri çok fazla oyunun ilk bölümünde kullanamadı sevgili hocam İlhan Polut, ama baktığımız zaman o kalite farkının ne kadar sahaya yansıyabildiği bir 90 dakikayı biz izlemiş olduk. Ben Fenerbahçeli futbolcuları, teknik heyeti ve özellikle Sayın Aziz Yıldırım Başkanı bu galibiyetten dolayı, ki burada da çok ciddi bir sinyal verdiğini görüyoruz. İşte Vedat Muriç gibi önemli bir santroforun Fenerbahçe'ye kazandırılması. Arkadan Lukaku'yu çok beğendim. Mesela yani son 20 dakika evet Fenerbahçe 4 4-1'lik bir skor önünde Konyaspor karşısında devam ederken orada

0: Akun'un o baskıları, o cezalarının içindeki o golü istemesi de Fenerbahçe adına sevindirici taraftı diye düşünüyorum. Ama Fenerbahçe'nin gerçekten bu kadro yapılanmasıyla birlikte yolunun çok ciddi ve uzun bir yol olduğunu, şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu bu akşam net bir şekilde ispatlamıştır. Ayrıca Kerem Aktürkoğlu'na da geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Çok ters bir pozisyondu. Çok ciddi bir sakatlık yaşadığını düşündüm ama şükürler olsun ki hastaneden gelen ilk haberin bilincinin açık olduğu, herhangi bir probleminin olmaması da tabii Türk futbolu adına ve Fenerbahçeliler Kerem Aktürkoğlu adına da çok sevindirici bir haber olduğunu düşünüyorum. Yani takımlara baktığımız zaman sevgili Berk, önemli takımlar önemli transferler yapmışlar. Mesela Mason Greenwood, yani o kadar golü koklayabilen bir oyuncu, evet, atmış olduğu iki golde de performans anlamında vuruş tekniklerine baktığın zaman iyi gözükmese de, ama o işin içinde hep var. Mesela Asensio'nun o yaptığı ortada, mesela arka direkten, arka taraftan gelip Vedat Muriç'in önüne geçip kafayı vurmaya çalışıyor ve orada bir penaltı kazandırıyor. Penaltıyı doğru kullanmıyor ama top önüne düşüyor. Yani bazı oyuncuların gol vuruşlarındansa bazı oyuncuların böyle golü koklama şekilleri çok önemlidir. Bence Mason Greenwood Fenerbahçe'nin en değerli oyuncularından biridir. Yapılan en büyük transferlerden biridir. Bu senede ligimizde ve Avrupa'da bence ses getirecek bir transfer olduğunu da çok net bir şekilde
1: bugünkü
0: 5 günde bize göstermiştir.
1: Bugünkü galibiyette net olarak Mason Greenwood farkı mesela. Bu kadar iyi kesinlikle bir galibiyet konuşuyor. İyi dediğim skor anlamında iyi konuşuyorsan mesela.
0: Kesinlikle ya. Bir de mesela hani Mason Greenwood top ayağını aldığı zaman taraftar her an bir pozisyon bekliyor kendisinden. Son derece haklı taraftar. Çünkü o kadar çabuk adam eksiltebilen, o kadar oyun görüşü çok önemli bir transfer olduğunu da çok net bir şekilde bize yansıttı. Ben Fenerbahçe'nin doğru yolda olduğunu düşünüyorum ama tabii ki savunma anlamında, takım savunması anlamında çok ciddi sıkıntılar yaşadığını da gördük. Şimdi mesela Konya Spor takımına baktığımız zaman özellikle içeride Rize Spor takımına kaybeden bir Konya Spor takımı vardı. Ben Fenerbahçe'ye karşı biraz daha gol pozisyonlarında daha önemli işler yapabileceğini düşünüyordum açıkçası bugün. Ama baktığımız zaman Fenerbahçe takımı skoru eline aldıktan sonra bazen oyuncularda şöyle bir problem olur. 4-1'lik bir galibiyet sonrası biraz zafer sarhoşluğunu yaşar oyuncular. İçeride orada pozisyon almalarında çok ciddi sıkıntılar yaşayabilirler ki bunu son 30 dakikada Konyaspor değerlendiremedi. Açık ve net söyleyeyim, 3 tane 4 tane gol pozisyonları vardı. Mesela Fenerbahçe burada takım savunmasına ve savunma güvenliğini koruyabilecek antrenmanları çok fazla yapması lazım İsmail Kartal'la birlikte. Çünkü bu tarz takımlar, evet, bugün belki skor alamadılar ama bu tarz hatalar yaptığınız zaman burada fişi çeken de çok önemli oyunculara sahip Anadolu takımları da var. Tabii ki onu da söylemek lazım. Yani o yüzden Fenerbahçe biraz burada kendini çek etmesi lazım. Biraz oyun konsantrasyonunu daha yükseltmesi lazım. 4-1'lik skora aldanmadan 0-0 şeklinde oynaması lazım. Yani ben şampiyon olmak istiyorum diyorsa, özellikle iç sahada maç kaybetmeyeceğim ben diyor ise, bunlara mutlaka çok ciddi bir şekilde kulak vermesi lazım. Özellikle İsmail Kartal'ın bu konuda eksikliğini çok ciddi bir şekilde yapacağı antrenmanlarla, yapacağı o konsantrasyon konuşmalarıyla, ki bunlar çok önemli ve özel oyuncular, bunlara aşılayabilir. Ama günün sonuna baktığımız zaman net bir galibiyet, hak edilmiş bir galibiyet, güzel bir galibiyet Fenerbahçe camiası için oldu. Şunu söylemek istiyorum sevgili Berk. Önümüzdeki hafta çarşamba günü biliyorsun Fenerbahçe'nin tarihi bir sınavı var, Lyon maçı. Ya belki Fenerbahçeliler bana biraz kızacaklar. Belki bana bu konuda biraz zerdenişte bulunacaklar ama ben Fenerbahçe'nin sağlıklı bir iş yapabilmesi için Şampiyonlar Ligi'nde olmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Onu söyleyeyim.
1: Farklı bir görüş.
0: Tabii, çünkü Şampiyonlar Ligi'ne kalmak tabii ki çok değerlidir. Tabii ki çok önemlidir. Çünkü 18. yıl sonunda Şampiyonlar Ligi'ne kalmak da önemlidir bir camia adına. Fakat Fenerbahçe'nin bu sene en büyük ideali ve isteği Sayın Başkan Aziz Yıldırım tarafından sezon başında söylenmiştir. Biz bu sene şampiyon olacağız. Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa bence Şampiyonlar Ligi'ne değil de UEFA'ya gitmesi Fenerbahçe adına çok daha değerli ve önemli olur. Tabii ki şöyle söylemem lazım. Aslında bir futbol sever olarak benim Şampiyonlar Ligi'ne gitmesini çok tasvip etmen lazım ama Şampiyonlar Ligi'nde o kadar dev takımlar ve önemli oyuncular var ki, yani orada 16'ya kalmak çok büyük bir başarı arz edilebilir ama hani 8'e kalırsa burada bir sıkıntı yok, fakat 16'nın altındaki turlarda elenirse bence Fenerbahçe adına özellikle ligdeki performansı adına biraz düşüş yaşayabilir. Onu net söyleyeyim ama UEFA'ya kaldığı takdirde Fenerbahçe'nin yolu çok uzun. Bu kadro kalitesiyle birlikte hem ligi hem şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu ve UEFA'da da çok değerli ve önemli işler yapabileceğini de söyleyebilirim. Bu benim kendi görüşüm. Sakın bana hani şey yapmasınlar, hani Fenerbahçe ile alakalı hani negatif bir şey söyledim demesinler. Benim bu kendi görüşüm. Çünkü Fenerbahçe takımı Şampiyonlar Ligi'nde olduğu zaman o çatırtılı maçların, o tempolu maçların işinden çıkacak. O tempolu maçlardan çıkarken de oynayacağı derbilerde yani zaman zaman problemler yaşayabilir. O da Fenerbahçe'yi şampiyonluk yolunda biraz zayıflatabilir. Onu ne söyleyeyim. Ama Fenerbahçe UEFA'ya gittiği takdirde hem UEFA'yı hem ligi son derece konsantrasyonu yüksek bir şekilde götürebilir diye düşünüyorum Berk. Bilmiyorum, senin düşüncen belki benim gibi değildir ya da Fenerbahçeli taraftarların düşünceleri benim gibi değildir ama ben Fenerbahçe'nin selameti adına olur diye düşünüyorum UEFA'ya gitmesi.
1: Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa da 8 maç oynayacak, UEFA'ya kalırsa da 8 maç oynayacak. Aradaki fark ne abi demiş, yapmayın gözünüzü seveyim demiş.
0: Aradaki fark şey, orada Şampiyonlar Ligi'ne kalan takımlarla UEFA'ya yakalan takımlar arasında çok ciddi farklar var. Onu söylemek lazım. Şampiyonlar Ligi'nde o 8'e kaldığı maçlar çok önem arz eden kaliteli takımlarla oynayacak.
1: Bir baskıdan bahsediyorsun sen. Baskının da ligi etkileyeceğinden bahsediyorsun.
0: Mutlaka etkileyebilir ama şöyle de düşünüyorum. Bak şuradan da geri de dönebilirim. Fenerbahçe camiası uzun yıllardır Şampiyonlar Ligi'ne kalmaması camia adına büyük bir sıkıntı. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne kaldığınız zaman çok ciddi bir gelir elde edebiliyorsunuz. Hani burada kulüp ve teknik heyet tarafı tabii ki bunu çok isteyeceklerdir. Ama burada bir takım şeylerden tercihte bulunmak lazım. Yani bir takım mesela Fenerbahçe 20-25 milyon euro para alacak diyelim Şampiyonlar Ligi'nden ama şampiyon olduğu zaman o sponsorlarla birlikte o kazanacağı paranın çok daha fazlasını kazanabilir diye düşünüyorum. Tabii ki gönlümüz, arzumuz, isteğimiz Fenerbahçe takımının Şampiyonlar Ligi'ne kalması. Yani sadece Fenerbahçe orada yoğun ve ağır takımlarla enteresan mücadeleler edeceği için şampiyonluk yolunda acaba sıkıntı yaşar mı yaşamaz mı? Benim söylemim bu. Onu söylemek istiyorum yani.
1: Peki. Diğer tarafta gelen mesajlar da var. Oraya da döneceğim ama sana böyle biraz puanlama yapacağımız, oyuncu oyuncu soracağımız kısma da döneceğim. Yusuf evet. Bey der ki Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa takviyeleri daha güçlü olur. Algı yapmayın lütfen. Galatasaray bunu başarabiliyor. Fenerbahçe'ye gelince mi yapamaz oluyor demiş. Emre Eren'i dinledikten sonra ben Fenerbahçe maçı yerine başka maç mı izledim diye düşünmeye başladım. Galatasaray'ı izleriz sonra Şampiyonlar Ligi'nde demiş Öcal Bey. Sana burada tepki var Emre Eren. Destekten çok.
0: Canları sağ olsun. Önemli değil benim. Ben kendi görüşümü söylüyorum. Kendi düşüncemi söylüyorum. Fenerbahçe'nin bugün bence gerçekten iyi bir futbol oynadığını, o taraftarıyla birlikte bütünleştiğini, o gollerde o sevinçleri çok doğru yaşadığını da söylemek lazım yani. Onu söyleyeyim yani. Hani bununla ilgili bir tepki varsa canları sağ olsun. Benim için sıkıntı yok. Ben sadece bir futbol görüşü olarak Fenerbahçe takımının hani UEFA'ya gitmesi Fenerbahçe adına daha faydalı ve hayırlı olur. Çünkü şimdi şunu söyleyeyim. Taraftara şunu sormak lazım. 18 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne gidememek mi? 12 yıl sonunda şampiyon olabilmek mi? Burada bir karar versinler yani.
1: Ama yönetim de Şampiyonlar Ligi'ne de gideceğiz, şampiyon da olacağız parolasıyla geliyor. Bir yılda bunları yapabilmek adına buradayız diyor.
0: Tabii bir şey söyleyeyim mi sana? Böyle bir düşünceleri varsa zaten ki vardır.
1: Vardır.
0: Bu takımı onun için kurdular. Tabii ki vardır. Tabii ki burası ben saygı gösteriyorum ama iki kulvarda da aynı performansı sergileyebilirsen ne mutlu Türk'üm diyene var ya. Yani Fenerbahçeliler de şunu diyebilir. Ne mutlu Fenerbahçeliyim diyene olabilir yani o zaman.
1: Peki.
0: Onda bir sıkıntı yok ama ben o performansı, o tempoyu o iki tarafta da çok sağlıklı bir şekilde götürebileceklerine çok net inanmıyorum. Galatasaray'ın da aynı şekilde. Bak Galatasaray için de aynısını söylüyorum. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne bu sene gitmesi bence ligde Galatasaray'ın çok büyük sıkıntılar yaşamasına neden olacak, onu söyleyeyim.
1: Emre Eren, döndüm oyunculara, Ederson dedim. Kısa bir yorum ve bir puanlama dedim. Sana sözü bıraktım.
0: Ederson 10 üzerinden 9 aldı bence bugün. Maçın oyuncularından biriydi. Özellikle ikinci 45 dakikada maçın oyuncusunu seçin diye soracak olursan Ederson bence birinci oyuncuydu. Ederson çok büyük bir kaleci. Kendi rüştünü ispatlamış ve Premier Lig'de gerçekten önemli işler yapmış bir kaleci. Ondan bahsediyoruz. Evet, geçen sene çok büyük sıkıntılar yaşasa da bu sene Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın inandığı kadar büyük bir kaleci olduğunu net bir şekilde bize gösterdi.
1: Şikriniyar Ake ikilisinde bugün problemler var gibiydi sanki.

0: Sözü sana bıraktım.
1: Valla özellikle oyunun ikinci yarısında son 25-30 dakikalık periyotta çok ciddi hatalar yaptılar. Maçın ilk yarısını düşünmesek, ikinci yarıyı düşünsek ikisine de 4 veririm 10 üzerinden ama ilk yarıyı da koyduğumuz zaman 7-7 ikisi benden 7-7 aldılar.
0: Beklerdi Brown ve Semedo için neler düşünürsün Emre?
1: Aslında Semedo bence maç genelinde önemli bir performans sergilediğini düşünsem de golde çok ciddi bir hata yaptı. Orada çok eksik yakalandı Fenerbahçe ve orada kademede çok büyük problemler yaşadı. Yani o yüzden ben 10 üzerinden 6 veriyorum Semedo'ya.
0: Arşi Brown?
1: Valla Arci Buran Fenerbahçe'nin sol beki mi değil mi halen daha kimse karar veremedi. Onu net söyleyeyim. Osterwold olsaydı bugün bence Osterwold oynardı ama hani oyunun atak bölümünde defansif anlamda evet zaman zaman doğru duruşlar yapsa da Fenerbahçe halen daha istediği sol bek performansını bir türlü bu arkadaştan alamadı. Ben 10 üzerinden 6 veriyorum.
0: Orta alanda Kante ve Gendouzi'ye geldim Emre Hanım.
1: Valla Gendouzi'nin bir stili var. 10 üzerinden 7'nin altını oynamamaya gayret gösteriyor geçen seneden beri. Bence önemli bir oyuncu. Fenerbahçe'nin orta sahasına dinamizm katıyor. Ben gene 10 üzerinden 7 veriyorum kendisine. Kante'ye de 10 üzerinden 7 verebilirim. Zaman zaman orta sahada Fenerbahçe'yi çok doğru bir şekilde savunma anlamında güvenliğini arttıracak bir oyun oynadılar ilk yarı 45 dakikada. Ama ikinci 45 dakikada tabii her bölgede çok ciddi problemler yaşadılar. Ama ona rağmen ben ikisine de 7 veriyorum.
0: Orta alanda Asensio ile devam ettim.
1: Valla Asensio Fenerbahçe'nin vazgeçilmez oyuncuların en başında geliyor. Yani Asensio ile ilgili işte yok koşmuyormuş etmiyormuş falan bu söylemleri bence herkesin bırakması ve Fenerbahçe camiasına başarılı olması için çok ciddi bir destek vermesi lazım. Burada taraftarı kutluyorum. Fenerbahçe taraftarı özellikle Lyon maçında Asensio'yu onlar soktular oyuna. Onu net söyleyeyim. Yani bağırarak Asensio'nun bu takıma ne kadar büyük hizmetler verebileceğini bilen Fenerbahçe taraftarı var. Bilinçli bir Fenerbahçe taraftarı var. Bugün de kazanılan maçta bence takımın en iyisi ve en değerlisi olması bağımında Fenerbahçeli taraftarları bu konuda kutlamak lazım. 10 üzerinden 9 veriyorum Asensio'ya.
0: Kanatta Greenwood ve Kerem'i izledik. Greenwood'la başlayayım.
1: Vallahi Greenwood Fenerbahçe için çok özel bir oyuncu. Skoru değiştirebilen, tabelayı her an değiştirebilecek özelliğe sahip olan bir oyuncunun Fenerbahçe aidiyet duygusuna da çok yakın bir oyununu gördük bu akşam. Lyon maçında da bunu yaşamıştık. Bu maçta da Fenerbahçeli taraftarlara bunu yaşattılar. Ben 10 üzerinden 9 veriyorum.
0: Kerem Aktürkoğlu için neler söylersin ve puanlamanı?
1: Kerem Aktürkoğlu bir türlü o kadar şans verilmesine rağmen o istenilen seviyeye bir türlü gelemiyor ama geldiği gün Fenerbahçe'ye çok ciddi maçlar kazandıracağından eminim. Onu söylemek istiyorum. Ciddi bir sakatlık yaşadı. Gelmiş geçmiş olsun kendisine. 10 üzerinden 7 verebilirim bugün Kerem'e.
0: İleride bugün Fenerbahçe'de Vedat Muriç'i konuştuk. O da golle tanıştı. Sadece gol de değil asistini de yaptı. 2 gole katkısı vardı Vedat Muriç'in.
1: Vallahi Vedat Muriç Fenerbahçe için değerli ve önemli bir oyuncu. Zaten böyle bir oyuncu olmasaydı yani ne Aziz Yıldırım ne teknik heyet bunun kararını verirdi. Bence önemli bir oyuncu. 69 dakika sahada kalmasına karşın o atletizmine yavaş yavaş kavuşuyor. Fenerbahçe'ye çok katkı sağlayacak. Özellikle yan toplarda Fenerbahçe'nin en büyük silahlarından biri olacağını düşünüyorum. Ama bugün baktığımız zaman biraz daha performans bekler miydim? Beklerdim. Çok fazla fizik olarak hazır değil ona yoruyorum ama Vedat Muriç bence bu takımın değişilmez oyuncularından biri olacak. Yani Lukaku mu Vedat Muriç mi dediğin zaman Vedat Muriç bir tık daha önde ama ikisinin atletizmi de son derece 90 dakikaya uygun ve elverişli olduğu takdirde Lukaku'nun da bence Fenerbahçe'ye çok ciddi yarar sağlayacağını düşünüyorum. Ben Vedat Muriç'e 10 üzerinden 7 veriyorum.
0: Sonradan oyuna giren oyuncuları biraz da 90 dakika boyunca izlediğimiz ya da büyük bölümünde izlediğimiz oyunculara nazaran haksızlık olmasın diye genelde sormam ama öne çıkaracağın farklı bir isim var mı sonradan oyuna giren İsmail Yüksek, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Lukaku, Bartu Elmaz gibi isimler arasında?
1: Valla çok fazla oyunun içerisinde hani Levent'e bir şey diyemem. İsmail ama oyun gücüne güç katmaya çalışıyor. O dinamizm, o enerjisi Fenerbahçe'ye her zaman lazım. Tamamlayıcı anlamda o Gendouzi Kante ikilisinde bir problem yaşadığı takdirde İsmail Yüksek'e çok ciddi güvenilecek bir Fenerbahçe kurgusu var. Önemli bir oyuncu. İyi işler yapıyor. Tabii biraz daha performansını arttırması lazım ama Lukaku'yu da beğendim. Açık ve net söyleyeyim yani Lukaku oyuna girdikten sonra en azından o savunma güvenliğini kaybetmiş takımın Konyaspor o ceza alanının içinde çok ciddi gol aramaları da bence Fenerbahçeliler adına sevindirici bir nokta olduğunu düşünüyorum. Yani bunlara puan vermeyeyim. demeyeceğim ama ilerleyen haftalarda bunların hepsi Fenerbahçe'ye katkı sağlayabilecek önemli oyuncular yani.
0: Peki. Emre Aran, teşekkür ediyorum. Eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son kısımda. Teşekkürümle beraber.
1: Sevgili Berk, bu hafta Galatasaray'ın yüzü güldü deplasmanda. Fenerbahçe içeride sıkıntısız bir maç kazandı. Konyaspor da ligimizin önemli ve dirençli takımlarından biri. Çok net bir galibiyet aldılar. İki camiayı da kutluyorum. İnşallah darısı yarın Beşiktaş'ın başına diye düşünüyorum. Yarın Trabzonspor'un içeride bir Başakşehir maçı var. Akşam 21.30'da da Alanya deplasmanında Beşiktaş'ın Alanya Spor'la bir maçı var. Ben ama büyüklerin bu hafta puan kaybedeceğini çok düşünenlerden değildim. Yani birkaç gün önce yapmış olduğum bu yorumlardan artık büyük takımlara baktığımız zaman Anadolu takımlarını çok rahat yenebilecek seviyede oyunculara sahipler. Çok değerli transferler geldi bu sene. Önemli transferler geldi. Yani biz de onları izlerken keyif alıyoruz. Sadece taraftarlara keyif versinler. Tabii hak edenin kazandığı bir lig olsun istiyorum. İstiyoruz daha doğrusu bir futbol sever olarak. Ama ben şampiyonluğun çok erken konuşuyorum ama ikinci hafta ama derbilerden geçeceğini çok net söyleyebilirim. Derbi performanslarını çok doğru kullanan takımın şampiyonlukta bir adım önde olduğunu söylemek istiyorum. Yarın diğer takımlarımıza da başarılar diliyorum.
0: Ben de sana muhalefet olayım abi. Burada Anadolu takımlarının iyi iş yapacağını düşünüyorum. Sen de şimdi tabii işinden diyorsun ki bana muhalefet olmadığın bir yayın zaten olmaz senin de. Ol bakalım
1: zaten
0: diyorsun.
1: Olmaz senin muhalefet olmadığın bir yayın olmaz. Hemen şey gibi çıkarsın yani üste çıkarsın. Sen şimdi Anadolu takımların bu büyük takımlara özellikle deplasmanda çok problem yaşatacağını düşünenlerden misin?
0: Abi deplasmanda göreceğiz onu. Sen dünün Erzurum deplasmanına kanma. Bir Gençler Birliği'ne de hani tamam kanma. O da bir kaza gibi görüyorum ama diğer deplasmanları bir düşün bakalım oturdu yani. Samsun deplasmanı, Göztepe deplasmanı.
1: Takımını beğeniyorum. Samsun,
0: bak aynı şeyi söyledik mesela. Göztepe dedik aynı anda farkında mısın?
1: Bak Göztepe takımını beğeniyorum. Niye? Sistem takımı. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde 1 lira borcu olmayan bir kulüp. Yabancılara satışı gerçekleşmişti hatırlayacak olursan 2 sene 3 sene önce. Ama baktığımız zaman Başakşehir takımını beğeniyorum. Önemli bir kurgu, önemli bir takım. Samsun Spor takımını beğeniyorum. Bugün deplasmanda çok net bir galibiyet aldılar Rize Spor'a karşı. Onları da kutluyorum. Onlar da iyi takımlar ama deplasmanda özellikle büyük takımlara karşı yani biraz zorlanacakları bir yıl olacağını söyleyeyim sana. Açık ve net söyleyeyim. Bunu zaten ilerleyen haftalarda ben senin kafana kakarım. Sen merak etme sevgili.
0: Peki
1: kardeşim.
0: Bakalım abi. Yani geleceksin aynen. Orada.
1: Yani orada kaybeden kazananı konuşuruz. Ama büyük takımlar bu yapmış yani olduğu transferlerle birlikte özellikle iç sahada ben çok zor yenileceğini düşünüyorum. Onu söyleyeyim.
0: Ama yani Samsun yani Spor'un
1: büyük takımları böyle deplasmanda yenebilmek çok kolay bir hadise.
0: Puan almak açısından, puan kaybetmek açısından buralarda yani derbilerde de mesela Fenerbahçe'nin iyi giderken Galatasaray'la yarışırken Beşiktaş derbisinde 2 puan kaybetmesi Galatasaray'a yarayacak. Yine derbi belirleyecek işi ama şimdi burada Anadolu takımı da aynı şeyi yapabilir beraberlikle. Bunu çok gördük. Göreceğiz de Samsun, Göztepe, Kocaeli diyorum. Bunun yanına eklersen piyangodan bir Rize gelir. Rize maçlarını da Fenerbahçe için de zor olabileceğini geçen yıl gördük. Haricinde diğer tarafta Galatasaray için de zor olabileceğini yıllardır görüyoruz zaten.
2: Dakika ve skor devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol. Dakika ve skor devam ediyor.
0: Trabzonspor'u bunun, Beşiktaş'ı bunun işin içerisine girdi mi daha da farklı noktaya götürür. Yanlış bir şey söyledim mi diye teyit edeceğim. Rize Fenerbahçe'ye zorluk çıkartmıştı diye hatırlıyorum çünkü. Son maçta 2-2 berabere kaldılar. Bak yine Fenerbahçe iddialı olduğu dönemde evinde Rize ile 2-2 berabere kaldı geçen.
1: Valla bu sene o sene değil sevgili Berk. Herhalde sırtın açıkta kalmış dün akşam. Anlatabiliyor muyum yani? Günlerini örtü almamışsın herhalde. Bu sene o sene olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu sene baktığımız zaman yabancı oyuncuların gerçekten lige damga vurabilecek özelliklere sahip olduğunu düşünüyorum. Mesela şunu söyleyeyim. Mason Greenwood, anlatabiliyor muyum? Lukaku, Ake, Vedat Muriç, bunlara Asensio, bunlara baktığın zaman Fenerbahçe'nin çok önemli gol silahları. Galatasaray takımına döndüğümüz zaman Barış Alper'i var, Yunus Akgün'ü var, Osimhen'i var, Leroy Sané'si var. Belki gelecek Patrakov diye bir transfer geldi. Kapalı kutu göreceğiz. Rusya Ligi'nde müthiş oynadı ama Galatasaray'da neler yapabileceğini göreceğiz. Beşiktaş takımına döndüğümüz zaman Vlahovic gibi de bir santrafor sahibi oldu. Bir kere çok değerli bir teknik adamı var, Vincenzo Italiano. Bence çok önemli işler yapacak diye düşünüyorum.

0: Sar gibi değerli bir oyuncu, Orkun gibi Türkiye'nin en iyi orta sahası. Böyle oyunculardan kurulu bir Beşiktaş kurgusu var. Kalede Nübeli var. Arkada işte Salih gibi değerli bir oyuncusu var. Trabzonspor takımına dönüyorum, bakıyorum Muhammed Salah gibi dünya yıldızı bir oyuncuyu kazandırmak çok kolay bir hadise değil. Baktığın zaman Onaçu gibi bu ligde gerçekten geçen sene destan yazmış bir santrofor var. Muki gibi önemli bir orta saha oyuncusu, Aral gibi çok deneyimli bir hale gelmiş Midtjylland'dan önemli bir oyuncu alındı. Yani baktığımız zaman bu takımlara karşı Anadolu takımlarının çok fazla böyle skor üretmekte zorlanabileceği bir lig göreceğimizi düşünüyorum. Net söyleyeyim, çünkü 4-4 başladı bak. Anlatabiliyor muyum? Yani 4 Galatasaray, 4 Fenerbahçe. Yani öyle kolay değil. Yani gelip şimdi Galatasaray sahasında yenebilmek, Fenerbahçe'yi deplasmanda Kadıköy'de yenebilmek ya da Beşiktaş'ı Tüpraş stadyumunda yenebilmek, artı Trabzonspor daha oyun bütünlüğünü, oyun birlikteliğini daha sahaya yansıtamadı. O takım birlikteliğini gördüğümüz zaman yani bu işler geçen seneki gibi kolay olacağını düşünmüyorum. Benim sadece fikrim ve görüşüm bu sevgili Berk.
1: Peki. Emre Eren, sen biraz sırtın açıkta kalmış dedin dün ama sen bence abi senin bu Anadolu takımlarının pürüz çıkarmayacağını düşündüğün bu sezon abi ben de şöyle yorumlayayım, sen de İzmir'desin, sürekli cırcır böceğiyle böyle gündüz saatlerinde yayına katılıyorsun, arkadan çok ses geliyor, böyle yazlık alan sesleri geliyor, o cırcır böcekleri abi seni çok hani kafa ütülemişlerler ya, senin çok kafanı ütülemişler ve hani biraz böyle oraya veriyorum bu yorumlarını, öyle söyleyeyim Emre Eren.
0: Göreceğiz bakalım önümüzdeki göreceğiz abi, hafta konuşacağız. Mesela ben sana şunu söyleyeyim, biraz seni fazla aldım bu hafta ama önümüzdeki hafta mesela Galatasaray Göztepe maçı kolay olur mu? Olmaz. Ama Galatasaray'ın çok favori olduğu bir maç. Samsun Spor Fenerbahçe maçı zor maç.
1: Şimdi sen o deplasmanın kolay geçeceğine mi inanıyorsun? Yani Samsun bak, deplasmanının Fenerbahçe'de. Bak,
0: sen de herhalde benim söylediklerimi...
1: Abi dinliyorum, anlıyorum da. Yani hayır, ya, Samsun ya, ama zaten ama diyorum ki değil. Ama diyorum ki zaten Samsun Göztepe Kocaeli diyorum. Sen ona da itiraz ediyorsun be abi.
0: Ona itiraz etmiyorum. Ben iç sahada Fenerbahçe'yi...
1: Tamam ama yine... Bir derbi etkisi yaratıyor mu Fenerbahçe'nin Samsun deplasmanında bir beraberliği? Mesela Fenerbahçeliler kızmasın da mesela derbide puan kaybetmiş etkisini alıyor mu Fenerbahçe? Geçen yıl

0: Beraberlik.
1: Anlamadığım bir konu var herhalde. Ben açıklayayım.
0: Evet.
1: İnsanlar da doğru anlasın.
0: Peki
1: yani.
0: Abi.
1: Özel olmuş 332 milyon euro. Galatasaray olmuş 300 milyon euro. Beşiktaş olmuş 200 küsür milyon euro. Trabzon olmuş 200 milyon euro. Anlatabiliyor muyum? Yani 20 milyon euroluk, 30 milyon euroluk bütçelere kurulan takımlar bu özel oyuncuların karşısında önlem alamayacak pozisyonları göreceğiz. Göreceğiz. Ondan sonra da sen bana diyeceksin ki abi gelene 3 atıyorlar, gidene 4 atıyorlar, gelene 2 atıyorlar, gidene 5 atıyorlar diyeceksin. Ondan sonra benim sinirlerimi, katsayımı yükselteceksin. Ben de döneceğim, bugünü söyleyeceğim sana.
0: Abi zaten çok sessiz sakin, sessiz sakin yorum.
1: Çarşambadan söyledik diyeceğim sana.
0: Zaten sessiz sakin ilerleyen bir yayın vardı Emre'den. O yüzden böyle bir, o iyi oldu abi böyle ters ters düşmek. İyi oldu, güzel oldu, tamam. Ben bunu ama yazdım kenara. Yani bu Anadolu takımları detayını verdiğin sözleri yazdım kenara. Birçok dinleyicimiz
1: bir
0: olana.
1: Atasözünü biliyorsun değil mi? Yaz tahtaya, al haftaya diye. Ben haftaya
0: peki.
1: Sana anlatırım hepsini kardeşim.
0: Abi haftaya değil, o kadar kısa değil. Biraz geçecek üzerinden bir göreceğiz Aralık'ı, Kasım'ı. Yani Ekim, Aralık. Yani oraları göreceğiz, oralarda konuşacağız. Belli zor
1: bak,
0: deplasmanlar sonrasında ya da evinde ağırladığı.
1: Bak bu kadro kaliteleriyle teknik adamlar hata yapmaz ise, bunlar oyun formatlarını doğru bir şekilde sahaya yansıtırlarsa dört büyüklerin haricinde
0: peki, tamam.
1: Şampiyonluk adayı bir takım çıkmaz, onu net söyleyeyim. Bu takımlar da birbirinden kopmaz ama iç sahada kazanılan maçlar her zaman artı yazar. Derbilerde kazanan yani 4-6 tane derbi oynayacak her takım, tamam mı? Trabzon, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray. 6'da 4 yapan, 6'da 3 yapan, 2 beraberlik alan falan takımlar bence şampiyonluğun en büyük adayı olacak. Dördü de zaten şampiyonluğun en büyük adayı. İpi göğüsleyen takım bence derbilerin galibi çıkacak. Onu da söylemek istiyorum.
0: Peki. Teşekkür edeceğim.
1: İyi yayınlar diliyorum. Bu saatte de yani dinleyicilerimizi bu hareketlere soktuğumuz için de yani belki işte sinir kaslarımızı yükselttiği zaman böyle oluyor filmler. O yüzden belki de çok seviyorum. Kardeşim gibidir
0: beni.
1: Ama
0: sağ ol
1: takılmadan
0: abi.
1: Da geçemiyor.
0: Abi yani takılmıyorum. Ben tamamen burada sana muhalifim. Hatırlatacağım Emre Eren. Hatırlatacağım Emre Eren. Söyleyeceğim ya. 35 dakika konuştun Emre Eren. 10 dakika sonra gideceğim dedin.
1: Hatırlatacağız. Peki, evet. Şimdi... Yani arkadaşlara da saygısızlık olmasın.
0: Abi aynen öyle. Yok senden sonra kimse yok şu an. Teşekkür ederim.
1: Benden sonra kimse yoksa problem yok. İsmail Kartal'ın
0: var ama mecburen var ama İlhan Palut'un açıklamalarına gideceğim mecburen.
1: Hadi hayırlısı bakalım.
0: Teşekkür ediyorum. Sağ ol.
1: Görüşmek üzere.
0: Ağzına sağlık. Sağ ol. Emre Eren'le konuştuk. Biraz da uzattık tabii. Bu arada İbrahim Yavuz çok kıymetli bir ismimiz, yorumcumuz. Aynı zamanda yorumcumuz olmasıyla beraber de iyi bir dinleyicimiz İbrahim abi. Orada bir teknik aksaklıktan bahsetmiş. Sizler de arabanızda dinlerken bir problemle karşılaşıyorsanız an itibariyle iletin lütfen. Hiçbir WhatsApp hattından mesaj gelmedi. İbrahim Yavuz'dan gelen bu ilk mesajı da ben hemen teknik birimimize Emrullah abi, Emrullah Gül'e, kıymetli Emrullah Gül'e aktarayım. Hızlıca orada bu görevi de hemen hızlıca yapmış, üstlenmiş olalım. Diğer tarafta dönüyoruz İlhan Palut'un açıklamalarına. Fenerbahçe'de İlhan Palut konuşuyor. İlhan Palut'un hemen ardından kim konuşacak? İsmail Kartal'ı bekleyeceğiz. İsmail Kartal konuşacak. Konya Spor Teknik Direktörü İsmail Kartal, İlhan Palut, hepsi birbirine karıştı. Düzeltiyorum, özür dilerim. Teknik açıdan o problemle ilgilenirken böyle kafa karışıklığı oldu. Hani yayın sonunda deriz ya sürçülisan olduysa affola. Tam da o noktadayız. Bir affedin efendim. Tekrardan başa sarayım. Konya Spor Teknik Direktörü İlhan Palut açıklamalarda bulunuyor. Hemen ardından İsmail Kartal'ın açıklamalarını bekleyeceğiz. Onu dinleyeceğiz. İlhan Palut'tayız.
2: Çok beni üzmüştü. Yani son dakikada bir penaltıyla kaybettik o maçı ama skordan çok oyun olarak varlık gösteremememiz beni çok üzmüştü. Bugün skordan bağımsız, evet, hem savunma yaparken hem de top bizdeyken artık bir takım kimliğinde olalım, lige başlangıç yapalım. Tekrar söylüyorum, skordan bağımsız olarak konuştuk maçtan önce. Maça geldiğimiz zaman evet, top bizdeyken planımız erken top kayıpları yapmamaktı. Çünkü Fenerbahçe kaybettiği toplardan sonra topu hemen çok kısa sürede geri kazanmak isteyen bir takım. Onların bu 3-5 saniyelik reaksiyonuna sakin kalarak karşılık vermemiz gerektiğini konuştuk. Ve Fenerbahçe topun arkasına gittiğinde, presleri kırıldığında da sabırla topa sahip olalım planı içerisindeydik. Bunlar dönem dönem gerçekleşti. Top Fenerbahçe'deyken birinci planımız önde baskıydı, adam adama işte.

0: geçerek bunu ne zaman yaptıysak sonucunu alabildik. Ama enteresandır, topun baskı yapmadığımız ve kompakt beklediğimiz anlar aslında takımlar için daha kolay savunulacak bölümlerken biz burada inanılmaz müdahalesiz kaldık, paylaşım yapamadık. Topun arkasında kalıp beklemenin belki de yetebileceğini düşündük böyle kaliteli ayakları olan bir takıma karşı. Bu bizim eksiğimizdi. Buna rağmen de yemememiz gereken golleri yedik. 4-2. Evet, aslında ya iyi sinyaller de aldım açıkçası. 4-2 yenilince bunları söylemek de biraz şey kaçabilir ama geçen haftaya göre takımım sahaya daha sağlam bastı, iyi yayıldı, pozisyonlar buldu ama önde baskıdan da memnunum. Memnun olmadığım tek bölüm topun arkasında savunma yaptığımız zaman, kompakt durduğumuz zaman ki vurdum duymaz halimizdi. Çok daha agresif olmalıyız, oyuncularıma da söyledim. Evet, artık çok erken iki maçta puan alamadık. İşte hemen üçüncü maç, artık kazanmamız gereken bir maç modunu çok erken bir şekilde açmış oluyoruz. Haftaya hazırlanıp çok daha agresif bir şekilde iç sahada kazanmak için çalışacağız.
1: Teşekkürler hocam. Soru cevap bölümü Abdülgani Bey ile başlayalım. Buyurun.
2: Demeç Gazetesi Abdülgani Çiçek, öncelikle geçmiş olsun. Konyaspor'un birinci golü, pardon, Fenerbahçe'nin birinci golünde faul iddiaları var. Özellikle penaltı tartışmalı pozisyonlar oldu. Hakem kararları ve penaltı pozisyonu hakkında neler söylersiniz?
0: Fenerbahçe'nin attığı penaltı mı?
3: Evet.
0: Ya Şikrin yanındaki %100 fauldü. Yani şeye bakmaya bile gerek duymadım yani. Topa bile bakmadan gitti. Direkt topun geleceği bölgeyi bilircesine saf dışı etti rakibi. %100 fauldü. O faul sahada kalabalıkta görülmemiş olabilir. VAR'dan dönebilecek kadar faul müydü ya da kurallar nedir, ona çok hakim değilim ama daha tekrarını seyretmeden net bir şekilde topla alakası olmadan rakibini düşürmeye gittiğini gördüm. Tabii kolay değil bunu VAR'dan çağırıp iptal ettirmek. İşte bir hafta önce olanlar oluyor, bilmem ne oluyor tekrar. Kolay değil, fauldü, faul. Net fauldü. Geçen haftaki penaltı da penaltı değildi. Bu arada onu da söylemiş olayım. Öyle penaltı olmaz. Onu da söyleyeyim. Penaltı pozisyonunda top Adil'in eline çarptı. Evet, bunu gördüm. Ama açıklık derecesini gerçekten görmedim. Ama ona kesinlikle bir şey diyemem. Penaltı olabilir. Tekrar da seyretmedim. iPad küçük. Orada çok anlaşılmıyor. Ama Şikrinler'in pozisyonu penaltı. Onun dışında hakem için çok zor bir maç değildi. Skor da biraz erken geldi. Özellikle 4-1 olan gol. Ondan dolayı da hakemi zorlayacak o Fenerbahçe'nin yan toptan attığı gol haricinde de bir pozisyon olmadı.
1: Halil Bey, buyurun.
4: Konya Sesi Gazetesi ve Futbol Arena, Halil Mazer. Hocam, Blaž Kramer için transfer iddiaları bugün çıktı ama alt lig takımları için takımda düşünmüyor musunuz? Onunla ilgili durum nedir?
0: Yok ya, gördünüz bugün hatırı sayılır bir süre Blaž oynadı. Blaž kampta tam performansla çalışamadığı 1-2 periyot halinde sakatlıklar geçirdi. Hala hazırlanmaya çalışılıyor. Bugün de şans verdik. Değerli bir oyuncu ama bizim düşünüp düşünmememizden çok onun ileriye yönelik kontrat beklentisinin nasıl sonuçlanacağı daha önemli. O görüşmeleri yapıyor. İş biraz teknik değil de profesyonel noktada ilerliyor. Kontrat vesaire uzayacak mı, uzanmayacak mı? O noktalar konuşuluyor. İdmanımda oldukça teknik olarak kendi değerlendirmem içerisinde olacak, alacağı süreler.
1: Buyurun.
5: Erhan Alveroğlu, Fotospor ve Şok Gazetesi. Hocam, bugün Fenerbahçe hücumda çok etkiliydi ama savunmada da zafiyet gösterdi. Ederson maçın adamlarından biriydi. Bu kadar geçiş hücumu alabileceğinizi ya da bu kadar etkili alan bulabileceğinizi bekliyor muydunuz? Bu çalışılmış bir şey miydi yoksa Fenerbahçe'nin bugünkü durumuyla ilgili miydi?
0: Kesinlikle bekliyordum. İlk yarı özelinde daha iyisini bekliyordum. Çünkü Tabii İsmail Hoca bunlara eğiliyordur, eğilecektir. Fenerbahçe önde baskı yapmaya çalışırken baskıya çıkış şiddeti ve agresifliği aslında işte o Szymański, İsmail, Fred o takımdan biraz daha şiddet olarak düşük şiddette önde baskı yapıyorlar ve topla oynayacak zamanımızın olabileceğini biliyordum. Hele ki Fenerbahçe topun arkasına geçip işte Lyon maçında Talisca ve Muriç'le bugün Muriç ve Asensio ile 4-4-2 duruşunu gösterdiği zaman uzun pas rallilerine müsaade eden bir takım. Evet, pozisyonlar çok oldu. Tabii elimizde bir ölçer yok. 4-1 oldu maç. Biz pozisyonlar yakaladık. Fenerbahçe tempoyu mu düşürdü? Biz mi force ettik? Onun bir ölçeri yok ama bugün biz kesinlikle girdiğimiz pozisyonlara baktığımız zaman daha fazla gol atmalıydık. Tersinden baktığımız zaman da son derece basit goller yedik. Peki, iyi akşamlar.
3: Teknik direktörümüz
1: hocam, bir
0: tamam olsun.
6: Ufuk Kendi Cenab-ı Hak gazetesi. Hocam geçmiş olsun.
0: Teşekkürler.
6: Geçtiğimiz haftaya göre daha iyi bir Konyaspor vardı. 17 şut çeken bir Konyaspor vardı ama takımın daha fazla toparlanma süreci için milli arayı mı beklemeliyiz?
0: Hayatımda hiç sabır istemedim kimseden. Futbolda böyle bir lüksü yok. Tam istediğimiz gibi hazırlandık mı diye soracak olursanız hayır. Bu bizim bir arada ikinci aksiyonumuz. Birinci aksiyonumuz da Rize Spor maçıydı zaten. Yani bu takımla sıfır hazırlık maçı, bazen sakatlıklar, transferleri geldi ama onların takımla antrenman yapacak düzeye gelmeleri zaman aldı ve birlikte oyun ezberinden biraz uzak kaldık. Bir zaman vermiyorum ne kendime öyle bir zaman veriyorum ne de sizlerden, taraftarlardan öyle bir beklentim yok. Hemen bir sonraki maçı nasıl kazanırız diye çalışmaya başlayacağız. Dediğim gibi çok erken kazanmamız gereken bir maç öncesine geldik. Bunun için de hemen bir hafta sonra elimizden geleni sonuna kadar yapacağız. Ama son, şunu sorarsan en mükemmel halinize ne zaman gelirsiniz diye soracak olursan evet bir 20 güne ihtiyacımız var ama o süredeki sonuçları da buna bağlamayacağım eğer Allah korusun negatif sonuç olursa.
1: Son soruyu alıyoruz ve bitiriyoruz. Buyurun.
7: Ömer Çağrı Akdere Fotomaç. Tamam. Adil Demirbağ'ın takımdaki geleceğiyle ilgili soracaktım. Kulüp as başkanı Trabzonspor ve Başakşehir'den tekliflerin olduğunu ancak yetersiz olduğunu açıklamıştı. Şimdi son zamanlarda Fenerbahçe ile anılıyor. Herhangi bir somut görüşme oldu mu kulüpler arasında?
0: Hiç haberim yok. İnan yani oldu veya olmadı diyemem. Gerçekten hiç haberim yok. Zaten bir Başakşehir'den haberim olmuştu. Gerçekleşmedi. Onun dışında yönetim kurulumuz, futbol şubemiz hocam Adil için bir plan yapalım, her an gidebilir, alternatiflerine bakalım gibi hiçbir görüşme benimle yapmadılar.
8: İlhan Palut'un açıklamaları bu şekildeydi. Hızlıca İsmail Kartal'ın açıklamalarına dönüyoruz. O basın toplantısı düzenliyor ki İsmail Kartal'da durum nedir ne değildir, nasıl değerlendiriyor İsmail Hoca merak ediyoruz. 4-2'lik galibiyetin ardından bugünkü oyunu İsmail Kartal'dayız.
9: Gelişmeye daha devam ediyoruz. Daha eksiklerimiz var ve gelişeceğiz. Geliştirmemiz gereken de yerler var. Daha henüz yolun da başındayız ama sonuçta bu akşam kazandığımız için mutluyuz. Şimdi bugünden itibaren Lyon maçına hazırlıklarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.
10: Selin Koca Türk Spor Dijital, siz de ifade ettiniz ama savunma özellikle ilk yarıda çok dağınık bir görüntü verdi ve Fenerbahçe birçok pozisyon verdi. Nitekim Ederson'un da skoru tutan kritik kurtarışları vardı. Savunma gücünü arttırmak adına ne gibi çözümler düşünüyorsunuz? Buna ek olarak arka dörtlüğe bir veya birkaç ekleme gelecek mi? Yönetimden bu yönde bir talebiniz oldu mu? Teşekkür ederim.
9: Yönetimden tabii ki görüşüyoruz. Transfer ekibimiz çalışıyor. Arkaya bir takviyemiz olacak. Kolay değil. 10+4 kralı olduğu için 23 yaş altı oyuncu bulmak, transfer etmek çok zor. Bulduğunuz zaman da bunların maliyeti çok yüksek. Maalesef tabii ki zor ama uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Ekip olarak hep beraber yönetimimiz bu konuda bayağı bir uğraş içerisindeler. Dediğim gibi eksiklerimiz var. Daha gelişmemiz gereken yerler var ama henüz de daha işin başındayız.
3: Haber Global, Samet Yılmaz. Öncelikle Ederson'u sormak istiyorum. Ederson yükselen bir performans var, onu görüyoruz. Bunda etken ne oldu? Maç sonunda taraftarlar arasında olumlu bir etkileşim yaşandı. Bir de Asensio'yu sormak istiyorum hocam.
9: Asensio,
3: galiba sakatlanarak.
9: Asensio'yla göz göze geldik. İşaret etti bana. Ufak bir problemim var diye. Beni çıkart hocam dedi. Biz Asensio'yu sakatlık riski olduğu için oyundan aldık. Sağlık ekibi kendisini muayene etti. Yarınki MR sonuçlarına göre bir sağlık ekibimiz bu konuyla ilgili bir açıklama yapacak. Ederson'a gelince, Ederson çok duygusal bir çocuk. Kendisiyle sürekli görüşüyoruz, konuşuyoruz. İki maçtır da güzel bir şey verdi bize. Reaksiyon gösterdi, güzel bir performans ortaya koydu. Ederson'la ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Her geçen günde tecrübesinden, onun yapmış olduğu kaledeki duruşu ve kurtarışlarıyla da bize güç veriyor. Bunun da farkındayız. Kendisine de şu anda sizin önünüze de teşekkür ediyorum.
11: Dakika ve skor devam edecek. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Dakika ve skor devam ediyor.
12: Ali Teker, vole. Hocam bu sezon 23 yaş üstü 12 yabancı futbolcuya süre verdiniz. Kural gereği ona inmek zorunda. Oyun planı olarak ayrılacak iki kişiyi belirlediniz mi, yoksa ekonomik gerekçelerle bu kararı yönetim mi alacak?
9: Şu anda herhangi bir belirlediğimiz bir şey yok. Son ana kadar biz elimizdeki oyuncularla yolumuza devam edeceğiz. Yönetimimizde dediğim gibi herhangi bir maddi bir problem olduğunu sanmıyorum. Almış olmak için değil, gerçekten bize 23 yaş altında geldiği zaman faydalı olabilecek oyuncuların transfer edilmesi için bir çaba içerisindeyiz.
13: Gürkan Bey.
14: NTV Gürkanak. Özellikle bugün hücum

0: durumu olabilir dediler. O da yarın doktorların, sağlık ekibin kararıyla belli olacak. Onun için o yarın şey olacak. Öbür sorunuz Greenwood. Greenwood'la her maçtan önce görüşüyoruz, konuşuyoruz. Antrenmanlarda da gerçekten sürekli yükselen bir grafiği var. Ona bu maçta birazcık daha özgürlük tanıdım. Neden? Çünkü Konyaspor oyunun belli bölümlerinde sahada adam adam oynuyorlar. Ama bu adam adama oynamanın kırılma anları var. O kırılma anlarını biz Greenwood'la yaptık, çözdük. Sadece bir yerde statik olarak kalmamasını, gerekirse içeri girmesini, birazcık daha serbest oynamasını, ona serbestlik tanıyoruz biz. O da bugün bunu gayet iyi yaptı. Onun için takıma da çok güzel katkı verdi. Bu şekilde devam edecek.
1: Erhan Bey, son soru olsun bu.
2: Erhan Ağlıoğlu, Fotospor ve Şok gazetesi. Hocam, kısa süre sonra Lyon maçı var. Taraftarların umudu çok yüksek maç için. Bugün Lyon 11 farklı oyuncuyla oynadı Toulouse karşısında. Galip de geldiler. Sizin bu maç için söylemek istediğiniz ne var? Nasıl bir hazırlık bekliyor Fenerbahçe'yi? Çok kısa süre, yine bir uçak seyahati, belki hiç idman yapmadan tekrar maça çıkacak Fenerbahçe. Fenerbahçe bu turu geçecek mi?
0: Bütün ümidimiz bu turu geçmek tabii ki. Yani rakibimiz bugünkü lig maçında 11 tane oyuncusunu da oynatmayarak tamamen %100 rotasyonla maça çıktı ve maçı da 2-0 kazanmışlar galiba. Biz bugün elimizde bugün maçı kazanan oyuncularımızla birlikte rotasyon kaç tane oyuncu yapabiliriz? Çünkü sakat oyuncular var. Asensio, işte Talisca'yı dinlendirdik. Bu 10+4 kuralı olduğu için Kerem'in durumu hala belli değil. Eğer bu protokol 10 gün 15 gün oynamaması gerekiyorsa Kerem'i de oynatamayacağız o maçta. Biz gene her şeyden önce oyuncularımız da o maça kadar en iyi şekilde hazırlanıp elimizden gelenin en iyisini yapmaya, turu geçmek için oraya gideceğiz.
1: Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. İyi akşamlar.
3: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın açıklaması bu şekildeydi. Teknik direktör İsmail Kartal maçtan sonra basın toplantısında böyle konuştu ve İlhan Palut ve İsmail Kartal'ı da dinledik. Yani itibariyle yayının da sonuna geldik. Maç özelinde maçı değerlendirdiğimiz, maçı ele aldığımız, Fenerbahçe-Konyaspor maçını detaylıca konuştuğumuz bölümde Fatih Demirkol'la, Emre Eren'le konuştuk ve ardından İlhan Palut'u ve İsmail Kartal'ı dinledik. Ben Berk Sayar, sürçülisan olduysa affola diyeyim, hızlıca mesajlarınızı okuyarak teşekkür edeyim. Samsun Anadolu takımı olarak görmüyor Emre Eren herhalde demiş. Siz unutsanız ben unutmam, Emre Eren hatırlatacağım bunu demiş. Peki. Abi tam İsmail Kartal'ın hak ettiği yere gönderdim Konya Spor'a, daha ne olsun demiş. Neyi gönderdin? Ne oluyor? Ne bitiyor? Belk şu an Real Madrid maçını tayin ediyorum. SP diye bir oyuncu almış. İleride tam Fenerbahçe'ye yakışacak futbolcu, iyi yayınlar demiş. İzmir'den İlto Güler'in mesajı. Peki, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şöyle hızlıca onu da bize yazmış dinleyicimiz, aktarmış. Berk selamlar kardeşim, taksiciyim, eve nasıl gideceksin, bırakalım seni demiş. Peki, sağ olun, var olun. Koca yürekli Radyo Gol dinleyicilerimiz ve tüm mesajlarıyla bizleri yalnız bırakmadıkları gibi burada da böyle bırakmıyorlar ama düşündük tabi detaylar, işte eve gidişle alakalı, gelişle alakalı artık. Sağ olun, var olun, çok teşekkür ediyoruz diyelim. Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Eve gitmek dedik. Hadi şunu yapalım. 0212-273-10-10 şu anda arayan biri olursa, iki telefon, hatta iki telefon olursa alalım diyelim. Anında ama denk düşürürseniz 0212-273-10-10. Maçtan çıktık, hala trafikteyiz. Maçtan çıktık, hiç sorma, hem trafik geçsin hem de bir şeyler atıştıralım dedik. Köfteye tutulunca şimdi daha yeni dönebiliyoruz diyen, ya da maçtan çıktık ama işte daha henüz yeni şuralardayız, bak biraz da tembellik yaptık, biraz da gezelim dedik diyen, ya da hala trafikteyiz, ne gezmesi, nelerden bahsediyorsun Berk sen öyle, keşke geziyor olsak, trafik bir bitmedi diyen ve fikrini bize iletmek isteyen 0212-273-10-10'dan arayın ve alalım yayına. İki dinleyicimizi alacağım, iki telefon alacağım. 0212-273-10-10'dan bir telefon gelmesi halinde an itibariyle bizlere bunu da aktarayım. Şöyle hızlıca o sırada mesajlara da bakıyor olacağım tabii. 0212-273-10-10 üzerinden aramanız halinde iki dinleyicimizi son kısımda alacağımızı hatırlatayım. İsmail Kartal'ın açıklamalarını hatırlatayım. O sırada Asensio'nun ufak bir problemi var. Sakatlık riski olduğu için oyundan aldık. Yarınki MR sonuçlarından sağlık sonra sağlık ekibimiz açıklama yapacak dedi. Bu arada tabii

0: İnşallah benim burada uzun süredir kullanmadığım telefon hattımda da bir problem yoktur. Az önce de yaşamıştık ya ihtimal. Ama WhatsApp'tan değil, 0212 273 10 10'u arayın lütfen. 0212 273 10 10'u arayın lütfen. WhatsApp'tan aramayın lütfen. Diyelim ve şöyle gelen aramalara da bakalım. 4928 bizi dinler ve bizi arar. Buyurun, hoş geldiniz. Selamlar, tanıyalım. 4928 sesimi alabiliyor mu acaba? Düştü hattan. Peki. 1707 bizi dinler. Neler söyler? 1707, hoş
1: İyi
0: geldiniz.
1: geceler Berk.
0: Teşekkür ediyorum. Buyurun.
1: Seni dinliyoruz her maç çıkışı.
0: Sağ ol.
1: Fenerbahçeli olduğumu bildiğimiz için daha keyifli bir şekilde
0: Sağ ol.
1: dinliyoruz.
0: Her maç çıkışı dinliyor olamazsınız ama Can Genç genelde dakika skorda. Ben böyle zaman zaman dakika skorda oluyorum.
1: Ya
0: Can'ı
1: işte
0: dinliyorsunuz.
1: Sen denk geldiğinde tabii ki seni dinliyoruz.
0: Eyvallah, teşekkür ederim. Tanıyalım
1: onu
0: önce
1: da
0: lütfen.
1: Dinliyoruz. Onu da dinlememezlik yapmıyoruz tabii.
0: Sağ ol.
1: Radyo gol dinleyicisiyiz ama
0: Sağ ol.
1: sende ayrıca bir şeyimiz var, fanatikliğimiz, bırak da olsun.
0: Estağfurullah. Sağ ol, var ol.
1: Şimdi ismim Burak, İstanbul'dan katılıyorum. Zaman zaman da yazıyorum, sizle görüşüyoruz.
0: Sağ ol.
1: Tabii ki. Maç çıkışı işte, maçtan çıktık. Tabii bir gaflette bulundum. Birinci köprü yerine ikinci köprüden gideyim, daha yakın
0: Mesela bak,
1: dedim. Ben
0: nasıl
1: de
0: tahmin
1: Levent
0: etmişim ama,
1: tarafında
0: farkında mısın?
1: oturuyorum. Orada da bir yol çalışmasını unuttum ben tabii. Şu an onunla oradayım, Ataşehir'den.
0: Aa.
1: Bağlanmaya çalışıyorum şeye.
0: Evet.
1: Çevre yoluna.
0: Zor iş. Bak, orayı
1: Eşsiz olsun.
0: kullanmayayım ya.
1: Evlat
0: Ben de Avrupa
1: var
0: tarafına.
1: yanımda. Beraber.
0: Şimdi Avrupa tarafına
1: Beni
0: geçeceğim.
1: dinlerken bir taraf. Efendim?
0: Avrupa tarafında yine aynı şekilde Mahmut Bey tarafına doğru gideceğim. Nereyi kullanmayayım? Neyi önermiyorsun? Şu an nerede kilit var?
1: Valla ben şu an Anadolu'dayım. Senin Mahmut Bey tarafını hiç bilmiyorum.
0: Peki, tamam.
1: Orası
0: Oraya geçmiyorsun.
1: açıktır
0: Yanlış
1: ya.
0: anlamadım yani.
1: Senin yolun açıktır.
0: Abi, açık değil benim yolumda bak. Oraya da nazar değdirdin. Şu an orada
1: Yok
0: Galatasaray
1: yok.
0: Stadyumu'nun oradan bir başlıyor trafik. Tam da benim gireceğim nokta. Oo, nereye kadar biliyor musun? Yani bu en az 6 kilometre trafik var. 4 Levent, 5
1: Abi
0: Levent derken.
1: İstanbul'u çok taşıdılar. Oradan buraya,
0: Evet.
1: buradan oraya taşıyınca yolları da beceremediler. İşte
0: Evet.
1: böyle çekiyor herkes.
0: Evet, doğru.
1: Güzel, keyifliyiz işte, maçı aldık ama ben sabah şey dedim, hatta öğlen daha doğrusu, kaçtı hatırlamıyorum maçı da, bizim gençler de 4-1 yendi Konya'yı. Hatta dedim ki ya,
0: Kısaca evet.
1: Türklerin başına falan dedim. Öyle de oldu ama son anda o işte Deniz Türk'ün golü olmayıydı, çok güzel olacaktı.
0: Evet.
1: Bir de senin şeyin ne, belki dinleyenler oluyordur, duyanlar olur bilmiyorum. Bu maraton 3'teyiz biz.
0: Evet.
1: Altımı göremiyorum ama ben şu Fenerbahçe altın taraftarından şikayetçiyim abi. Gelip orada oturmayın ya. Yani özellikle de Fenerbahçe altın oturmaması lazım. Neden biliyor musunuz? Bu mesela tabii ki gelen teknik direktörler falan, ya boğmamız lazım abi. Adam yani her türlü İlhan Polut tabii şey yapmıyor, hani rencide edecek şekilde değil ama sonuç itibariyle bir uğultuyla şeyle bir bağlantı kesmemiz lazım. Hakemle bile çok rahat konuştu İlhan Palut. Bu tabii sadece onun özelinde değil. Yani gelen teknik direktörlerin çok rahat bir hareket etme alanı var maalesef o tarafta.
0: Evet.
1: Ya eskiden böyle değildi orası. Yani bir boğucu
0: Peki.
1: bir seyirci lazım. Buradan inşallah başkan duyuyordur Aziz Baba. O bizim derdimizi çözer. Veya işte Mahmut
0: Peki
1: Uslu
0: şunu soracağım.
1: baş
0: Aziz Baba
1: köprü.
0: bizi duyuyordur
1: Evet.
0: dediğin noktada Aziz Yıldırımcı mıydın ilk etapta, ki bunu da hiç sevmez Aziz Yıldırım tarafı mesela. Hiç kimse sevmez ama en azından Aziz Yıldırım'ı destekliyor muydun? Fikrin mi değişti, yoksa öncesinde ne diyordun? Bugüne ne diyorsun, onu merak
1: Yani
0: ediyorum.
1: ne şey olayı var, yani nasıl diyelim bunu, Osmanlı'daki padişahlar gibi de düşünebiliriz. Hani
0: Abi, dünyanın
1: bir
0: kuruluşuna gitseydin çok şey yaptın.
1: yani
0: Peki,
1: nesil
0: tamam.
1: olarak şey, Aziz Yıldırım
0: Evet.
1: gerçekten eski adamlardan deriz yani böyle. O eski adamlardan abi. Aziz Yıldırım futboldan anlayan, futbolun içinde olan, o ateşi şeyi, adamın işte yaşı maalesef ilerledi ama yani gerçekten onun gibi böyle ya, bir futbolcu gibi hırslı, nasıl Gendüzü
0: Peki.
1: sahadaysa başkan da dışarıda, işte böyle olacak zaten takım dedim, bu olur. Yani 11 tane Gendüzü, 11 tane de Aziz Yıldırım olsa şeyde dışarıda biz götürürüz. Mahmut Uslu da severiz, kendisini de çok severiz. Yani böyle lazım abi. Yani
0: Evet.
1: Ali Koç evet şunu yaptı. geldi, 3 yıl şampiyonluk beklemeyin dedi. O 7 yıla çıktı. Orada da işte bir Ajax modeli falan geliştirmeye çalıştı. Finansman tarafını düzeltmeye çalıştı. İşte korona morona falan adamın da şanssızlığı oldu ama.
0: Peki.
1: İşte Ali Koç'un tek dezavantajı şu. Hep üst düzey takıldı. Yani halka inemedi. Hep yukarıda mailleşti, kurumsallaştı. Ben eski çalışanıyım aynı zamanda.
0: Peki.
1: Biz de işten çıkarıştık.
0: Toparlarsak yavaş yavaş.
1: Teşekkür ederim. O zaman iyi geceler diyeyim ben.
0: Teşekkür
1: çok
0: ediyorum.
1: Konuştum.
0: İyi yolculuklar. Estağfurullah. Çok konuşmak değil. Son kısımda iki bağlantı alayım istedim. Diğer dinleyicimizden görüşmek çalmayayım üzere. İstiyorum. Sağ olun, var olun.
1: Tamam, peki.
0: İsim neydi? Tekrardan Burak tamam. Mıydı?
1: Evet, Burak İstanbul'dan.
0: Teşekkür ettim. Sağ ol, var ol. Programlarımızla ilgili detayları buradan WhatsApp'tan yazabildiğin gibi aynı zamanda Instagram Sayerberg'ten de takip ederek her daim bana iletebilirsin. Programlarla ilgili önerin, detayın ya da işte konuk önerin, bir eleştirin olumlu olumsuz ve bizi ileriye götürebilecek her detayı orada açığız. Oradan takip edebilirsin Instagram'dan da. Sağ ol, var ol Burak.
1: Peki, seviyoruz. Teşekkürler.
0: Sağ ol, var ol. Selamlar, saygılar. Sağ ol. Ve devam ediyoruz. Bir telefon da alacağım dedim. O telefonu da alacağız. Instagram Sayerberg'ten lütfen takip etmeyi de unutmayın diyelim. Madem öyle 0507. Sonu öyle bitiyor. Selamlar. 0507 bizi duyar mı?
2: Ay, iyi geceler Berk Bey.
0: Teşekkürler. Hızlıca görüşünüzü alayım. Belki bir telefona da çünkü şans vereceğiz. Oradan çalmamış
2: yok,
0: oldum.
2: Yok, uzatmayacağım ben. Maçtan tamam. Da çıkmadım. Ben Galatasaray taraftarıyım.
0: Ne dersin? Ne dersin?
2: Ya, ben sizi çok seviyorum. O yüzden bağlanmak istedim.
0: Sağ ol.
2: Çok efendi buluyorum. Yorumlarınızı çok olumlu, olgun buluyorum.
0: Estağfurullah.
2: Sadece bunları söylemek istedim. Emeğinize sağlık, ağzınıza sağlık. Dediğim gibi sadece Galatasaray taraftarıyım. Şunu sorabilir miyim size? Bu Sar transferiyle ilgili bilginiz var mı? En son ne noktada?
0: Sar transferinde iki Sar içinde Galatasaray'ın etkili olduğu, son anlara girdiği konuşuluyordu en son. Benim aldığım da buydu ama tabii ona biraz daha yarın bakacağız herhalde. Fenerbahçe gündeminden
2: peki,
0: bugün oldu diye bakalım.
2: Peki bir şey merak edeceğim. Ben YouTube'dan videolarını izledim Sar'ın. Ya bir kanatta görüyorum, bir ortada forvette görüyorum. Bu adam kanat forvet mi? Düz santrafor mu? Tam mevkisi ne bu Sar'ın?
0: Sar'ın mevkisini soruyorsun. Sağ kanat diye biliyorum ben. Bakalım. Senegal'le.
2: Senegal'in evet. Attığı gol sayısı da hani bir santrafor kadar da gol atmış.
0: Evet öyle. Ağırlıklı sağ kanat evet. Ama sol kanatta da oynamış. Ama dediğin gibi yani şimdi orada Yunus'u, Kerem'i zaman zaman onda, hatta Yunus'u yine bu zamanlarda da onda değerlendirdiği gibi onu da değerlendiriyor demek ki. Onu görüyorsunuz ama forvet sağ kanat ağırlıklı olarak, bak dediğim gibiymiş. Baktım şu an.
2: Sağ ol. O zaman eğer Galatasaray bu transferi bitirirse kanat transferi olmayacak. Yani hem kanatta hem forvette kullanabilecek Sarı. Doğru mu anlıyorum?
0: Onu Galatasaray yönetimi doğru mu anlıyor? Ona, oraya sormak gerekiyor biraz. Çünkü Galatasaray yönetimi 3-4 aydır çok doğru bir şeyleri yürütebildiğini düşünmeyen taraftayım. Fenerbahçe taraftarı da Galatasaray, düzeltiyorum, Fenerbahçe taraftarının geçen yıllarda çektiğini, örneğin devre arasında çektiğini, Galatasaray taraftarı bu sezon çekiyor. Giden oyuncular yok ama Galatasaray'da, en azından ona sevinin. Ben öyle derim size.
2: Ya,
0: teşekkür ederim bu arada. Güzel cümleleri.
2: Bizimkilerde şu var. Bir tane adam alalım. İşte 2 mevkiyi de 3 mevkiyi de götürsün zihniyeti. Kadroda derinleşmemize engel oluyor bizim. Yani evet. Birkaç dönemdir bunu yapıyoruz biz. Bu zamana kadar götürdük ama her sene aynı olacak diye bir şey yok. Bir transfer yapıldığı zaman işte o adamı hem kanatta kullanırız hem forvette kullanırız. Ama Fenerbahçe kadar derinliğimiz yok şu anda bizim. Ben çok net onu görüyorum. Siz de görüyorsunuz mutlaka.
0: Yani Fenerbahçe kadar derinliği olmadığı zaten Fenerbahçe'nin tek avantajı burada bir yarıştan bahsediyorsak. Ben de siz gibi düşünüyorum ama bunu tabii biraz da süreç belirleyecek. Orada Emre Eren'le konuştuk az önce ama şunu ekleyeyim. Bana kalırsa Fenerbahçe tarafında ve Galatasaray tarafında yola devam edip etmeme, Avrupa'da devam ediyor olmak ya da Avrupa'yı ne kadar artık iddialı şekilde sürdürüyor olduğun biraz daha belirleyici olacak. Emre Eren'le biraz orada tartıştık, ters düştük ama hak vermiyor değilim bir noktada. Ama bu tabii elensinler, çabucak kurtulalım buradan anlamına gelmiyor. Neticesinde yine formaliteden de olsa taraftar baskısını hissettiğin, örneğin son 4 maça formalite çıktığın bir 8 maçlık Avrupa serüveninde taraftar baskısıyla sen bu kadar büyük bir Avrupa kulübüne böyle rezil bir skoru nasıl alırsın baskısı var takımlarda ve bu doğru. Sebeple büyük baskıyla oynayacakları maçlara çıkıyorlar haliyle. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Farklı bir format doğru. Çünkü bu. Öyle 4 maçlık, 5 maçlık, 6 maçlık işte bilmiyorum geçtiğimiz grup formatını ben arıyorum açıkçası Avrupa'da, onu söyleyeyim. Hem heyecan olarak hem de bu açıdan baktığımda. Son eklemek istedim.

0: bildiğim bir şey var mıdır diye sorayım ben o zaman.
1: Bir de sizin hangi takım tuttuğunuzu merak ediyorum ama.
0: Yani benim için kıymetli bir Galatasaraylı olarak çok seviyorum efendiliğinizi, yorumlarınızı önemli takip ediyorum dediğiniz kısım kıymetli. Niye biliyor musunuz? Çünkü Fenerbahçeliyim. O açıdan benim için çok kıymetli söyledikleriniz. Bir Fenerbahçeli olarak
1: hani bunu da objektif bir şekilde belli etmeden profesyonelce yayın yapıyorsunuz. Gerçekten tebrik ediyorum sizi. Hiç anlamamıştım belki Beyciğim. Bugüne kadar gerçekten anlamamıştım.
0: Teşekkür ediyorum. Bu benim için mutluluk. Emin olun. Bugünün motivasyon kaynağı mesela. Sağ olun, var olun.
1: Eksik olmayın. Sizi
0: Instagram,
1: çok seviyorum.
0: Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Mesajlarınızı iletebilirsiniz. Sayarberk'ten lütfen. Selamlar diyeyim.
1: Teşekkür ederim. İyi geceleriniz olsun. Hayırlı yayınlar.
0: Sağ olun. Bir telefon daha dedik. Sözümüzü tutalım. Üç telefonla bitirmiş olalım. 22 değil. 25-63. 25-63 hoş geldiniz. Çok kısa, bu defa çok kısa, bir dakikada düşüncelerinizi alayım kapatayım. Sesimi alabiliyor musunuz?
2: Alıyorum kardeşim. Hayırlı akşamlar herkese.
0: Teşekkür ediyorum. Buyurun tanıyalım hemen hızlıca düşüncelerinizi alayım.
2: Kardeşim ben aşırı doyu Fenerbahçeliyim.
0: Evet.
2: Taksiciyim aynı zamanda.
0: Mükemmel.
2: Taksi şoförüyüm. Eski taksici olduğum için... Aziz Yıldırım Başkan seçimde dayı bittiği zaman Galatasaraylı arkadaşlar çok müşterim ne diyordu? Aziz Yıldırım gitsin. Ali Boş kazansın diyordu. Duaları tuttu.
0: Peki.
2: Ama Aziz Başkan gitti. Aziz Başkan gittikten sonra Kadıköy'de Fenerbahçe, Kadıköy'de dahi Galatasaray'ı dinlemedi. Bu otoriter bir şeyler. Ama şimdi başkanı benim bu elim sonsuz yani. Benim yaşım 56. Taksi şoförüyüm. Bu peki. Sene Fenerbahçe'nin şampiyonluğundan endişem hiç yok. Ama sadece tek korkum İsmail Kartal'dan yana olmaya başladı şu anda. O da niye oldu? İsmail Kartal'ın başarısı yok. 99 puan topladım diyor.
0: Peki.
2: Onu öne sürüyor.
0: Teşekkür edeceğim toparlarsak yavaş yavaş son kısımda.
2: Eyvallah kardeşim benim. Hayırlı geceler.
0: Selamlar saygılar.
2: Canlı yayın aldığı için Aziz Başkan'a da aşırı selamlar. Başka peki. Söze gerek yok.
0: Peki sağ olun.
2: Çok sağ olun. Hayırlı
0: sağ
2: yayınlar.
0: Olun. Teşekkürler. Sağ olun. Ve üçüncü telefonumuz. Sağ olun, sağ olun. Selamlar, saygılar. İyi yolculuklar, kazasız belasız diyelim taksici dostumuza ve abimize diyelim hatta. Ona da selamlarımızı iletelim. Üç ayrı telefon, tabii çok güzel telefonlar. Çok güzel düşünceler, fikirler. Sağ olun, var olun diyelim. Ve hemen hızlıca şöyle mesajları da okuduğumuzu görerek yayının sonuna geldiğimi hatırlatayım. Yarın tekrar görüşeceğiz. Görüşünceye dek hoşça kalın. Selamlar, saygılar.

0: Herkese selamlar sevgiler, Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gold'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün çok özel bir konuğumuzu stüdyoya getirmeyi başardık. Bir kere Selim Feyzoğlu bizlerle beraber. Selim hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba canım, hoş bulduk. Nasılsın?
0: İyidir hocam, sizi sormalı.
1: Vallahi süper, müthiş. Galatasaray'ımız dün 4 gollü bir galibiyet aldı. Güzel bir futbol vardı. Maç sonrası şu anda çok mutluyuz.
0: Yani tabii Selim hocam, birçok şey konuşacağız. İlk başta tabii en sıcak gelişme tabii ki Galatasaray maçını sizinle ele almak isteriz. Birçok detaya değinmek isteriz ki bugün aralarda böyle, yani aslında çok fazla bölüneceğiz ama böyle 20 dakika aslında böyle part part halinde gideceğiz. Böyle ilk iki partı aslında Galatasaray'a ayırmak istiyorum hocam sizinle beraber. Sizinle de stüdyoda yayın yapma şerefine erişmek bizim için çok büyük bir onur, çok büyük bir keyif. Onu baştan hatırlatmış olalım. Peki hocam, yani 4-0'ın aslında maç sonu programında her zaman sorduğum soruyla başlamak isterim. Yani bu 90 dakikalık oyunla Selim Hoca neleri gördü? Nasıl bir oyun gördü? Yani skor 4-0'ın oyunu muydu diye eleştiriler de var. Yani 5'e 6'ya 7'ye gidebilirdi diyenleri çok az gördüm. Ama çok doğru oynayan bir Galatasaray olduğunu söyleyen bir kesim de var. Selim Hoca maçı şöyle bir 90 dakikasını kronolojik olarak analiz edecek olursa konuya nereden bakar, nasıl bakar, doğru mu bakar yoksa eksik mi bakar? Hocam sizdeyiz.
1: Öncelikle alışık olduğumuzun dışında bir 11 ile başlandığını söyleyelim. Orta sahada değişiklikler vardı. Bugün Saray'ı 10 numara bölgesinde, Lemina ile Torreira ise orta sahanın ortasında izleme fırsatı bulduk. Yunus Akgün de alıştığımız Sané'nin yerine sağ kanattaydı. Yunus'un sağ kanada geçmiş olması Galatasaray'ın oyun isteğini arttırdı diye düşünüyorum.

0: hücum aksiyonu oldu. Hatta Barış Alper için hazırladığı bir pozisyon var. Barış Alper sağına çekip yararlanamamıştı. Valla burada Erzurum'a da birazcık dikkat çekelim. Kanat akınlarıyla defansın arkasına atılan toplarla zorlamaya çalıştılar Galatasaray'ı ama pek başarılı olduklarını söyleyemeyiz. Biraz zayıf bir Erzurum takımı buldum. Ligin ilk maçında da zaten 3-0'lık bir yenilgi almışlardı. Orada hakem birazcık konuşulmuştu ama bugün
1: evet, doğru.
0: Bugün Galatasaray'ın üstünlüğü biraz daha ağır bastı. Senin de dedi yayın açarken dediğin gibi belki 6'ya 7'ye 8'e gidebilecek bir maçtı ama 4-0'da kaldı Galatasaray. Biraz daha topu rakibe de verdiğini söyleyelim bu maçta.
2: Ya o çok ilginç geldi bana. Arada tam yayına girmeden hocam size bahsediyordum. Topu rakibe vermesi Galatasaray'ın. Yani tabii ki skor kaynaklı olarak yani 2-0 öne geçtiniz ve rakip de size bir şeyler göstermesi gerekir. Belki anlaşılabilir ama bana maç öncesinde şöyle bir şey söyleyecek olsaydınız hocam. Hocam tekrar bir düşünün isterseniz gibi derdim. Yani Erzurum maçta topla daha fazla oynayacak. Galatasaray maçı 4-0 yenecek. Yani böyle bir istatistik kağıdının ortaya çıkması beni bir hayli şaşırttı. Yani burada skor kaynaklı mıdır hocam tamamen, yoksa Galatasaray bunu bu sezon çok gösterecek mi? Yani topu rakibe verip esasında birazcık daha topa sahip olmadan daha çok skora gittiği maçlar görecek miyiz bu şekilde yani hocam?
0: Galatasaray kadrosunda çok fazla patlayıcı koşu yapabilen ve defansın arkasına sarkan oyuncular bulunuyor. Bunu bence bu maça başlayan hem Yunus hem Barış Alper Yılmaz hem de oyuna sonradan dahil olan oyuncular, hani Leroy Sané, Eren Elmalı gibi oyuncular çok iyi yapabiliyor. Skoru da ele geçirdikten sonra topun rakibe bırakılmasını ben çok yanlış bulmuyorum. Bu Galatasaray dinamiklerine biraz ters gibi görünebilir ama Galatasaray'ın topu rakipte oynayacağı çok maç olacağını düşünüyorum bu sezon. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarındaki eşleşmelere de bağlı olarak. Bu hem sezon başında bu tarz maçların bir provası olarak değerlendirilmiş olabilir. Bunun dışında birazcık Erzurum'un da zayıflığından ötürü takımı dinlendirmek ve gelecek fikstürleri hazırlamak için yapılmış bir değişiklik de olabilir. Genelde Galatasaray'ın maçın bütün bölümüne domine ettiğini ve topa sahip olan takım olmaya çalıştığını görüyoruz.
2: Hocam çok yüksek müsaadenizle bir son dakika haberim var. Ondan sonra tabii ki size tabii ki sözü tekrardan vereceğim ancak Kaunas Zalgiris, yani Zalgiris Kaunas Beşiktaş eşleşmesinin ikinci maçını İspanyol Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gilmanzano yönetecek karşılaşmayı. Bunu da son dakika gelişmesi olarak sizlere aktarmış olalım. Hocam Galatasaray diyorduk. Lütfen sizinle devam edelim. Bu arada tabii ki biz de bir hocamla beraber spor kanalını takip ediyoruz. Atletico Madrid'in şu anda çok şık bir golünü izleye duruyoruz. Hocam dilerseniz Galatasaray'a devam edelim.
0: Beşiktaş'ı da ilk maçtaki galibiyetinden dolayı tebrik edelim lafın arasında. Galatasaray'a dönecek olursak bugün benim için önemli artılardan bir tanesi Leslie Ugechukwu'ydu. Ben oyuna girdikten sonra son derece kendine özgüveni olan ve hani topla oynamaktan çekilmeyen bir oyuncu gördüm, çekinmeyen. Renato Naga'yı birazcık heyecanlı gördüm. O da maçın son bölümünde dahil olmuştu Torreira yerine. Ya bir orada birazcık daha pas bağlantısı olarak kullanılabilecek bir oyuncu Naga ama çok genç olduğunu da göz ardı etmemek lazım.
1: Doğru.
0: Hani Naga varken neden hala orta sahaya Leslie gibi bir transfer yapıldığı soruları çok gündeme geldi.
2: Ki hocam çok eleştiriyorlar. Yani genelde Ugechukwu'nun ilk performansı çok fazla tepkiye sebebiyet vermişti hocam. Yani radyoda çok eleştirdi ama siz iyi gördüğünüzü ifade ediyorsunuz. Yani son maç Erzurumspor maçı.
0: Ben Erzurumspor maçı özelinde iyi gördüm oyuncuyu. Birazcık tırnak içinde fulleli toplu oynamayı seven bir oyuncu olduğu da söyleyebilir fiziksel özelliklerine rağmen. Ben hani pas bağlantısında hatasız bir şekilde oynadığını, oyunu nasıl açtığını gördüğümüzü düşünüyorum. Naga'yla karşılaştırması da güç bir oyuncu. Hem fiziksel özellikleri hem de kariyer yolları çok farklı. Ugechukwu hani Premier Lig görmüş, Chelsea'ye transfer olup sonra Burnley'de bir sene forma şansı bulmuş bir oyuncu. Naga için bunu söyleyemeyiz. Çok daha farklı bir background'dan gelen bir oyuncu.
2: Portekiz menşeili geldi.
0: Portekiz menşeili. Roland Salah'ı dün gol attı. Onu söyleyelim. Ben Okan Buruk'un zaten sağ bekte orijinal bir sağ bekten ziyade Salah'a yer vermesine, bu alışkanlığının sebebinin

0: oyuncunun ceza sahası ve çevresinde eski alışkanlıklarından ötürü daha etkili olması diye düşünüyorum. Dün de golünü attı. Korner pozisyonunda olsa.
1: Hocam biraz eleştiriler var aslında. Yani size değil tabii ki de. Size de olursa okurum bu arada, onu da söyleyeyim. Ama Sadık Bey'in mesajları var. Sadık Avşar şöyle, aslında dünle alakalı siz genel olarak pozitif gördüğünüzü anlıyorum şu ana kadar tabii ki aktardığınız bilgilerle. Biraz da negatif tarafından bakan bir dinleyicimiz var. Sadık Bey'in de yorumuna aslında bahsedeyim ki biraz daha farklı boyutlu bakalım istiyorum. Yani İstanbul'dan merhabalar Sadık ben demiş. Yorumlarınızı dikkatle, özenle ve severek takip ediyorum ve dinliyorum demiş. Fakat dünkü oynanan Galatasaray maçında Barış Alper Yılmaz beni çok şaşırttı demiş. Barış Alper Yılmaz tüm topları neredeyse ezdi demiş. Pozisyona girmekte zorlandı. Rakip arasında dağıldı demiş. Yani Barış Alper Yılmaz'da bir problem mi var? Oynadığı yerle alakalı mı? Takımla alakalı mı? Veyahut da oyuncu kadrosunda şimdi sahada oynayınca daha rahat ediyor diyorlar hocam. Belki siz daha doğrularsınız bu konuyu. Solda oynadığını görüyoruz oyuncunun. Bu etkiliyor yoksa başka bir problem mi var? Şu anda oturmadı mı hocam, yoksa siz yok ben katılmıyorum. Bence Barış Alper mutlaka üzerine koyacaktır. Bugünlerde de iyi gözüküyor bana göre mi diyorsunuz hocam? Nereden bakıyorsunuz konuya?
0: Ben dinleyicimizin yorumuna katılıyorum. Yani katılmamak elde değil. Barış Alper'in hani maç içerisinde tırnak içinde ezdiği topları, hani verim alamadığı pozisyonları görüyoruz ama Barış Alper zaten aslında sürekli aldığı toplarla efektif olan bir oyuncu, profili yerine biraz daha fiziksel özelliğiyle, rakibi yıpratmasıyla öne çıkan bir oyuncu. Yani sahada bulunması, o topları alıp hücum aksiyonlarına girmesi her halükarda, hani ne kadar o hücum aksiyonu başarılı ya da başarısız olsa da rakip takımı yıpratıyor ve yani oyuncu ben buradayım diye kendine hissettiriyor rakibe. Bir de şu konuya da ele almak lazım. Oyuncu ciddi transfer gündeminde şu anda, hani Avrupa'daki birçok kulübün transfer radarında olduğunu okuyoruz ve tahmin ediyoruz. Oyuncunun maç içinde bir şeyler yaratma isteğinin arkasında yatan ana nedenin bu olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Bu tarz hücum oyuncuları, özellikle fiziksel kuvvetine güvenen hücum oyuncuları da bu kadar istekli olunca, bir şeyler yaratmaya çalışınca topları ezebiliyorlar. Hani oyuncunun aslında fazla top ezmesi kötü bir gösterge gibi görünse de benim bakış
1: çok
0: açımda
1: deniyor gibi mi hocam,
0: doğru
1: size göre?
0: Oyuncu çok deniyor ve sürekli bir şeyler yaratmaya çalışıyor. Kaçırdığı pozisyonları ben de takip ettim dün, özellikle yayın başında da konuştuğumuz Sané'nin yaratıp Barış Alper'in sağına çekip out'a vurduğu pozisyon.
1: O son pozisyondu galiba, son hocam. Maçın son pozisyonuydu.
0: Maçın neredeyse son pozisyonuydu. Ya oyuncu deniyor. Hem kendi pazar değeri için hem de Galatasaray için savaşıyor bence. Burada negatif bir durum olduğunu düşünmüyorum. Sadece maçtan maça üretkenlik seviyesinin değiştiğini düşünüyorum. Hı. Çok ürettiği, çok daha fazla gole katkı verdiği maçların da aslında altında bu mücadelesi ve pozisyon yaratma isteği yattığını düşünüyorum.
1: Aynı dinleyicimizden şöyle bir ilave de gelmiş. Yani sahanın iyi taraflarını kendisi de ayırmış ama negatif taraflarıyla alakalı. Abdülkerim ve Sara'dan da çok memnun olmadığını söylemiş. Yani hocam siz katılır mısınız? Veyahut da bana göre Sara'yı 10 numarada, Abdülkerim'i sol stoperde beğendim. Veyahut da şu sebepten dolayı beğenmedim. Ya da şusunu beğendim, busunu beğenmedim şeklinde nasıl yorumlarsınız?
0: Kaptanla başlayalım. Hı-hı. Bence şu anda kaptan Abdülkerim her ne kadar performansı soru işaretli olsa da takımın en önemli taşlarından bir tanesi bence. Takımın hafızası. Yanında da güçlü bir stoper olduğu zaman performansının yükseldiğini düşünüyorum ve dün Davinson Sanchez'in performansını beğendim açıkçası. Abdülkerim'in şöyle iki özelliği var. Birincisi, Dünya Kupası'ndaydı. Orada bir yani takım erken elense de belli bir yolculuk, belli bir macera yaşadılar. Sonradan takıma katıldılar. Ne kadar dinlendiğini sorgulamak lazım oyuncunun. Bence Abdülkerim'in şu anda performans soru işareti yaratsa da sezonun ilerleyen dönemlerinde fiziksel gücünün de yerine oturmasıyla, maç ritmini kazanmasıyla daha iyi hale gelecektir diye düşünüyorum. Hı hı. Oyuncunun yaşlandığını ve ilk geldiği sezondaki gibi dinamik, hızlı olmadığını dikkate alıyorum. Fakat takımın kaptanı ve benim çok güvendiğim bir oyuncu Abdülkerim. Bu sezon takımda ilk 11'de kullanılacak ana stoper oyuncularından biri olduğunu düşünüyorum.
1: Seneye belki bir tasarruf mu olur hocam?
0: Seneye bir tasarruf olabilir. Çünkü savunma hattı da yenilik istiyor. Oyuncularımız artık eskimiş durumda. Fakat Abdülkerim'e şu anda güveni bırakmaya pek niyetli değilim. Birazcık erken olduğunu düşünüyorum.
1: Çok katılırım hocam size. Birçok şeyi tabii ki değerlendiririz. Bilerek hocam ilk bölümde ister istemez size birazcık daha fazla söz vermek istedim. Çünkü hazır sizi bu kadar zar zor yakalıyoruz hocam stüdyoda. Hakikaten hani bizler adına çok büyük bir onur. Bunu bir kez daha hatırlatmış olalım. Peki hocam tabii ki.
0: Bil mukabele.
1: Tabii ki Abdülkerim'i konuştuk ancak Gabriel Sara konusunda da dinleyicimiz böyle bir isteği var. Yani Gabriel Sara'nın 8'de oluyor, 10'da olmuyor mu? Yoksa Galatasaray'da sonuç olarak şimdi 10+4 kuralından dolayı 10 tane yetişkin yabancı alınabildiği durumu var. Yani size göre, sizin konuya bakışınıza, ele alışınıza göre Gabriel Sara'nın dünkü performansı nasıldı? Gabriel Sara uzun vadede Galatasaray'da ne rolde olmalı ve yoksa gönderilmeli mi diye sorayım hocam.
0: Dünkü performansı 10 numarada bence çok kötü değildi, açık konuşmak gerekirse. 10 numara pozisyonuna daha az alışkanlığı olan, sırtı dönük top almaya daha az alışık bir oyuncu. Ben Gabriel Sara'nın ehemmiyetini şöyle anlatmak istiyorum. Şu anda Galatasaray takımındaki kreatif oyuncu, yani gol yollarında
1: atak hazırlayıcısı,
0: ya da bir anda bir sihirli değnekle müthiş bir orta açıp Osimhen ya da stoper oyuncularından birini kafayla buluşturup gol attırabilecek. Yani takımın bence şu anda Gabriel Sara üretmek için en önemli umutlarından bir tanesi. Dolayısıyla nasıl oynarsa oynasın, onun bu değerini göz ardı etmeyip takım içerisinde bulunmasını ben kendi adıma tercih ederim. Fakat dünkü performansında da geçen sene bütün sezon boyunca 8 numara olduğunu biliyoruz. Bence Okan Hoca Batrakov transferine rağmen, Leroy Sané'yi de orada bir bence maç sonunda denemesine rağmen Gabriel Sara opsiyonunun da sezon boyunca 10 numara bölgesinde kullanılabileceğini göstermek ve özellikle biraz daha ligdeki nispeten zayıf takımlara karşı burada onu değerlendirebileceğini gösterdi. Ben Gabriel Sara'nın genel anlamda takım için çok değerli bir oyuncu olduğunu, özellikle kullandığı duran toplarında çok etkili olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla takım için vazgeçilmez şu anda. Aynı zamanda takımın yani kısa süredir burada olmasına rağmen hafıza isimlerinden biri bence. Yani takımın bizim alıştığımız baskılı oyununun en önemli mimarlarından bir tanesi. Maçtan maça performansı değişiyor oyuncunun. Bazen işte 8-9 puanlık, bazen 4-5 puanlık performansları izliyoruz ama Gabriel Sara'nın kalitesini birazcık tartışılmaz buluyorum. Sadece motivasyon seviyesi iyi gözlemlenmeli oyuncunun bence. O da Brezilyalı bir oyuncu ve biraz daha rahat bir vücut tipine sahip. Bunun, yani bu dış görünüşün oyuncunun kendi aslında kafasının içinde yaşadığı motivasyonu pek yansıtmayabileceğini düşünüyorum. Bence takım için çok değerli bir oyuncu.
1: %100 katılırım. Yani bir kere şöyle de bir durum var. Yani dünya futbolunun %40 ataklarının, yani gol pozisyonlarının diyelim %40'ı sonuçlanan gol pozisyonları, yani gollerin %40'ının neredeyse artık duran toplar üzerinden geldiğini biliyoruz. Bu kadar keskin bir duran top kullanıcısının da değeri ister istemez kat be kat artıyor ve hani Gabriel Sara dün bile mesela köşe vuruşunda Şallah'ı besleyebildi. Yani evet, eleştirilen bir noktası var Sadık Bey'in bu konuda ama yani duran topların öneminden de dolayı ki Galatasaray'ın duran toplarda ne kadar etkili bir takım olduğunu hocam siz en iyi yorumlarsınız zaten ama yine de Gabriel Sara'nın oyun içindeki birçok kısmının dışında bir de bu duran top meziyetinin de önemini ben de kısaca naçizane ufak eklemek isterim. Hocam tabii ki maçı konuşmaya devam ediyoruz ama bir araya gitmeden önce sizinle beraber dilerseniz şunu yapalım istiyorum. Size klasik olarak oyuncu grubunu soracağım ve puanlama alacağım. En azından maçın bir karnesini çıkaralım istiyorum. Erzurumspor tarafından da yaparsak hocam, hani en azından bir puan alırsam çok kısa bir yorum vesaire çok mutlu olurum. Hocam isterseniz, dilerseniz ev sahibi ekip Erzurumspor'dan başlayalım. Kısa kısa geçelim, sonra Galatasaray kısmını biraz daha uzun ele alırız ama

0: Kaleci Orban için kaç puan veriyorsunuz hocam?
1: 4-0'lık bir mağlubiyet aldı takımı. 5 puan veriyorum.
0: Peki. Savunmada Orhan'a soracağım, sağ bekte.
1: Orhan bugün en çok öne çıkan isimlerden biriydi. Orhan'a 7 puan vereceğim her durumda.
0: Peki. Gerhalyu ve Yakup ikilisine tek tek puan alacak Zobol olsak.
1: Bu ikiliye yani bugün çok şansları yoktu bence. Karşılarında ligin en iyi, belki dünyanın en iyi forvet oyuncularından biri oynuyordu. 6'şar puan veriyorum.
0: Peki Mujakic'e devam edelim sol beke.
1: Bence Yunus çok etkili oldu sağ kanatta bugün. O yüzden Mujakic'e 5 puan vereceğim.
0: 5 puan aldı. Peki orta sahada Baiye'ye bir puan alacak olursak, 6 numarada Baiye'ye.
1: Baiye de orta sahada bence önemli oyunculardan biriydi bugün. 7 puan vereceğim.
0: Peki Owusu diye devam edelim.
1: Owusu 6 puan.
0: Rodriguez'i soracağım.
1: Rodriguez 5 puan.
0: Tamam, kanatlara geçiyorum. Mustafa'yı soracağım sağ kanatta.
1: Mustafa çok sarktı defansın arkasına. Özellikle ilk yarıda benim gözüme çok çarptı. 7 puan vereceğim ona.
0: Peki Geriano Kerk'i sorayım sol kanatta.
1: Kerk'e 6 puan veriyorum.
0: Eren Tozlu'nun puanını da alabiliriz.
1: Eren Tozlu'ya da gol çıkmadı. 5-6 puan verebilirim.
0: Yedekten giren... Azunzade'yi sorayım. 55. dakikada girdi. Diğerlerini sormayayım. Soru işareti bırakırsınız.
1: Azunzade 6 puan. Maça bir etkisi olmadı. Çok bir ekstra bir puan vermeye ya da düşürmeye gerek yok.
0: Peki Galatasaray tarafına geçiyorum hocam. Tabii ki 66. dakikada giren oyuncuları da dahi soracağım. 4 değişiklik oldu çünkü birazcık aslında maçın hikayesi bir anda 66. dakikada oyun bitince bir anda 4 değişiklik geldi ve orada da farklı bir tablo gördük ama ilk başta ilk 11 ile başlayayım hocam. Uğurcan Çakır'ı sorayım.
1: Uğurcan bence gelen bütün topları üstüne gelen, hani izleyicilere güven vererek tuttu ve karşıladı. Oyunun kurulumunda bazı zaman orta sahaya kadar çıktığını gördük. O yüzden 7 puan vereceğim.
0: Roland Şallay diye devam edelim.
1: Oyuncu gol attı ama maç boyunca arkasına özellikle Kerk'i çok kaçırdı. Şallay'a 6 puan vereceğim.
0: Peki. Sanchez Abdülkerim ikilisini sıra sıra yorumlarsak.
1: Standart bir performanstı Sanchez Abdülkerim'den. Sanchez'i biraz daha beğendim. O yüzden Sanchez'e 8, Abdülkerim'e 7 puan vereceğim.
0: Peki Jakobs diye devam edersek.
1: Jakobs'a zaten Barış Alper'le olan uyumundan bahsettim. Ona da 7 puan verebilirim.
0: Peki orta alana geçtiğimiz zaman Torreira Lemina ikilisini sırasıyla yorumlarsak.
1: Bu ikili sahada olduğu zaman Galatasaray taraftarının içi daha bir ekstra savunma anlamında rahat ediyor diye düşünüyorum. İkisine de 8 vereceğim.
0: İkisine de 8 aldı. Peki şöyle bakıyorum, aslında yedeklerden oyuna giren oyuncuları da soracağım. Yani hücum hattına geçmeden önce. Şöyle bakılınca Wilfred Singo, Eren Elmalı ve Uge Çukwu'yu sırasıyla yorumlayacak olursak.
1: Singo'yu bugün sağ bekte izledik Salah'a çıktıktan sonra. Ben çok fazla ekrana geldiğini, ismini duyduğumuzu görmedim. 6 puan vereceğim.
0: Peki Eren Elmalı olarak devam edersin.
1: Eren Elmalı'yı çok fazla hücum aksiyonunda gördük. Bunların ne kadarının başarılı başarısız olduğu tartışılır ama Eren'i o bölgede bulunup sürekli gol yollarında yardımcı olmaya istemesinden ötürü 8 puan vereceğim.
0: Peki şöyle bakıyorum. Wilfred Singo'yu konuştuk. Uge Çukwu'ya geçelim hocam.
1: Ben Uge Çukwu'yu yayının başında da dün beğendiğimi söylemiştim. Evet. Uge Çukwu'ya 7 puan veriyorum. Oyuncunun kiralık opsiyonu var. Belli bir maç sayısını doldurması gerekiyor.
0: Onu hemen bir sizin için bir doğrulayayım. Ali Naci Küçük'ün haberine göre, ki bizler de çok fazla iletişim kurduk bu konu hakkında, Uge Çukwu'nun 1 dakika ile 90 dakika süre alması arasında hiçbir farkın olmadığını, oyundan sonradan girmenin bir fark yaratmadığı, oyuncunun 18 maç forma giymesi halinde 3+20 küsür, yani 21-20 gibi bir rakama aslında satılama opsiyonunun devreye gireceğini biliyoruz. 18 maç şu ana kadar 2 maç, yani resmi maçlar sayılıyor bu konuda. 16 tane daha resmi müsabaka oyuncunun oynama durumu var, yani zorunluluğu var diyelim, eğer böyle bir madde aktif edilmek isteniyorsa diyelim hocam. Uge Çukwu diyorduk.
1: Uge Çukwu'nun
0: 7 aldı değil mi hocam?
1: Efendim?
0: 7 puan verdim.
1: 7 puan verdim. Oyuncunun da sezon boyunca 16 maçta daha değerlendireceğini düşünüyorum. Çok fazla maç var. Dolayısıyla bonservisinin alınmasının yüksek ihtimal olduğunu düşünüyorum.
0: Peki ön hatta geçecek olursak, sağ kanat Yunus ve sol kanat Barış olarak bir sırasıyla puanlar alacak olursak.
1: Yunus Akgün'ün isteği sezon başından beri, hem hazırlık maçları hem de ligin ilk iki maçındaki isteği, hani topu ısırması tabiri caizse, bence Galatasaray taraftarını çok memnun ediyor. Ben Yunus'a bugün 8 puan vereceğim.
0: 8 aldı. Barış'a ne vereceğiz hocam?
1: Barış'a 6 puan vereceğim. Bugün dinleyicimizin söylediği gibi hücum aksiyonlarında başarısızdı. Çok istiyorlar. Hani Jakobs'la beraber iyi tutuyorlar sol kanadı. Hem

0: defansif hem hücum anlamında iyi işler yapıyorlar ama bugünkü puanı benim nezdimde 6.
1: Peki hocam, Gabriel Sara olarak devam edecek olursak, forvet arkası olduğu için ön bölümde kendisinin ismini anons etmek durumunda kaldım.
0: Sara bence 7 puanı hak ediyor. Ne daha fazlası ne daha düşüğü olur diye düşünüyorum.
1: 7 puan aldı. Peki yedekten giren Leroy Sané'ye, o 4-2-3-1'in o üçlüsünde siz hocam birazdan merkeze yakın gördünüz. Daha çok hani normalde kenarlarda görmeye alışık olduğumuz oyuncuyu. Leroy Sané'yi puanını alabilir miyiz oyuna sonradan girdiği?
0: Leroy Sané'ye 6 puan vereceğim. Hani yani hücum aksiyonları olsa da çok başarılı olamadı maçta son pozisyona kadar diye düşünüyorum. Ama bu oyuncunun 10 numarada değerlendirilmiş olması, ki biliyorsunuz Okan Buruk'un 10 numara olarak değerlendirdiği oyuncular biraz daha ceza sahasının içine de yöneliyorlar. Osimhen'in yanına da yerleştiğini gördüm maç içinde. 7 puan veriyorum ama Sané'nin bu bölgede değerlendirilmesinden oldukça umutluyum.
1: 7 puan veriyorsunuz ama ümit dolu bir 7
0: puan. Ümit dolu bir 7 puan. Bir 7 hocam. Sağ kanatta birazcık işlevinden uzaklaştığını düşünüyorum Sané'nin. Rakip takımlar çözüm üretmekte çok zorlanmıyorlar. Oyuncunun yani her ne kadar çok yetenekli ve birçok şey yapabilen bir oyuncu olsa da en çok kullandığı çalım sahanın içine doğru kat edip araya paslar bırakmak veya şut çekmek. Buna alınabilecek önlemleri takdir edersiniz, dinleyicilerimiz de zaten farkındadırlar. 7 puan veriyorum ama çok umutluyum. O merkezde çok daha etkili olabileceğini ve ince iş yapabileceğini düşünüyorum gelecekte.
1: Peki son sorumu da soracağım. Sonra çok kısa bir araya gitmemiz gerekecek. Victor Osimhen'i de tabii ki sorayım.
0: Bambaşka bir oyuncu. 10 puan vermekten başka hiçbir şey yapamayız bence. Son 2 maçı da Galatasaray adına domine eden oyuncu bence.
1: Peki o zaman ara öncesinde tabii ki şimdi bir araya gideceğiz ama ara sonrasında daha doğrusu biraz Victor Osimhen, biraz Batrakov, biraz hani Galatasaray'ın 9-10 bağlantısındaki neleri hayal ettiğimizi konuşacağız. Batrakov'u konuşacağız ama biraz da Victor Osimhen'le uzatırız, orayı konuşuruz. Selim hocam müsaadenizle araya gidiyorum.
0: Buyurun lütfen.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Evet, tabii ki devam ediyorduk. En son Victor Osimhen'i konuşuyorduk ama şunu soracağım tabii ki. Şimdi

0: ve takımlarda her zaman görürüz ve Batrakov'un bu noktada sizin nezdinizde Batrakov ve Osimhen ikilisini nasıl bulacaksınız, nasıl oynayacaklar, bize ne hayal ettiriyorlar ve Batrakov'un da genel sizin gözlemlerinize göre hocam, yani teknik kapasitesinin ne olduğunu, bize sahada neler göstereceğini, Türkiye Ligi için ne kadar uygun olduğunu, Avrupa'daki Galatasaray'ın maratonunda nasıl bir konumda olacağını, doğrudan 11 oyuncusu olacağını mı, veyahut da belki öyle de bakabilirsiniz konuya, çok genç bir oyuncu olduğu için ve Galatasaray kadrosunda hem Yunus Akgün o bölgede oynayabiliyor, hem Gabriel Saray'ı gördük son maçta. O yüzden de genel olarak Osimhen Batrakov bağlantısı üzerinden biraz Osimhen yorumu, biraz Batrakov'un neler bize gösterebileceğini sizden alabilir miyiz hocam?
1: Öncelikle Osimhen topu her zaman kendisine isteyen maç içinde bir oyuncu. Bunu zaten vücut dilinden de görüyoruz. Hani koşularını yaptığı zaman topu o an kimdeyse topu onunla buluşturmasını isteyen bir oyuncu. Geçtiğimiz sezon çok fazla orta açılmadığından ve kanat ortalarından etkili olamadığından bahsediyorduk Galatasaray'ın. Bu sezon orada bir değişiklik görüyorum. Oynanan maçlarda oyuncuların çok daha fazla kafasını kaldırıp ceza sahası içerisinde Osimhen'i aradığını gördük. Bu Çorum maçında biraz daha fazla oldu. Dün de yaşandı ama biraz daha sayılı sayıdaydı. Ben Batrakov transferinin Osimhen'in sadece havadan toplarla değil, yerden defansın arkasına bırakılan toplarla da beslenmesine yönelik bir transfer olduğunu düşünüyorum. Oyuncu tabiri caizse ince

0: diyorsunuz hocam ama şu ilk etapta bir yedekten giren bir oyuncu hüviyeti göreceğiz oyuncuda.
1: Açıkçası bana ilk 11'de hayaller kurduran bir oyuncu. Yani oyuncunun potansiyelinin zirvesine ulaştığında Galatasaray'ın önemli itici güçlerinden biri olacağını ve vazgeçilmez ilk 11 oyuncularından biri olabileceğini düşünüyorum. Ama genç bir oyuncu da yeni transfer edildiğinde genelde teknik direktörler bu oyuncuyu hem birazcık korumak adına hem de takıma uyum sağlamasına izin vermek adına, vakit vermek adına sonradan değerlendirdiğini görüyoruz genç oyuncuların yeni transfer edildiklerinde. Oyuncunun birazcık kişiliğini de gözlemleme fırsatımız oldu son dönemde. Oyuncu ciddi oynadığı takıma aidiyet gösteren ve takımı sahiplenen bir oyuncu hüviyetinde. Bunu Lokomotiv Moskova taraftarıyla yaptığı veda konuşmasından da biraz anlayabiliyoruz. Yani bu kadar genç bir oyuncunun
0: ve bir kaptan da hocam aslında.
1: Aynı zamanda kaptandı. Bu kadar genç bir oyuncunun Lokomotiv gibi bir takımın kaptanı yapılması, sonrasında vedasında bile durumu son derece olgun bir şekilde yönetmesi, taraftarına bu transfer durumunu açıklamak zorunda demeyelim ama içinden bunu açıklama isteği gelmesi bence Galatasaray için çok olumlu bir konu. Galatasaray'ın takımı gerçekten sahiplenecek ve takım için, arma için, bu armanın insanlara hissettirdikleri için mücadele edecek oyunculara ihtiyacı var.
0: Size şöyle bir ilave yapmak isterim hocam. Yani tabii ki çok ilginç bir istatistik var önümde çünkü. Batrakov bir 10 numara oyuncusu olmasına rağmen sarı kart sayısının çok fazla olduğunu görüyoruz. Yani 2024-25 sezonunda 8 sarı kart görmüş. 2025-26 sezonu 12 sarı kart görmüş. Yani bu oyun isteğiyle mi anlatmamız gerekiyor? Yani oyunu çok isteyen ve gerçekten savaşmaya hazır bir oyuncu olduğunu mu anlıyoruz bu sarı kart sayılarından? Dediğinizi destekler mi bu veri diye aslında araya bu şekilde girmek istedim.
1: Destekler, bence bunun iki bölümü var. Bunlardan bir tanesi dediğimiz gibi oyuncunun oyun isteği ve oyunun içinde sürekli bulunmak istemesi ve mücadele direncinin, fiziksel özellikleri çok güçlü bir oyuncu olmasa da mücadele isteğinin olması. Aynı zamanda da oyunu orta sahanın merkezinde oynayarak da oynayabiliyor olması. Orta sahanın merkezinde olduğunuz zaman, yani oyuncu 10 numara olarak gösterilse de biz sağ içerisinde onu izlerken 8 numara gibi
0: derine de gelebilecek.
1: Derine de gelebilecek. Hem derinden top çıkaran hem de derinde top rakipteyken rakip oyuncularla ikili mücadeleye girebilen bir oyuncu olarak görüyoruz. Ben burada kestiği hücumlar veya rakibe gösterdiği direnç sebebiyle bu sarı kartların geldiğini görüyorum. Bu sarı kartlarla da şunu çıkarabiliriz. Galatasaray gerçekten hem mental hem fiziksel kapasitesi yüksek. Oyun içerisinde oyun içerisinde ikili mücadelelere girmekten çekinmeyen bir oyuncu aldığını görüyoruz.
0: Ya gerçekten beni çok heyecanlandırıyor. Sonuç olarak birçok genç oyuncuyu izlemekten her zaman keyif alırım ki hocam sizi de bilirim. Genç oyuncuları hakikaten bir tık daha böyle mesela eleştirirken de çok daha yapıcı eleştirmeye çalışırsınız. Yani sizinle genelde birçok istişarelerimiz sonucunda artık çıkardığım sonuç bu. Biraz da dinleyici mesajlarına dönmek istiyorum. Yani Batrakov nezdinde şöyle bir maddeden bahsetmiş Bülent Bey ki Mehmet Bey'in mesajına sonra geleceğim. Mehmet Bey'in de mesajı var. Bülent Bey'le başlayalım istiyorum. Şimdi demiş ki Batrakov'un 55 milyon euro gibi serbest kalma maddesinin kendisinin koydurduğu, yani menajerini ve kendisini koydurduğu doğru mu diye bir soru var. Devam ediyorum bu sorunun. Bu fiyatı öyle bir belirlemiş ki ne az olsun ne fazla. Az olmasın Galatasaray'da para kazansın, fazla olmasın ben majör 5 büyük lige yani ilk takımlarına gidebileyim diye de düşünmüş gibi görüyorum demiş. Futbolcunun kendine ne kadar güvendiğini bu durum göstermiyor mu demiş. Bülent Bey'in mesajı bu şekilde. Selim Hocam nasıl yorumlarsınız?
1: Ben bu çıkış maddesini yine iki yönden yorumluyorum. Dinleyicimiz de bence doğru bir tespitte bulunmuş. Ne çok az ne çok fazla. Galatasaray'ın yaklaşık 25 bonuslarla birlikte 30 milyon euroya ulaşabilen bir bonservis bedeliyle bu oyuncuyu transfer ettiğini biliyoruz. Oyuncunun 55 milyon euroluk çıkış maddesi de satıldığı durumda Galatasaray'a yani elle tutulabilir ciddi bir kar getireceğini görüyoruz.
0: Kesin.
1: Bir yandan bunun diğer tarafı da oyuncunun kendine gösterdiği güven bence. Oyuncu

0: yaklaşık zamanı geldiğinde 70-80 belki 100 milyon euro değere ulaşabileceğini öngörüyor ki 55 milyon euroya çıkış maddesi koyduruyor yeni takımına.
1: Ki şunu da söyleyeyim ya, 55 milyon euroya eğer Galatasaray bir oyuncu satarsa bugünkü koşullara göre Türkiye tarihi en pahalı satışına imza atmış olur. Yani onu da söylemiş olalım. Evet hocam.
0: Doğru. Tamam. Oyuncunun bu çıkış maddesi gerçekleşirse en pahalı yapılan satışlardan biri olacak. Hatta zirveye oturacak. Bu çıkış maddesi az önce de dediğim gibi kendisi için potansiyel 100 milyonların talep edilmesini de engelleyen bir şey. Bu da oyuncunun aslında kendine ne kadar güvendiğini ve gelecek bir transferde elinin de rahat etmesini istediğini gösteriyor. Bu zaten transfer sürecinde de bolca okuduk. Oyuncu Paris Saint Germain'in transfer listesinde de bulunmuş bir oyuncu. Son iki yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonundan ve genç oyuncu oynatmaktan çekinmeyen bir Paris Saint Germain'den bahsediyoruz.
1: Kesin.
0: Burada transfer sürecinde aslında Paris Saint Germain'in listesinde olduğu ve şu anda Rusya'nın içinde bulunduğu politik durumlardan dolayı transferin gerçekleşmediği de söyleniyordu. Bu Galatasaray için müthiş bir fırsat olabilir diye düşünüyorum. Bu potansiyeldeki, bu yetenekteki bir oyuncuyu da 25 milyon euroya bu yaştaki bir oyuncuyu almak bence büyük bir şans. Muadilinin son derece az olduğunu, olan muadillerinde fiyat etiketinin çok daha yüksek olduğunu zaten görüyoruz.
1: Hocam şimdi tabii ki birçok konu var. Ben de aslında birazcık olumsuz yerinden değerlendirip bir soru soracağım Batrakov kısmıyla alakalı. Şimdi tabii ki ister istemez bazı siyasi bazı politik durumlar kaynaklı olarak Rusya pazarından bir oyuncunun zaten çıkması çok zor oluyordu. Hatta Galatasaray'da bu transferi yaparken bu bilgiyi de aktarmış olalım. Rusya'da bir şirket açıp aynı zamanda o şirketten ruble olarak ödeme yaptığını söyleyelim. Yani bizim şu anda tabii ki 25 milyon euro artı 4 milyon euro gibi bir bonus olduğunu biliyoruz ama Galatasaray'ın bu ödemeyi yapmak adına ruble olarak bu ödemeyi yaptığını kesin bir kez daha söylemek isterim. Hocam peki şimdi Rus oyuncuların Avrupa pazarında şu anda çok fazla oynamadığını biliyoruz. Paris Saint Germain'de evet Safonov oynuyor. Hatta en üst düzeyde Safonov gibi bir kaleci oynuyor. Yani sonuçta son Şampiyonlar Ligi'nin kazananından bahsediyoruz. Veyahut da önümde birkaç tane daha isim var. İşte Aksel Zakaryan var. Aslında Ermenistan ve Rusya iki pasaportu olan bir oyuncuyu görüyorum. Haricinde Golovin'i görüyoruz Avrupa'da oynayan. Onun dışında da çok üst düzeyde aslında oynayan bir Rus futbol Avrupa'da şu anda oynamıyor. Bu durum ileriki bir vakitte yani Paris Saint Germain'in ilgisi olduğunu söylediniz hocam zaten ki nitekim bu da Safonov'un zaten varlığından dolayı doğruluyor ama diğer kulüplerin Rusya pasaportlu bir oyuncuyu almaktan çekineceği bir durum mu olabilir mi? Yoksa bu politik siyasi durumlar hocam tabii ki her zaman değişkenlik gösterebiliyor. Galatasaray çok iyi bir oyuncu almıştır, satmayı ilk etapta düşünmemelidir mi diye bakarsınız konuya. Ben direkt bunu bir sormak istedim.
0: Ben yapılan bütün transferlerde, son sorunuza öncelikle cevap vereyim. Yapılan bütün transferlerde, buna Osimhen de dahil, oyuncunun değerini bulduğunda satılma düşüncesiyle yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu kim olursa olsun. Burada bir bildiğimiz borsada hisselere trade eden ve daha doğrusu borsada işlem gören bir şirketten ve bu halka açık şirketin yönetilişinden bahsediyoruz. Dolayısıyla yapılan bütün transferlerin kar amacıyla yapılması gerektiğini, bu karın sportif başarı veya transfer bedeliyle elde edilebileceğinden bahsedebiliriz. Mesela Osimhen'e verilen bonservis bedelinin çok önemli bir bölümü zaten oyuncunun takım içerisinde gösterdiği başarılardan geri döndü kulübe. Üzerine bunun transfer bedeli eklenirse ne ala. Batrakov'a dönecek olursak da burada oyuncunun potansiyel bir satışının ben her zaman düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu arada bu transferin şöyle bir hüviyetinin olmasından da endişeliyim. Yani umarım böyle değildir. Hani o Avrupa kulüpleri Rusya'dan çıkaramadılar oyuncuyu. Oyuncu bir sene Türkiye'de oynasın sonra biz oradan alalım gibi bir düşünce varsa ve oyuncunun diğer Avrupa kulüplerine transferi bu yüzden ertelendiyse bunu da bir kenara not etmek lazım.
1: Kesin. Konuya bir de böyle bakmak lazım. Haklısınız hocam.
0: Fakat bunun ben Galatasaray'ın önceliği olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray senelerdir oraya damga vuracak bir 10 numara oyuncusu arıyor. Gabriel Sara bu umutlarla gelmişti. Fakat kendisinin biraz daha natürel olarak 8 numaraya yatkın olduğunu görmüş olduk 2 sezon içerisinde. Ben Batrakov'un Galatasaray'da uzun yıllar 10 numara oynayacağını hayal ediyorum. Tabii bu nasıl olur? Çok başarılı olarak o aidiyeti oluşturup, Lokomotif'te gördüğümüz aidiyeti burada da oluşturup, taraftarlar arasında, taraftar ve kendi arasında bir bağ kurup takıma katkı sağlayarak olur bu. Batrakov için şunu da dile getirmek gerekiyor. Oyuncu hala çok genç.
1: %100.
0: 21 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Evet, Avrupa'daki ve Türkiye'deki genç kavramları birazcık birbirinden ayrışıyor. 16-17 yaşındaki oyuncuların da bir yetişkin gibi takımlarda forma şansı bulduğunu görüyoruz. Ama bu durumun Türkiye Ligi için genelde geçerli olmadığını, 21 yaşındaki bir oyuncunun hem fiziksel meziyetleri hem de tecrübesi sebebiyle genç bir oyuncu olarak değerlendirebileceğini ve bir potansiyel olarak bakılması gerektiğini düşünüyorum. İlk 11'e kendini kanıtlayıp girerse ve Şampiyonlar Ligi'nde de önemli bir performans gösterirse Avrupa'ya transferinin açık olduğunu düşünüyorum.
1: Selim Hocam, sizden tabii ki son cümleleri alırız orada ama ondan sonra da bir Mehmet Bey mesajına geleceğim. Selim Hocam,
0: Rus oyuncular özellikle

0: Mehmet Bey mesajına dönmek istiyorum. Yani aslında birazcık bizim programımızın ilk bölümünün konusunun mesajı ama Mehmet Bey de en azından değinelim istiyorum. Biraz oraya dönelim, sonrasında bir ara veririz. Sonra zaten Galatasaray kadrosunun hangi bölgelere ne tip takviler yapması gerektiği üzerinden bir bölümümüz olacak ama selam canım, iyi yayınlar. Barış'ın son pozisyonunu Avrupa'da gören takımlar alır mı sizce demiş. Ya hep Barış bunu yapıyor. O an 0-0 gittiğini düşünün. Maçın ne olacak? Yani Barış bal yapmayan arı demiş. Hatta şöyle de aslında devam etmiş diğer konuyla beraber. Can farz edelim, Selim Hoca ile ikiniz aynı anda stopersiniz. Karşınızda maskeli bir Osimhen var. Yardıra yardıra geliyor ve ne yapardınız? Ben tasımı tarağımı toplayıp kaçardım demiş. Yani Selim Hoca aslında ikincisi böyle esprili bir mesaj gelmiş Mehmet Bey'den ama ilk soruyu önce başlarsanız ikinci soruyla alakalı da esprili bir şekilde kapatırız. İkinci sonraki araya geçmiş oluruz yani.
1: Ben biraz pozitif taraftan bakacağım burada. Ben maçın 0-0 gittiği bir senaryoda Barış Alper'in o pozisyonu gol yapacağını, hatta gol yapabilecek sayılı sayıdaki oyunculardan biri olduğunu düşünüyorum.
0: Peki.
1: Maçın 4-0 olmuş olması o an oyuncunun aksiyonlarını etkilemiştir, biraz rahatlık vermiştir diye düşünüyorum. Evet, hani daha rahat bir oyuncunun bu gol yapması daha kolay olmaz mı diye sorgulanabilir. Fakat bunu da ya Barış Alper orada bulunsun, maçlar boyunca o pozisyona girsin. Zaten birçoğunu attığını sezon boyunca göreceğiz. Ben yani Barış Alper için bu kadar karalar bağlamamak gerektiğini düşünüyorum. Oyuncunun şu anda kafasının dolu olduğunu gözlemliyorum. Mehmet Bey'in de bahsettiği transferlerden dolayı. Ben Avrupa'daki bir takımın bu pozisyonu, bu oyuncu çok kolay bir pozisyon kaçırdı, biz bunu almayalım ya da fiyatını düşürelim gibi bir bakış açısıyla işe yaklaştığını düşünmüyorum. Zaten Barış Alper'in Avrupa'ya transferini sağlayacak en önemli özelliği bitiriciliğinden ziyade fiziksel gücü ve oyun içinde rakibi yıpratışı diye düşünüyorum.
2: Katılırım. %100 katılırım.
1: Barış Alper yetenekli bir oyuncu. Bazılarına göre top ayağına yakışmıyor olabilir. Topları çok eziyor olabilir. Ama kritik anlarda da bu takıma ne kadar yardımcı olduğunu, benim aklıma mesela Juventus maçı geliyor.
2: Tabii. Çok iyi.
1: Nasıl yardımcı olduğunu hepimiz görüyoruz. Yani pozisyonlar kaçılabilir, hani out atılabilir, oyuncunun orada açısı daraldı, kaleye yaklaştığı açıyı pek iyi ayarlayamadı. Penaltılar bile kaçarken böyle bir pozisyonu kaçmasını çok yadırgamıyorum. Benim için oyuncunun o pozisyona giriyor olması, o topun peşinde olması, 90. dakikanın sonunda bütün maç depar atmış bir oyuncunun rakip ceza sahasında o topla o şekilde buluşmaya devam ediyor olması önemli benim için. Barış Alper'i o yüzden biraz daha kucaklayıcı davranabiliriz diye düşünüyorum.
0: Peki. Son olarak hocam, yani sizi de yeşil sahalarda izleme şansına nail oldum ben şu ana kadar. Tabii ki daha çok böyle hücum hattında görev yapan, yani teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu olduğunuzu izleme şansım olmuştu. Bir gün sizin maça gelme şansım olmuştu benim de. O yüzden de bildiğim için soruyorum. Stoper'de sizi pek ben hayal edemedim. Yani yan yana oynarız gibi yazmış Mehmet Bey de. Karşımızda Osimhen olsa biz tası tarağı toplayıp kaçar mıydık hocam? Böyle esprili bir soruyla da benim, şu arayı bitirelim.
1: Ben de esprili bir cevap vereyim bari. Yani Osimhen'in böyle üzerinize haldır haldır geldiği senaryoda ellerinizi Mevla'ya açacaksınız. diyeceksiniz ki ne olur bu adam benim üzerimden geçmesin. Yani en azından yanımdan geçsin de çarpışmayalım bari dersiniz. Ya şaka bir yana, savunma yapılması çok güç bir oyuncu. Yani her şey var adamda. 2 metre yükseklikteki topu parmak ucunla, ayağın ucuyla indirebiliyor. Oralara çıkıp kafa vurabiliyor. Ya bence Osimhen'in en önemli, yani en iyi Osimhen'i savunma stratejisi onunla topun arasına geçmek. Yani Osimhen'le birebir mücadeleye girmektense topun ona ulaşmasını engellemek diye düşünüyorum. Yani olabildiğince ona gelecek pasları kesmeye çalışırdım stoper oynuyor olsaydım.
0: Mantıklı, mantıklı. Hocam ben de sizin direktifleri uygulardım. Yan yana bir şekilde açıkları kapamaya
1: çalıştım. Biz senle tutardık
0: bir şekilde.
1: Bir şekilde tutardık.
0: Peki hocam müsaadenizle bir araya gidiyorum. Sonrasında tabii ki Galatasaray'ın olası transferleri üzerinden hem medyada çıkan isimler hem

0: Sizin yakıştırdıklarınız, kendi yakıştırdıklarımı da soracağım bu arada. Çünkü bir şekillendirme, bir planlama yapalım kadro üzerinden.
1: Reklam.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
1: Turkcell'le bağlan hayata. Reklam bitti.
7: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
0: Evet, Galatasaray'ı konuştuğumuz, Galatasaray'ı ele aldığımız aslında ana odakta Galatasaray olan programımızda özel konuğumuzla Selim Feyzoğlu ile Selim Hoca ile beraberiz. Selim Hocam tekrardan hoş geldiniz.
8: Merhaba, hoş bulduk tekrar.
0: Şimdi tabii ki Erzurumspor karşılaşmasını çok net bir şekilde değerlendirdik. Bütün detaylarıyla değerlendirdik. Daha sonra olan transferlerin takımla uyumu nasıl olur üzerinden bakmaya çalıştık. Hem Leslie Ugechukwu'ya hem Alexey Batrakova çok daha net bir şekilde de baktık. Osimhen'le uyumlarını konuştuk ama Galatasaray'ın transfer piyasasında hareketli olacağının zaten birçok söylentisinde duyuyoruz. Birçok istihbaratta alıyoruz ki hocam sizin de tabii ki ister istemez çok fazla şeyler duyduğunuzu da biliyorum. Şu ana kadar aldığımız istihbarat doğrultusunda Okan Hoca'nın en taze örnek olarak şunu bizlere söylemişti. Bir tane yetişkin oyuncu, yetişkin dediğimiz zaten o 23 oyuncuları da yetişkin sayılır ama 10+4'ün onuna bir tane oyuncu alınacağını, bir tane de o 23 kategorisinde oyuncu alınacağını biliyoruz. Çünkü Alexey Batrakov, Niaga ve Leslie Ugechukwu var. Bir adet daha U23 kotasından bir oyuncu alınabileceğini biliyoruz. Bir de yerli bir takviye olmasını bekliyoruz. Savunmanın merkezine gibi yorumladık ama hocam belki sizin istihbaratlarınız farklı bir yöndedir. Galatasaray'ın kaç tane oyuncuya ihtiyacı var? Kadro derinliği açısından, ilk 11 açısından da soracağım ama dilerseniz ilk başta o artı 4'teki değil de o 10 olan hani ana yabancı kadrosundan hangi bölgeye ne şekilde bir takviye olmalıdır? Konuşulan isimleri üzerine konuşuruz ama hocam sizin hayal ettiğiniz Galatasaray'da siz 10+4'ün onuna nasıl bir transfer gelmesini arzu ederdiniz? Aldığınız istihbaratları sonra alırız ama sizin hayal ettiğiniz kurguda bu 10+4'teki 10 oyuncunun, 10'daki oyuncunun sol bölge veya sağ bölge bir kanat oyuncusu olması gerektiğini mi düşünürsünüz? Bir forvet olması gerektiğini mi? Yoksa bir stoper olması gerektiğini mi? Veyahut da bir orta saha oyuncusu olması gerektiğini mi yorumlarsınız? Ve işaret edebileceğiniz Avrupa piyasasına da çok hakim olduğunuzu bildiğim üzere bir isim var mı? Nasıl bakıyorsunuz konuya?
8: Transfer konusunu doğrudan şu anki takımın üzerine değerlendirmekten ziyade potansiyel olarak ayrılabilecek oyuncuları da dikkate alarak değerlendirmek peki gerektiğini düşünüyorum. Burada ayrılma potansiyeli en yüksek oyuncu Barış Alper Yılmaz şu anda benim gözümde. Geçen sene de zaten transfer olmak istediğiyle ilgili Neom'dan gelen teklifin değerlendirilmesini istediğini zaten medyada okumuştuk, görmüştük. Şu anda Everton'ın talip olduğu haberleri zaten çıkıyor. Bunun yanı sıra ben adı geçen tek takımın Everton olmadığını, birkaç tane daha Avrupa'nın önemli liglerinde mücadele eden takımı Barış Alper'i radarına aldığını duydum. Burada Barış Alper eğer gidecekse 10+4'ün onluk kısmına yapılacak, yani tırnak içinde yetişkin oyuncu olarak yapılacak yabancı transferinin bu bölgeye yapılması gerektiğini düşünüyorum. Burada takımın içerisinden şu anda çıkıp o bölgeyi dolduracak bir oyuncu olmadığını zaten biliyoruz. Şu anda sadece sol kanada Barış Alper'in yazılabildiğini görüyoruz takımda. Buraya önemli oyuncuların ismi geçti. Mesela Rafael Leao, Milan'ın burada tok satıcı rolü oynadığını zaten duyuyoruz. Ben öncelikle sol kanada yapılması gereken bir transfer olduğunu düşünüyorum. Barış Alper kalsa da gitse de bu bölgenin şu anda eksik kaldığını düşünüyorum takımın geri kalanına kıyasla.
0: Peki hocam, böyle kafanızda tabii ki medyada çok fazla isim yazılıyor. Onları tek tek soracağım size. Hem Leao'yu olsun, hem İsmail Asar'ı olsun, ama sizin kafanızda böyle hayal ettiğiniz Galatasaray'da bütçeleri de tabii ki düşünerek, yani dünyanın en iyi sol kenar oyuncusunu tabii ki söylemeyeceğinizi biliyorum. Belki hani Kvaratskhelia gelsin.
8: Bir Kvara alsak hiç fena olmaz.
0: Mesela aslında, ama biraz daha realistik isimler üzerinden gidecek olursak, yani sizin kafanızdaki matematiğe göre Galatasaray'ın hem Avrupa oyununa hem Türkiye Ligi oyununa en uyum sağlayacak işte Batrakova, Osimhen'e, Yunus'a, Barış'a, ki Barış giderse kalırsa onu değerlendiririz, ama Sané'ye, orta alanda Torreira'ya, Lemina'ya, Sara'ya, Ugechukwu'ya, yani en uyum sağlayacak bu havayı yaratacak sol ön oyuncusu sizin kafanızdaki, sizin futbol matematiğinize göre kim olurdu? Haricinde tabii ki konuşulan isimleri de konuşuruz üzerine.
8: Ben Rafael Leao'nun ilk ismi çıktığında Barış Alper için müthiş bir alternatif olacağını düşünmüştüm. Barış Alper'in hem fiziksel özelliklerine sahip hem de ondan daha teknik bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Leao'nun. Fakat oyuncunun fiyat etiketi ve genel olarak oynadığı takımlara olan aidiyeti beni birazcık düşündürüyor. Şu anda Milan'ın yaklaşık 50-60 milyon eurolara varan bir bonservis bedeli istediğini biliyoruz bu oyuncu için. Milan'la bağları kopmuş bir oyuncu için bu kadar ciddi bir meblağ ödemek ve bu oyuncuyu almak çok mantıklı bir karar olmayabilir. Fakat Barış Alper'in transferi söz konusuysa bence Rafael Leao bu pozisyonu en iyi doldurabilecek oyunculardan bir tanesi. Fakat bu transferinde bazı handikapları var. Oyuncu bence sezon öncesi kampını takımla geçirdikten sonra çok daha etkili olabilecek bir oyuncu. Galatasaray Barış Alper'i yollaması durumunda ilk günden itibaren damga vurabilecek bir oyuncu gerekecek sol kanatta Galatasaray'a. Rafael Leao şu anda gelirse, yani liglerin başladığı ve Şampiyonlar Ligi maçının bile neredeyse birkaç hafta içerisinde oynanacağı bir senaryoda doğrudan taraftarların hayalindeki katkıyı vermez diye düşünüyorum Rafael Leao. Burada şu anda medyada okuduğumuz isimlerden bir tanesi de İsmail Asar. Kendisini Crystal Palace'ta izledik senelerce. Taraftarların gözünde ah yine mi Crystal Palace, yine mi bir kanat oyuncusu,
0: bir Zaha'yı mı hocam?
8: Bir Zaha, yani Zaha ile biraz oyuncuyu ilişkilendirip bu transfere sakıncalı bakan dinleyicilerimiz olabilir. Burada ben birazcık yine su serpmek isterim dinleyicilerimizin gönlüne. Çok farklı bir oyuncu Zaha'dan
0: İsmail Asar.
8: İsmail Asar. Kendisi Zaha'yla benzer şekilde çok hızlı ve çok fuleli bir oyuncu. Fakat Zaha'ya kıyasla topla çok daha iyi oynayabilen ve bu oynadığı toptan çok daha verim alabilen, hem ara paslarla hem kendisi dribling yaparak pozisyon üretebilen bir oyuncu. Bu arada İsmail Asar'ın Crystal Palace'ta zaman zaman 10 numara olarak da değerlendirildiğine dikkat çekmek
0: Senegal
8: gerekiyor.
0: Senegal milli takımında da hatırlıyorum hocam.
8: Senegal milli takımında da 10 numara olarak değerlendirildiği maçlar var. Galatasaray'ın da 10 numaradaki Batrakov transferine rağmen görünen boşluğa da bence cuk oturacak bir oyuncu olur. Hani sezon içerisinde çoğunlukla kanatta görev alsa da 10 numarada bir sakatlık veya ceza durumunda oluşabilecek boşlukları doldurma potansiyeline sahip bir oyuncu. Aynı zamanda kanatta mesela örneğin İsmail Asar, Osimhen ve Sané gibi bir hücum hattıyla başlarsanız geri kalanını takımın istediğiniz gibi doldurun. Yine gol yollarında çok etkili olacak bir takım.
0: Peki yani şunu mu hayal etmeliyiz hocam? Şimdi tabii ki siz bunu söylediğiniz vakitte ben de kafamda ister istemez tabii ki ligde işin, yani Galatasaray'ın oyuncu kalitesinin belli başlı maçları zaten çok rahat çözebileceğini biliyoruz, ama Şampiyonlar Ligi'nde bu bana şunu hayal ettirdi hocam. Sané veya Barış diyelim, İsmail Asar ve Osimhen, yani orta sahada bir üçlü, yani 4-3-3'ü kurup çok net ön alanda böyle baskı takımı gibiden de ziyade biraz daha geçişleri çok iyi oynayabilecek bir kadro gibi geldi geldi bana. Yani Galatasaray'ın asıl planını İsmail Sarı transferini düşünmesiyle beraber şöyle mi yorumlamalıyız? Galatasaray Şampiyonlar Ligi için bir hazırlık yapıyor ve Şampiyonlar Ligi'nde farklı bir oyun modeliyle Galatasaray'ı

0: da izleyebiliriz hissiyatını mı alıyorsunuz diye sorayım.
1: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde domine ettiği maçlarda biraz daha rahat ettiğini, fakat rakibin maçın kontrolünü ele aldığı maçlarda ise hem topu tutmayı hem de kontra atak yapmayı, daha doğrusu kontra atak yapmakta zorlanan bir takım olduğunu gördük bence. İsmail Asar gibi bir transfer Galatasaray'ın geçiş oyunu oynayabilen bir takım hüviyetini kazanmasına katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Tabi oyuncunun yine fiyat etiketinin çok pahalı olduğunu, Rafael Leao seviyesinde olduğunu söyleyelim. Fakat burada şöyle bir etken var. Bildiğiniz gibi Crystal Palace bu sezon Avrupa kupalarında mücadele etmeyecek. Oyuncu senelerdir zaten Crystal Palace forması giyiyor ve takımda oyuncudan çıkmak ve kar etmek isteyecektir. Bence.
0: Ki hoca da değişti bu arada, yani Oliver Glasner de gitti.
1: Oliver Glasner de gitti. En çok tuttuğu oyunculardan bir tanesiydi Sar. Hani hiç kuşkusuz yeni teknik direktörün de çok beğendiği bir oyuncu. Fakat Crystal Palace kulübünün de ekonomik sebepleri düşünerek bu transfere yol açabileceğini düşünüyorum. Oyuncu da zaten senelerdir Premier Lig'de oynuyor. Bence seviyesini Premier Lig'in orta sırasından biraz daha Şampiyonlar Ligi'ne taşımak isteyecektir. Yani kariyer planlamasında Şampiyonlar Ligi'nin kesinlikle olduğunu istiyorum. Olduğunu düşünüyorum oyuncunun. Benzer bir durumu zaten Michael Olise'de de görmüştük. Oyuncu
0: doğru.
1: Crystal Palace'da forma giyerken Avrupa kupalarında hiç boy göstermedi ama Bayern Münih'e transfer olduktan sonra ne kadar etkili olduğunu, her kulvarda, her ligde nasıl etki gösterdiğini görmüştük.
0: Ki Fransa milli takımında 7-8 asist yaptı adam diyor.
1: Fransa milli takımında da müthiş bir performansı vardı. Bence en dikkat çeken oyunculardan bir tanesiydi. İsmail Asar'ın Galatasaray'a gelirse hem Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayalini gerçekleştireceğini hem de Galatasaray için ciddi bir itici güç olacağını düşünüyorum.
0: Peki şöyle bir soru soracağım. 55 milyon euroya İsmail Asar'ı mı tercih ederdiniz Selim Hocam? 45 milyon euroya Rafael Leao'yu mu tercih ederdiniz?
1: Burada bu soruya cevap verirken Barış Alper konusu bence çok ciddi önem
0: Peki,
1: kazanıyor.
0: Peki o zaman iki boyutlu soralım. Barış Alper'in olduğu senaryoda bu soruyu bir değerlendirin lütfen hocam. Olmadığı senaryoda da değerlendirirseniz çok sevinirim.
1: Ben Barış Alper'in olduğu senaryoda her zaman İsmail Asar transferini tercih ederim. Çünkü Rafael Leao ve Barış Alper birbirine benzeyen oyuncular. Her ne kadar teknik olarak Rafael Leao biraz daha önde olsa da ben birazcık daha oyuncuların fiziksel özelliklerini burada ön plana alıyorum. Çünkü Galatasaray'ın sol kanadında oynayan Barış Alper Yılmaz fiziksel özellikleriyle öne çıkan bir oyuncu. Galatasaray'ın Barış Alper'i sattığı senaryodaysa Rafael Leao transferini biraz daha makul bulurum. Çünkü Barış Alper gibi rakibi zorlayan fiziksel olarak bir oyuncunun yokluğunda yine oraya biraz daha fiziksel direnci yüksek ve gerçekten fiziksel olarak ağırlığını sahaya koyabilen bir oyuncunun transfer edilmesinin daha mantıklı olacağını düşünüyorum.
0: Transfer planlamalarını konuşuyoruz. Tabii ki genç kısmına da geçeceğiz ama bir sorumuz var. Can demiş, Lemina ile hem de zamlı olarak sözleşme yenileyen yönetimin sizce transferde bir planı olabilir mi? Yönetim bu sene sınıfta kaldı demiş. Şu ana kadarki dilimle alakalı çok kısa bir yorum alayım bu cümleye.
1: Burada şunu unutmamak gerekiyor. Veteran bir yönetim var ve bu Galatasaray yönetimi şu anda medyada da okuyoruz. Lemina'ya bazı transfer isteklerinin olduğu, özellikle Arap Yarımadası'ndan oyuncuyla ilgilenen takımlar olduğunu görüyoruz. Galatasaray yönetimi oyuncunun sözleşmesini yenileyerek aslında kendilerine bir fazladan bonservis bedeli yaratmak istemiş olabilirler. Çünkü oyuncu sözleşmesi bitseydi doğrudan bu takımlarla anlaşabilirdi ve Galatasaray'ın bir geliri olmazdı buradan. Ama oyuncunun satışından önce eğer böyle bir istek varsa Arap Yarımadası'ndan her ihtimale karşı oyuncunun sözleşmesini yenilenip ve buradan artık kaç seviyesinde olur muhtemelen tek haneli olacaktır Lemina'nın bonservis bedeli ama ne olursa olsun buradan bir oyuncunun serbest kalması yerine buradan bir transfer bedeli elde etmek için yapılmış bir sözleşme olabilir. Bunun yanı sıra zaten Lemina'nın Galatasaray'a ne kadar katkı veren bir oyuncu olduğunu

0: Bence hiçbirimiz inkar edemeyiz.
1: Kesin. Hatta hocam sadece orta saha rotasyonuna değil, Lemina'yı sağ bekte de gördük. Hatta stoperde de gördük. Onu
0: sağ bekte gördük. İlk maçta stoper bölgesine de Sanchez'in çıkışında girdiğini gördük. Ben Lemina'nın sezon sonunda sözleşmesi biterek kaybedilecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum en başından beri. Çok ciddi bir katkısı olduğunu düşünüyorum takıma. Goller de atabiliyor. Savunmada önemli müdahaleler de yapan bir oyuncu. Ben kalmasının da takım için bir problem arz etmeyeceğini düşünüyorum açıkçası. Fakat bu potansiyel bonservis geliri beklentisinin de oyuncunun sözleşmesinin yenilenmesinde bir etken olarak görüyorum. Transferin son günlerinde Galatasaray takımı Lemina'yı tutmak veya satmak arasında kararını verecektir. Burada tabii ki oyuncunun isteği de önemli. Ben mesela oyuncunun vücut dilinin çok da olumlu olmadığını düşünüyorum izlediğimiz maçlarda. Ya biraz daha rahat bir oyuncu, yine Sané kategorisine sokabileceğimiz vücut diline sahip bir oyuncu. Fakat aidiyet duygusunun olması, takıma katkı vermesi bence sözleşmenin yenilenmesinde bir problem olmadığının göstergesi. Dediğimiz gibi bir bonservis bedeli de elde edilebilir oyuncudan.
1: Peki tabii ki şimdi birçok şey konuşuyoruz. Lemina'nın da gitme durumu olabilir dediniz. Orta saha rotasyonunun kalabalık olduğunu biliyoruz ama U23 yabancı kontenjanında Galatasaray'ın bir forvet yedeğine mi, bir orta saha oyuncusuna mı ihtiyacı vardır veyahut da bir stopere mi ihtiyacı vardır diye sorayım. Hangi mevkiyi U23 yabancıyla, hangi mevkiyi belki yerli takviyelerle Galatasaray geçecektir diye sormak isterim hocam. Sizin.
0: Galatasaray'ın şu anda olgun bir stoper hattı var. Abdülkerim ve Sanchez'den bahsediyoruz. Buraya bir U23 oyuncu alınırsa doğrudan ilk 11'de oynamasının çok zor olacağını düşünüyorum. Ben burada Galatasaray'ın yapacağı stoper transferinin Türk kontenjanından gerçekleşme ihtimalini daha yüksek görüyorum. Ozan Kabak, Ahmetcan Kaplan gibi oyuncularla ilgileniliyordur diye düşünüyorum.
1: Ahmetcan'ın son anda bir transferi oldu ama Ozan Kabak var hocam. Ümit Akdağ var ve aynı zamanda Yusuf Akçiçek isimleri çıkıyor. Hocam yani bir sol stoper mi almak Galatasaray için daha doğrudur diyeyim. O zaman bir yerli takviyede. Yoksa bir iki bölgede de oynayan veyahut da bir sağ stoper mi gerekmektedir diye sorayım.
0: Özellikle sol stoperde bir yedek oyuncu, Abdülkerim'i yedekleyebilecek bir oyuncu olmasının faydalı olacağını düşünüyorum. Çorum maçında Kazımcan girdi oyuna, biliyorsunuz. Kazımcan'ın Galatasaray takımının stoper bölgesinde düzenli olarak oynayabilecek bir oyuncu olmadığını ve o an maçtaki belki de tek opsiyonun olduğu için oyuna girdiğini düşünüyorum. Yusuf Akçiçek ismi benim beğendiğim bir isim. Fenerbahçe altyapısının bir ürünü zaten. Yetenekli bir stoper oyuncusu, fakat Galatasaray'ın ben aradığı özelliklerin hepsine sahip olduğunu düşünmüyorum. Burada biraz daha fizikli bir oyuncuya alınacaksa ihtiyaç var diye
1: Ümit Akdağ gibi midir hocam? Hani sol stoper bir tık daha fizikli gibi hayal etmeye çalışıyorum.
0: Ümit Akdağ olabilir ama ben her zaman Ozan Kabak'a ilk çıktığı günden beri çok beğenen biri olarak Galatasaray'ın bir Ozan Kabak'a geri getirme refleksi olabileceğini düşünüyorum. Daha önce Galatasaray'da oynamamış, oraların kokusunu almamış bir oyuncuya kıyasla.
1: Tabii ki.
0: Ümit Akdağ çok yetenekli bir oyuncu. Yeni bir stoper oyuncusu. Belki de milli takıma kadar yükselebilecek bir oyuncu zamanı geldiği zaman. Fakat orada biraz daha hani Ozan Kabak gibi takımı tanıyan bir oyuncunun alınabilip yabancı U23 kontenjanınınsa
1: forvet mi?
0: Farklı bölgelerde kullanılabileceğini
1: düşünüyorum. Forvet mi orta saha peki hocam? Son olarak
0: şu
1: onu
0: anda forvette eksik var ve orta saha bölgesi çok dolu Galatasaray'da. Burada yeni bir oyuncu daha, özellikle daha genç bir oyuncu orta sahaya getirmek bence çok mantıklı olmayacaktır. Burada zaten Renato Niaga ve Uge Çukwu'nun da takıma yavaş yavaş alışacağını ve forma şansı bulmaya çalışacağını biliyoruz. Orada bir orta sahada genç oyuncu rekabeti olacak bu sezon. Hani kim oynar, kim yedekten daha çok oyuna girer gibi Niaga ve Uge Çukwu arasında bir mücadele izleyebiliriz. Bir yandan da forvet hattına bakıldığında belki de Avrupa'nın en önemli forvetlerinden birine sahip olan Galatasaray takımının
1: Yedek forveti.
0: Yedek forvetinin olmadığını görüyoruz. Ada Yüzgeç çok yetenekli bir oyuncu gibi görünüyor. Fakat hala çok küçük. Yani o Galatasaray'ı forvet bölgesinin ağırlığını kaldırabilir mi? Özellikle gerektiği zaman Osimhen gibi bir oyuncunun boşluğunu doldurabilir mi? Bu ciddi bir soru işareti. Ben buraya mutlaka bir transfer yapılabileceğini düşünüyorum.
1: Ya oraya John Duran ismi konuşuluyordu. Tabii ki Benfica'ya gitti. U23 kategorisinden bir forvet. Yani o, şunu sormak istiyorum. İsimden ziyade gelecek U23 yani olması gereken profili. Osimhen'e çok benzer bir oyuncu mu gerekir? Yoksa Galatasaray'ın farklı bir oyun planına dönme gibi bir arzusu olur ise biraz da Osimhen'den farklı tipte bir santrafor mu gerekmektedir U23 kategorisindeki o yabancı oyuncunun?
0: Şimdi Osimhen'in transfer olmadığı takım takdirde takımdaki yeri gayet net ve garanti olarak görüyoruz. Zaten dediğimiz gibi Avrupa'nın en önemli forvet oyuncularından bir tanesi. Ben bunu iki senaryoda ele almak istiyorum. Birincisi bu yeni alınacak forvet oyuncusunun Osimhen'in yanına A planının başarılı gitmediği bir senaryoda Osimhen'in yanına destekleyici bir forvet olarak gireceği senaryo. İkinci senaryo ise Osimhen'in yerine bu oyuncunun oynayacağı, belki Osimhen'in cezalı veya eksik veya sakat olacağı bir maçta. İki tarafı da yapabilecek, hem kendi başına oynayacak kadar fiziksel kapasitesi yüksek ama Osimhen'le birlikte oynayacağı zaman da onu besleyebilecek kadar teknik kapasiteye sahip bir oyuncunun buraya uygun olacağını düşünüyorum.
1: Şöyle gibi mi yorumlamalıyız hocam? Belki beni hatalıysam düzeltin lütfen ama mesela Norveç milli takımında Haaland'la Sørloth yan yana oynuyor. İyidir kötüdür tartışılabilir ama Haaland'ın olmadığı senaryoda da Sørloth tabii ki bir Haaland olamaz ama belli şeyler gösterebilir. Yani oyun karakteri itibarıyla söylüyorum. Yani Osimhen'in de yanındaki oyuncunun biraz da bu tarz bir oyuncu olması gerekiyor. Yani Sørloth demiyorum ama Haaland'la Sørloth birbirine benzediği için bu şekilde yorumlamıştım. Aynı ülke Norveç milli takımında bunu görüyoruz. Osimhen'de de böyle bir şey görebilir miyiz?
0: Ya şimdi Galatasaray'ın belli bir oyun stratejisi var ve bu strateji Osimhen'den dolayı takımın forvetine topu getirmek ve onu olabildiğince fazla besleyebilmek yönünde. Ben dolayısıyla Osimhen'in zaman zaman yerini tutacak, yani onun yerini oynayacak oyuncunun Osimhen'le benzer fiziksel kapasiteye sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Bu burada verdiğimiz Haaland Sørloth örneği bence çok yanlış bir örnek olmaz. Sørloth örneği şöyle birazcık farklı. Son dönemde transfer gündeminde okuduğumuz, gördüğümüz bir oyuncu. Galatasaray'ın ilgilendiğini biliyoruz oyuncuyla. Ben ama yedek forvet için bu kadar ciddi bir bonservis bedeli ödenmeyeceğini düşünüyorum.
1: Katılırım.
0: Hani Sørloth ihtimalinin ancak ve ancak Osimhen'in transferin son günlerinde ayrıldığı senaryoda onun yerini doldurmak için böyle yüklü bir bonservis bedeli verilerek yapılabileceğini düşünüyorum. Bunun dışında Demirović ismi geçiyor. Demirović ile ilgili Almanya Ligi'ni izleyen dinleyicilerimiz de zaten görüyordur. Hem fiziksel kapasitesi hem teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu. Doğrudan Osimhen'in alternatifi olmasa da çift forvet oynanacak maçlarda veya yedek forvetin Galatasaray gerideyken veya maç kilitken oyuna gireceği senaryoda çok iyi bir tamamlayıcı forvet olabileceğini düşünüyorum Demirović'in. Biraz daha oyuncu profilini Demirović ve benzer oyuncular olarak düşünebiliriz bence. Ben hani böyle hızlı, fuleli, tabiri caizse biraz daha küçük bir yedek santraforun alınmayacağı kanaatindeyim. Zaten aslında bakıldığı zaman Ada Yüzgeç'te bu son saydığımız profilde bir oyuncu. Biraz daha oradaki hızlı oyuncu, daha fuleli bir oyuncu açığını doldurabilecek biri forvet hattında. Dediğim gibi Osimhen'in yanına zaman zaman onu yanına geldiğinde besleyebilecek ama Osimhen'in olmadığı senaryoda da onun boşluğunu hakkını vererek doldurabilecek bir oyuncu alacağını düşünüyorum.
1: Peki Selim Hocam, Galatasaray bölümünün artık sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki bölümümüzde, yani daha devam edeceğiz ama çok kısa bir araya gideceğiz. Bir sonraki bölümümüzde hem Beşiktaş'ı hem Trabzonspor'u ele aldığımız bir dilim olacak. Fenerbahçe'yi neden konuşmuyorsunuz diye soracak olanlar da vardır muhakkak. Şöyle söyleyelim, ilerleyen yayınlarımızda başka konuklarımız da olacak. Hem bugün içinde hem gece yayınlarımızda başka konuklarımız da olacak ve Fenerbahçe özele doğru bir programda yapacağımızın bir kez daha bilgisini aktarmış olalım.

0: Bugün Selim Hoca kaynaklı olarak Selim Feyzoğlu geldi. Stüdyomuzda kendisini ağırlama şansına, şerefine biz de eriştiğimizi söyleyelim. Programın son bölümünde de Selim Hoca ile bir Beşiktaş Trabzonspor yorumlarını alacağız. Hocam müsaadenizle araya gidiyorum.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Evet, programımızın da son bölümüne geldik. İlk bölümünde esasında ilk hatta majör kısmında diyebileceğimiz bu kısımda diyelim, büyük bölümünde diyelim, Galatasaray'ı ele aldığımız bir program oldu. Selim Hoca ile beraber, Selim Feyzoğlu ile beraberiz ki Ayhan Bey de mesaj atmış, affet ağam geç kaldık biraz diye. olur öyle yani, sizleri her zaman desteklerini görmek çok çok güzel. Bütün dinleyicilerimize gerçekten bir kez daha teşekkür etmek isterim. Selim Hocam, tekrardan hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Selim Hocam, şimdi Beşiktaş tarafına birazcık geçmek istiyorum. Yani Beşiktaş tarafında bir Vincenzo Italiano, Önder Özen, Serdal Adalı bir yapılanma var. Aslında değişen de bir kadro var. Vlahovic'in katıldığı, Trossard'ın katıldığı, İlhan Fakıl'ın katıldığı, hakeza Salih Özcan'ın katıldığı bir Ottara'yı da sayabiliriz bunlara. Tabii ki bunların başında 6 maçtır gol yemeyen bir Alexander Nübel'i de sayabiliriz. Yani Beşiktaş tarafıyla alakalı hocam, tabii ki sizin genelde Galatasaray yorumcusu olduğunuzu biliyorum ama Beşiktaş tarafında sizin ele aldığınızı, izlediğinizi biliyorum. Bu dilimde Beşiktaş'ta sizin gözünüze çarpan artıları ve eksileri en azından ilk etapta böyle genel bir soruyla başlayabilir miyiz hocam sizinle?
2: Beşiktaş, evet, samimi bulduğum, sevdiğim takımlardan bir tanesi. Bu sezon inanılmaz bir değişim içerisindeler bence. Özellikle Signore Vincenzo Italiano'nun da gelişiyle takımda inanılmaz bir hava yakalandığını düşünüyorum. Bence 6 maçta alınan 6 galibiyet ve gol yenmeyişinin en önemli mimarlarından bir tanesi teknik direktör Vincenzo Italiano. Bu Italiano'nun bildiğim kadarıyla ilk büyük takım şampiyonluğa oynayacak bir takım çalıştırdığı sene.
0: Doğru hocam.
2: İtalya liginde biraz da Genoa, Fiorentina gibi baş altı takımlarda görev yapmıştı. Burada kendini kanıtlayıp belki de İtalyan futbolundaki büyük takımlardan birine dönme motivasyonu olduğunun altını çizmek gerekiyor. Bu takım ya yani burada başarılı olursa kendi kariyer yolu içinde inanılmaz bir adım olacaktır Vincenzo Italiano'nun. Ben ilk etapta kendisinin motivasyonunu buna bağlıyorum. Bunun dışında Beşiktaş takımındaki yeni transferlerin hepsine birer birer dikkat çekmek lazım.
0: Peki.
2: Burada en çok dikkat çekeceğimiz oyunculardan biri, senin de söylediğin gibi, kaleci Nübel. Almanya milli takımının varis kalecilerinden bir tanesi. Hani Neuer'in tahtını kim devralacak diye konuşulan hikayede en önemli adaylardan bir tanesi olarak göze çarpıyor. Zaten milli takımında Dünya Kupası'nda yedek kalecisiydi hatırlarsanız. Hı hı. Milli takım kampından ayrıldı, evet, ama oraya yedek kaleci olarak gitmek de çok önemli bir başarıdır. Almanya milli takımına girişin ne kadar zor olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Kaleci kalesine son 6 maçta gole kapattı. Gelen toplarda hani seken bir top olsun ya da hava topu olsun, ne kadar rahat aksiyon aldığını, çıkıp aldığını veya gelen topları karşıladığını görüyoruz. Ben son maç özelinde yeni transferlerden önce Rıdvan Yılmaz'a bir dikkat çekmek istiyorum. Hem oyuncunun hem duran topların hepsini, daha doğrusu büyük bir bölümünü kullandığını gördük. Kornerlerin falan. Onun dışında genel olarak maç içerisindeki isteği ve sürekli hücum bölgesine gidip hücumlara destek verişi, ben Rıdvan Yılmaz'ın da yeni bir transfer olarak değerlendirilebileceğini düşünüyorum.
0: Çok beğendim hocam ben de. Yani size katılırım son şey maçında.
2: İskoçya Ligi macerası oyuncuya yaramış gibi görünüyor. Bunun dışında Orkun ve Trossard işbirliğine dikkat çekmek istiyorum.
0: Lütfen hocam.
2: Maç boyunca sol kanadı çok iyi kullandı Beşiktaş. Trossard'ın zaten ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu söylememize gerek yok ama Orkun Kökçü de ligin en iyi orta sahalarından, belki de Önder Özen'in
0: tabiriyle,
2: sportif direktör Önder Özen'in tabiriyle en iyi orta sahası olduğunu kanıtlaması gereken bir sezon ve bu sezon başlangıcı da bu yolda bence önemli bir adım oldu. Ben İlhan Fakıl'ı transferini çok verimli bir transfer olarak buldum. Clermont'tan aldı Beşiktaş oyuncuyu. Avrupa'da gelişmiş ve

0: gelişimini göstermiş bir Türk oyuncu. Önder Özen'in gelişiyle zaten yani Önder Hoca'nın ne kadar Avrupa'daki genç Türk oyuncu piyasasına hakim olduğunu biliyoruz. Yani ben alındığı dakikadan itibaren zaten oyuncunun kafamda pek bir soru işareti yoktu. Zaten topu sürüşü, rakibin üzerine gidişi her topu aldığında bence Beşiktaş taraftarını da heyecanlandırıyordur. Olaytan beğendiğim bir oyuncu. Onun hakkında da birazcık konuşabiliriz. Oyuncuları, ya rakip oyuncuları tabiri caizse yürüyerek geçen ve birçok pozisyon yaratımında önemli rol oynayan bir oyuncu. Mourinho'nun gol attığını gördük. Vincenzo Italiano yönetiminde oyuncunun ceza sahasına hücumlarda girdiğini çok fazla görüyoruz. Bunun en önemli sebebinin de Beşiktaş'ın hücum aksiyonlarının genellikle Trossard ve Orkun Kökçü sayesinde sol taraftan geliştiğini ve top ters taraftayken de sağ bek oyuncusunun orta sahanın içine ceza alanının içine kat ederek orada topla buluşup gol arama çabası olduğunu söyleyebiliriz.
1: İkinci golde zaten Zalgiris maçındaki tam sizin söylediğiniz gibi Rıdvan'ın orada ve sol kanattaki o Orkun ve Trossard işbirliğinin döndüğü bölgeden ters koşuyla geldi. Hocam
0: doğru,
1: hakikaten çok doğru
0: ters koşuyla geldi. Bu tarz sağ bek oyuncularının top sol kanattayken ceza sahasının içine girişiyle orada savunmada da bir eşleşme sıkıntısı olabiliyor. Çünkü oyuncular genelde biraz daha forvet oyuncuları ya da ofansif oyuncuları nasıl marke edecekleri üzerine çalışırken bir anda daha az orada gördüğümüz bir bek oyuncusunun ceza sahasında bulunması, eşleşmeden kurtulması ve güzel bir bitirişle takımı 2-0 öne geçirmesi önemli bir detaydı bence Zalgiris maçında. Vlahovic'in geldiğini söyledik ama Beşiktaş'ın Zalgiris maçına ilk 11 başlayan santrforu Oh Yang-yun'un da son derece önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Sergen Yalçın transferlerinden bir tanesiydi. Oyuncu maç boyunca rakip savunmayla bir mücadele içerisinde adeta bir boğa güreşi gibi mi de diyelim nasıl
1: bence yanlış bir tabir.
0: Yani rakip oyuncularla güreşen ve onları sürekli rahatsız eden bir Oh Yang-yu izliyoruz geldiğinden beri. Salih Özcan da takım için bir Torreira etkisi yarattı bence. Günümüz futbolunda birçok takımın çift ön libero tercih etmesinin sebeplerinden biri.
1: Anladım. Neden bunu dediğinizi şimdi anladım.
0: Birçok oyuncunun bu pozisyonu tek başına yani defansif orta saha bölgesini tek başına kotaramadığı ve iki oyuncunun orayı tutmak için bir tandemin gerekli olduğunu görüyoruz. Bunu yapabilen sayılı oyuncular var. Bunların arasında N'Golo Kante'yi, Torreira'yı yazabiliriz bence. Ben Salih Özcan'ın da bu kimlikte bir oyuncu olduğunu ve bunun üzerine Türk yerli kontenjanında bir oyuncu olduğu için Beşiktaş'a çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ın şu anda Vincenzo Italiano'nun ana stratejisinin 4-1-4-1 gibi bir dizilim olduğunu ve bu dizilimde o bir numaralı bir olarak söylediğimiz defansın önünde konumlanan oyuncunun Salih Özcan olduğu için Beşiktaş takımının rahat bir futbol oynadığını düşünüyorum.
1: Çok katılırım hocam size.
0: Zamanında sadece Suat iki kişilik oynar diye bir
1: tabir vardı.
0: Şu anda bu iki kişilik oynayabilen oyuncular kategorisine ben Salih'i de yazabileceğimizi düşünüyorum. Dortmund tedrisatından geçmiş bir oyuncunun da zaten Türkiye Ligi'nde bu kadar pozitif fark yaratmasını çok yadırgamıyorum açıkçası. Ben Černý'nin maça başlamasına rağmen biraz daha diğer kanat oyuncularının gerisinde olduğunu düşünüyorum.
1: Ki bununla alakalı bir soru var. O soruyu şöyle bağlayacağım. Beşiktaş'tan Trabzonspor'a bağlarken Ayhan Bey'in sorusunu bağlayacağım. Hocam lütfen devam edin.
0: Beşiktaş için yani özetle söyleyebileceklerimiz bunlar. Stoper ikilisinin çok zorlanmadığı bir maç izledik. O yüzden Calo ile Emirhan Topçu çok fazla bu Zalgiris maçı özelinde dikkat çekmeye gerek yok. Fakat 6 maçtır gol yememiş bir takımın stoper oyuncularını da göz ardı etmek kendilerine haksızlık olacaktır. Emirhan'la Calo'yu kutluyorum şu anda. Ligin devamında da Beşiktaş'ın önemli oyuncuları olma potansiyelleri var.
1: Peki şimdi şunu soracağım aslında. Tam Trabzonspor'a bağlamadan son bir Beşiktaş sorusu daha soracağım. Bu benim sorum. Sonra da Ayhan Bey'in sorusuyla aslında Trabzonspor'a bağlarız. Beşiktaş yorumunu alıp Trabzon'a bağlayacağımız bir kesit olur ama şunu demek istiyorum. Şimdi 6 maçtır gol yemeyen bir Beşiktaş takımı gördük. Nispeten birazcık kendinden daha zayıf takımlara karşı gibi oynayabiliyor.

0: oynadığını yorumladı birçok kamuoyundaki kişi. Midtjylland konusunda ben katılmamakla beraber diğer maçlarda katılırım. Ancak stoper ikilisinde, Emirhan Calo ikilisini ben de naçizane çok çok beğendim. Ama sürekli Beşiktaş'ta bir stoper alınma işi konuşuluyor. Yani bu ikiliye güvenerek devam edilir mi? Edilmeli mi? Yoksa Beşiktaş yine de bir stoper transferi yapmalı mı? Kısa sorayım. Sonrasında tabii ki Trabzonspor'a bağlayacağım. Beşiktaş endeksindeki soruyu soracağım hocam.
1: Şu anda Beşiktaş transfer isteyen az bölgesi olduğunu düşünüyorum. Özellikle ilk 11'e ele alıyorsak belki de transferinin en doğal olduğu bölgelerden bir tanesi stoper bölgesi. Ben Beşiktaş taraftarının da burada belki de Fenerbahçe'de Skriniar'ın, Galatasaray'da da Sanchez'in yarattığı etkiyi yaratabilecek böyle isimli ve genel olarak takımı pozitif yönde hem tecrübesiyle hem savunma yeteneğiyle etkileyebilecek bir oyuncunun gelebileceğini düşünüyorum. Fakat Beşiktaş'ın da bu transfer döneminde ne kadar maliyet yaptığını ve takımın ekonomik durumlarında göz önünde bulundurması gerektiğini de göz ardı edemeyiz. Bir stoper takviyesi gelirse şaşırmam ama yalan olmasın, gelmezse de bu savunma hattının, bu takım oyununun zaten Beşiktaş savunmasına yani bu takım oyununun oturmasıyla Beşiktaş'ın transferinin, stoper transferinin aslında çok da öncelikli olmadığını söylemek gerekiyor.
0: Ayhan Bey'in sorusuna geçiyorum. Şöyle demiş, bize nasılsınız demiş. Onun haricinde şöyle bakıyorum. Beşiktaş'ın transfer politikasını beğendiğini, Salih Özcan, Nübel ve Trossard hamlelerinin yerinde olduğundan bahsetmiş. Yani Çerni yerine demiş. Sezon başında Aral Şimşir gibi bir isim alınamaz mıydı? Sonuçta yerli kuralını da yabancı kuralını da göz önünde bulundurduğumuz vakit de. Yanlış mı düşünüyorum demiş. Yani Aral Şimşir'i sağ kanada Beşiktaş alsaydı mesela 12-13 milyon euroya Trabzonspor bu transferi bitirdi ama Beşiktaş'a ne kadar uyum sağlardı diye Aral Şimşir üzerinden sonra Trabzonspor'a geçiş yaparız ama bir Beşiktaş sorusu sormuş olayım. Aral Şimşir'i yorumu almış olayım sizden hocam.
1: Burada ben Aral Şimşir transferinin aslında İlhan Fakılı transferiyle biraz çakıştığını düşünüyorum. İkisi de Türk kökenli kanat oyuncuları. İlhan Fakılı'yı çok beğendim. Bence Beşiktaş taraftarının birçoğunun gözünü pasını silen bir oyuncu.
0: %100.
1: Yani her zaman ya ben biraz İlhan Fakılı'yı aslına bakarsanız yani aralarında gömlek farkı olsa da biraz oyun stilini Kvara'ya benzetiyorum. Kvaraşkelia'ya. Topu her aldığında rakibin üzerine gitmekten çekinmeyen, ceza sahasına bir şekilde girip orada pozisyon yaratmaya çalışan bir oyuncu. Ya Aral Şimşir de çok yetenekli bir oyuncu. Zaten sezon boyunca Trabzonspor'da izleyeceğiz ama hani hem Aral Şimşir hem de İlhan Fakılı transferlerinin birazcık birbiriyle çakışacağını ve birbirlerinden oyun süresi alacağını düşünüyorum. Ben İlhan Fakılı transferi bitirildikten sonra Beşiktaş'ın belki de ilgisi de vardı Aral Şimşir'e, tabii bilmiyoruz ama o transferden vazgeçilmiş olabileceğini düşünüyorum. Aslında dinleyicimizin sorusunu dinlemeye başlamadan önce Aral Şimşir'den ziyade transfer gündeminde konuşulduğu için Muhammed Salah mı acaba sağ kanatta Çerni yerine olabilir gibi bir soru gelmesini bekliyordum ama Salah da tercihini Trabzonspor'dan yana kullandı.
0: Peki rotayı o zaman Trabzon'a kıralım. Yani hem Salah hem Aral Şimşir demişken, yani Trabzonspor'da çok köklü bir değişim oldu. Yani kadroda çok fazla bir değişim oldu. Maç endeksinde yorum yapmayız. Ferencvaros maçını hocam biliyorum siz o gün Beşiktaş'ı tercih ettiniz izlemeyi. Size Trabzonspor maçının detaylarını sormayacağım. Burada biz de dakika skor programında bölük pörçük izlemiştik. Yani ben birazcık Beşiktaş, birazcık Trabzonspor izlemek durumundaydım. Trabzonspor'un genel kadrosunun matematiği üzerinden biraz sorular sormak istiyorum hocam. Şimdi çok fazla transfer var. Bu takımın alışma süresi ne kadar alacaktır? Trabzonspor'un bu kadrosunda Salah'ın rolü nasıl olacak? Birçok genç oyuncu var. Geldi gidiyor vesaire, bir trafik var. Yani biz Trabzonspor'un belki de geçtiğimiz sezonki performansının çok net üzerine koyabilecek takım olabileceğini düşünüyor muyuz? Düşünmeli miyiz? Ve buna göre Trabzonspor tam anlamıyla ne zaman hazır olur diye sormak isterim hocam size.
1: Çok fazla oyuncu değişti. Özellikle takımın en önemli hücum güçlerinden biri olan Olay'ın Fiorentina'ya transfer olduğunu biliyoruz. Son maç 10 numara pozisyonunda Ferencvaros maçında Umut Nayır maça başladı aslında. Evet. Umut Nayır'ın 10 numara olarak maça başladığı bir yerde aslında

0: 4-2-3-1'den ziyade 4-4-2 dizilimine konuşmak biraz daha doğru olur bence. Ben Trabzon takımının hazırlanmaya, aslında hazır konuma gelmeye pek fazla vakti olmadığını düşünüyorum. Çünkü bu sene Trabzonspor geçen sene olduğu gibi şampiyonluk yarışının bir parçası olmak istiyorsa doğrudan yani ne olursa olsun tırnak içinde hazır konuma gelip maçları kazanmaya başlaması gerekiyor. Ligin ilk maçında da berabere kaldı Kasımpaşa'ya karşı bildiğimiz gibi. Yani Trabzon'un yeni transferler ışığında takımın hazırlanması çok doğal olarak belki de 4-5 hafta sürecektir. Belki de ilk milli takım arasına kadar daha tam olarak hazırlanamayan bir Trabzon izleyebiliriz. Ama Muhammed Salah'a da dikkat çekmek gerektiğini düşünüyorum. Yani Premier Lig tarihinin en önemli oyuncularından bir tanesi Trabzonspor'a transfer olmuş durumda. Takımın geri kalanı her ne kadar tırnak içinde hazır olmasa da ben Salah'ın her zaman hazır olacağını ve bu takıma çok ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum. İlk transfer döneminde bazı birlikte değerlendirdiğimiz hocalarımızla konuştuğumuzda Salah'ın beklenen verimi veremeyebileceği ve hani sayılı sayıda aslında Trabzon'da maça çıkacağını, bunun belki de bir PR transferi olduğundan bahsetmiştik ama ben Salah'ı geldiği ilk andan itibaren yakinen takip ediyorum. Hem antrenmanlardan hem de maçlardan gördüğümüz kadarıyla çok istekli bir Salah var.
1: Katılırım.
0: Ve eğer Trabzonspor şampiyon olmak istiyorsa, ki geçen sene de bu yolla savaştığını biliyoruz, Salah transferi bence çok doğru bir transfer. Sadece Trabzonspor'un Salah'la kendini güçlendirirken diğer pozisyonlarda da birazcık güç kaybettiğini söyleyelim. Saviolo transferi var.
1: Bu, beğendiniz mi hocam transferi?
0: Ya hareketli bir oyuncu, Portekizli oyuncu. Ben kesinlikle Trabzonspor'a katkı sağlayacağını düşünüyorum. Fakat benim de bir gözüm Vakayeme'yi aradı, yalan olmasın. Hani orada bir sol kanatta Vakayeme rüzgarı eserken Trabzonspor'u daha başarılı buluyordum. Bu yeni oyuncunun alışma süresi birazcık daha uzun sürebilir.
1: Peki orta sahaya gelelim. Şöyle tabii ki çok fazla transfer var. Ruslan Malinovski ismine ne diyorsunuz hocam? Yani aslında 8 numarada biraz daha konumlandırdı hoca. 10'da normalde oynayabilen bir isim, ki bilirsiniz siz de hocam İtalya Serie A'dan kendisini, ama nasıl bir transfer olarak bakıyorsunuz bedelsiz bir Ruslan Malinovski hamlesini?
0: Malinovski'yi biz aslında ilk defa Shakhtar Donetsk'teki performansıyla tanıdık. Oradaki şeyin de parçasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Oradaki yıldızların bir araya geldi. İşte Fred, Alex Teixeira, Luis Adriano Lu takımın da bir parçasıydı Malinovski. Tecrübeli bir oyuncu. Trabzonspor'un takımının genç olduğunu ve Salah gibi, Malinovski gibi takıma tırnak içinde abilik edebilecek oyuncuların çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bence ilk maçlardaki performansı çok çok parlak olmasa da hem takıma alışmasıyla hem de oradaki abilik yapabilme özelliğiyle takıma katkı sağlayacağını düşünüyorum Malinovski'nin. Fakat 10 numara bölgesinde oynayabilmesine rağmen çok da hücumcu bir oyuncu olmadığını, orta sahada biraz daha destekleyici ve orayı kontrol edici bir oyuncu olduğunu da altını çizmekte fayda var.
1: Ya o bölgede biraz daha aslında 10 numarada Muçi'yi izleyeceğimizi siz de herhalde söylüyorsunuz. Sol sağ kanatta Salah'ı, sol kanatta Aral veya Saviola'yı, ileride Onuachu'yu izleyeceğimizi, onun arkasındaki 8 numarada Malinovski'ye de iyileştiği zaman Folcarelli eşlik edecek gibi herhalde yorumluyorsunuz. Arka hatta da gelecek olursak Trabzonspor'da birçok yerli takviyesi de oldu. Melik Abasakal geldi, Samet Akaydın geldi vesaire vesaire, ki aslında bütün bu isimlerin bir kenara bırakıp bir isim soracağım sadece, son sorum olsun. Dünya Kupası'nda Yeşilburun Adaları'nda Cabral, Sidney Lopez Cabral, iki bekte de oynayabilen oyuncudan ilk gördüğünüz görüntüler, Mustafa ile forma rekabetinde olacağını mı anlamalıyız, yoksa bir noktada Lopez Cabral formayı alıp Trabzonspor'da iki yeşil burun adalı bekleri mi izleyeceğiz, bir tarafta Pina bir tarafta Cabral'i mi izleyeceğiz, hocam nasıl bakarsınız konuya diye sormuş olayım size.
0: Hızlı ve süratli bir oyuncu, yeşil burun adalarının zaten Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ortadaydı. Ben özellikle bazı maçlarını dikkatle takip ettim Yeşilburun Adası'nın. Hani oyun planına bağlı kalan ama zaman zaman ihtiyaç hissetmesi halinde oyun içerisinde başka görevleri de yapmaya talip bir oyuncu. Hani hem rakip takımın boşta kalan oyuncularının marke edilmesi hem de bek, yani bek bölgesine yaptığı bindirmelerle bence Trabzonspor'a katkı sağlayacak bir oyuncu olacaktır. Devin Muçi dedik. Bence Muçi bu geçtiğimiz sezon ligdeki rüştünü kanıtlamış oyunculardan bir tanesi. Beşiktaş'taki performansı biraz soru işaretiydi ama Trabzonspor'da kendini buldu diyebiliriz. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Oyuncu rüştünü Trabzonspor'da sol kanat bölgesinde oynarken kanıtladı. Yeni sezonda 10 numara bölgesinde olacak olması oyuncunun tahminen. Çünkü kanatlara yapılan transferler ortada. 10 numara oynarken yeni bir macerası olacağını Muçi'nin ve tekrar kendini 10 numara bölgesinde kanıtlaması gerekebileceğini de Trabzonsporlu dinleyicilerimize hatırlatmış olalım. Ama çok yetenekli bir oyuncu bence ve Muçi'nin tabiri caizse şapkadan tavşan çıkarmak kategorisine koyabileceğimiz golleri de Trabzonspor'un yine bu sezon en önemli silahlarından biri olacaktır.
1: Yani şüphesiz hocam. Şüphesiz.
0: Maç kilitlendiği noktalarda çok iyi devreye girebilen bir isim. Ona uçaya da son olarak dikkat çekelim. Çok önemli bir forvet oyuncusu. Birçok takımında zaten transfer gündemindeydi fakat Trabzonspor şampiyon olma hayaliyle bu oyuncunun transferine onay vermedi. Bu sene Ona uçunun da ciddi gol attığı bir sene olacağını düşünüyorum.
1: Peki Selim hocam, hakikaten bugün programda birçok takımı sizinle ele aldık. Biraz daha uzun bir Galatasaray programı gibi oldu ama hem maçın daha taze oluşundan kaynaklı olarak biraz maç endeksli gitmek istedik. Hem tabii ki gündemimizle alakalı yeni gelen oyunculardan biz ne görebiliriz? Yani Batrakov ve Leslie Ugechukwu konusunda birazcık fikirlerinizi size sormak istedim. Sonrasında Galatasaray'ın transfer penceresinde nasıl bir rotada olması gerektiğini veya da hangi rotada olduğunun üzerine değindik sizinle programın bir sonraki bölümünde. Son bölüme geldiğimiz vakitte tabii ki son yarım saatlik dilimde hem Beşiktaş hem Trabzonspor'u konuşacağımızı söylemiştik. Fenerbahçe kısmını bugün ve yine gece yayınlarımızda farklı farklı yerlerde tabii ki çok fazla ele alacağız. Bu bölümde tasarrufumuz bu şekilde oldu. Ama yani şunu da söylemiş olalım. Selim hocam hakikaten çok çok kıymetli gelmeniz, katılmanız, bizlere bu yorum larınızı açmanız. Sağ olun, var olun demek isterim.
0: Ben de davetiniz için teşekkür ederim Can. Seninle de bir program yapmak çok keyifli zaten. Hafta sonuna da güzel bir yayınla başlamış olduk bence. Hafta sonu maçı olan bütün takımlara başarılar dileyelim. Bakalım maçlar bize ne getirecek. Bugün 14.30'da da Hull City Manchester United maçının olduğunu hatırlatalım herkese. Hull City'yi destekliyoruz.
1: Evet, Hull City'ye de bol şans diyelim. Peki o halde sağlıcakla kalın ve hoşça kalın diyelim.
2: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
3: Reklam.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
6: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: Turkcell'le bağlan hayata.
3: Reklam bitti.
10: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
11: Kim ne dedi? Fenerbahçe Konyaspor'u 4-2 mağlup etti. Spor Dijital'de Murat Aşık, Olcan Akçe ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
12: Fenerbahçe taraftarı yani Ederson'un 6-7 kurtarış yaptığını düşündüğünde belki Fenerbahçe'nin çok zorlandığını, karşılaşmada çok büyük gitgeller olduğunu düşünebilir ama hani skorla da alakalı olduğunu düşünüyorum Murat abi. Yani ilk yarı 3-1 oldu. Fenerbahçe daha sonra 4-1'i buldu. Zannediyorum ki hani Kerem Aktürkoğlu'nun o sakatlığından sonra hem tribündeki enerji hem Fenerbahçe takımındaki enerji bayağı bir çekildi.
13: Evet. Ya olabilir. Orada çünkü yaşanan hadise üzücü. Yani diğer oyuncuları psikolojik olarak da etkileyebilecek bir olay. Takım arkadaşları o halde görmek. Ben de Kerem Aktürkoğlu'na geçmiş olsun diyorum. İyi de istekli de olduğu bir maçtı.
12: Çok da iyi oynuyordu bugün.
13: Yeni de çocuğu olmuştu. İnşallah hani eşinle falan böyle bir sıkıntı olmamıştır. İnce konular onlar çünkü. Ya 4 gol atmak çok güzel ama Kadıköy'de 2 gol yemek güzel bir şey değil. Bir de ciddi bir kaleci performansıyla. Yani bugün Ederson hakikaten benim hatırladığım Fenerbahçe kariyerindeki en iyi 4-5 maçı. Ya 4. ya 5. maçıdır bu. Hani sıralama yapmadan söylüyorum. 6 kurtarışı var yanlış bilmiyorsam. 7 oldu mu bilmiyorum ama kritik yer, kritik toplar çıkarttı. Hatta Deniz Türüş artık bunu da çıkartma be abi.
12: Yapma
13: gibi
12: be abi.
13: Yapma be abi gibi bir şey dedi. Ya benim gördüğüm, ya pozitif bir sürü şey sayarız ama benim gördüğüm en büyük negatif durum Fenerbahçe çok fazla pozisyon veriyor. Yani tabii ikili düşünüyoruz yani. Bundan sonra Lyon maçı tabii düşünüyorum. Biz bu kadar pozisyon verirsek, yani Lyon Konyaspor, bugün Lyon komple rotasyon, yani full kadro değişik oynuyor. 11'de 11 yaptılar ve en son 2-0 galipler deplasmanda, o halde çok büyük baskı yedikleri maçta. Ama onun dışında bizim hani pozitif taraflar Greenwood'un performansı, Asensio'nun performansı, işte Ederson'un performansı,
12: Lukaku'nun
13: en azından sahaya çıkması, Vedat'ın golle buluşması, bunlar da önemli artıları Fenerbahçe'nin. Ya gelişiyor Fenerbahçe'nin oyunu, o kesin. Ama gelişmeyen bölüm Fenerbahçe hala, geçen seneden beri gelişmeyen bölüm Fenerbahçe hala gol yiyor.
12: Fazla
13: gol
12: yiyor.
13: Pozisyon veriyor ve gol yiyor. Yani böyle nasıl diyeyim, hani maç 5-0 olup 2 tane yemiyor.
12: Evet.
13: 1-0 iken 1-1 oluyor. Tamam, sonra 4-1 iken son dakikada bir konsant, ama çok da pozisyon veriyorsun.
12: Yani oraya kadar 4-2 olurdu zaten. Yani.
13: Olabilirdi evet, yani. Evet, çok pozisyon verdin. Ona bir ünlem işareti koymak lazım bu pozisyon verme
12: işine. Tabii bunu işte, yani takım olarak da mı bakmak lazım, bireysel mi bakmak lazım olacağını tabii bunu detaylandırırız ama yani artılara mı eksilerden mi başlamak istersin?
14: Artılarla başlamak lazım. Bireysel kalitelerin performansları yükseldikçe ister istemez zaten hücum performansına da bir etkisi oluyor. Fenerbahçe'nin bir şeye ihtiyacı var ama. Şimdi normal şartlarda bu oyuncuların zaten hepsi çok yoğun maç temposunu kaldırabilecek seviyede. Öyle de olmalı zaten. Bu bir bahane değil kesinlikle ama işte bu rotasyonu sağlayan oyuncuların da düzenli olarak iyi performansı artık bir noktada vermeleri gerekiyor. Yani bu maç temposuna da alışmaları gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe her kilit oyuncusu oyundan çıktığında geriye giden bir takım haline bürünürse burada problem var demektir. Hep dilimizde en çok konuştuğumuz şey en az 55 resmi maç, en az 55 resmi maç, bir sürü kul var. Bu oyuncuları da bir noktada iyi bir şekilde dinlendirebiliyor olmak lazım. Fenerbahçe geriye gitmemeli. Fenerbahçe her zaman ileriye gitmeli. O yaratıcılık yükünü Asensio'nun, Greenwood'un üzerinden almak lazım. Bitiriciliği bir noktada arttırmak lazım. Stoperlerini dinlendirebiliyor olman lazım. Kante Gündüz'ü aynı anda dinlendirebiliyor olman lazım. Hem bu maçlar Fenerbahçe'nin hala bence belirli takviyelere ihtiyacı olduğunu ve aynı zamanda bu oyuna alışma sürecinin de devam ettiğini gösteriyor kesinlikle. Takım savunmasının bence alarm verdiği bir maçtı. En azından şöyle, savunmada sıkıntı yaşıyorsun eyvallah ama ikinci üçüncü bölgede bu topu geri kazanma süren gittikçe, maç arttı. Maç içerisine dahi arttı. Bence ya veriler her şeyi göstermiyor ama her maç sonunda da bir noktada bakmak lazım. Teknik heyet de buna muhakkak bakacaktır. Konyaspor senin sahanda %89 isabetli pas verisiyle bu maçı bitiriyorsa sen hiç onların rahatını bozamamışsın demektir.
12: Rahat rahat oynadı.
14: Konyaspor 2.21 gol beklentisine erişiyorsa, 17 şut imkanı buluyorsa, senden topla daha fazla oynadıysa ve pas yüzdesi hatta 90'mış.
12: Ben zaten takılınan nokta bence bu ya. Yani takılması gereken nokta bu olacak. Yani evet, 399 pası yaptırabilirsin rakibine, o da fazla ama bunu %90'la yapıyorsa rakip, sen hiç demek ki bozamıyorsun.
14: Rahatsız etmemişsin evet, demektir. Ve yanlış anlama, Konyaspor öyle muazzam kaliteli ayaklara iyi bir kadro ama kaliteli ayağa sahip olmak başka bir şey. Normalde işte Melih'e orta sahada bastığında o topu kaybeder. İşte Pedro'du galiba. Evet. Kaybeder. Yani ilk hafta bunu bize çok net gösterdi zaten.
12: Tablo tabii ki aynı olmaz ama hani Orkun olduğu zaman onu kaybetmeyecek Beşiktaş maçında. Ya da Tolisso çarşamba akşamı büyük ihtimalle kaybetmeyecek.
14: Aynen öyle, kaybetmeyecek. İyi maçlardan da, yani iyi skorlardan da dersler çıkarabilmek gerekir. Pozitif şeyler bence çok daha fazla. Lyon maçı öncesinde böyle bir galibiyete çok ihtiyaç vardı. Yani gollü bir galibiyet iyi hissettirebilir. Bu akşam bireysel anlamda da çıkarılacak iyi şeyler var. Umuyorum Ederson bu performansı Lyon maçına da taşır. Kırılım maçtır çünkü. Sezon içerisinde sallanmalar olabilir. Belki takımda kalacak ve devam edecek. İşte Greenwood yani inanılmaz bir oyuncu ya. Gerçekten muazzam bir oyuncu.
12: Yani maçta seyrettik. O numaraya da geçti. Yani sonda Adil'e attığı çalım Gerçekten belki sallanırken yani o zaten o birebir makas hareketi en meşhur tabii. Yaptığı hareket yani birebir yakaladığı zaman bir de çok driplingli gitti yani çok tempolu gitti. Genelde öyle gitmiyordu diğer karşılaşmalarda biraz daha sakin eforunu biraz daha şeyli kullanıyordu iksatlı kullanıyordu ama burada yakaladı alanı da buldu ve çok %100'üyle dripling yaptı. Bence bu çok sevindirici bir gelişme demek ki fizik olarak da artık ayağı da daha sağlam bir şekilde yere basıyor.
14: İyi ve 10 numarada oynayabilecek.

0: Aynı Uğurcan. Geçtiğimiz sene Archie Brown'la skoru, yani daha
1: Maalesef.
0: nispeten rahat bir maçken, Aşil tendonuna çok ciddi bir şekilde gaddarca bilerek basmış ve Archie Brown 3 ay futbol oynayamamıştı. Ne oluyor abi bu Fenerbahçe maçlarında? Ne oluyor yani? Hani özel bir sebep mi vardır?
1: Kendi, yani ona sorsan işte kendimizi göstermek için oynuyoruz
0: Abi
1: falan
0: oyun
1: diye.
0: içerisinde mücadele edebilirsin kesin. Basmalar olur bilmem ne, ama tekme, arkadan girme. Bunlar.
1: Ben sana yekten söyleyeyim, sen Uğurcan Yazgılı galiba değil mi soyadı? Kötü niyetli bir futbolcu. Yani hiç iki kere gider bunu eğilmeye
0: Bu
1: bükmeye gerek yok. Kerenin,
0: gelelim
1: yani birinde
0: bu
1: adamın aşiline basıyorsun. Geçen seneki
0: bu
1: çok daha
0: şeyden, bak,
1: gaddarca.
0: kafa topundan
1: Evet
0: bağımsız bir
1: orada
0: şeyden
1: evet, yok
0: bahsediyorum.
1: yok. Kafa topu belki en masum olduğu
0: Evet.
1: pozisyon.
0: Evet, orada çünkü yapacak bir
1: Ama
0: durumu yok.
1: maçın içinde yaptıkları.
0: Kerem'e geçerken bir tane daha
1: İşte
0: ikili
1: ben de burada
0: daha.
1: şunu diyorum. Abi, hakem olacak, ona yaptırmayacak. Gösterecek ilk kartta hareket. Çünkü belli yani, bu adam sertlik yapmaya maça çıkmış.
0: Yok,
1: Göster.
0: bu adam hakem değil ki.
1: Ya değil zaten, onu biliyorduk da.
0: Yok yani, o orada
1: Ya bu
0: şaşırtıcı
1: arada
0: bir
1: benim
0: şüphe
1: takıldığım bir
0: yok.
1: şey, tabii ki çok gollü galibiyet almak iyiydi. Aslına bakarsan maç 2-0 bitti. Tamam, 4 tane attın, okey. Ya keşke maç 2-0 bitseydi mesela. Ben daha mutlu olurdum. Ya gol yemedik. Bak, gol yemeden bitirdik. Çünkü benim Lyon'da gol yememem gerekiyor. Ben Lyon'da 2 gol yersem 4 tane atamayabilirim orada.
0: Tabii ki
1: Yani
0: yani Lyon'a bu kadar
1: hani
0: oynama fırsatı verirseniz
1: bir de benim
0: zaten.
1: en büyük sorunum 2 yıldır gol yemek ya. Devamlı gol yiyorum
0: Ve
1: ben.
0: kolay gol yemek.
1: Kolay gol yiyorum. Bugün rakibim muhtemelen şimdi şöyle çarşamba akşam bizden çok daha diri olacak. Hem
0: Tamamen dinlendiği için.
1: kendi ülkesinde bir uzun seyahat yapmayacak, hem de bugün gerçekten hani 11'de 11 yedek, bazıları yedekte bile yoktu oyuncuların. Bilmiyorum hangileri girdi çıktı oyuna, onu da daha
0: Mutlaka
1: bakmadım.
0: girecektir ama maksimum zaten girecek 5 tane oyuncuları var.
1: Evet, ama
0: Yani
1: girenlerde bile şey yok
0: ben
1: Berkay. Onu
0: bakıyorum
1: demek
0: abi.
1: istiyorum. Mesela ilk maçta oynayanlardan girmeyenler de var.
0: Yani o kadar demek ki tamamen kilitlendikleri nokta Fenerbahçe mücadelesi Lyon'da,
1: Yani evet.
0: ki bu maçta
1: Tolisso falan girmiş. Morton girmiş.
0: biraz zaten ekonomik
1: O
0: oynayan,
1: kadar. Tolisso ile Morton girmiş sadece.
0: Fofana'yı, Openda'yı falan belki
1: Hiç.
0: kullanmayacaklar
1: Yani Tolisso ile Morton
0: karşılaşmada.
1: da, bir de Tesfun da girmiş. İkisi 70'te, bir tanesi 80'de girmiş. Yani adamları
0: Belli
1: bayağı bir
0: ki evet,
1: dinlendirmiş o.
0: tamamen dinlendirmiş Fonseca takımını ve Lyon karşı farklı düşünmek lazım. Tabii ki yani Fenerbahçe'nin Konyaspor maçındaki yani hem konsantrasyonu hem maça bakışıyla Lyon karşılaşması elbette ki ayrı
1: Tabii ki.
0: olacaktır. Yani nasıl Lyon
1: Ben
0: oraya farklı
1: fiziksel tarafını
0: hazırlanıyorsa,
1: söylüyorum.
0: ama tabii şunu da göreceğiz yani, eminim. Çünkü 3 günde fiziksel kalitede mükemmel bir gelişim
1: Tabii
0: beklemiyorum ben
1: canım.
0: Fenerbahçe'de. Oyunun bazı bölümlerinde özellikle ciddi zorluklar yaşayacağı anlar
1: Ben
0: bence
1: kadroyu da merak
0: olacak
1: ediyorum.
0: Fenerbahçe'nin.
1: Fenerbahçe'nin kadro tercihi. Şimdi Lyon'unkini anladık.
0: Belli
1: Lyon
0: ki
1: ilk maçı
0: hepsi
1: çıktı, kadro öyle
0: oynayacak.
1: çıkacak işte. Yani belki bir iki ufak, bilmiyorum, o Oğulcan söyle, o Sulç mu? Öyle bir adam var. O ilk 11
0: Sulç.
1: oyuncusu mu bilmiyorum normalde. Hani
0: Geçen yıl
1: belki 11'e
0: evet.
1: girer. Taliafico var. Taliafico oynuyor mu
0: Cezalıydı.
1: artık 11 sol?
0: Şeyi bozmaz bence, merkezi bozmaz
1: Hani
0: abi.
1: şeyi bilmiyoruz.
0: Ama Fenerbahçe'nin
1: Biz ne
0: nasıl...
1: yapacağız? Şimdi Kerem de muhtemelen olmayacak o maçta.
0: Evet, Nene
1: Yani Nene mi
0: burada.
1: olacak? Ben hala söylüyorum yani, hoca Asensio'yu
0: Sola
1: şu
0: atıp.
1: sadece 10 numara olarak değerlendirmek, bilmiyorum hala o kafada mı, ama biz geçen bunu bizim burada çektiğimiz diğer programda da rakamları çıkarttık. Gerçekten Asensio kariyerinde sağ ve sol kanatta 10 numarada oynanan daha fazla oynamış.
0: Kesinlikle
1: Hem
0: öyle
1: sağda
0: zaten.
1: daha çok
0: Evet,
1: oynamış, hem
0: evet,
1: solda daha çok
0: evet.
1: oynamış.
0: Kesinlikle
1: Öyle.
0: öyle.
1: Ve solda da en fazla oynadığı yer de sol ön. Yani kariyerinde, yani şöyle Espanyol'la başlayan o La Liga kariyerinde en çok orada
0: Ya da
1: oynamış.
0: şu da olabilir. Greenwood'u solda kullanıp Asensio'yu sağ önde
1: Yani ya
0: kullanabilirsiniz.
1: da hayır, hoca şeyi çok seviyor, ikisini değiştirmeyi.
0: Değiştirmiyor.
1: İkisini çok rahatla maçın içinde değiştirebilirsiniz.
0: Bir sürü varyasyon var. Tabii ki Lyon maçının muhtemel kadrosunu, Lyon karşılaşmasını ayrıca değerlendireceğiz. Sorularınızı, görüşlerinizi,
1: Hani
0: süper
1: iki maç gibi
0: chatlerinizi
1: okuyoruz ya
0: bekliyoruz.
1: biz hep artık. Ya yani mecburen öyle
0: Tabii çünkü
1: okuyoruz.
0: hafta içi hafta sonu, hafta içi hafta sonu
1: Hatta
0: gidiyor.
1: 3 maç. Yani üzerine de bir Samsun'a gideceksin.
0: Devamında da Talisca'yı tabii ki değerlendireceğiz.
1: Tabii.
0: Talisca ile alakalı durum ne olacak? Akıbeti ne olacak? Bunu da konuşacağız.
2: Fenerbahçe Konyaspor'u 4-2 mağlup etti. Spor Dijital'de Murat Aşık, Olcan Akçe ve Berkay Tokgöz maçı değerlendiriyor.
0: Maçın oyuncusu Mason Greenwood oldu. Bugün 2 gol attı, 1 asist yaptı. Mason Greenwood sağıyla ikinci golü kaydetti. Yaptığı asisti zaten devre arası yayında konuştuk. İnanılmaz bir asist yaptı orada Marco Asensio'ya. Yani sadece yani skorer tarafı değil, yönlendiren, attıran da bir oyuncu tarzı. Yani burada geçen programda konuştuk. Onunla alakalı çok yorum gelmiş yani, yok işte nasıl bir kanat oyuncusuymuş bu? Hiç öyle bir kanat oyuncusu Türkiye'ye gelmedi cinsinden. Hani birçok şeyi beraber yapabiliyor
1: Her
0: noktasında
1: şeyi.
0: konuşmuştuk. Sanki örneği oldu yani. Dedik ki Murat abi birebir bugün yaptı mı?
1: Her
0: Yaptı,
1: yaptı.
0: götürdü. Skor zaten yaptı.
1: Yaptı.
0: Tamamladığı pozisyonlar oldu.
1: Asist yaptı.
0: Atamadığı, tamamlayıp atamadığı oldu. Asist yaptı. Hazırladığı pozisyonlar oldu. Yani Bir kanat oyuncusu zaten daha fazla ne yapabilir hocam?
1: Ya zaten bence klasikte bir kanat oyuncusu değil hakikaten.
0: Değil.
1: Başka bir oyuncudan bahsediyoruz. Biz bunu gelmeden önce

0: çok burada konuştuk üçümüz. Herkes de konuştu bu arada. Yani Greenwood'u biraz izleyen, biraz fikri sahibi olan insan kimse. Yani biz bu arada şöyle bir şey var bak. İlk maç oynadığı maç ne zamandı hatırlamıyorum. Gornik maçı mıydı hatırlamıyorum. Biz o zaman bana Samandıra'dan söylenen 4-6 hafta. Şu anda yaklaşık 4-4,5 hafta oldu. Demek ki oyuncu kendini biliyor. Diyorsun ya bugün artık daha fazla gitmeye başladı. Muhtemelen haftaya, hatta Beşiktaş derbisinde muhtemelen tam oraya denk geliyor 6 hafta herhalde. Evet. Orada artık tavanını bulacak. Ama tavanına gelmesine gerek yok. Ya hep şunu söyledim. Ya hocam bu oyunculara dokunma. Çıkartma bunu, kemente atma. Bırak 90 dakika dursun. Yapar. 80 dakika yapmaz. 10 dakikada 3 tane yapar sana. Tabii. Bu oyuncu böyle. Asensio da böyle. Ben ikisini ayırmıyorum birbirinden ama tabii Greenwood çok özel oyuncu. Artı çok yüksek özgüven. Yani kontrat yaparken evet ben o kendi alacağımı bırakıyorum payı. Şeye yazın diyor. Benim satışıma bana pay yazın. Ben çünkü zaten buradan yüksek paraya gideceğim. Biliyorum yapacağımı diyor. Ya bunlar önemli şeyler. Çabuk uyum sağladı Türkiye'ye, Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe taraftarına. Bir de Fenerbahçe taraftarı
1: bir zorlandı orada, mutsuzdu, suratı ya, şöyleydi böyleydi falan ama.
0: Yani buradan grup adı vermeyeyim de o grupta zaten hiç daha Fenerbahçe ile ilgili ben pozitif bir şey görmedim hayatımda. Hani şampiyon olduğu gün bile negatif bir şey buluyor onlar yani takımın içinden. Ya mizacı öyle çocuğun.
1: Ya tamamen yani soğukkanlıktan yani. Kulluktan.
0: Bir çocuk değil. Ya bir de çok genç daha. Yani 24-25 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. İnşallah keyifle izleyeceğiz. Bir de onu söylüyordum. Fenerbahçe taraftarı iyi kanat oyuncusu sever. Çok sever hem de. Yani önünden giden, çizgiden giden adama bayılır yani. Orada böyle ben sen Maksimen için ne demiştim. Bildiğimiz Maksimen gibi oynarsa taraftarın en çok seveceği oyuncu olur. Bugün şey için söylenecek. Greenwood için. Hani İsmail Hoca'nın da kulakları çınlasın. Gördünüz mü Kurniç'i? Daha fazlası var demişti ya. Tam aslında şu anda öyle. Gördünüz mü Greenwood'u? Daha fazlası var. Daha iyisi olacak. Olacak çünkü bu.
1: Ya tavanı var ya. Yani.
0: Hat-trick yaptığı gün de olacak.
2: Sonu benzemesin.
1: Tabii canım.
0: Başı benzemediği için sonu da benzemez.
1: Beni etkileyen şey olacağın şu. Yani ikinci yarıda kanat değiştirdi, merkeze geldi ya. Şimdi sol ayaklı bir oyuncu bu. Aslında esas ayağı sol ama penaltıyı sağ ayakla kullanıyor. Levent'e bir top hazırladı. Soldan getirip. Tamamen soldan getirip bir top hazırladı. Yani bunu
2: dürttü.
1: Dürttü. Evet. O kadar ince bir iş ki. Belki evet, çok kolaymış gibi görünen ama birçok oyuncunun kolay kolay yapamayacağı bir iş.
2: Zaten gerçekten anormal ya. Anormal bir futbolcu. Yani 39 az geliyor. Getirmen tutmandan daha kolay. Öyle söyleyeyim. Yani tutması çok zor.
1: Ya devre arası gelirse bir 60 şaşırır mısın?
2: Ya hiç şaşırmam ve şaşırmayacağım da yalnız şöyle bir şey de var. Hayat bu. Allah korusun tabii ki negatif şeyleri ama zaten 4'te 4 tamamlarsa Fenerbahçe tarihine direkt tepeden girer. Yani inanılmaz
1: kontratı
2: ya.
1: Kontratı bitirirse.
2: Kontratı bitirirse. İnşallah da bitirir. Yani bitirmeyi geç yani uzatır da.
1: Ya tabii.
2: Yani ben şimdi bu adamı bu yaştan itibaren 30-32'sine kadar izlesem ne kadar mutlu olurum yani.
0: Orada ama işte şöyle diyorum ya, oyuncunun biraz Kim Min-jae gibi o da. Yani ben geleceğim burada bir belki sene belki bir buçuk sonra gideceğim. Yani ben böyle planladım. Buradan çıkışa geçiyorum ben. Uçuşa geçiyorum o planlamış.
1: Her yerinde bu durumlar İnşallah. Olmasaydı zaten buralara gelme ihtimali olmayan bir oyuncu.
0: %10 alacaktı yani yaklaşık 4 milyon euro alacaktı. Diyor ki 4 milyonu vermeyin. Tamam düşün onu. Bir sonraki satışımda bana %10 verin kardan diyor. Ya bu ne demek? Ben ya bir adam 4 milyonu bırakmaz çünkü kariyerinde bu döneminde. Yer.
2: İki türlü de iyi bir şey bu.
0: Ya her türlü mümin. Zaten hem yani kendine güvenmesi. O kadar güvenmesi. İyi oynasın ki bize. Mesela 1,5 sene, 2 sene. O kadar iyi oynasın ki. 80'e gitsin sonra çok istiyorsa.
1: O 4 milyon çok sorun değil ama.
0: Çok hiç sorun değil.
2: Şimdi mesela böyle adamın çarşamba günü o maçı alma ihtimali de var.
1: Zaten Fenerbahçe'nin bence artısı noktası
2: öyle bir oyuncu.
1: Lyon'a
2: göre. Maç alan oyuncu. Abi, maç alan oyuncu. Fenerbahçe'de uzun yıllardır eksik
0: olan. Ya bir de devamlı konu. Çok abi bakıyorum. Yani evet. Az maç oynadı, sezon yok.
1: Hep yani, 35-40'larda yani 40 yani, civarında. Yani
0: ben şu an lig performansına bakıyorum. Yani 2020-21'den itibaren bir tek 21-22'de az oynamış Manchester'da. Herhalde o sıkıntılı,
1: malum dönem.
0: Sıkıntılı dönem. Evet. Abi sonra Hetafe ile beraber lig maçlarını söylüyorum sadece 33-34-32. Hetafe şu anda da 2 ile başladı. İyi de başladı. Golle de başladı.
1: 2 gol.
0: Hep dediğimiz yere geldik. Yaptı. Yani bu oyuncudan çok hazır olmasa bunlar sahada hazır olur. Bunlar maçta hazırlar. Bunlar idman sevmiyor ki zaten. Ya bu idman da kendini geliştirecek kadar idman yapmaz. Bir yarım atar der. O ben maçta yapayım. Ya şimdi birazdan Asensio da öyle. Şimdi ne oldu hocam bugün Asensio'yu sağda tuttun? İlk golde Asensio var. İkinci golde Asensio var. Üçüncü golde kendisi attı. Yani üç golün birebir içinde adam. Ya böyle oyuncu bunlar. Ya bunlara sana ihtiyacı var. Sen 9 tane hamalı koy. Asensio Greenwood'a dokunma. Ya geçen Barış Yurusev'in bir yerde görmüş. Çok güzel bir şey söylemiş. Ben demiş, ben olsam Fenerbahçe başkan yöneticilerinin yerinde 10 numarayla 11 numarayı bozarım değişiklik tabelasındakini. Yani yazamasın 10'la 11. 10'la 11 dursun sahada ikisi. Çok doğru. 10'la 11 dursun sahada abi.
1: Ya da çıkacaksa da bugünkü gibi.
0: Ya skoru al çık ondan sonra. Ondan sonra makineyi düzelt.
1: Tabii o zaman bugünkü gibi. Ama yani o skor Fenerbahçe lehine değilken çıkmaları tabii ki büyük bir travma yaratıyor.
0: Ya hayır. 45 dakikalık performansı beğenmedim. Olabilir. Ya,
1: tabii ama tutacaksın. Ya öyle bakılırsa futbola gerçekten Alex'in kariyerindeki Fenerbahçe maç sayısı yarı yarıya azalır.
0: Azalır.
1: Yani ilk 45 dakikasına bakıp Alex bugün kötü deyip
0: çoğu maçta çıkartırsın oyundan. Devrede
1: çok atarsın. Çok maçta atar çıkartırsın.
0: Bir defa zaten eksik karşılıyorsun evet, her türlü. Evet. Bir de hücumda bir şey yapmasa evet, çıkartırsın. Ya bizden yaşı bize yakınlar da atar. Rıdvan Dilmen de. Zaten 5. Ya Veselinovic'in ben birebir biliyorum. Ya 5 dakika oyna diyordu ya. Ben senden 1.90'a kadar 5 dakika istiyorum diyordu.
1: Bir maç kazanıyorsun.
0: Sen bana 5 dakikada 3 gol zaten diyordu. Yani asist, gol, penaltı, menaltı halledersin. Ha bunlar böyle oyuncu. Bunu kabul edeceksin. Buna göre hep diyorum ya hocanın bir önceki dönemi baskılı maskılı tam o geride kaldı artık. Bir de buna göre
1: artık
0: bir yemek.
1: Başka bir takım.
0: Buna göre bir oyun. Yaparsan hocam sen de kazanacaksın. Fenerbahçe de kazanacak. Taraftar da mutlu olacak.
1: Kesinlikle. Ki Fenerbahçe taraftarının en sevdiği oyuncu tipi. Yani Murat abinin dediği gibi yani Asensio'su, Greenwood'u topla ilişkisi iyi. Oyunculara bayılıyor Fenerbahçe. Özellikle stat'taki taraftarlar. Sosyal medya birazcık farklı bu konuda düşünüyor ama stadyumun nabzıyla sosyal medyanın nabzı aynı atmıyor Fenerbahçe'de.
2: Aynı atmıyor ama yetenekli oyuncular tarafında birleşim çok net zaten.
1: Tabii.
2: Yani abi o topu bana kıymet bilecek, aktaracak, skor tabelasında katkılarsa ne hala, ama devre arasında şöyle bir şey söyledik. Yani Greenwood'un tabelaya yazdırdıklarından yazdırmadıkları çok daha değerli. Yani yazdırmadığı şeyler basit işler gibi gözüken ama Fenerbahçe'yi çok ileri götüren şeyler. Bu adam zaten double double'ı dolduracak. Çok büyük bir problem
1: İlk
2: olmazsa.
1: İlk yerde pozisyon vardı. İkimiz de Wolf dediğimizden taksisinde ortaya
2: oynadı.
1: Genduzi'ye.
2: Başkası İşte dürtüyor topu ve dürtünce Fenerbahçe hızlanamıyor. Ne diyoruz? Fenerbahçe yavaş, Fenerbahçe hızlanmalı. Böyle adamlarla hızlanıyorsun.
1: Çabuk düşünen.
2: İşte o, yine o ritim.
1: Ritim.
2: İşte Lukaku, Asensio, Kerem, Greenwood dördünün de %100 olduğu bir Fenerbahçe hayal ettirir insana yani. Neden ettirmez?
1: Tabii ki, lig özelinde kesinlikle.
2: Bugünün bir SOS olması dışında konuşuyorum yani. Ederson kariyerinin en fazla kurtarış yaptığı maçı bitirmiş.
1: Cengiz'den gönderdi.
2: 6.
1: Evet, Benfica City Türkiye ve kariyeri. Fenerbahçe kariyerinde. Benfica City Fenerbahçe kariyerinde. İç sahada en fazla kurtarış yaptığı ilk maçı.
2: İç sahada.
1: İç sahada.
2: Genel kariyerinde.
1: Genel kariyerinde.
0: İç sahada diğer oynayan takımlara çok top gelmemek de. Hele City'de zaten gelmiyordu.
2: Ama garip geldi.
1: Tabii ama yani ne bileyim abi Liverpool'da da falan oynadıklarında.
2: Ederson bir dediğin adam da 32 yaşında. Yani bir dönem, uzun kariyer.
0: Bir dönem gerçekten gelemiyorlar. Liverpool'da gelemiyordu yani.
1: Doğru.
0: Yani
1: doğru.
0: Liverpool'da gelemiyordu o kaleye.
2: İki sezon kimse uğramadı.
0: Ya hep aynı örneği veriyorum. Ben geçen sene ya da evvelki sene röportajda adam diyor ki kardeşim bana taktınız diyor hücumcudu. Ben hücumcu falan değilim. Ben Avrupa'nın en iyi savunma yapan takımını yarattım.
2: Aynen
0: diyor.
2: Öyle.
0: O yüzden çok rahat hücum ediyorum diyor. Aynen onun için öyle. Hani şey sorular, stoperlere niye bu kadar para harcıyorsunuz? Dedi ki ya onları harcamasak bu kadar olmaz bu işte. Biz yemiyoruz, vermiyoruz da pozisyon.
1: Top bizde kalıyor.
0: Top bizde kalıyor ve işi bitiriyoruz yani. Yemeyeceksin abi, bu futbol kural, ben hep söylüyorum. Çok da eleştiriyorum. Yemeyeceksin abi golü.
1: Savunma şey gibi algılanıyor Murat abi. Yani savunma sanki topu rakipte olup senin savunduğun anlar gibi algılanıyor. Ama aslında tam tersi. En iyi savunma biçimi topun sende çok fazla kaldığı senaryo.
0: Adam onu anlatıyor. Ha, kaleci performansı önemli. Bugün bir Hull City. Bu arada Acun abiyi de tebrik ederim.
1: Tebrik ederiz. İlk maç galibiyet.
0: Hiç beklenmeyen. Acun abi bile beklemiyormuş.
1: Beraberlik
0: sonra bizim Mehmet Aslan orada soruyor. Ben de beklemiyordum da diyor. Ama iyi kalecin olduğunda maçın başında iki tane kurtardı. Tuttu. Takımın oyununda tuttu. Ondan sonra zaten oyun tamamen Hull'a döndü ilk yarıda ve kazandılar.
1: Ve rahat kazandılar.
0: Abi yani. Yemediğin zaman bir yol var kazanmak için. Ama yediğin zaman ekstra efor gerekiyor.
1: Çok, tıpkı Gençler Birliği maçı çok net örnek mesela.
0: Aynen. Golü yediğin ya bir sürü sayarız. Geçen sene de bizim Fenerbahçe'nin bir sürü maçı var. Yani o yediğini kurtarmak için ekstra efora geçiyorsun.
2: Ama zaten Fenerbahçe'nin bayağıdır oyun içinde tutan bir kalecisi çok olmadı ya.
0: Bence bugün tuttu Ederson mesela.
2: Evet, yok yani şey sezon geneline yayılan bir kaleci
0: performans. Ben bugün maçı üzerinde ya o da şöyle tuttu. Hani 3-1-3-2 olabilirdi maç, baskıya girebilirdin orada, baskı hissedebilirdin. Oralarda çok kritik kurtardı ya da 4-2 60'da da 4-2 olabilirdi maç.
1: Tabii tabii.
0: Ve takım zaten paniklemeye yer arıyor. Çok, panikleme çok, alanı açılırdı yani.
2: Bugün çok iyi performans gösterdi.
0: Bugün çok iyi gerçekten.
1: Biz, yani biz Greenwood maçın oyuncusu seçtik Migros Amel'le ama ya, tabii ki parantezde açıyoruz Ederson performansına. 6 kurtarışla tamamladığı için.
0: Greenwood, Ederson, Asensio derim ben.
1: Son yani evet Asensio da
2: kendi asist. Ederson için iç sahada yapıyor olması çok daha iyi. İç sahada böyle bir performans.
1: Tribünle de hakeza yine bir.
2: Tabii o kurtardı mı tribün ister istemez bir havaya girer. Ama ben
1: peki şeyleri
2: zaten
1: de konuşalım Oğulcan. Yani burada hani bir pozisyon var. İzleyiciler hatırlayacaktır. Skriniar'ın hücuma kalktığı. Hatta pası Genduzzi'ye attı ve %100 bir şekilde hücuma gitti. Yaklaşık 1,5-2 dakika sonra geri dönebildi. Maç önce canlı yayında konuştuk. Yani oyuncular artık çok yoruldu. Bacaklarında artık pranga varmış gibi bir yorgunluk söz konusu. Ligin henüz ikinci maçı oynanmış iken bizim bunu konuşuyoruz.

0: olmamız çok ciddi bir SOS değil midir?
1: Ama işte devre arasında söylediğimiz gibi bir ayda 7. 90 dakikası Skriniar'ın. Hatta artık maçların 100 dakika olduğunu düşünürsek neredeyse. Bunun kolay kaldırabilecek büyük olduğunu düşünmüyorum. Geçtiğimiz sezonu sakat bir şekilde tamamlayan. Belki yani şeyi de bilmiyoruz ya. Şimdi Asensio gibi Skriniar da aslında ağır bir sakatlıktan çıktı. Abi belki bu oyunculara haftada böyle bir gün
2: Of.
1: antrenmanlarda izin veriyorlar ya da daha hafif çalıştırıyorlar.
2: Yapıyorlardır kesin.
1: Yani onu da bilmiyoruz ya. Bir noktada yenilenmeleri gerekiyor. Bazı oyunculara bu konuda bir şey geçildiğine eminim yani.
0: Olmalı da bu arada.
1: Şimdi Ake'yi bir aydır bütün maçlarda 90 oynatıp bütün antrenmanlarda en üst tempoda çalıştırmazsın.
2: Ya çalışırsa
1: Yapılıyordur
2: hata vardır
1: zaten.
2: tabii. Sakatlanır zaten.
1: Yapılıyordur. O yüzden bu yorgunlukların bu noktada çıkması abi gerçekten kamptan çıktıktan
2: Şey
1: sonra
2: söyleyelim bence
1: tempoyu
2: abi. Biz
1: yürümek
2: maç
1: çok
2: önü
1: zor.
2: programda söyledik. İzlemeyen vardır.
1: Vardır
2: Bayağı
1: belki
2: bir
1: tabii.
2: seyir izleyicimiz. Abi Sıdıkı Şerif Coventry City'ye gitti ve Coventry City'den çıkan rapor bizim seviyemize ulaşması için 2 haftaya ihtiyacı var dedi. Ve Sıdıkı Şerif full
0: Antrenman
2: geçirdi
0: kaçırmadı.
2: kampı. Yani topuk yaylası,
1: İlk
2: Ağustos
1: geldi.
2: her yere gitti. Şimdi bu durumda senin dediğine şöyle geliyorum. Skriniar da belki hazır değil. Yani Fenerbahçe'de bence ciddi bir atletik performans departmanı sorunu var. Benim görüm. Bence bugün de takım, dikkat
1: Ya
2: et,
1: bugün de var
2: çok
1: canım.
2: çabuk düşüyor takım
1: Tabii.
2: fizik olarak. Yani orada gençler de var, onlar da düşüyor.
3: Fenerbahçe Konyaspor'u 4-2 mağlup etti. Spor Dijital'de Murat Aşık, Olcan Akçe ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
4: Reklam. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Reklam bitti. Reklam.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
1: Turkcell'le bağlan hayata.
7: Reklam bitti.

0: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: 4-2'lik galibiyet var. Maç sonundan itibaren Fatih Demirkol'la başlıyoruz. Fenerbahçe'yi Fatih Demirkol'la konuşacağız. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol bizlerle. Kaldığın yerden devam et lütfen ve son yorumunu alayım ben senden bu konulara ilişkin. Toparlamanı alayım. Ardından puanlamaya geçeceğiz 10 dakikalık bölümde Fatih Demirkol.
2: Kısaca toparlamak gerekirse Fenerbahçe kalitesiyle, kaliteli oyuncuların bireysel yetenekleriyle kazanıyor. Bu bir avantajdır. Zor günlerde ne olursa olsun maçı kurtarabilmek bir avantajdır. Bunu cebe koyalım, bir kere bunu söyleyeyim. Ama diğer taraftan Fenerbahçe için tehlikedir. Çünkü o oyuncular tutukluk yaparsa, o oyuncular o gün o kaliteyi ortaya koyamazlarsa ya da o kaliteyi ortaya koymalarını engelleyecek bir organizasyonla karşılaşırlarsa Fenerbahçe'yi çok acı maçlar bekler. Ya bu ciddi bir tehlike. Bu bir. İki, Fenerbahçe çok ağır savunma hataları yapıyor. Yani önde baskı yapmayı planlayan ama yapamayan bir takım Fenerbahçe. Önde baskı dediğiniz şeyde öndeki alan oyuncuları, yani bir kere üçüncü bölge oyuncularından bahsediyorum. Hücumda merkez santrfor ve kanatların ön alan baskısına, presine katkı vermeleri lazım. Arkadan gelecek olan Genduzi'yi, Kante'yi ön alandakilerin de tamamlaması, desteklemesi lazım. Şimdi Fenerbahçe'de şu an için söylüyorum. Diri kalmak adına Vedat Muriç ön alan baskısına destek olmuyor. Greenwood hiç destek olmuyor. Asensio destek olmuyor. 3 tane oyuncunuz ön alanda eğer baskıyı bırakırlarsa siz sürekli olarak orta alanda top kaybedersiniz ve bu akşam Konyaspor'un da yaptığı buydu. Oradaki baskıdan çok çabuk kurtulup orta alanda çok fazla top çevirdiler. Hatta maçın en başında penaltıya kadarki süreçte çok da umutlulardı ve topu çevirerek Fenerbahçe'yi koşturmaya çalıştılar. Bunun için ciddi çaba sarf ettiler ama kaliteleri yetmedi. Sonuç itibariyle son bölümde de Ederson kalitesi gerçekten de takımı ayakta tuttu. Özellikle Asensio Greenwood kalitesiyle, Moriç kalitesiyle golleri buldu Fenerbahçe ama takım savunması adına sinyaller, çok olumsuz sinyaller verdi, alarm verdi. Ederson da bu akşam harika bir maç çıkararak Fenerbahçe'yi oyunda tuttu. Eğer Konyaspor performansı, Konyaspor karşısındaki savunma performansını Fenerbahçe daha kaliteli takımlar karşısında gösterirse, savunma performansı bu kadar kötü olursa, örneğin Lyon gibi, Fenerbahçe'nin canı yanabilir. Bu nedenle buna dikkat etmek lazım.
1: Fenerbahçe'de oyuncu oyuncu ilerlemek isterim. Biraz da oraya da bakarım ama senin ekleyeceğin, senin ön plana çıkaracağın farklı bir detay var mı diyeyim. Fatih Demirkol, maç sonuna geldiğimizde, maç sonu bölümünde Fenerbahçe'nin bu galibiyetinde ve Lyon maçına da baktığımda biraz değerlendirdik ama o kısımdan
2: Ederson,
1: bakarak.
2: Ederson küskün gitmişti. Ederson'un özellikle tribünlerle ciddi bir sorun olmuştu geçen sezon ve
1: şimdi güzel görüntüler veriyor değil mi?
2: Evet, ne olacak diye hep soruyorduk. Yani bunu çözmek lazım bir şekilde. Tribünle Ederson'u barıştırmak lazım. Ama şu anki görüntüler konunun halledildiğini gösteriyor. Bu akşamki performansından sonra tribünler onu alkışladı. O da tribünlere gitti, üçlü çektirdi. Bu küskünlük bölümü bitmiş oldu. Buna ihtiyacı vardı Ederson'un da, Fenerbahçe'nin de. Çünkü Fenerbahçe'nin birinci kalecisinin kim olduğu hep kafalarda soru işaretiydi. An itibariyle bugün için söylüyorum, artık Ederson tekrar kaleye döndü. Psikolojik olarak da burada olduğunu gördük onun. Artık oyuna odaklandığını gördük. Benim hep söylediğim şey şu. İşte tribün yuhaladı, eleştirdi, bilmem şu oldu, bu oldu. Ya arkadaş, bunlarla uğraşmayın. Kerem de çok yapıyor bunu. İşte diğer futbolcular da beni yuhaladılar. Ya topunu oyna. Sen başarılı olduğun zaman, git çıkıp o formayı hakkıyla temsil ettiğin zaman bütün kulüplerin taraftarları, sadece Fenerbahçe için de söylemiyorum, bütün taraftarlar sizi bağrına basacak, alkışlayacak, omuza alacak, işte size istediğiniz o sevgiyi gösterecek. Yani hem top oynamayacaksın, işini yapmayacaksın, çok saçma sapan şeyler yapacaksın, hem de herkes sizi alkışlayacak. Yok böyle bir dünya. Yani bu akşam da görüyoruz ki Ederson'un o kadar nazı niyazı, ağlaması zırlaması boşunaymış. Fenerbahçe taraftarı bak güzel oynadı, biraz konsantre oldu, İnsanlar onu alkışladılar. Bu akşam da Ederson'un geri döndüğünü gördük, bu da önemli.
1: Fenerbahçe'de bunları konuşuyoruz. Sarı lacivertlerin evinde rahat galibiyet aldığı bir akşamdayız. Fatih Demirkol'la değerlendiriyoruz ve değerlendirdiğimiz noktada 0212 273 10'dan mesajlarınız da bizler için kıymetli diyeyim ve hızlıca Fatih Demirkol biraz şöyle son noktaya yaklaştığım kısımda seninle konuşacağımız bölümde oyuncu oyuncu ilerleyip puanlamaya geçelim isterim. Ederson'u konuştuk ama bir yorum bir puan dediğimde Ederson için ne dersin?
2: 9 yani bu akşam yapılması gereken her şeyi yaptı. Şu anlamda sadece savunma açısından bakmamak lazım. Oyun kurulumu olarak da ne kadar fark yarattığını gördük bu akşam. Aynı zamanda Ederson'un ne kadar güven verdiğini de gördük. Yani işte oyun başlangıcında da oyun sıkıştığı zamanlarda da çok rahat geriye pasta büyük bir soğukkanlılıkla Ederson oyunu yönlendirebildi. Bu çok önemliydi. Çünkü Fenerbahçe'nin özellikle son dönemde savunma oyuncularının geriye bakıp güven alabildiği performanslar görmüyorduk. Mert fena başlamamıştı sezonu ama Ederson farkı çok önde. Oyun başlangıçlarında çok akıllıca oyunu başlattı. Ön alandaki pres hatlarını kırdı. Merkez orta sahaya çok net paslar attı. Ve bu şekilde Fenerbahçe'nin oyun kurulumlarına yardım etti. O yüzden 9.
1: Peki Fenerbahçe'de Şikriniar ve Ake ile stoper tandemiyle devam ettim. Fatih Demirkoğlu.

0: 4-1'lik Konya galibiyetinin ardından Greenwood'un 2 gol, Muriç Vasensio'nun birer golle 4-2'yi, 4-1 dedim ama 4-2'yi getirdiği 4-2'lik bu galibiyet sonrasında Fenerbahçe'de Şikrinyar Ake ikilisini nasıl değerlendirirsin? En güvendiğim ikiliydi ama hani belki 4-2'nin bu farklı galibiyetin, ki son dakikalara dek de 4-1'di hatırlayalım, bu farklı galibiyetin de etkisiyle Şikrinyar Ake kısmında biraz hani geride kalan, gölgede kalan bir performans düşüklüğü gördüm diye yorumlarım ama sen ne dersin, hem yorum hem de puanlama açısından?
1: Aynı. Fenerbahçe'nin burada ciddi sorunları var. Tandemde paylaşımlar konusunda, zamanlama konusunda ve hamle konusunda sıkıntılar yaşıyorlar. Siz Konyaspor'un attığı iki gol değil de kaçırdıklarına bir bakmak zorundasınız. Çok net gol pozisyonları verdiler. Ceza alanı içinde çok net buluşturuyor, çok rahat buluşturuyorlar rakibi. Buna bir çözüm bulunması lazım. Bir de yani bu ikilinin önünde Kante ve Gendouzi gibi iki usta oynuyor. Yani nasıl bu kadar hata yapılıyor anlamıyorum. Böyle devam ederse büyük sıkıntı ama herhalde çözerler diye tahmin ediyorum. An itibariyle çok güven vermiyorlar.
0: Puan olarak Şikrinyar Ake tarafında biraz da detaylandırdık yani, ama arkada kaldı. Brown dedim yani, sol bekte. Brown
1: şeyde iyi. Yani oyunun temposunu yükseltme konusunda iyi ama o da çok arkaya adam kaçırdı. O bölge hep tehdit oldu. Konyaspor'un hep oradan gelip tehdit oluşturduğu bir bölge oldu. Fenerbahçe'nin sol beki değil Brown. Ama yani elde de bu var. Osterwolde'yi de gönderiyor yönetim anladığımız kadarıyla. Dolayısıyla Brown'la devam edilecek. Levent girdikten sonra daha çok servis içeri yapılmaya başlandı. Böyle bir sol bek ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Belki ilerleyen dönemde Levent formayı alacak ama burada Levent'in de çok çabuk sakatlanmak gibi ciddi bir sorunu var. İnşallah onu toparlar ve daha güçlü kalır.
0: Semedo'dayım. Bek'te sağ tarafta.
1: Daha iyiydi, daha güvenliydi bu akşam ama önde yakalandığında hep arkaya çok çabuk oyuncuları kaçırdı. Mesela ilk yenen golde arkaya oyuncu kaçarken Semedo kaçırıyor. Orada adamını kaçıran o. Koli onu görüyor, onu kerteriz alıyor ve top çıkmadan önce onun yanından sprinte başlıyor. Uyuyor Semedo. Bunlar önemli sorunlar. Ama hücuma katkı açısından oyunun başlangıcında çoğu zaman onu istasyon olarak kullandılar. Oradaki ustalığı açısından iyiydi, fena değildi. Hatalarıyla birlikte bu akşam yine de oyuna katkı sağladığı için 7 verelim.
0: Devam ediyorum. Fenerbahçe'de Gendouzi Kante orta alanıyla sürdürüyorum.
1: Kante'nin ne yaptığı çok belli. Yani standardı çok belli. Gendouzi de aynı şekilde.
0: Herkesin değişiyor. İyi ya da kötü günü oluyor ama Kante'nin bir 3-4 maçtır sürekli aynı performansını ve katkı veren, koparan, mücadele eden performansını görüyorum. Ben mesela.
1: Karşılarken çok iyiler. Buna zaten Türkiye'nin üstünde standartları olduğunu söylememiz lazım. Fakat oyun kurulumunda özellikle 2. 3. bölge bağlantısında, yani şöyle tarif edersek, rakip ceza alanının yayı var ya, yay ön şey ceza alanının sahasının ön bölümündeki yayla orta sahanın rakip ceza alanına bakan yayı arasındaki bölgeyi bir türlü dolduramıyorlar. Yani biraz geride kabul edip oraya merkeze bitirici paslar, hani Asensio'yu orada topla buluşturmak, efendim Greenwood'u orada topla buluşturmak gibi böyle ince işleri yapmaktan ziyade daha çok rakibin de baskısıyla kanatlara doğru dönmek zorunda hissediyorlar ve bu Fenerbahçe'yi çok zaman kaybettiriyor. Biraz garantiye oynuyorlar, onlar da haklılar. Ama o bölgeyi çözmesi lazım Fenerbahçe'nin, yoksa atak geliştirme konusunda ciddi sorunlar yaşıyor sarı lacivertler. Bu akşam 4 gol atmışken bunu söylüyorum bu arada. Dolayısıyla Kante Gendouzi karşılarken iyi ama önde mutlaka bir pas istasyonu istiyorlar, arıyorlar ve öne topu taşıma konusunda çok garantiyle oynuyorlar, garantiye göre oynuyorlar.
0: Fatih Demirkol'la değerlendiriyoruz ve Kante Gendouzi'yi konuştuk. Asensio dedim, tabii puanlama açısından da unutmayalım, yorumluyoruz ama Fatih Demirkol.
1: Asensio fiziksel olarak bence hazır değil ama onun söylediği, ben oynadıkça açılırım. Tamam, doğrudur. Kendisi de şu anda fiziksel olarak nerede olduğunu biliyordu. Çoğu zaman biz kısa mesafe sprintlerde çok eksik kaldığını gördük. Anaerobik dayanıklılıkta ciddi eksikleri var. Bunu görüyoruz, anladık. Bunun için mutlaka çalışıyordur, çalıştırıyorlardır. Biraz zamana ihtiyacı var. O geçen yılki Asensio'yu yakalaması için biraz zaman geçecek belli ki ama çok usta. Yani topu biliyor. ve çok

0: sihirli iki tane ayağı var. Çok güzel ara paslar, derinlemesine paslar ve gol vuruşunu bu akşam gördük. Yani oralarda usta olduğunu gösterdi. Tabii Türkiye Ligi'ndeki o az önce bahsettiğim kalitesizlik, yavaşlık, slow motion hal, savunmanın sürekli adam kaçırması ve dikkatsizlik, organizasyon bozuklukları bu tür oyuncuları çok öne çıkarıyor. Asensio da Türkiye'nin üstünde olduğunu bu akşam bir kez daha gösterdi.
1: Bu anlamı olarak tabii çok bir şey söylemiyorsun Fatih Terim.
0: Yani 7-8 diyelim.
1: Kante, Guendouzi, Asensio, Asensio, Brown, bunlar da puanlamayla ilerlemedin. Sadece yorumla ilerledin.
0: 7 diyelim. 7
1: peki.
0: Diyelim.
1: Greenwood, Kerem'deyim. Kanatlardayım.
0: Greenwood farklı konumlandırıldı bu akşam. Yani ön alanın her yerinde oynadı. Bu Fenerbahçe'nin yeni çözümü bence. O yüzden beklentinin de üstüne çıktı. Gol de attı. Dolayısıyla 9 verelim.
1: Kerem'deyim.
0: Kerem çok uğraşıyor da Kerem bir türlü kafasındaki o duvarları yıkamadı. Bence bakış açısını değiştirmek zorunda. Çok enerjik. Savunmaya yardım ediyor, ön alanda çırpınıyor, topu aldıktan sonra çok şey yapmak istiyor ve her şeyi aynı anda yapmak istiyor. Ve her şeyi yapmak istiyor. Böyle bir oyun yok, böyle bir futbol yok. Yani bunu Messi de yapmıyor. Yani dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Messi de yapmıyor. Şimdi burada ne lazım? Kerem'in bence bakış tarzını değiştirmesi lazım. Ve şöyle bakmalı olaya. Onun bir rolü var. Kerem topu alır, sonra çok çabuk paylaşır. Bu rolü kabul etmek zorunda. Yani üç kişinin arasından geçemezsin. Günümüz futbolu buna izin vermiyor. Zaten öyle bir tekniğin de yok. Yani işte ben her seferinde alayım topu, üç kişinin arasına dalayım, onları çalımlayayım, gideyim tek başına gol atayım, bir göstereyim şu tribünlere Kerem'in kim olduğunu göstereyim falan. Artık bunları bırakması lazım. Kendi de yoruluyor, izleyeni de yoruyor. Bir noktadan sonra insanlar tepki de veriyorlar. Ona da bozuluyor, daha çok geriliyor. Halbuki iyi topçu Kerem. Yani sadece basitçe, çok basitçe, en basitiyle, işte Johan Cruyff'un söylediği, futbol çok basit bir oyundur ama zor olan basit oynamaktır. Ya şu zor olanı bir başarsın artık, basit oynasın. Çok iyi topçu, onu göreceğiz ama ısrarla en zoruna gidiyor. İşte ben Aragonez'le, rahmetliyle çalışma şansı bulmuştum. O dönem böyle sağ kenarında antrenman devam ederken ikide bir dönüp dönüp bize şey derdi. Hı hı. Ya niye bu kadar zorluyorlar derdi. Hep kızardı böyle. Niye zorluyorsunuz? En basiti var, yanındakine ver. Git iste, al. Bir daha ver, bir daha al. Yani vermeden alamazsın o topu. Bir türlü anlamıyorum falan derdi. Ve hep şey derdi böyle yemeklerde falan sohbet ederken. Ben siz Türkleri anlamıyorum. En zorunu bir şekilde buluyorsunuz ve onu zorluyorsunuz. Sonra başarısız olunca küsüyorsunuz. Ya zaten onu yapman mucizeye kalmış. Niye zorluyorsun falan diye kızardı. Hep kulaklarımda onun sesi var. Yani böyle Kerem'i her gördüğümde klasik bir Türk topçu diyorum yani. En zorunu bulup en zorunu deniyor. Başaramayınca da küsüyor falan yani. Anlamsız.
1: Peki. Fatih Demirkol, çok kısa bir süremiz kaldı. 30 saniyelik. Eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son kısımda o zaman.
0: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Peki, teşekkür ediyorum. Selamlar, saygılar. Fatih Demirkol'la konuştuk. Onunla değerlendirdik ki Emre Eren'e döneceğim şimdi. Emre Eren'le maç sonu klasiğimizi gerçekleştireceğiz. Fenerbahçe evinde 4-2 ile kazandı. Bir dinleyicimizin deyimiyle plakayı yazdı. 42 diyor. Ve Çanakkale'den selamlar diyor Borayhan. Emre Eren'e dönüyorum. Emre Eren'le bir maç sonu klasiğini gerçekleştiriyoruz. Ve maç sonu klasiğini gerçekleştirdiğimiz anlarda konuşacağımız birçok oyuncu, birçok detay var karşılaşmada. Fenerbahçe iyi değildi. Konya çok kötüydü. Haftaya yine eleştiriler başlar demiş. Benzer bir mesaj daha var. Belki bu akşam Fenerbahçe tam iyi oynamadı. Yer yer iyi oynadı. Umarım hafta arası tur atlar. Samsunspor maçında 3 puan alır. İyi yayınlar demiş. Emre Eren ne diyor peki? Emre Eren benzer düşüncede mi yoksa yok Fenerbahçe iyi oynadı, çok da eleştirmemek gerekiyor dediği bir düşüncede mi? Emre Eren'e sormak isterim. Hoş geldin, selamlar.
2: Hoş bulduk sevgili Berk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Şükür kavuşturana mı diyorsun Emre Eren?
2: Aynen öyle kardeşim ya, aynen ya. Peki. 8 dakika gecikmeli aradım bu akşam.
1: 8 dakika rötar var. Emre Eren tabii bu aralar çok uçak git gel yapınca böyle uçakların rötarını bizden, hırsını, hıncını bizden çıkarıyor.
2: Senden sonra da bir arkadaşıma sözüm var. Evet. Çünkü oraya çıkacağım. Ondan dolayı yani.
1: Tamam, yoksa... işin esprisi abi. Çok teşekkür ediyorum katılman için. Katılımın için bir yayının daha var. Fenerbahçe için hızlıca yorumunu alayım. Gevezeliğimi tutmasın. Sözü sana bırakayım.
2: Valla Fenerbahçe ilk 45 dakika özelinde gerçekten beğendim, açık veren söyleyeyim. Yani Fenerbahçe'de önemli silahlar var ya. Yani skoru değiştirebilecek önemli oyuncuları var Fenerbahçe takımının. Ya bunlar sahneye çıktığı zaman Fenerbahçe'nin karşısında bence hiçbir Anadolu takımının duracağını düşünmüyorum. Açık ve net söyleyeyim. Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ı burada kutlamak lazım, tebrik etmek lazım. Özellikle Asensio üzerinde çok durdu sezon başından beri. Herkes gider Asensio kalır söylemleri vardı. Artı Ederson gibi bir kalecinin değer verilmesi gerektiğini, bu savunmayla çok doğru işler yapabileceğini savunan bir başkan vardı. Mason Greenwood gibi özel bir transferi gerçekten Türkiye'de bizlere izlettiren bir sayın başkan Aziz Yıldırım vardı. O yüzden ben bu galibiyeti Aziz Yıldırım ve ekibine yazıyorum. Net söyleyeyim. Fenerbahçe doğru yolda. Önemli oyuncuları var. Biraz silkelendikleri zaman, biraz tempo yaptıkları zaman, biraz ön alan baskısı yaptıkları zaman rakiplerini hale getirdiklerini herkes gördü. Onu söylemek lazım. Ama ikinci yarı özeline baktığımız zaman kaleci Ederson'un gerçekten devleşen bir 90 dakikası vardı. Yani 4 tane net kurtarış çok kolay bir hadise değildir. Geçen sene bu kadar seyirci tarafından tenkit edilen bir kalecinin özellikle iç sahadaki oynadığı ilk lig maçında bu kadar önemli bir performans sergilemesidir. Bence bütün Fenerbahçelileri çok mutlu etmiştir. Onu söylemem lazım ama Asensio'ya parantez açmam lazım. Sezon başından beri Asensio ile uğraşanlar bugün herhalde bununla alakalı neler düşündüklerini çok net ortaya çıkartmışlardır. Asensio bu takımın en değerli ve en önemli oyuncusudur. Hiçbir zaman Asensio kenarda kalamaz. İster formda olsun ister formda olmasın hiç önemli değil. Asensio'nun orada olması o üçüncü bölgedeki yaratıcılık özelliğini sahneye çıkartması demektir. Onu söylemek lazım. Yani Asensio defterini kapatsınlar, Asensio'ya sahip çıksınlar. Asensio'nun ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu ve üçüncü bölgede Fenerbahçe'ye ne kadar katkı verdiğini bu akşam herkes görmüştür herhalde. Onlara söylemek istiyorum. Yani Asensio ile ilgili yok işte oyunun savunma yönünü işte yapmıyormuş falan. Ya savunma yönünü falan kimse beklemiyor Asensio'dan. Asensio skor değiştirebilen, skor üretebilen, Fenerbahçe'ye katkı verebilen, 4 golde de pay sahibi olan en büyük oyunculardan biridir. O yüzden Asensio bir tarafa, Fenerbahçe'deki diğer yabancı oyuncular bir tarafa diye düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Ama Fenerbahçe takımını kutlamak lazım. Özellikle Ake'nin performansı, yani Gendouzi'nin performansı, Greenwood'un performansı, Asensio'nun performansı, hatta 3 tane oyuncu öne çıkartabilirim bu 90 dakika tamamında. Bence 3 tane oyuncu çok özel bir şekilde sahneye çıkmıştır. Asensio, Greenwood ve Ederson. Bunlardan hangi birini seçerse seçsin insanlar, ama bunlar Fenerbahçe'ye çok büyük katkı sağlayabilecek özellikle oyuncular. Yalnız şuna dikkatimi çekmek istiyorum. Dün akşam Galatasaray deplasmanda oynadı. Erzurumspor maçında güle oynaya 4-0'lık bir skorla geri döndü. Bugün Fenerbahçe iç sahada 4 gol attı. Belki 7 gol atabilirdi. Belki 4 gol yiyebilirdi. O başka bir şey, tartışabiliriz bunları, ama bu sene özeline baktığımız zaman bu sene şampiyonluğun anahtarını kim çözecek biliyor musun sevgili Berk? Derbi maçlarını kazanan çözecek. Onu net söyleyeyim. Yani Anadolu takımları her ne kadar saygı duyduğumuz, saygı gösterdiğimiz takımlar olsa da büyük takımlarla arasında çok ciddi uçurum farkları var. Onu bu akşam bir kez daha gördü. Bütün futbol severler gördü. Yani bu sene böyle Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u çok ciddi manada etkileyecek takım sayısı çok fazla değil. Onu söylemem lazım. Takımlar, şöyle söyleyeyim, her takım şampiyonluk için mücadele edecek. Özellikle 4 büyük takım, ama burada 4 büyük takımın derbilerde oynayacağı futbol, alacağı sonuçlar bence şampiyonluk yolunda en büyük adım olacağını düşünüyorum. Yani baktığımız zaman, oyun geneline baktığımız zaman Fenerbahçe, yani taraftarıyla birlikte ön alan baskısını doğru yaptığı zaman neler yapabileceğini bugün bence Türkiye'de herkese göstermiştir. Ben camianın taraftarını kutlamak istiyorum. Açık ve net söyleyeyim. Yani Lyon maçındaki o performansı ve bu maçtaki takımına o kadar 12. adamlık görevini çok layıkıyla yapan bir Fenerbahçe taraftarı vardı bugün sahnede. Onlar biraz silkelendikleri zaman, biraz takımlarına inandıkları zaman, oyuncularına güvendikleri zaman skorun ne olabileceğini çok net bir şekilde görmüşlerdir onlar da. Bence bu sene lig güzel bir lig olacak. Önemli bir lig olacak, ama büyük takımlarla Anadolu takımları arasındaki uçurum farkının her geçen gün arttığı da günlerden geçiyoruz. Onu da net söylemem lazım.
3: Dakika ve skor devam ediyor.
4: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Yani böyle gelip Fenerbahçe'nin sahasında yenmek falan çok kolay değil. Beşiktaş'ı gidip Beşiktaş'ın sahasında yenmek çok kolay olmayacak. Trabzonspor ona keza, Galatasaray ona keza. Yani baktığımız zaman dört büyük takımlar evet çok değerli ve önemli transferler yaptılar. Önemli işler yapabilecek kapasiteyi burada bizlere gösterdiler ama baktığımız zaman Anadolu takımlarında düşüş her geçen yıl bir tık daha fazlalaşıyor. Geçen yıl da bunu zaman zaman hissetmiştik ama bu yıl biraz daha fazla olduğunu düşünüyorum. Mesela Konyaspor takımına baktığım zaman geçen seneki Konyaspor takımı evet birkaç takviye yaptılar. O takviyeleri çok fazla oyunun ilk bölümünde kullanamadı sevgili hocam İlhan Polut ama baktığımız zaman o kalite farkının ne kadar sahaya yansıyabildiği bir 90 dakikayı biz izlemiş olduk. Ben Fenerbahçeli futbolcuları, teknik heyeti ve özellikle Sayın Aziz Yıldırım Başkanı bu galibiyetten dolayı ki burada da çok ciddi bir sinyal verdiğini görüyoruz. İşte Vedat Muriç gibi önemli bir santroforun Fenerbahçe'ye kazandırılması. Arkadan Lukaku'yu çok beğendim. Mesela yani son 20 dakika evet Fenerbahçe 4-1'lik bir skor önünde Konyaspor karşısında devam ederken orada Lukaku'nun o baskıları, o cezalarının içindeki o golü istemesi de Fenerbahçe adına sevindirici taraftı diye düşünüyorum. Ama Fenerbahçe'nin gerçekten bu kadro yapılanmasıyla birlikte yolunun çok ciddi ve uzun bir yol olduğunu, şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu bu akşam net bir şekilde ispatlamıştır. Ayrıca Kerem Aktürkoğlu'na da geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Çok ters bir pozisyondu. Çok ciddi bir sakatlık yaşadığını düşündüm ama şükürler olsun ki hastaneden gelen ilk haberin bilincinin açık olduğu, herhangi bir probleminin olmaması da tabii Türk futbolu adına ve Fenerbahçeliler Kerem Aktürkoğlu adına da çok sevindirici bir haber olduğunu düşünüyorum. Yani takımlara baktığımız zaman sevgili Berk, önemli takımlar önemli transferler yapmışlar. Mesela Mason Greenwood, yani o kadar golü koklayabilen bir oyuncu, evet atmış olduğu iki golde de performans anlamında vuruş tekniklerine baktığın zaman iyi gözükmese de ama o işin içinde hep var. Mesela Asensio'nun o yaptığı ortada, mesela arka direkten, arka taraftan gelip Vedat Muriç'in önüne geçip kafayı vurmaya çalışıyor ve orada bir penaltı kazandırıyor. Penaltıyı doğru kullanmıyor ama top önüne düşüyor. Yani bazı oyuncuların gol vuruşlarındansa bazı oyuncuların böyle golü koklama şekilleri çok önemlidir. Bence Mason Greenwood Fenerbahçe'nin en değerli oyuncularından biridir. Yapılan en büyük transferlerden biridir. Bu senede ligimizde ve Avrupa'da bence ses getirecek bir transfer olduğunu da çok net bir şekilde bugünkü 5 günde bize göstermiştir.
1: Bugünkü galibiyette net olarak Mason Greenwood farkı mesela. Bu kadar iyi kesinlikle bir galibiyet konuşuyor. İyi dediğim skor anlamında iyi konuşuyorsan mesela.
0: Kesinlikle ya. Bir de mesela hani Mason Greenwood top ayağını aldığı zaman taraftar her an bir pozisyon bekliyor kendisinden. Son derece haklı taraftar. Çünkü o kadar çabuk adam eksiltebilen, o kadar oyun görüşü çok önemli bir transfer olduğunu da çok net bir şekilde bize yansıttı. Ben Fenerbahçe'nin doğru yolda olduğunu düşünüyorum ama tabii ki savunma anlamında, takım savunması anlamında çok ciddi sıkıntılar yaşadığını da gördük. Şimdi mesela Konyaspor takımına baktığımız zaman özellikle içeride Rizespor takımına kaybeden bir Konyaspor takımı vardı. Ben Fenerbahçe'ye karşı biraz daha gol pozisyonlarında daha önemli işler yapabileceğini düşünüyordum açıkçası bugün. Ama baktığımız zaman Fenerbahçe takımı skoru eline aldıktan sonra bazen oyuncularda şöyle bir problem olur. 4-1'lik bir galibiyet sonrası biraz zafer sarhoşluğunu yaşar oyuncular. İçeride orada pozisyon almalarında çok ciddi sıkıntılar yaşayabilirler ki bunu son 30 dakikada Konyaspor değerlendiremedi. Açık ve net söyleyeyim 3 tane 4 tane gol pozisyonları vardı. Mesela Fenerbahçe burada takım savunmasına ve savunma güvenliğini koruyabilecek antrenmanları çok fazla yapması lazım İsmail Kartal'la birlikte. Çünkü bu tarz takımlar evet bugün belki skor alamadılar ama bu tarz hatalar yaptığınız zaman burada fişi çeken de çok önemli oyunculara sahip Anadolu takımları da var. Tabii ki onu da söylemek lazım. Yani o yüzden Fenerbahçe biraz burada kendini çek etmesi lazım. Biraz oyun konsantrasyonunu daha yükseltmesi lazım. 4-1'lik skora aldanmadan 0-0 şeklinde oynaması lazım. Yani ben şampiyon olmak istiyorum diyorsa, özellikle iç sahada maç kaybetmeyeceğim ben diyor ise bunlara mutlaka çok ciddi bir şekilde kulak vermesi lazım. Özellikle İsmail Kartal'ın bu konuda eksikliğini çok ciddi bir şekilde yapacağı antrenmanlarla, yapacağı o konsantrasyon konuşmalarıyla, ki bunlar çok önemli ve özel oyuncular, bunlara aşılayabilir. Ama günün sonuna baktığımız zaman net bir galibiyet, hak edilmiş bir galibiyet, güzel bir galibiyet Fenerbahçe camiası için oldu. şunu söylemek istiyorum sevgili Berk. Önümüzdeki hafta çarşamba günü biliyorsun Fenerbahçe'nin

0: tarihi bir sınavı var, Lyon maçı. Ya belki Fenerbahçeliler bana biraz kızacaklar. Belki bana bu konuda biraz derdenişte bulunacaklar ama ben Fenerbahçe'nin sağlıklı bir iş yapabilmesi için Şampiyonlar Ligi'nde olmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Onu söyleyeyim.
1: Farklı, çünkü Şampiyonlar Ligi görüş.
0: Tabii, çünkü Şampiyonlar Ligi'ne kalmak tabii ki çok değerlidir. Tabii ki çok önemlidir. Çünkü 18. yıl sonunda Şampiyonlar Ligi'ne kalmak da önemlidir bir camia adına. Fakat Fenerbahçe'nin bu sene en büyük ideali ve isteği Sayın Başkan Aziz Yıldırım tarafından sezon başında söylenmiştir. Biz bu sene şampiyon olacağız. Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa bence Şampiyonlar Ligi'ne değil de UEFA'ya gitmesi Fenerbahçe adına çok daha değerli ve önemli olur. Tabii ki şöyle söylemem lazım. Aslında bir futbol sever olarak benim Şampiyonlar Ligi'ne gitmesini çok tasvip etmen lazım ama Şampiyonlar Ligi'nde o kadar dev takımlar ve önemli oyuncular var ki yani orada 16'ya kalmak çok büyük bir başarı arz edilebilir ama hani 8'e kalırsa burada bir sıkıntı yok, fakat 16'nın altındaki turlarda elenirse bence Fenerbahçe adına, özellikle ligdeki performansı adına biraz düşüş yaşayabilir, onu net söyleyeyim. Ama UEFA'ya kaldığı takdirde Fenerbahçe'nin yolu çok uzun. Bu kadro kalitesiyle birlikte hem ligi hem şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu ve UEFA'da da çok değerli ve önemli işler yapabileceğini de söyleyebilirim. Bu benim kendi görüşüm. Sakın bana hani şey yapmasınlar, hani Fenerbahçe ile alakalı hani negatif bir şey söyledim demesinler. Benim bu kendi görüşüm. Çünkü Fenerbahçe takımı Şampiyonlar Ligi'nde olduğu zaman o çatırtılı maçların, o tempolu maçların işinden çıkacak. O tempolu maçlardan çıkarken de oynayacağı derbilerde yani zaman zaman problemler yaşayabilir. O da Fenerbahçe'yi şampiyonluk yolunda biraz zayıflatabilir. Onu ne söyleyeyim. Ama Fenerbahçe UEFA'ya gittiği takdirde hem UEFA'yı hem ligi son derece konsantrasyonu yüksek bir şekilde götürebilir diye düşünüyorum Berk. Bilmiyorum, senin düşüncen belki benim gibi değildir ya da Fenerbahçeli taraftarların düşünceleri benim gibi değildir ama ben Fenerbahçe'nin selameti adına olur diye düşünüyorum UEFA'ya gitmesi.
1: Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa da 8 maç oynayacak, UEFA'ya kalırsa da 8 maç oynayacak. Aradaki fark ne abi demiş, yapmayın gözünüzü seveyim demiş.
0: Aradaki fark şey, orada Şampiyonlar Ligi'ne kalan takımlarla UEFA'ya kalan takımlar arasında çok ciddi farklar var. Onu söylemek lazım. Şampiyonlar Ligi'nde o 8'e kaldığı maçlar çok önem arz eden kaliteli takımlarla oynayacak.
1: Bir baskıdan bahsediyorsun yani. Sen. Baskının da ligi etkileyeceğinden bahsediyorsun.
0: Mutlaka etkileyebilir ama şöyle de düşünüyorum. Bak, şuradan da geri de dönebilirim. Fenerbahçe camiası uzun yıllardır Şampiyonlar Ligi'ne kalmaması camia adına büyük bir sıkıntı. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne kaldığınız zaman çok ciddi bir gelir elde edebiliyorsunuz. Hani burada kulüp ve teknik heyet tarafı tabii ki bunu çok isteyeceklerdir. Ama burada bir takım şeylerden tercihte bulunmak lazım. Yani bir takım mesela Fenerbahçe 20-25 milyon euro para alacak diyelim Şampiyonlar Ligi'nden ama şampiyon olduğu zaman o sponsorlarla birlikte o kazanacağı paranın çok daha fazlasını kazanabilir diye düşünüyorum. Tabii ki gönlümüz, arzumuz, isteğimiz Fenerbahçe takımının Şampiyonlar Ligi'ne kalması. Yani sadece Fenerbahçe orada yoğun ve ağır takımlarla enteresan mücadeleler edeceği için şampiyonluk yolunda acaba sıkıntı yaşar mı yaşamaz mı? Benim söylemim bu. Onu söylemek istiyorum yani.
1: Peki. Diğer tarafta gelen mesajlar da var. Oraya da döneceğim ama sana böyle biraz puanlama yapacağımız, oyuncu soracağımız kısma da döneceğim. Yusuf Bey der ki Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa takviyeleri daha güçlü olur. Algı yapmayın lütfen. Galatasaray bunu başarabiliyor. Fenerbahçe'ye gelince mi yapamaz oluyor demiş. Emre Eren'i dinledikten sonra ben Fenerbahçe maçı yerine başka maç mı izledim diye düşünmeye başladım. Galatasaray'ı izleriz sonra Şampiyonlar Ligi'nde demiş Öcal Bey. Sana burada tepki var Emre Eren. Destekten çok.
0: Canları sağ olsun. Önemli değil benim. Ben kendi görüşümü söylüyorum. Kendi düşüncemi söylüyorum. Ha, Fenerbahçe'nin bugün bence gerçekten iyi bir futbol oynadığını, o taraftarıyla birlikte bütünleştiğini, o gollerde o sevinçleri çok doğru yaşadığını da söylemek lazım yani. Onu söyleyeyim yani. Hani bununla ilgili bir tepki varsa canları sağ olsun. Benim için sıkıntı yok. Ben sadece bir futbol görüşü olarak Fenerbahçe takımının hani UEFA'ya gitmesi Fenerbahçe adına daha faydalı ve hayırlı olur. Çünkü şimdi şunu söyleyeyim. Taraftara şunu sormak lazım. 18 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne gidememek mi? 12 yıl sonunda şampiyon olabilmek mi? Burada bir karar versinler yani.
1: Ama yönetim de Şampiyonlar Ligi'ne de gideceğiz, şampiyon da olacağız parolasıyla geliyor. Bir yılda bunları yapabilmek adına buradayız diyor.
0: Tabii bir şey söyleyeyim mi sana? Böyle bir düşünceleri varsa zaten, ki vardır.
1: Vardır.
0: Bu takımı onun için kurdular. Tabii ki vardır. Tabii ki buna ben saygı gösteriyorum ama iki bulvarda da aynı performansı sergileyebilirsen ne mutlu Türk'üm diyene var ya. Yani Fenerbahçeliler de şunu diyebilir. Ne mutlu Fenerbahçeliyim diyene olabilir yani o zaman. Peki. Onda bir sıkıntı yok ama ben o performansı, o tempoyu o iki tarafta da çok sağlıklı bir şekilde götürebileceklerine çok net inanmıyorum. Galatasaray'ın da aynı şekilde. Bak Galatasaray için de aynısını söylüyorum. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne bu sene gitmesi bence ligde Galatasaray'ın çok büyük sıkıntılar yaşamasına neden olacak, onu söyleyeyim.
1: Emre'nin döndüm oyunculara, Ederson dedim. Kısa bir yorum ve bir puanlama dedim. Sana sözü bıraktım.
0: Ederson 10 üzerinden 9 aldı bence bugün. Maçın oyuncularından biriydi. Özellikle ikinci 45 dakikada maçın oyuncusunu seçin diye soracak olursan Ederson bence birinci oyuncuydu. Ederson çok büyük bir kaleci. Kendi rüştünü ispatlamış ve Premier Lig'de gerçekten önemli işler yapmış bir kaleci. Ondan bahsediyoruz. Evet, geçen sene çok büyük sıkıntılar yaşasa da bu sene Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın inandığı kadar büyük bir kaleci olduğunu net bir şekilde bize gösterdi.
1: Şikriniar Ake ikilisinde bugün problemler var gibiydi sanki, sözü sana bıraktım.
0: Vallahi özellikle oyunun ikinci yarısında son 25-30 dakikalık periyotta çok ciddi hatalar yaptılar. Maçın ilk yarısını düşünmesek, ikinci yarıyı düşünsek ikisine de 4 veririm 10 üzerinden ama ilk yarıyı da koyduğumuz zaman 7-7 ikisi benden 7-7 aldılar.
1: Beklerde Brown ve Semedo için neler düşünürsün Emre?
0: Aslında Semedo bence maç genelinde önemli bir performans sergilediğini düşünsem de golde çok ciddi bir hata yaptı. Orada çok eksik yakalandı Fenerbahçe ve orada kademede çok büyük problemler yaşadı. O yüzden ben 10 üzerinden 6 veriyorum Semedo'ya.
1: Arşi Brown?
0: Valla Archie Brown Fenerbahçe'nin sol beki mi değil mi halen daha kimse karar veremedi. Onu net söyleyeyim. Osterwold olsaydı bugün bence Osterwold oynardı ama hani oyunun atak bölümünde defansif anlamda evet zaman zaman doğru duruşlar yapsa da Fenerbahçe halen daha istediği sol bek performansını bir türlü bu arkadaştan alamadı. Ben 10 üzerinden 6 veriyorum.
1: Orta alanda Kante ve Gendouzi'ye geldim Emre.
0: Valla Gendouzi'nin bir stili var. 10 üzerinden 7'nin altını oynamamaya gayret gösteriyor geçen seneden beri. Bence önemli bir oyuncu. Fenerbahçe'nin orta sahasına dinamizm katıyor. Ben gene 10 üzerinden 7 veriyorum kendisine. Kante'ye de 10 üzerinden 7 verebilirim. Zaman zaman o orta sahada Fenerbahçe'yi çok doğru bir şekilde savunma anlamında güvenliğini arttıracak bir oyun oynadılar ilk yarı 45 dakikada. Ama ikinci 45 dakikada tabii her bölgede çok ciddi problemler yaşadılar. Ama ona rağmen ben ikisine de 7 veriyorum.
1: Orta alanda Asensio ile devam ettim.
0: Valla Asensio Fenerbahçe'nin vazgeçilmez oyuncuların en başında geliyor. Yani Asensio ile ilgili işte yok koşmuyormuş etmiyormuş falan bu söylemleri bence herkesin bırakması ve Fenerbahçe camiasına başarılı olması için çok ciddi bir destek vermesi lazım. Burada taraftarı kutluyorum. Fenerbahçe taraftarı özellikle Lyon maçında Asensio'yu onlar soktular oyuna. Onu net söyleyeyim. Yani bağırarak Asensio'nun bu takıma ne kadar büyük hizmetler verebileceğini bilen Fenerbahçe taraftarı var. Bilinçli bir Fenerbahçe taraftarı var. Bugün de kazanılan maçta bence takımın en iyisi ve en değerlisi olması bağımında Fenerbahçeli taraftarları bu konuda kutlamak lazım. 10 üzerinden 9 veriyorum Asensio'ya.
1: Kanatta Greenwood ve Kerem'i izledik. Greenwood'la başlayayım.
0: Vallahi Greenwood Fenerbahçe için çok özel bir oyuncu. Skoru değiştirebilen, tabelayı her an değiştirebilecek özelliğe sahip olan bir oyuncunun Fenerbahçe aidiyet duygusuna da çok yakın bir oyununu gördük bu akşam. Lyon maçında da bunu yaşamıştık. Bu maçta da Fenerbahçeli taraftarlara bunu yaşattılar. Ben 10 üzerinden 9 veriyorum.
1: Kerem Aktürkoğlu için neler söylersin ve puanlamanı?
0: Kerem Aktürkoğlu bir türlü o kadar şans verilmesine rağmen o istenilen seviyeye bir türlü gelemiyor ama geldiği gün Fenerbahçe'ye çok ciddi maçlar kazandıracağından eminim. Onu söylemek istiyorum. Ciddi bir sakatlık yaşadı. Gelmiş geçmiş olsun kendisine. 10 üzerinden 7 verebilirim bugün Kerem'e.
1: İleride bugün Fenerbahçe'de Vedat Muriç'i konuştuk. O da golle tanıştı. Sadece gol de değil asistini de yaptı. 2 gole katkısı vardı Vedat Muriç'in.
0: Vallahi Vedat Muriç Fenerbahçe için değerli ve önemli bir oyuncu. Zaten böyle bir oyuncu olmasaydı yani ne Aziz Yıldırım ne teknik heyet bunun kararını verirdi. Bence önemli bir oyuncu. 69 dakika sahada kalmasına karşın o atletizmine yavaş yavaş kavuşuyor. Fenerbahçe'ye çok katkı sağlayacak. Özellikle yan toplarda Fenerbahçe'nin en büyük silahlarından biri olacağını düşünüyorum. Ama bugün baktığımız zaman biraz daha performans bekler miydim? Beklerdim. Çok fazla fizik olarak hazır değil, ona yoruyorum ama Vedat Muriç bence bu takımın değişilmez oyuncularından biri olacak. Yani Lukaku mu Vedat Muriç mi dediğin zaman Vedat

0: Barış bir tık daha önde. Ama ikisinin atletizmi de son derece 90 dakikaya uygun ve elverişli olduğu takdirde Lukaku'nun da bence Fenerbahçe'ye çok ciddi yarar sağlayacağını düşünüyorum. Ben Vedat Muriç'e 10 üzerinden 7 veriyorum.
1: Sonradan oyuna giren oyuncuları biraz da 90 dakika boyunca izlediğimiz ya da büyük bölümünde izlediğimiz oyunculara nazaran haksızlık olmasın diye genelde sormam ama öne çıkaracağın farklı bir isim var mı sonradan oyuna giren İsmail Yüksek, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Lukaku, Bartu Elmaz gibi isimler arasında?
0: Valla çok fazla oyun içerisinde hani Levent'e bir şey diyemem ama İsmail ama oyun gücüne güç katmaya çalışıyor. O dinamizm, o enerjisi Fenerbahçe'ye her zaman lazım. Tamamlayıcı anlamda o Gendouzi Kante ikilisinde bir problem yaşadığı takdirde İsmail Yüksek'e çok ciddi güvenilecek bir Fenerbahçe kurgusu var. Önemli bir oyuncu. İyi işler yapıyor. Tabii biraz daha performansını arttırması lazım ama Lukaku'yu da beğendim. Açık ve net söyleyeyim. Yani Lukaku oyuna girdikten sonra en azından o savunma güvenliğini kaybetmiş takımın Konyaspor o ceza alanının içinde çok ciddi gol aramaları da bence Fenerbahçeliler adına sevindirici bir nokta olduğunu düşünüyorum. Yani bunlara puan vermeyeceğim ama ilerleyen haftalarda bunların hepsi Fenerbahçe'ye katkı sağlayabilecek önemli oyuncular yani.
1: Peki. Emre Eren, teşekkür ediyorum. Eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son kısımda. Teşekkürümle beraber.
0: Sevgili Berk, bu hafta Galatasaray'ın yüzü güldü deplasmanda. Fenerbahçe içeride sıkıntısız bir maç kazandı. Konyaspor da ligimizin önemli ve dirençli takımlarından biri. Çok net bir galibiyet aldılar. İki camiayı da kutluyorum. İnşallah darısı yarın Beşiktaş'ın başına diye düşünüyorum. Yarın Trabzonspor'un içeride bir Başakşehir maçı var. Akşam 21.30'da da Alanya deplasmanında Beşiktaş'ın Alanya Spor'la bir maçı var. Ben ama büyüklerin bu hafta puan kaybedeceğini çok düşünenlerden değildim. Yani birkaç gün önce yapmış olduğum bu yorumlardan artık büyük takımlara baktığımız zaman Anadolu takımlarını çok rahat yenebilecek seviyede oyunculara sahipler. Çok değerli transferler geldi bu sene. Önemli transferler geldi. Yani biz de onları izlerken keyif alıyoruz. Sadece taraftarlara keyif versinler. Tabii hak edenin kazandığı bir lig olsun istiyorum. İstiyoruz daha doğrusu bir futbol sever olarak. Ama ben şampiyonluğun çok erken konuşuyorum ama ikinci hafta ama derbilerden geçeceğini çok net söyleyebilirim. Derbi performanslarını çok doğru kullanan takımın şampiyonlukta bir adım önde olduğunu söylemek istiyorum. Yarın diğer takımlarımıza da başarılar diliyorum.
1: Ben de sana muhalefet olayım abi. Burada Anadolu takımlarının iyi iş yapacağını düşünüyorum. Sen de şimdi tabii işinden diyorsun ki bana muhalefet olmadığın bir yayın zaten olmaz senin de. Ol bakalım
0: zaten
1: diyorsun.
0: Olmaz senin muhalefet olmadığın bir yayın olmaz. Hemen şey gibi çıkarsın yani üste çıkarsın. Sen şimdi Anadolu takımların bu büyük takımlara özellikle deplasmanda çok problem yaşatacağını düşünenlerden misin?
1: Abi deplasmanda göreceğiz onu. Sen dünün Erzurum deplasmanına kanma. Bir Gençler Birliği'ne de hani tamam kanma. O da bir kaza gibi görüyorum ama diğer deplasmanları bir düşün bakalım oturdu yani. Samsun deplasmanı, Göztepe deplasmanı.
0: Beğeniyorum.
1: Bak aynı şeyi söyledik mesela. Göztepe dedik aynı anda farkında mısın?
0: Bak Göztepe takımını beğeniyorum. Niye? Sistem takımı. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde 1 lira borcu olmayan bir kulüp. Yabancılara satışı gerçekleşmişti hatırlayacak olursan 2 sene 3 sene önce. Ama baktığımız zaman Başakşehir takımını beğeniyorum. Önemli bir kurgu, önemli bir takım. Samsun Spor takımını beğeniyorum. Bugün deplasmanda çok net bir galibiyet aldılar Rize Spor'a karşı. Onları da kutluyorum. Onlar da iyi takımlar ama deplasmanda özellikle büyük takımlara karşı yani biraz zorlanacakları bir yıl olacağını söyleyeyim sana. Açık ve net söyleyeyim. Bunu zaten ilerleyen haftalarda ben senin kafana kakarım. Sen merak etme sevgili.
1: Peki
0: kardeşim.
1: Bakalım abi. Yani geleceksin orada.
0: Yani orada kaybeden kazananı konuşuruz. Ama büyük takımlar bu yapmış olduğu transferlerle birlikte özellikle iç sahada ben çok zor yenileceğini düşünüyorum. Onu söyleyeyim.
1: Ama yani Samsun
0: Spor'un büyük takımları böyle deplasmanda yenebilmek çok kolay bir hadise.
1: Puan almak açısından, puan kaybetmek açısından buralarda yani derbilerde de mesela Fenerbahçe'nin iyi giderken Galatasaray'la yarışırken Beşiktaş derbisinde 2 puan kaybetmesi Galatasaray'a yarayacak. Yine derbi belirleyecek işi ama şimdi burada Anadolu takımı da aynı şeyi yapabilir beraberlikle. Bunu çok gördük. Göreceğiz de Samsun, Göztepe, Kocaeli diyorum. Bunun yanına eklersen piyangodan bir Rize gelir. Rize maçlarını da Fenerbahçe için de zor olabileceğini geçen yıl gördük. Haricinde diğer tarafta Galatasaray için de zor olabileceğini yıllardır görüyoruz zaten.
2: Dakika ve skor devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus Seyahat Programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonu

0: çıkardık.
1: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Reklam bitti.

0: Trabzonspor'u bunun, Beşiktaş'ı bunun işin içerisine girdi mi daha da farklı noktaya götürür. Yanlış bir şey söyledim mi diye teyit edeceğim. Rize Fenerbahçe'ye zorluk çıkartmıştı diye hatırlıyorum çünkü. Son maçta 2-2 berabere kaldılar. Bak yine Fenerbahçe iddialı olduğu dönemde evinde Rize ile 2-2 berabere kaldı geçen.
1: Valla bu sene o sene değil sevgili Berk. Herhalde sırtın açıkta kalmış dün akşam. Anlatabiliyor muyum yani? Üzerine örtü almamışsın herhalde. Bu sene o sene olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu sene baktığımız zaman yabancı oyuncuların gerçekten lige damga vurabilecek özelliklere sahip olduğunu düşünüyorum. Mesela şunu söyleyeyim. Mason Greenwood. Anlatabiliyor muyum? Lukaku. Ake. Vedat Muriç. Bunlara Asensio. Bunlara baktığın zaman Fenerbahçe'nin çok önemli gol silahları. Galatasaray takımına döndüğümüz zaman Barış Alper'i var, Yunus Akgün'ü var, Osimhen'i var, Leroy Sané'si var. Belki gelecek Patrakov diye bir transfer geldi. Kapalı kutu göreceğiz. Rusya Ligi'nde müthiş oynadı ama Galatasaray'da neler yapabileceğini göreceğiz. Beşiktaş takımına döndüğümüz zaman Vlahovic gibi de bir santrafor sahibi oldu. Bir kere çok değerli bir teknik adamı var, Vincenzo Italiano. Bence çok önemli işler yapacak diye düşünüyorum. Trossard gibi değerli bir oyuncu. Orkun gibi Türkiye'nin en iyi orta sahası. Böyle oyunculardan kurulu bir Beşiktaş kurgusu var. Kalede Nübeli var. Arkada işte Salih gibi değerli bir oyuncusu var. Trabzonspor takımına dönüyorum, bakıyorum Muhammed Salah gibi dünya yıldızı bir oyuncuyu kazandırmak çok kolay bir hadise değil. Baktığın zaman Onaçu gibi bu ligde gerçekten geçen sene destan yazmış bir santrofor var. Muki gibi önemli bir orta saha oyuncusu, Aral gibi çok deneyimli bir hale gelmiş Midtjylland'dan önemli bir oyuncu alındı. Yani baktığımız zaman bu takımlara karşı Anadolu takımlarının çok fazla böyle skor üretmekte zorlanabileceği bir lig göreceğimizi düşünüyorum. Net söyleyeyim çünkü 4-4 başladı bak. Anlatabiliyor muyum? Yani 4 Galatasaray, 4 Fenerbahçe. Yani öyle kolay değil. Yani gelip şimdi Galatasaray'ın sahasında yenebilmek, Fenerbahçe'yi deplasmanda Kadıköy'de yenebilmek ya da Beşiktaş'ı Tüpraş stadyumunda yenebilmek artı Trabzonspor da oyun bütünlüğünü, oyun birlikteliğini daha sahaya yansıtamadı. O takım birlikteliğini gördüğümüz zaman yani bu işler geçen seneki gibi kolay olacağını düşünmüyorum. Benim sadece fikrim ve görüşüm bu sevgili Berk.
0: Peki. Emre Eren, sen biraz sırtın açıkta kalmış dedin dün ama sen bence abi senin bu Anadolu takımlarının pürüz çıkarmayacağını düşündüğün bu sezon abi ben de şöyle yorumlayayım, sen de İzmir'desin, sürekli cırcır böceğiyle böyle gündüz saatlerinde yayına katılıyorsun, arkadan çok ses geliyor, böyle yazlık alan sesleri geliyor, o cırcır böcekleri abi seni çok hani kafa ütülemiş derler ya, senin çok kafanı ütülemişler ve hani biraz böyle oraya veriyorum bu yorumlarını, öyle söyleyeyim Emre Eren.
1: Göreceğiz bakalım önümüzdeki göreceğiz abi, hafta konuşuyoruz. Mesela ben sana şunu söyleyeyim, biraz seni fazla aldım bu hafta ama önümüzdeki hafta mesela Galatasaray Göztepe maçı kolay olur mu? Olmaz. Ama Galatasaray'ın çok favori olduğu bir maç. Samsun Spor Fenerbahçe maçı zor maç.
0: Şimdi sen o deplasmanın kolay geçeceğine mi inanıyorsun? Yani Samsun bak, deplasmanının Fenerbahçe'de. Bak,
1: sen herhalde benim söylediklerimi...
0: Abi anladın. Dinliyorum, anlıyorum da. Yani hayır, ya, Samsun ya, ama zaten ya, ama diyorum ki değil. Ama diyorum ki zaten Samsun Göztepe Kocaeli diyorum. Sen ona da itiraz ediyorsun be abi.
1: Ona itiraz etmiyorum. Ben iç sahada Fenerbahçe'yi...
0: Tamam ama yine... Bir derbi etkisi yaratıyor mu Fenerbahçe'nin Samsun deplasmanında bir beraberliği? Mesela Fenerbahçeliler kızmasın da mesela derbide puan kaybetmiş etkisini alıyor mu Fenerbahçe? Geçen hafta Gençler Birliği'ne yenilince aldı mı bu etkiyi? Mesela derbide arayacak belki o galibiyeti.
1: Senin anlamadığın bir konu var herhalde. Ben açıklayayım, evet. İnsanlar da doğru anlasın.
0: Peki
1: özellikle
0: abi.
1: Büyük takımların iç sahada Anadolu takımlarına karşı maç kaybetmesinin çok...
0: Abi o da olur. O da olur bu ligde. Yani o kadar iyi abi, bir Fenerbahçe, o kadar iyi bir Galatasaray'ı ben göremiyorum şu an.
1: Görürüz abi, görürüz. Peki abi. Olmaz. Ben sana bir şey söyleyeyim. Önümüzdeki hafta Galatasaray Göztepe'yi yener. Fenerbahçe büyük bir ihtimalle Samsun'u yener.

0: ama zor maç, kolay değil. Beşiktaş içeride Çorum'u rahat yener. Ben sana söyleyeyim. Yani bu takımlar özellikle deplasmanda büyük takımlara karşı problem yaratamazlar kardeşim. Yaratamazlar. Fenerbahçe'nin olmuş transfer market değeri olmuş 332 milyon euro. Galatasaray olmuş 300 milyon euro. Beşiktaş olmuş 200 küsür milyon euro. Trabzon olmuş 200 milyon euro. Anlatabiliyor muyum? Yani 20 milyon euroluk, 30 milyon euroluk bütçelere kurulan takımlar bu özel oyuncuların karşısında önlem alamayacak pozisyonları göreceğiz. Göreceğiz. Ondan sonra da sen bana diyeceksin ki abi gelene 3 atıyorlar, gidene 4 atıyorlar, gelene 2 atıyorlar, gidene 5 atıyorlar diyeceksin. Ondan sonra benim sinirlerimi, katsayımı yükselteceksin. Ben de döneceğim, bugünü söyleyeceğim
1: sana. Abi zaten çok sessiz sakin, sessiz sakin yorum.
0: Çarşambadan söyledik diyeceğim sana.
1: Zaten sessiz sakin ilerleyen bir yayın vardı Emre'den. O yüzden böyle bir, o iyi oldu abi böyle ters ters düşmek. İyi oldu, güzel oldu, tamam. Ben bunu ama yazdım kenara. Yani bu Anadolu takımları detayını verdiğin sözleri yazdım kenara. Birçok dinleyicimiz
0: bir
1: bana.
0: Atasözünü biliyorsun değil mi? Yaz tahtaya, al haftaya diye. Ben haftaya peki, sana anlatırım hepsini kardeşim.
1: Abi haftaya değil, o kadar kısa değil. Biraz geçecek üzerinden. Bir göreceğiz Aralık'ı, Kasım'ı. Yani Ekim, Aralık. Yani oraları göreceğiz. Oralarda konuşacağız. Belli zor bak, deplasmanlar sonrasında ya da evinde ağırladığı.
0: Bak bu kadro kaliteleriyle teknik adamlar hata yapmaz ise, bunlar oyun formatlarını doğru bir şekilde sahaya yansıtırlarsa dört büyüklerin haricinde
1: peki, tamam.
0: Şampiyonluk adayı bir takım çıkmaz, onu net söyleyeyim. Bu takımlar da birbirinden kopmaz ama iç sahada kazanılan maçlar her zaman artı yazar. Derbilerde kazanan, yani 4-6 tane derbi oynayacak her takım, tamam mı? Trabzon, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray. 6'da 4 yapan, 6'da 3 yapan, 2 beraberlik alan falan takımlar bence şampiyonluğun en büyük adayı olacak. Dördü de zaten şampiyonluğun en büyük adayı. İpi göğüsleyen takım bence derbilerin galibi çıkacak. Onu da söylemek istiyorum.
1: Peki. Teşekkür edeceğim.
0: İyi yayınlar diliyorum. Bu saatte de yani dinleyicilerimizi bu hareketlere soktuğumuz için de yani belki işte sinir kaslarımızı yükselttiği zaman böyle oluyor filmler. O yüzden belki de çok seviyorum. Kardeşim gibidir
1: beni.
0: Ama
1: sağ ol
0: takılmadan
1: abi
0: da geçemiyor.
1: Abi yani takılmıyorum. Ben tamamen burada sana muhalifim. Hatırlatacağım Emre Eren. Hatırlatacağım Emre Eren. Söyleyeceğim ya. 35 dakika konuştun Emre Eren. 10 dakika sonra gideceğim dedin.
0: Hatırlatacağız. Peki, evet. Şimdi yani arkadaşlara da saygısızlık olmasın.
1: Abi aynen öyle. Yok, senden sonra kimse yok şu an. Teşekkür ederim.
0: Senden sonra kimse yoksa problem yok. İsmail Kartal'ın
1: var ama mecburen var ama İlhan Palut'un açıklamalarına gideceğim mecburen.
0: Hadi hayırlısı bakalım.
1: Teşekkür ediyorum. Sağ ol.
0: Görüşmek üzere. Ağzına
1: sağlık. Sağ ol. Emre Eren'le konuştuk. Biraz da uzattık tabii. Bu arada İbrahim Yavuz çok kıymetli bir ismimiz, yorumcumuz. Aynı zamanda yorumcumuz olmasıyla beraber de iyi bir dinleyicimiz İbrahim abi. Orada bir teknik aksaklıktan bahsetmiş. Sizler de arabanıza dinlerken bir problemle karşılaşıyorsanız an itibariyle iletin lütfen. Hiçbir WhatsApp hattından mesaj gelmedi. Ve ama İbrahim Yavuz'dan gelen bu ilk mesajı da ben hemen teknik birimimize Emrullah abi, Emrullah Gül'e, kıymetli Emrullah Gül'e aktarayım. Hızlıca orada bu görevi de hemen hızlıca yapmış, üstlenmiş olalım. Diğer tarafta dönüyoruz İlhan Palut'un açıklamalarına. Fenerbahçe'de İlhan Palut konuşuyor. İlhan Palut'un hemen ardından kim konuşacak? İsmail Kartal'ı bekleyeceğiz. İsmail Kartal konuşacak. Konya Spor Teknik Direktörü İsmail Kartal, İlhan Palut, hepsi birbirine karıştı. Düzeltiyorum, özür dilerim. Teknik açıdan o problemle ilgilenirken böyle kafa karışıklığı oldu. Hani yayın sonunda deriz ya sürçülisan olduysa affola. Tam da o noktadayız. Bir affedin efendim. Tekrardan başa sarayım. Konya Spor Teknik Direktörü İlhan Palut açıklamalarda bulunuyor. Hemen ardından İsmail Kartal'ın açıklamalarını bekleyeceğiz. Onu dinleyeceğiz. İlhan Palut'tayız.
2: Çok beni üzmüştü. Ya son dakikada bir penaltıyla kaybettik o maçı ama skordan çok oyun olarak varlık gösteremememiz beni çok üzmüştü. Bugün skordan bağımsız, evet, hem savunma yaparken hem de top bizdeyken artık bir takım kimliğinde olalım, lige başlangıç yapalım. Tekrar söylüyorum, skordan bağımsız olarak konuştuk maçtan önce. Maça geldiğimiz zaman evet, top bizdeyken planımız erken top kayıpları yapmamaktı. Çünkü Fenerbahçe kaybettiği toplardan sonra topu hemen çok kısa sürede geri kazanmak isteyen bir takım. Onların bu 3-5 saniyelik reaksiyonuna sakin kalarak karşılık vermemiz gerektiğini konuştuk. Ve Fenerbahçe topun arkasına gittiğinde, presleri kırıldığında da

0: sabırla topa sahip olalım planı içerisindeydik. Bunlar dönem dönem gerçekleşti. Top Fenerbahçe'deyken birinci planımız önde baskıydı, adam adama eşleşerek. Bunu ne zaman yaptıysak sonucunu alabildik. Ama enteresandır, topun baskı yapmadığımız ve kompakt beklediğimiz anlar aslında takımlar için daha kolay savunulacak bölümlerken biz burada inanılmaz müdahalesiz kaldık, paylaşım yapamadık. Topun arkasında kalıp beklemenin belki de yetebileceğini düşündük böyle kaliteli ayakları olan bir takıma karşı. Bu bizim eksiğimizdi. Buna rağmen de yemememiz gereken golleri yedik. 4-2. Evet, aslında ya iyi sinyaller de aldım açıkçası. 4-2 yenilince bunları söylemek de biraz şey kaçabilir ama geçen haftaya göre takımım sahaya daha sağlam bastı, iyi yayıldı, pozisyonlar buldu ama önde baskıdan da memnunum. Memnun olmadığım tek bölüm topun arkasında savunma yaptığımız zaman, kompakt durduğumuz zaman ki vurdum duymaz halimizdi. Çok daha agresif olmalıyız, oyuncularıma da söyledim. Evet, artık çok erken iki maçta puan alamadık. İşte hemen üçüncü maç, artık kazanmamız gereken bir maç modunu çok erken bir şekilde açmış oluyoruz. Haftaya hazırlanıp çok daha agresif bir şekilde iç sahada kazanmak için çalışacağız.
1: Teşekkürler hocam. Soru cevap bölümü Abdülgani Bey ile başlayalım. Buyurun.
2: Demeç Gazetesi Abdülgani Çiçek'e öncelikle geçmiş olsun. Konyaspor'un birinci golü, pardon, Fenerbahçe'nin birinci golünde faul iddiaları var. Özellikle penaltı tartışmalı pozisyonlar oldu. Hakem kararları ve penaltı pozisyon hakkında neler söylersiniz?
0: Fenerbahçe'nin attığı penaltı mı?
3: Evet.
0: Ya Şikrinyan'ın ki %100 fauldü. Yani şeye bakmaya bile gerek duymadım yani. Topa bile bakmadan gitti. Direkt topun geleceği bölgeyi bilircesine saf dışı etti rakibi. %100 fauldü. O faul sahada kalabalıkta görülmemiş olabilir. VAR'dan dönebilecek kadar faul müydü ya da kurallar nedir, ona çok hakim değilim ama daha tekrarını seyretmeden net bir şekilde topla alakası olmadan rakibini düşürmeye gittiğini gördüm. Tabii kolay değil bunu VAR'dan çağırıp iptal ettirmek. İşte bir hafta önce olanlar oluyor, bilmem ne oluyor tekrar. Kolay değil, fauldü, faul. Net fauldü. Geçen haftaki penaltı da penaltı değildi bu arada, onu da söylemiş olayım. Öyle penaltı olmaz, onu da söyleyeyim. Penaltı pozisyonunda top Adil'in eline çarptı. Evet, bunu gördüm ama açıklık derecesini gerçekten görmedim ama ona kesinlikle bir şey diyemem. Penaltı olabilir, tekrar da seyretmedim, iPad küçük orada çok anlaşılmıyor. Ama Şikrinyan'ın pozisyonu penaltı. Onun dışında hakem için çok zor bir maç değildi. Skor da biraz erken geldi, özellikle 4-1 olan gol. Ondan dolayı da hakemi zorlayacak o Fenerbahçe'nin yan toptan attığı gol haricinde de bir pozisyon olmadı.
1: Halil Bey, buyurun.
4: Konya Sesi Gazetesi ve Futbol Arena, Halil Mazer. Hocam, Blaž Kramer için transfer iddiaları bugün çıktı ama alt lig takımları için takımda düşünmüyor musunuz? Onunla ilgili durum nedir?
0: Yok ya, gördünüz bugün, hatırı sayılır bir süre Blaž oynadı. Blaž kampta tam performansla çalışamadığı 1-2 periyot halinde sakatlıklar geçirdi. Hala hazırlanmaya çalışılıyor. Bugün de şans verdik, değerli bir oyuncu ama bizim düşünüp düşünmememizden çok onun ileriye yönelik kontrat beklentisinin nasıl sonuçlanacağı daha önemli. O görüşmeleri yapıyor. İş biraz teknik değil de profesyonel noktada ilerliyor. Kontrat vesaire uzayacak mı, uzamayacak mı? O noktalar konuşuluyor. İdmanımda oldukça teknik olarak kendi değerlendirmem içerisinde olacak, alacağı süreler.
1: Buyurun.
5: Erhan Alıroğlu, Fotospor ve Şok Gazetesi. Hocam, bugün Fenerbahçe hücumda çok etkiliydi ama savunmada da zafiyet gösterdi. Ederson maçın adamlarından biriydi. Bu kadar geçiş hücumu alabileceğinizi ya da bu kadar etkili alan bulabileceğinizi bekliyor muydunuz? Bu

0: Anlaşılmış bir şey miydi yoksa Fenerbahçe'nin bugünkü durumuyla ilgili miydi?
1: Kesinlikle bekliyordum. İlk yarı özelinde daha iyisini bekliyordum. Çünkü tabii İsmail Hoca bunlara eğiliyordur, eğilecektir. Fenerbahçe önde baskı yapmaya çalışırken baskıya çıkış şiddeti ve agresifliği aslında işte o Szymański, İsmail, Fred o takımdan biraz daha şiddet olarak düşük şiddette önde baskı yapıyorlar ve topla oynayacak zamanımızın olabileceğini biliyordum. Hele ki Fenerbahçe topun arkasına geçip işte Lyon maçında Talisca ve Muriç'le bugün Muriç ve Asensio ile 4-4-2 duruşunu gösterdiği zaman uzun pas rallilerine müsaade eden bir takım. Evet, pozisyonlar çok oldu. Tabii elimizde bir ölçer yok. 4-1 oldu maç. Biz pozisyonlar yakaladık. Fenerbahçe tempoyu mu düşürdü? Biz mi force ettik? Onun bir ölçeri yok ama bugün biz kesinlikle girdiğimiz pozisyonlara baktığımız zaman daha fazla gol atmalıydık. Tersinden baktığımız zaman da son derece basit goller yedik. Peki, iyi akşamlar.
0: Teknik direktörümüz
2: hocam, bir iki
3: tamam.
2: Ufuk
4: Kendi Cenab-ı Hak gazetesi. Hocam geçmiş olsun.
1: Teşekkürler.
4: Geçtiğimiz haftaya göre daha iyi bir Konyaspor vardı. 17 şut çeken bir Konyaspor vardı ama takımın daha fazla toparlanma süreci için milli arayı mı beklemeliyiz?
1: Hayatımda hiç sabır istemedim kimseden. Futbolda böyle bir lüksü yok. Tam istediğimiz gibi hazırlandık mı diye soracak olursanız hayır. Bu bizim bir arada ikinci aksiyonumuz, birinci aksiyonumuz da Rize Spor maçıydı zaten. Yani bu takımla sıfır hazırlık maçı, bazen sakatlıklar, transferler geldi ama onların takımla antrenman yapacak düzeye gelmeleri zaman aldı ve birlikte oyun ezberinden biraz uzak kaldık. Bir zaman vermiyorum ne kendime öyle bir zaman veriyorum ne de sizlerden, taraftarlardan öyle bir beklentim yok. Hemen bir sonraki maçı nasıl kazanırız diye çalışmaya başlayacağız. Dediğim gibi çok erken kazanmamız gereken bir maç öncesine geldik. Bunun için de hemen bir hafta sonra elimizden geleni sonuna kadar yapacağız. Ama son, şunu sorarsan en mükemmel halinize ne zaman gelirsiniz diye soracak olursan evet bir 20 güne ihtiyacımız var ama o süredeki sonuçları da buna bağlamayacağım eğer Allah korusun negatif sonuç olursa.
3: Son soruyu alıyoruz ve bitiriyoruz. Buyurun.
5: Ömer Çağrı Akdere Fotomaç. Tamam. Adil Demirbağ'ın takımdaki geleceğiyle ilgili soracaktım. Kulüp as başkanı Trabzonspor ve Başakşehir'den tekliflerin olduğunu ancak yetersiz olduğunu açıklamıştı. Şimdi son zamanlarda Fenerbahçe ile anılıyor. Herhangi bir somut görüşme oldu mu kulüpler arasında?
1: Hiç haberim yok. İnan yani oldu veya olmadı diyemem. Gerçekten hiç haberim yok. Zaten bir Başakşehir'den haberim olmuştu. Gerçekleşmedi. Onun dışında yönetim kurulumuz, futbol şubemiz, hocam Adil için bir plan yapalım, her an gidebilir, alternatiflerine bakalım gibi hiçbir görüşme benimle yapmadılar.
6: İlhan Palut'un açıklamaları bu şekildeydi. Hızlıca İsmail Kartal'ın açıklamalarına dönüyoruz. O basın toplantısı düzenliyor ki İsmail Kartal'da durum nedir ne değildir, nasıl değerlendiriyor İsmail Hoca merak ediyoruz. 4-2'lik galibiyetin ardından bugünkü oyunu İsmail Kartal'dayız.
7: Gelişmeye daha devam ediyoruz. Daha eksiklerimiz var ve gelişeceğiz. Geliştirmemiz gereken de yerler var. Daha henüz yolun da başındayız ama sonuçta bu akşam kazandığımız için mutluyuz. Şimdi bugünden itibaren Lyon maçına hazırlıklarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.
8: Selin Koca Türk Spor Sistel, siz de ifade ettiniz ama savunma özellikle ilk yarıda çok dağınık bir görüntü verdi ve Fenerbahçe birçok pozisyon verdi. Nitekim Ederson'un da skoru tutan kritik kurtarışları vardı. Savunma gücünü arttırmak adına ne gibi çözümler düşünüyorsunuz? Buna ek olarak arka dörtlüğe bir veya birkaç ekleme gelecek mi? Yönetimden bu yönde bir talebiniz oldu mu? Teşekkür ederim.
7: Yönetimden tabii ki görüşüyoruz. Transfer ekibimiz çalışıyor. Arkaya bir takviyemiz olacak. Kolay değil. 10+4 kralı olduğu için 23 yaş altı oyuncu bulmak, transfer etmek çok zor. Bulduğunuz zaman da bunların maliyeti çok yüksek. Maalesef tabii ki zor ama uğraşıyoruz, çalışıyoruz. ekip olarak hep beraber yönetimimiz bu konuda bayağı bir uğraş içerisindeler. Dediğim gibi eksiklerimiz var, daha gelişmemiz gereken yerler var ama henüz de daha işin başındayız.
9: Haber Global, Samet Yılmaz. Öncelikle Ederson'u sormak istiyorum. Ederson yükselen bir performans var, onu görüyoruz. Bunda etken ne oldu? Maç sonunda taraftarlar arasında olumlu bir etkileşim yaşandı. Bir de Asensio'ya sormak istiyorum hocam.
7: Asensio,
9: galiba sakatlanarak.
7: Asensio'la göz göze geldik, işaret etti bana. Ufak bir problemim vardı, beni çıkart hocam dedi. Biz de Asensio'yu sakatlık riski olduğu için oyundan aldık. Sağlık ekibi kendisini muayene etti. Yarınki MR sonuçlarına göre bir sağlık ekibimiz bu konuyla ilgili bir açıklama yapacak. Ederson'a gelince, Ederson çok duygusal bir çocuk. Kendisiyle sürekli görüşüyoruz, konuşuyoruz. İki maçta da güzel bir şey verdi bize. Reaksiyon gösterdi, güzel bir performans ortaya koydu. Ederson'la ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Her geçen günde tecrübesinden, onun yapmış olduğu kaledeki duruşu ve kurtarışlarıyla da bize güç veriyor. Bunun da farkındayız. Kendisine de şu anda sizin önünüze de teşekkür ediyorum.
10: Dakika ve skor devam edecek.
11: Reklam.
12: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
13: Kerem abi.
14: Hayrola çocuklar?
13: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
15: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
14: Turkcell çözüm gücü.
16: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
14: Turkcell çözüm gücü.
16: Vallahi bravo Turkcell'e.
14: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
17: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
18: Turkcell'le bağlan hayata.
11: Reklam bitti.
19: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
10: Dakika ve skor devam ediyor.
20: Ali Teker, Vole. Hocam bu sezon 23 yaş üstü 12 yabancı futbolcuya süre verdiniz. Kural gereği ona inmek zorunda. Oyun planı olarak ayrılacak iki kişiyi belirlediniz mi, yoksa ekonomik gerekçelerle bu kararı yönetim mi alacak?
7: Şu anda herhangi bir belirlediğimiz bir şey yok. Son ana kadar biz elimizdeki oyuncularla yolumuza devam edeceğiz. Yönetimimize dediğim gibi herhangi bir maddi bir problem olduğunu sanmıyorum. Almış olmak için değil, gerçekten bize 23 yaş altında geldiği zaman faydalı olabilecek oyuncuların transfer edilmesi için bir çaba içerisindeyiz.
20: Gürkan Bey.
21: NTV Gürkanak. Özellikle bugün hücum aksiyonlarında çok ilerleme olduğunu gördük. Greenwood'u biraz daha özgür kullandığınızı fark ediyorum. Daha çok alanda görüyoruz. Çizgiye sadece basan bir oyun stili yok. Hem bunu biraz yorumlamanızı isteyeceğim, hem de Kerem Aktürkoğlu ile ilgili evet bir açıklama yapıldı. Durumunun iyi olduğuna yönelik, ama Lyon maçına yetişecek mi? Bununla ilgili bir bilgi var mı?
7: Kerem'le başlayalım. Kendisine öncelikle bir geçmiş olsun dileyim burada herkesin önünde. Daha arayamadım. Hastanedeymiş şu anda. Bilinci açık. Herhangi bir problem yok ama bu beyin sarsıntı protokolü 10 gün veya bir 15 gün oynayamama durumu olabilir dediler. O da yarın doktorların, sağlık ekibin kararıyla belli olacak. Onun için o yarın şey olacak. Öbür sorunuz? Greenwood. Greenwood'la her maçtan önce görüşüyoruz, konuşuyoruz. Antrenmanlarda da gerçekten sürekli yükselen bir grafiği var. Ona bu maçta birazcık daha özgürlük tanıdım. Neden? Çünkü Konyaspor oyunun belli bölümlerinde sahada adam adam oynuyorlar. Ama bu adam adama oynamanın kırılma anları var. O kırılma anlarını biz Greenwood'la yaptık, çözdük. Sadece bir yerde statik olarak kalmamasını, gerekirse iç

0: geri girmesini, birazcık daha serbest oynamasını, ona serbestlik tanıyoruz biz. O da bugün bunu gayet iyi yaptı. Onun için takıma da çok güzel katkı verdi. Bu şekilde devam edecek.
1: Erhan Bey, son soru olsun bu.
2: Erhan Alıroğlu, Fotospor ve Şok gazetesi. Hocam, kısa süre sonra Lyon maçı var. Taraftarların umudu çok yüksek maç için. Bugün Lyon 11 farklı oyuncuyla oynadı Toulouse karşısında. Galip de geldiler. Sizin bu maç için söylemek istediğiniz ne var? Nasıl bir hazırlık bekliyor Fenerbahçe'yi? Çok kısa süre yine bir uçak seyahati. Belki hiç idman yapmadan tekrar maça çıkacak Fenerbahçe. Fenerbahçe bu turu geçecek mi?
0: Bütün ümidimiz bu turu geçmek tabii ki. Yani rakibimiz bugünkü lig maçında 11 tane oyuncusunu da oynatmayarak tamamen %100 rotasyonla maça çıktı ve maçı da 2-0 kazanmışlar galiba. Biz bugün elimizde bugün maçı kazanan oyuncularımızla birlikte rotasyon kaç tane oyuncu yapabiliriz? Çünkü sakat oyuncular var. Asensio, işte Talisca'yı dinlendirdik. Bu 10+4 kuralı olduğu için Kerem'in durumu hala belli değil. Eğer bu protokol 10 gün 15 gün oynamaması gerekiyorsa Kerem'i de oynatamayacağız o maçta. Biz gene her şeyden önce oyuncularımız da o maça kadar en iyi şekilde hazırlanıp elimizden gelenin en iyisini yapmaya turu geçmek için oraya gideceğiz.
1: Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. İyi akşamlar.
3: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın açıklaması bu şekildeydi. Teknik direktör İsmail Kartal maçtan sonra basın toplantısında böyle konuştu ve İlhan Palut ve İsmail Kartal'ı da dinledik. Yani itibariyle yayının da sonuna geldik. Maç özelinde maçı değerlendirdiğimiz, maçı ele aldığımız, Fenerbahçe Konyaspor maçını detaylıca konuştuğumuz bölümde Fatih Demirkol'la Emre Eren'le konuştuk ve ardından İlhan Palut'u ve İsmail Kartal'ı dinledik. Ben Berk Sayar, sürçülisan olduysa affola diyeyim, hızlıca mesajlarınızı okuyarak teşekkür edeyim. Samsun Anadolu takımı olarak görmüyor Emre Eren herhalde demiş. Sizin unutsanız ben unutmam, Emre Eren hatırlatacağım bunu demiş. Peki abi, tam İsmail Kartal'ın hak ettiği yere gönderdim Konyaspor'a, daha ne olsun demiş. Neyi gönderdin, ne oluyor, ne bitiyor? Berk, şu an Real Madrid maçını tayin ediyorum. SP diye bir oyuncu almış ileride, tam Fenerbahçe'ye yakışacak futbolcu, iyi yayınlar demiş. İzmir'den İlto Güler'in mesajı. Peki, teşekkür ediyorum, sağ olun. Şöyle hızlıca onu da bize yazmış dinleyicimiz, aktarmış. Berk selamlar kardeşim, taksiciyim, eve nasıl gideceksin, bırakalım seni demiş. Peki, sağ olun, var olun. Koca yürekli Radyo Gol dinleyicilerimiz ve tüm mesajlarıyla bizleri yalnız bırakmadıkları gibi burada da böyle bırakmıyorlar ama düşündük tabii. Detaylar işte eve gidişle alakalı, gelişle alakalı artık. Sağ olun, var olun, çok teşekkür ediyoruz diyelim. Hatta ne yapalım biliyor musunuz, eve gitmek dedik. Hadi şunu yapalım. 0212 273 1010, şu anda arayan biri olursa, iki telefon, hatta iki telefon olursa alalım diyelim. Anında ama denk düşürürseniz 0212 273 1010, maçtan çıktık hala trafikteyiz. Maçtan çıktık, hiç sorma, hem trafik geçsin hem de bir şeyler atıştıralım dedik. Köfteye tutulunca şimdi daha yeni dönebiliyoruz diyen, ya da maçtan çıktık ama işte daha henüz yeni şuralardayız, bak biraz da tembellik yaptık, biraz da gezelim dedik diyen, ya da hala trafikteyiz, ne gezmesi, nelerden bahsediyorsun Berk sen öyle, keşke geziyor olsak, trafik bir bitmedi diyen ve fikrini bize iletmek isteyen 0212 273 1010'dan arayın ve alalım yayına. İki dinleyicimizi alacağım, iki telefon alacağım. 0212 273 1010'dan bir telefon gelmesi halinde an itibariyle bizlere bunu da aktarayım. Şöyle hızlıca o sırada mesajlara da bakıyor olacağım tabii. 0212 273 1010 üzerinden aramanız halinde iki dinleyicimizi son kısımda alacağımızı hatırlatayım. İsmail Kartal'ın açıklamalarını hatırlatayım. O sırada Asensio'nun ufak bir problemi var, sakatlık riski olduğu için oyundan aldık. Yarınki MR sonuçlarından sağlık ekibimiz açıklama yapacak dedi. Bu arada tabii inşallah benim burada uzun süredir kullanmadığım telefon attığımda da bir problem yoktur. Az önce de yaşamıştık ya ihtimal. Ama WhatsApp'tan değil. 0212 273 1010'u arayın lütfen. 0212 273 1010'u arayın lütfen. WhatsApp'tan aramayın lütfen. Diyelim ve şöyle gelen aramalara da bakalım. 4928 bizi dinler ve bizi arar. Buyurun, hoş geldiniz. Selamlar, tanıyalım. 4928 sesimi alabiliyor mu acaba? Düştü hattan. Peki. 1707 bizi dinler. Neler söyler? 17.07 hoş geldiniz.
4: İyi geceler Berk.

0: Teşekkür ediyorum. Buyurun.
1: Seni dinliyoruz her maç çıkışı. Fenerbahçeli olduğumu da bildiğiniz için daha keyifli bir şekilde dinliyoruz. Sağ
0: ol. Her maç çıkışı dinliyor olamazsınız ama. Can Genç genelde dakika skorda. Ben böyle zaman zaman dakika skorda oluyorum. Yani Can'ı işte, dinliyorsunuz.
1: Sen denk geldiğinde tabii ki seni dinliyoruz.
0: Eyvallah. Teşekkür ederim. Tanıyalım
1: onu
0: önce lütfen.
1: Onu da dinlememezlik yapmıyoruz tabii. Sağ ol. Radyo gol dinleyicisiyiz ama sen de ayrıca bir şeyimiz var. Fanatikliğimiz bırak da olsun.
0: Estağfurullah. Sağ ol, var ol.
1: Şimdi ismim Burak, İstanbul'dan katılıyorum. Zaman zaman da yazıyorum, sizle görüşüyoruz. Tabii ki. Maç çıkışı işte, maçtan çıktık. Tabii bir gaflette bulundum. Birinci köprü yerine ikinci köprüden gideyim daha yakın.
0: Mesela bak, nasıl tahmin etmişim ama, farkında mısın?
1: Orada da bir yol çalışmasını unuttum ben tabii. Şu an onunla oradayım, Ataşehir'den. Bağlanmaya çalışıyorum çevre yoluna.
0: Bak orayı kullanmayayım ya. Ben de Avrupa tarafına. Beraber. Şimdi Avrupa tarafına geçeceğim. Avrupa tarafında yine aynı şekilde Mahmut Bey tarafına doğru gideceğim. Nereyi kullanmayayım? Neyi önermiyorsun? Şu an nerede kilit var?
1: Vallahi ben şu an Anadolu'dayım. Senin Mahmut Bey tarafını hiç bilmiyorum.
0: Peki, orası tamam. Oraya geçmiyorsun. Yanlış anlamadım yani.
1: Senin yolun açıktır.
0: Abi açık değil benim yolumda bak. Oraya da nazar değdirdin. Şu an orada Galatasaray Stadyumu'nun oradan bir başlıyor trafik. Tam da benim gireceğim nokta. Oo, nereye kadar biliyor musun? Yani bu en az 6 kilometre trafik var. 4 Levent, 5 Levent.
1: İstanbul'u çok taşıdılar. Oradan buraya, evet. Buradan oraya taşıyınca yolları da beceremediler. İşte evet. Böyle çekiyor herkes.
0: Evet, doğru.
1: Güzel, keyifliyiz işte. Maçı aldık ama ben sabah şey dedim, hatta öğlen daha doğrusu, kaçtı hatırlamıyorum maçı da, bizim gençler de 4-1 yendi Konya'yı. Hatta dedim ki ya
0: kısaca
1: evet. Başına falan dedim. Öyle de oldu ama son anda işte Deniz Türk'ün golü olmayıydı, çok güzel olacaktı.
0: Evet.
1: Bir de senin şeyinle belki dinleyenler oluyordur, duyanlar olur bilmiyorum. Bu maraton üstteyiz biz. Altını evet. Göremiyorum ama ben şu Fenerbahçe altın taraftarından şikayetçiyim abi. Gelip orada oturmayın ya. Yani özellikle de Fenerbahçe altın oturmaması lazım. Neden biliyor musunuz? Bu mesela tabii ki gelen teknik direktörler falan, ya boğmamız lazım abi. Adam yani her türlü İlhan Polut tabii şey yapmıyor, hani rencide edecek şekilde değil ama sonuç itibariyle bir uğultuyla şeyle bir bağlantıyı kesmemiz lazım. Hakemle bile çok rahat konuştu İlhan Palut. Bu tabii sadece onun üzerinde değil. Yani gelen teknik direktörlerin çok rahat bir hareket etme alanı var maalesef o tarafta.
0: Evet.
1: Yani eskiden böyle değildi orası. Yani bir boğucu bir seyirci lazım. Buradan inşallah başkan duyuyordur Aziz Baba. O bizim derdimizi çözer. Veya işte Mahmut Uslu.
0: Peki şunu soracağım. Başka. Aziz Baba bizi duyuyordur dediğin noktada Aziz Yıldırımcı mıydın ilk etapta, ki bunu da hiç sevmez Aziz Yıldırım tarafı mesela. Hiç kimse sevmez ama en azından Aziz Yıldırım'ı destekliyor muydun? Fikrin mi değişti yoksa öncesinde ne diyordun? Bugüne ne diyorsun yani, onu merak ediyorum.
1: Olayı var yani, nasıl diyelim bunu, Osmanlı'daki padişahlar gibi de düşünebiliriz. Hani,
0: abi dünyanın kuruluşuna gitseydin çok şey yaptım.
1: Yani peki, olarak şey, Aziz Yıldırım gerçekten eski adamlardan deriz yani böyle. O eski adamlardan abi. Aziz Yıldırım futboldan anlayan, futbolun içinde olan, o ateşi şeyi, adamın işte yaşı maalesef ilerledi ama yani gerçekten onun gibi böyle ya bir futbolcu gibi hırslı, nasıl Gendüzü sahadaysa başkan da dışarıda, işte böyle olacak zaten takım, dedim bu olur. Yani 11 tane Gendüzü, 11 tane de Aziz Yıldırım olsa şeyde dışarıda biz götürürüz. Mahmut Uslu da severiz, kendisini de çok severiz. Yani böyle lazım abi. Yani Ali Koç evet şunu yaptı. Geldi 3 yıl şampiyonluk beklemeyin dedi. O 7 yıla çıktı. Orada da işte bir Ajax modeli falan geliştirmeye çalıştı. Finansman tarafını düzeltmeye çalıştı. İşte korona morona falan, adamın da şanssızlığı oldu ama.
0: Peki.
1: İşte Ali Koç'un tek dezavantajı şu. Hep üst düzey takıldı. Yani halka inemedi. Hep yukarıda mailleşti, kurumsallaştı. Ben eski çalışanıyım aynı zamanda.
0: Peki.
1: Biz de işten çıkar işte.
0: Toparlarsak yavaş yavaş.
1: Teşekkür ederim. O zaman iyi geceler diliyorum.
0: Teşekkür
1: çok
0: ediyorum.
1: Konuştum.
0: İyi yolculuklar. Estağfurullah. Çok konuşmak değil. Son kısımda iki bağlantı alayım istedim. Diğer dinleyicimizden çalmayayım istiyorum. Sağ olun, var olun.
1: Tamam. Peki.
0: İsim neydi? Tekrardan olun, Burak mıydı?
1: Evet, Burak İstanbul'dan.
0: Teşekkür ettim. Sağ ol, var ol. Programlarımızla ilgili detayları buradan WhatsApp'tan yazabildiğin gibi aynı zamanda Instagram Sayerberg'den de takip ederek her daim bana iletebilirsin. Programlarla ilgili önerin, detayın ya da işte konuk önerin, bir eleştirin olumlu olumsuz ve bizi ileriye götürebilecek her detayı orada açığız. Oradan takip edebilirsin Instagram'dan da. Sağ ol, var ol Burak.
1: Peki, seviyoruz. Teşekkürler.
0: Sağ ol, var ol. Selamlar, saygılar. Sağ ol. Ve devam ediyoruz. Bir telefon daha alacağım dedim. O telefonu da alacağız. Instagram Sayerberg'den lütfen takip etmeyi de unutmayın diyelim. Madem öyle, 0507. Sonu öyle bitiyor. Selamlar. 0507 bizi duyar mı?
2: Ay, iyi geceler Berk Bey.
0: Teşekkürler. Hızlıca görüşünüzü alayım. Belki bir telefona da çünkü şans vereceğiz. Oradan çalmamış
2: olalım. Yok, uzatmayacağım ben. Maçtan tamam. Da çıkmadım. Ben Galatasaray taraftarıyım.
0: Ne dersin? Ne dersin?
2: Ya, ben sizi çok seviyorum. O yüzden bağlanmak istedim.
0: Sağ olun.
2: Çok efendi buluyorum. Yorumlarınızı çok olumlu, olgun buluyorum.
0: Estağfurullah.
2: Sadece bunları söylemek istedim. Emeğinize sağlık. Ağzınıza sağlık. Dediğim gibi sadece Galatasaray taraftarıyım. Şunu sorabilir miyim size? Bu Sar transferiyle ilgili bilginiz var mı? En son ne noktada?
0: Sar transferinde iki Sar içinde Galatasaray'ın etkili olduğu, son anlara girdiği konuşuluyordu en son. Benim aldığım da buydu ama tabii ona biraz daha yarın bakacağız herhalde. Fenerbahçe gündeminden
2: peki,
0: bugün oldu diye bakamadım.
2: Bir şey merak edeceğim. Ben YouTube'dan videolarını izledim Sar'ın. Ya bir kanatta görüyorum, bir ortada forvette görüyorum. Bu adam kanat forvet mi? Düz santrafor mu? Tam mevkisi ne bu Sar'ın?
0: Sar'ın mevkisini soruyorsun. Sağ kanat diye biliyorum ben. Bakalım. Senegal'de.
2: Senegal'in evet. Attığı gol sayısı da hani bir santrafor kadar da gol atmış.
0: Evet, ağırlıklı sağ kanat ama sol kanatta da oynamış. Ama dediğin gibi yani şimdi orada Yunus'u, Kerem'i zaman zaman onda, hatta Yunus'u yine bu zamanlarda da onda değerlendirdiği gibi onu da değerlendiriyor demek ki. Onu görüyorsunuz ama forvet sağ kanat ağırlıklı olarak, bak dediğim gibiymiş. Baktım şu an.
2: Sağ ol. O zaman eğer Galatasaray bu transferi bitirirse kanat transferi olmayacak. Yani hem kanatta hem forvette kullanabilecek Sarı. Doğru mu anlıyorum?
0: Onu Galatasaray yönetimi doğru mu anlıyor? Ona, oraya sormak gerekiyor biraz. Çünkü Galatasaray yönetimi 3-4 aydır çok doğru bir şeyleri yürütebildiğini düşünmeyen taraftayım. Fenerbahçe taraftarı da Galatasaray, düzeltiyorum, Fenerbahçe taraftarının geçen yıllarda çektiğini, örneğin devre arasında çektiğini, Galatasaray taraftarı bu sezon çekiyor. Giden oyuncular yok ama Galatasaray'da, en azından ona sevinin. Ben öyle derim size.
2: Ya,
0: teşekkür ederim bu arada, güzel cümleleriniz.
2: Bizimkilerde şu var, bir tane adam alalım, işte iki mevkiyi de üç mevkiyi de götürsün zihniyeti. Kadroda derinleşmemize engel oluyor bizim yani. Evet. Birkaç dönemdir bunu yapıyoruz biz. Bu zamana kadar götürdük ama her sene aynı olacak diye bir şey yok. Bir transfer yapıldığı zaman işte o adamı kanat, hem kanatta kullanırız hem forvette kullanırız. Ama Fenerbahçe kadar derinliğimiz yok şu anda bizim. Ben çok net onu görüyorum. Siz de görüyorsunuzdur mutlaka.
0: Yani Fenerbahçe kadar derinliği olmadığı zaten Fenerbahçe'nin tek avantajı burada bir yarıştan bahsediyorsak. Ben de siz gibi düşünüyorum ama bunu tabii biraz da süreç belirleyecek. Orada Emre Eren'le konuştuk az önce ama şunu ekleyeyim. Bana kalırsa Fenerbahçe tarafında ve Galatasaray tarafında yola devam edip etmeme, Avrupa'da devam ediyor olmak ya da Avrupa'yı ne kadar artık iddialı şekilde sürdürüyor olduğun biraz daha belirleyici olacak. Emre Eren'le biraz orada tartıştık, ters düştük ama hak vermiyor değilim bir noktada. Ama bu tabii elensinler, çabucak kurtulalım buradan anlamına gelmiyor. Neticesinde yine formaliteden de olsa taraftar baskısını hissettiğin, örneğin son 4 maça formalite çıktığın bir 8 maçlık Avrupa serüveninde taraftar baskısıyla sen bu kadar büyük bir Avrupa kulübüne böyle rezil bir skoru nasıl alırsın baskısı var takımlarda ve bu sebeple büyük baskıyla oynayacakları maçlara çıkıyorlar haliyle. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Farklı bir format çünkü bu. Öyle 4 maçlık, 5 maçlık, 6 maçlık işte bilmiyorum geçtiğimiz grup formatını ben arıyorum açıkçası Avrupa'da, onu söyleyeyim. Hem heyecan olarak hem de bu açıdan baktığımda. Son eklemek istediğim bir şey var mıdır diye sorayım ben o zaman.
2: Bir de sizin hangi takım çıktığınızı merak ediyorum ama.
0: Yani benim için kıymetli bir Galatasaraylı olarak çok seviyorum efendiliğinizi, yorumlarınızı önemli takip ediyorum dediğiniz kısım kıymetli. Niye biliyor musunuz? Çünkü Fenerbahçeliyim. O açıdan benim için çok kıymetli söyledikleriniz bir Fenerbahçeli olarak.
2: Hani bunu objektif bir şekilde belli etmeden profesyonel yayın yapıyorsunuz. Gerçekten tebrik ediyorum sizi. Hiç anlamamıştım Berkleyciğim. Bugüne kadar gerçekten anlamamıştım.
0: Teşekkür ediyorum. Bu benim için mutluluk, emin olun. Bugünün motivasyon kaynağı mesela. Sağ olun, var olun.
2: Eksik olmayın. Sizi
0: Instagram,
2: çok seviyorum.
0: Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Mesajlarınızı iletebilirsiniz. Sayar Berk'ten lütfen. Selamlar diyeyim.
2: Teşekkür ederim. İyi geceleriniz olsun.
0: Sağ olun,
2: hayırlı yayınlar.
0: Abi, sağ olun. Bir telefon daha dedik. Sözümüzü tutalım. 3 telefonla bitirmiş olalım. 22 değil. 25-63. 25-63 hoş geldiniz. Çok kısa, bu defa çok kısa. Bir dakikada düşüncelerinizi alayım, kapatayım. Sesimi alabiliyor musunuz?
3: Alayım kardeşim. Hayırlı akşamlar herkese.
0: Teşekkür ediyorum. Buyurun tanıyalım hemen hızlıca. Düşüncelerinizi alayım.
3: Kardeşim ben aşırı doyu Fenerbahçeliyim.
0: Evet.
3: Taksiciyim aynı zamanda.
0: Mükemmel.
3: Taksi şoförüyüm. Eski taksici olduğum için Aziz Yıldırım Başkan seçimde kaybettiği zaman Galatasaraylı arkadaşlar çok müşterim ne diyordu? Aziz Yıldırım gitsin. Ali Boş kazansın diyordu. Duaları tuttu.
0: Peki.
3: Ama Aziz Başkan gitti. Aziz Başkan gittikten sonra Kadıköy'de Fenerbahçe, Kadıköy'de dahi Galatasaray'ı yenemedi. Bu otoriter bir şeyler. Ama şimdi başkanı benim bu elim sonsuz yani. Benim yaşım 56. Taksi şoförüyüm. Bu peki. Sene Fenerbahçe'nin şampiyonluğundan endişem hiç yok. Ama sadece tek korkum İsmail Kartal'dan yana olmaya başladı şu anda. O da niye oldu? İsmail Kartal'ın başarısı yok. 99 puan topladım diyor.
0: Peki.
3: Onu öne sürüyor.
0: Teşekkür edeceğim, toparlarsak yavaş yavaş son kısımda.
3: Eyvallah kardeşim benim. Hayırlı geceler.
0: Selamlar, saygılar.
3: Canlı yayın aldığı için Aziz Başkan'a da aşırı selamlar. Başka peki. Söze gerek yok.
0: Peki, sağ olun.
3: Çok sağ olmadım. Hayırlı yayınlar.
0: Teşekkürler. Sağ olun. Ve üçüncü telefonumuz. Sağ olun, sağ olun. Selamlar, saygılar. İyi yolculuklar, kazasız belasız diyelim taksici dostumuza ve abimize diyelim hatta. Ona da selamlarımızı iletelim. Üç ayrı telefon, tabii çok güzel telefonlar. Çok güzel düşünceler, fikirler. Sağ olun, var olun diyelim. Ve hemen hızlıca şöyle mesajları da okuduğumuzu görerek yayının sonuna geldiğimi hatırlatayım. Yarın tekrar görüşeceğiz. Görüşünceye dek hoşça kalın. Selamlar, saygılar.
4: Dakika ve skor sona erdi.
5: Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Vivo Y21 5G 128 GB

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti.

0: Kim ne dedi? Fenerbahçe Konyaspor'u 4-2 mağlup etti. Spor Dijital'de Murat Aşık, Olcan Akçe ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
1: Fenerbahçe taraftarı yani Ederson'un 6-7 kurtarış yaptığını düşündüğünde belki Fenerbahçe'nin çok zorlandığını, karşılaşmada çok büyük gitgeller olduğunu düşünebilir ama hani skorla da alakalı olduğunu düşünüyorum Murat abi. Yani ilk yarı 3-1 oldu. Fenerbahçe daha sonra 4-1 buldu. Zannediyorum ki hani Kerem Aktürkoğlu'nun o sakatlığından sonra hem tribündeki enerji hem Fenerbahçe takımındaki enerji bayağı bir çekildi.
2: Evet. Ya olabilir orada, çünkü yaşanan hadise üzücü. Yani diğer oyuncuları psikolojik olarak da etkileyebilecek bir olay. Takım arkadaşlarını o halde görmek. Ben de Kerem Aktürkoğlu'na geçmiş olsun diyorum. İyi de istekli olduğu bir maçtı.
1: Çok da iyi oynuyordu bugün.
2: Yeni de çocuğu olmuştu. İnşallah hani eşinle falan böyle bir sıkıntı olmamıştır. İnce konular onlar çünkü. Ya 4 gol atmak çok güzel. Ama Kadıköy'de 2 gol yemek güzel bir şey değil. Bir de ciddi bir kaleci performansıyla. Yani bugün Ederson hakikaten benim hatırladığım Fenerbahçe kariyerindeki en iyi 4-5 maçı. Ya 4

0: Önce 5. maçıdır bu. Hani sıralama yapmadan söylüyorum. 6 kurtarışı var yanlış bilmiyorsam. 7 oldu mu bilmiyorum ama kritik yer, kritik toplar çıkarttı. Hatta Deniz Türüç artık bunu da çıkartma be abi.
1: Yapma
0: Gibi
1: be abi
0: böyle bir
1: dedi.
0: yapma be abi gibi bir şey dedi. Ya benim gördüğüm ya yani pozitif bir sürü şey sayarız ama benim gördüğüm en büyük negatif durum Fenerbahçe çok fazla pozisyon veriyor. Yani tabii ikili düşünüyoruz yani. Bundan sonra Lyon maçını
1: Tabii Lyon
0: düşünüyorum. Biz bu
1: maçı
0: kadar
1: aslında.
0: pozisyon verirsek yani Lyon Konyaspor bugün Lyon komple rotasyon yani full kadro değişik oynuyor. 11'de 11 yaptılar ve en son 2-0
1: Evet.
0: galipler deplasmanda o halde çok büyük baskı yedikleri maçta. Ama onun dışında bizim hani pozitif taraflar Greenwood'un performansı, Asensio'nun performansı, işte Ederson'un performansı,
1: Lukaku'nun sahaya
0: Lukaku'nun en
1: çıkması.
0: azından sahaya çıkması, Vedat'ın golle buluşması, bunlar da önemli artıları Fenerbahçe'nin. Ya gelişiyor Fenerbahçe'nin oyunu o kesin. Ama gelişmeyen bölüm Fenerbahçe hala geçen seneden beri gelişmeyen bölüm Fenerbahçe hala gol yiyor.
1: Ve
0: Fazla gol
1: pozisyon
0: yiyor.
1: veriyor. Pozisyon
0: Pozisyon veriyor
1: veriyor.
0: ve gol yiyor. Yani böyle nasıl diyeyim? Hani maç 5-0 olup iki tane yemiyor. İşte 1-0
1: Evet.
0: iken 1-1 oluyor. Tamam sonra 4-1 iken son dakikada bir konsant ama çok da pozisyon
1: Yani
0: veriyorsun.
1: oraya kadar 4-2 olurdu zaten
0: Da
1: yani.
0: olabilirdi
1: Evet.
0: yani.
1: O evet
0: Çok
1: bayağı
0: pozisyon
1: kaçtı.
0: verdin. Ona bir ünleme işareti koymak lazım bu pozisyon verme
1: Tabii
0: işine.
1: bunu yani takım olarak da mı bakmak lazım, bireysel mi bakmak lazım olacağını tabii bunu detaylandırırız ama yani artılara mı, eksilerden mi başlamak istersin?
2: Artılarla başlamak lazım. Bireysel kalitelerin performansları yükseldikçe ister istemez zaten hücum performansına da bir etkisi oluyor. Fenerbahçe'nin bir şeye ihtiyacı var ama. Şimdi normal şartlarda bu oyuncuların zaten hepsi çok yoğun maç temposunu kaldırabilecek seviyede. Öyle de olmalı zaten. Bu bir bahane değil kesinlikle ama işte bu rotasyonu sağlayan oyuncuların da düzenli olarak iyi performansı artık bir noktada vermeleri gerekiyor. Yani bu maç temposuna da alışmaları gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe her kilit oyuncusu oyundan çıktığında geriye giden bir takım haline bürünürse burada problem var demektir. Hep dilimizde en çok konuştuğumuz şey en az 55 resmi maç, en az 55 resmi maç, bir sürü kul var. Bu oyuncuları da bir noktada iyi bir şekilde dinlendirebiliyor olmak lazım. Fenerbahçe geriye gitmemeli. Fenerbahçe her zaman ileriye gitmeli. O yaratıcılık yükünü Asensio'nun Greenwood'un üzerinden almak lazım. Bitiriciliği bir noktada arttırmak lazım. Stoperlerini dinlendirebiliyor olman lazım. Kante Gündüz'ü aynı anda dinlendirebiliyor olman lazım. Hem bu maçlar Fenerbahçe'nin hala bence belirli takviyelere ihtiyacı olduğunu ve aynı zamanda bu oyuna alışma sürecinin de devam ettiğini gösteriyor kesinlikle. Takım savunmasının bence alarm verdiği bir maçtı. En azından şöyle. Savunmada sıkıntı yaşıyorsun eyvallah ama ikinci üçüncü bölgede bu topu geri kazanma süren gittikçe maç
1: Arttı. Her maç
2: ilerledikçe
1: artıyor.
2: arttı. Maç içerisine dahi arttı. Bence ya veriler her şeyi göstermiyor ama her maç sonunda da bir noktada bakmak lazım. Teknik heyet de buna muhakkak bakacaktır. Konyaspor senin sağında %89 isabetli pas verisiyle bu maçı bitiriyorsa sen hiç onların rahatını bozamamışsın demektir.
1: Rahat rahat oynadı.
2: Konyaspor 2-21 gol beklentisine erişiyorsa 17 şut imkanı buluyorsa senden topla daha fazla oynadıysa ve pas yüzdesi hatta 90'mış.
1: Ben zaten takılınan nokta bence bu ya. Yani takılması gereken nokta bu olacak. Yani evet 399 pası yaptırabilirsin rakibine. O da fazla ama bunu %90'la yapıyorsa rakip sen hiç demek ki bozamıyorsun.
2: Rahatsız
1: Evet.
2: etmemişsin demektir. Ve yanlış anlama, Konyaspor öyle muazzam kaliteli
1: Değil.
2: ayaklara iyi bir kadro ama kaliteli ayağa sahip olmak başka bir şey. Normalde işte Melih'e orta sahada bastığında o topu kaybeder. İşte Pedro'ydu galiba.
1: Evet.
2: Kaybeder.
1: Çalabilirsin.
2: Yani ilk hafta bunu bize çok net gösterdi zaten.
1: Tablo tabii ki aynı olmaz ama hani Orkun olduğu zaman onu kaybetmeyecek Beşiktaş maçında ya da Tolisso çarşamba akşamı büyük ihtimalle
2: Aynen öyle
1: kaybetmeyecek.
2: kaybetmeyecek. İyi maçlardan da yani iyi skorlardan da dersler çıkarabilmek gerekir. Pozitif şeyler bence çok daha fazla. Lyon maçı öncesinde böyle bir galibiyete çok ihtiyaç vardı. Yani gollü bir galibiyet iyi hissettirebilir. Bu akşam bireysel anlamda da çıkarılacak iyi şeyler var. Umuyorum Ederson'un performansı Lyon maçına da taşır. Kırılım maçtır çünkü. Sezon içerisinde sallanmalar olabilir. Belki takımda kalacak ve devam edecek. İşe Greenwood yani inanılmaz bir oyuncu ya. Gerçekten muazzam bir oyuncu.
1: Yani maçta seyrettik.
2: O
1: On numaraya da
2: son
1: geçti. Yani sonda Adil'e attığı çalım gerçekten
2: bel kırdı.
1: sallanırken
2: Bel
1: yani o
2: kırdı.
1: zaten o birebir makas hareketi en meşhur
2: Tabii.
1: yaptığı hareket. Yani birebir yakaladığı zaman bir de çok driplingli gitti. Yani çok tempolu gitti. Genelde öyle gitmiyordu. diğer karşılaşmalarda biraz daha sakin, eforunu biraz daha şeyli kullanıyordu, iksatlı kullanıyordu ama burada yakaladı, alanı da buldu ve çok %100'üyle dribbling yaptı. Bence bu çok sevindirici bir gelişme. Demek ki fizik olarak da artık ayağı da daha sağlam bir şekilde yere basıyor.
2: İyi gibi. Ve 10 numarada oynayabileceğini gösterdi.
1: Çok rahat gösterdi.
2: Bu arada ben de Kerem'e geçmiş olsun diliyorum. Uğurcan zaten maçın o noktasına kadar iki kere çizgide tekmelemişti. Bunda çok böyle hani pozisyon icabı bir durum oldu ama bunu özellikle belirtmek isterim. Çünkü Uğurcan aynı Uğurcan geçtiğimiz sene Archie Brown'la skoru yani daha nispeten maalesef rahat bir maçken aşil tendonuna çok ciddi bir şekilde gaddarca bilerek basmış ve Archie Brown 3 ay futbol oynayamamıştı. Ne oluyor abi bu Fenerbahçe maçlarında? Ne oluyor yani? Yani özel bir sebep mi vardır?
0: Kendi, yani ona sorsan işte kendimizi göstermek için.
2: Abi oyun içerisinde mücadele edebilirsin kesin. Basmalar olur bilmem ne ama tekme, arkadan girme bunlar.
0: Ben sana yekten söyleyeyim. Uğurcan Yazgılı galiba değil mi soyadı? Kötü niyetli bir futbolcu. Yani hiç iki kere gider bunu eğilmeye bükmeye gerek yok. Yani birinde adamın aşiline basıyorsun. Geçen seneki
2: bu şeyden bak, kafa topundan bağımsız evet, bir orada, şeyden bahsediyorum.
0: Evet, yok yok. Kafa topu belki en masum olduğu evet pozisyon.
1: Evet orada çünkü yapacak bir durum
0: ama yok. Ama maçın içinde yaptıkları.
1: Kerem'e geçerken bir tane daha.
0: İşte ben de burada düşünüyorum. Abi hakem hakem olacak, ona yaptırtmayacak. Gösterecek ilk kartta hareket. Çünkü belli yani bu adam sertlik yapmaya maça çıkmış. Göster.
2: Bu adam hakem hakem değil.
0: Ya değil zaten onu biliyorduk da.
1: Yani
0: ya bu arada benim takıldığım bir şey tabii ki çok gollü galibiyet almak iyiydi. Aslına bakarsan maç 2-0 bitti. Tam 4 tane attın okey. Ya keşke maç 2-0 bitseydi mesela, ben daha mutlu olurdum. Ya gol yemedik. Bak gol yemeden bitirdik. Çünkü benim Lyon'da gol yememem gerekiyor. Ben Lyon'da 2 gol yersem 4 tane atamayabilirim orada.
1: E tabii yani, ki yani Lyon'a bu kadar hani, oynama fırsatı verirseniz zaten.
0: Benim en büyük sorunum 2 yıldır gol yemek ya. Ya mı gol yiyorum ben.
1: Kolay gol yemek.
0: Kolay gol yiyorum. Bugün rakibim muhtemelen şimdi şöyle çarşamba akşam bizden çok daha diri olacak.
1: Tamam,
0: hem kendi ülkesinde bir uzun seyahat yapmayacak hem de bugün gerçekten hani 11'de 11 yedek, bazıları yedekte bile yoktu oyuncuların. Bilmiyorum hangileri girdi çıktı oyuna, onu da daha
1: mutlaka
0: bakmadım.
1: Mutlaka girecektir ama maksimum zaten girecek 5 tane oyuncuları var.
0: Evet, evet ama girenlerde yani, bile şey yok. Ben bakıyorum. Onu demek istiyorum mesela ilk maçta oynayanlardan girmeyenler de var.
1: Yani o kadar demek ki tamamen kilitlendikleri nokta Fenerbahçe mücadelesi. Lyon'da
0: yani evet
1: ki bu maçta
0: Tolisso falan girmiş, Morton girmiş.
1: Biraz zaten ekonomik oynuyor.
0: O kadar. Tolisso ile Morton girmiş sadece.
1: Fofana'yı, Openda'yı falan belli ki kullanmayacaklar.
0: Ya yani Tolisso ile Morton da bir de Tesfun da girmiş. İkisi 70'te bir tanesi 80'de girmiş. Yani adamları
1: belli
0: bayağı
1: ki,
0: bir dinlendirmiş.
1: Evet, tamamen dinlendirmiş Fonseca takımını. Ve Lyon karşı farklı düşünmek lazım. Tabii ki yani Fenerbahçe'nin Konyaspor maçındaki yani hem konsantrasyonu hem maça bakışıyla Lyon karşılaşması elbette ki ayrı ki olacaktır. Yani nasıl Lyon oraya farklı hazırlanıyorsa. Ama tabii şunu da göreceğiz yani eminim. Çünkü 3 günde fiziksel kalitede mükemmel bir gelişim beklemiyorum ben Fenerbahçe'de. Oyunun bazı bölümlerinde özellikle ciddi zorluklar yaşayacağı anlar
0: ben
1: bence
0: kadroyla merak
1: olacak
0: ediyorum.
1: Fenerbahçe.
0: Fenerbahçe'nin kadro tercihi. Şimdi Lyon'unkini anladık.
1: Belki
0: Lyon ilk maçı çıktı
1: olacak.
0: Kadroyla çıkacak işte. Yani belki bir iki ufak bilmiyorum o Oğulcan'ın söyle o Sulç mu? Öyle bir adam var. O Sulç ilk 11 oyuncusu mu bilmiyorum normalde. Hani belki evet 11'e girer. Taliafico var. Taliafico oynuyor
1: cezalıydı
0: mu? Artık 11.
2: Şeyi bozmaz bence, merkezi bozmaz hani, abi.
0: Şeyi bilmiyoruz.
1: Ama Fenerbahçe'nin nasıl?
0: Biz ne yapacağız? Şimdi Kerem de muhtemelen olmayacak o maçta.
1: Evet. Nene.
0: Yani Nene mi olacak? Ben hala söylüyorum yani hoca Asensio'yu
1: sola atıp
0: şu sadece 10 numara olarak değerlendirmek bilmiyorum hala o kafada mı, ama biz geçen bunu bizim burada çektiğimiz diğer programda da rakamları çıkarttık. Gerçekten Asensio kariyerinde sağ ve sol kanatta 10 numarada oynanan daha fazla oynamış.
1: Kesinlikle.
0: Hem sağda daha çok evet oynamış hem solda daha evet çok oynamış.
1: Kesinlikle. Öyle.
0: Ve solda da en fazla oynadığı yerde sol ön. Yani kariyerinde yani şöyle Espanyol'la başlayan o La Liga kariyerinde en çok orada oynamış.
1: Ya da şu da olabilir. Greenwood'u solda kullanıp Asensio'yu sağ önde kullanabilirsiniz.
0: Yani, ya da hayır hoca şeyi çok seviyor, ikisini değiştirmiyor. İkisini çok rahatla maçın içine değiştirebilirsiniz.
1: Bir sürü varyasyon var. Tabii ki Lyon maçının muhtemel kadrosunu Lyon karşılaşmasını ayrıca değerlendireceğiz. Sorularınızı, görüşlerinizi, süper
0: hani
1: çetlerinizi bekliyoruz.
0: Okuyoruz ya biz hep artık ya mecburen öyle okuyoruz.
1: Tabii çünkü hafta içi hafta sonu, hafta içi hafta sonu gidiyor.
0: Hatta 3 maç. Yani üzerine bir Samsun'a gideceksin.
1: Devamında da Talişka'yı tabii ki değerlendireceğiz. Talişka ile alakalı durum ne olacak? Akıbeti ne olacak, bunu da konuşacağız.
3: Fenerbahçe Konyaspor'u 4-2 mağlup etti. Spor Dijital'de Murat Aşık, Olcan Akçe ve Berkay Tokgöz maçı değerlendiriyor.
1: Maçın oyuncusu Mason Greenwood oldu bugün. 2 gol attı, 1 asist yaptı. Mason Greenwood sağıyla ikinci golü kaydetti. Yaptığı asisti zaten devre arası yayında konuştuk. İnanılmaz bir asist yaptı orada Marco Asensio'ya. Yani sadece yani skorer tarafı değil, yönlendiren, attıran da bir oyuncu tarzı. Yani burada geçen programda konuştuk. Onunla alakalı çok yorum gelmiyor.

0: hiç yani yok işte nasıl bir kanat oyuncusuymuş bu hiç öyle bir kanat oyuncusu Türkiye'ye gelmedi cinsinden. Hani birçok şeyi beraber yapabiliyor noktasında
1: Her şeyi.
0: konuşmuştuk. Sanki örneği oldu yani. Dedik ya Murat Haber birebir bugün yaptı mı? Yaptı,
1: Yaptı.
0: götürdü. Skor zaten yaptı.
1: Yaptı.
0: Tamamladığı pozisyonlar oldu.
1: Asist yaptı.
0: Atamadığı, tamamlayıp atamadığı oldu. Asist yaptı. Hazırladığı pozisyonlar oldu. Yani bir kanat oyuncusu zaten daha fazla ne yapabilir
1: Ya
0: hücumda?
1: zaten bence klasik de bir kanat oyuncusu değil hakikaten.
0: Değil, değil.
1: Başka bir oyuncudan bahsediyoruz. Biz bunu gelmeden önce çok burada konuştuk üçümüz. Herkes de konuştu bu arada. Yani Greenwood'u biraz izleyen, biraz fikri sahibi olan insanın kimse... Yani biz bu arada şöyle bir şey var bak ilk maç oynadığı maç ne zamanda hatırlamıyorum. Gornik maçı mıydı hatırlamıyorum.
0: Gornik'ti galiba.
1: Biz o zaman bana Samandıra'dan söylenen 4-6 hafta şu anda yaklaşık 4-4,5 hafta oldu. Demek ki oyuncu kendini biliyor. Diyorsun ya bugün artık daha fazla gitmeye başladı. Muhtemelen haftaya hatta Beşiktaş derbisinde muhtemelen tam oraya denk geliyor 6 hafta herhalde.
0: Evet.
1: Orada artık tavanını bulacak. Ama tavanına gelmesine gerek yok. Ya hep şunu söyledim. Ya hocam bu oyunculara dokunma. Çıkartma bunu kemente atma. Bırak 90 dakika dursun. Yapar. 80 dakika yapmaz. 10 dakikada 3 tane yapar sana.
0: Tabii.
1: Bu oyuncu böyle. Asensio da böyle. Ben ikisini ayırmıyorum birbirinden ama tabii Greenwood çok özel oyuncu. Artı çok yüksek özgüven. Yani kontrat yaparken evet ben o kendi alacağımı bırakıyorum payı. Şeye yazın diyor. Benim satışıma bana pay yazın. Ben çünkü buradan
0: Zaten.
1: yüksek paraya gideceğim. Biliyorum yapacağımı diyor. Ya bunlar önemli şeyler. Çabuk uyum sağladı. Türkiye'ye, Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe taraftarına. Bir de Fenerbahçe
0: Bir
1: taraftarı
0: zorlandı orada, mutsuzdu, suratı şöyleydi,
1: ya
0: böyleydi falan
1: Yani buradan grup adı vermeyeyim de o grupta zaten hiç daha Fenerbahçe'yle ilgili ben pozitif bir şey görmedim hayatımda. Hani şampiyon olduğu gün bile negatif bir şey buluyor onlar yani takımın içinden. Ya mizacı öyle çocuğun.
0: ya tamamen
1: Yani çocuk öyle
0: soğukkanlıktan
1: yani
0: yani,
1: bir şey bir
0: kulluktan.
1: çocuk değil. Ya bir de çok genç daha. Yani 24-25 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. İnşallah keyifle izleyeceğiz. Bir de onu söylüyordum. Fenerbahçe taraftarı iyi kanat oyuncusu sever. Çok sever hem de. Yani önünden giden çizgiden giden adama bayılır yani. Orada böyle ben sen Maksimen için ne demiştim? Bildiğimiz Maksimen gibi oynarsa taraftarın en çok seveceği oyuncu olur. Bugün şey için söylenecek Greenwood için hani İsmail Hoca'nın da kulakları çınlasın. Bir gördünüz mü Kurniç'i? Daha fazlası var demişti ya. Tam aslında şu anda öyle. Gördünüz mü Greenwood'u? Daha fazlası var. Daha iyisi olacak. Olacak çünkü bu. Ya
0: Tavanı var yani.
1: hat-trick yaptığı gün de olacak.
2: Sonu. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
0: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Reklam bitti.
7: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.
8: Herkese selamlar sevgiler, Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'lesiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Sizler adına hafta sonu konseptli programımızda bugün aslında ağırlığımız Fenerbahçe olacak. Fenerbahçe'den bahsedeceğiz. 3 farklı konuğumuz olacak programda. 2 saatlik programımızda yaklaşık 1 saat 1,5 saat civarı Fenerbahçe'nin böyle maçının üzerine bütün analizleri yapacağız. Hatta zaman zaman flash röportajlara da gitmeyi planlıyoruz. Sizler adına hatta mesajlarınızı aktarmak isterseniz 0212 273 10.10'dan bizlere mesajlarınızı aktarabilirsiniz. Bu arada dün oynanan birçok karşılaşmayı da ele alacağız. Yani sadece Fenerbahçe'yi değil aynı zamanda Premier Lig'deki bazı maçlara da mercek altına alacağımız bir program olacak. Programın son bölümünde biraz daha ağırlıklı Premier Lig konuşacağız. Hem Hull City'yi konuşacağız, Sayın Acun Ilıcalı'nın ekibini konuşacağız. Manchester United karşısında bir galibiyet var ama programımıza Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe 2-0 4-2 kazanmayı başardı. Dilerseniz bir

tabii ki sahanın aktörlerine gidelim istiyorum. Programın başında hem İsmail Kartal'a hem aynı zamanda İlhan Palut'a gidelim istiyorum. Teknik direktörleri dinleyelim. Oyuncu grubunun flash açıklamalarını dinleyelim. Ardından da Yunus Aydın'la beraber Fenerbahçe maçının Z raporunu çıkaralım diyorum.

0: Daha da önemlisi, oyuncuların bu akşam oyun standardını yükselterek ve ortaya koydukları reaksiyon çok önemliydi. Sonunda baktığınız zaman yediğimiz gollerle ilgili de tabii ki bunların analizlerini yapacağız. Eksiklerimiz var, daha gelişmemiz gereken yerler var. Bunları düzeltmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Daha henüz yolun başındayız. Dediğim gibi bunları da gidererek takımımız çok daha iyi olacağını düşünüyorum.
1: Hocam 3. bölgede özellikle hücum oyuncuları arasında da iyi bir uyum gözlemledik. Bu konuya dair sizin yorumlarınız ne olur?
0: Bunlar bizim yapmamız gereken şeyler. Biz Fenerbahçe olarak hedeflerimiz belli. Bu hedefler doğrultusunda da oyuncularımla birlikte yapmış olduğumuz taktik antrenmanlarında kaliteli oyuncularımız var ön tarafta gerçekten. Onun için bu yapılan yaratıcılık özellikle Greenwood üzerinden baktığınız zaman Vedat Muriç, sonradan oyuna giren Lukaku falan, yani bunlar bizim çok değerli oyuncularımız. İnşallah sezon sonuna kadar gelişerek, geliştirerek hep beraber mutlu sona ulaşmak istiyoruz.
1: Teşekkür ederim hocam. Tebrikler bir kez daha galibiyetten dolayı. Evet, maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklamaları bu şekildeydi.
2: Bugün iyi bir performans ortaya koyduğumu söyleyebilirim ama daha önemli olan, aslında çok önemli olan şey bugün elde ettiğimiz 3 puan. Ligdeki sıralama açısından bugün alacağımız 3 puan çok önemliydi. Bunu da başardığımız için mutluyum. Tabii ki kendi performansımdan ötürü mutluyum. Takıma katkı sağlayabildiğim için keza mutluyum. Genel olarak takımın gösterdiği performanstan ötürü de mutlu olduğumu söyleyebilirim. Aramızda gerçekten iyi ve güçlü bir iletişim olduğunu düşünüyorum. Zaten antrenmanlarda da sürekli olarak çalışma halindeyiz. Dolayısıyla bunu sergiliyor olmak bana göre önemli. Aynı zamanda birbirimize olan güvenimiz de çok yüksek. Aramızdaki birbirimize duyduğumuz güven çok fazla. Dolayısıyla bunları gerçekleştirebildiğiniz zaman tabii ki goller atabiliyorsunuz. Takımınıza katkı sağlayabiliyorsunuz ki bu da gerçekten güzel bir işaret. Ve şunu da söylemem gerekiyor ki rakip kalede çok fazla şans yaratmış olduk bugün. Tabii ki bu söylemiş olduğunuz unsur da buna sebep olan bir unsur. Beraber çalışıyor olmamız, birbirimize güveniyor olmamız, hem ofansif anlamda hem de defansif anlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunu yapmaya çalışıyoruz hep beraber.
3: Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Aslında böyle bir galibiyete de ihtiyacımız vardı. Çok mutluyuz evimizde oynadığımız ilk lig maçında aldığımız 3 puandan dolayı. Bugün taraftarlarımızın önünde oynadık kendi evimizde ve taraftarlarımızın da bizim için ne kadar önemli olduğunu olduklarını biliyoruz. Belirtmiş olduğum iyi performansımızdan dolayı mutluyuz ama bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Takımımın benden istediği şey zaten bu. Mümkün olduğu kadar ön bölgede oyunun içerisinde olmam ki takım arkadaşlarımla bugün çok iyiydi. Beni de en iyi şekilde topla buluşturmayı başardılar. Ben de takım olarak göstermiş olduğumuz performanstan dolayı mutluyum. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Tabii ki çok çalışmalıyız. Hala daha iyi yapabileceğimiz şeyler var. Bunu biliyoruz ama en azından şunu söyleyebiliriz ki takım olarak aslında istediğimiz yoldayız. Doğru yoldayız. Hedefimiz maçlar kazanmak. Sezon sonunda da kupalar kazanıp taraftarlarımıza armağan etmek. Çünkü onlar bunu hak ediyorlar.
4: Teşekkür ederim.
5: Greenwood ve aynı zamanda Asensio'nun açıklamaları vardı. Vedat'a doğru uzanalım.
6: Gol atmak. Bu güzel taraftarın benim sesimi aykırması gerçekten muhteşem bir duygu. Onlara çok teşekkür ederim. Her zaman söyledim. Bana bu fırsatı veren herkese çok çok teşekkür ederim. Gol kaçırabilirim ama mücadeleden asla kaçmayacağımı ilk başta daha sözleşme imzalarken söyledim. Bu aynı şekilde devam edecek. İlk haftada Ankara'da Gençlerbirliği'nden sonra aldığımız mağlubiyet evet biraz çok etkisi yarattı bizde açıkçası. Bu hafta çok önemliydi. Taraftarımız ilk dakikadan bu yana bize desteğini sürdürdü. Gol yememize rağmen desteğini devam ettirdiler. Çok teşekkür ederim. Emeklerine, yüreklerine sağlık. Şimdi önümüzde çok kritik Fransa'da Lyon maçı var. İnşallah orada da turu alıp Şampiyonlar Ligi'ne kalıp ondan sonraki yolumuza da devam edeceğiz.
1: Onu da soracaktım aslında. Eminim sonuçta bu maçı mutlaka Olympic Lyon'dan izleyenler de olmuştur teknik heyetlerinden. Sizi analiz etmek adına Olympic Lyon'u tırnak içerisinde biraz da tedirgin edecek bir oyun sergilemiş olduğunuzu yorumunu yapsak ne kadar doğru bir yorum olur?
6: Yani evet aslında sadece bir maçta bunu baz almak çok doğru olmaz. Ama onlar zaten ilk Kadıköy'deki maçta biz hissettirdik onlara. Şimdi oraya gidiyoruz. Burada bir bir gitti. Yani orada tamamen yepyeni bir maç olacak. Ben orada Olympic Lyon'un daha baskılı, daha bizi sindirmeye çalışacaklarını düşünüyorum ama çok kaliteli, çok yetenekli ayaklarımız var. Orada inşallah ilk başlarda maçın gidişatına göre tabii ki bir gol bulursak avantajı bize çevirmiş olacağız.

0: Olimpik Lyon'dan daha kaliteli bir takımız. Oraya eminim ki 90 dakikanın sonunda veya 120 dakika veya penaltılardan sonra hasret kaldığımız Şampiyonlar Ligi'ne katılacağımızı düşünüyorum.
1: Evet, flash açıklamaları sizlere dinlettik. Biraz sonra İlhan Palut'un açıklamalarını da dinleteceğiz ama Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu açıklaması geldi. Son dakika haberimiz var. Kontrol amaçlı çekilen tomografisinde herhangi bir bulguya rastlanmadı Kerem Aktürkoğlu'nda. Açıkçası her şeyden önce sağlık diyoruz. Bu da bizi sevindiren bir gelişme oldu. Bir İlhan Palut'u dinleyelim, ardından Yunus Aydın'la devam edeceğiz.
2: Öncesi şunları konuşmuştuk, top bize geçtiği zaman kolay kaybetmeyelim, erken kaybetmeyelim, Fenerbahçe'yi geriye koşturalım ya da set oyununa dönüp sabırla topa sahip olalım. Diğer taraftan savunma yaparken birinci planımız önde baskıydı ve bunu ne zaman yapsak aslında karşılığını aldık önde baskıda. Ya uzun vurdular ya top kaybına zorladık rakibi. Yalnız aslında önde baskıdan genel manada savunmada kompakt beklemek, topun arkasına geçtiğimiz anlar daha kolay savunulabilir anlar diye bakabiliriz ama inanılmaz orada müdahalesiz kaldık, rakibe uzak oynadık ve yeterince girişim yaptığımız bir maçtı Fenerbahçe deplasmanı için. Ofansif yönden baktığınız zaman iki gol bulduk, daha fazlasını bulabilirdik. Fakat gerçekten basit goller yedik. Burada yemememiz gereken golleri yedik ve maçı kaybettik. Şunu söyleyeyim, topun bizde olduğu anlar için ileriye dönelik olumlu mesajlar takımımdan aldım. Önde baskı noktasında evet gerekli kazanımları elde ettik ama topun arkasında savunma yaptığımız anlar, kompakt savunma yaptığımız anlarda da kesinlikle daha agresif bir takım olmamız gerektiği gerçeği bugün yüzümüze çarptı. Evet maç 4-2 ama aslında bu skor kadar da Fenerbahçe'nin üstünlüğüne geçen bir oyun değildi. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Rövanş maçı için, Lyon maçı için onlara ve diğer takımlarımıza, playoff oynayan Beşiktaş, Trabzonspor, onlara da başarılar diliyorum. Oyuncularımı da söyledim. Evet, bugün bir adım attınız lige giriş anlamında. Çünkü Rize maçı çok kötüydü gerçekten. Artık daha agresif olup bunun devamını getirmeliyiz diye geleceğe yönelik mesajlar vererek onlara da teselli ettik. Devam edeceğiz.
1: Evet, tabii ki flash açıklamaları sizlere dinlettik. Kerem Aktürkoğlu'nun da açıklamasını, son dakika gelişmesini bir kez daha aktaralım. Şu anda bakıyorum önümdeki habere göre Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması geldi. Kontrol amaçlı çekilen tomografisinde herhangi bir bulguya rastlanmadı şeklinde bir açıklama var. Kerem Aktürkoğlu nezdinde Fenerbahçe yönetiminin, Fenerbahçe'nin sosyal medyasından bu açıklamada geldiğini söyleyelim. Evet, Yunus Aydın bizlerle beraber. Abi hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Selamları, yayınlar.
1: Öncelikle tabii ki her şeyden önce sağlık diyoruz. Kerem Aktürkoğlu'nun performansından çok Kerem Aktürkoğlu hakkındaki bu olayla hakkındaki bu kafa travması hakkındaki durumla ilgili söyleyeceklerini alabilir miyiz abi?
3: Yani korktuk ilk başta çünkü bir anda gerçekten hareketsiz kaldı. Ve hani bütün Konyasporlu futbolcular, Fenerbahçeli futbolcular etrafında kapattılar. Hani böyle çok önemli olaylarda hani herkes bilir, hem yayıncı kuruluşta bir sessizlik olur hem de oyuncular etrafını kapatır. Hani full da hareketsiz kaldığında taraftar da tedirgin oldu. Orada Ederson'un ilk taraftarı hani iyi durumu deyip sonrasında Asensio ile Ederson'un da hani değiştirin gibi en azından oyunun içinde bir hamle yapması. Çünkü hani çok ciddi bir farklı problem olsa oyun düşünülmez o anda.
1: Tabii ki.
3: Hani taraftarı da ekran başını izleyenleri de rahatlattı ama hani yani burada bütün oyuncular özelinde söylüyorum. Yani Kerem maçın başına itibaren 5. kez çok sert yerde kaldı. Hatta en temiz pozisyonlardan bir tanesiydi Kerem'in yerde kaldığı pozisyon. Yani belki Oğulcan'ın en az suçlu olduğu pozisyon diyebiliriz. Çünkü ya hatırlayalım, bu futbolcu geçen senede pozisyonda hiçbir önem yokken top Arşi Brown'la gittiği anda Arşi'nin aşil tendonuna basıp 3 ay sakatlanmasını sağlayan futbolcu. aynı kişi. Ben bu arada kafa topunda ciddi bir hamlede de bulundum.

0: olduğunu düşünmüyorum ama ya maçın başına itibaren Kerem'i 5. kez yerde bırakması ve özellikle maçın ilk 12-13 dakikasında çok sert fauller yaptı gerçekten
1: Evet,
0: Kerem'e.
1: Uğurcan Yazılı hakikaten çok sertti. Bunun altını çizelim. Evet. Yunus Aydın
0: Yani
1: izinle devam edelim.
0: kesinlikle, kesinlikle hani orada ya bu sertliği nasıl durdurabilirsin? Yani zaten dün hani hem Uğurcan hem Deniz hani ikisi de gerçekten Fenerbahçe'li futbolcuları adeta sakatlamaya çıkmış gibilerdi. Ya, hakem erken vereceği bir kartla özellikle Uğurcan için söylüyorum. Çünkü yani Kerem ilk 13 dakikada yerden kalkamadı yani hepsi çok sert faullerdi. Bir sarı kartla en azından maçın temposunu düşürebilirdi diye düşünüyorum. Hakem çünkü bence 3 pozisyon 3'ü de sarı kartlıktı.
1: Doğru.
0: Ama bunu tercih etmedi. Yani sonrasında Kerem için böyle talihsiz bir durum yaşandı. Dediğim gibi hani en önemlisi sağlık. Hani mutlaka sonrasında oyuncu kendi de pişman olmuştur, tedirgin olmuştur ama yani hani tedirgin oldu herkes. Gerçekten tedirginlik yaşadı. Yani mutlak zaten dün gece müşahede altındaydı. Bugün antrenman yok. Hani uçağa binmesine izin verirler mi vermezler mi? Çünkü bu tarz kafa travmalarından sonra dün İsmail Hoca da söyledi. Yani 10-15 günlük bir hani uçuş yasağı gibi bir şey var. Hani yani Lyon maçı sıkıntı da bence Kerem için. Hani bununla bir özel bir izin alınabilir mi ya da bir Kerem bu konuda bir inisiyatif alabilir mi? Hani işin farklı boyutu ama hani burada ben çok oyun içine dönecek olursak Kayt'ı çok tebrik ediyorum. Dün o tedirginlikte oyuncunun kafa travmasından dolayı oyundan çıktığını ve Fenerbahçe artı bir değişiklik hakkı daha verilmesi gerektiğini yan hakeme gidip hatırlattı. Sonra dördüncü hakeme gitti hatırlattı. Bu da gerçekten çok işin içinde olduğunu. Belki birçok kişi orada kayıtın o neden yaptığını anlayamamış olabilir o tedirginlikle.
1: Ki evet,
0: Ya
1: Premier
0: gerçekten...
1: Lig'de bu uygulamaya girmişti ilk etapta. Çok kısa ben de bir araya girmek istedim Yunus Aydın. Yani Premier Lig'de geçtiğimiz sezondan bir önceki sezon olsa gerek. Bu concussion dediğimiz kafa müdahalesi için artı bir oyuncu hakkı devreye girmişti. Ki ligimizde de uygulamalarından bir tanesini görmüş olduk. Yunus Aydın lütfen devam et.
0: Evet yani hani onu da çok hızlı yakaladı. Dörtler o konuda da hani tebrik etmek lazım. O artı bir değişikliğini Fenerbahçe kullanabilmesi için. Yani hani tekrar çok çok geçmiş olsun. Hani çok hani şey olaylar. Hani çok yeni daha baba oldu Kerem. Eşi çok tedirgin olmuş. Ekran başında izleyenler ailesi. Hani çok şükür diyelim. Çünkü hani hastaneye kaldırılma işte ambulans görüntüleri falan da hiç hareket etmiyor.
1: Evet.
0: Hani herkese çok tedirgin olmuş. Orada hani bir parantez daha. Hani İsmail'in de dostluğunu görmüş olduk. Ambulansa binene kadar bırakmadı. Yani çok da yakın arkadaşlar çok tedirgin oldu İsmail Yüksek'ten.
1: Ya kesinlikle bir kere yani gerçekten hepimiz çok çok korktuk. Benim de stadyumda çok fazla arkadaşım vardı. Direkt durumu sordum. Hatta şeyi sordum. Yani Kerem Aktürkoğlu ıslıklandı mı şeklinde. Çünkü sonuç olarak oyundan çıkarken çok fazla ıslıklanan oyuncu oluyor Fenerbahçe'de. Büyük takımlarda böyle oluyor. Şu anda taraftarların transfer döneminde de belli başlı istedikleri bazı takımlarda olmayınca birazcık daha ister istemez bazı oyuncular tepki çekiyorlar ki şunu söylediler tribündeki kişiler. Kerem çok büyük bir destek gördü oyundan alındığı esnada Sedye ile beraber giderken. Bu da
0: Evet.
1: futbol taraftarının hakikaten yapması gereken bir şey. Alkış bu tip durumlarda her ne kadar kime tepkiniz olursa olsun bu tip durumlarda bunu kontrol edebilmek tribünde ve bunu yapabilmek bilmenin de değerli olduğunu düşünüyorum. Bilmem katılır mısın?
0: Kesinlikle katılıyorum. Bir de gerçekten basit bir düşme yaşamadı. O düştüğü anda o kontrolsüz düşmesi ve o hareketsiz kaldığı birkaç saniye herkes çok korkuttu. Yani hatta Yalçın Çetin ne kadar profesyonel yılların spikeri herkes bilir. Kendisi de üzüntüden dolayı birkaç sefer bunu kendisi üzüntüden dolayı olduğunu da yeniledi. Maçı gerçekten anlatırken hani moral bozukluğundan dolayı kontrolünü kaybetti. Bartu oyunda zannetti. Maç 4-1 devam ediyorken 3-1 dedi ve sonrasında gerçekten hani bunu Kerem'e olan o tedirginliği ve üzüntüsünden kaynaklı olduğunu anlattı. Hakikaten çok korktuk. Ama hani çok şükür bir şey olmadı. Hiçbir futbolcu için yenilenmemesini dileyelim böyle bir sakatlığı.
1: Ya kesinlikle yani sen de ben de çok fazla canlı yayın yapan insanlarız. Bir anda tabii ki belli bir kas refleksimiz oluyor ama bu tip sahada gerçekten nadiren gördüğümüz ve görmek istemediğimiz bu tip sağlıkla alakalı problemler olduğu zaman insanın o kas hafızası dediği şeyinin çok daha rahat akmadığını biliyoruz. O yüzden tabii. Yani en büyük uzman bile böyle bir açıklama yapıyorsa yani bizler de hata yapmaya her zaman çok açık olduğumuzu söyleyelim. Bu durumlar hakikaten hepimiz için çok çok zor. Tribündeki insanlar için de çok çok zor. Orada ben bir kez daha tribünün altını çizmek istedim. Peki tabii ki 90 dakikaya geleceğim. İlk etapta sağlık dediğimiz için Kerem konusuyla açmak istedim programı. Sana tabii ki bunu sormak istedim Yunus Aydın ama genel 90 dakikayı şöyle kronolojik

0: olarak birazcık genelden özele gideriz ama genel bir 90 dakika yorumu alabilir miyiz Yunus Aydın?
1: Yani öncelikle iyi başladı Fenerbahçe. Rotasyonsuz bir kadro. Yani gerçekten hani baktığın zaman Fenerbahçe takımına bu maçta rotasyon yapma lüksünün olmadığını hepimiz farkındaydık. Yani aslında rotasyon yapılacak esas maç bu. Bu bakış açısıyla bakarsak İsmail Hoca'yla ama hani net bir şekilde aslında Fenerbahçe takımının yani bu maçta da puan kaybı da İsmail Hoca için de çok negatif sonuçlanabilirdi. Erken golle başladı Fenerbahçe. Vedat Muriç'in gerçekten hani güzel olması gerektiği yerde, tam bir santrafor olması gerektiği yerde, boş kalede olsa topu bitirdiğini gördük. Hemen sonunda Erik McCauley attı golü. Aslında Konya'nın hemen karşılık vermesi, 3 dakika sonrasında golü hemen karşılık vermesi şu tedirginliği yarattı Fenerbahçe için. Yani maç boyunca mutlak bir üstünlük kurmayacak mıyız? Kuramayacak mıyız? Tedirginliğini yarattı ama hemen 8 dakika sonrasında VAR kontrolünden gelen bir penaltı var. Ki hani mutlaka birazdan hani detaylı konuşuruz ama bence net penaltı. Sonrasında Greenwood kötü bir penaltı attı bence. Normalde kullandığı ayağıyla değil, ters ayağıyla atıyor penaltıyı. Kötü de bir penaltı attı ama önüne sekti tekrar top. Çeken topu tamamladı, 2-1 oldu. Hemen 13 dakika sonrasında Asensio bence bir golden daha fazlasını attı. Çünkü statta ona verilen o destek, İsmail Hoca ile olan var sayılan o problemi, Asensio'nun taraftarın arkasında durması, taraftarın Asensio'nun arkasında durması, ikisinin de aslında Asensio'nun golü sonrasında neden bu takımda Asensio 10 numarada oynamalı, neden bu takımı yönlendiren kişi olmalı, neden 10 numara ona verildi, bunları gösteren ve aslında maçı koparan üçüncü gol oldu. İkinci yarının hemen başında Vedat'ın asistindeki bence çok iyi bir asist yaptı Vedat.
0: Katılırım.
1: Mason Greenwood'a ikinci yarının hemen başında Fenerbahçe tekrar perdeyi açtı. 4-1. Sonrasında Kerem'in sakatlığından sonra 54. dakikada Kerem sakatlandı. Aslında Konya çok iyi bir oyun oynadı. Yani gerçekten maç skoruna baktığın zaman tamam maç skoru 4-1. Yani özür dilerim 4-2. Ama yani biz Ederson'un net 6 ya da 7 kurtarışını gördük. Yani bu maç demiyorum ki 5-4 biterdi. Veya Ederson olmasa Fenerbahçe hani Konya bir tane daha atsa 2 tane daha atabilecek seviyedeydi. Ama Ederson'un da gerçekten taraftarla böyle tekrar barıştı ki maç sonunda çağırıp üçlü çektirdi.
0: O çok değerli. O çok çok değerli.
1: Bence de kesinlikle çok değerli. Ve yani şüphesiz ki Lyon maçında bizim kalemize çok pozisyon gelecek. Burada İstanbul'daki maç gibi olmayacak. Ederson'un böyle bir maç öncesi de mental olarak toparlanması çok değerliydi. Tabi Ederson'un bu durumda performans yükseltmesi hani Fenerbahçe yabancı kullanımda bir kere daha bir düşünmeye de itmiştir. Şüphesiz ama hani maçın geneline bakacak olursam ikinci yarıda Konya güzel oynadı ama Ederson'un fazlasıyla kurtarışlarına takıldı. Oyunun genelinde bence ilk yarıda çok iyi bir Fenerbahçe'den bahsetmek mümkün. Kadıköy'de 4 gol atmak güzel ama 2 gol yemek kötü. Yani savunma arkasına sürekli koşuyor Fenerbahçe. Ağır bir savunma hattı var. Zaten doğru. Fenerbahçe yaş ortalaması yüksek takımlardan bir tanesi. Ligin hatta Avrupa'nın ortalamasına baktığın zaman da 28.7'lerde sadece %9 altyapıdan gelen futbolcu organizasyonu var. Futbolcu yapılanması var. Bu nedenle yaşlı bir takım arkaya koşuyor fazlasıyla. Ama 4 golle kazanmak, Ederson'un işin içine dahil olması, Asensio'nun gol atması, Vedat'ın golle buluşması, Greenwood'un ya 2 gol bir asistlik performansı. Fenerbahçe'nin keyifler yerindeydi. Zaten bu maça da takılınsa sonrasında Lyon'da alacağın kötü bir sonuç Samsun deplasmanı. Ya Fenerbahçe için işler çok zora girecekti. Kazanmak zorunda olduğu bir maçta Fenerbahçe kazandı ama kazanma şekli de hem taraftarı hem takımı bir sonraki maç için yani Lyon maçı için motive edici şekilde.
0: İki tane soru soracağım. Bir tanesi saha içiyle, bir tanesi de aslında saha dışıyla alakalı. Saha içiyle alakalı soracağım soru şuydu. 55-75 arasında Fenerbahçe oyunu biraz düştü. Yani Konyaspor'un çok etkili olduğu dilim o 20 dakikayı işaret edebiliriz ki bütün verilerde zaten bize bunu söylüyor. Bu 20 dakikada açıkçası Kerem Aktürkoğlu'nun yaşadığı durum kaynaklı olarak mı bu 20 dakika? Dakikada psikolojik olarak mı takım düştü yoksa takım yoruldu mu yoksa 4-1'den sonra birazcık tempoyu düşürelim diyerek esasında Konyaspor'un da bu kadar fazla etkili olmasını mı sağladı diye sormak istiyorum ilk sorumu. İkinci sorumu birazdan sorayım, bundan sonra sorayım istiyorum.
1: Yani hem dört birin etkisi hem de Kerem'in pozisyonu bence. Şimdi çünkü sonuçta yani takım arkadaşları gerçekten bir belirsiz şekilde gitti. Hani hiç hareket etmeden bir şekilde hani yani ne olduğunu bilmiyorsun. Hani belki Allah korusun çok başka bir haber gelecek. Takım da mental olarak düştü ama hani öncesinde 7 dakika öncesinde de Greenwood'un hani sonuçta 4. gol atmış. Artık 3 gol fark var. Çünkü hani 3-1 ile 4-1 oynamak çok farklı. Yani sonuçta orada bir gol yesen Fenerbahçe geçen sene zaten son dakikalarda gol yiyip şampiyonluğu kaçırdığı birçok maç var.
0: Kesin.
1: Yani Kasımpaşa maçı en yakın hafızalarda örnek. Yani baktığın zaman 4-1 olduğu anda o sıfır açılması Fenerbahçe'de biraz oyun olarak rahatlattı. Üstüne Kerem'in sakatlığında oyuncuların tedirgin olması da zaten hani bu işi hani birazcık büyük hale getirdi. Hani eleştirel hale getirdi Fenerbahçe. Şimdi oyunu eleştiriyoruz. Hmm. Ama dediğim gibi yani skoru 4-1 aldıktan sonra 3 gün sonra ya Avrupa'da çok sıkı bir sınava çıkacaksınız. Hmm. Kabul edilebilir. Kerem'den dolayı olması da kabul edilebilir. Ama oyunun genelinde Fenerbahçe'nin savunmasında ilk yarıda hayli arkaya koşayım diye ki zaten 10. dakikadaki oyunda bunu gösteriyor. Kolin'in attığı gol.
0: Evet.
1: Böyle bir problem var.
0: Peki şunu soracağım. Aslında birazcık saha dışı bir soru ama bu hafta yani Süper Lig'in ikinci haftasında Avrupa'da mücadele edecek, ön eleme oynayacak diyelim daha doğrusu. Takımların maçlarının ertelenmesi gündeme gelmişti ve Fenerbahçe aslında ilk hafta maçında erteleme talep etmişti. Ancak ikinci hafta maçında erteleme talep etmedi Fenerbahçe. Yani Kerem Aktürkoğlu'nun kaybı var ama şu yüzden mi yapıldığını sormak istiyorum. Yani sonuç olarak ilk haftaki mağlubiyetten sonra Lyon maçında da beraber Berlin ardından Fenerbahçe bir galibiyetle mi Lyon'a gitmek istediği için bu maçın ertelenme talebini yapmadı? Bu bir psikolojik bir karar mıydı? Veyahut da yani sonuç olarak oyuncuların fizik durumunu ve rotasyon ihtimali de konuşuluyordu zaten ama birazcık dinlendirmesi mi Fenerbahçe adına avantaj olurdu ki Kerem muhtemelen Lyon maçında olmayacak. Bu konuya nasıl bakar Yunus Aydın?
1: Ya şimdi bence Oğuz Çetin'in yani Gençler Birliği maçı sonrasında söylediğin hani açıklaması yani biz ilk maçta erteleme istedik yapmadılar ikinci maç içinde biz istemiyoruz. Tarzında aslında bir çıkış oldu Fenerbahçe'nin federasyonu. Şimdi ben mevcut Fenerbahçe yönetiminin Türkiye Futbol Federasyonu'ndan sene boyunca da çok fazla ricacı halde olmayacağını düşünüyorum. Çünkü sonuçta Aziz Yıldırım'la İbrahim Hacı Osmanoğlu iki başkan federasyon ve Fenerbahçe'nin başında. Şimdi İki taraf arasındaki gerginliği de senelerdir sön herkes biliyor. Bu gerginliği körüklemek için söylemiyorum ama yani Fenerbahçe evet. Sürekli federasyondan bir şey rica eder ve reddedilir halde gözükmek istemeyecektir.
0: Hmm.
1: İkincisi federasyonun tutumu bu konuda ilk maçı ertelememek konusunda olduktan sonra ben federasyonun doğru yaptığını düşünüyorum. Hmm. Geçen sene mesela erteleme yapıldı.
0: Tamam.
1: Bundan önce erteleme yapıldı. Biz dünyada şuna bakmıştık. Yani erteleme olmayan kulüplerin ülkelerin geçiş oranları daha yüksek turlara. Hmm. Evet yorgunluk olarak bakılıyor olaya ama sezonun çok başı. Buna dikkate almak lazım. Maç temposu, oyunun gelişimi bunlar da çok çok önemli.
0: %100.
1: Yani çünkü Fenerbahçe daha şu an baktığında hani 5 Avrupa oynadı, 2 Lig oynadı, 7 resmi maç yaptı Fenerbahçe. Hı. Hani oyunun gelişmesi, oturması. Ya dün mesela işte doğruyu bulmak konusunda. Şimdi Talisca bence kalmalı. Benim fikrim bu. Ama dün Asensio, Vedat ikilisi önlü arkalı olunca Fenerbahçe'nin sanki bir oyunu varmış gibi durdu.
0: Kesin katılırım.
1: Yani evet. Hani ne oynadığımızı bilen, bağlantı yapan. Yani çünkü baktığı zaman dün Fenerbahçe'nin oyunu, Fenerbahçe kanatlarından hiç hücum performansı almadan oynuyor.
0: Normalde öyleydi. Normalde öyleydi.
1: Aynen. Heh. Ama dün Asensio ve Vedat bu bağlantıyı kuruyor. Yani biz Fenerbahçe'de şu an şunu görüyoruz. Yani evet merkez bir santrafor var. Bağlantıyı Asensio kuruyor. İkinci yarıda yapılan rotasyonlara rağmen Fenerbahçe'nin ortada bir oyunu vardı. Ve bu oyun bu maç olmasaydı göremeyecektik. Hani Lyon maçında Vedat'ı ilk 11 oynatır oynatmaz bu ayrı bir durum ama oyun gelişiyor. Birlikte oynama alışkanlığı gelişiyor. Bence bu değerli ki İsmail Hoca'nın Gençler Birliği maçında yaptığı rotasyonun bahanesi. İşte bu oyuncuları sürekli oynatırsak yorulurlar. İşte yoruldukları zaman da ortada bir şey, bir performans olmaz. Açıklamasına ben katılmıyorum. Bu teoride baktığın zaman doğru ama ya Mart ayında olursun, 30 resmi maç oynar takım, evet takım yorulur. Ya hocam daha 5. maçta nasıl yoruldu bunlar?
0: Doğru.
1: Ki hani bir kısmı zaten Gornik maçında yoklardı. bir kısmı yeni transfer, yeni geldi gibi, yani daha oyunun birleşmesi lazım. Erteleme olmaması Fenerbahçe'nin hayrını. Tabii Kerem gibi bir durumu hani kenarda bırakıyorum. Hani bu sahanın içinde var. Ama şunu da unutmamak lazım. Olimpik Lyon dün 11 futbolcu

0: Bunun Fenerbahçe maçında.
1: Doğru, kaleci dahil.
0: Kaleci dahil hepsini dinlendirdi. Hiçbirini oynatmadı. Fenerbahçe'de yani büyük ihtimalle Olympic Lyon maçına çıkacağı 11'in bir ya da iki farklısıyla çıktı.
2: Kesin.
0: Tabii bir yorgunluk belirtileri olacaktır ama Fenerbahçe takımının bence birlikte oynamaya ve bu oyunu geliştirmeye ihtiyacı var.
1: Bence çok güzel bir yerden ele aldın Yunus. Yani hakikaten katılmamak elde değil. Ben sana katılıyorum bu konuda. Çok fazla aslında spor kamuoyu ikiye bölünmüş durumdaydı bu yorumda. Ben bir tık daha senin tarafındayım bu konuya bakış olarak. Şunu yapmak istiyorum. Yaklaşık bir 10 dakika süremiz var. 10 dakika sonrasında kısa bir araya gideceğiz. Ara sonrasında tabii ki hem loca konusunu konuşacağız hem Fenerbahçe'de olası transfer gelişme ihtimallerini konuşacağız ama bir daha saha içine dönmek istiyorum. Yani bir oyuncuları puanlayalım. Hem Fenerbahçe tarafını hem Konya Spor tarafında spesifik oyuncu performanslarını 10 üzerinden lütfen puanlayalım istiyorum. Ederson'la başlayalım Yunus Aydın.
0: Yani iyi bir maç geçirdi çok uzun bir süre sonra. İki maçları da göğsüyle kurtardığı toplar var. Dün de aynı kurtarışı yaptı.
1: Doğru.
0: O da artık ikonik bir kurtarışı oldu. Yani dün itibariyle iyi bir performans gösterdi ama ne olursa olsun içeride iki gol yemek çok iyi bir şey değil. Özellikle hani Colin'in pozisyonunda bence bir adım daha önce çıkıp açıyı kapatabilirdi. O yüzden hani 8.5 diyelim.
1: Peki. Savunma hattına geçiyorum. Semedo, Skriniar, Ake ve Brown sırasıyla nasıl olur?
0: Yani Nelson Semedo Fenerbahçe'nin Kante ve Gündüz'ü ile birlikte özellikle belki Lyon maçında İsmail de oynayan üçlü çıkarsak orta sahada topu ileri taşıma konusunda çok çok değerli. Savunma zaafları var. Zaten Barcelona'da tutmama sebeplerinden birisi de bu. Ama yani Nelson Semedo'nun bizim ligimiz için teknik kapasitesinin çok yüksek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bence Fenerbahçe'de kalacaklar arasında olmalı. Yani bir 8.5'ta ona. Skriniar konusu yani dün özellikle spesifik bir topu kestiği bir video var. Herkesin aklına gelecektir. Konya'nın kontra atağını kestiği bir pozisyon.
1: Evet.
0: Bence iyi bir maç oynadı. Skriniar'da ağır evet. Savunma arkasında koşu dediğimiz gibi Fenerbahçe hani Skriniar ve Ake'nin sonuçta zaaflarından dolayı yiyor ama dün itibariyle iyi bir maç oynadığını düşünüyorum. 8 bence.
1: Peki.
0: Diğer taraftan Nathan Ake. Yani dün itibariyle çok fazla hani Nathan Ake'ye ihtiyaç olan bir durum görmedik ama yani Fenerbahçe'nin hep söylüyorum yani City'deki Ake için de aynı şey. Yani toplu fazla oynadığı maçlarda ki dün Fenerbahçe maç sonunu %48 toplu oynamayla bitirdi. Topla çok oynadığı maçlarda geçiş savunması için kesinlikle önemli. Zaten topla oynama kalitesi hem sol bek oynayabiliyor hem sol stoper oynuyor. Değerli. Ama Skriniar kadar ihtiyaç olmadığı için 7.5 diyeceğim.
1: Peki.
0: Arşi Brown'la alakalı. Ya Arşi bence şu an Fenerbahçe'de artık Ceydan'ın da gitmesiyle birlikte Roma'ya gidişiyle beraber çok daha fazla önlem hani alınması gereken bir pozisyon. Benim çok beğendiğim bir oyuncu değil Arşi Brown. 6.5 diyeceğim. Bence Fenerbahçe'de sezonu bitirebilecek oyunculardan bir tanesi değil. Mutlaka Ceydan'ın yerine birisi alınmalı bence.
1: Peki yedekten giren Levent Mercan'ı da sorayım savunmada.
0: Yani Levent'le alakalı şöyle tabii çok uzun bir süre görmedik Levent ama yani ben hücum performansı Fenerbahçe'nin özellikle iç sahada oynadığı maçlarda hani çok iyi ortalar açtığını görüyoruz. Zaten geçen sene önemli maçlardaki asistlerini hatırlıyoruz. Özellikle John Duran'a olan derbideki asisti. Yani ben dün itibariyle de Levent'i beğendim. Benim Arşi Brown'un bir adım önünde gördüğüm bir oyuncu Levent Mercan. Çünkü toplu oynama kapasitesi yüksek, teknik kapasitesi yüksek ve Kante Gündüz'ün olduğu maçlarda biraz daha soldan içeri doğru gidip daha pozisyon da yaratabiliyor. Çünkü Fenerbahçe Mason Greenwood'la beraber daha sağ taraf merkezli bir oyun oynuyor.
1: Doğru.
0: Bu nedenle Levent'i beğeniyorum. Ben 7.5 diyeceğim.
1: Peki Kante Gündüz'ü ikilisini sormak isterim.
0: İkisi de bence gayet iyiydi. Kante Dünya Kupası'ndan zaten hazır gelmiş fizik olarak. Fenerbahçe'ye geldiği hale göre çok daha hazır. Dün de gerçekten oyuna mücadele koyuyor. Bence düne kadar, dün yine çıkan isimler oldu ama Fenerbahçe'nin en iyi isimlerinden birisiydi Kante. Çünkü en çok koşan, en çok mücadele eden oyuncu. Yani 8.5 diyeceğim. Bence gayet iyi. Gündüz'ü şöyle, yani evet Gündüz'ünün de savunmaya destek olması gereken pozisyonlarda birebir de geçirdiği oyuncular var. Ama ben orta sahip getirdiği o mücadele ve direncin hücum katkısıyla birlikte yani Fenerbahçe'ye çok şey kattığını düşünüyorum. Bir kere sürekli ileriyi düşünüyor. Aldığı her topu Greenwood'a vermeye çalışıyor. Önceliği o.
1: Doğru.
0: O yüzden yani Gündüz için de 8 diyeceğim.
1: Peki yedekten giren İsmail'i soracağım. Bartu muhtemelen soru işaretidir 85'te girdiği için ama İsmail'i de sorayım.
0: Ya İsmail Yüksek Fenerbahçe'de şu an birçok teklife rağmen öncelikle kalma istikrarı, kalma isteğinden dolayı tebrik ederim.

0: diyorum. Çünkü geçen sene Atletico Madrid'den teklif vardı. Bu sene muadili birçok kulüpten teklif var oyuncuya. Yani Fenerbahçe'de yedek kalmak uğruna devam ediyor. Belki Lyon maçında üçlü bir önceliğimiz gol yememek olacağı için. Çünkü artık deplasman golü kural yok. Belki Kante Gendouzi İsmail orta sahasını göreceğiz ama savunmadaki bu kesici özelliği, oraya getirdiği rekabet, mücadele çok çok değerli. Ama Fenerbahçe hala o pozisyona bir oyuncu bakıyorsa, ki işte bugün Jetson Fernandez ismini konuşuyoruz mesela. Evet. Yani Fenerbahçe'de İsmail'in hücum zaaflarından kaynaklanıyor. Oraya bir alternatif bakma isteği. Yani dün itibariyle çok da bir hani performans görmedik. Özellikle İsmail'in oynadığı süreçte Fenerbahçe çok pozisyon yedi. O yüzden dün özelinde 7 diyeceğim ama potansiyeli çok çok daha yüksek bir oyuncu.
1: Peki ön hatta biraz daha geçmek istiyorum. Greenwood, Asensio ve Kerem sırasıyla nasıl puanlar yani alırlar?
0: Greenwood'a 10 diyelim.
1: Tamam.
0: Yani 2 gol, 1 asist. Yani penaltı kaçırdığı için belki 9.5 veririz ama orada da tamamladı. Yani zaten golünü attı. Ya bu kadar hızlı skoru etki eden, bu kadar net etki eden, yani goller, asistler, yani işte Gornik maçındaki gol, yani Lyon maçının, yani direkt skoru etki ediyor. Yani bu oyuncunun işte kariyerinde belli başlı problemler yaşanmasaydı, yani gerçekten çok farklı bir star olurdu, mental olarak aşağı düşmeseydi. Yani şu an 39 milyon euroya aldık. Yani bu oyuncu 60-65 teklifler mutlaka gelecektir diye düşünüyorum. O yüzden 10 diyeceğim Mason Greenwood'a. Asensio konusu şöyle. Şimdi Asensio fizik olarak, evet, bence de %100 hazır değil. Bunu zaten görüyoruz. %100 hazır değil ama yani dün itibariyle gerçekten yani bir takım lideri olduğunu ve Fenerbahçe'ye getirdiği oyunu net bir şekilde gördük ve hissettik. Bence onun da ilk 11'de olması değerliydi. Evet, maç sonunda oyundan çıkartılırken aslında İsmail Hoca'ya tepkili olduğunu biraz yine belli etti. Orada bir arada belli bir soğukluk var. Ama yani Asensio'da şüphesiz bu takımın ilk 11'ine yazılması gereken oyunculardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Kerem'le alakalı şöyle, çok istekliydi, yine çok istekliydi. Kerem'le alakalı söylediğimiz hani sözlerden birisi, belki hani artık maç bu kadar bol gollüyken Kerem de bir golle buluşacaktı. Ama sakatlık durumu hani ne yazık ki ona izin vermedi bir itibariyle. Oynadığı sürede 50 dakikalık 54 dakikalık oynadığı süre için bence gerçekten 8-9 diyebileceğimiz.
1: Ben de çok beğendim. Katılırım.
0: Kaçırdığı pozisyonlar yine var. Hı-hı. Yani sol taraftan karşı karşıya net gol pozisyonu yine var ama dün özelinde yine çok istekli olduğunu söylemek lazım. Diğer tarafta da Vedat Muriç ile alakalı. Yani Vedat bir gol bir asist, özellikle asisti çok iyiydi Greenwood'a. Hani sonuçta bir gol bir asist skor katkısı yapmış bir oyuncuya daha düşük bir puan vermek de olmaz. 8.5 bence Vedat'ın performansı dün için.
1: Peki yedekten girenleri soralım. Lukaku, Oğuz Aydın ve Nene'yi de alalım yorumlarını.
0: Yani doğru yedeslenir. Bence şu an artık eleme için de bir aday oldu. Şu an Kerem'in performansı, sakatlığı hani göz önüne alınacak olursa belki Lyon maçında ilk 11'de de görebiliriz doğru yedeslenir. Dün itibariyle de bence hani kötü bir performans sergilemedi. Net bir skor katkısı yok ama oyuna getirdiği o tempo bence 7 puan için hani yeterli. Lukaku yani kötüydü. Gerçekçi olmak lazım. Hani isim star diye hani farklı bir konumlandırılmaya çalışılıyor ama hani birçok pozisyon kendisine geldi aslında. Biraz ağır kaldı.
1: Doğru.
0: Lukaku fazlasıyla fizik olarak ağır kaldığını gördüm. 6 diyebiliriz. Oğuz Aydın'la alakalı da şöyle yani bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yetenekli bir futbolcu ama hani ben şu an itibariyle Fenerbahçe'de gönderilecek yerli oyuncular varsa Çağlar İrfan'ı çıktıktan sonra Oğuz'un da gönderilmesi gerektiğini düşünen isimlerden biriyim. Çünkü Fenerbahçe solüne mutlaka bir yabancı transferi yapması lazım. Oradaki eksiği bence doldurmuyor. 6.5 diyeyim.
1: Peki Yunus Aydın, şimdi Konya Spor tarafına geçeceğiz ama yaklaşık bir 3-4 dakika süremiz var. Çok daha kısa kısa aslında puanları alayım Konya Spor tarafında. Deniz Ertaş'la başlayalım. Kaleci Deniz nasıldı?
0: Yani genç bir kaleci tabii ama şimdi bazı biz kalecilerin 4 gol yerken işte 10 kurtarış yaptığını, 11 kurtarış yaptığını görüyoruz. Yani buna mesela en yakın örnek Eyüp'teki Felipe'yi hatırlatabilirim.
1: Herkesin
0: aslında öyle. Ama yani öyle bir durumda değil dediğimiz. Hı-hı. Hani genel olarak benim beğendiğim bir kaleci ama dün itibariyle çok iyi bir performans göstermedi. 5 diyelim. 4
1: tamam, hızlı alıyorum. Uğurcan, Avaziyem, Adil, Antuana şeklinde alalım puanları hızlı.
0: Ya bence savunma hattının şöyle, hani Adil'i kenarda bırakarak söyleyeceğim. Adil birebir eşleşmede hani iyi olduğu pozisyonlar vardı. 6 numara ama hani Uğurcan'a 3 diyeceğim. Çünkü bu kadar savunma zaafı olan bir futbolcunun bu kadar bu açığını faulle kapatmaya çalışması ya bence anlaşılabilir değil. Hani bunu söylemek lazım. Diğer futbolcuları da 4'er puan olacak.
1: Peki orta sahaya geçiyorum. Melih ve Tot ikilisini soracağım. Melih ve Tot ikilisi, orta sahadaki o ikili, öndeki üçlünün arkasındaki ikilinin puanları ne olur?
0: Melih için şöyle söyleyeceğim. Yani bence potansiyelinin çok altında bir maç oynadı. Ama tabii Fenerbahçe orta sahası Kante, Gündüz'ü iken hani onlara karşı direnmek de çok mümkün olmuyor. 5 diyeceğim. Ama hani hatta iki futbolcuya da 5 diyeyim. Hani orta sahada direnmeye çalıştılar ama teknik olarak çok altta kaldılar.
1: Biraz ön hatta geçiyorum. Bu 4-2-3-1'in 3'üne geçiyorum. Deniz, Gonçalves ve Ebrim Akolli şeklinde devam edelim.
0: Ebrim Akolli yani ilk golünü attı. Hani gerçekten güzel de bir maç sergilediğini düşünüyorum. Ben iyi oynadı. Yani sonuçta gol atmak bence puan olarak onu net bir şekilde ileri atıyor. Yani 7 diyelim Koli'ye. Hani Gonçalves bence çok kötü bir performans sergiledi.
1: Katılırım.
0: Yani gerçekten hani hiçbir bağlantı yok. Muleka'ya hiçbir şekilde top atamadı. Yani 5 diyelim Gonçalves için. Deniz Türüç bence sahanın iyilerinden de. Hem golle buluşması hem de maç boyuncaki hırsı, performansı. Ona da 7.5 diyeceğim.
1: Muleka'yı da sorayım.
0: Yani bütün maç boyunca yine istekli bir oyuncu. Muleka'yı hep söylüyor zaten, bildiğimiz bir oyuncu. Ama hani çok sahada varlık gösterebildiğini düşünenlerden değilim. 6 diyeceğim Muleka'yı.
1: Yani yedekten aslında kıymetli süre bulan 3 tane oyuncuyu daha sorup ondan sonra araya gideceğim ama Yevtovic, Bardi ve Kramer'i soracağım.
0: Yani Kramer aslında Santofor'daki değişimden sonra biraz daha bağlantıyı sağlamaya çalıştı. Hani 6.5 diyeyim ama tabii net gol katkısı olmadı sürece. Hani zaten net bir puanlama, yüksek bir puanlama vermek mümkün değil. Yektovic için de aynı şekilde tempo kazandırdı oyuna. Hani bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Oyuna bir hani zaten bildiğimiz bir oyuncu. Yani temposu, mücadelesi, isteği. Ama hani verebileceğimiz bence onun için de maksimum puan hani 6'dır diye düşünüyorum. Enis Pardi, Gonçalves'in yerine girdikten sonra aslında teknik kapasitesini yükseltti oyunun. Ama hani dediğimiz gibi yine bir skor katkısı yok. Enis Pardi için de verebileceğimiz puan maksimum bence 6.
1: Peki. Çok kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından zaten kaldığımız yerden devam ederiz.
2: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Reklam bitti. Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Reklam bitti.
4: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
6: Evet, Fenerbahçe'yi konuşuyorduk. Fenerbahçe'yi konuşmaya devam edeceğiz. Saha içine ele aldık ilk bölümlerde. Saha içindeki birçok şeyi konuştuk Yunus Aydın'la beraber. Esasında birazcık daha sahanın dış tarafına dönmek istiyorum. Yani Fenerbahçe'de gündem bitmiyor. Fenerbahçe'de sürekli bir gündem var. Sürekli bir haber var. Sürekli bir gelişme var.

0: Orada Kerem Aktürkoğlu'nun da iyi olduğunu hatırlatalım. Herhangi bir bulguya rastlanmadı. Tomografi sonrasında bunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Yunus Aydın, tabii ki bir loca konusu var. Yani loca konusunda da Fenerbahçe'nin upuzun bir açıklaması olduğunu vurgulamıştım bana tabii ki aradaki istişaremizde, ama Fenerbahçe'nin bu loca durumu, loca krizi mi demeliyiz bilmiyorum ama bu durumla alakalı neler söylemek istersin?
1: Yani şimdi öncelikle dışarıdan Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı arasında çok ciddi bir gerginlik olduğunu seçim süreci öncesinde Ali Koç Aziz Yıldırım seçim döneminden biliyoruz. Nereden hatırlıyoruz bunu? Mesela Acun Ilıcalı şöyle bir iddia da bulmuştu Aziz Yıldırım'la alakalı. Aziz Yıldırım Ali Koç'un karşısına çıkamaz ki demişti. Hiçbir şekilde konuşamaz ki demişti. Evet. Bir gün sonrasında Aziz Yıldırım'la Ali Koç arasında bir canlı yayın gerçekleşti. Yani Aziz Yıldırım çıktı. Sonrasında Aziz Yıldırım göreve geldikten sonra Acun Ilıcalı'nın locasını iptal etti. 217 numaralı locayı iptal etti. Sonrasında da divanda bu Aziz Bey'in önüne getirildiği zaman Aziz Bey'in tabiri de söylüyorum. Acun Ilıcalı beni dava etmiş, ah canım ya diyerek orada bir küçümseyici bir alay konusu oldu. Sonrasında Acun Bey tabii ki hakkını arayarak Bölge İdare Mahkemesi'ne gidiyor ve zaten sezon başladığı için hızlı bir şekilde karar alınması gereken bir durum. Yani çünkü loca hakkı var Acun Bey'in. Yürütmeyi durdurma kararı veriliyor bununla alakalı. Dün sosyal medyaya servis edilen görüntüler, Acun Ilıcalı'nın locası işte tahrip edilmiş, işte baştan aşağı yıkılmış gibi görüntüler aslında doğru değil. Fenerbahçe tarafına sorduğumuzda bunu şöyle söyledi. Evet, biz Acun Bey'in locasını zaten aldığımız için burada bir tadilat yapıyoruz. Yani kulüp locasına çeviriyoruz. Bu yüzden de her şeyi yıktık, yeni bir tadilat sürecinde gibi bir açıklama yapıldı. Şimdi avukatlar geldi de evet, kulübün içerisine alınmıyor. Bugün itibariyle baktığınızda bu durumu özetlemek gerekirse aslında bence şöyle. Benim yorumum bu. İlk biz bu olayı şöyle duyduğumuzda zaten hepimizin aklına şu fikir geldi. Ya zaten Aziz Yıldırım'la Acun Ilıcalı arasında bir gerginlik var. Aziz Bey gücü elini aldığı anda Acun Ilıcalı'nın locasını iptal etmiş. Dışarıdan böyle durdu bu olay.
0: Peki.
1: Ama şimdi bir de şuradan bakalım. Acun Ilıcalı bir senelik görev süresi içerisinde Fenerbahçe'de as başkanlık yaptı çünkü Acun Bey.
0: Kesin, doğru.
1: Kulüp başkanlığı için ayrılmış locayı kendi locası yaptıysa ve Aziz Yıldırım gelip buna el koyduysa. Çünkü Fenerbahçe tarafında iddiası bu. Ben şimdi Acun Bey böyle yapmıştır demiyorum ama bu locanın alınma tarihine baktığında evet. Yani Ali Bey başkanken Acun Bey as başkan ve o dönemde alıyor. Zaten Acun Medya'nın daha öncesinde locası var stadyumda. Yeni bir loca alınıyor. Ha, bu belki hukukidir, belki değildir, buna mahkeme karar verecek. Şu an zaten bir tedbir kararı var. Yürütmeyi durdurdu mahkeme. Aslında bir ay içerisinde şimdi Fenerbahçe'ye itiraz etti. Bir üst mahkemeye gitti. Yani şu an büyük ihtimalle loca kullanılması haline devam edecek. Ne Fenerbahçe kullanacak ne Acun Bey kullanabileceğiz. Ama dediğim gibi iki taraflı bakmak lazım. Bir, ya Aziz Bey gücü elini aldı, Acun Bey engel oluyor diyenler var. Diğer tarafta ama bu loca zaten Fenerbahçe'nin de Acun Ilıcalı başkanlık döneminde kendini almış diyenler var. Fenerbahçe bu konuda upuzun bir açıklama yaptı. Yani aslında diğer taraftan, başkan tarafından baktığında işte Acun Bey kendi locasını almış gibi duruyor. Ama ben bu krizin ya en başta işte Aziz Bey birlik beraberlik vaatleriyle geldi. Hani bir şekilde çözümlenebilmesini umuyorum. Fenerbahçe'de şöyle yapıcı yaklaşıyor. Şimdi statta bir biliyorsun yenilenme var.
0: Doğru.
1: Bir yandan maçlar devam ederken loca sayısını genişletecekler. Locası tek iptal edilen isim de Acun Ilıcalı değil. Hakan Safi'nin de locası iptal edildi. Başka isimlerin iptal edildi. Localar genişletildiğinde onları zaten loca vereceğiz diyorlar. Ama tabii ki burada locanın konumu önemli. Şu an bahsetmiş olduğumuz 2217 nolu loca. Yani tam stadı hani göbekten gören. Hani
0: direkt santra çizgisini gören locadan bahsediyoruz. Doğru muyum?
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Bu da baktığında ya başkanlık locası olmalı gibi. Yani bana kalırsa yani direkt görüyor. Yani merkez loca. Hani merkez loca çünkü hani orada devlet yetkililerini de ağırlıyorsun. İşte çok önemli spor dünyasından insanlar geliyor, ağırlıyorsun. Bence biraz daha kulübün olması gerekir. Yani ben Aziz Yıldırım'ın olması gerekir demiyorum. Zaten Aziz Yıldırım şampiyon olamazsa olay sonra yok. Yani Aziz Yıldırım
0: mevcut Fenerbahçe başkanının kullanacağı başkanlar locası olması gerektiğini söylüyorsun. Doğru muyum abi?
1: Aynen öyle. Kulübe ait bir loca olması gerektiğini düşünüyorum. Ha, bu olayda da Acun Bey'in hakkı yeniyorsa da dediğim gibi başka bir loja tahsisi artı hani evet dediğimiz gibi sonuçta merkezden gören bir lojadan bahsediyorsun. Fiyat farkı vesaire Fenerbahçe'nin vermesi lazım ki mevcut yönetimde zaten vereceğini

0: söylüyor bu konuda.
1: Peki bu konunun sonrasında birçok aslında ara sıra mesajlara da değinmek istiyorum. İbrahim Bey'in mesajı var. İyi yayınlar dilerim demiş. Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu ilk maç sonrasında, Gençler Birliği maçı sonrasında gereken hamleyi yapacağız demişti. İlk maçlarda VAR yabancıydı. İkinci maçlarda yerli VAR'a dönüldü. Mahmut Uslu'nun bahsettiği hamle bu olabilir mi acaba diye bir soru gelmiş. Ne dersin Yunus Aydın?
0: Yani tam olarak bunu kastettiğini düşünmüyorum. Yani Mahmut Uslu'nun hani yani bu kadar hani basit müdahaleler bence değil kastettikleri şeyler. Hani yani gerekirse federasyona gideriz işte, çünkü biz daha önce hem Ali Bey döneminde hem Saadettin Bey döneminde daha naif hamleler gördük. Federasyonlara karşı daha naif iletişimler gördük. Bunu arttırırız hani gibi algıladım ben iki taraf açısından da. Hani yabancı duvardan dönülmesi, işte Türk var vesaire ya da hakemin değişmesi gibi değil de, yani dünkü hakeme baktığın zaman mesela hakemler üzerinden gireceksek, yani hakem değil bence.
1: Atilla yani Karaoğlan'dan bahsediyoruz.
0: Aynen öyle. Yani. Atilla Karaoğlan hakem falan değil bence. Hani Fenerbahçe taraftarının da ekstra hassasiyeti olduğu bir isim. Ama hani dün baktığın zaman sonuçta gelmiş orada görevini yapıyor. Hani bu konuda bir hani Fenerbahçe'nin VAR ya da maç hakemiyle alakalı bir sonuçta tepkisi olsa bunu dikkate alırlardı. Almamışlar. Bence Mahmut Uslu'nun kastettiği şey işte yani federasyona bir yürüyüş olabilir. Ya İbrahim Hacı Osmanoğlu'na çok başka bir çıkış olabilir. Bence bunları kastetti. Ya yani VAR'dan daha fazlasını isteyecektir Fenerbahçe.
1: Peki. Biraz da aslında konuşulan söylentiler belki de olmaya yakın transfer hamleleri üzerinden de aslında son bölümü şekillendirmek istiyorum Yunus Aydın seninle beraber. Yani şimdi Fenerbahçe'de tabii ki ister istemez bütün kulüplerin dikkat etmesi gereken 10+4 kuralı var. Fenerbahçe'de mevcut kadroda son maçta yabancı sınırına takıldığı gibi bir açıklama yapılan bir durum var Talişka'nın. İlk başta Talişka nezdinde başlamak istiyorum. Bu Al Cezire haberleri ne kadar doğru? Talişka'nın Katar'dan bir teklif götürülme durumu olduğunu da okuyorum birçok önümdeki kaynaktan. Dubai ekibi Al Cezire bu arada, bunu bir kez daha hatırlatalım. Katar'dan başka tekliflerin gelme durumunu da okuyorum. Fenerbahçe yönetiminin istediği para ne kadar Talişka için? Dubai'de 4 milyon dolar veya euro olsa gerek, üst limit var yeni transferlerde. Yani oradaki bonservis bedelinden mi esasında birazcık daha dengeleme sağlanılabilecek? Talişka'nın çünkü 7,5 milyon euro kazandığını biliyoruz. Yani Talişka ile ilgili süreç nasıl olacak? Sonrasında diğer isimlere geçeriz ama önce Talişka diyorum.
0: Yani Talişka'ya teklif oldu doğru El Cezire'den. Yani daha bence Arabistan tarafında, Katar, Dubai tarafında oyuncunun çok da aslında zaten piyasası var. Ya daha önce ne Al Nassr'dan da herkes biliyor, oyuncuyu takip ediyor. Yani zaten satılmaya karar verildiği anda birçok teklif gelecektir. Ben Fenerbahçe'nin 10-11 milyon euroları bırakacağını düşünmüyorum. Bence minimumda 15-16 milyon euro bonservis olacaktır. Fenerbahçe için de zor bir karar. Yani tamamen yabancı kuralından kaynaklanan bir karar. Çünkü yani yabancı kuralı olmasaydı yani şu an bu oyuncunun gönderilmesi düşünülmeyecekti bile. Ama baktığın zaman şimdi Talitka da Asensio'da forvet arkası 10 numara hani menşeli oyuncular.
1: Doğru.
0: İkisi de aynı parayı alıyorlar. Şimdi dünyada bir örneği bunun çok fazla yok. Yani iki pozisyon, birisi yedek olacak, aynı parayı alacaklar vesaire gibi. Hani çok özellikle bizim seviyemizdeki ülkelerde bu çok fazla hani lüks, yani yedek bir oyuncuya 7,5 artı bonuslarla hani neredeyse 10 milyon euro yakın para vermek lüks.
1: Doğru.
0: Ama yani şimdi Talişka ile alakalı, yani şimdi Fenerbahçe düne kadar, dünü kenarda bırakıyorum Talişka maç kadrosunda olmadığı için. Yani 6 resmi maçta 5 gol atmış. Takımın spor yükünü tek başına zaten tamamlıyor. Yani bu oyuncuyu göndermek, şimdi başka verileri maddi vesaire dışarıda bırakıyor. Fenerbahçe'nin 6 gol atmışken 5'in 60 oyuncusunu göndermesi kağıt üstüne baktığında çok mantıklı bir şey değil.
1: Doğru.
0: Ama şöyle bir şey var. Dün de bunu farklı bir yerden bakıyorlar. İşte Talişka oynuyor, Talişka atıyor. Talişka oynamıyor, bütün takım atıyor gibi bir süreç var. Ama bunu sadece, bunu dün itibariyle 4 gollü bir galibiyet olduğu için söylüyorum. Ama dün şöyle bir durum var. Fenerbahçe Talişka'yı gönderecekse,
1: evet,
0: bence Solare, Rashford gibi, Leao gibi A+ bir oyuncu almak zorunda. Ya bir yabancı almak zorunda. Ha bu kadro planlaması da çok geç kalındı. Çok az bir zaman kaldı 4 Eylül'e.
1: Doğru.
0: Çünkü Fenerbahçe şunu yaşadı. 3 başkan değişimi bir yılda. Her gelen başkan yeni bir transfer dönemi. 3 tane teknik direktör, biri savunmacı, biri hücumcu, hepsi kendi oyun anlayışını doldurdu. Her pozisyonda bolluk var.
1: Doğru.
0: Her pozisyonda bolluk olduğu zaman da ne oynanacağını bilemeyen bir Fenerbahçe var. Şimdi zaten çok az bir zaman kalmış ve kabul edelim, Fenerbahçe Gençler Birliği maçında 2-1 kaybetmeseydi, hı hı, Fenerbahçe bu kadar transfer yapma telaşına girmeyecekti. Çünkü Cihan Kamer ne dedi futboldan sorumlu yönetici?
1: 1 veya 2.
0: Lukaku ile beraber bitirdik, U23 bakacağız. Dediğim gibi 1 ya da 2 kontenjan. Yani zaten. Hı hı. Şimdi Gençler Birliği maçında yenilgi yaşanınca dediler ki eyvah, bu takım çok da iyi değil. Bu takımın transferlere ihtiyacı var. Hı-hı. Bence Fenerbahçe'nin şu an U23'te şimdi Semedo'yu göndereceklerse ya da Ederson'u, hı-hı, bir kaleci ihtiyaç var.
1: Onu sorayım bir ara. Ederson artı Semedo'yu sorayım. Semedo'ya bir 6 milyon 7 milyon gibi Al Nasır'dan teklif gelme durumu varmış. Teklif getirilebiliyormuş diye bir haber aldım ben dün. Bir istihbarat haberi var ama Semedo bu paralara gider mi? Ederson'un aylık durumu var mı diye soracağım. Ondan sonra Osterwold'e getirileceğim ama bu ikisini bir soralım abi sana.
0: Ederson'un ayrılma durumu var. Yani Ederson'un dünya çapında da büyük kulüplerden de teklifleri var. Juventus'tan mesela teklif vardı. Ama maaşı çok yüksekti oyuncunun. Hani sonuçta sıcak bakmadılar. Nelson Semedo ile alakalı dediğin gibi hani Al Nassr'dan da bir teklif var. 7 milyon euro. Fenerbahçe çift tane istiyor. Ama bence zor. Ya 10 milyon euro dedim. Yani Semedo'yu gönderdiği yerde ya yerli ya da bir U23 yabancı sağ bek almaları lazım. Diğer taraftan Ederson'u gönderirsen yerli bir kaleci ki Berke, yani bir numarada gidecekleri kişi, hani Lille sonuçta Berke'nin önüne bir kaleci aldı. Hani bu konuda bir Fenerbahçe'nin transfer hakikatının olması lazım. Mutlaka bir solan alman lazım yabancı. Yani çünkü orada Kerem alternatifsiz kaldı. Yani Dorgeles'ine bence yeterli değil. Yani 3 tane baktığında bir değişim yaratman lazım ve çok az zaman kaldı.
1: Doğru.
0: Yani burası Gençler Birliği maçındaki puan kaybına kadar hiç öngörülmediyse bu da bence Oğuz Çetin'le İsmail Hoca'ya eksi yazar abi. Yani hani çünkü ya şimdi isteyecek olanlar, takımı görenler de onlar. Cihan Kamer gidip bunu teknik olarak yakalayamayabilir. Siz raporlayacaksınız, ileteceksiniz, onlar da alacak. Yani hani olay bu şekilde. Bence bu konuda Fenerbahçe'nin zaafı var. Bu arada hani az önce Fenerbahçe'nin açıklamasında Loca'yı konuşurken, evet, Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamada Acun Ilıcalı'nın Loca'sına sokmak istediği 10 kişiden ikisinin Galatasaray Paso Ligi sahibi olduğu, Fenerbahçe değerleri açısından da değerlendirilemeyecek olduğu için Fenerbahçe'nin bu konuda bir karar alacağını da söylemişler.
1: İlginç bir kısım, bir iyi bir satır arası olduğunu söyleyelim. Peki Jadon Osterwold konusuna gelmek istiyorum. Roma konusu var. Zorunlu mu yoksa opsiyonlu mu satın alma opsiyonu var ve Fenerbahçe yönetiminin Jadon'la alakalı tasarrufu ne olacak? Çünkü maç sonunda oyuncuların çıkış yaptığı o bölümde tabii ki basın mensuplarının önünde Jadon Osterwold'in Fenerbahçe'ye sorun, gidecek misin sorusunun üzerine Fenerbahçe'ye sorun şeklinde bir reaksiyonu vardı. Jadon'un durumunu Yunus Aydın nasıl yorumlar?
0: Öyle güzel cevap verdi ki Jadon, ne anlatmak istediğini anlayamadık. Yani hani gitmek istiyor da Fenerbahçe göndermiyor mu, yoksa gitmek istemiyor ama hani Fenerbahçe'ye sorun gibi mi? Yani hani gerçekten çok profesyonel bir cevap verdi orada.
1: Doğru.
0: Yani baktığımda ya Jadon gitti. Hani onu öncelikle söyleyelim. Yani 1+4 yıllık anlaşma yaptı Roma'yla, zorunlu satın alma olacak. Önümüzdeki sene aslında bonuslarla birlikte 17 milyon euro net bonuslarla 20'ye kadar çıkacak bir teklif vardı. Yani keşke Ocak'ta satılsaydı, 30'a istemişlerdi. Yani ama işte sonrasında Jadon Osterwold dediğim gibi Fenerbahçe biraz kendi değersizleştirdi. Yani ana planda stoper olarak düşünmedi. Yani burada Fenerbahçe oyuncunun biraz değerini kendisi bu transfer harekatı sürecinde azaltmış oldu. Ama yani hem yabancı kuralın açılması hem de 17 milyon euro net bonservis önümüzdeki sene Fenerbahçe sistemine dahil olacak. Bence önemli.
1: Çok detay bir soru soracağım. Buradaki fikrini çok merak ediyorum. Çünkü Jadon Osterwold'in yaklaşık 6 ila 8 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Yani şu anda yaklaşık bir 3 hafta falan herhalde var. Tam olarak iyileşmesine normal şartlarda. Şimdi sağlık kontrolünden bu oyuncu geçerken bir problem olur mu? Buradaki öngörünü merak ediyorum.
0: Ya mutlaka bununla alakalı raporları almışlardır Fenerbahçe'den. Ya mutlaka konuşmuşlardır diye düşünüyorum. Ama hani çok teknik olarak sıkıntı olacağını düşünüyorum. Çünkü hani oyuncunun sakatlığı çok net. Yani bir sakatlık. Hani sağlık raporlarını almışlardır. 4-6 hafta dediğin gibi sakatlığı var. Maksimum 8 haftaya uzayabilecek bir sakatlığı, evet, var. Hani bu sene o yüzden de aslında 1 artı 4 yıllık yapıyorlar ama onlar için bir zorunlu satın alma bu. Ya herhangi bir opsiyon yok. Mesela şu an yazsalar

0: 20 maç oynama zorunluluğu. Zaten oyuncuların mevcutta da sakatlığı varken çok zor. Yani 20 resmi maç.
1: Belki mesela ama 5 maç yapıp bunu böyle hani ödeme planında hani seneyeki şeyden düşebilmek açısından bazen İtalyan kulüplerinde görüyoruz. Tabii. Yani böyle 5 maç oynama zorunluluğu gibi bir şey çıkabilir mi ortaya?
0: Yok, zannetmiyorum. Bence hani yani çünkü zorunlu satın alma diyorlar direkt ama 5 maçta aslında dediğin gibi zorunlu gibi hani olan bir satın alma olacak ama yani sanki direkt kullanacaklar gibi benim gördüğüm, yani ekstra bir madde yok gibi duruyor.
1: Ki zaten Gasperini'nin oyununa da çok çok uyumlu bir isim olduğunu söyleyelim. Peki U23 isimleri soracağım. Bir son yaklaşık bir 3-4 dakikamızda da U23 transferleri adına Fenerbahçe'nin hangi mevkilere ve hangi profillere gitmesini bekliyor Yunus Aydın? Bir isim var mı diye sormak istiyorum. Altını çizebileceği bir isim var mı? Tabii ki 10, yani 10 artı 4'ün 4'ünü konuşacağız ama tabii ister istemez belki çok fazla ayrılık olur. O onluk kısımda da herhangi bir isim var mı? Bir istihbarat var mı Yunus Aydın?
0: Yani bir kere zaten Fenerbahçe şimdi U23'te net bir şekilde bir hücum oyuncusu ya da sağ bek oyuncusu alması hani net bir şekilde gerekiyor. Hani benim gördüğüm kadarıyla. Yani şimdi Fenerbahçe'nin bence bir tane de stopere ihtiyacı var. Burada belki yine burada da bir U23 ismi değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Hani burada bu arada stoper için Fenerbahçe'nin illa U23 değil, Adil Demirbağ'la da net bir şekilde hani ilgilendiğini söylememiz lazım. Adil'le de Fenerbahçe'nin net bir görüşmesi var. Yani bence pozisyon olarak Fenerbahçe'nin mutlaka bir sol ön, mutlaka bir sol ön,
1: tamam,
0: mutlaka bir stoper ve Nelson Semedo'yu gönderecekse kesinlikle bir sağ bek alması lazım.
1: Peki bir isim var mı bu konularla alakalı? U23 şöyle yani mesela Galatasaray'ın gündeminde İsmail Asar, Papamatar Sar gibi çok net isimler çıkıyor. Beşiktaş'ta Vlog ismi şu anda dikkat çekiyor. Trabzonspor'da hatta artık uçuş planı yapılan Fabinho'yu görüyoruz ama Fenerbahçe nezdinde böyle bir U23 ismini çok net görebiliyor muyuz? Yoksa ser verip sır mı vermiyorlar diye sorayım son olarak.
0: Ya ser verip sır vermek değil, çok ana planda dediğimiz gibi Gençler Birliği maçına kadar net bir isim olmadığı için yani Fenerbahçe'nin önceliği bir transfer değildi ama daha önce ilgilenilen, şu an çıkmış bir isimden bahsetmiyorum, daha önce ilgilenilen orta sahaya çünkü tempolu bir oyun istedikleri için Andre ismi başından itibaren var.
1: Yani, ne kadar paralar Andre peki? Andre için ne kadar isteniyor yaklaşık olarak, onu da soralım.
0: Ya 10-15 milyon eurodan minimum 15 milyon euro beklentisi olacaktır.
1: Peki sol ön için herhalde bir genç değil yetişkin bakıyorlar diye anlıyorum. Çünkü zaten doğru gelesine ne var herhalde.
0: Kesinlikle. Ya şimdi bir numaralı isim Marcus Rashford.
1: Tamam.
0: Yani Rashford'ı istiyor Fenerbahçe. Rashford'la ilgili var. Leo konusu daha önce gündeme gelmişti. Yine gündeme mutlaka gelecektir. Ama Rashford hem Galatasaray'a hem de Fenerbahçe'ye net bir şekilde Türkiye'de oynamak istemiyorum tarzında açıklama yaptı.
1: Tamam.
0: Bunu da hatırlıyoruz. Ama ben Rashford'ın hala zorlanacağını düşünüyorum ki Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne direkt kalırsa, yani bu turu inşallah geçebilirsek bu hafta mutlaka çok büyük bir yıldız oyuncu alacağını düşünüyorum. Ama U23 konusunda en net isim anlaşmaya yakın Andre.
1: En net isim Andre. Peki U23 bir sol stoper, sol bek gibi oynayabilen bir oyuncudan ziyade yerliye mi gidilir diye tahmin ediyorsun Yunus Aydın? Yani, onu da son olarak sorayım.
0: Yerliye gidilir diye tahmin etmiyorum. Çünkü hani alınabilecek yerli oyuncu var mı? Çok bence yok.
1: Yusuf Akçiçek falan konuşuluyor, süre almadı son iki maçta diye. Son o sorum olsun, olabilir mi böyle bir ihtimal?
0: Ya Yusuf'la alakalı şöyle, maaşı çok yüksek. Yani sonuçta hani çok genç yaşta hani futbolun Arabistan tarafına, Doğu tarafına giderek aslında Avrupa için çok ulaşılmaz bir oyuncu hale geldi. Ben Yusuf alacaklarını düşünmüyorum. Her transfer döneminde ortaya çıkıyor. Ama Fenerbahçe'nin bonservis verme konusunda bir problemi olmadığı için. Yani tabii ki çok uç bir şey söyleyeceğim yukarıdan. 2002-2003'lü yani Baldi'yi alabilirlerse Barcelona Baldi'yi elden çıkartmak istiyor.
1: Peki.
0: Ama 50 milyon euro market değeri var yani oyuncunun.
1: Bu konu çok enteresanmış. Bunun üzerine tabii ki konuşuruz. Peki Yunus Aydın çok çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağlıcakla kal abi. Hoşça kal.
0: Hoşçakalın.
1: Evet, Yunus Aydın bizlerle beraberdi. Kısa bir araya gidiyorum. Aranın ardından Fenerbahçe konuşmaya devam edeceğiz. Can Başak'la devam edeceğiz.
2: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
3: Reklam.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
2: Trabzonspor Mısır'ın sultanını Trabzon'a getiriyor. Bordo Maviler Liverpool'dan ayrılan 34 yaşındaki Muhammed Salah'ı kadrosuna kattı. Adı uzun süre Beşiktaş'ta aranan ancak siyah beyazlı ekiple anlaşma sağlayamayan Muhammed Salah, Karadeniz temsilcisiyle el sıkıştı ve Bordo Mavili formayı giydi. Sağ kanattan merkeze yaptığı koşular, sol ayağıyla ürettiği goller ve ceza sahasındaki bitiriciliğiyle tanınan Salah artık Bordo mavili formayla sahne alacak. Peki Muhammed Salah kimdir? Salah'ı inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Muhammed Salah 15 Haziran 1992'de Mısır'ın Negrin kasabasında dünyaya geldi. Futbola Makovlu'nun altyapısında başlayan Salah henüz 18 yaşındayken A takıma yükseldi. Mısır ekibiyle çıktığı 45 maçta 12 gol kaydeden genç kanat 2012 yılında Basel'e transfer olarak Avrupa'ya adım attı. İsviçre temsilcisinde 79 karşılaşmada 20 gol atan Salah 2 lig şampiyonluğu yaşarken 2013'te sezonun oyuncusu seçilmişti. Özellikle Avrupa kupalarında Chelsea'ye karşı sergilediği performans ona Premier Lig'in kapısını açacaktı. Ocak 2014'te Chelsea'ye transfer olan Salah, İngiltere'deki ilk döneminde beklediği süreleri bulamadı ve 19 maçta 2 gol attı. Bunun üzerine İtalya'ya kiralanan Mısırlı oyuncu Fiorentina formasıyla 26 maçta 9 gol kaydederek yeniden çıkışa geçti. Ardından Roma'ya giden Salah, burada geçirdiği 2 sezonda 83 karşılaşmaya çıktı ve 34 gol attı. Roma'daki performansını milli takıma da taşıyan Salah, 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda 2 gol ve 2 asist üreterek Mısır'ın finale yükselmesinde önemli rol oynadı. Kulüp ve milli takım formasıyla sergilediği futbolun ardından Liverpool 2017 yazında Roma'ya 42 milyon euro ödeyerek Salah'ı kadrosuna katmıştı. Aynı yıl Dünya Kupası Afrika elemelerinde de ülkesinin en önemli oyuncusu olan Salah attığı 5 golle 3. turun gol kralı oldu. Kongo karşısında biri uzatma dakikalarında gelen 2 gol kaydeden yıldız oyuncu Mısır'ı 28 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'na taşımıştı. Salah'ın Liverpool kariyeri ise daha ilk sezonunda tarihe geçti. Tüm kulvarlarda 52 maça çıkan sağ kanat 44 gol ve 14 asist üreterek Premier Lig'de gol kralı oldu. Everton karşısında attığı golle de 2018 FIFA Puşkaş ödülünü kazanmıştı. 9 senelik Liverpool kariyerine 442 maç, 257 gol ve 120 asistle tamamlayan Salah, kulüp tarihinin en golcü 3. oyuncusu oldu. Bu süreçte 2 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi'nin de aralarında bulunduğu 8 büyük kupa kazandı. 4 kez Premier Lig'de gol kralı olan Salah, 3 kez de İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından yılın oyuncusu seçildi. Özellikle 2014-2015 sezonunda attığı 29 gol ve yaptığı 18 asistle 38 maçlık Premier Lig tarihinde bir sezonda en fazla gole doğrudan katkı sağlayan oyuncu olmuştu. Ancak Liverpool'daki son sezonunda önceki yılların gerisinde kalarak 42 maçta 12 gol ve 10 asist üretti. Patlayıcı sureti ve birebirdeki denemeleri azalırken oyun kurulumundaki ve son paslardaki rolü daha fazla öne çıktı. Salah'ın en büyük silahı sağ kanattan merkeze yaptığı koşular. Bunu hepimiz biliyoruz. Sol ayağıyla uzak köşeyi hedefleyebilen Mısırlı yıldız, savunma arkasına hareketlenme zamanlaması, pozisyon bilgisi ve bitiriciliğiyle az sayıda temastan gol çıkarabiliyor. Ancak 34 yaşındaki oyuncunun fiziksel yükünün doğru yönetilmesi gerekiyor. Eskisi kadar yoğun pres yapamaması ve süretini her maç aynı seviyede kullanamaması çevresindeki oyuncuların savunma dengesini korumasını daha önemli hale getiriyor. Trabzonspor açısından bakıldığında bu transferin katacağı profil oldukça net. Bordo Maviler hücum hattına gol ve asist katkısı yanında liderlik, büyük maç tecrübesi ve dünya çapında bir yıldız eklemiş oldu. Peki sizce Muhammed Salah Trabzonspor'da fark yaratabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. Radyo Gol.

0: Kings Sport Radyosu.
1: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
2: Evet, Fenerbahçe konuşmaya devam ediyoruz. Bugün gündemimiz Fenerbahçe. Dünkü müsabakayı oldukça uzun ele aldık Yunus Aydın'la beraber. Birazcık aslında hem Sayın Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım arasındaki loca durumlarında da detayları sizlere paylaştık. Bir kez daha hatırlatalım, Kerem'in kontrollerinde herhangi bir bulguya rastlanmadı ve Kerem'in de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ama tabii ki şu anda net bir şekilde şunu söyleyemiyoruz. Lyon maçında oynayacak oynamayacak durumunu tam olarak bilemiyoruz. Çünkü kafa travmaları her zaman problem yaratabilir dedik ki biraz da transfer konuşuyorduk. Yunus Aydın'la başladık. Can Başak'la devam ediyoruz transfer konuşmaya. Can Başak, şimdi tabii ki birçok şey var. Öncelikle hoş geldin.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
2: Çok çok teşekkür ederiz ki haliyle şu anda en sıcak gelişme Talişka gelişmesi. Bugün daha doğrusu dün maç öncesinde Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesaplarından 10+4 kuralındaki durum kaynaklı olarak kadroya alınmadığı yazıldı. Lakin Al Jazeera haberleri var. Al Jazeera'nın maksimum bir oyuncuya 4 milyon euro verebildiği konuşuluyor. Talişka 7,5 kazanıyor. Yaklaşık 17-18 milyon euro gibi bonservis bedeliyle aslında bu mu kompanse edilmeye çalışıyor diye soracağım. Katar'dan teklif gelebilme durumu var diye yazılıyor. Birçok menajer aracılığıyla, birçok takım aracılığıyla Talişka'nın fiyatı veyahut da durumu sorgulanıyor. Sturm Graz maçında analiz edildi. Tribünde scoutlar tarafından tabii ki izlendi Talişka, ama Talişka'daki son durum nedir? Fenerbahçe'nin bu konudaki tasarrufu ne olacaktır?
3: Tabii ki. Öncelikle Talişka Fenerbahçe'ye şu son iki sezondur inanılmaz skor katkısında bulundu. Oyun olarak bazı yerlerde çok destek veren bir oyuncu olarak gözükmese de Fenerbahçe skor anlamında çok büyük katkı aldı Talişka'dan. Bu senenin planlamasında bence zaten düşünülmemesi normal gelmeye de başladı bana açıkçası. Ne kadar çok skor katkısı yapsa da şu an oynadığı pozisyon gereği sonuçta Fenerbahçe ileriye iki tane forvet aldı. İleriye doğru daha arka planda kalacağı için forvet arkası pozisyonunda da bence çok fazla katkı gösteremeyeceği tahmin edilerek çıkmaya çalışıyorlar diye düşünüyorum ki daha önce de belki seninle beraber konuşmuşuzdur da hani herhangi bir teklif gelme durumunda kesinlikle bence çıkacaklarını da düşünmüştük, söylemiştik. Talisca özelinde bence yani bana göre bir Fenerbahçeli olarak çok fazla fark etmez açıkçası. Sonuçta Fenerbahçe iyi oyun oynamak zorunda bana göre. Zaten oyuncu kalitesi yüksek, birçok oyuncu var. Ki şu an bence maçları bu şekilde Fenerbahçe çözebiliyor. Hala eksiklikler var oyunda. Anlaşılmayan noktalar da çok fazla var. Zaten oyuncunun da aldığı maaş olsun birazcık daha Orta Doğu takımlarından bir tanesine zaten gitmesi çok olası duruyor. Brezilya'dan da pek teklif olduğunu ben düşünmüyorum zaten. Oyuncu herhalde şu an birazcık daha devam etmek istiyor. Para kazanmak istiyor. Bu bölgelerde oynamak istiyor. Bence birazcık da tabii bu Fenerbahçe Talisca'dan çıktığı takdirde kesinlikle orta sahaya oyuncu alması gerekiyor. Aynı şekilde stopere de oyuncu alması gerekiyor. Şu an yanlış hatırlamıyorsam 15 ya da 16 tane +4 statüsünde olmayan yabancı futbolcu var.
2: Evet.
3: Bu oyuncular da işte Amrabat'tır, Diego Carlos, Becao, iki oyuncu daha var. İşte Jadon Osterwold ile Talisca konuşuluyor. Bu oyuncular gittiği takdirde Fenerbahçe'nin bana göre tekrardan bir oyuncu alması gerekiyor yani. Çünkü eksiklikler olacak. Şu an Asensio'nun oynadığı pozisyonun rotasyonda herhangi bir alternatif oyuncu neredeyse yok diyebiliriz. Hatta hiç yok. Bu bölgeye kesinlikle bana göre bir dokunuş yapması lazım Fenerbahçe yönetiminde ki bu yönde çalışmalarını sürdürdüğünü düşünüyorum. Yani Türk oyuncu mu olur, U23 statüsündeki oyunculardan mı alternatif olarak transfer etmeyi düşündüler, henüz emin değilim. Ama kesinlikle bu bölgeye transfer yapılacaktır diye tahmin ediyorum ben.
2: Peki. Şöyle bakıyorum abi. Tabii ki yabancı sayısı Fenerbahçe'de tek tek bakalım. Hatta tek tek sayalım şu anda. +4 kuralına uymayan yabancıları. Livakovic hala daha duruyor ancak Barcelona ile anlaştı haberleri var. Osterwolde'yi konuşacağız. 2. Ake 3. Skriniar 4. Diego Carlos 5. Becao 6. Şöyle bakıyorum. Devam ediyorum. Nelson Semedo 7. Amrabat 8. Kante

0: 9, Genduzi 10, Asensio 11, Talisca 12, devam ediyorum. Greenwood 13, devam ediyorum. Lukaku 14, Vedat Muriç 15. Yani 5 isim gidecek. Ki gidecek evet. olan potansiyel isimlerden aslında Talisca'yı birazcık ele aldık durumunu ama Jadon Osterwold'e bir parantez açmak isterim. Yani Roma kulübüne gidecek diye haberler okuyoruz. Zorunlu satın alma mı? Opsiyonlu mu? Ne olacak? Ne bitecek? Çünkü Jadon da tabii ki Fenerbahçe'nin öyle veya böyle değerli ve bonservis beklediği oyunculardan bir tanesi. Can Başak konuyu nasıl yorumlar? Konunun ne tarafında diye sormak istiyorum.
1: Doğru. Zorunlu satın alma diye ben biliyorum. Anlaşma bu şekilde sağlanacak diye görmüştüm. Oyuncu da aynı zamanda sanırım Parma'dan aldığımız zaman bir %20 satıştan pay verme durumu da söz konusu diye biliyorum. Yani birazcık daha fazlaya tabii ki de gidebilirdi bence. Ama şu anki planlamalar doğrultusunda bu oyuncudan çıkıp herhalde yabancı kuralını da uydurmak amaçlı farklı alternatiflere yönelmek istiyorlar. Yani bana göre Osterwold'de her iki pozisyonda savunma tarafında şey yapıyordu hani hem sol bek hem stoper oynayarak o tarafı kapatıyordu aslında. Fakat hani uzun süredir de bence eksiklikleri de vardı bu oyuncunun özellikle stoper bölgesinde. Fenerbahçe'nin şu an oynamak istediği oyuna göre sol bek pozisyonunda da pek uygun olmadığından dolayı çıkılmasını şu an normal buluyorum. Şu ana kadar Fenerbahçe izlediğimizde bekler epey ileri doğru gidiyor. İleride bekliyorlar. Hatta sırf bu yüzden Fenerbahçe atak yaparken bireysel hata olur. Pas kaybından dolayı birçok kez pozisyon da kaybetti. Burada hatta gol bile Fenerbahçe yedi. Fakat ben zamanla bunun oturacağını düşünüyorum. Hani Osterwold özelinde tabii ki de bana göre de çok değerli bir oyuncu. İki pozisyonda kapatıyordu savunmada. Hem sol bek hem stoper oynayabilmesi sebebiyle. Fakat hani çıkmak gerekiyorsa da şu an mantıksız değil. Şu an bir teklif var Roma'dan. Ayrıca oyuncu sakat. Sanırım 2-3 hafta sonra en erken dönebilecekler.
0: Evet, evet.
1: Yani ben doğal buluyorum. Şey yapmıyorum hani çok da yargılamıyorum bu kararı. Ama dediğim gibi çok eksik var bence Fenerbahçe'nin savunma tarafında. Hani bu teknik anlamda teknik kadronun çözmesi gereken bir problem mi? Oyuncuların kalitesi açısından pek ya da uyum açısından mı acaba bir uyuşmazsızlık var? Onu zamanla tabii ki de göreceğiz ama bana göre her şeyden önce stoper rotasyonunda Fenerbahçe'nin çok ciddi eklemeler yapması gerekiyor kalite anlamında. Çok büyük eksik var. Çünkü bu oyuncular da sonuçta her maç oynamayacaklardır. Zaman zaman Fenerbahçe Avrupa'da %100 oynayacağı için rotasyon yapması gerekecektir. Sakatlıklar gerçekleşecektir. Ki İsmail Kartal zaten bir önceki döneminde de bu sıkıntıyı yaşamıştı. Yanlış hatırlamıyorsam bir Avrupa maçında İsmail yüksek stoper pozisyonunda başlamıştı ve Fenerbahçe 6 gol yemişti. Nordjylland takımından.
0: Hatırlarım.
1: Yani bunları çok dikkat edilmesi gerekiyor, unutulmaması gerekiyor bence. Bu pozisyonda da kesinlikle transfer gerçekleştirecekti Fenerbahçe. Zaman kısıtlı. Statü olarak da U23 mi olur veya yabancı oyuncu mu olur bilmiyorum. Bence bu halen konuştukları oyuncularla alternatif olarak bakıyorlar, düşünüyorlar. Ama kesinlikle bu pozisyonlara bir oyuncu eklemesi yapılması gerekiyor. Şöyle ciddi takdirde ki gidecek gibi gözüküyor.
0: Şöyle bir araya girmek istedim. Kusura bakma lafını birazcık kestim abi ama ister istemez tabii ki hem Becao'nun hem Diego Carlos'un hem de Livako için gittiği senaryodan bahsediyorum. 12 aynen. yabancı kalmış oluyor. Osterwold'e ve Talisca'nın gittiği senaryoda 10 yabancı kalmış oluyor. Bunların hepsinin gittiği senaryoda bile Ederson veya Semedo'nun bir ayrılık ihtimali tekrardan doğabilir mi? Ederson'un için Juventus ilgisi vardı. Lakin Juventus Vicario'yu aldı. Ederson'un gitme durumu hala daha oluşabilir mi? Ve Semedo'yu da soracağım. Al-Nassr'dan bir teklif gelmek durumu var. Bir duyum aldık. Bir istihbaratımız var. 7-8 milyon euro gibi maksimum oralara çıkabildiklerini biliyoruz oyuncu için. Yani bu 5 oyuncu gitti. Artı Semedo gittiği denklemi de düşünürsek veyahut da Ederson'un gittiği denklemi de düşünürsek Fenerbahçe'de çok yoğun bir transfer hareketi olacak mı? Sayın Cihan Kamer 1-2 tane U23 oyuncusuyla devam edeceğiz demişti Gençler Birliği maçı öncesinde ama yaşanan mağlubiyet rotayı mı değiştirdi? Genel olarak bu süreci Semedo ile başlayarak yani Semedo ve Ederson durumuyla başlayarak Cihan Kamer'in bu görüşünün değişti mi değişmedi mi fikrini senden almak isteriz abi.
1: Yani bence kesinlikle zaten Semedo'yu da alternatif olarak satmak istiyordu Fenerbahçe. Fakat bu bölgeye de hani U23 oyuncu mu olur veya aynı kalitede, daha yüksek kalitede farklı bir oyuncuya mı yönelirler? Henüz bence çok kararlaştırılmamış.

0: değillerdi Fenerbahçe yönetimi. Ya bana göre Semedo gibi bir oyuncunun lüks seviyesi kolay kolay bulunamaz. Yüksek bonservis bedeli de ödenmesi gerekiyor. Hani zamanda geçiyor. Bir fırsat transferi olmadığı sürece bana göre Semedo'nun gitmesi çok anlamlı gelmiyor açıkçası.
1: Peki. Ederson'a gelecek olursak?
0: Ederson'a gelecek olursak da yüksek maaşından dolayı zaten iyi bir teklif gelmesi halinde kesinlikle yönetim Ederson'dan çıkmayı planlıyordu zaten. Bu en başından beri planlar dahilindeydi. Sandığım kadarıyla zaten iyi bir kaleci almak istiyorsa Fenerbahçe hali hazırda gene yüksek bonservis bedeli ödemesi gerekiyor. Ne kadar yüksek maaş alsa da Ederson şu an hani Ederson'dan çıkıp maaşından çıkacağım diye yüksek bonservis bedeliyle yeni bir kaleciye yönelmek de ayrı bir zahmet olacaktı Fenerbahçe için. Çok bence planlama açısından mantıklı değil. Ederson dün iyi de oynadı bence. İyi oynadığı için de birazcık belki bu karar aşamasında fikirleri değiştirmiş olabilir Fenerbahçe yönetiminde Ederson. Yani bana göre Ederson iyi bir oyuncu. Yaşı da çok fazla değil. Kaleciler genellikle bu yaşlarda pik dönemlerinde iyi oynaması gerekiyor. Ayakları iyi Fenerbahçe'de. Geriden çıkarken bu oyuncunun bu yeteneğini kullanıp bence daha çok fayda sağlayabileceğini ben düşünüyorum. Nitekim Galatasaray'da da geçen sezon Uğurcan bu bölümlerde iyi katkı sağlamıştı. Doğru. Ederson da geçen sezon bu şekilde başlamıştı ama benim fikrim birazcık da hocadan dolayı Domenico Tedesco birazcık daha farklı bakıyordu bu olaya. O yüzden Ederson çok fazla ileriye doğru top atarken katkı sağlayamamış olabilir Fenerbahçe'de. Ki geçen sene birazcık da farklı bir durumlar da söz konusuydu. Çok fazla biz de bilmiyoruz ama ben duyduğum kadarıyla geçen sezon Tedesco ile pek arası iyi değildi Ederson'un. Tedesco pek memnun olmadığını da söylemişti teknik ekibine. Bu da bence geçen sezon Ederson'un birazcık kötü performans verme sebeplerinden biriydi ama şu an taraftarın da arkasında olduğu sürece bence Ederson bu sene kesinlikle iyi oynayacağını ben düşünüyorum. Çünkü kötü bir kaleci değil.
1: Kesin.
0: Kariyer olarak CV'si de çok zaten iyi bir kaleci. Deneyim olarak da zaten her kulvarda yüksek deneyime sahip bir oyuncu. Milli takım olsun, Şampiyonlar Ligi seviyesi, Premier Lig seviyesi olsun. Yani böyle bir oyuncu varken çıkmak şu aşamada bence çok mantıklı değil. Dediğim gibi hani yeni bir kaleci bulmak da kolay değil. Şu an zaten sezon da başladı. Yeni bir kaleci bulmak, onun adapte olması vesaire bence Fenerbahçe'yi geriye bile götürebilir bu açıdan. Bence şu an ben Ederson'un kalacağını düşünüyorum. Yüksek maaştan dolayı tabii ki de iyi bir teklif geldiği halde çıkabilirler ama alternatifi hazırsa bence Fenerbahçe bu şekilde oyuncunun satışına yönelik karar alması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi şöyle bakalım istiyorum olaya. Yani demin de saymıştım ki Ederson ve Semedo'nun durumlarını da sordum ama anladığım kadarıyla şu anda Fenerbahçe'de 10 yabancı var diye varsayalım. Yani aslında 15 var ama Bekao'dan çıkıldı, Livakovic'den çıkıldı, Diego Carlos'tan çıkıldı diye varsayalım. Aynı zamanda Osterwolde ve Talisca'dan da çıkıldığını varsayalım. Şimdi bu 5 oyuncudan çıkıldığı denklemde Fenerbahçe'nin kaleci rotasyonunun aynı kalması mı gerekir? Tane tane mevki mevkiye gitmek istiyorum. Kaleci rotasyonu aynı mı kalmalıdır o zaman?
0: Bence kaleci rotasyonu açısından Fenerbahçe gayet yeterli bir durumda. Kalede ana kadroda Ederson birinci alternatif. İkinci alternatif olarak da Mert Günok veya Tarık bence Fenerbahçe'yi gayet idare eder.
1: Peki sağ beke geçelim. Sağ beke geçtiğimiz vakitte şu anda mevcut kadroda Semedo var. Semedo'nun yedeklerine de bakılacak olursa da Mert Müldür'ü görüyoruz. Oğuz Aydın orada oynatılabilir ve aynı zamanda tabii ki Mimović de hala da kadroda ama mutlaka gidecek diye haberlerini okuyoruz. Aynen. Bu yeterli midir?
0: Bence yeterli. Birçok rakiplerle de karşılaştırdığımızda zaten çok daha fazla derin rotasyonu olan bir takım olduğunu düşünmüyorum. Bence yeterli diye.
1: Sol beke geçiyorum. Levent Mercan, Archie Brown yeterli midir?
0: Yani şöyle, bence yeterli ama ben bu arada sağ bek ve sol bekte de savunma açısından pek yeterli bulmuyorum bu mevkilerdeki oyuncuları. Yani bir şekilde Fenerbahçe'de zaten yönetimin de düşündüğü kadarıyla yediğimden daha çok gol atayım perspektifiyle ilerlediği için şu an bence yeterli buluyorlar ama bana kalırsa savunma açısından zayıf yönleri var ve göze de çarpıyor bence.
1: Peki stopere geçiyorum. Skriniar, Ake, yedeklerinde de Yiğit Efe ve Çağlar var. Bu bölge yeterli midir?
0: Bence yetersiz. Yiğit Efe geçen sezonda sıkıntı yaşadığında Fenerbahçe pek yani tatmin edici olarak görmedim ben açıkçası. Bu yönde kesinlikle zaten oyuncu alacaklar. Yerli oyuncu bence bir tane alınacak stoper kesinlikle. Zaten Ümit veya Adil ile görüşüyorlardı diye biliyorum. Son durumu bilmiyorum açıkçası ama kesinlikle oyuncu alınacaktır.
1: Peki ki şunu da hatırlatalım. U23 olarak da Fenerbahçe'nin şu anda mevcut kadrosunda Archie Brown, Dorgeles Nene ikilisini görüyoruz U23 kontenjanından. O yüzden iki tane de U23'ü de tabii ki yerleştirmemiz gerekecek. Diğer oyuncularla ayrılacağı veyahut da daha alt takımlarda ya da bir kira durumu söz konusu olacağını biliyoruz. Yani iki tane U23 hakkımızda cebimizde olduğunu vurgulayalım. Can Başak'la beraber tek tek kadro üzerinden gidiyoruz. Yerli stoper alternatifi gerektiğini vurguladı. Yani şu ana kadar bir transfer savunma hattı ve kaleciyi dahil ederek konuşuyoruz. Orta saha hattında merkezde Genduzi, Kante, İsmail, Bartu var. Herhangi bir U23 eklemesi veyahut da bir yerli transfer gerekmekte midir?
0: Bence U23 veya yani U23 statüsünde olmayan bir yabancı ile orta sahada ilerlemeyi düşünüyor Fenerbahçe yönetimi. Çünkü şu an Talisca'nın da gittiği takdirde orta sahada Genduzi ve Kante'nin önünde oynayacak oyuncunun Asensio dışında bir alternatifi yok. Bu da bence bariz bir şekilde görülecek. Sonuçta Asensio'da her maç, bu yoğun maç temposunda her maç oynayacak bir oyuncu da değil. Bu mevkide bence bir ekleme yapılacaktır.
1: Yani
0: bence
1: onun önünde Asensio'yu da oraya dahil ederek 4-2-3-1'in hani forvet arkası ve orta sahaları, sadece merkezleri konuşuyoruz. O bölgeye de bir adet U23 10 numara oynayabilen ve 8.5 zaman zaman oynayabilen bir oyuncu mu gerekmektedir Fenerbahçe?
0: Bence evet, ama dediğim gibi farklı bir oyun da olabilir. Ben gördüğüm kadarıyla şu an İsmail Kartal topla oynarken Fenerbahçe Genduzi arkayı üçlüyor. Belki daha farklı bir oyuncu da arkayı üçleyecek, daha defansif bir oyuncu da alınabilir. Şu an emin değilim hani hangi yönde ilerleyeceklerine dair, ama hani bu da olabilir. Belki Genduzi ileride daha çok pres yapsın, arkada daha fazla olmasın düşüncesi varsa bu tarz bir oyuncu da Fenerbahçe'ye faydalı olabilir.
1: Yani merkeze şöyle diyelim, Fenerbahçe'nin anlayışına göre diyor Can Başak. Merkeze bir oyuncu U23 yabancı, ama hoca Genduzi'yi arkada konumlamak istiyorsa biraz daha öne, hoca Genduzi'yi biraz daha önde konumlamak istiyorsa biraz daha arkaya bir U23 doğru, yabancı mıdır hocam?
0: Doğru, bence şu an bu yönde hani hangi tarz bir oyuncuda karar alırlar emin değilim. Zaman zaman bir ara gördüğüm kadarıyla Amrabat'ı da bir ara değerlendirmeyi düşündüler ama hiç görmedik. Antrenmanlarda da bulunuyor mu emin değilim. Dün de doğum günüydü. Çok bir posta koymadı herhangi bir antrenmanda veya bir pasta kesimi de görmedim. Hani bu oyuncunun da kullanılacağını düşünmüyorum. Herhalde elden çıkarmayı planlıyorlar. Hani hangi tarz bir oyuncu alacaklar gerçekten emin değilim ama kesinlikle bence yabancı olacak.
1: Tamam. İki transfer oldu. Merkeze bir U23, yani forvet arkası veya orta saha oynayabilen, savunmaya bir yerli merkez stoper oyuncusu diye iki tane transferi işaret ettik. Kanat rotasyonuna geçiyorum. Greenwood, İrfan, Oğuz, Kerem, Nene şeklinde bir kanat rotasyonu var. Buraya bir takviye gerekir mi?
0: Bence sol tarafa bir takviye de yapmak istiyor Fenerbahçe. Fakat gerekir mi, şart mı, ilerleyen dönemde tabii ki de belli olur ama o dönemde transfer bitmiş olacak, transfer dönemi. Yani sola oyuncu çok yakışır Fenerbahçe'ye, iyi bir kalitede. Ya bana göre Nene de hem solda hem sağda oynayabilmesi bir avantaj. Türk rotasyonunda Oğuz Aydın sol tarafta oynayabiliyor ki bence zaten sadece orada oynamak lazım. Çok iyi görmemiştim Gençler Birliği maçında Oğuz'u, fakat bence oynadıkça daha çok açılabilen bir oyuncu olduğu için yani bu rotasyonda olması gerekiyor bence, ki olacaktır da. Teklifler geliyor ama Türk statüsünde bir oyuncu olduğu için, milli takım oyuncusu aynı zamanda, çok çıkacaklarını da düşünmüyorum ama hani bir fırsat transferi veya U23 bir oyuncu belki sola eklenebilir ama çok şart mı yani, bence çok fazla şart değil açıkçası benim fikrim bu şekilde ama yani ekleme yapılırsa, katkı veren bir oyuncu olursa tabii ki de Fenerbahçe artı yazacak.
1: Forvet rotasyonuna geliyorum. Vedat artı Lukaku yeterli midir? Transfer gerekmekte midir diye soruyorum.
0: Yani bence yeterlidir. Hani üçüncü bir forvet olacaksa ya bir Türk oyuncu olabilir, genç bir oyuncu olabilir, maliyeti çok fazla olmayan. Zaman zaman bir tanesi sakat olduğu, ki olacaktır diye düşünüyorum. Ben sakatlık yaşandığı takdirde zaman zaman kupa maçı olur veya ligde Avrupa maçı dönüşünde rotasyon yapılması gerektiğinde ikinci yarıdan girecek bir oyuncu belki olabilir ama çok da şart değil. O bölgede oynayabilecek farklı oyuncular da var Fenerbahçe'de. Greenwood da oynayabilir, Kerem de oynayabilir. Yani çok fazla şart değil bence.
1: Son olarak da birazcık aslında Lyon maçı hakkında öngörünü sormak istiyorum. Yani birçok

0: konuyu konuştuk. Yunus Aydın'la başlamıştık aslında. Fenerbahçe'nin Konyaspor müsabakasını çok uzun değerlendirdik. Daha sonrasında biraz saha dışı olayları konuştuk. Sonrasında transfere şöyle bir başladık. Bir kadro planlamasını ama Can Başak'la da aslında şöyle tane tane giderek Fenerbahçe'nin kadro planlamasında neler olabilirin üzerinden sohbet ediyoruz. Son sorum da Lyon maçıyla alakalı olsun. Yani Fenerbahçe'nin Lyon maçı öncesindeki yüzde turu geçme şansı kaçtır? Nasıl bir oyun bekliyor Can Başak? Lyon Fenerbahçe maçının ön bakışında neler söylemek ister?
1: Bence %55 Lyon daha avantajlı. Ev sahibi olarak oynayacağı için ve berabere bitmiş bir maç olduğu için skor avantajı da yok zaten her iki takımında. Lyon birazcık daha avantajlı. Kendi taraftarının önünde ilerlemek isteyecektir ki Fonseca'da Fenerbahçe'ye açıkçası saygı duyuyor. Oyuncu kalitesinin de farkında. Epey ciddiye alacaktır bu maçı. Kaybettiği takdirde de Lyon taraftarının çok fazla da üzüleceğini düşünmüyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin gücünün farkındalar. Bence çok zor bir maç olacak. Ben yanlış hatırlamıyorsam bir önceki maçta Fenerbahçe'nin çok fazla koştuğunu da görmedim. Fiziksel açıdan birazcık daha rakibine göre geride ne kadar daha fazla maç oynayacak.
0: Katılırım.
1: Yani Fenerbahçe'nin bence çok yüksek tempoda mücadele etmesi gerekiyor. Ki Lyon burada bence çok fazla da baskı kurmadı. Tempoyu da düşük tuttu. Bu bence Fransa'da çok daha tersine doğru evrilecektir. Basacaktır Lyon. Daha efor sarf edecektir. Ki oyuncuları da genç. Kötü oyuncuları da yok açıkçası. Eski Lyon'daki oyuncu kalitesinde gördüğümüzde hani tabii ki de daha yüksek oyuncu vardı kalite açısından ama gene sonuçta bu Olympic Lyon Fransa'da da birçok genç oyuncu kendini gösterebiliyor. Çok farklı oyuncular var. Portföy çok geniş Fransa'da bu oyuncu kalitesi açısından. Yani Fenerbahçe'nin çok iyi mücadele etmesi gerekiyor. Fırsatları değerlendirmesi gerekiyor. Bireysel hata da çok yapıyor Lyon savunması. Bunları değerlendirmesi gerekiyor. Bir önceki maçta değerlendiremedi Fenerbahçe birçoğunu. Bu maç değerlendirir diye umuyoruz ki Fenerbahçe turu geçsin rahat bir şekilde. Yani maç sonucu olarak da bence uzatmalara gidecek bir maç gibi görüyorum. Ben gene beraberlikle böyle 1-1-2-2 gibi bir skorla maçın uzayacağını tahmin ediyorum. Ama Fenerbahçe'nin bütün şansları değerlendirmesi lazım. Çünkü çok pozisyon veriyor. Dediğim gibi yediğimizden çok gol atalım perspektifi de bence Fenerbahçe'nin şu an oyun felsefesinde bulunduğu için bu bir tek golleri değerlendirdiği sürece artı yazacaktır Fenerbahçe. İnşallah turu geçer Fenerbahçe. Şampiyonlar Ligi'nde görmek isteriz ama benim fikrim çok da hazır bir Fenerbahçe taktik açısından diyorum. Oyuncu kalitesi değil. Pek de görmüyorum. Şampiyonlar Ligi'ne gittiği takdirde de şu anki senaryoda Fenerbahçe zorlanacak bence.
0: Peki. Birazdan da tabii ki Ali Can Uma ile bir bağlantı yapacağız. Ali Can'la da biraz Premier Lig tarafına döneceğiz. Peki Can Başak çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Kıymetli katkıların için sağ ol, var ol.
1: Tabii ki de iyi pazarlar, iyi günler.
0: Evet, Can Başak bizlerle beraberdi. Şimdi tabii ki çok kısa bir araya gidiyorum. Aranın ardından birazcık şöyle rotayı İngiltere'ye kıralım. Belki de en şu anda futbolun zirvesi olarak kabul edilen ligler bazında konuşuyorum. Biraz İngiltere'ye rotayı kıracağız. Biraz Hull City'den bahsedeceğiz. Biraz Arsenal'den bahsedeceğiz. Biraz Tottenham'dan bahsedeceğiz. Manchester United'dan bahsedeceğiz. Aslında öne çıkan, yani şu ana kadar izlediğimiz bütün müsabakalarda öne çıkan İngiliz takımları üzerinden son bölümü şekillendirmeyi çalışacağız.
2: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Reklam.
5: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi

0: sponsoru Opet, ay yıldızlarımıza başarılar diler.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
3: Fenerbahçe savunma hattına Premier Lig tecrübesi ekledi. Sarı lacivertler Manchester City'nin Hollandalı savunmacısı Nathan Ake transferini açıkladı. Peki Ake kimdir? Kariyerinde hangi yollardan geçti ve Fenerbahçe'ye ne katabilir? Nathan Ake'yi inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. 18 Şubat 1995'te Hollanda'nın Lahey şehrinde dünyaya gelen Ake, futbola henüz 6 yaşındayken yerel kulüplerden Wilhelmus'ta başladı. Daha sonra ADO Den Haag altyapısına geçen oyuncu 12 yaşında Feyenoord Akademisi'ne katıldı. Burada gösterdiği performansla Hollanda'nın dikkat çeken genç savunmacılarından biri haline geldi. Ake'nin kariyerindeki ilk büyük kırılma ise 16 yaşında yaşandı. Feyenoord altyapısında forma giyerken Chelsea scoutlarının radarına giren Hollandalı oyuncu 2011 yılında İngiltere'ye taşındı ve Chelsea Akademisi'ne katıldı. Genç yaşta ülkesinden ayrılması onun profesyonel karakterinin erken gelişmesinde önemli bir rol oynadı. Chelsea'de A takımı yükselse de düzenli forma şansı bulmak kolay olmadı. Bu yüzden kariyerinin ilk döneminde kiralık olarak tecrübe kazandı. Önce Reading'e ardından Watford'a giden Ake asıl çıkışını Watford formasıyla yaptı. 15-16 sezonunda gösterdiği performansla kulübün yılın genç oyuncusu seçildi ve Premier Lig vitrinine güçlü bir giriş yaptı. Watford performansının ardından Bournemouth dönemi başladı. Önce kiralık olarak gittiği Bournemouth'ta kısa sürede güven kazanan Ake 2017'de Chelsea'den yaklaşık 22.800.000 euro bonservisle transfer edildi. Düzenli forma giydi, Premier Lig temposuna tamamen alıştı ve küme düşen bir takımda bile bireysel kalitesiyle büyük kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı. Ve performansının karşılığını 2020 yazında almıştı. Manchester City, Nathan Ake için 41 milyon sterlin ödedi. Pep Guardiola'nın takımına katılan Hollandalı savunmacı, City'de klasik bir stoperden fazlasına dönüştü. Sol ayaklı olması, topu oyuna sakin sokması ve hem stoper hem sol bek oynayabilmesi onu Guardiola'nın sisteminde değerli bir joker haline getirdi. Manchester City forması ve Premier Lig şampiyonlukları, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası gibi büyük başarıların parçası olan Ake, Hollanda milli takımında da 60'ın üzerinde maça çıktı. Euro 2020, Euro 2024 ve Dünya Kupası gibi turnuvalarda forma giyerek uluslararası seviyede de önemli bir tecrübe kazandı. Peki Ake nasıl bir oyuncu? En güçlü tarafı savunmadaki esnekliği. Hızlı, pozisyon bilgisi yüksek, birebirlerde sabırlı kalan ve sol ayağıyla geriden oyun kurabilen bir savunmacı. 1.80 boyunda olmasına rağmen zamanlaması sayesinde hava toplarında da etkili olabiliyor. Fenerbahçe açısından dikkat edilmesi gereken en önemli başlıksa fiziksel devamlılık. Ake kariyeri boyunca zaman zaman kas sakatlıkları ve ayak problemleriyle uğraştı. 2025 yılında sol ayağındaki kırık nedeniyle ameliyat olması da bu dosyada öne çıkan detaylardan biri. Yine de sağlıklı kaldığında Nathan Ake Fenerbahçe savunmasına seviye atlatabilecek bir profil. Sarı lacivertliler Premier Lig görmüş, Manchester City sisteminden geçmiş, büyük maç tecrübesi olan ve birden fazla pozisyonda kullanılabilen önemli bir savunmacıyı kadrosuna kattı. Peki sizce Fenerbahçe'nin savunma hattındaki problemleri çözülebilecek mi? Yorumlarda buluşalım. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
2: Bu içeriye ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
4: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.

0: Evet, tabii ki programımızın son bölümünde birazcık da Premier Lig'e uzanacağımızı sizlere aktarmıştık. Fenerbahçe'yi ele aldığımız uzun uzun bir program oldu. Hem saha içi hem saha dışı hem transferler vesaire vesaire. Hatta Sayın Acun Ilıcalı, Sayın Aziz Yıldırım arasındaki bu loca ile alakalı durumu da bahsetmiştik. O yüzden de birazcık aslında Türkiye Ligi'nden Premier Lig'e bağlarken hiyerarşide normal şartlarda aslında olay örgüsünde biraz daha kronolojik olarak gidecektik ama bugünlük bir istisna yapalım istiyorum. Hull City Manchester United maçını konuşarak başlamak istiyorum. Takımlar hakkında tabii ki Alican Umay'ın çok çok derin bilgisi var. Biraz kısa kısa geçeceğiz birçok takımı ama yine de 12 tane takımı ele aldığımız Premier Lig'in takımlarını konuşacağız. Alican, hoş geldin abi.
1: Can, merhabalar.
0: Öncelikle bizi kırmadığın için ve programımıza katıldığın için çok çok teşekkür ederiz.
1: Benim için de büyük keyif her zaman yayınlara katılmak. Ben teşekkür ederim.
0: Tabii ki öncelikle Hull City Manchester United maçı hakkında aldığın notlardan birazcık senden dinlemek isteriz. Yani Hull City çok büyük bir sürprize imza attı. Belki de hiçbirimiz beklemiyorduk ki sezon öncesinde ikimizin de yorumu kümede kalırsa Hull City çok büyük başarı olur şeklinde aslında ele aldığımız bir takımdı. Hull City neyi farklı yaptı? Hull City bizi nasıl şaşırttı? Nasıl böyle bir skor ortaya çıktı diye sormak istiyorum. Bir de tabii ki United tarafında soracağım haliyle.
1: Evet Can, birlikte değerlendiririz. Hull City tarafından başlayalım. Ben hani maçı seyretme şansı buldum. Hakikaten sağlam gözüküyorlar. Genç oyuncularla çok dinamik bir takım kurmuşlar. İleride tecrübeli McBurnie ile beraber. Acun Ilıcalı'nın Olympiakos'tan transferi Zolakis de kalede çok iyi performans verdi. Hani oyuncular için böyle bir kısa özet yapayım. Ben herhalde oradaki en büyük övgü yine hoca Yakirovic'e yapacağım. Premier Lig'e uyum sağlamış gözüküyordu ilk maçtan. Yine fizik kondisyon açısından çok sağlam bir takım vardı sahada.
0: Katılıyorum.
1: Hani çok uzatmadan iki golün de duran toptan geldiğini düşünürsek hani geçen sene Arsenal'in bize gösterdiği ya da birçok büyük takımın bize gösterdiği duran top önemini onlar da anlamış gibi duruyorlar ve kilidi çözdüler. Ondan sonra da çok fazla geri yaslanmadılar yani. Ortada bir maç vardı. Manchester United maça bence hiçbir anda ortak olamadı. Böyle başlayayım sözlerime.
0: Peki şöyle bir soru sormak istiyorum. Yani Hull City'nin tabii ki ister istemez tabii ki duran top kaynaklı attığı iki golün altını çizdi Alican Umay ama Manchester United duran top savunmasında sıkıntılı bir takım olduğu için miydi bu tablo? Veyahut da Manchester United hazır mı değil? Yani sonuç olarak Carrick'le geçtiğimiz sezon ikinci yarısında bir çıkış var ama bu sezon başında United hakkında ben naçizane biraz daha pozitif bir başlangıç bekliyordum ama buradaki düşüşün sebebi nedir? Yani United'ın maça hiçbir anda ortak olamamasının sebebi nedir? Kadro tercihi midir? Hoca mıdır? Yoksa genel olarak farklı bir sıkıntı mıdır diye United tarafını ele almanı rica ederiz.
1: Yani bu herhalde artık United'daki bir döngü haline geldi değil mi? Sezon ortasında hocayı kovup yerine caretaker, hani geçici süreli bir hoca diye başlayıp o hocanın 2-3 aldığı ilk sonuçtan sonra devam edip sonra hayal kırıklığıyla yeni sezona başlangıç. Hani tabii daha ilk hafta ama bir döngü gibi karşımıza çıkıyor.
0: Doğru.
1: Ben orada United'ı transferleri noktasında da eleştireceğim. Oradan duran top zafiyetine de bağlarız. Şimdi siz tamam Casemiro'yu belki Amerika'ya gönderdiniz. Peki. Ama yerine Andre Santos, Tiedemans bir de yetmiyormuş gibi şimdi Baleba'da herhalde bitmiş gibi duruyor.
0: Evet.
1: Tamam, güzel bir orta saha, alternatifli bir orta saha gibi geliyor kulağa. Ama siz maçın ilk maçınıza işte yine solda Shaw, ortada Heaven Maguire, sağda da Mazraoui ile çıkıyorsunuz. Şimdi birbirimize karşı dürüst olalım. Bu oyuncular Türkiye'de desteklediğimiz takımlara gelse hiçbirimiz heyecandan uykumuzu kaybetmeyiz yani.
0: Burun kıvırırız. Burun kıvırırız, katılırım.
1: Değil.
0: Burun kıvırırız yani %100.
1: Tabii ki burun kıvırırız. Dolayısıyla da ağırlar benim gördüğüm kadarıyla. Hepsi birer yaş daha aldı. Ve takımı ben bir bütün oynayarak, bütün olarak oynadığını da göremedim. Takımda kopukluk da vardı. Belki işte o 2-6 numaranın da direkt değişmesinin, 6-8'in değişmesinin de etkisi vardır. Ama takım çok tutuktu. Solda Patrick Dorgu ile başlıyorsunuz siz koskoca Premier Lig yılına. Yedekten de yine kimsenin çok da en azından Avrupa'da büyük takımların, çünkü oyuncu pazardaydı, hiç talep göstermediği Rashford kurtarıcı olarak oyuna giriyor. Yani durum şu an iyi gözükmüyor ama tabii ilk haftadan da daha fazla bir şey söylemek haksızlık olur.
0: Peki hızlı hızlı geçmek istiyorum çünkü çok fazla takım ele alacağız. Evet. Arsenal Coventry maçına gelmek istiyorum. Yani Arsenal dolu dizgin başladı, Süper Kupa'da kazandı. Üzerine Coventry karşısında da bir 3-0'lık bir galibiyet. Hem Arsenal hem de ligin yeni ekibi Coventry hakkında şöyle biraz cümlelerini alabilir miyiz abi?
1: Can, iki tane 3-0'la başladılar. Çok alternatifli bir kadro. Ben hani geçen senenin bir devamı olarak, hani belki burada rakibin kalibri olarak onlarla da çok örtüşememesinden ötürü ceza sahasına çok oyuncu yığdıklarını gördüm. Tuzoli, Saka, Havertz, Ödegaard, Lewis Skilly zaman zaman, Rice her zaman hep ceza sahası en kötü yaydalar. 6 oyuncu saydık. Sonra ikinci yarı oluyor, bunlar çıkıyor yerlerine. Eze, Zubimendi, işte dünya şampiyonu Merino, hiç hatırlanmayan, hani kabaca espri olarak söylüyorum, 85'te forması terlemeden maçı bitiren bir daha Gyökeres var yedekte. Savunmaya şimdi Konsa takviyesi de geldi. Yine

0: Söylemeden başladılar. Bu maç Raya'ya çok iş düşmedi ama City maçında o da bıraktığı yerden devam ettiğini göstermişti. Yani Arsenal'den korkulur gibi anladım ben. Coventry için ise şöyle bir şey çok söyleyemeyeceğim. Maçta hemen hemen yani biraz tabii esprili yoklardı. Hani çok farklı bir seviyede durdular. Dolayısıyla hani mümkün olduğunca savundular. Onları gelecek haftalarda İzledikçe daha detaylı konuşuruz.
1: Kesin katılırım. Şöyle devam ediyorum hızlı hızlı. Ipswich ve Sunderland eşleşmesine biraz bakmak isterim ki Ipswich kazanmayı başardı Sunderland önünde. Bizim de daha doğrusu Ali Can Umay'ın çok güzel bir tabiri vardı. Sunderland hakikaten kemik gibi bir takım tabiri vardı geçtiğimiz sezonla alakalı. Yani bu tablo, bu skor bizleri şaşırttı mı? Yoksa Ipswich gerçekten bu sezon iddialı olacak mı? Yani düşme adayından ziyade orta sıraları oynayacak bir hüviyette mi diye gördü Ali Can Umay.
0: Yani şöyle ben orada hani Enchison'un fark yarattığı bir maç olarak kabaca gördüm bu maçı. Her pozisyonda vardı yeni transferleri. İç saha avantajını iyi kullandılar. Yani hakikaten yine o biz belki kendi ligimizde çok görmeyebiliyoruz ama hem Hull City maçında hem Ipswich maçında işte belli bir süre sonra o Premier Lig'e dönmüş olmanın verdiği coşku kesinlikle sahaya sirayet etti. Yani çok iyi gözüküyordu tribünler. Hocaları da fena değildir. Yani Ipswich ben hala temkinliyim. Sonuçta forvette ilk golü atan oyuncu hani öyle de böyle Göztepe'nin aslında Avrupa futboluna kazandırdığı bir Emerson.
1: Doğru.
0: Genç yetenekler var. Belli ki çok mücadeleci olacak onlar da. Ama hani ben orta sıra beklemem açıkçası. Düşmezlerse iyidir diyeyim.
1: Peki Sunderland tarafındaki ilk maç sonucuyla büyük eleştirilere büyük eleştiriler yapmamız gerekir mi Sunderland'e veyahut da deplasman oyunu Premier Lig'de güç dengeleri birbirine yakın olmasından dolayı normal mi karşılamalıyız?
0: Yani sonuçta gol 90'da geliyor. Aslında bu maçı çok rahat 1-1'de bitirebilirlerdi gibi gördüm ben. Takım çok benzer. Ben ona dikkat ettim. Hani bir sağ bekte Thomas Meunier, hepimizin yakından tanıdığı eski Trabzonlu Meunier eklemesini gördüm. Yine bence dirençli olmaya çalışacaklardır. Ki bu maçta da yine pozisyonları da var Brobe ile yakaladıkları. Olmamış bu sefer gibi gözüküyor ama ben yine Sunderland'dan umutluyum onlardan. Yine orta sıra neticeleri bekliyorum.
1: Peki peki şuraya doğru uzanalım. Everton Crystal Palace eşleşmesi vardı ki ligimizi ilgilendiren Galatasaray'ın radarında olan İsmail Asar'ın da maç kadrosuna alınmadığını söyleyelim Crystal Palace adına. Everton 2-0 kazanmayı başardı. Yani İsmail Asar'ın maç kadrosuna alınmamasıyla beraber Crystal Palace'ın oyunun etkilendiğini mi düşünür Ali Can Umay? Everton tarafının yoksa baskınlığını mı vurgular?
0: Sar onların hücumunda gerçekten kilit bir isim. Yani gol, asist katkısı veren bir oyuncu. Atletizmi de hızıyla ve bunlara ekleyebildiği bitiriciliğiyle onlar için gerçekten kilit bir roldeydi. Buna rağmen ben hani işte ileride Mateta, arkasında Mateta'nın Enkiteyah ve yeni transfer Dwight McNeil öyle çıkmışlar ki Mateta'nın kaçırdığı, direkten duran topları var maç 0-0 iken. Ama hani sen de biliyorsun ki Everton iç saha oynadığı zaman kalesinde Pickford, köşede de David Moyes varken işleri bir şekilde kotarıyorlar. Yine hani sağlam savunmadan söz edebiliriz. Tecrübeli Tarkovski yanında Brent Waite. Dediğim gibi ilk 30 dakika pozisyon vermişler ama sonra maçı dengeye getirip hakikaten o takıma da iyi bir uyum gösteren Lewis Brewall'un biraz bireysel yetenekle attığı gol. Ondan sonra da arkası geliyor. Everton yine sağlam başladı. İç sahada her zaman bileğini bükmenin zor olduğu bir takım gibi görüyorum ben.
1: Peki devam ediyorum. Tabii ki 17 seansında oynanan 3 tane karşılaşma vardı. Ali Can Umay da ben de biraz döne döne izledik maçları. O yüzden hani belki 90 dakikanın hepsine çok fazla hakim değiliz. Premier Lig'de 17 seansı birazcık aslında bazı detayları şöyle üstünden üstün körü geçebileceğimiz gibi. Çünkü kanalı sürekli değiştirerek bir 3. bir 4. bir 5. kanala doğru döndüğümüz bir seans oluyor. Nottingham Forest Leeds United maçıyla alakalı neler söylemek ister Ali Can Umay? Nottingham tarafında iç sahada bir mağlubiyet var. Leeds'de deplasman galibiyeti var. Nottingham'da bir hoca değişikliği var. Leeds tarafında da Farke ile devam eden bir tablo var. İki takımı da ele alır mısın lütfen abi?
0: Evet, Nottingham'la başlayalım. Çok ciddi bir hoca sirkülasyonu var. En son şimdi Glasner'le beraberler. Hoca kendini Crystal Palace'da herhalde birçok defa kanıtladı. Kupalar da kazandı.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla hani aslında nasıl diyeyim hani zorlu başkan Marinakis'in herhalde garantiye gitmek istediği bir isimdi. Premier Lig tecrübesiyle de beraber. Onları da izledim. Yani tabii yine işte Morgan Gibbs-White, önce başlayan Igor Jesus, sonra giren

0: kırısı olur. Hani alternatif bir kadroları var ama hep bir seneye yavaş başlama işi oluyor Nottingham Forest'te. Özellikle hücum anlamında yaratıcılık noktasında eksiklik yaşıyorlar. Onlara herhalde biraz yeni hocanın da geldiğini düşünürsek zaman tanımak lazım. Tam aksine Leeds ise oturmuş bir kadroya ki dün de çok iyi bir maç çıkarmış, birkaç kurtarışını görme şansım oldu. Çok oynamasa da büyük takım tecrübesiyle gelen Trafford eklemesi. Yine Premier Ligi çok nasıl diyeyim iyi yöneten golcü bir oyuncu Harry Wilson önde. İyi bir kadro Leeds. Ben bu sene de onlardan bu tip başarılı skorlar bekliyorum. Ve son olarak da gole bağlayayım oradan.
1: Lütfen.
0: Sizin elinizde Anton Stach gibi kilit çözen bir oyuncu varsa, mesafe tanımadan her yerden o topu bir şekilde kaleye gönderebiliyorsa, ortada belki biraz dengede giden bir maçı ve kaleciniz kurtarıyor. Bir tane problem çözücü, kritik vuruş gücü olan oyuncunuz var Anton Stach. Onunla da maçı bitirdiler.
1: Yani kesinlikle çok çok güzel yorumladın. %100 katılırım ki bu maçı en az izlediğim maç olarak da söyleyeyim. Yani 17 seansında birazcık o sırada yayındaydık. Golden gole doğru birazcık hani gol olduğu zaman diğer ekrana doğru dönüyorduk. Burada tabii evet. İlk 88 dakika gol olmayınca çok az izleme şansım olmuştu. O yüzden yorumların çok kıymetli.
0: Onu ekleyeyim oraya son olarak.
1: Lütfen. Bir duyamadık.
0: Leeds'ten umutluyum. Yani savunmaya aldıkları Muharremovic zaten öndeki iki oyuncusu sağ bekleri, sol bekleri, Aaronson, şu bu. Yani Leeds alternatifli, yani uzatmıyorum ama bence lige hem renk katacak hem de ligin belki bu sefer 10. sıradan yukarısına oynayabilecek bir takım izlenimi ya da intibası veriyor bana.
1: Böyle
0: bir
1: gerçekten göreceğiz. Ben de çok merak ediyorum Leeds'i. Bakalım sezon sonu nerede bitirir? Ki zaten sezon öncesinde de bir bakış programını beraber yapmıştık Ali Can Umay'la beraber. Peki Brentford-Tottenham eşleşmesine gelmek istiyorum. Yani şöyle aslında sorumu yönlendireceğim. Brentford 3-0 kazanmayı başardı Tottenham karşısında. Tottenham'da geçtiğimiz sezon çok büyük bir başarısızlık vardı. De Zerbi ile esasında çok az kadroyu değiştiren ve birçok transfer katan bir takım olduğunu söyleyebiliriz Tottenham'ın. Tottenham'ın zamana mı ihtiyacı var diye sormak istiyorum. Çünkü çok kaliteli bir kadro var. Ortada çok kötü bir skor oluştu. Maçı izleyemedim bu arada, onu söyleyeyim ben, ama senin gördüğün kadarıyla, Ali Can Umay'ın gördüğü kadarıyla maçı nasıl yorumlar diye sormak istiyorum.
0: Yani daha ilk, ben hani şöyle bir portre çizebiliriz. Daha ilk maçtan De Zerbi'nin başı ellerin arasındaydı. Ve daha dakikalarda 55-60'ı gösteriyordu. Gerçekten kötü başladılar. Hani ben oradan Brentford'a da bağlanmak isterim ama şimdi transferler dedik. Ama siz yine ileride Mike Moore, Richarlison ve Matisse Tell'le çıktığınız bir Brentford deplasmanında 3-0'a kadar pozisyonu yok. Kaleye şutu yok Tottenham'ın. Hani ondan sonra Brentford'un biraz çekilmesiyle pozisyonlar ya da yarım pozisyonlar buluyorlar. Yedikleri goller bence hani yine orada ciddi bir kaleci problemi. Hani o genç bir kaleci, o Atletico Madrid maçından sonra.
1: O travmatik maç değil mi? Çok çok iyi hatırlarım.
0: Orayla beraber tanıdık. Hani sonra ligde kalırken Tottenham kaleyi korudu. Birkaç iyi performans gösterdi. Ama burada yine çok da güçlü olmayan bir şu. Yine altı pasa sektirmesi, oradan dönen topun gol olması. Önünde daha ilk defa beraber oynayan, hani sağ bek tamam Porro gelecek ama bu maç için Archie Gray. İşte sadece birkaç aydır beraber olan, ki Dünya Kupası'na da gittiler. Ne kadar antrenman yapmışlardır bilmiyorum. Senesi Van Heke ve öyle ya da böyle defansif zafiyetleri artık ön planda olan Andrew Robertson'la siz maça çıkınca o oturmuş Brentford hücumu tabiri caizse sizi oyuyor. Yani özellikle
1: doğru.
0: Buraya da yeni gelen transfer, hatta takımdaki tek transfer, 11'deki tek transfer gibi gördüm ben. Sangare yani gerçekten paramparça etti orta sahasını Tottenham'ın. Ve çok rahat bir galibiyet aldılar. Daha fazlasını da atabilirlerdi. Ben buradan Igor Thiago'dan can bir özür dileyim. Maçı takip ediyorduk yemekte bir arkadaşımızla. Penaltı dedi. O dedim, Igor Thiago gözü kapalı atar. Yani kaçırması bana yazıyor olabilir. Çok konuştuk orada.
1: Olur ama öyle şeyler. Olur.
0: 6.'yi kaçırttık.
1: Peki Alican, çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarından dolayı. Hakikaten Premier Lig'e şöyle bizi böyle bir İngiltere'ye rotamızı kırdırmanı sağladığın için çok çok sağ ol, var ol abi.
0: Benim için de her zaman büyük keyiften. İyi pazarlar, iyi yayınlar diliyorum
1: çok
0: sana.
1: Çok sağ ol abi. Evet, Ali Can Umay bizlerle beraberdi. Son olarak da tabii ki bir transfer iddiam var. Programı tam kapatırken, programın tam son bölümünde Tottenham'la alakalı şöyle bir durum olabileceğini daha önceki yayınlarda da söylemiştim ama Ederson'un tabii ki dünkü Fenerbahçe karşılaşmasında çok çok iyi oynadığını vurgulamakla beraber Tottenham'ın ben son anda Ederson'a gidebileceğini düşünüyorum.
2: veyahut da Emiliano Martinez'e gideceklerini düşünüyorum Aston Villa'da. Çünkü Aston Villa Suzuki'yi aldı. 35 milyon gibi bir yatırım yaptı. Tottenham'ın Kinski'nin önüne Vicario'yu da Juventus'a satmışken orada bir domino etkisi olmasını bekliyorum ki transferlerde bunu çok fazla görüyoruz. O domino etkisinden Ederson veyahut da Emiliano Martinez'in Tottenham'ın kalecisi olabileceğini düşünüyorum ki Ederson'un bir tık daha fazla olabileceği ihtimaline yükseğim. Çünkü De Zerbi biraz daha arkadan pasla çıkmayı seven ve biraz daha o ayak kalitesini kalecide arayan bir teknik adam olduğu için Ederson belki gündeme gelebilir diye şimdiden kendi adıma bir iddia paylaşmak istiyorum. Hiçbir duyum değil, hiçbir şekilde böyle bir durumun %100 olacağını da iddia etmiyorum. Lakin Tottenham için, Tottenham'ın oyununu bildiğim için, hocasını bildiğim için ve mevcut transfer piyasasındaki oyuncu grubunda nasıl hamleler yapabileceğini de öngördüğüm için bir anda Ederson Tottenham ihtimali ortaya çıkabilir diye aslında böyle bir damga vuran bir cümleyle yayını sonlandırayım diyorum. Bugünlük beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Çok değerli konuklarıma ayrıca çok teşekkür ederim. Bütün dinleyicilerimize sevgilerimi iletirim. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.
3: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Evet güzel insanlar, biz Lukaku'yu daha önce Saadet-i Saran döneminde aslında konuşmuştuk. Tedesco'nun istemediğinden de bahsetmiştik. Onun temel endişesi de sakatlıktı. Onu da konuşmuştuk. Hak da vermiştik. Bu kez geldi. Hayırlı olsun. Ama önce şu ayrımı bir yapalım. Girişte de dediğimiz gibi 3 yıl önce konuştuğumuz Lukaku ile bugün İstanbul'a gelen Lukaku aynı değil. Aynı önce değil. 3 yıl önceyi biliyoruz. Antonio Conte'nin Inter ile Şampiyonlar Ligi finaline çıktı. Tüm kulvarlarda iyi iş yaptı. İyi gol üretti. Serie A'da kritik gollerin adamı olan bir Lukaku vardı. Bugün Napoli'de yoğun sakatlıklarla boğuşmuş. Son sezon ligde sadece 5 maça çıkabilmiş. Kulübünde gözden düşmüş bir Lukaku var. Peki Fenerbahçe neden bu riski aldı? Çünkü bu hikayenin öbür tarafındaki rakamlar hala enteresan. Belki o yüzden. Biraz da finansal sebeplerden kaynaklanıyor. Bence onu Holstein çok güzel anlattı. Yani 30-35 baremine limitler falan da izin vermiyor. Ama son 3 sezonu geriye doğru sarıp bir bakalım. 22-23 sezonu diyelim mesela. Inter'e bakalım. Recep Bey sağ olsun verdi, ben tatildeyim ama dedi ki abi 10 gol 6 asisti var 25 maçta söyle. Tüm kulvarlarda dedi 37 maç 14 gol 7 asisti söyle ki Inter o sezon demin de dedim ya Şampiyonlar Ligi finali çıktı ama İtalya Kupası'nda, İtalya Süper Kupası'nda kazandı. Lukaku da bu başarının önemli parçalarından bir tanesiydi. 2023-24 Roma'ya bakalım. Orada da düzenli olarak oynadı. 32 lig maç, 13 tane golünü de attı. Onu şeyi de halletti. Ama orada Roma'nın tabii oyun kalitesi bence bizce Lukaku'nun varlığına da çok uygun değildi. Sonra Napoli 24-25 sezonu 36 Serie A maçına çıktı. Orada da 14 gol 10 asist yaptı önce. Onu da söylerim. O an 10 asist önemli bak. Burası önemli. Çünkü bu 10 asist bize Lukaku'nun sadece hani kalenin önünde bekleyen devasa bir santrafor olmadığının da verisi bence. Yani Conte'nin sisteminde topu tutan, bağlantı kuran, son pası verebilen, zaman zaman da hamle oyuncusu, zaman zaman 11'in parçası ama her türlü planın önemli unsurlarından biri olan bir Lukaku var. Onu da söyleyelim. Sonra 25-26 Napoli'nin devre dışı bıraktığı yıldıza dönüşüyor. Fenerbahçe'nin risk aldığı yer tam olarak burası. Ama Dünya Kupası izleyen adam da şunu söylese de abi oradaki Lukaku'ya ne diyorsun? Başka bir Lukaku gördük orada. Belçika ile adam 6 tane maça çıktı. 3 tane gol attı. 7 tane asist yaptı. Üstelik çoğunlukla yedekten gelerek yaptı. Yani Yeni Zelanda yaptığı golle hatta Belçika'nın Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Bu da istifhamlı tarafı oldu. Yani benim bu rakamlarda çıkardığı sonuç şu. Lukaku'nun problemi sahaya girdiğinde hiçbir şey yapamaması değil. Problem o sahada ne kadar kalacak. Bu önemli. Yani Fenerbahçe transferinin kaderimize bence bu soru belirleyecek. Sahada ne kadar kalacağı belirleyecek. Onun için girişteki mücadele vurgusunu yaptı. Mesela onu tanıyanlar Thomas Tuchel benim takımla geldiğinde Chelsea'ye geldiğinde Lukaku için şöyle dedi. Aradığımız tipte profil buydu. Bunu Tuchel söylerken sadece sahadaki katkısından bahsetmedi. Kişiliğinden, efendime söyleyeyim soyum odasındaki duruşundan alçak gönüllü bulurdu mesela. Etkilenmişti. Fiziksel gücünü kontra atakta kullanabilme kapasitesini özellikle vurgulamıştı. Ama esas Lukaku uzmanına gel abi derseniz, o da biliyorsunuz Antonio Conte, Lukaku için söylediği şey bence çok güzel. Karşımızda değil diyor. Yanınızda olmasını tercih edersiniz. Lukaku hakikaten yanınızda. Çünkü Conte'ye göre iki şekilde de rakibe zarar verebiliyor. Böyle bir oyuncu. Derinliğe koştuğunda hızlanıyor. Sırtı dönüşse alıyor, topu tutuyor, oyunu ilerletiyor. Ve şimdi bu özellikleri Fenerbahçe'ye koyacağız birlikte. Fenerbahçe'de bu özelliklerde bir iş yapabilir mi? Ya da gerçek ihtiyaç bu muydu? Fenerbahçe'de ne oynayacak Lukaku diye. İsmail Kartal'ın oyun planına 4-2-3-1 desek başımız ağrımaz. Pozisyon bu, taktik bu. Lukaku'nun pozisyonunda 9 numara. Ama esas mesela Lukaku kaç gol atar falan kadar basit değil bence. Benim daha fazla merak ettiğim şey şu. Lukaku burada duruyor ya, Greenwood'a ne yaptıracak? Çünkü Greenwood sağdan içeri kat ediyor. Lukaku o zaman ne yapacak? Sol stoperle eşleşecek. Örnek canlandırayım gözünüzde. Savunmacıyı sırtına alıyor. Sağ bek öte yandan bindiriyor. Ve rakibin önünde artık bir karar problemi oluşuyor. Çünkü Lukaku'yu yalnız bırakırsanız ne olur? O bir problem olur, başka bir problem olur. Yardıma giderseniz Greenwood'a bir koridor açılıyor. Yani Lukaku belki de bazen topa dokunmadan asist yapabilecek. Rakibi üzerine çekmesi bile Greenwood'un o koşu hattındaki adam sayısını azaltabilir. O nedenle hücumda aksiyonel anlamda bir katkısı olacak. Ebrem bu tarafa, Kerem Aktürk oldu. Burada da enteresan bir bağlantı var. Kerem çizgi öncüsü değil zaten, savunma arkasını koşmayı seven bir adam yani. Bunu hep söylüyoruz. Şimdi Lukaku stoperler üzerine çektiğinde Kerem'in arkasına yapacağı koşular daha değerli hale gelebilir. Kerem de bu sefer daha kendini bulabilir, ritmini bulabilir. Kerem'in Icardi ile Pavlidis ile o kurduğu kimyaları bir hatırlayınız lütfen. Onu, bu çok önemliydi. Top atabiliyor, kesme pas yapabiliyor, kilit pas verebiliyor. Elbette tabii ki hani Icardi'si, Pavlidis'i, bunlar Lukaku'dan çok farklı oyuncular. Hatta Pavlidis ilk Fenerbahçe bir gündemine gelmişti, Twitter'da görmüştüm. Hani benim açımdan çok daha etkili bir isim olabileceğini düşünüyordum ben kendimce. Ama Kerem Lukaku bağlantısı da oluşabilir ve bu da çok kıymetli olabilir. Çünkü Kerem verdiği topu Lukaku'dan geri alabilir. Bu uzun zamandır Fenerbahçe'de görmediğimiz bir şey. Veya attığı pası Lukaku doğrudan sonuca götürebilir. Bu da görmediğiniz bir şey. Asensio var. Asensio herkesin ihtiyaç duyacağı bir 10 numara profili. Dar alanda pas üretebilen, oyunu organize edebilen, hedef adama servis yapabilecek teknik kapasitesi olan bir oyuncu. Şimdi bunu bir de Süper Lig gerçeğini ekleyin. Kapalı savunma karşınızda. Fenerbahçe sete oturmuş. Ne yaparsınız işte, rakibin ceza sahası çevresine yığılmış gibi hayal edin. Şimdi burada başka bir Lukaku ortaya çıkıyor. Fiziksel bir Lukaku ortaya çıkıyor. Size'lı, ikili mücadeleci, sırtı dönük, dağıtıcı. Yani İsmail Kartal'ın zaten kenar ortalarına önem verdiğini de biliyoruz. Dolayısıyla sadece kağıt üzerinde bu söylediklerim. Ha, bunlara bakarım, biçilmiş kaplan derim diyebilirsiniz. Ha, o zaman niye şüphe ediyoruz diye bir soru gelirse, çünkü abi biz bu kağıt üstünde dedim ya, futbol o kadar da kolay değil yani. Ha, Süper Lig'de ama yıllardır aynı cümleyi duyup dururuz. Kardeşim de adam mahalle kahvesinde de olsa, üniversitede olsaydı şöyle fizikli bir santrafor olacaksın, gelecek kafa vuracak falan der. Futbol değişti mi? Futbol değişti. Bizim lig de tamamen değişti mi diye soruyu değiştireyim. Bizim lig tamamen değişti mi? Maalesef hayır. İşte Lukaku transferindeki zıtlık da burada. Yani isteyenin neden istediğini de, istemeyenin neden istemediğini de ben şahsen çok iyi anlıyorum. Ama Fenerbahçe'nin hedefini söylediğiniz anda belki transfer daha doğru değerlendirilebilir. Hedef ne? Şampiyonluk. Kayıtsız, şanssız şampiyonluk. Süper Lig'de şampiyon olmak isteyen büyük takımın sete oturabilen, kenardan gelen toplara cevap veren, fizikselliğiyle rakibi dağıtan bir santrafora ihtiyacı var. Onaki de olsa var, Pierre Webo da olsa var. Var yani. Lukaku'nun geçmişinde de bunların hepsi var. O yüzden bunu olur.

mı bakabilirsiniz. Ama şunu da parantez açalım. Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray. Son 2 sezondur da santrforunda inanılmaz iyi bir atletle oynuyor. Tamam. Ön bölgedeki çalışkanlığının takıma kattıkları olsa da. Evet, Lukaku ceza sahasında sizi doyurabilir. Ama atletik performans isteyen bazı maçlarda aynı katkıyı veremeyebilir. Onu da söyleyeyim. Daha da önemlisi, Vedat Muriç faktörü var. Yedek mi dersiniz, as mı dersiniz? O da size atletizmi sunmuyor. Onu söylemiş olalım. Farklılık da böyle yerlerde ortaya çıkıyor. Bunu söylemiş olalım. Bir mesele daha var.

dönemde Lukaku'nun zaman zaman ceza sahasında ben ona dangoz derdim. Şimdi daha saygılı davranıyor artık. Fenerbahçe golcüsü. İnanılmaz goller kaçıran bir adam. Ve bence bu rastlantısal bir durumda değil. Yani öyle goller kaçırır ki saçı başı olacaksın falan. Yapısal tarafı olduğunu düşünüyorum. Biraz cüssesiyle ilişkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben de 1.92 boyundayım. Onu empati yapabiliyorum. Çünkü vuruş dengesi çok önemli hesapta forunda. Şimdi destek ayağınızı koyduğunuz zaman ağırlık merkezinizi doğru ayarlamamız gerekiyor. Galiba Lukaku zaman zaman bu dengeyi kuramıyor. Öyle olunca da ortaya böyle gerçekten absürt şutlar çıkabiliyor. O absürt şutlar özellikle yakın mesafeden top hızlı geliyorsa daha da beter hale geliniliyor. Yani dolayısıyla hani Lukaku geldi her topu atar öyle bir dünyada yok ama söyleyeyim onu. Ama Fenerbahçe gerçekten iyi bir set oyun oluşturabilirse bu transfer daha da anlam kazanır onu söyleyeyim. Ha, ön eleme maçlarından hemen kesin bir düküm vermek istemem. Doğru da bulmam. Onu da söyleyeyim. Çünkü maçları açan şey çoğu zaman şu ana kadar bireysel yetenek oldu. Sturmgras karşısında takım iyi oynadı. Lafımız yok. Gayretine de lafımız yok. Bütün takım iyiydi ama iki golde de bireysel yetenek vardı biliyorsunuz. Transferin bence en enteresan paradoksuna gelelim öyle bitirelim. Vedat Muriç de hedef santrafor. Sırtı dönük oynuyor. Efendime söyleyeyim hava toplarında güçlü. Yine fiziksel varlık dedik. O fiziksel varlığıyla da alan açıyor. Romelu Lukaku tam anlamıyla aynı futbolcu değil. Ama bunlar birbirinin tamamen zıttı ki profili. O zaman soru şu. Fenerbahçe'nin sağ topu rotasyonu birbirine niçin bu kadar fazla benziyor? Ya da fazla mı benziyor? Fazla benziyor. Bu belki bir tarafıyla çeşitliliği azaltan bir şey gibi gözükebilir. Ama Fenerbahçe birincil oyun planına gerçekten inanıyorsa o zaman aynı şeyi avantaj olarak da söyleyebiliriz. Çünkü diyelim ki Lukaku ile başladınız. Lukaku çıktı. O zaman bütün sistemi değiştirmek zorunda kalmazsınız ki. Vedat girer. Plan aynı şekilde devam eder. Yani bir taraftan çeşitlilik kaybı olarak görebilirsin ama diğer taraftan da bu size oyun istikrarı da verebilir. İşte buna paradoks diyoruz ya. Paradokstan burada. Bence ama şu cümlede hepimiz uzlaşabiliriz. Sağlıklı bir Lukaku, iyi bir Lukaku Fenerbahçe'nin hücum problemlerine çözüm üretir. Mesele sağlıklı kalabilecek mi? Bunu bugün ben de cevaplayamam, kimse de cevaplayamaz. Ancak saha cevaplar. Tamam, onu söylemiş olalım. Hikayesine gelince ben daha evvel anlatmıştım. Siz de sevmiştiniz. İzlenenler bir bakın. Bakın çünkü fena o zaman da söylemiştim. Aylar ve Müslüm'ün yapımcısı bunu bir filmini çekse hepimiz yüklü şakır alırız. Yemin ederim böyle bir hikayesi var. Ama bir tane çok kısa anekdot anlatayım. Elde yok avuçta bir hayat zaten söyleme el yarıkıyor. İlkokul birincisini alfabeyi sökmüş. Öğlen tatilinde eve gidiyor. Karnı aç. Menü hep ekmek hep süt. Ama her zaman o da olmuyor. Bir gün bir çıkıyor öyle teneffüsünde. Koşarak geliyor eve. Bakıyor valide anne. Böyle bir kuru sütle birlikte bir şeyleri karıştırıyor. Ne olduğunu anlamadım diyor Lukaku. Sonra yemeği koyuyor tepsiye. Getiriyor oğluşunun önüne. Gülümsüyor bir yandan çaktırmayacak ya. Bir anlıyor ki bizim anne süte su katmış. Çünkü 5 parasızlar. Üstelik baba profesyonel futbolcu olmasına rağmen bu haldeler yani. Bir diyorsunuz babası Gençler Birliği'nde oynadı yani. Ya anne bir geç mi fündür? Oğlunun nereye gideceğini hacılara, büyücülere hallettirdi bugüne kadar. Yani meseleleri bir de o yana var onu söyleyelim. Yani annesi Everton mevzusu olduğunda Lukaku'nun o zaman hangi takıma gitmesi gerektiği konusunda şey yapmıştı ya. Bodo büyülerine başvurdu, iddia edilmiş dedi. Böyle bir iddia vardı. Eğer yine yaptıysa sağlama yapılmıştır. O zaman hiç endişe etmeyin yani. Latife ediyorum da. Geldi. Fenerbahçe kadrosu bayağı FM kadrosu gibi olmuştu. Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Guendouzi, Kante, Asensio, Greenwood, Lukaku derken şöhretler karması bir takım oldu. Mükemmel şeyler de olabilir, berbat şeyler de. Tek bir etmene bağlı olsa daha iddialı konuşurdum ama şimdi sadece hikayesini anlatıyorum. O hani fenomen Ronaldo izlerken ayakkabıları delik olan Lukaku sonra Dünya Kupası'nda oynama hayalini gerçekleştirdi. Şimdi sık bir görevi daha var. Mahallesinde oturup muhabbet eden İsmail Kartal'ın en büyük hayalini gerçekleştirip onu şampiyon yaparsa ki bu potansiyeli var. Bu lig onun ligi ne ala. Maçlar başlayınca biz zaten durumu tekrar konuşuruz. Bunlar geçmişiyle, potansiyeliyle kağıt üstünde. Kalanını iddia edebiliriz, kahinlik yapabiliriz ama biz tespit yapmakta hünerliyiz diyelim. Bırakalım burada. Siz yorumları bırakmayın. 1 ile 10 arasında transfere kaç puan verdiğinizi de yazarsınız.

0: Can'la görüşün.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş

0: de bulacaksın.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam bitti.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Goldan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın abi hoş geldin.
3: Hoş bulduk Muzaffer, herkese iyi pazarlar.
2: Selamlar. Herkese iyi pazarlar, iyi hafta sonları dileyelim. Maçın ardından bir canlı yayın yapalım dedik. Tekrar hoş geldin abi, izleyenlerimize de hoş geldiniz diyelim. İstersen maçla başlayalım.
3: Başlayalım.
2: Ligde alınan ilk mağlubiyet sonrası ilk galibiyeti de almış oldu Fenerbahçe 4-2'lik bir oyunla. Tabii oyuncu özelinde de konuşacağımız çok fazla şey olur. Vedat Muriç'li Fenerbahçe, Vedat Muriç'siz Fenerbahçe, Greenwood'un artık olaya dahil olması, Asensio'nun beklediğimiz performans bu maç özelinde göstermesi ama savunma zafiyetleri, konuşacağımız birçok şey var. İstersen maçın genel değerlendirmesiyle bir başlayalım, sonrasında adım adım ilerleriz.
3: Yani Gençler Birliği maçı Fenerbahçe açısından bir kırılmaydı. Bu kırılma bir hafta boyunca Fenerbahçe'de birçok konuyu, başta hocanın geleceği dahil olmak üzere tartışırdı. Bu arada bu hocanın geleceği konusu böyle çok sürpriz bir şey değil. İşler kötü giderse
2: tabii,
3: şampiyon olmak için geldim diyen Aziz Yıldırım gerekeni yapar. Bu kadar açık. Kimse de kötü gidişata ya olur böyle şeyler demezdi. Ancak bütün bunların tartışılmasının nedeni Muzaffer Gençler Birliği maçı abi. Tamam, bu bir kırılmaydı. Bak, Fenerbahçe bir haftadır oyuncu hoca meselesi. Hoca kalacak mı, gidecek mi? Niye oldu bütün bunlar? Gençler Birliği mağlubiyetinden ötürü oldu.
2: Tabii.
3: Şimdi sen o maçı kapatsan, işi bitirsen, ki bunu hep konuştuk. Abi ligin son maçında aldığın 3 puan da aynı. Ortasında aldığın 3 puan da aynı. Birinci haftasında aldığın 3 puan da aynı. Ama Fenerbahçe'de şöyle bir durum var. Yılların birikimi. Yani Galatasaray'ın kaybettiği haftalarda Fenerbahçe öyle yerlerde puan kaybetti ki, hele geçen seneyi düşünürsek, Fenerbahçe buralarda şampiyonluğu kaybetti geçen sene ve geçen sene özelinde özellikle. Önceki yıllarda da aynısı da İsmail Kartal döneminde de evet, aynı şeyler oldu. Ama özellikle geçen sene Galatasaray'a en büyük yardımı Fenerbahçe yaptı. Geçen yılı hatırla. Şimdi camia bunalmış, daralmış. Sen gidiyorsun Gençler Birliği'ne, yeniliyorsun. Yeni bir takım çıkarıyorsun. Bu rotasyon meselesine de birazdan gelelim bir tane. Çünkü Lyon'da çok anlatılıyor.
2: Evet.
3: Yeni bir takım çıkarıyorsun. Yani takımın yarısını değiştiriyorsun. Oyuna iyi başlıyorsun. Sonra oyunu tutamıyorsun. Adamlar atıyor. Zafiyetlerin belli. Onları iyi kullanıyorlar. Hareket ediyorlar. İşi bitiriyorlar. Ve bir hafta boyunca hoca da tartışılır. Başkan da tartışılır. Oyuncular da tartışılır. O niye oynuyor da bu niye oynamıyor diye tartışılır. Çünkü Fenerbahçe'nin bu ve buna benzer şeylere sabrı yok. Ve İsmail Kartal özelinde de en temel konu şuydu. Şimdi bu dünkü maça bağlayacağım. Kardeşim, kazan bitir. Çünkü Fenerbahçe'nin özellikle Galatasaray'ın puan kaybettiği haftalarda yenilgiye tahammülü yok. Ya bu çok

0: normal bir şey abi.
1: Doğal olarak.
0: Şimdi her yıl bu oluyor, bu oluyor, bu oluyor ve bunda da İsmail Kartal'ın tecrübesi var. Yani bunda yaşamış bir insan. Hatta ben son Spor Dijital'deki radarda da onu anlattım. Aynı şeyi söyleyeyim. Fenerbahçe'nin örneğin 2023-24 değil mi İsmail Kartal'ın görevi? 24, evet. 23-24-25 evet. İsmail Kartal'ın görev aldığı dönemde abi en başarılı derbi hocası İsmail Kartal. Yani o 99 puanlık sezon var ya.
1: Evet abi.
0: Galatasaray'ın 102 aldı, Fenerbahçe'nin 102, 99 90. aldı. Şimdi bakıyorsun o sezona. Fenerbahçe 6 tane derbi oynamış. 4 galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet var. Trabzon'a mağlup oldu hatırla. Galatasaray'la içeride berabere kaldı. Ki o maçta çok eleştirilmişti. İki hoca da üstüne gitmedi aman kaybetmeyeyim diye. Yenemeyeyim diye. Çok sıkıcı bir maç olmuş hatırlarsın.
1: Evet.
0: Beşiktaş'ı iki kere yeniyorsun. Trabzon'u yeniyorsun. Fenerbahçe o yıl nerelerde kaybetti? İçeride Kayseri, içeride Samsun maçı beraberlik. İçeride Alanya maçı beraberlik. Deplasmanda Sivas maçı beraberlik. O çok meşhur bir Mane'ye bir müdahale vardı. VAR'ın gelip de penaltı verdiği, yabancı VAR'ın penaltı verdiği pozisyonu hatırla. Ama sonuç itibariyle beraberlikle ayrıldın. Sonra Konya beraberliği. Ve bunların hepsi ligin ikinci yarısında oldu. Bu arada eksik bıraktığım bir şey var tabii orada. Keşke baksaydım. Acaba bu haftalarda Galatasaray ne yaptı? Yani Galatasaray'ın puan kaybettiği haftalarda mı yine Fenerbahçe o puanları kaybetti diye. Ama o sezon çok az puan kaybı vardı. Her neyse sonuç itibariyle sen buralarda derbiler 3 puan. Derbilerin psikolojisi çok farklı, güçlü, önemli ama derbilerde aldığın 3 puanla Gençler Birliği maçında aldığın 3 puan arasında fark matematik olmuyor. Hesabı ve şampiyonluk hesabında hiçbir fark yok. Şimdi ben nasıl olsa kazanırım duygusuyla çıkıyorsun, yeniliyorsun ve Fenerbahçe bir girdabın içerisine sokuyorsun. Doğru mu kardeşim?
1: Tabii.
0: Doğru. Sonra Lyon maçı ve işte basın toplantısında yaşananlar, Asensio meselesi vesaire. Burası toptan doğru, güçlü şekilde yönetilemediği için iş bu hale geldi. Şimdi insanlar da Fenerbahçe'de şöyle bir kırılma, bu Gençler Birliği maçındaki kırılma sezona yansıyacak mı, yansımayacak mı? Kazandığın sürece sorun.
1: Yansımaz. Şimdi
0: geliyoruz düne. Dün Fenerbahçe net bir skor aldı ama çok da pozisyon verdi. Yediğinden fazlasını attığın sürece Fenerbahçe açısından bir sorun yok. Ama hep atabilir misin? Mesele bu. Çok sayıda gerçekten pozisyon verdi. 4-2 bitti maç. 2 golde de Fenerbahçe savunmasının ciddi hataları var.
1: Evet.
0: Oraya mutlaka müdahale edilecektir. Buradaki temel unsur da özellikle Fenerbahçe'nin önde ve baskılı oynaması meselesi. Şimdi önde ve baskılı oynarsan savunman daha o baskıya gelmek durumunda. Dolayısıyla arkada açıklar vereceksindir. Bu çok normal. Stoperler ya da savunma elemanları yerlerini kaybedeceklerdir. Orada da genelde teknik olarak ne anlatılır? Yani bunu yapıyorsan arkaya koşan oyuncuların, yani oyuncu kaçacak, sonuçta birileri kontra atakta senin arkana doğru hareket edecekler.
1: Evet.
0: Oradaki stoperlerin gücü, hızı burada belirleyici. Bu çözülmesi gereken bir mesele. Ama şunu da altını çizelim. Bak şimdi abi 2023-24 sezonunda olduğu gibi şimdi şu ana kadar evet Gençler Birliği Fenerbahçe'ye kazandı ama ya takımlar arasında çok büyük bir denge farkı var. Katılıyor musun?
1: Kesinlikle.
0: Yani Anadolu takımları
1: kesinlikle.
0: Özellikle bu sene Beşiktaş'ın atakları,
1: tabii.
0: Trabzonspor'un atakları ile birlikte ya bu dört takımla diğer takımlar arasında çok büyük bir şey var. Fark var. Maliyet farkı var, kadro kalitesi farkı var. Yani gülü oynaya bu takımlar kazanabilecek pozisyona doğru ilerliyorlar. Şeyi hatırla abi. Galatasaray'ın Erzurum maçına bak mesela.
1: Evet.
0: Galatasaray gitti.
1: O kadar rahat
0: kazandı
1: oyun,
0: geldi. Fenerbahçe dün çok pozisyon verdi. Bak yine söylüyorum.
1: Bence
0: bu
1: de.
0: Çözülmesi gereken mesele ki Fenerbahçe'nin transfer planlamasında da özellikle şimdi onu konuşacağız. Oraya doğru hamleler yapılacaktır. Savunma hariç Fenerbahçe taraftarı biraz daha içeriye çekti. Asensio'nun oynadığı oyun beklentileri ne kadar karşıladı sorusuna yanıt verirse işte Asensio bu deniyor. Bu. Yani bu adamın burada olması lazım. Greenwood'dan zaten beklenti büyüktü. Geldiğinden beri Fenerbahçe'de iyi işler yapıyor. Sturm Graz maçı, Lyon maçı.
1: Lyon maçı ve buradaki
0: dünkü maç.
1: Evet.
0: Sonuç itibariyle çözüm üreten bir oyuncu ve Fenerbahçe'den uzun süredir hani beklediği tarzda bir oyuncuydu. Daha da ileriye gidecektir muhtemelen. Fiziksel açıdan bunların parametrelerini değerlendirecek olanlar işin uzmanlarıdır,
1: evet.
0: Hocalardır. Sonuç itibariyle abi galibiyet önemlidir. Moral verir, güçlendirir. Lyon maçına giderken İsmail Kartal'ın üstündeki yükü de aldı ama şimdi Fenerbahçe'nin önünde çok önemli bir sınav var.
1: Çok.
0: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne girmek gibi bir amacı var. Bu çok kritik bir eşiktir, psikolojik bir eşiktir. şöyle deniyor. Yani şimdi böyle giderse Şampiyonlar Ligi'ne bu savunma hattıyla doğru

0: Fenerbahçe'nin bir an önce buralara da müdahale etmesi lazım ama gitsin. Ama gitsin.
1: Kesinlikle abi.
0: Gitmesinde Fenerbahçe'nin hiçbir beis yok. Gitmesi zaten UEFA Avrupa Ligi'ne gidiyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağın maçlar, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağın maçlar arasında elbet
1: bir güç farkı bir vardır ama.
0: Farkı var ama şunun da altını çizmek lazım. Sorun her yerde aynı sorun. Savunmanda sorun varsa orada da sorun var.
1: Tabii.
0: Şampiyonlar Ligi'nde de sorun var. Bu da çözülmesi gereken bir şey. Mesela zihinlerden şey atmak lazım. Gidersek ne olur? İşte oradan yorgun dönersek ne olur? Hayır, hedef büyük olacak abi. Olmak zorunda zaten. Ve
1: katılıyorum.
0: Bak ben 2023-24 sezonu gibi bir sezon açıkçası bekliyorum. Farklar gerçekten çok büyük. Gerçekten.
1: Ama 4 takım arasında takımlarla mı geçer bu sefer?
0: Evet evet, o ama şu anında açıdan söylüyorum. Yani Anadolu maçları, bak burada alçık ve net söylüyorum. Şampiyonu Anadolu maçları belirler. 28 tane maç oynanacak.
1: Evet.
0: 28 yok. Kaç oluyor abi? 34 hafta değil mi?
1: 34
0: doğru.
1: 34 hafta.
0: 28 tane maç oynanacak. Bak bu 28'de 28 hep şampiyon olursun abi ligde. Çok yani şöyle çok ekstra tabii durumlar olabiliyor. Ama esas mesele tabii ki derbiler önemli ama burada bu Anadolu maçlarında kaybetmeyeceksin abi.
1: Tabii
0: İçeride
1: abi.
0: Dışarıda. O yüzden zaten özellikle bir haftadır İsmail Kartal'a karşı tepkinin nedeni sadece Asensio meselesi değildi. Gençler Birliği maçındaki büyük hayal kırıklığı, büyük sorun. Fenerbahçe Konya maçında galip geldi. Savunmasında gerçekten de büyük hataları vardı Fenerbahçe'nin. Bu eşikleri de aşağı aşağı gitmek zorunda. Başka çaresi yok.
1: Peki şimdi maç özelinde konuşacak olursak tabii Fenerbahçe'nin uzun zamandır aradığı ve beklediği oyun stili santraforlu oyun sistemiydi. Vedat Muriç'in gelişiyle birlikte de bu oyunu artık yavaş yavaş önde top tutan bir santrafor olduğunu görüyoruz ki Greenwood'un attığı golde de Vedat Muriç'in rolünün ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk.
0: Şöyle şimdi Fenerbahçe'nin zaten ön hattı çok şey etkili biraz.
1: Çok etkili.
0: Gerçekten
1: evet.
0: Dün ben Serdar Çelikleri izledim. Serdar abi güzel bir değerlendirme yaptı. Dedi ki Fenerbahçe bu kadrosuyla herkese gol atar.
1: Evet.
0: Bak çok yetenekli önde bu işi çözebilecek oyuncuları var. Bu baskı meselesi güç meselesi ise oyuncunun özelliğine göre değişkenlik gösteriyor. Fenerbahçe'nin zaten ön hattı bu kadar güçlü kılmasının nedeni ne? Geçen yıl Fenerbahçe'nin yaşadığı bir tecrübe vardı. Geçen yıllarda yaşadıkları tecrübeler vardı. Bu ön hat Fenerbahçe'de oldukça değerli. Beklentide zaten ve bunu Fenerbahçe yapacaktır. Lukaku da yani o da hazır görünmüyor. Ya, o beklentileri henüz karşılamaz ama mesela oyuna girdikten sonra böyle bir ara bir ilk 5 dakika falan yani adamın böyle yüzünden gözleri çıkacak gibiydi. O kolay bir şey değil. Bir an hani uzun süre sonra tekrar sahaya girmek hazır olmadan oynamanın sonuçlarını bence gördük ama adam da bir süre sonra açıldı. Dolayısıyla burada Fenerbahçe'nin de değerli oyuncular var. Bunları çok daha iyi noktaya doğru götürecektir. İşi çözecektir. Yani ön hatla ilgili Fenerbahçe'de sorun yok abi. Burası güçlü ve değerli bir ön hat.
1: Peki abi Asensio İsmail Kartal krizi aşıldı mı? Şimdi orada yine doğal olarak sosyal medya özelinde yine spekülasyonlar kaldığı yerden devam ediyor ama tabii şunu belirtelim. Asensio bir sakatlığı olduğunu İsmail Kartal'a iletiyor. İsmail Kartal da oyundan alıyor. Oyundan çıkarken sadece bir görüntü var. Orada Asensio İsmail Hoca'nın elini sıkıyor. Tam gitmek isterken İsmail Hoca geri tutuyor. Bir şeyler söylüyor ve devam ediyor. Buradan da doğal olarak insanlar şimdi, bir şey çıkartmışlar. Sence bu kriz çözüldü mü?
0: Bütün bunlar durum? Vücut diliyle anlatılıyor. Nasıl evet. Ki biz İsmail Kartal'ın gülüşü üzerinden meseleyi geçen hafta insanlar tartıştıysa burada da bu olur. Bak krizi çıkaran kim? İsmail Hoca ile Asensio.
1: Evet.
0: Çözecek olan kimler?
1: Yine ikisi.
0: Bu arada bu Samandıra ziyaretinde biliyorsun maçtan önce Aziz Yıldırım yöneticilerle birlikte Samandıra'ya gidiyor. Burada bir takımla bir konuşma yapıyor. Onu da aktarayım sonra bu kriz çözüldü meselesine gelelim. Belli ki yani oraya bir müdahale edildi. Yani yapmayın kardeşim ne yapıyorsunuz gibi. Konuşmalarla ilgili çok fazla benim elimde bir detay yok. Çünkü benim bildiğim kadarıyla Aziz Yıldırım bazı isimlerde birebir toplantı yapıyor bu Samandıra'ya gittiğinde. Yani takıma genel bir konuşma yapıyor. Moral verici bir konuşma yapıyor. Evet Gençler Birliği maçı kaybedildi. Lyon maçı var. Yani orada olması gereken konuşmayı değerlendirmeyi yapıyor. Bu iş zaten böyledir. Böyle bir sorundan sonra önce sen akıllı uslu meseleyi anlatırsın. Hedefleri anlatırsın. Moral ve motivasyon verici. Onları anlayan, onları destekleyen bir konuşma yaparsın. Aynı haltları yemeye devam ederlerse bu sefer elinde baltayla girersin. Bu iş böyledir yani. İş hayatında da böyledir. Bu da bir iş hayatı ya. Bu iş böyledir. Aziz Yıldırım buraya gittiğinde özellikle Konyaspor maçından hemen önce zaten biliyorsun basına da yansıdı.
1: Evet.
0: Bu ziyarette dediğim gibi takıma destek veren, onları destekleyen, motive eden bir konuşma yapıyor. Hedefleri tekrar vurguluyor. İsmail Kartal'la burada bir toplantı yapıyor. Ve İsmail Kartal'la yapılan toplantı da şu minvalde bir değerlendirme yapıyor. Telaş yapmaya gerek yok. Buradasın. Buradasın. Hedeflerimiz var. Ona göre çalışılması gerekiyor.
1: Hocaya
0: ona
1: da göre atlatıyorlar yani.
0: Evet, yani hocaya da şey, yani telaş yok. Sakin. İşler bazen kötü bile gidebilir ama bu işlerde telaş yapmadan işleri toparlamak gerekiyor. Ve aynı zamanda burada başkanım benim bildiğim kadarıyla seçim döneminde de bunu söylüyordu. İsmail Kartal'la yapılan bu toplantıda da özellikle Fenerbahçe'den beklenti neyse takım olarak o beklenti tekrar vurgulanıyor. O da neydi? Hatırla, Oğuz Çetin'in Lyon maçından sonraki basın toplantısında nasıl bir Fenerbahçe sorusuna verdiği bir yanıt vardı. Önde oynayan, baskı kuran, rakibi boğan, 30 metrede oynayan bir Fenerbahçe beklentisi vardı. Aziz Yıldırım da bunu seçim döneminde ifade ediyordu. Bu toplantıda özellikle, ya illa bu arada bu hani böyle çok özel bir şey değil zaten bu. Yani beklenen bu, Aziz Yıldırım da söylediği buydu. İsmail Hoca ile yapılan toplantıda da beklenti tekrar vurgulanıyor. Ama tekrar altını çizelim. Bak, burada tekrar altını çizelim. Bu beklentiler vurgulanıyor. Ona göre yani Fenerbahçe önde oynayacak. Baskın oynayacak. 30 metrede oynayacak. Mesafe ne kadar açık olursa Fenerbahçe açısından o kadar büyük problemdir. O yüzden ona göre de Fenerbahçe'nin çalışması gerekiyor. Hı hı. Şimdi İsmail Hoca o eldeki oyuncularla bunu yapabilir mi? Yaparım, yapamam der mi? Bu artık onun uzmanlığında olan bir şey. Ama şunun altını çizmek lazım. Burada da İsmail Kartal göreve gelirken bu görevi kabul etti mi? Etti. Şimdi ben Aziz Yıldırım açısından meseleye baktığım zaman, şimdi İsmail Kartal seçim dönemini takip etti mi? Etti.
1: Muhakkak.
0: Aziz Yıldırım söylemlerini etti mi? Takip etti mi? Etti. Evet, eldeki malzemeye göre bir oyun kurarsın. Fenerbahçe'nin de değerli bir kadro var. Defoları da var. Birazdan özellikle bu savunma geleceğiz meselesindeki hamleleri konuşacağız. İsmail Kartal'ın bir yükümlülüğü var. Fenerbahçe'de ona göre zaten oyuncular aldı. Şimdi Lukaku'yu getirdi, Vedat'ı getirdi, Greenwood'u getirdi. Niye? Fenerbahçe önde daha baskın oynayabilsin diye ve elinde zaten böyle oyuncular da var. Bu hocaya söyleniyor. Yani Fenerbahçe 30 metrede rakipleri boğan, o yıllardır beklenen oyunu, ki İsmail Kartal da özellikle
1: öyle oynatıyordu.
0: Bunu zaten şeyde oynatıyordu.
1: 23-24
0: de oynatıyordu. Abi. O referansla bakarsan bu oyunu kim oynatabilir?
1: İsmail
0: Kartal oynatabilir mi? Oynatabilir. Şimdi burada bu dağınıklık olursa eğer bu kabul görmez. Ama bu oyunun risklerini de görüyoruz. Bu kadar baskın oyun oynamanın, çünkü bu bir enerji meselesi, aynı zamanda savunma hattında da zafiyetler yarattığı çok açık. Buna da mutlaka bir çözüm bulunacaktır. Özetle İsmail Kartal'a telaş yapma. Burada hedefler var. Zaman zaman hatalar olur ama önemli olan bu hataların ortadan kaldırılması. Ve bildiğim kadarıyla Aziz Yıldırım Asensio'yla da bir şey yapıyor. Birebir toplantı yapıyor. Yani bazı isimlerle birebir, bazı işte takımla bir toplantı yapıyor. Bazı isimlerle birebir toplantı yapıyor. Kerem Aktürkoğlu meselesi, Kerem'le aynı şekilde daha öncesinde de bence çeşitli toplantılar yapıldı. Kerem her ne kadar son vuruşlarda etkili olamasa da bu sezon özellikle o savunma açıklarını kapatmak için adamın çok çalıştığını söylemek lazım. Geçen yıllara göre Kerem bu yıl çok daha çalışkan ve savunmaya çok yardım ediyor. Hatta onun bedeli olarak da eskiden beri böyle çok olağanüstü gol vuruşları olan bir oyuncu mu, yeri geldiğinde bu işi yapıyor. Onun bedeli olarak da finalde bazı işler yapamıyor. Onu da yapmaya başladığında Kerem başka bir oyuncu olacak. Tabii. Vay, bu Kerem neymiş dedirtecektir. Dedirtmek de zorunda. Ondan beklenti de, ona da geçmiş olsun. Bu arada dün yöneticiler de hastaneye ziyarete gitmişler gece. Bugün işte dün bugün tomografiler çekiliyormuş. Onunla ilgili de bugün yarın detaylı açıklama yapılacaktır. Umarım protokol gereği 10-15 gün oynamamak durumunda
1: İnşallah
0: kalmaz.
1: İnşallah olmaz.
0: Fenerbahçe'nin önünde Lyon maçı var ve bu enerjisiyle Fenerbahçe'nin ona ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Eğer bütün oyuncu Fenerbahçe'ye lazım. Bu toplantılarda Fenerbahçe'de vurgulanan şeylerden bir tanesi bu. Orada özellikle Yönetimin işte Konya maçı öncesi o işte ziyareti, burada yapılan değerlendirmeler, takıma yüklenen sorumluluklar, onlardan beklentiler, yani işi idare etme konusu.

0: doğru zamanda doğru hamleler, doğru uyarılar yavaş yavaş sonuç veriyor gibi görünüyor. Ama çok erken konuşmamak lazım. Beklentileri karşılayacak oyun, beklentileri karşılayacak oyunu oynatacak teknik adam motivasyonu, ona göre planlama en önemli unsur.
1: Şimdi İsmail Hoca ile görüşüldüğünü söyledin. Telaş yapmaması konusunda kendisinin uyarıldığını da söyledim. Biz İrfan abiyle burada yaptığımız bir yayında İrfan abinin şöyle bir söylemi olmuştu. İsmail Hoca birazcık sosyal medya tarafına da takılı kalıyormuş açıkçası. Şimdi geçtiğimiz haftaları da göz önünde bulundurduğumuzda hakikaten İsmail Hoca'ya inanılmaz eleştiriler vardı. Hatta bir yerden sonra eleştiri çıktı. Şimdi, itibar suikastine gitmeye başladı iş.
0: Sosyal medyada
1: burada demek ki hocayı biliyorlar ki telaş yapma, sakin ol, bak biz senin arkandayız mesajını vermiş yönetim.
0: Tabii yani devam ediyorsan o güveni vereceksin, ona göre hareket edeceksin. Yani burada telaş yapma vurgusu bence önemli.
1: Önemli. Sosyal medya diyorsun.
0: Sosyal medya meselesine gelince bu şeyi ayırt etmek lazım bir kere. Meseleyi ayırt etmek lazım. Bir kere bak, İşin bu noktaya, az önce en başta girişte anlattım, İsmail Hoca konusunda işin bu noktaya gelmesinin sebebi kendisi. Gençler Birliği maçı bunun zirvesi oldu abi. Doğru mu?
1: Evet.
0: Doğru. Bu Asensio meselesini en başından itibaren doğru şekilde ifade etseler, bir öyle deseler, bir öyle demeseler, bir öyle diyorlar, bir böyle diyorlar. Öyle olmasa bu iş bu noktaya gelmeyecekti. Yani buralarda bu kadar tecrübeli insanların kamuoyu önünde meseleyi bu noktaya getiriyor oluşunu da benim aklım almıyor. Şimdi ama sosyal medya meselesine gelince, yani gerçekten de geçmişten bugüne İsmail Kartal'la ilgili ne varsa her şey patır kütür ortaya çıkıyor. Ve bu aynı zamanda İsmail Kartal'la ilgili bir konu ama Fenerbahçe Teknik Direktörlük koltuğunun da itibar açısından çok sarsıcı bir durum. Bunun önüne kim geçecek? Bunun önüne İsmail Kartal geçecek. Ne yapacak? Çıkacak. Çatır çutur kazanacak, gidecek. Yenecek, bitirecek işi. Hele de bu sosyal medya meselesinde. Abi kimsenin ağzı torba değil ki büzesin. Tamam mı? Herkes eline geleni yazıyor. Ağzına geleni söylüyor. Bu ne gibi? Ha, iyi oldu. Bak onu da söyleyeyim. Şimdi bu hocanın gülüşü meselesi var ya.
1: Evet.
0: Onu da bu arada yeri gelmişken anlatayım. Niye o gülüş yapıldı? Neden o gülme var hocada? Ya tahminimi söyleyeceğim. Bir olay oluyor. O soru üzerine de o gülme konusu oluyor. Ama o TRT meselesi doğru. Bir kere geçen hafta konuşmuştuk.
1: Evet evet.
0: TRT muhabirine çıkışması meselesi. Siz benim aleyhime bu şey Asensio meselesini siz yukarıya çekiyorsunuz. Bu krizin sebebi medya gibi tavırları doğru. Bu maçtan sonra Lyon maçından sonra özellikle hocaya şu söyleniyor, yani bu, şimdi belli 3 aşağı 5 yukarı gelecek sorular var. Hazırlıklı olmak lazım. Neye hazırlıklı olmak lazım? Asensio sorularına hazırlıklı olmak lazım. Dün de Asensio sorusu soruldu. Ne dedi hoca? Çıkarmamın nedeni göz göze geldik.
1: Bir sıkıntısı olduğunu söyledi bana.
0: Bir sıkıntısı olduğunu söyledi ki bu arada ekrana da geldi. Sonra adamın üst baldırına bir şey tampon yapılıyordu.
1: Evet.
0: Orada bu arada özellikle... Ki öyle bir şey olmasa bence Dura Asensio oynayacak. Bir de hani idman oyuncuların gelişmesi için önemliyse maç da en önemli unsurlardan bir tanesi. Zaten skoru almışsın. Bu arada o yenen ikinci gol abi savunmanın uyuması falan kabul edecek durumda değil. Onu da söyleyeyim. Deniz Türüç vuruyor.
1: Tabii.
0: Doğru mu?
1: Şey diyorsun değil mi? Yedikleri son gol. Son evet, dakika evet. Yediği yani golü söylüyorsun. Kramer vuruyor.
0: Savunmanın evet,
1: yapar savunmanın gibi. Deniz'in önünde kalıyor.
0: Ederson da iyi maç çıkardı.
1: Bayağı iyiydi.
0: Orada hocaya bu söyleniyor. Ve özellikle Greenwood şey meselesi de Asensio meselesi de söyleniyor.
1: Hı hı.
0: Ya şu şöyle bir soru gelebilir gibi bir değerlendirme de yapılıyor.
1: Peki.
0: Yani taraftar tepki gösteriyor. Acaba o tepkiden ötürü mü şey oldu, siz oyunu aldınız gibi birkaç farklı şekilde bu sorunun gelebileceği hocaya söyleniyor. Ya zaten en tehlikeli konu o değil miydi? Oydu. 3 aşağı 5 yukarı tahmin edersiniz. Hocanın o gülüşü de aslında şu. Yani hani bu konuşuluyor, böyle bir soru geliyor.
1: Gelecek yani, nereden gelecek?
0: Ama zaten gelir.
1: Yani böyle nereden gelecek zaten şimdi?
0: Yani Asensio'yu
1: oyunda...
0: neden oynatmıyorsunuz? Neden böyle oyuna aldığınız soruları gelecektir. O yüzden hani orada biraz aslında... bu soru kalıpları konuşuluyor. Aynı şekilde bir soru gelmesi üzerine bir tepki olarak, yani sorunun sorulmasına, sorunun tam olarak böyle sorulmasına bir tebessüm olarak

0: değerlendiriliyor.
1: Serdar Ali Çelikler de onunla alakalı detay vermiş.
0: Bir saniye abi dur. Gelelim şeye.
1: Neye?
0: Bu sosyal medya meselesi.
1: Buyurun.
0: Bu gülme konusu var ya. Burada yayını senle yaptık biz.
1: Evet.
0: Ben şunu anlattım. Şimdi zaten başına bela olur demenin bir mantığı var. Hı hı. O anlık bir şeydi. Şöyle. Ben burada seninle yayın yapıyordum. Dedim ki maçtan sonra bizim çocuklarla biz maç bitti basın toplantısını izliyorum. Bu soru geldi. Hatta ben de bizim çocuklara dedim ki bak bu adamın başına bela olur bu gülmesi. Vay bu nasıl gülmedir? Kibirli diyecekler, dalga geçiyor diyecekler, öyle diyecekler, böyle diyecekler. Başına bela olur bu gülmesi. İşte oldu mu olmadı mı?
1: Oldu.
0: Bu bir tecrübedir. Ben yıllardır bu işi yapıyorum. Ve sosyal medyanın da neye tepki gösterip göstermeyeceğini bilen bir insanım. Hangi reaksiyonun ne zaman iş yapacağını bilen bir insanım. Bunu da ciddi söylüyorum, samimi söylüyorum. Ben yıllardır bu işin içerisindeyim. Hangi videonun hangi şekliyle nasıl etkili olacağı ve etkisi olacağını bilirsin. Ya da hangi davranışın ne zaman daha zirvede olacağını, ne zaman daha dipte olacağını bilirsin abi. Çünkü günün sonunda koşullara göre, o günün koşullarında meseleyi ele alıyorsun. Ona göre hareket ediyorsun. Sonra bizim Rıdvan, bu arada Rıdvan'a da bir uyarı yapmış olayım.
1: Rıdvan
0: arkadaşı
1: Aksu.
0: Olarak, abisi olarak evet. Herkese dalıyor. Herkese. Ben mesela burada konuşuyorum ya. Benim de eleştirme hakkım var. Başkasının da gelip beni eleştirme hakkı var. Ben nasıl eleştiriyorsam. Bunlara da en iyi tanıyanlardan biri sensin. Hiç şey de olmam. Kırılmam da üzülmem de ben nasıl eleştiriyorsam.
1: İnsanlar da beni eleştirebilir.
0: İnsanlar da beni eleştirme hakkına sahiptir. Nasıl konuşuyorsun? Öyle bakılır mı meseleye? Bu çok doğal. Yani bu normal bir şey. Adam der ki iyi de sen eleştirirken iyi de biz sana bir şey söyleyince mi böyle oluyor? Samimiyet de miyeng taşı da budur. Yani ben eleştireceğim ama sana insanlar bir şey söyleyince vay sen ne yaparsın? Yanlış tavırdır. O yüzden ben buralarda hiç böyle gocunan insan değilim. Ama şu da değilim. Şimdi birisini sevmemek bizim mesleğin içinde olmaması gereken bir şey. Yani ben İsmail Kartal'ı çok seviyorum. O yüzden İsmail Kartal'ı seviyorum. O yüzden ona gelen her şeye karşı dururum. Nefret ediyorum. O yüzden vurun. Ya da Aziz Yıldırım'a. Ya da başkasına. Çünkü böyle bir dünya yok. Böyle bir dünya yok. Bu arada geçmişte bu arkadaşlarımızın çoğu Aziz Yıldırım'dan da nefret ediyorlardı. Aykut Kocaman'la da nefret ediyorlardı. Şimdi konuşturmasınlar beni. Ben biliyorum, ben yaşadım. Ama o günün koşullarında mavi gözlü dev geldi diyorlardı. Ali Koç için. Evet. Hatırlıyorum o günleri. Mesela bir Serhat Akın meselesi. Aziz Yıldırım giderken o yayınları falan ben çok iyi hatırlıyorum neler söylüyordu. Sonra iş döndü. Nasıl Ali Koç muhalifliği, destekçiliği yapıyordu. Evet. Sonra iş döndü. Hatta ben bir gün demiştim ki bunu dedim siz yarattınız. Bu canavarı Ali Koç ekibi yaratmıştı. Ali Koç ekibi yaratmıştı derken Ali Koç'un kendisi açısından söylemiyorum.
1: Destekleyenler.
0: O günlerde Aziz Yıldırım'a ağzına geleni söyleyen bu adam alkışlanıyordu. Sonra döndü seni vurdu. Bu işler böyle olmaz. Bu işler nefret ve sevgi noktasında değerlendirmez. Bu işler objektif bir şekilde alabildiğin kadar olgulara dayanarak hareket edersin. Dolayısıyla geliyorum tekrar Rıdvan'a. Şey yazmış Rıdvan bana.
1: Özelden mi Twitter'dan
0: mı? Yok ya
1: mı?
0: Twitter'dan yazmış.
1: Görmedim.
0: Fatih hocası olsaydı böyle. Rıdvan'cığım derim. O gün hatta ben o gün burada bunu konuşurken ya dedim aslında meseleye bakınca adamda şey de görüyorsun. Kardeşim ne anlatıyorsunuz siz? Ben bu kararları veririm hareket ederim. Ama bir cümleden yola çıkarak burada insanları sevgi ve sevgisizlik üzerinden değerlendirmenin bir manası yoktur.

0: Reklam.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam bitti.
3: Kendinize zarar verirsiniz. Onu özellikle söylemek istedim. Yoksa Fatih Terim bu hareketi yapsa başka. Doğru, her hareketin de her davranışın da o insanla birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Doğru mu kardeşim?
4: Evet.
3: Doğrudur. O insanla birlikte değerlendirilmesi gerekiyordur. Burada tekrar altını çiziyorum. Sevgi ve sevgisizlik üzerine tavır alınamaz. Yayıncılar açısından temel konu budur. Ben seviyorum, o yüzden her şeyini savunayım. Sevmiyorum, eğriye doğru yok. Her evet. şeyi eleştireyim. Siyaseten de böyle. Türkiye'de böyle bir iklim oldu abi.
4: Var var.
3: Böyle
4: var.
3: Bir iklim oldu var. Yani. Hiç kimse doğruya doğru demeyi, eğriye eğri demeyi net bu zeminde değerlendirmek istemiyor. Neye göre? Seviyor mu, sevmiyor mu? Hayır, böyle bir dünya yok. Böyle bir dünya yok. Onu da yeri gelmişken söylemiş olayım.
4: Peki. Buradan transferlere yani, geçmeden önce...
3: Yani, onu söylüyorum. Söyle. Yani... bu iş doğru mu değil mi?
4: Ya abi olur mu öyle şey?
3: Hayır, hayır, şunu söylüyorum. Yani İsmail, o gülüş İsmail Kartal'ın başına bela oldu mu olmadı mı?
4: Oldu tabii, bütün hafta o konuşuldu.
3: Konuşuldu.
4: Eğer bu maçta Asensio iyi bir performans sergilemeseydi vesaire.
3: Konuşuldu. Bu bir tecrübe. Buradan öğrenilmesi gereken şeyler var. Geçiyoruz mesela. Ben bu hafta insanlar, ya bu yorum meselesidir de, yani bu da kafanın çalıştığı kadar oluyor zaten. Ben Murat Aşağı bu hafta bir soru sordum. Dedim ki Spor Sicral'deki yayında. Fenerbahçe'de dedim. Fenerbahçe kendi adamlarına daha çok saldırıyor. Mesela Galatasaray bunu yapmıyor. Koruyor. Doğru mu kardeşim?
4: Evet.
3: Doğru. Niye böyle? Bu çok doğru bir soru bu. Bence Fenerbahçe'nin bunu tartışması lazım. Şimdi bunun bazıları Murat Aşık'ın oradaki değerlendirmesine katılırsın katılmazsın. Bu soru beni bağlar. Bazıları çanak olarak değerlendiriyor. Yani ne olarak değerlendirirseniz değerlendirin. Son dönemde Fenerbahçe'deki en doğru sorulardan bir tanesi. Fenerbahçe bütün kendi adamlarını darmadağın etti. Fenerbahçe'nin kendisi yaptı bunu. 2018'de Aziz Yıldırım'a yaptılar bunu. Demediler mi abi? Aziz Yıldırım'a neler söylediler giderken? Yuhlamalar, onlar bunlar çıkıp demedi mi? Üzülürsünüz. Burayı ben yaptım. Demedi mi? Yıllarca Aziz Yıldırım'a karşı büyük itibarsızlığı yapan kimdi abi? Fenerbahçe'nin kendisi. Ali Koç konusu. Aykut Kocaman konusu, İsmail Kartal konusu, Emre Belezoğlu konusu. Var mı başka aklına gelen isimler? Arttırabiliriz.
4: Evet.
3: Kim abi kim? Fenerbahçe kendi adamlarını, yani bir bağışıklık sistemi düşün, kendine saldırıyor. Böyle bir gerçek var. Bunu ister kabul edeyin ister kabul etmeyin. Yani bu sosyal medya üzerinde şunu söyleyeceğim. Abi isteyen istediği her şeyi yazabilir. Tamam mı? İsteyen istediği her şeyi yazabilir. Bu algı lafına da gelince zaten peynir ekmek gibi oldu. Herkes algı. Vallahi isteyen istediği kadar algı yapabilir. Ama gerçek en önemli şeydir. Tıpkı Emile Zola'nın Suçluyorum kitabında yazdığı gibi. Çok meşhur bir savunmadır o. Makaledir. Diyor ki gerçek toprağın altında olsa bile su gibi ortaya çıkar. Yürür ve çıkar ortaya. Bunun önüne geçemezsiniz. Bunların Fenerbahçe'ye faydası var mı yok mu? Bak eleştiri yapılmalıdır zaten.
4: Bence de.
3: Yapılmalıdır, olmalıdır. Güzellemeyle hayat geçmez. Eğriye eğri, doğruya doğru. Ama Fenerbahçe'de bu bütün bu özellikle sosyal medya üzerinde söylüyorum. Hı-hı. Herkesin hayata baktığı kadar gazetecilik bir bakış açısıdır. Ben bir bakış açısıyla bu haberleri yansıtıyorum. Kendi bakış açımla yansıtıyorum. Başkası da başka türlü yansıtır. Ben böyle soru soruyorum. Aynı konu hakkında sen farklı soru sorarsın. Bu bir bakış açısıdır. O yüzden insanların bakış açılarını doğrudan amaç, niyet hep böyle mi yaşanıyor abi hayat?
4: Abi ben vallahi, onu anlamıyorum ben mesela. De...
3: Ya gerçekten onu merak ediyorum. Bu böyle var. Mi yaşanıyor ya?
4: Bu var. Mesela ben ya de bir şey yazıyorum.
3: Gidin, dümdüz gidin. Ama en önemli sınav şudur abi. Toplum günün sonunda bir şey karar veriyor.
4: Evet.
3: Toplum günün sonunda bir şey karar veriyor. Ama orada sorduğumu tekrar söyleyeyim.
4: Murat Aşağı.
3: Murat Aşağı tekrar söyleyeyim. Ben bu konuda netim. En çok Fenerbahçe'nin adamlarına en çok saldıran Fenerbahçe'nin kendisi. Bitti gitti.
4: Abi vallahi sosyal medyada böyle bir durum var. Ben de mesela atıyorum takım içerisinde ya da hocayı eleştiren bir şey yazdığımda hemen Fenerbahçe'nin haini olarak değerlendiriliyorsun. Hemen sana şey yapıyorlar, saldırıyorlar. Yani eleştiri diye bir şey de bu hayatta vardır. Kimse

0: tuttuğu takımın kötülüğünü istemez günün sonunda. Peki şuraya geleceğim Aydın abi. Transfer konusuna.
1: Şunu özür dilerim. Şimdi izlenimiz Rıdvan'da. Ya bu özellikle Rıdvan meselesi. Rıdvan'ı severim de yani.
0: Evet, ayrı. İletişiminiz
1: de var. Elimizde de büyüdü yani. Benden yaşça da biraz daha küçüktür. Rıdvan'ı da severim de. Ben de zaten onu söylüyorum ki. Yani koşullar değişiyor, hayat değişiyor. Bu kadar tutucu olmamak lazım. Nefretle bak. Hayata nefretle bakanlar kaybeder abi. Bak çok net olarak söylüyorum. Hayata ve olaylara ve kişilere nefretle bakanlar kaybederler. Özeti bu.
0: Peki.
1: Ucun kaybettiler.
0: Transfer konusuna geçmeden önce bir takım içerisini konuşmak istiyorum. Özellikle gündeme meşgul eden konulardan birisi Talisca ayrılacak mı kalacak mı? Talisca'ya işte Arabistan'dan teklifler olduğu söyleniyor vesaire. Talisca gidiyor mu abi? Sende orada bir bilgi var mı?
1: Bu konuyu Fenerbahçe'de ayrılacaklar meselesini biz çok uzun süredir doğal olarak konuşuyoruz.
0: Tabii. Önemli
1: Fenerbahçe'de 20-21 Haziran tarihlerinde karar şuydu. Karar değişmezse, yani karar dediğim yabancı kuralları değişmezse Fred'le Talisca dışarıda kalıyor. Tamam. Şimdi Fenerbahçe alelacele neden Vedat Muriç transferini yaptı?
0: İşte golcü sorunu vardı Fenerbahçe'nin zaten.
1: Seçimlerde vaatler vardı.
0: Seçimlerde vaatler vardı. Neden hemen golcüyü bitirdi.
1: Çünkü Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde 21 Temmuz ya da 22 Temmuz'da başlayacak elemeleri vardı. En büyük eksik ne?
0: Golcü.
1: En büyük eksik golcü. Biz hemen hızlıca golcü işini çözelim. O maça hazır olsun ki biz buraları geçelim. Çünkü hedef Şampiyonlar Ligi'ydi. Ama orada ne oldu? Muzo ne oldu? Şu oldu. Vedat sakatlanınca.
0: Tabii.
1: Elinde kim var? Şerif var ama genç bir oyuncu.
0: Talisca
1: kim var? Talisca. Biz bir de Vedat'ın sakatlığı zaten bu maçları yetişmemeyeceği ortaya çıkınca ya da bu şekilde rapor verilince Fenerbahçe Talisca'nın üzerine yoğunlaştı. Evet. Allah var adam da buralarda iyi iş yaptı.
0: Doğru hakkını mu? Verdi.
1: Şimdi burada birileri gidecek Fenerbahçe'den. Birileri gidecek. Fenerbahçe'de 4 tane haftalardır konuşuyoruz. Aynı şeyleri söyleyip duruyoruz. Ben Talisca'nın golleri attığı dönemde de yaptığımız yayınlarda da mantıken oturtuyorum. Talisca gider diyorum.
0: Ben Semedo diyordum, sen Talisca diyordun. Orada
1: Talisca gider diyordum.
0: Evet.
1: Şimdi o iş, o matematik biraz daha oturdu. Niye? Abi çokluğun olduğu yerde adam yollarsın. Yapacak bir şey yok. Bu Talisca'nın kötü oyuncu
0: olduğundan
1: olmasıyla
0: değil.
1: Alakalı bir durum değil. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girerse geri dönüp baktığımızda diyeceğiz ki o sezonla ilgili, bu sezonla ilgili ya o hakikaten o adam Fenerbahçe'nin ilk iki turundaki en kritik adamıydı. Golcü sakatlandı. O işi o çözdü. Helal olsun denilecektir. Talisca ile ilgili değerlendirme bu. Ama Fenerbahçe'de şu anda 4 tane aday var. Osterwolde, Ederson, Talisca,
0: Semedo mu?
1: Semedo. Zaten Fred gitti.
0: Evet.
1: Şimdi Fenerbahçe'nin bu 4'ünden yani 10 artı 4'e uyabilmesi için 4'ünden 2 tanesini mecbur yollaması lazım. Doğru mu? Doğru. Şimdi ben sana soruyorum. Daha önce de konuştum. Maçları da görüyorsun.
0: Evet.
1: Ya da şuradan sorayım. Ya Asensio'yu yollayacaksın ya Talisca'yı yollayacaksın.
0: Tabii ki ben burada Talisca'nın gitmesini tercih ederim. Asensio'yu tutarım takımda.
1: Önde Lukaku'yu aldın.
0: Evet.
1: Vedat'ı aldın. Asensio var. Greenwood var. Yapacak bir şey yok. Yani 10 artı 4, 12 artı 4 olsaydı, 12 artı 2 olsaydı.
0: Sıkıntı yoktu.
1: Kalıyordu zaten şeyler.
0: Aynen öyle.
1: Bu oyuncular kalıyorlardı. Şimdi bu durumda Osterwold'e öyle görünüyor zaten. Gidiyor.
0: Evet. Osterwold herhalde gidecek. Roma'ya gidiyormuş.
1: Evet haberler o yönde. Ama bu arada hani bitti gibi bir
0: durum
1: bir
0: yok.
1: Bilgi edinemedim ben kulüp tarafından.
0: Hı hı.
1: Şimdi Ederson mu gider? Talisca mı gider? Ederson'la ilgili mesele şuydu. Eğer bu arada daha zaman var. Yani var. Fenerbahçe'nin
0: 4 Eylül'e kadar 4
1: Eylül'e kadar bir de Avrupa'ya liste bildireceksin.
0: Evet.
1: Bir zamanın var zaten. Muhtemelen Türkiye'de de bir hafta falan da genelde
0: uzatıyorlar. Evet.
1: Uzatma falan da olabiliyor. Şimdi Fenerbahçe'nin elinde bu operasyonu yapabilme adına daha zaman var. Zaten dün listeden ötürü Talisca'yı şeye bildirmedin. Futbol Federasyonu'na bildirmedin.
0: Bildirmedim.
1: Mecburen bu arada o şekilde gitmek zorundasın. Ama artık işte son gün geldiğinde de defteri kapatacaksın.
0: Hı hı.
1: Osterwold'e gidiyor. Bence Talisca gidecek. Çünkü Fenerbahçe'nin şu anda Semedo'yu yollama lüksü yok. Ederson'u yollama lüksü yok. Ne yapacaksın başka? Başka çaren yok. Burada da insanları da biraz anlamak lazım. Bu hep tartışılıyor. Gitmesin. Peki abi. Seni o koltuğa koyalım.
0: Nasıl karar
1: verecek? Kim gitsin?
0: Tabii.
1: Mesela. Ben sana söyleyeyim.

0: günün sonu talişkadır. Yani aklın yolu bir, başka bir mantığı yok bunun çünkü Muzaffer. Yani burada vay Talisca niye gitti? Talisca'yı yollayan şampiyonluğu satan şampiyonluğu da görüyorum çünkü bazen böyle Twitter'da. Ne yapacaksın peki? Ne yapacaksın? Yani Semedo'yu beğenip beğenmemen meselesi başka bir konu. Ama şunu söyleyeceğim. Şimdi mesela iyi bir sağ bek almak için, iyi bir sağ bek almak için ne yapman lazım? Oyuncu
1: Yer
0: yollaman
1: açman
0: lazım.
1: lazım.
0: Onu almak için oyuncu yollaman lazım da şu anda da kadroyu şey yapmak için 10 artı 4'e uydurmak için yine oyuncu yollaman lazım. Yani Semedo'yu yolladın, sağ bek aldın, tecrübeli bir sağ bek aldın. Yine yollamak zorundasın zaten.
1: Tabii.
0: Başka çaren yok. O yüzden ben Fenerbahçe'de kararın bu yönde olacağını düşünüyorum. Osterwolde'den sonra ben
1: Talisca.
0: kararın Talisca noktasında olacağını düşünüyorum. Diğer oyuncular konusu, Semedo konusu şu olabilir anca. Fenerbahçe Semedo konusunda tahminimi söylüyorum Muzaffer.
1: Söyle abi.
0: Oraya onun üstünde bir oyuncu bulursa eğer ve Şampiyonlar Ligi'ne girerse, bak Şampiyonlar Ligi'ne girmek demek de transfer planlamasında farklı
1: Değişmesi,
0: bazı
1: evet.
0: adımların atılmasında beraberinde getirebilir. Bu da çok normal. Onda yeri gelmişken söyleyeyim ama benim ilk iki adayım zaten konuşuyorduk. Dört tane oyuncu gidecek. Ederson konusunda maliyet yüksek bir oyuncu. Teklif gelirse Fenerbahçe oyuncuyu satabilir mi? Satabilir. Niye satmasın? Herkesin böyle bir durumu söz konusu olabilir. Ve daha önce buralarda da konuştuk. Aziz Yıldırım'ın özellikle oyuncuya karşı bakışı oldukça olumlu ve bunu da dillendiriyordu. Ama kesin kalacağı anlamına gelir mi? Parayı verirlerse satar gider birisini getirir. Şu koşullarda Danişka ile Osterwold'e gidiciler arasında. Ne yapacak Fenerbahçe? Bu 23 yaş kategorisinde şimdi iki tane daha şey var, opsiyonu var. Şerif de gittikten sonra bir tane genç 23 yaş 6 pardon 2003 ve sonrası doğumlu Fenerbahçe bir stoper bulacak. Onunla ilgili de bu arada hatta ben İrfan 25'e sorduğumda ondan edindiğim bilgiyi söyleyeyim. Pardon, bir tane stoper, bir tane de şey olacak Muzaffer.
1: Kanat mı?
0: Yok. Orta saha 8 numara pozisyonu için ve bunun için Fenerbahçe İrfan'ın 25'ini aldığım bilgi Kolombiyalı orta saha Gustavo Puerta diye bir çocuk varmış. Dünya Kupası'nda da Kolombiya milli takımında forma giymiş. Onu istiyorlarmış. Benfica'da bu arada bu Puerta ile ilgileniyormuş. Yani Fenerbahçe bir stoper, genç kategorisinde bir stoper, bir tane de orta saha alacak duruyor. Bu arada bir yerli stoper de Fenerbahçe alır. Sana bir sorum var.
1: Sor abi.
0: Sen dünkü maçı izledin. Adil Demirbağ alır mısın?
1: Ben almam.
0: Ben Çağlar'a uğraşırım.
1: Yani Adil Demirbağ katılırım sana. Adil Demirbağ bir yatırım yapacağıma Çağlar'ı kazanmaya çalışırım. Yani çünkü çok böyle Fenerbahçe'ye gelse Adil Demirbağ oradaki stoper rotasyonundaki sorunu çözer mi diye bana sorarsan tabii ki bir
0: Yani
1: maç özelinde
0: onun
1: değerlendiremem
0: yerine
1: ama
0: ona uğraş.
1: dediğin gibi.
0: Yani yerli bir stoper de alabilir Fenerbahçe. Buna biraz daha zaman da var. Orada da neydi bu Alanya'da Ümit Akdağ
1: Ümit
0: mıydı?
1: Akdağ.
0: Evet. Belki de Fenerbahçe gidip onu alacak. Ama ona da galiba talipler var. Yani sadece Fenerbahçe değil bir ara başka takımlarla da şey adı geçiyordu.
1: Evet,
0: Son.
1: orada durumlar var. Şimdi transfer meselesinde konuştuk. Yani U23'e uygun iki oyuncu
0: Mecbur.
1: alacak
0: Mecbur.
1: Fenerbahçe, öyle gözüküyor.
0: Mecbur.
1: Zaten bunu İsmail Kartal da dünkü basın toplantısında söyledi. Oraya uygun oyuncular alacağız dedi. Yoksa transferle alakalı ekleyeceğim bir şey, bu Acun Ilıcalı, Aziz
0: Aynen
1: Yıldırım ve Loja
0: anlatayım.
1: meselesine geçmek istiyorum.
0: Anlatayım.
1: Orada neler oluyor abi? Bu fotoğraflar çıktı, sosyal medyaya düştü. İşte orayı tahrip ettiler vesaire gibi.
0: Yok, tahrip etme meselesi.
1: Oranın
0: Şimdi
1: detaylarını senden öğrenelim.
0: bu loca meselesinde durum şu. Hızlıca toparlamış olayım. Birincisi loca konusunda niye Fenerbahçe bir başkanlık locası yapmak istedi? Onu kısaca aktarayım. Fenerbahçe'nin başkanlık locası yapmak istemesinin nedeni şu aslında bu başkanlık locasındaki temel unsur şundan kaynaklanıyor. Fenerbahçe'nin bir yönetim locası varmış. Bu yönetim locasında toplam 55 tane koltuk varmış. Fenerbahçe yönetim locasında. Bu 55 koltuğun 31 tanesini Fenerbahçeli işte başkan ve yöneticiler oluşuyor.

0: Ya hoş geldin bu arada. Onlar oluşturuyorlar. Yani misafir gelmek istediği zaman Fenerbahçe'nin ağırlayabileceği en fazla 20-22 kişilik bir liste oluyormuş. Burada da böyle bir açık oluyor. O yüzden geçmişte Aziz Yıldırım, mevcut şu an çok tartışılan loca, zaten Aziz Yıldırım'ın locasıymış. Başkanlık locası olarak kullanılıyor. Aziz Yıldırım gittikten sonra o locayı Acun Ilıcalı alıyor. Şimdi zaten bu loca krizi olmuştu biliyorsun. Geçmişte uygun fiyatlarla daha indirimli alanlara deniyor ki hayır böyle olmaz. Siz farkı vereceksiniz, localarınıza devam edeceksiniz. İşte Ali Koç dahil olmak üzere, Hakan Safi dahil olmak üzere, Fenerbahçe'nin mevcut yönetimine yeni giren bazı isimler de dahil olmak üzere herkesle ilgili yeni bir böyle bir protokol yapıldı ve bazı krizler de yaşanmıştı.
1: Evet.
0: En son deniyor ki kardeşim bir tane başkanlık locası olmak zorunda. Stadın ortasında iki tane loca var. Biri Ali Koç'un locası, biri Acun Ilıcalı'nın locası. İkisinden birini alacaklar. Burada da Ali Koç eski başkan olduğu için ondan almayı uygun görmüyorlar. Bir de Ali Koç'la Fenerbahçe'nin ticari ilişkisine bakarsan mantıken adamı da bu noktaya çekmek istemezsin. Ne yapıyorlar? Acun Ilıcalı'nın locası diyorlar. Geçmişte başkanlık locası olarak kullanılıyordu. Şimdi biz tekrar bu locayı başkanlık locası olarak değerlendirelim. Acun Ilıcalı'dan alalım. Çünkü buna ihtiyaç var. Misafir geliyor. Bu adamlara yer gösteremiyoruz gibi bir sürü dertler oluyor. O yüzden burası bundan sonra da başkanlık locası olarak kalmalı. Ve bundan 10 gün önce kadar da 10 gün önce de bu locayla ilgili tadilat işlemleri başlatılıyor.
1: Hı hı.
0: Dün de Acun Ilıcalı'nın avukatları kararı tebliğ etmek için Fenerbahçe Stadı'na gidiyorlar. Locanın fotoğraflarını çekiyorlar ve servis ediyorlar. Bu da şöyle yorumlanabilir. Acun Ilıcalı'nın locasını yıktı. Orada en başında şöyle bir durum oluyor. Benim anladığım Aziz Yıldırım Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe yönetimi Acun Ilıcalı'dan locayı alırken bu locayı alıp başkanlık locası alacağız. İşte yanda bir loca daha var ya da 30 metrelerde bir loca daha var.
1: Onu
0: size verelim demiyorlar abi.
1: Ha demiyorlar.
0: Benim gördüğüm Aziz Yıldırım Acun Ilıcalı'ya loca vermek istemiyor. Bu kadar net. Tamam. Ben bu locayı Acun Ilıcalı'ya loca tahsis etmek istemiyor. Sonuçta parasıyla da.
1: Yani parasıyla.
0: Ama bir sürü sıraya giren insan var loca almak için ama Acun Ilıcalı'ya loca verilmek istenmiyor. Özetle bu. Başka çünkü bir anlamı çıkmıyor. Şimdi peki ne olacak? Acun Ilıcalı doğal olarak
1: mahkeme kararı.
0: Parasını verdiği
1: aldı.
0: onun kullanımında olan bir locadan atılıyor. Doğru mu? Doğru. Ve gidiyor mahkemeye. Yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye gidiyor. Yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye gidiyor. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı veriyor. Dün de kararın tebliği için avukatları kulübe geliyorlar. Kulüpte ağırlanıyorlar. Bakıyorlar locaya. Fotoğrafları da çekiyorlar ve servis ediyorlar. Bu Acun Hoca'nın locası yıkılı diye de yorumlanıyor.
1: Evet.
0: Ama sonuç itibariyle bu loca Acun Hoca'dan alınmıştı. Başkanlık locasını yeniliyoruz diyerek orada bir tadilat işlemi başlamış durumda. Şimdi peki ne olacak? Fenerbahçe bugün yarın bir açıklama yapar. Bu konuyla alakalı olarak yürütmeyi durdurma kararı geldi ya.
1: Evet.
0: Fenerbahçe'de üst mahkemeye gidip artık bu hangi mahkeme ise yürütmeyi durdurmanın durdurulmasını talep edecek. Sonra bir mahkeme süreci olacak. Ama bu karar diyelim ki hayır Acun Ilıcalı'nın lehine önce galiba isnafa gidecek.
1: Peki.
0: Çıktı. Dendi ki burada Acun Ilıcalı haklıdır. Locasına doğru locasının yani kullanımında olan locasından haksız bir şekilde çıkarılmıştır. Ve Acun Ilıcalı'nın haklı olduğuna hükmetti diyelim. Ne olacak? Acun Ilıcalı gelip şu andaki o başkanlık locasını tekrar kendi locası olarak kullanamaz. Çünkü zaten
1: niye?
0: Locadan çıkarılmış. Başkanlık locasına dönmüş. Ne olacak? Acun Ilıcalı'ya maddi ve manevi tazminat ödeyecek Fenerbahçe ve olay kapanacak.

0: Reklam.
1: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker karta hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum kart.

0: Reklam bitti.
1: Kim ne dedi? Fenerbahçe Konyaspor'u 4-2 mağlup etti. Sport Dijital'de Murat Aşık, Olcan Akçe ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
2: Fenerbahçe taraftarı yani Ederson'un 6-7 kurtarış yaptığını düşündüğünde belki Fenerbahçe'nin çok zorlandığını, karşılaşmada çok büyük gitgeller olduğunu düşünebilir ama hani skorla da alakalı olduğunu düşünüyorum Murat abi. Yani ilk yarı 3-1 oldu. Fenerbahçe daha sonra 4-1 buldu. Zannediyorum ki hani Kerem Aktürkoğlu'nun o sakatlığından sonra hem tribündeki enerji hem Fenerbahçe takımındaki enerji bayağı bir çekildi.
3: Evet. Ya olabilir. Orada çünkü yaşanan hadise üzücü. Yani diğer oyuncuları psikolojik olarak da etkileyebilecek bir olay. Takım arkadaşlarını o halde görmek. Ben de Kerem Aktürkoğlu'na geçmiş olsun diyorum. İyi de istekli olduğu bir maçtı.
2: Çok da iyi oynuyordu bugün.
3: Yeni de çocuğu olmuştu. İnşallah hani eşinle falan böyle bir sıkıntı olmamıştır. İnce konular onlar çünkü. Ya 4 gol atmak çok güzel. Ama Kadıköy'de 2 gol yemek güzel bir şey değil. Bir de ciddi bir kaleci performansıyla. Yani bugün Ederson hakikaten benim hatırladığım Fenerbahçe kariyerindeki en iyi 4-5 maçı. Ya 4. ya 5. maçıdır bu. Hani sıralama yapmadan söylüyorum. 6 kurtarışı var yanlış bilmiyorsam. 7 oldu mu bilmiyorum ama kritik yer, kritik toplar çıkarttı. Hatta Deniz Türüç artık bunu da çıkartma be abi.
2: Yapma be abi.
3: Yapma be abi gibi bir şey dedi. Ya benim gördüğüm ya pozitif bir sürü şey sayarız ama benim gördüğüm en büyük negatif durum Fenerbahçe çok fazla pozisyon veriyor. Yani tabii ikili düşünüyoruz yani. Bundan sonra Lyon maçı tabii biliyorum. Biz bu kadar pozisyon verirsek yani Lyon Konyaspor bugün Lyon komple rotasyon yani full kadro değişik oynuyor. 11'de 11 yaptılar ve en son 2-0 galipler deplasmanda o halde çok büyük baskı yedikleri maçta. Ama onun dışında bizim hani pozitif taraflar Greenwood'un performansı, Asensio'nun performansı, işte Ederson'un performansı,
2: Lukaku'nun
3: en azından sahaya çıkması, Vedat'ın golle buluşması, bunlar da önemli artıları Fenerbahçe'nin. Ya gelişiyor Fenerbahçe'nin oyunu o kesin ama gelişmeyen bölüm Fenerbahçe hala geçen seneden beri gelişmeyen bölüm Fenerbahçe hala gol yiyor.
2: Ve
3: fazla gol yiyor. Pozisyon veriyor ve gol yiyor. Yani böyle nasıl diyeyim? Hani maç 5-0 olup 2 tane yemiyor.
2: Evet.
3: 1-0 iken 1-1 oluyor. Tamam sonra 4-1 iken son dakikada bir konsant ama çok da pozisyon veriyorsun.
2: Yani oraya kadar 4-2 olurdu zaten. Yani.
3: Olabilirdi evet, yani. Evet, çok pozisyon taştı. Verdin. Ona bir ünlemi şartı koymak lazım bu pozisyon
2: tabii
3: vermişler.
2: Bunu yani takım olarak da mı bakmak lazım, bireysel mi bakmak lazım olacağını tabii bunu detaylandırırız ama yani artılara mı eksilerden mi başlamak istersin?
4: Artılarla başlamak lazım. Bireysel kalitelerin performansları yükseldikçe ister istemez zaten hücum performansına da bir etkisi oluyor. Fenerbahçe'nin bir şeye ihtiyacı var ama. Şimdi normal şartlarda bu oyuncuların zaten hepsi çok yoğun maç temposunu kaldırabilecek seviyede. Öyle de olmalı zaten. Bu bir bahane değil kesinlikle ama işte bu rotasyonu sağlayan oyuncuların da düzenli olarak iyi performansı artık bir noktada vermeleri gerekiyor. Yani bu maç temposuna da alışmaları gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe her kilit oyuncusu oyundan çıktığında geriye giden bir takım haline bürünürse burada problem var demektir. Hep dilimizde en çok konuştuğumuz şey en az 55 resmi maç, en az 55 resmi maç, bir sürü kul var. Bu oyuncuları da bir noktada iyi bir şekilde dinlendirebiliyor olmak lazım. Fenerbahçe geriye gitmemeli. Fenerbahçe her zaman ileriye gitmeli. O yaratıcılık yükünü Asensio'nun, Greenwood'un üzerinden almak lazım. Bitiriciliği bir noktada arttırmak lazım. Stoperlerini dinlendirebiliyor olman lazım. Kante, Guendouzi'yi aynı anda dinlendirebiliyor olman lazım. Hem bu maçlar Fenerbahçe'nin hala bence belirli takviyelere ihtiyacı olduğunu ve aynı zamanda bu oyuna alışma sürecinin de devam ettiğini gösteriyor kesinlikle. Takım savunmasının bence alarm verdiği bir maçtı. En azından şöyle, savunmada sıkıntı yaşıyorsun eyvallah ama ikinci üçüncü bölgede bu topu geri kazanma süren gittikçe arttı. Maç içerisine dahi arttı. Bence ya veriler her şeyi göstermiyor ama her maç sonunda da bir noktada bakmak lazım. Teknik heyet de buna muhakkak bakacaktır. Konyaspor senin sahanda %89 isabetli pas verisiyle bu maçı bitiriyorsa sen hiç onların rahatını bozamamışsın demektir.
2: Rahat rahat oynadı.
4: Konyaspor 2.21 gol beklentisine erişiyorsa, 17 şut imkanı buluyorsa, senden topla daha fazla oynadıysa ve pas

0: yüzdesi hatta 90'mış.
1: Ben zaten takılınan nokta bence bu. Yani takılması gereken nokta bu olacak. Yani evet, 399 pası yaptırabilirsin rakibine. O da fazla ama bunu %90'la yapıyorsa rakip, sen hiç demek ki bozamıyorsun.
0: Rahatsız
1: Evet.
0: etmemişsin demektir. Ve yanlış anlama, Konyaspor öyle muazzam kaliteli
1: Değil.
0: ayaklara, iyi bir kadro ama kaliteli ayağa sahip olmak başka bir şey. Normalde işte Melih'e orta sahada bastı.

0: Umut.
1: Yani inanılmaz bir oyuncu ya. Gerçekten muazzam bir oyuncu.
0: Yani maçta seyrettik,
1: O
0: on numaraya da
1: sona
0: geçti. Yani sonda Adil'e attığı çalım gerçekten yani
1: Belkırdı.
0: sallanırken, yani o
1: Belkırdı.
0: zaten o birebir makas hareketi en meşhur
1: Tabii.
0: yaptığı hareket. Yani birebir yakaladığı zaman bir de çok driplingli gitti. Yani çok tempolu gitti. Genelde öyle gitmiyordu diğer karşılaşmalarda. Biraz daha sakin eforunu biraz daha şeyli kullanıyordu. İksatlı kullanıyordu ama burada yakaladı, alanı da buldu ve çok %100'üyle dripling yaptı. Bence bu çok sevindirici bir gelişme. Demek ki fizik olarak da artık ayağı da daha sağlam bir şekilde yere basıyor
1: İyi ve
0: Greenwood'un.
1: 10 numarada oynayabileceğini
0: Çok rahat
1: gösterdi. Bu
0: gösterdi.
1: arada ben de Kerem'e geçmiş olsun diliyorum. Uğurcan zaten maçın o noktasına kadar 2 kere çizgide tekmelemişti. Bunda çok böyle hani pozisyon icabı bir durum oldu ama bunu özellikle belirtmek isterim. Çünkü Uğurcan, aynı Uğurcan geçtiğimiz sene Archie Brown'la skoru yani daha nispeten
0: Maalesef.
1: rahat bir maçken Aşil tendonuna çok ciddi bir şekilde gaddarca bilerek basmış ve Archie Brown 3 ay futbol oynayamamıştı. Ne oluyor abi bu Fenerbahçe maçlarında? Ne oluyor yani? Hani özel bir sebep mi vardır?
0: Yani ona sorsan işte kendimizi göstermek için oynuyoruz
1: Abi
0: falan
1: oyun
0: diyebilirim.
1: içerisinde mücadele edebilirsin kesin. Basmalar olur bilmem ne ama tekme, arkadan girme. Bunlar
0: Ben sana
1: hani.
0: yekten söyleyeyim. Uğurcan Yazgılı galiba, değil mi soyadı? Kötü niyetli bir futbolcu. Yani hiç iki kere gider bunu
1: Ya
0: eğmeye bükmeye gerek yok. Kerem'in
1: buna
0: yani birinde adamın aşiline basıyorsun. Geçen
1: bu
0: seneki çok daha
1: şeyden bak
0: gaddarca.
1: kafa topundan
0: Evet
1: bağımsız bir şeyden
0: orada evet, yok
1: bahsediyorum.
0: yok. Kafa topu belki en masum olduğu
1: Evet.
0: pozisyon.
1: Evet orada çünkü yapacak bir durum
0: Ama maçın
1: yok.
0: içinde yaptıkları.
1: Kerem'e geçerken bir tane daha
0: İşte
1: ilk
0: ben de
1: yarıda
0: burada
1: var.
0: şunu diyorum. Abi hakem hakem olacak, ona yaptırmayacak. Gösterecek ilk kartta hareket. Çünkü belli yani bu adam sertlik yapmaya maça çıkmış.
1: Yok
0: Göster.
1: bu adam hakem değil ki.
0: Ya değil zaten, onu biliyorduk da.
1: Yok yani o orada
0: Ya bu arada
1: şaşırtıcı bir
0: benim
1: şüphe
0: takıldığım bir
1: yok.
0: şey, tabii ki çok gollü galibiyet almak iyi de aslına bakarsan maç 2-0 bitti. Tamam 4 tane attın okey. Ya keşke maç 2-0 bitseydi mesela, ben daha mutlu olurdum. Ya gol yemedik. Bak gol yemeden bitirdik. Çünkü benim Lyon'da gol yememem gerekiyor. Ben Lyon'da 2 gol yersem 4 tane atamayabilirim orada.
1: E tabii ki
0: Yani
1: yani Lyon'a bu kadar oynama fırsatı verirseniz
0: bir de benim
1: zaten
0: en büyük sorunum 2 yıldır gol yemek ya. Devamlı gol yiyorum
1: ve
0: ben.
1: kolay gol yemek.
0: Kolay gol yiyorum. Bugün rakibim muhtemelen şimdi şöyle çarşamba akşam bizden çok daha diri olacak.
1: Tamamen
0: Hem
1: dinlendiği
0: kendi
1: için.
0: ülkesinde bir uzun seyahat yapmayacak, hem de bugün gerçekten hani 11'de 11 yedek, bazıları yedekte bile yoktu oyuncuların. Bilmiyorum hangileri girdi çıktı oyuna, onu da daha
1: Mutlaka
0: bakmadım.
1: girecektir ama maksimum zaten girecek 5 tane oyuncuları var.
0: Evet, ama
1: Yani
0: girenlerde bile şey yok
1: ben
0: Berkay. Onu
1: bakıyorum
0: demek
1: abi.
0: istiyorum. Mesela ilk maçta oynayanlardan girmeyenler de var.
1: Yani o kadar demek ki tamamen kilitlendikleri nokta Fenerbahçe mücadelesi Lyon'da
0: Yani evet.
1: ki bu maçta
0: Tolisso falan girmiş. Morton girmiş.
1: biraz daha tabii ekonomik
0: O
1: oynayan
0: kadar. Tolisso ile Morton girmiş sadece. Fofana'yı, Openda'yı falan belli ki Hiç.
1: kullanmayacaklar
0: Yani Tolisso ile Morton
1: karşılaşmada.
0: da, bir de Tesfun da girmiş. İkisi 70'te, bir tanesi 80'de girmiş. Yani adamları
1: Belli
0: bayağı bir
1: ki evet
0: dinlendirmiş o.
1: tamamen dinlendirmiş Fonseca takımını ve Lyon karşı farklı düşünmek lazım. Tabii ki yani Fenerbahçe'nin Konyaspor maçındaki yani hem konsantrasyonu hem maça bakışıyla Lyon karşılaşması elbette ki ayrı
0: Tabii ki.
1: olacaktır. Yani nasıl Lyon
0: Ben
1: oraya farklı
0: fiziksel tarafını
1: hazırlanıyorsa,
0: söylüyorum.
1: ama tabii şunu da göreceğiz yani eminim. Çünkü 3 günde fiziksel kalitede mükemmel bir gelişim
0: Tabii
1: beklemiyorum ben
0: canım.
1: Fenerbahçe'de. Oyunun bazı bölümlerinde özellikle ciddi zorluklar yaşayacağı anlar
0: Ben
1: bence
0: kadroyu da merak
1: olacak
0: ediyorum.
1: Fenerbahçe'nin.
0: Fenerbahçe'nin kadro tercihi. Şimdi Lyon'unkini anladık.
1: Belli
0: Lyon
1: ki
0: ilk maça
1: hepsi
0: çıkacak, kadroyla
1: oynayacak.
0: çıkacak işte. Yani belki bir iki ufak, bilmiyorum o olacağını söyle. O Sulç mu? Öyle bir adam var. O ilk 11
1: Sulç.
0: oyuncusu mu bilmiyorum normalde. Hani
1: Geçen yıl
0: belki 11'e
1: evet.
0: girer. Tagliafico var. Tagliafico oynuyor mu
1: Cezalıydı.
0: artık 11 sol?
1: Şeyi bozmaz bence, merkezi bozmaz
0: Hani
1: abi.
0: şey bilmiyoruz.
1: Ama Fenerbahçe'nin
0: Biz ne
1: nasıl...
0: yapacağız? Şimdi Kerem de muhtemelen olmayacak o maçta.
1: Evet, Nene
0: Yani Nene mi
1: burada.
0: olacak? Ben hala söylüyorum yani hoca Asensio'yu
1: Sola
0: şu
1: atıp...
0: sadece 10 numara olarak değerlendirmek, bilmiyorum hala o kafada mı, ama biz geçen bunu bizim burada çektiğimiz diğer programda da rakamları çıkarttık. Gerçekten Asensio kariyerinde sağ ve sol kanatta 10 numarada oynanan daha fazla oynamış.
1: Kesinlikle
0: Hem
1: öyle
0: sağda
1: zaten.
0: daha çok
1: Evet,
0: oynamış hem solda daha çok
1: evet.
0: oynamış.
1: Kesinlikle
0: Öyle.
1: öyle.
0: Ve solda da en fazla oynadığı yer de solun. Yani kariyerinde, yani şöyle Espanyol'la başlayan o La Liga kariyerinde en çok orada
1: Ya da
0: oynamış.
1: şu da olabilir. Greenwood'u solda kullanıp Asensio'yu sağ önde
0: Yani ya
1: kullanabilirsiniz.
0: da hayır, hoca şeyi çok seviyor, ikisini değiştirme.
1: Değiştirmiyor.
0: İkisini çok rahatla maçın içine değiştirebilirsiniz.
1: Bir sürü varyasyon var. Tabii ki Lyon maçının muhtemel kadrosunu, Lyon karşılaşmasını ayrıca değerlendireceğiz. Sorularınızı, görüşlerinizi,
0: Hani
1: süper
0: iki maç
1: chatlerinizi
0: gibi okuyoruz ya
1: bekliyoruz.
0: biz hep artık, ya yani mecburen öyle
1: Tabii çünkü
0: okuyoruz.
1: hafta içi hafta sonu, hafta içi hafta sonu gidiyor.
0: Hatta 3 maç. Yani üzerine de bir Samsun'a gideceksin.
1: Devamında da Talisca'yı tabii ki değerlendireceğiz.
0: Tabii.
1: Talisca ile alakalı durum ne olacak? Akıbeti ne olacak? Bunu da konuşacağız.
2: Fenerbahçe Konyaspor'u 4-2 mağlup etti. Spor Dijital'de Murat Aşık, Olcan Akçe ve Berkay Tokgöz maçı değerlendiriyor.
1: Maçın oyuncusu
0: Mason

0: Greenwood oldu. Bugün 2 gol attı, 1 asist yaptı. Mason Greenwood sağıyla ikinci golü kaydetti. Yaptığı asisti zaten devre arası yayında konuştuk. İnanılmaz bir asist yaptı orada Marco Asensio'ya. Yani sadece yani skorer tarafı değil, yönlendiren, attıran da bir oyuncu tarzı. Yani burada geçen programda konuştuk. Onunla alakalı çok yorum gelmiş yani. Yok işte nasıl bir kanat oyuncusuymuş bu? Hiç öyle bir kanat oyuncusu Türkiye'ye gelmedi cinsinden. Hani birçok şeyi beraber yapabiliyor noktasında her konuşmuştuk. Şeyi. Sanki örneği oldu yani. Dedik ki Murat abi birebir bugün yaptı mı? Yaptı. Götürdü. Skor zaten yaptı. Tamamladığı pozisyonlar oldu. Asist atamadığı, tamamlayıp atamadığı oldu. Asist yaptı. Hazırladığı pozisyonlar oldu. Yani bir kanat oyuncusu zaten daha fazla ne yapabilir hocam?
1: Ya zaten bence klasik de bir kanat oyuncusu değil hakikaten.
0: Değil.
1: Başka
0: değil.
1: Bir oyuncudan bahsediyoruz. Biz bunu gelmeden önce çok burada konuştuk üçümüz. Herkes de konuştu bu arada. Yani Greenwood'u biraz izleyen, biraz fikri sahibi olan insanın kimse... Yani biz bu arada şöyle bir şey var bak. İlk maç oynadığı maç ne zaman da hatırlamıyorum. Gornik maçı mıydı hatırlamıyorum. Biz o zaman bana Samandıra'dan söylenen 4-6 hafta. Şu anda yaklaşık 4-4,5 hafta oldu. Demek ki oyuncu kendini biliyor. Diyorsun ya bugün artık daha fazla gitmeye başladı. Muhtemelen haftaya, hatta Beşiktaş derbisinde muhtemelen tam oraya denk geliyor 6 hafta herhalde. Evet. Orada artık tavanını bulacak. Ama tavanına gelmesine gerek yok. Ya hep şunu söyledim. Ya hocam bu oyunculara dokunma. Çıkartma bunu. Kemente atma. Bırak 90 dakika dursun. Yapar. 80 dakika yapmaz. 10 dakikada 3 tane yapar sana.
0: Tabii.
1: Bu oyuncu böyle. Asensio da böyle. Ben ikisini ayırmıyorum birbirinden ama tabii Greenwood çok özel oyuncu. Artı çok yüksek özgüven. Yani kontrat yaparken evet ben o kendi alacağımı bırakıyorum payı. Şeye yazın diyor. Benim satışıma bana pay yazın. Ben çünkü zaten buradan yüksek paraya gideceğim. Biliyorum yapacağımı diyor. Ya bunlar önemli şeyler. Çabuk uyum sağladı Türkiye'ye, Fenerbahçe, Fenerbahçe taraftarına. Bir de Fenerbahçe taraftarı...
0: Bir zorlandı orada, mutsuzdu, suratı ya, şöyleydi, böyleydi falan ama...
1: Yani buradan grup adı vermeyeyim de o grupta zaten hiç daha Fenerbahçe ile ilgili ben pozitif bir şey görmedim hayatımda. Hani şampiyon olduğu gün bile negatif bir şey buluyor onlar yani takımın içinden. Ya mizacı öyle çocuğun.
0: Ya tamamen yani soğukkanlıktan yani. Kulluktan.
1: Bir çocuk değil. Ya bir de çok genç daha. Yani 24-25 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. İnşallah keyifle izleyeceğiz. Ve onu söylüyordum. Fenerbahçe taraftarı iyi kanat oyuncusu sever. Çok sever hem de. Yani önünden giden, çizgiden giden adama bayılır yani. Orada böyle ben sen Maksimen için ne demiştim? Bildiğimiz Maksimen gibi oynarsa taraftarın en çok seveceği oyuncu olur. Bugün şey için söylenecek. Greenwood için. Hani İsmail Hoca'nın da kulakları çınlasın. Bir gördünüz mü Kurniç'i? Daha fazlası var demişti ya. Tam aslında şu anda öyle. Gördünüz mü Greenwood'u? Daha fazlası var. Daha işleri olacak. Olacak çünkü bu.
0: Ya tavanı var ya.
1: Hat-trick yaptığı günde olacak.
2: Sonu benzemesin.
0: Tabii canım.
1: Başı benzemediği için sonu da benzemez.
0: Yani. Beni etkileyen şey olacağını şu. Yani ikinci yarıda kanat değiştirdi, merkeze geldi ya. Şimdi sol ayaklı bir oyuncu bu. Aslında esas ayağı sol ama penaltıyı sağ ayakla kullanıyor. Levent'e bir top hazırladı. Soldan getirip. Tamamen soldan getirip bir top hazırladı. Yani bunu
2: dürttü.
0: Dürttü. Evet. O kadar ince bir iş ki. Belki evet. Çok kolaymış gibi görünen ama... Birçok oyuncunun kolay kolay yapamayacağı
2: bir
0: şey.
2: Yok zaten gerçekten anormal ya. Anormal bir futbolcu. Yani 39 az geliyor. Getirmen tutmandan daha kolay. Öyle söyleyeyim. Yani tutması çok zor.
0: Ya devre arası gelirse bir 60 şaşırır mısın?
2: Ya hiç şaşırmam ve şaşırmayacağım da yalnız şöyle bir şey de var. Hayat bu. Allah korusun tabii ki negatif şeyler ama zaten 4'te 4 tamamlarsa Fenerbahçe tarihine direkt tepeden girer. Yani İnanılmaz
0: kontratı
2: ya.
0: Kontratı bitirirse.
2: Kontratı bitirirse. İnşallah da bitirir. Yani bitirmeyi geç. Yani uzatır da.
0: Ya tabii.
2: Yani ben şimdi bu adamı bu yaştan itibaren 30-32'sine kadar izlesem ne kadar mutlu olurum
1: orada
2: yani.
1: Orada ama işte şöyle diyorum ya. Oyuncunun biraz Kim Min-jae gibi o da. Yani ben geleceğim burada bir belki sene belki bir buçuk sonra gideceğim. Yani ben böyle planladım. Buradan çıkışa geçiyorum ben. Uçuşa geçiyorum o planlamış.
0: Kariyerinde bu durumlar İnşallah. Olmasaydı zaten buralara gelme ihtimali olmayan bir oyuncu.
1: %10 alacaktı yani yaklaşık 4 milyon euro alacaktı. Diyor ki 4 milyonu vermeyin. Tamam düşün onu. Bir sonraki satışımda bana %10 verin kardan diyor. Ya bu ne demek ben ya bir adam 4 milyonu bırakmaz çünkü kariyerinin daha bu döneminde. Diyor
2: İki türlü
1: ben,
2: de iyi bir şey bu.
1: Ya her türlü
0: hem
1: mümin.
0: Zaten hem yani kendine
1: güvenmesi. O kadar
0: güvenmesi.
1: İyi oynasın ki bize mesela 1,5 sene 2 sene o kadar iyi oynasın ki 80'e gitsin sonra çok istiyorsa.
0: O 4 milyon çok sorun değil ona.
1: Çok hiç sorun değil.
2: Şimdi mesela böyle adamın Çarşamba günü o maçı alma ihtimali de var.
0: Zaten Fenerbahçe'nin bence artısı noktası o. Lyon'a göre.
2: Maç alan mi? Oyuncu. Abi. Maç alan oyuncu. Fenerbahçe'de uzun yıllardır eksik
1: ya
2: olan.
1: Bir de devamlı konu. Çok abi bakıyorum. Yani evet. Az maç oynadı sezon yok.
0: Hep yani, 35-40'larda yani. 40 yani, civarı.
1: Yani ben şu an lig performansına bakıyorum. Yani 2020-21'den itibaren bir tek 21-22'de az oynamış. Manchester'da. Herhalde o sıkıntılı,
0: malum dönem.
1: Sıkıntılı dönem. Evet. Abi sonra Hetafe ile beraber lig maçlarını söylüyorum sadece 33, 34, 32. Hetafe şu anda da 2 ile başladı. İyi de başladı, golle de başladı.
0: İki gol.
1: Hep dediğimiz yere geldik. Yaptı. Yani bu oyuncuların çok hazır olmasa bunlar sahada hazır olur. Bunlar maçta hazırlar. Bunlar idman sevmiyor ki zaten. Ya bu idman da kendini geliştirecek kadar idman yapmaz. Bir yarım atar der. Ben maçta yapayım. Ya şimdi biraz Asensio da öyle. Şimdi ne oldu hocam bugün Asensio'yu sahada tuttun? İlk golde Asensio var. İkinci golde Asensio var. Üçüncü golde kendisi attı. Yani üç golün birebir içinde adam. Ya böyle oyuncu bunlar. Ya bunlara sana ihtiyacın var. Sen 9 tane hamalı koy. Asensio Grimut'a dokunma. Ya geçen Barış Yurusev'in bir yerde çok güzel bir şey söylemiş. Ben demiş, ben olsam Fenerbahçe başkan yönetimlerinin yanında 10 numarayla 11 numarayı bozarım değişiklik tabelasındakini. Yani yazamasın 10'la 11. Ya 10'la 11 dursun sağda X. Çok doğru. 10'la 11 dursun sağda abi.
0: Ya da çıkacaksa da bugünkü gibi.
1: Ya skoru al çık ondan sonra. Ondan sonra makineyi düzelt.
0: Tabii o çok zaman bugünkü gibi. Ama yani o skor Fenerbahçe lehine değilken çıkmaları tabii ki büyük bir travma yaratıyor.
1: Ya hayır. 45 dakikalık performansı beğenmedim. Olabilir. Ya
0: tabii ama tutacaksın. Ya öyle bakılırsa futbola gerçekten Alex'in kariyerindeki Fenerbahçe maç sayısı yarı yarıya azalır.
2: Azalır.
0: Yani ilk 45 dakikasına bakıp Alex bugün kötü deyip.
1: Çoğu maçta çıkartırsın oyundan. Devrede
0: çok
1: atarsın.
0: Çok maçta atar çıkartırsın.
1: Bir defa zaten eksik karşılıyorsun evet, her türlü. Evet. Bir de hücumda bir şey yapmasa evet, çıkartırsın. Ya bizden yaşı bize yakınlar da atar. Rıdvan Dilmen de. Zaten 5. Ya Veselinovic'in ben birebir biliyorum. Ya 5 dakika oyna diyordu ya. Ben senden 1.90'a kadar 5 dakika istiyorum diyordu.
0: Bir maç kazanıyorsun.
1: Sen bana 5 dakikada 3 gol zaten diyordu. Yani asist, gol, penaltı, menaltı halledersin. Ha bunlar böyle oyuncu. Bunu kabul edeceksin. Buna göre hep diyorum ya hocanın bir önceki dönemi baskılı maskılı tam o geride kaldı artık. Bir de buna göre
0: artık
1: bir yemek.
0: Başka bir takım.
1: Buna göre bir oyun. Yaparsan hocam sen de kazanacaksın. Fenerbahçe de kazanacak. Taraftar da mutlu olacak.
0: Kesinlikle. Ki Fenerbahçe taraftarının en sevdiği oyuncu tipi yani Murat abinin dediği gibi yani Asensio'su, Greenwood'u topla ilişkisi iyi. Oyunculara bayılıyor Fenerbahçe. Özellikle stat'taki taraftarlar. Sosyal medya birazcık farklı bu konuda düşünüyor ama stadyumun nabzıyla sosyal medyanın nabzı aynı atmıyor Fenerbahçe'de.
2: Aynı atmıyor ama yetenekli oyuncular tarafında birleşim çok net zaten.
0: Tabii.
2: Yani abi o topu bana kıymet bilecek, aktaracak. Skor tabelasında katkılarsa ne hala ama devre arasında şöyle bir şey söyledik. Yani Greenwood'un tabelaya yazdırdıklarından yazdırmadıkları çok daha değerli. Yani yazdırmadığı şeyler basit işler gibi gözüken ama Fenerbahçe'yi çok ileri götüren şeyler. Bu adam zaten double double'ı dolduracak çok büyük bir problem
0: İlk
2: olmazsa.
0: İlk yarıda pozisyon vardı ikimiz de. Wolf dediğimizden taksisinde ortaya oynadı. Genduzi'ye.
2: Başkası oynadı. İşte dürtüyor topu ve dürtünce Fenerbahçe hızlanamıyor. Ne diyoruz? Fenerbahçe yavaş, Fenerbahçe hızlanmalı. Böyle adamlarla hızlanıyorsun.
0: Çabuk düşünen.
2: İşte o yine o ritim.
0: Ritim.
2: İşte Lukaku, Asensio, Kerem, Greenwood dördünün de %100 olduğu bir Fenerbahçe hayal ettirir insana yani. Neden ettirmez?
0: Tabii ki lig özelinde kesinlikle.
2: Bugünün bir SOS olması dışında konuşuyorum. Yani Ederson kariyerinin en fazla kurtarış yaptığı maçı bitirmiş.
0: Cengizhan gönderdi.
2: 6.
0: Evet Benfica City Türkiye ve kariyeri. Fenerbahçe kariyerinde. Benfica City Fenerbahçe kariyerinde. İç sahada en fazla kurtarış yaptığı lig maçı.
2: İç evet, sahada.
0: İç sahada.
2: Genel kariyerinde.
0: Genel kariyerinde.
1: İç sahada diğer oynayan takımlara çok top gelmemek. Yani hele City'de zaten gelmiyordu.
2: Ama garip geldi.
0: Ama yani ne bileyim abi Liverpool'la da falan oynadıklarında.
2: Ederson bir... dediğin adam da 32 yaşında yani dönem, uzun kariyer.
1: Bir dönem gerçekten gelemiyorlar. Liverpool'da gelemiyordu yani.
0: Doğru.
1: Yani Liverpool'da gelemiyordu o kaleye.
2: İki sezon kimse uğramadı.
1: Ya zaten hep aynı örneği veriyorum. Ben geçen sene ya da evvelki sene röportajda adam diyor ki kardeşim bana taktınız diyor hücumcuda. Ben hücumcu falan değilim. Ben Avrupa'nın en iyi savunma yapan takımını yarattım.
2: Aynen
1: diyor.
2: Öyle.
1: O yüzden çok rahat hücum ediyorum diyor. Aynen onun için öyle. Hani şey sorular stoperleri niye bu kadar para harcıyorsunuz? Dedi ki onları harcamasak bu kadar olmaz bu işte. Biz yemiyoruz, vermiyoruz da pozisyon.
0: Top bizde kalıyor.
1: Top bizde kalıyor ve işi bitiriyoruz yani. Yemeyeceksin abi bu futbol kuralı ben hep söylüyorum. Çok da eleştiriyorum. Yemeyeceksin abi golü.
0: Savunma şey gibi algılanıyor Murat abi. Yani savunma sanki topun rakipte olup senin savunduğun anlar gibi algılanıyor. Ama aslında tam tersi. En iyi savunma biçimi topun sende çok fazla kaldığı senaryo.
1: Adam onu anlatıyor. Ha, kaleci performansı önemli. Bugün bir Hull City. Bu arada Acun abi de tebrik ederim.
0: Tebrik ederiz ilk maç galibiyet.
1: Hiç beklenmeyen. Acun abi bile beklemiyormuş.
0: Beraberlik
1: sonra bizim Mehmet Aslan orada soruyor. Ben de beklemiyordum da diyor. Ama iyi kalecin olduğunda maçın başında iki tane kurtardı. Tuttu. Takımın oyununda tuttu. Ondan sonra zaten oyun tamamen Hull'a döndü ilk yarıda ve kazandılar.
0: Ve rahat kazandılar.
1: Abi yani. Yemediğin zaman bir yol var kazanmak için. Ama yediğin zaman ekstra efor gerekiyor.
0: Çok, tıpkı Gençler Birliği maçı çok net örnek mesela.
1: Aynen. Golü yediğin ya bir anda... sürü sayarız. Geçen sene de bizim Fenerbahçe'nin bir sürü maçı var. Yani o yediğini kurtarmak için ekstra efora geçiyorsun.
2: Ama zaten Fenerbahçe'nin bayağıdır oyun içinde tutan bir kalecisi çok olmadı ya.
1: Bence bugün tuttu Ederson mesela.
2: Evet, yok yok yani şey sezon geneline yayılan bir hayır, kaleci
1: performans. Ben bugün maç üzerinde yani o da şöyle tuttu. Hani 3-1-3-2 olabilirdi maç baskıya girebilirdin orada baskı hissedebilirdin. Oralarda çok kritik kurtardı ya da 4-2 60'da da 4-2 olabilirdi maç.
0: Tabii tabii.
1: Ve takım zaten paniklemeye yer arıyor. Tam panikleme alanı açılırdı yani.
2: Bugün çok iyi.

0: performans gösterdi.
1: Bugün çok iyi gerçekten.
2: Biz, yani biz Greenwood maçın oyuncusu seçtik Migros Amel'le ama tabii ki parantezde açıyoruz Ederson performansına. 6 kurtarışla tamamladığı için.
3: Greenwood, Ederson, Asensio derim ben.
2: Son yani evet Asensio da
1: kendi adına.
0: Ederson için iç sahada yapıyor olması çok daha iyi. İç sahada böyle bir performans.
2: Tribünle de hakeza yine bir.
0: E tabii o kurtardı mı tribün ister istemez bir havaya girer. Ama
2: peki
0: ben
2: şeyleri de konuşalım Oğulcan. Yani burada hani bir pozisyon var. İzleyiciler hatırlayacaktır. Skriniar'ın hücuma kalktığı. Hatta pası Gendouzi'ye attı ve %100 bir şekilde hücuma gitti. Yaklaşık 1,5-2 dakika sonra geri dönebildi. Maç önce Amir'le konuştuk. Yani oyuncular artık çok yoruldu. Bacaklarında artık pranga varmış gibi bir yorgunluk söz konusu. Ligin henüz ikinci maçı oynanmış iken bizim bunu konuşuyor olmamız çok ciddi bir SOS değil midir?
0: Ama işte devre arasında söylediğimiz gibi bir ayda 7. 90 dakikası Skriniar'ın. Hatta artık maçların 100 dakika olduğunu düşünürsek neredeyse. Bunun kolay kaldırılabilecek bir yük olduğunu düşünmüyorum. Geçtiğimiz sezonu sakat bir şekilde tamamlayan. Belki yani şeyi de bilmiyoruz ya. Şimdi Asensio gibi Skriniar da aslında ağır bir sakatlıktan çıktı. Abi belki bu oyunculara haftada böyle bir gün antrenmanlarda izin veriyorlar. Ya da daha hafif çalıştırıyorlar.
3: Yapıyorlardır kesin canım.
0: Yani onu da bilmiyoruz ya. Bir noktada yenilenmeleri gerekiyor. Bazı oyunculara bu konuda bir şey geçildiğine eminim yani. Ake.
2: Olmalı da bu arada.
0: Şimdi Ake'yi bir aydır bütün maçlarda 90 oynatıp bütün antrenmanlarda en üst tempoda çalıştırmazsın. Yapılıyordur zaten. Vardır,
3: sakatlanır zaten.
0: Yapılıyordur. O yüzden bu yorgunlukların bu noktada çıkması abi gerçekten kamptan çıktıktan sonra
3: söyleyelim bence. Maç önü programda söyledik. İzlemeyen vardır bayağı bir seyir izleyeceğimiz. Abi Sıdıki Şerif Coventry'ye gitti ve Coventry'den çıkan rapor bizim seviyemize ulaşması için 2 haftaya ihtiyacı var dedi ve Sıdıki Şerif full geçirdi kampı. Yani topuk yaylası
2: geldi.
3: Her yere gitti. Şimdi bu durumda senin dediğine şöyle geliyorum. Skriniar da belki hazır değil. Yani Fenerbahçe'de bence ciddi bir atletik performans departmanı sorunu var. Benim görüm. Bence bugün de takım. Dikkat et. Bugün de var. Çok canım. Çabuk düşüyor takım fizik olarak. Yani orada gençler de var. Onlar da düşüyor.
4: Fenerbahçe Konyaspor'u 4-2 mağlup etti. Spor Dijital'de Murat Aşık, Olcan Akçe ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi. Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Reklam bitti.
8: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
9: Bu bir tekrar yayındır.
10: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
11: 4-2'lik galibiyet var. Maç sonundan itibariyle Fatih Demirkol'la başlıyoruz. Fenerbahçe'yi Fatih Demirkol'la konuşacağız. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol bizlerle. Kaldığın yerden devam et lütfen ve son yorumunu alayım ben senden bu konulara ilişkin. Toparlamanı alayım. Ardından puanlamaya geçeceğiz 10 dakikalık bölümde Fatih Demirkol.
12: Kısaca toparlamak gerekirse Fenerbahçe kalitesiyle, kaliteli oyuncuların bireysel yetenekleriyle kazanıyor. Bu bir avantajdır. Zor günlerde ne olursa olsun maçı kurtarabilmek bir avantajdır. Bunu cebe koyalım, bir kere bunu söyleyeyim. Ama diğer taraftan Fenerbahçe için tehlikedir. Çünkü o oyuncular tutukluk yaparsa, o oyuncular o gün o kaliteyi ortaya koyamazlarsa ya da o kaliteyi ortaya koymalarını engelleyecek bir organizasyonla karşılaşırlarsa Fenerbahçe'yi çok acı maçlar bekler. Ya bu ciddi bir tehlike. Bu bir. İki, Fenerbahçe çok ağır savunma hataları yapıyor. Yani önde baskı yapmayı planlayan ama yapamayan bir takım Fenerbahçe. Önde baskı dediğiniz şeyde öndeki alan oyuncuları, yani bir kere üçüncü bölge oyuncularından bahsediyorum. Hücumda merkez santrfor ve kanatların ön alan baskısına, presine katkı vermeleri lazım. Arkadan gelecek olan Gendouzi'yi, Kante'yi ön alandakilerin de tamamlaması, desteklemesi lazım. Şimdi Fenerbahçe'de şu an için söylüyorum. Diri kalmak adına Vedat Muriç ön alan baskısına destek olmuyor. Greenwood hiç destek olmuyor. Asensio destek olmuyor. 3 tane oyuncunuz ön alanda eğer baskıyı bırakırlarsa

0: siz sürekli olarak orta alanda top kaybedersiniz ve bu akşam Konyaspor'un da yaptığı buydu. Oradaki baskıdan çok çabuk kurtulup orta alanda çok fazla top çevirdiler. Hatta maçın en başında penaltıya kadarki süreçte çok da umutlulardı ve topu çevirerek Fenerbahçe'yi koşturmaya çalıştılar. Bunun için ciddi çaba sarf ettiler ama kaliteleri yetmedi. Sonuç itibariyle son bölümde de Ederson kalitesi gerçekten de takımı ayakta tuttu. Özellikle Asensio Greenwood kalitesiyle, Moriç kalitesiyle golleri buldu Fenerbahçe ama takım savunması adına sinyaller, çok olumsuz sinyaller verdi, alarm verdi. Ederson da bu akşam harika bir maç çıkararak Fenerbahçe'yi oyunda tuttu. Eğer Konyaspor performansı, Konyaspor karşısındaki savunma performansını Fenerbahçe daha kaliteli takımlar karşısında gösterirse, savunma performansı bu kadar kötü olursa, örneğin Lyon gibi, Fenerbahçe'nin canı yanabilir. Bu nedenle buna dikkat etmek lazım.
1: Fenerbahçe'de oyuncu oyuncu ilerlemek isterim. Biraz da oraya da bakarım ama senin ekleyeceğin, senin ön plana çıkaracağın farklı bir detay var mı diyeyim. Fatih Demirkol, maç sonuna geldiğimizde, maç sonu bölümünde Fenerbahçe'nin bu galibiyetinde ve Lyon maçına da baktığımda biraz değerlendirdik ama o kısımdan
0: Ederson,
1: bakarak.
0: Ederson küskün gitmişti. Ederson'un özellikle tribünlerle ciddi bir sorun olmuştu geçen sezon ve
1: şimdi güzel hani, görüntüler veriyor değil mi?
0: Evet, ne olacak diye hep soruyorduk. Yani bunu çözmek lazım bir şekilde, tribünle Ederson'u barıştırmak lazım. Ama şu anki görüntüler konunun halledildiğini gösteriyor. Bu akşamki performansından sonra tribünler onu alkışladı. O da tribünlere gitti, üçlü çektirdi. Bu küskünlük bölümü bitmiş oldu. Buna ihtiyacı vardı Ederson'un da, Fenerbahçe'nin de. Çünkü Fenerbahçe'nin birinci kalecisinin kim olduğu hep kafalarda soru işaretiydi. An itibariyle bugün için söylüyorum, artık Ederson tekrar kaleye döndü. Psikolojik olarak da burada olduğunu gördük onun. Artık oyuna odaklandığını gördük. Benim hep söylediğim şey şu. İşte tribün yuhaladı, eleştirdi, bilmem şu oldu, bu oldu. Ya arkadaş, bunlarla uğraşmayın. Kerem de çok yapıyor bunu. İşte diğer futbolcular da beni yuhaladılar. Ya topunu oyna. Sen başarılı olduğun zaman, git çıkıp o formayı hakkıyla temsil ettiğin zaman, bütün kulüplerin taraftarları, sadece Fenerbahçe için de söylemiyorum, bütün taraftarlar sizi bağrına basacak, alkışlayacak, omuza alacak, işte size istediğiniz o sevgiyi gösterecek. Yani hem top oynamayacaksın, işini yapmayacaksın, çok saçma sapan şeyler yapacaksın, hem de herkes sizi alkışlayacak. Yok böyle bir dünya. Yani bu akşam da görüyoruz ki Ederson'un o kadar nazı niyazı, ağlaması zırlaması boşunaymış. Fenerbahçe taraftarı bak güzel oynadı, biraz konsantre oldu. İnsanlar onu alkışladılar. Bu akşam da Ederson'un geri döndüğünü gördük, bu da önemli.
1: Fenerbahçe'de bunları konuşuyoruz. Sarı lacivertlerin evinde rahat galibiyet aldığı bir akşamdayız. Fatih Demirkol'la değerlendiriyoruz ve değerlendirdiğimiz noktada 0212 273 10'dan mesajlarınız da bizler için kıymetli diyeyim ve hızlıca Fatih Demirkol, biraz şöyle son noktaya yaklaştığım kısımda seninle konuşacağımız bölümde oyuncu oyuncu ilerleyip puanlamaya geçelim isterim. Ederson'u konuştuk ama bir yorum bir puan dediğimde Ederson için ne dersin?
0: 9. Yani bu akşam yapılması gereken her şeyi yaptı. Şu anlamda sadece savunma açısından bakmamak lazım. Oyun kurulumu olarak da ne kadar fark yarattığını gördük bu akşam. Aynı zamanda Ederson'un ne kadar güven verdiğini de gördük. Yani işte oyun başlangıcında da oyun sıkıştığı zamanlarda da çok rahat geriye pasta büyük bir soğukkanlılıkla Ederson oyunu yönlendirebildi. Bu çok önemliydi. Çünkü Fenerbahçe'nin özellikle son dönemde savunma oyuncularının geriye bakıp güven alabildiği performanslar görmüyorduk. Mert fena başlamamıştı sezonu ama Ederson farkı çok önde. Oyun başlangıçlarında çok akıllıca oyunu başlattı. Ön alandaki pres hatlarını kırdı. Merkez orta sahaya çok net paslar attı. Ve bu şekilde Fenerbahçe'nin oyun kurulumlarına yardım etti. O yüzden 9.
1: Peki Fenerbahçe'de Skriniar ve Ake ile stoper tandemiyle devam ettim. Fatih Demirkol 4-1'lik Konya galibiyetinin ardından Greenwood'un 2 gol, Muriç ve Asensio'nun 1'er golle 4-2'yi, 4-1 dedim ama 4-2'yi getirdiği 4-2'lik bu galibiyet sonrasında Fenerbahçe'de Skriniar ve Ake ikilisini nasıl değerlendirirsin? En güvendiğim ikiliydi ama hani belki 4-2'nin bu farklı galibiyetin, ki son dakikalara dek de 4-1'di hatırlayalım, bu farklı galibiyetin de etkisiyle Skriniar ve Ake kısmında biraz hani geride kalan, gölgede kalan bir performans düşüklüğü gördüm diye yorumlarım, ama sen ne dersin hem yorum hem de puanlama açısından?
0: Aynı. Fenerbahçe'nin burada ciddi sorunları var. Tandemde paylaşımlar konusunda, zamanlama konusunda ve hamle konusunda sıkıntılar yaşıyorlar. Siz Konyaspor'un attığı iki gol değil de kaçırdıklarına bir bakmak zorundasınız. Çok net gol pozisyonları verdiler. Ceza alanı içinde çok net buluşturuyor, çok rahat buluşturuyorlar rakibi. Buna bir çözüm bulunması lazım. Bir de yani bu ikilinin önünde Kante ve Gündoğan gibi iki usta oynuyor. Yani nasıl bu kadar hata yapılıyor anlamıyorum. Böyle devam ederse büyük sıkıntı, ama herhalde çözerler diye tahmin ediyorum. An itibariyle çok güven vermiyorlar.
1: Puan olarak Şikrini Yarake tarafında biraz da detaylandırdık yani, ama arkada kaldı. Brown dedim yani, sol bekte. Arşi Brown,
0: Brown şeyde iyi. Yani oyunun temposunu yükseltme konusunda iyi, ama o da çok arkaya adam kaçırdı. O bölge hep tehdit oldu. Konyaspor'un hep oradan girip tehdit oluşturduğu bir bölge oldu. Fenerbahçe'nin sol beki değil Brown. Ama yani elde de bu var. Osterwold'i de gönderiyor yönetim anladığımız kadarıyla. Dolayısıyla Brown'la devam edilecek. Levent girdikten sonra daha çok servis içeri yapılmaya başlandı. Böyle bir sol beki ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Belki ilerleyen dönemde Levent formayı alacak, ama burada Levent'in de çok çabuk sakatlanmak gibi ciddi bir sorunu var. İnşallah onu toparlar ve daha güçlü kalır.
1: Semedo'dayım. Bekte sağ tarafta.
0: Daha iyiydi, daha güvenliydi bu akşam, ama önde yakalandığında hep arkaya çok çabuk oyuncuları kaçırdı. Mesela ilk yenen golde arkaya oyuncu kaçarken Semedo kaçırıyor. Orada adamını kaçıran o. Koli onu görüyor, onu kerteriz alıyor ve top çıkmadan önce onun yanından sprinte başlıyor. Uyuyor Semedo. Bunlar önemli sorunlar. Ama hücuma katkı açısından oyunun başlangıcında çoğu zaman onu istasyon olarak kullandılar. Oradaki ustalığı açısından iyiydi, fena değildi. Hatalarıyla birlikte bu akşam yine de oyuna katkı sağladığı için 7 verelim.
1: Devam ediyorum. Fenerbahçe'de Gündoğan Kante orta alanıyla sürdürüyorum.
0: Kante'nin ne yaptığı çok belli. Yani standardı çok belli. Gündoğan da aynı şekilde.
1: Herkesin değişiyor. İyi ya da kötü günü oluyor, ama Kante'nin bir 3-4 maçtır sürekli aynı performansını ve katkı veren, koparan, mücadele eden performansını görüyorum ben mesela.
0: Karşılarken çok iyiler. Buna zaten Türkiye'nin üstünde standartları olduğunu söylememiz lazım. Fakat oyun kurulumunda özellikle 2. 3. bölge bağlantısında, yani şöyle tarif edersek, rakip ceza alanının yayı var ya, ceza alanının sahasının ön bölümündeki yayla orta sahanın rakip ceza alanına bakan yayı arasındaki bölgeyi bir türlü dolduramıyorlar. Yani biraz geride kabul edip oraya merkeze bitirici paslar, hani Asensio'yu orada topla buluşturmak, efendim Greenwood'u orada topla buluşturmak gibi böyle ince işleri yapmaktan ziyade daha çok rakibin de baskısıyla kanatlara doğru dönmek zorunda hissediyorlar ve bu Fenerbahçe'yi çok zaman kaybettiriyor. Biraz garantiye oynuyorlar, onlar da haklılar, ama o bölgeyi çözmesi lazım Fenerbahçe'nin, yoksa atak geliştirme konusunda ciddi sorunlar yaşıyor sarı lacivertliler. Bu akşam 4 gol atmışken bunu söylüyorum bu arada. Dolayısıyla Kante Gündoğan'ı karşılarken iyi, ama önde mutlaka bir pas istasyonu istiyorlar, arıyorlar ve öne topu taşıma konusunda çok garantiyle oynuyorlar, garantiye göre oynuyorlar.
1: Fatih Demirkol'la değerlendiriyoruz ve Kante Gündoğan'ı konuştuk. Asensio dedim, tabi puanlama açısından da unutmayalım, yorumluyoruz ama Fatih Demirkol.
0: Asensio fiziksel olarak bence hazır değil, ama onun söylediği ben oynadıkça açılırım. Tamam, doğrudur. Kendisi de şu anda fiziksel olarak nerede olduğunu biliyordu. Çoğu zaman biz kısa mesafe sprintlerde çok eksik kaldığını gördük. Anaerobik dayanıklılıkta ciddi eksikleri var. Bunu görüyoruz, anladık. Bunun için mutlaka çalışıyordur, çalıştırıyorlardır. Biraz zamana ihtiyacı var. O geçen yılki Asensio'yu yakalaması için biraz zaman geçecek belli ki, ama çok usta. Yani topu biliyor. Ve çok sihirli iki tane ayağı var. Çok güzel ara paslar, derinlemesine paslar ve gol vuruşunu bu akşam gördük. Yani oralarda usta olduğunu gösterdi. Tabii Türkiye Ligi'ndeki o az önce bahsettiğim kalitesizlik, yavaşlık, slow motion hal, savunmanın sürekli adam kaçırması ve dikkatsizlik, organizasyon bozuklukları bu tür oyuncuları çok öne çıkarıyor. Asensio'da Türkiye'nin üstünde olduğunu bu akşam bir kez daha gösterdi.
1: Puanlama olarak tabii çok bir şey söylemiyorsun Fatih Demirkol.
0: Yani 7-8 diyelim.
1: Kante'ye yani çok...

0: Gündüz'ü, Asensio Brown, bunlar da puanlamayla ilerlemedin. Sadece yorumla
1: Evet,
0: ilerledin.
1: 7 diyelim, 7
0: Peki.
1: diyelim.
0: Greenwood, Kerem'deyim. Kanatlardayım.
1: Greenwood farklı konumlandırıldı bu akşam. Yani ön alanın her yerinde oynadı. Bu Fenerbahçe'nin yeni çözümü bence. O yüzden beklentinin de üstüne çıktı. Gol de attı. Dolayısıyla 9 verelim.
0: Kerem'deyim.
1: Kerem çok uğraşıyor da Kerem bir türlü kafasındaki o duvarları yıkamadı. Bence bakış açısını değiştirmek zorunda. Çok enerjik. Savunmaya yardım ediyor. Ön alanda çırpınıyor. Topu aldıktan sonra çok şey yapmak istiyor ve her şeyi aynı anda yapmak istiyor. Ve her şeyi yapmak istiyor. Böyle bir oyun yok. Böyle bir futbol yok. Yani bunu Messi de yapmıyor. Yani dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Messi de yapmıyor. Şimdi burada ne lazım? Kerem'in bence bakış tarzını değiştirmesi lazım. Ve şöyle bakmalı olaya. Onun bir rolü var. Kerem topu alır. Sonra çok çabuk paylaşır. Bu rolü kabul etmek zorunda. Yani 3 kişinin arasından geçemezsin. Günümüz futbolu buna izin vermiyor. Zaten öyle bir tekniğin de yok. Yani işte ben her seferinde alayım topu 3 kişinin arasına dalayım. Onları çalımlayayım, gideyim tek başına gol atayım. Bir göstereyim şu tribünlere Kerem'in kim olduğunu göstereyim falan. Artık bunları bırakması lazım. Kendi de yoruluyor, izleyeni de yoruyor. Bir noktadan sonra insanlar tepki de veriyorlar. Ona da bozuluyor, daha çok geriliyor. Halbuki iyi topçu Kerem. Yani sadece basitçe, çok basitçe, en basitiyle işte Johan Cruyff'un söylediği futbol çok basit bir oyundur ama zor olan basit oynamaktır. Ya şu zor olanı bir başarsın artık, basit oynasın. Çok iyi topçu, onu göreceğiz ama ısrarla en zoruna gidiyor. İşte ben Aragonez'le, rahmetliyle çalışma şansı bulmuştum. O dönem böyle sağ kenarında antrenman devam ederken ikide bir dönüp dönüp bize şey derdi. Hı hı. Yani niye bu kadar zorluyorlar derdi. Hep kızardı böyle. Niye zorluyorsunuz? En basiti var, yanındakine ver. Git iste, al. Bir daha ver, bir daha al. Yani vermeden alamazsın o topu. Bir türlü anlamıyorum falan derdi. Ve hep şey derdi böyle yemeklerde falan sohbet ederken. Ben siz Türkleri anlamıyorum. En zorunu bir şekilde buluyorsunuz ve onu zorluyorsunuz. Sonra başarısız olunca küsüyorsunuz. Ya zaten onu yapman mucizeye kalmış. Niye zorluyorsun falan diye kızardı. Hep kulaklarımda onun sesi var. Yani böyle Kerem'i her gördüğümde klasik bir Türk topçu diyorum yani. En zorunu bulup en zorunu deniyor. Başaramayınca da küsüyor falan yani. Anlamsız.
0: Peki. Fatih Demirkol, çok kısa bir süremiz kaldı. 30 saniyelik. Eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son kısımda o zaman.
1: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Peki, teşekkür ediyorum. Selamlar, saygılar. Fatih Demirkol'la konuştuk. Onunla değerlendirdik ki Emre Eren'e döneceğim şimdi. Emre Eren'le maç sonu klasiğimizi gerçekleştireceğiz. Fenerbahçe evinde 4-2 ile kazandı. Bir dinleyicimizin deyimiyle plakayı yazdı. 42 diyor. Ve Çanakkale'den selamlar diyor Borayhan. Emre Eren'e dönüyorum. Emre Eren'le bir maç sonu klasiğini gerçekleştiriyoruz. Ve maç sonu klasiğini gerçekleştirdiğimiz anlarda konuşacağımız birçok oyuncu, birçok detay var karşılaşmada. Fenerbahçe iyi değildi. Konya çok kötüydü. Haftaya yine eleştiriler başlar demiş. Benzer bir mesaj daha var. Belki bu akşam Fenerbahçe tam iyi oynamadı. Yer yer iyi oynadı. Umarım hafta arası tur atlar. Samsunspor maçında 3 puan alır. İyi yayınlar demiş. Emre Eren ne diyor peki? Emre Eren benzer düşüncede mi yoksa yok Fenerbahçe iyi oynadı, çok da eleştirmemek gerekiyor dediği bir düşüncede mi? Emre Eren'e sormak isterim. Hoş geldin. Selamlar.
2: Hoş bulduk sevgili Berk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Şükür kavuşturana mı diyorsun Emre Eren?
2: Aynen öyle kardeşim ya. Aynen ya. Peki. 8 dakika gecikmeli aradım bu akşam.
0: 8 dakika rötar var. Emre Eren tabii bu aralar çok uçak git gel yapınca böyle uçakların rötarını bizden hırsını hıncını bizden
2: senden
0: çıkarıyor.
2: Senden sonra da bir arkadaşıma sözüm var. Evet. Çünkü oraya çıkacağım. Ondan dolayı yani.
0: Tamam. Yoksa... İşin esprisi abi. Çok teşekkür ediyorum katılman için. Katılımın için bir yayının daha var. Fenerbahçe için hızlıca yorumunu alayım. Gevezeliğimi tutmasın. Sözü sana bırakayım.
2: Valla Fenerbahçe ilk 45 dakika özelinde gerçekten beğendim. Açık ve net söyleyeyim. Yani Fenerbahçe'de önemli silahlar var ya. Yani skoru değiştirebilecek önemli oyuncuları var Fenerbahçe takımının. Ya bunlar sahneye çıktığı zaman Fenerbahçe'nin karşısında bence hiçbir Anadolu takımının duracağını düşünmüyorum. Açık ve net söyleyeyim. Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ı burada kutlamak lazım. Tebrik etmek lazım. Özellikle Asensio üzerinde çok durdu sezon başından beri. Herkes gider Asensio kalır söylemleri vardı. Artı Ederson gibi bir kalecinin değer verilmesi gerektiğini, bu savunmayla çok doğru işler yapabileceğini savunan bir başkan vardı. Mason Greenwood gibi özel bir transferi gerçekten Türkiye'de bizlere izlettiren bir sayın başkan Aziz Yıldırım vardı. Yani o yüzden ben bu galibiyeti Aziz Yıldırım ve ekibine yazıyorum. Net söyleyeyim.

0: Fenerbahçe doğru yolda. Önemli oyuncuları var. Biraz silkelendikleri zaman, biraz tempo yaptıkları zaman, biraz ön alan baskısı yaptıkları zaman rakipleri ne hale getirdiklerini herkes gördü. Onu söylemek lazım. Ama ikinci yarı özeline baktığımız zaman kaleci Ederson'un gerçekten devleşen bir 90 dakikası vardı. Yani 4 tane net kurtarış çok kolay bir hadise değildir. Geçen sene bu kadar seyirci tarafından tenkit edilen bir kalecinin özellikle iç sahadaki oynadığı ilk lig maçında bu kadar önemli bir performans sergilemesidir. Bence bütün Fenerbahçelileri çok mutlu etmiştir. Onu söylemem lazım ama Asensio'ya parantez açmam lazım. Sezon başından beri Asensio ile uğraşanlar bugün herhalde bununla alakalı neler düşündüklerini çok net ortaya çıkartmışlardır. Asensio bu takımın en değerli ve en önemli oyuncusudur. Hiçbir zaman Asensio kenarda kalamaz. İster formda olsun ister formda olmasın hiç önemli değil. Asensio'nun orada olması o 3. bölgedeki yaratıcılık özelliğini sahneye çıkartması demektir. Onu söylemek lazım. Yani Asensio defterini kapatsınlar, Asensio'ya sahip çıksınlar. Asensio'nun ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu ve 3. bölgede Fenerbahçe'ye ne kadar katkı verdiğini bu akşam herkes görmüştür herhalde. Onlara söylemek istiyorum. Yani Asensio ile ilgili yok işte oyunun savunma yönünü işte yapmıyormuş falan. Ya savunma yönünü falan kimse beklemiyor Asensio'dan. Asensio skor değiştirebilen, skor üretebilen, Fenerbahçe'ye katkı verebilen, 4 golde de pay sahibi olan en büyük oyunculardan biridir. O yüzden Asensio bir tarafa, Fenerbahçe'deki diğer yabancı oyuncular bir tarafa diye düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Ama Fenerbahçe takımını kutlamak lazım. Özellikle Ake'nin performansı, yani Gendouzi'nin performansı, Greenwood'un performansı, Asensio'nun performansı, hatta 3 tane oyuncu öne çıkartabilirim bu 90 dakika tamamında. Bence 3 tane oyuncu çok özel bir şekilde sahneye çıkmıştır. Asensio, Greenwood ve Ederson. Bunlardan hangi birini seçerse seçsin insanlar, ama bunlar Fenerbahçe'ye çok büyük katkı sağlayabilecek özellikle oyuncular. Yalnız şuna dikkatimi çekmek istiyorum. Dün akşam Galatasaray deplasmanda oynadı. Erzurumspor maçında güle oynaya 4-0'lık bir skorla geri döndü. Bugün Fenerbahçe iç sahada 4 gol attı. Belki 7 gol atabilirdi. Belki 4 gol yiyebilirdi. O başka bir şey, tartışabiliriz bunları, ama bu sene özeline baktığımız zaman bu sene şampiyonluğun anahtarını kim çözecek biliyor musun sevgili Berk? Derbi maçlarını kazanan çözecek. Onu net söyleyeyim. Yani Anadolu takımları her ne kadar saygı duyduğumuz, saygı gösterdiğimiz takımlar olsa da büyük takımlarla arasında çok ciddi uçurum farkları var. Onu bu akşam bir kez daha gördü. Bütün futbol severler gördü. Yani bu sene böyle Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u çok ciddi manada etkileyecek takım sayısı çok fazla değil. Onu söylemem lazım. Takımlar, şöyle söyleyeyim, her takım şampiyonluk için mücadele edecek. Özellikle 4 büyük takım, ama burada 4 büyük takımın derbilerde oynayacağı futbol, alacağı sonuçlar bence şampiyonluk yolunda en büyük adım olacağını düşünüyorum. Yani baktığımız zaman, oyun geneline baktığımız zaman Fenerbahçe, yani taraftarıyla birlikte ön alan baskısını doğru yaptığı zaman neler yapabileceğini bugün bence Türkiye'de herkese göstermiştir. Ben camianın taraftarını kutlamak istiyorum. Açık ve net söyleyeyim. Yani Lyon maçındaki o performansı ve bu maçtaki takımına o kadar 12. adamlık görevini çok layıkıyla yapan bir Fenerbahçe taraftarı vardı bugün sahnede. Onlar biraz silkelendikleri zaman, biraz takımlarına inandıkları zaman, oyuncularına güvendikleri zaman skorun ne olabileceğini çok net bir şekilde görmüşlerdir onlar da. Bence bu sene lig güzel bir lig olacak. Önemli bir lig olacak, ama büyük takımlarla Anadolu takımları arasındaki uçurum farkının her geçen gün arttığı da günlerden geçiyoruz. Onu da net söylemem lazım.
1: Dakika ve skor devam ediyor.
2: Reklam.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.

0: Yani böyle gelip Fenerbahçe'nin sahasında yenmek falan çok kolay değil. Beşiktaş'ı gidip Beşiktaş'ın sahasında yenmek çok kolay olmayacak. Trabzonspor ona keza, Galatasaray ona keza. Yani baktığımız zaman dört büyük takımlar evet çok değerli ve önemli transferler yaptılar. Önemli işler yapabilecek kapasiteyi burada bizlere gösterdiler ama baktığımız zaman Anadolu takımlarında düşüş her geçen yıl bir tık daha fazlalaşıyor. Geçen yıl da bunu zaman zaman hissetmiştik ama bu yıl biraz daha fazla olduğunu düşünüyorum. Mesela Konyaspor takımına baktığım zaman geçen seneki Konyaspor takımı evet birkaç takviye yaptılar. O takviyeleri çok fazla oyunun ilk bölümünde kullanamadı sevgili hocam İlhan Polut ama baktığımız zaman o kalite farkının ne kadar sahaya yansıyabildiği bir 90 dakikayı biz izlemiş olduk. Ben Fenerbahçeli futbolcuları, teknik heyeti ve özellikle Sayın Aziz Yıldırım Başkanı bu galibiyetten dolayı ki burada da çok ciddi bir sinyal verdiğini görüyoruz. İşte Vedat Muriç gibi önemli bir santroforun Fenerbahçe'ye kazandırılması. Arkadan Lukaku'yu çok beğendim. Mesela yani son 20 dakika evet Fenerbahçe 4-1'lik bir skor önünde Konyaspor karşısında devam ederken orada Lukaku'nun o baskıları, o cezalarının içindeki o golü istemesi de Fenerbahçe adına sevindirici taraftı diye düşünüyorum. Ama Fenerbahçe'nin gerçekten bu kadro yapılanmasıyla birlikte yolunun çok ciddi ve uzun bir yol olduğunu, şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu bu akşam net bir şekilde ispatlamıştır. Ayrıca Kerem Aktürkoğlu'na da geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Çok ters bir pozisyondu. Çok ciddi bir sakatlık yaşadığını düşündüm ama şükürler olsun ki hastaneden gelen ilk haberin bilincinin açık olduğu, herhangi bir probleminin olmaması da tabii Türk futbolu adına ve Fenerbahçeliler Kerem Aktürkoğlu adına da çok sevindirici bir haber olduğunu düşünüyorum. Yani takımlara baktığımız zaman sevgili Berk, önemli takımlar önemli transferler yapmışlar. Mesela Mason Greenwood, yani o kadar golü koklayabilen bir oyuncu, evet atmış olduğu iki golde de performans anlamında vuruş tekniklerine baktığın zaman iyi gözükmese de ama o işin içinde hep var. Mesela Asensio'nun o yaptığı ortada mesela arka direkten arka taraftan gelip Vedat Muriç'in önüne geçip kafayı vurmaya çalışıyor ve orada bir penaltı kazandırıyor. Penaltıyı doğru kullanmıyor ama top önüne düşüyor. Yani bazı oyuncuların gol vuruşlarındansa bazı oyuncuların böyle golü koklama şekilleri çok önemlidir. Bence Mason Greenwood Fenerbahçe'nin en değerli oyuncularından biridir. Yapılan en büyük transferlerden biridir. Bu senede ligimizde ve Avrupa'da bence ses getirecek bir transfer olduğunu da çok net bir şekilde bugünkü 5 günde bize göstermiştir.
1: Bugünkü galibiyette net olarak Mason Greenwood farkı mesela. Bu kadar iyi bir galibiyet konuşuyor. İyi dediğim skor anlamında iyi konuşuyorsan mesela.
0: Kesinlikle. Ya bir de mesela hani Mason Greenwood topu ayağına aldığı zaman taraftar her an bir pozisyon bekliyor kendisinden. Son derecede haklı taraftar. Çünkü o kadar çabuk adam eksiltebilen, o kadar oyun görüşü çok önemli bir transfer olduğunu da çok net bir şekilde bize yansıttı. Ben Fenerbahçe'nin doğru yolda olduğunu düşünüyorum ama tabii ki savunma anlamında, takım savunması anlamında çok ciddi sıkıntılar yaşadığını da gördük. Şimdi mesela Konyaspor takımına baktığımız zaman özellikle içeride Rizespor takımına kaybeden bir Konyaspor takımı vardı. Ben Fenerbahçe'ye karşı biraz daha gol pozisyonlarında daha önemli işler yapabileceğini düşünüyordum açıkçası bugün. Ama baktığımız zaman Fenerbahçe takımı skoru eline aldıktan sonra bazen oyuncularda şöyle bir problem olur. 4-1'lik bir galibiyet sonrası biraz zafer sarhoşluğunu yaşar oyuncular. İçeride orada pozisyon almalarında çok ciddi sıkıntılar yaşayabilirler ki bunu son 30 dakikada Konyaspor değerlendiremedi. Açık ve net söyleyeyim 3 tane 4 tane gol pozisyonları vardı. Mesela Fenerbahçe burada takım savunmasına ve savunma güvenliğini koruyabilecek antrenmanları çok fazla yapması lazım İsmail Kartal'la birlikte. Çünkü bu tarz takımlar evet bugün belki skor alamadılar ama bu tarz hatalar yaptığınız zaman burada fişi çeken de çok önemli oyunculara sahip Anadolu takımları da var. Tabii ki onu da söylemek lazım. Hani o yüzden

0: Fenerbahçe biraz burada kendini çek etmesi lazım. Biraz oyun konsantrasyonunu daha yükseltmesi lazım. 4-1'lik skora aldanmadan 0-0 şeklinde oynaması lazım. Yani ben şampiyon olmak istiyorum diyorsa, özellikle iç sahada maç kaybetmeyeceğim ben diyor ise, bunlara mutlaka çok ciddi bir şekilde kulak vermesi lazım. Özellikle İsmail Kartal'ın bu konuda eksikliğini çok ciddi bir şekilde yapacağı antrenmanlarla, yapacağı o konsantrasyon konuşmalarıyla, ki bunlar çok önemli ve özel oyuncular, bunlara aşılayabilir. Ama günün sonuna baktığımız zaman net bir galibiyet, hak edilmiş bir galibiyet, güzel bir galibiyet Fenerbahçe camiası için oldu. Şunu söylemek istiyorum sevgili Ver. Önümüzdeki hafta çarşamba günü biliyorsun Fenerbahçe'nin tarihi bir sınavı var, Lyon maçı. Ya belki Fenerbahçeliler bana biraz kızacaklar. Belki bana bu konuda biraz zerdenişte bulunacaklar ama ben Fenerbahçe'nin sağlıklı bir iş yapabilmesi için Şampiyonlar Ligi'nde olmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Onu söyleyeyim.
1: Farklı, çünkü Şampiyonlar Ligi görüş.
0: Tabii, çünkü Şampiyonlar Ligi'ne kalmak tabii ki çok değerlidir. Tabii ki çok önemlidir. Çünkü 18. yıl sonunda Şampiyonlar Ligi'ne kalmak da önemlidir bir camia adına. Fakat Fenerbahçe'nin bu sene en büyük ideali ve isteği Sayın Başkan Aziz Yıldırım tarafından sezon başında söylenmiştir. Biz bu sene şampiyon olacağız. Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa bence Şampiyonlar Ligi'ne değil de UEFA'ya gitmesi Fenerbahçe adına çok daha değerli ve önemli olur. Tabii ki şöyle söylemem lazım. Aslında bir futbol sever olarak benim Şampiyonlar Ligi'ne gitmesini çok tasvip etmen lazım ama Şampiyonlar Ligi'nde o kadar dev takımlar ve önemli oyuncular var ki, yani orada 16'ya kalmak çok büyük bir başarı arz edilebilir ama hani 8'e kalırsa burada bir sıkıntı yok, fakat 16'nın altındaki turlarda elenirse bence Fenerbahçe adına, özellikle ligdeki performansı adına biraz düşüş yaşayabilir, onu net söyleyeyim. Ama UEFA'ya kaldığı takdirde Fenerbahçe'nin yolu çok uzun. Bu kadro kalitesiyle birlikte hem ligi hem şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu ve UEFA'da da çok değerli ve önemli işler yapabileceğini de söyleyebilirim. Bu benim kendi görüşüm. Sakın bana hani şey yapmasınlar, hani Fenerbahçe ile alakalı hani negatif bir şey söyledim demesinler. Benim bu kendi görüşüm. Çünkü Fenerbahçe takımı Şampiyonlar Ligi'nde olduğu zaman o çatırtılı maçların, o tempolu maçların işinden çıkacak. O tempolu maçlardan çıkarken de oynayacağı derbilerde yani zaman zaman problemler yaşayabilir. O da Fenerbahçe'yi şampiyonluk yolunda biraz zayıflatabilir. Onu ne söyleyeyim. Ama Fenerbahçe UEFA'ya gittiği takdirde hem UEFA'yı hem ligi son derece konsantrasyonu yüksek bir şekilde götürebilir diye düşünüyorum Berk. Bilmiyorum, senin düşüncen belki benim gibi değildir ya da Fenerbahçeli taraftarların düşünceleri benim gibi değildir ama ben Fenerbahçe'nin selameti adına olur diye düşünüyorum UEFA'ya gitmesi.
1: Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa da 8 maç oynayacak, UEFA'ya kalırsa da 8 maç oynayacak. Aradaki fark ne abi demiş, yapmayın gözünüzü seveyim demiş.
0: Aradaki fark şey, orada Şampiyonlar Ligi'ne kalan takımlarla UEFA'ya kalan takımlar arasında çok ciddi farklar var. Onu söylemek lazım. Şampiyonlar Ligi'nde o 8'e kaldığı maçlar çok önem arz eden kaliteli takımlarla oynayacağı
1: bir baskıdan bahsediyorsun sen. Baskının da ligi etkileyeceğinden bahsediyorsun.
0: Mutlaka etkileyebilir ama şöyle de düşünüyorum. Bak, şuradan da geri de dönebilirim. Fenerbahçe camiası uzun yıllardır Şampiyonlar Ligi'ne kalmaması camia adına büyük bir sıkıntı. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne kaldığınız zaman çok ciddi bir gelir elde edebiliyorsunuz. Hani burada kulüp ve teknik heyet tarafı tabii ki bunu çok isteyeceklerdir. Ama burada bir takım şeylerden tercihte bulunmak lazım. Yani bir takım mesela Fenerbahçe 20-25 milyon euro para alacak diyelim Şampiyonlar Ligi'den ama şampiyon olduğu zaman o sponsorlarla birlikte o kazanacağı paranın çok daha fazlasını kazanabilir diye düşünüyorum. Tabii ki gönlümüz, arzumuz, isteğimiz Fenerbahçe takımının Şampiyonlar Ligi'ne kalması. Yani sadece Fenerbahçe orada yoğun ve ağır takımlarla enteresan mücadeleler edeceği için şampiyonluk yolunda acaba sıkıntı yaşar mı yaşamaz mı? Benim söylemim bu. Onu söylemek istiyorum yani.
1: Peki. Diğer tarafta gelen mesajlar da var. Oraya da döneceğim ama sana böyle biraz puanlama yapacağımız, oyuncu soracağımız kısma da döneceğim. Yusuf Bey der ki Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa takviyeleri daha güçlü olur. Algı yapmayın lütfen. Galatasaray bunu başarabiliyor. Fenerbahçe'ye gelince mi yapamaz oluyor demiş. Emre Eren'i dinledikten sonra ben Fenerbahçe maçı yerine başka maç mı izledim diye düşünmeye başladım. Galatasaray'ı izleriz sonra Şampiyonlar Ligi'nde demiş Öcal Bey. Sana burada tepki var Emre Eren. Destekten çok.
0: canları sağ olsun. Önemli değil benim. Ben kendi görüşümü söylüyorum. Kendi düşüncemi söylüyorum. Ha, Fenerbahçe'nin bugün bence gerçekten iyi bir futbol oynadığını, o taraftarıyla birlikte bütünleştiğini, o gollerde o sevinçleri çok doğru yaşadığını da söylemek lazım yani. Onu söyleyeyim yani. Hani bununla ilgili bir tepki varsa canları sağ olsun. Benim için sıkıntı yok. Ben sadece bir futbol görüşü olarak Fenerbahçe takımının hani UEFA'ya gitmesi Fenerbahçe adına daha faydalı ve hayırlı olur. Çünkü şimdi şunu söyleyeyim. Taraftara şunu sormak lazım. 18 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne gidememek mi? 12 yıl sonunda şampiyon olabilmek mi? Burada bir karar versinler yani.
1: Ama yönetim de Şampiyonlar Ligi'ne de gideceğiz, şampiyon da olacağız parolasıyla geliyor. Bir yılda bunları yapabilmek adına buradayız diyor.
0: Tabii bir şey söyleyeyim mi sana? Böyle bir düşünceleri varsa zaten ki vardır. Bu takımı onun için kurdular. Tabii ki vardır. Tabii ki buna ben saygı gösteriyorum ama iki kulvarda da aynı performansı sergileyebilirsen ne mutlu Türk'üm diyene var ya. Yani Fenerbahçeliler de şunu diyebilir. Ne mutlu Fenerbahçeliyim diyene olabilir yani o zaman. Peki. Onda bir sıkıntı yok ama ben o performansı, o tempoyu o iki tarafta da çok sağlıklı bir şekilde götürebileceklerine çok net inanmıyorum. Galatasaray'ın da aynı şekilde. Bak Galatasaray için de aynısını söylüyorum. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne bu sene gitmesi bence ligde Galatasaray'ın çok büyük sıkıntılar yaşamasına neden olacak, onu söyleyeyim.
1: Emre'nin döndüm oyunculara, Ederson dedim. Kısa bir yorum ve bir puanlama dedim. Sana sözü bıraktım.
0: Ederson 10 üzerinden 9 aldı bence bugün. Maçın oyuncularından biriydi. Özellikle ikinci 45 dakikada maçın oyuncusunu seçin diye soracak olursan Ederson bence birinci oyuncuydu. Ederson çok büyük bir kaleci. Kendi rüştünü ispatlamış ve Premier Lig'de gerçekten önemli işler yapmış bir kaleci. Ondan bahsediyoruz. Evet, geçen sene çok büyük sıkıntılar yaşasa da bu sene Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın inandığı kadar büyük bir kaleci olduğunu net bir şekilde bize gösterdi.
1: Şikriniar Ake ikilisinde bugün problemler var gibiydi sanki. Sözü sana bıraktım.
0: Valla özellikle oyunun ikinci yarısında son 25-30 dakikalık periyotta çok ciddi hatalar yaptılar. Maçın ilk yarısını düşünmesek, ikinci yarıyı düşünsek ikisine de 4 veririm 10 üzerinden ama ilk yarıyı da koyduğumuz zaman 7-7 ikisi benden 7-7 aldılar.
1: Beklerde Brown ve Semedo için neler düşünürsün Emre?
0: Aslında Semedo bence maç genelinde önemli bir performans sergilediğini düşünsem de golde çok ciddi bir hata yaptı. Orada çok eksik yakalandı Fenerbahçe ve orada kademede çok büyük problemler yaşadı. Yani o yüzden ben 10 üzerinden 6 veriyorum Semedo'ya.
1: Arşi Brown?
0: Valla Archie Brown Fenerbahçe'nin sol beki mi değil mi halen daha kimse karar veremedi. Onu net söyleyeyim. Osterwold olsaydı bugün bence Osterwold oynardı ama hani oyunun atak bölümünde defansif anlamda evet zaman zaman doğru duruşlar yapsa da Fenerbahçe halen daha istediği sol bek performansını bir türlü bu arkadaştan alamadı. Ben 10 üzerinden 6 veriyorum.
1: Orta alanda Kante ve Gendouzi'ye geldim Emre.
0: Valla Gendouzi'nin bir stili var. 10 üzerinden 7'nin altını oynamamaya gayret gösteriyor geçen seneden beri. Bence önemli bir oyuncu. Fenerbahçe'nin orta sahasına dinamizm katıyor. Ben gene 10 üzerinden 7 veriyorum kendisine. Kante'ye de 10 üzerinden 7 verebilirim. Zaman zaman o orta sahada Fenerbahçe'yi çok doğru bir şekilde savunma anlamında güvenliğini arttıracak bir oyun oynadılar ilk yarı 45 dakikada. Ama ikinci 45 dakikada tabii her bölgede çok ciddi problemler yaşadılar. Ama ona rağmen ben ikisine de 7 veriyorum.
1: Orta alanda Asensio ile devam ettim.
0: Valla Asensio Fenerbahçe'nin vazgeçilmez oyuncuların en başında geliyor. Yani Asensio ile ilgili işte yok koşmuyormuş etmiyormuş falan bu söylemleri bence herkesin bırakması ve Fenerbahçe camiasına başarılı olması için çok ciddi bir destek vermesi lazım. Burada taraftarı kutluyorum. Fenerbahçe taraftarı özellikle Lyon maçında Asensio'yu onlar soktular oyuna. Onu net söyleyeyim. Yani bağırarak Asensio'nun bu takıma ne kadar büyük hizmetler verebileceğini bilen Fenerbahçe taraftarı var. Bilinçli bir Fenerbahçe taraftarı var. Bugün de kazanılan maçta bence takımın en iyisi ve en değerlisi olması bağımında Fenerbahçeli taraftarları bu konuda kutlamak lazım. 10 üzerinden 9 veriyorum Asensio'ya.
1: Kanatta Greenwood ve Kerem'i izledik. Greenwood'la başlayayım.
0: Valla Greenwood Fenerbahçe için çok özel bir oyuncu. Skoru değiştirebilen, tabelayı her an değiştirebilecek özelliğe sahip olan bir oyuncunun Fenerbahçe aidiyet duygusuna da çok yakın bir oyununu gördük bu akşam. Lyon maçında da bunu yaşamıştık. Bu maçta da Fenerbahçeli taraftarlara bunu yaşattılar. Ben 10 üzerinden 9 veriyorum.
1: Kerem Aktürkoğlu için neler söylersin ve puanlamanı?
0: Kerem Aktürkoğlu bir türlü o kadar şans verilmesine rağmen o istenilen seviyeye bir türlü gelemiyor ama geldiği gün Fenerbahçe'yi çok ciddi maçlar kazandıracağından eminim. Onu söylemek istiyorum. Ciddi bir sakatlık yaşadı. Gelmiş geçmiş olsun kendisine. Ya 10 üzerinden 7 verebilirim bugün Kerem'e.
1: İleride

0: Bugün Fenerbahçe'de Vedat Muriç'i konuştuk. O da golle tanıştı. Sadece gol de değil, asistini de yaptı. İki gole katkısı vardı Vedat Muriç'in.
1: Valla Vedat Muriç Fenerbahçe için değerli ve önemli bir oyuncu. Zaten böyle bir oyuncu olmasaydı, yani ne Aziz Yıldırım ne teknik heyet bunun kararını verirdi. Bence önemli bir oyuncu. 69 dakika sahada kalmasına karşın o atletizmine yavaş yavaş kavuşuyor. Fenerbahçe'ye çok katkı sağlayacak. Özellikle yan toplarda Fenerbahçe'nin en büyük silahlarından biri olacağını düşünüyorum. Ama bugün baktığımız zaman biraz daha performans bekler miydim? Beklerdim. Çok fazla fizik olarak hazır değil, ona yoruyorum ama Vedat Muriç bence bu takımın değişilmez oyuncularından biri olacak. Yani Lukaku mu Vedat Muriç mi dediğin zaman Vedat Muriç bir tık daha önde.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
4: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten Max Sticker karta hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Reklam bitti.
1: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.
2: Herkese selamlar sevgiler, Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün özellikle bu dilimde yaklaşık 18'e kadar Beşiktaş ve Trabzonspor ağırlıklı bir yayın yapacağız ki Beşiktaş adına Emre Eren bizlerle beraber, ama bir son dakika gelişmemiz var. Emre Eren, öncelikle hoş geldin.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar sevgili Can.
2: Emre abi, şimdi tabii ki son dakika haberi olarak Asensio tedbir amaçlı kenara alınmıştı, ancak durumunun bir tık daha ciddi olduğunu, tam süre verilmedi ama Lyon maçında olmayacağının haberini görüyorum ki Kerem'in de tabii ki bu kafa ile kafaya alınan darbelerde birazcık bir 10 günlük protokol var. Bu tip korkutucu anlarda böyle bir kural olduğundan dolayı Lyon deplasmanında Fenerbahçe adına Asensio ve Kerem'in yokluğunda şansı çok daha mı düşüktür? Fenerbahçe'nin buna karşın bir çözümü olabilir mi diye ufak bir soruyla başlamak isterim Emre abi.
3: Kesinlikle. Bir kere deplasmanlarda Kerem Aktürkoğlu'nun o enerjisi ve o performansı tabii ki Fenerbahçe'yi bir tık daha etkileyebilir, ama Asensio Fenerbahçe'nin gerçekten değeri değişilmez bir oyuncusu olduğunu dün akşamki oyunda görmüştük. O yüzden Fenerbahçe adına Avrupa'da Lyon karşısında gerçekten çok ciddi iki eksikle gittiğini de söylemek lazım. Ama tabii ki onların yerine oynayacak oyuncular da Fenerbahçe formasını giyen çok deneyimli ve özel oyuncular olacaktır. Ama tabii ki ben bir tık daha Fenerbahçe'nin avantaj kaybettiğini çok net söyleyebilirim sevgili
2: Emre. Peki yani. Emre abi, şimdi tabii ki Fenerbahçe'nin bu son dakika haberiyle programı açmak istedim ama Beşiktaş tarafına geçmek istiyorum ki normal şartlarda maç sonunda Emre abi seninle çok çok güzel değerlendirdiğimiz programlarda dinleyicilerimiz bize daha çok alışıklar, ama ben maç önünde bu sefer bir 90 dakika nasıl bir senaryo beklediğini Emre Eren'e sormak istiyorum. Alanyaspor Beşiktaş karşılaşmasında biz Beşiktaş'ın gelmiş o ön alan presiyle oynayan oyununu mu görürüz, yoksa bir deplasman oyunu olduğu için bir tık daha temkinli bir Beşiktaş mı?

0: Gerçekten başka çaremiz yok ama tabii ki baktığımız zaman 36 milyon euroluk bir takım kurgusu var Alanyaspor, ama Beşiktaş'a dönecek olursak 200 küsür milyon euroluk bir takım kuruldu. Çok değerli bir takım kuruldu. Bugün Torosar'ın oynaması biraz şüpheli gibi gözüküyor. Çünkü maçta, en son maçta almış olduğu bir darbe vardı. O darbeden dolayı bir gün dinlendirildi. Sonra bir antrenmanda denendi ama bugün net kararı teknik direktör Vincenzo Italiano verecek. Ama Beşiktaş kimle oynarsa oynasın hocanın bir oyun potansiyeli ve formatı var. Bu formatı da doğru bir şekilde sahaya yansıttığı takdirde Beşiktaş'ın karşısında çok fazla böyle Anadolu takımlarının çok rahat bir şekilde durabilecekleri bir 90 dakika izlemeyeceğiz. Onu söylemek lazım bu yıl özelinde. Beşiktaş çok doğru bir yolda. İşte Vlahovic'in de takıma katılmasıyla birlikte, ki ufak tefek eksiklikleri var. João Villok konuşuluyor. Büyük bir ihtimalle önümüzdeki hafta João Villok için uçak İstanbul'a inebilir. Orta sahayı çok kuvvetlendirebilecek bir potansiyel oyuncusu.
1: Katılırım.
0: Newcastle'da oynuyor. Zaman zaman onun tendonla ilgili sıkıntıları ne kadar konuşulsa da çok fazla tendon problemi yaşamamış. Yani bir 92 gün bir yalnız kalmış takımdan. Ayrı kalmış 2023-2024'te. 2024-2025'te 45 gün oynamamış. Bu büyük bir sakatlık anlamına gelmiyor. Onu söylemek lazım. Camia da bu konuda biraz tedirgin ama hocaya güvenmek lazım. Hocanın çok ısrarla istediği bir orta saha oyuncusu. Özelliği var. Hem 3. bölgede takımı çok rahat hata kaldırabilecek, hem de defansif anlamda o kaybedilen toplarda çok rahat savunmaya yardımcı olabilecek bir oyuncu. Beşiktaş takımının önünün açık olduğunu, yeni teknik adamıyla birlikte huzurlu bir futbol oynadığını ve taraftarını mutlu ettiği günleri görmüştük. 6 maç. Geçtiğimiz 6 maçta bunları konuşmuştuk. Ama bundan sonra da ben Vincenzo Italiano'nun bu oyundan vazgeçeceğini çok düşünenlerden değilim ama biraz takım savunmasında eksikleri var Beşiktaş'ın. Orada kaybedilen toplarda bazı eksikleri var. Orada pozisyon veriyorlar ki kalede biliyorsun dünyanın en değerli kalecilerinden biri Nübel'le anlaşmıştı Beşiktaş ki.
1: Doğru.
0: Bunu da iyi ki anlaşmışız dedirtirdi yani bütün taraftarına. O yüzden Beşiktaş bir aile, bir aidiyet duygusuyla birlikte o oyunu çok doğru oynayabilecek potansiyel bir teknik adamı var. Bugün de ben favori tarafın Alanyaspor karşısında Beşiktaş olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim.
1: Peki tabii ki Emre abi, şimdi herkes, bütün taraftarlar kendi aralarında konuşuyorlardır. İşte bugün şu oynar, bu oynar, Beşiktaş'ın 11'i nasıl olur, bence bu oynamalı, bence şu oynamalı şeklinde dinleyicilerimiz de kendi aralarında istişare ediyorlardır hatta diye düşünüyorum. Ama Emre Eren'e göre bugün muhtemel Beşiktaş'ın 11'i nasıl olur diye sormak istiyorum. Bir bizim için sayarsa muhtemel 11'i çok mutlu oluruz.
0: Vallahi ben şöyle düşünüyorum. Sağda Mourinho, zaten kalede Rübel. Sağda Mourinho. Bugün ben Jalo Agbodu ikilisini düşüneceğini tahmin ediyorum. Solda Rıdvan oynar. Orta alanda zaten Salih, Orkun, Olaytan. Tamam. Sol tarafta İlhan Fakalı, Trossard oynamadığı takdirde. Sağ tarafta Çerni ve ileride Olu'la başlar Beşiktaş. Ama oyunun ilerleyen dakikalarında Vlahovic'in de mutlaka süre alabileceği dakikalar gelecektir. Beşiktaş kadrosuna baktığımız zaman geçen sene üzerine koymuş, performans anlamında takımı üst seviyeye taşımış 3-4 tane oyuncusu var Beşiktaş'ın. Bir de teknik direktörü buraya eklersek, 5 diyebilirsek, Beşiktaş bugün avantajlı taraf olduğunu düşünüyorum. Alanyaspor karşısında net bir galibiyet alabilen taraf Beşiktaş olacağını düşünüyorum.
1: Peki şunu soracağım şimdi tabii ki Emre abi. Yani orta alanda muhtemelen Olaytan'ın hani yükselen bir formu var. Son maç belki biraz daha alışılageldiğimiz oyununu oynadı Olaytan, ama sezon başından bu yana gerçekten bambaşka bir Olaytan izliyoruz. Şimdi João Villok isminden bahsediyoruz. O bölge oyuncusu diye anlıyorum ki benim de çok beğendiğim oyunculardan bir tanesidir João Villok. Tam olarak böyle anlaşma şartları nerelerde? Yani Beşiktaş şu anda ne aşamada, oyuncuya ne önerdi? Kulüpler arasındaki müzakerelerdeki aradaki rakam ne kadar diye sormak istiyorum Emre abi.
0: Vallahi João Villok'la ilgili kulübü 20 milyon euro istemişti Beşiktaş'tan. Beşiktaş ilk teklifi 11 milyon euroydu.
1: Tamam.
0: Sonra kulübü biraz daha aşağı indi. Beşiktaş teklifini bir 13 milyon eurolara kadar çıkardı. Ama bu esnada João Villok'la anlaştılar. Burada bir problem yok. Sadece kulübüyle ufak tefek pürüzler var. Ben bu pürüzlerin de birkaç gün içerisinde giderileceği, Sayın Başkan Serdar Adalı ve yönetim kurulunun hocanın istediği bu oyuncu Beşiktaş formasına katılacağını çok net düşünenlerdenim. Onu söyleyeyim. Bu transferde geldiği takdirde Beşiktaş gerçekten orta sahada önemli isimlere sahip olacak. Zaten Orkun gibi, Salih gibi, Olaytan gibi üst düzey performans sergileyen oyuncuları var. Bir de üzerlerine, bunun üzerine João Villok katılırsa Beşiktaş derbilerinde gerçekten vazgeçilmez favori taraflarından biri olabilir diye düşünüyorum. Buradan kimsenin kuşkusu olmasın. Ama tabii ki bu yıla baktığımız zaman Anadolu takımları arasında büyük kulüplerimizin arasında çok ciddi farklar oluşmaya başladı. Bunu da bu hafta gördük. Erzurumspor karşısında Galatasaray'ın kazandığı, Konyaspor'un karşısında falan.

0: Fenerbahçe'nin kazandığı maçlara baktığımız zaman Anadolu takımlarıyla gerçekten büyükler arasında çok ciddi farklar oluştu. Bu farkları da kapatmak çok kolay olur mu? Çok kolay olmaz diye düşünüyorum. Burada şunu söylemek istiyorum ki dün akşam Berk'le yapmış olduğum yayında Radyo Gol'de bunu net bir şekilde söylemiştim. Bu sene özelinde büyük takımlar derbileri kazandıkları takdirde çok ciddi kendilerine motivasyon sağlayacaklar ve şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacaklar. Onu söylemiştim. Ben bu sene Anadolu takımlarının çok böyle deplasmanda girip Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon'u çok rahat bir şekilde kazanabilecek bir potansiyel oyun oynayacakları düşünmüyorum. Açık ve net söyleyeyim. Burada takımlar çok doğru transferler yaptılar çünkü dört büyük takım. Bunun da semeresini sezon sonunda mutlaka göreceklerdir diye bekliyoruz.
1: Peki transfer demişken Emre abi, yani şimdi tabii ki Beşiktaş'ta orta alandaki konuşulan ismin Joe Willock olduğunu biraz önce bahsettik, ancak stoper bölgesine bir hamle gelecek mi? Sağ öne bir hamle gelecek mi? Veyahut da kadro içerisinde zaman zaman şunları görebilecek miyiz diye sormak istiyorum. Yani Yang Yuoh belki sağ önde, veyahut da böyle biraz daha forvet karakterli Semih Kılıçsoy gibi zaman zaman böyle sağ önde böyle hamleler görebilecek miyiz? Böyle bir ihtimal var mı? Veyahut da U23 kontenjanından bir yabancı oyuncu mu gelecek sağ öne diye sormak isterim abi.
0: Bu Cezayirli bir oyuncu var biliyorsun. Fares Geçemiz. Bununla ilgileniyor Beşiktaş. Bunu da bitirmeye çalışıyor. Sağ ön oyuncusu. 23 yaş altı bir oyuncu. Değerli ve önemli bir oyuncu. Bu da hocanın istediği potansiyelde bir oyuncu. Bu transfere de gittiler ama hani çok kolay bir azizlemi değil. Biraz kulübüyle ilgili ciddi problemler var. Ama bunları da açtığı takdirde Beşiktaş hem sağ ön tarafa hem de stoper anlamında lider özellikli bir stoper arayışı var. Bunu da son dakika transferleriyle birlikte bence takıma katarlarsa Beşiktaş gücüne güç katmış olur sevgili Can.
1: Emre abi, son sorumu sorayım. Biliyorum hepimizin çok çok yoğunlukları var. Senin de yoğun takvimini bildiğim için son sorumu sormak istiyorum. Beşiktaş taraftarı şunu merak ediyor. Vlahovic %100 ne zaman hazır olacak ve ne zaman ilk 11'de Beşiktaş taraftarı Vlahovic'i %100'üyle izleyecek?
0: Bir sakatlık, kaza bela olmazsa Vlahovic büyük bir ihtimalle Fenerbahçe maçında Beşiktaş formasını, ilk 11'de formasını giyecek ve Trossard'la birlikte. O maç zaten Beşiktaş için çok tarihi ve önem taşıyan bir maç olduğunu söylemek lazım. Tabii ki maç maç düşünmek lazım. Bu maçı kazanması lazım öncelikle. Ama Fenerbahçe maçında ben Vlahovic'in net bir şekilde bu takımın 11'de oynayacak santrafor olacağını söyleyebilirim.
1: Çok kısa bir şey daha aklıma gelmişken onu da eklemiş olayım Emre abi. Kusuruma bakma tekrardan bir anda son soru diye girdiğim için. Klasiktir. Maç öncelerinde genelde böyle bu tarz yayınlar yaptığımız zaman bir skor tahmini sormak isteriz. Emre abi, var mı bir skor tahminin?
0: Ben Beşiktaş'ın iki farklı kazanacağını düşünüyorum. Onu söyleyeyim sadece.
1: Peki. Tamam. Çok çok teşekkür ederim Emre abi.
0: Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Saygılar sunuyorum.
1: Çok sağ ol abi. Evet. Emre Eren'le beraberdik ki Emre Eren'de bugün zaten bir çok yoğun bir yayın takvimi vardı. Sağ olsun. Hem biraz Fenerbahçe ile alakalı konuyu sormak istedim. Hem de Beşiktaş'la alakalı görüşlerini, yani maç önündeki görüşlerini aktarmak istedim. Bu arada akşamki yayın takvimimizi sizlere açıklamak istiyorum. 18.30 itibarıyla Berk Sayar çok değerli bir konuyla Aytekin Aka ile beraber stüdyoda Trabzonspor yayını yapacak ki saat 19'da Trabzonspor Başakşehir'le oynayacak. Oldukça tehlikeli, oldukça tehlikeli oyunculara sahip iki takımdan bahsedebiliriz ki gerçekten seyir zevki iyi bir müsabaka olacaktır ki şu anda bakıyorum Trabzonspor'un muhtemel 11'i kaleyi Onana, savunmada Pina, Vivo, Savic, Cabral gibi gözüküyor. Orta alanda Bouchari, Melih, Malinowski, sağda Salah, solda Aral ve önde Onuachu gibi gözüküyor. Muhtemel kadrosu Trabzonspor'un ki bu arada Premier Lig maçları da var saat 16 seansında, bir gözümde orada. Manchester City Bournemouth maçı 0-0 devam ediyor. Brighton Aston Villa maçı 1-0 Brighton'ın üstünlüğüyle devam ettiğini söyleyelim ki ben de Brighton'ın golünü şimdi açacağım ki biraz görebileyim. City maçını izliyordum aynı zamanda sohbet ettiğim esnada ki Brighton'da Aston Villa karşısında, eksik Aston Villa karşısında 1-0 öne geçti. John McGinn'in vuruşu vardı ki Lindelöf'ün kendi kalesine atılan vuruşuyla Brighton 1-0 öne geçtiğini söyleyelim. Bir dinleyicimiz yazmış Aykut Bey. Asensio'nun Lyon maçında olmaması çok kötü oldu. İsmail Hoca'ya göre Fenerbahçe'nin gücünü %70 azaltmıştır. %70 galiba başka oran vermedi demiş. İsmail Hoca'nın bu %70 ile alakalı sözünü altını çizmiş. Ya bir kere çok şaşırdım ve çok üzüldüm. Yani bir futbol sever olarak her şeyden önce hem Kerem'in hem Asensio'nun olmadığı denklemde. Vallahi Fenerbahçe çok şanssız ya. Düşününce Yani gerçekten Asensio gibi bir karakterin bu maçta oynayamayacak olması, ki Fenerbahçe'nin yani son oynadığı Konyaspor maçında gerçekten sahanın en iyilerinden bir tanesiydi. Bütün atakların olgunlaşmasında vardı. Golünü de buldu. Ritme de tam girmişken böyle bir sakatlığın yaşanması hakikaten çok çok tatsız. Yani muhtemelen tabii ki şu an gitti geldi haberlerini konuşuyoruz Talişka ile alakalı, ama yani herhalde ki kulübün açıklaması da yabancı kuralından Talişka'yı oynatmadıkları yönündeydi. Talişka oynayacaktır diye görüyorum. Vallahi yani transfer o kadar dinamik bir süreç ki, hani Talişka gitti hatta gidiyor gibi konuşuyoruz ama bir anda rota tam tersine kırılabilir ki. Mesela bugün şu anda bu arada Brighton 2-0 öne geçti. De Kuyper'in golüyle. Ve şunu da söyleyeceğim. Yani De Kuyper'den şuna bağlayacağım. Ferdi Kadıoğlu'na bağlayacağım. Bugün Ferdi Kadıoğlu da kadroya alınmadı. Ve Maxim De Kuyper'le Ferdi Kadıoğlu zaten forma rekabetinde olan isimler. Acaba Fenerbahçe'ye tekrardan gündeme gelir mi diye de düşünmüyor değilim. Çok fazla hamle olabilir. Yani Sayın Cihan Kamer 1-2 tane hamle olacak gibi yorumlamıştı ama yani şu dakikadan itibaren çok enteresan hamleler de görebiliriz. Çarşamba günü için hakikaten üzücü oldu yani Asensio ve Kerem'in olmayışı. Muhtemelen Talişka ile Nene oynayacaktır diye düşünüyorum ilk etapta ama tabii ki gün geçtikçe maç saati yaklaştıkça çok daha net haberler alırız. Şimdiden en azından ilk bakış olarak bunu söylemiş olayım. Ne oldu anlayamadığım Asensio, nasıl olur Lyon maçında olmaz, bir Galatasaraylı olarak gerçekten so sorry demiş bir dinleyicimiz. Ya Bülent Bey, ben de anlayamadım. Maç içinde şey diye gördüm. Ben de stadyuma takip etmedim karşılaşmayı. Telefonda izlemek durumunda kalmıştım. Çok önemli bir davete gitmem gerekiyordu dün gece. O yüzden zaten dakika skoru heyecanında ben yoktum. Bugün de akşam bir işle alakalı başka bir yerde olmam gerekiyor. O yüzden de gündüz yayınlarında eşlik ediyorum. Ama ya şunu söylemiş olayım. Tedbir amaçlı çıktığını anlamıştık. Zaten yayıncı kuruluşta da öyle bir bilgi geçmişti. Ama çıkarken ki hani vücut dili çok böyle acayip bir sakatlık olduğu yönde değildi. Aldığımız haberler doğrultusunda olmayacağını öğrenmek yani gerçekten çok üzücü Asensio adına. Bunu da vurgulamış olayım. Can Bey yazmış bir dinleyicimiz. Bakıyorum kim yazmış ki, Mustafa Bey yazmış. Biraz sonra da eğer müsaitse Alper üstünde alırız. Yoksa sohbet etmeye de devam ederiz. Alper abiyle de bir konuşmuştuk. Dün müsaitliği vardı. Beşiktaş konusunu konuşacaktık. Sonra biz de Trabzonspor'a yayında geçeceğiz ama tabii ki böyle Alper abi de müsaitmiş. Yaklaşık bir 5 dakika içinde alırız. Demişsiniz ki Can Bey hayırlı yayınlar. İsmail Hoca'yı eleştiren çok bilmişler demek ki. Tam hazır değilmiş. Yavaş yavaş hazırlayacakmış. Bak sakatlandı. Fenerbahçe'nin 30 milyon demiş. Teknik direktör Fenerbahçe'nin taraftarıyla 30 milyon teknik direktör şeklinde aslında hocanın bir bildiği varmış dedi. Vallahi gerçekten de sakatlığa doğru gitti yani iş. Ben eleştiren taraftaydım bu arada. Yani ben de burada Mustafa Bey katılırım. Yani hakikaten hocanın bu konuda bir bildiği varmış. Son derece üzüldüm yani bir futbol sever olarak, her şeyden önce bir futbol sever olarak. Ya çünkü ya dün atak olgunluklarına bakılınca Fenerbahçe'nin ilk defa böyle gözle görülür bir oyun ve pozitif sinyaller ben sezon başından beri ilk defa bu kadar net aldım. Tabii ki negatif tarafları da vardı Fenerbahçe oyununun ama yani atak üretiminde Asensio'nun maestro olduğu o ortamda Greenwood'un biraz daha hocanın tabiriyle serbest kullanımıyla çok daha iyi bir şey gördük biz Fenerbahçe'nin ön alanında. O yüzden de bu eksiklikler açıkçası biraz da benim kafamda şu soruyu yarattı. Yani burada lafım sakınmadan bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Fenerbahçe bu maçı erteleme talebine alabilirdi. Yani hem Beşiktaş'ın hem Trabzonspor ertelemek istedi. Fenerbahçe bu maçı ertelemek istemedi ve bir anda Kerem Aktürkoğlu ve Asensio kaybetmiş oldu. Lyon 11 kişi rotasyon yaptı. Yani bu maç oynanmasaydı belki de çok daha hayırlı olabilirdi. Yani sabah yaptığım yayında aslında Asensio'nun haberini almamıştık. Yani sadece bir oyuncu gitse hadi yine tolere edilebilir. Sonuçta arka arkaya kötü sonuçlar alınmıştı ve kötü sonuçların ardından bir tane şöyle bir sükseli bir gollü bir galibiyete ihtiyaç vardı. Onun moraliyle gitmek mutlaka çok daha iyi olabilir diye düşünüyordum. Ama kendi düşüncem de değişti. Doğrusunu söylemek gerekirse hem Asensio hem Kerem'in olmadığı denklemde belki de hayırlısı bu maçın ertelenmesiydi diye düşünüyorum. Bu konuda da Türkiye Futbol Federasyonu'na bence çok yersiz kızmamamız gerektiğini inanıyorum bir futbol sever olarak. Çünkü yani sonuç olarak 3 kulübünde onay vermesi halinde

0: erteleyeceklerdi ikinci haftayı. O yüzden burada zor bir karardı ve kararda ben de olsam aynı kararı belki verebilirdim. Hatalı karar vermiş olurdum. Nitekim Fenerbahçe çok kritik iki tane oyuncusundan yoksun bir şekilde Velodrom'da oynayacak, Lyon stadında oynayacak. Onu da söylemiş olalım. Evet, çok kısa bir araya gitmem gerekiyormuş. Çok kısa bir araya gidelim. Aranın ardından Alper Üstündağ ile beraber Beşiktaş'ı konuşacağız. Birçok şeyi konuşacağız. Hatta Alper Üstündağ'a da sorarım. Alper Üstündağ bildiğiniz üzere zaten birçok kulüp hakkında zaten yorumlar yapıyor. Biz genelde Beşiktaş üzerinden Alper abiyle sohbet ediyoruz ama bu tip konular olduğu zaman kendisine de mutlaka danışmak lazım diye düşünüyorum. O halde çok kısa bir ara, aranın ardından beraberiz.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
4: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam bitti.
1: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok kısa bir araya gitmiştik. Ardından geri geldik ki Asensio ve aynı zamanda Kerem'in yokluğunun durumunu kendimce tartmaya çalıştım. Açıkçası görüşlerimi aktardım. Şöyle bakalım, Can Bey demiş bir dinleyicimiz. Sıcağı sıcağına şu mesajı da okuyayım en azından. Sonrasında Alper Üstündağ ile bağlantı gerçekleştireceğiz ki Alper abi de hazırmış. Kapadın şeklinde dedi. Hemen arıyorum Alper Üstündağ ki kendisine de bağlayacağım. Birazdan dinleyicimizin mesajını da Alper abiye sorarım bu halde. Alper abi de şimdi hazırmış. Yavaştan onu da yayınımıza bağlayalım. Alper abi hoş geldin.
6: Merhabalar sevgili Can Genç. Nasılsın?
0: İyidir abi, seni sormalı.
6: Valla sıcaklarla boğuşuyoruz sevgili Can. Bu İstanbul'da ne zaman sıcaklar gidecek onu düşünüyoruz.
0: Abi gelirken buraya sabah gelirken o kadar sıcaktı ki Allah'tan klima var. Kanter içinde kaldım abi valla.
6: İnanılmaz sıcak valla. Allah dışarıda çalışanlar özellikle Allah yardım etsin.
0: Kesinlikle.
6: Yani yaz, ben bahar çocuğuyum. Ne yazı seviyorum ne kışı seviyorum. Hep bahar olsa keşke.
0: Vallahi Alper abi hakikaten öyle. Ben de şöyle tadından yemez. Nisan Mayıs havasının ya da böyle Eylül sonu Ekim başı havasının tadından yenmez diye düşünenlerdenim. %100 katılırım.
6: Aynen öyle.
0: Şöyle bakıyorum Alper abi, şimdi tabii ki Beşiktaş'ı konuşacağız. Bugün Beşiktaş'ın maç günü. Hem Alanyaspor hem Beşiktaş adına tabii ki yorumların çok çok kıymetli ama ya bir son dakika haberimiz var Alper abi. Yorumunu merak ettiğim için bir Fenerbahçe ile açacağım çok kısa. Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu Lyon maçına forma giyemeyecekler sakatlıkları dolayısıyla. Son dakika haberi düştü. Alper abi ne kadar etkiler?
6: Asensio'da ne varmış?
0: Tedbir amaçlı çıkarılmıştı maçta. Bir sakatlık, ufak bir problem vardı ama sanırım o kadar ufak bir problem değilmiş. Lyon maçında oynamayacakmış abi.
6: Yani şöyle tabii Kerem Aktürkoğlu'nun bir kere hiçbir etkileme yaşatacağını düşünmüyorum takıma. Hı. Yani Kerem Aktürkoğlu bana göre İsmail Kartal çok şans veriyor. Çok oynatıyor Kerem Aktürkoğlu'na. Ondan da bir şeyler umuyor, bekliyor ama Kerem Aktürkoğlu maalesef bu şansını değerlendiremiyor. Dün de talihsiz bir travma yaşadı ama neyse ki sağlık durumu iyi Kerem Aktürkoğlu'nun, ama yüksek ihtimalle Lyon maçında oynayamayacağını zaten dün İsmail Kartal da söylemişti teknik direktör.
0: Doğru.
6: Yani şöyle, Asensio'nun sanıyorum üst adalesinde bir zorlanma vardı. Üst adalesini aynen tutuyordu. Yani bu üst adale tabii sakatlığı şeydir. Kritiktir yani, arka adale olsun, üst adale olsun, bunlar önemli yerlerdir. Yani zorladığın ve gerdiğin noktada daha da ileriye gidebilecek sakatlıklardır. Beşiktaş derbisi de var biliyorsun, yaklaşıyor Fenerbahçe'nin.
0: Doğru.
6: O yüzden şimdi aslında Lyon karşılaşması Fenerbahçe için daha önemli. Çünkü bütün benim kanalımda hem Alper Üstündağ TV'de hem Alper Üstündağ ile Kazan Kanyor'da Instagram hesabımda da paylaştım dün yaptığım yorumda. Artık hepimizin gönlünden, hepimizin içinden geçen şu. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesini istiyoruz. Yani yıllardır hep Galatasaray gidiyor ya da tek takım

0: türlü Şampiyonlar Ligi'ne katılıyoruz.
1: Doğru.
0: Yani ülkemizin artık iki takımla beraber Şampiyonlar Ligi'ne temsil edilmesini istiyoruz. O yüzden Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılması en büyük arzumuz, isteğimiz. Bu anlamda İsmail Kartal bana göre özellikle hani Asensio ve Kerem'den yola çıkarak konuştun ama bence İsmail Kartal Hoca'nın mutlaka Lyon maç öncesi son taktik antrenmanında çok ciddi şekilde sezon başından beri hep gurur duydukları o dörtlü noktaya maalesef Konyaspor karşılaşmasında çok ciddi zafiyetler yaşadı Fenerbahçe takımı. Diyeceksin ki neresi? Gündüz ile Kante, hemen arkasında Akeşik'in ikilisi. Ya yani maalesef rakip takımın çok kolay gelmesini sağladılar. İlk müdahalede sıkıntı yaşadılar.
1: %100.
0: Eğer bunu Lyon maçında tekrarlarsa Fenerbahçe, yani evet beklerde Semedo'yla Archie Brown hani ileri çıkışlarda olsun, savunmada olsun gerçekten iyilerdi ama yani göbek her zaman çok önemlidir. Akebe Şikrinar'la Gündüz Dikante ikilisi mutlaka orada o alarm çalıyor. İsmail Kartal Hoca Lyon maç öncesi bence orayı düzeltmesi lazım. Hani Asensio, Kerem, yani buraları bir şekilde, Asensio tabii Fenerbahçe'nin bence mayasosu.
1: Tabii.
0: Yani bugün kadroyu yazarken yani tahtaya kalemini aldın. İlk önce Asensio'yu ve Greenwood'u yazarsın.
1: Kesin.
0: Kesinlikle. Ya yani bu iki futbolcuyu yazarsın. Şimdi Asensio'nun tabii oynayamayacak olması can sıkıcı. Çünkü Asensio bir maestro. Orayı yöneten bir futbolcu. O yüzden Asensio, Kerem konusunda ya çok ciddi bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Neneyi koyarsın oraya? Olayı çözersin. Ama yani Asensio'yu gerçekten bambaşka bir oyuncu. Şimdi orası aslında Fenerbahçe için can sıkıcı noktalardan bir tanesi. İsmail Kartal Hoca mutlaka iki tane idman kaldı. Maç çarşamba günü değil mi?
1: Evet, çarşamba günü oynayacak Fenerbahçe.
0: Çarşamba günü, pazartesi ve salı antrenmanları kaldı Fenerbahçe'de. Bu iki antrenmanda mutlaka yani teşhisi yapacak olan İsmail Kartal.
1: %100.
0: Yani elinde çok güçsüz bir kadro yok. Fenerbahçe'nin güçlü bir kadrosu var. Yani Asensio yoksa başkası oynar. Ama Fenerbahçe'de aslında en ciddi noktalardan bir tanesi de Talisca.
1: Kesin.
0: Yani bence konuşulması gereken önemli nokta Talisca. Yani Talisca ile ilgili birçok iddia da ortaya atılıyor. Bir futbolcu grubunun WhatsApp yazışmasında özellikle Talisca'nın aslında çok saf duygularla güldüğü, yazdığı, İsmail Kartal'la ilgili yorum yaptığı bir yer var sanırım. Böyle bir iddia ortaya atıldı. Bunu da İsmail Kartal'ın oğlu görüyor. İsmail Kartal'la paylaşıyor. Ondan sonra kadro dışı, yani kadro dışı derken maç için kadronun dışında bırakılıyor. Ama yani Talisca kaybedilecek bir oyuncu değil.
1: Katılırım.
0: Yani ve Talisca El Cezire kulübünden teklif gelmiş. Yani verilecek bir oyuncu da değil. Fenerbahçe yönetimi böyle bir hata yapacağını zannetmiyorum. Yani 6 maçta 7 gol atmış bir futbolcudan bahsediyoruz. Fenerbahçe'yi bugüne kadar buraya yürütmüş. İsmail Kartal'ı da bence ipten almış bir oyuncu Talisca. Yani böyle küçük husumetler hani büyümesin. Kaos, kriz Fenerbahçe'ye zarar verir. Bu anlamda bence Talisca'yı bir an önce kazansınlar geriye. Çünkü geçtiğimiz seneyi iyi hatırla sevgili Can. Yani Tedesco döneminde Tedesco'nun Talisca ve Ederson'la yaşadığı kriz yüzünden iki futbolcunun
1: %100.
0: Fenerbahçe'ye neler yaptığını herkes çok iyi biliyor.
1: Çok net bir şekilde gördük. Peki Alper abi, tabii ki Fenerbahçe konusunu çok uzun da konuşabiliriz ama dilersen Alper abi, bugün kısıtlı süremiz var. Beşiktaş'a birazcık yelken açmak istiyorum. Rotayı birazcık aslında Alanya'ya doğru kırmak istiyorum diyeyim, çünkü karşılaşma Alanya'da oynanacak. Hatta bir dinleyici sorusuyla başlayayım. Can Bey iyi yayınlar demiş, Alper abiye sorar mısınız diye. Beşiktaş'ın bu sezonki flash transferi İtalyano oldu bence demiş. Alanya maçı bence kolay geçer diye düşünüyorum. Defansa alternatif bir oyuncu alınıldığı takdirde Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adayı olur demiş. Katılır mısın dinleyicimiz Alper abi, veyahut da nasıl yorumlarsın?
0: Beşiktaş'ın tabii İtalyan hocası en büyük transferi. Yani gerçekten yerli yerinde bir transfer. Gerçekten takıma çok büyük hava kattı. Sergen Yalçın'ın kollarını bağlayıp yedek kulübesine durmasından, yedek kulübesinde çırpınan maçın skorunu yakalamasına rağmen hala daha en iyi yakalamak isteyen bir teknik direktöre sahip Beşiktaş. O yüzden İtalyan Hoca Beşiktaş için en büyük transferlerden bir tanesi. Bir de İtalyan Hoca'nın en büyük özelliği, kolej havasını getirdi Beşiktaş'a. Bu çok önemli bir şey. Yani işte kaleci atanın tutanın çok iyi olacak derler. Kalecim bir kere çok iyi. Nübel çok iyi. Şimdi kesin. Artık atanın da Vlahovic ama yedek santraforunda o. O da çok mücadeleci. O da çok ruhuyla oynayan bir futbolcu. Beşiktaş'ın bence savunmasında çok ciddi sıkıntı var. Yani Murillo konusunda, Djalo konusunda hemfikiriz. Orası sıkıntı yok ama Emirhan'la Rıdvan'ın performansı, yani sol stoper ve sol bek bölgesindeki performans her zaman aynı olmuyor. Yani aynı pozitif noktada ilerlemiyor. Negatiflikler oluyor. Mesela son karşılaşmada Emirhan da çok iyiydi, Rıdvan da çok iyiydi.
1: Doğru.
0: Ama Alanya karşısında aynı performans ortaya konacak mı tartışılır. Şimdi ön liberolara baktığımızda Salih Özcan'la Orkun Kökçü gerçekten müthiş bir uyum içerisinde. Zaten iki eski arkadaş, milli takımda da arkadaşlar. Beşiktaş'ta da orada hakikaten harikalar yaratıyor. Yani orası çok sağlam. Kanat bölgelerine geldiğimizde Kenny bu sene bambaşka oynuyor. Trossard zaten kalitesi tartışılmaz bir oyuncu ama bana göre daha tam performans oynamıyor. Biraz daha ağırlığını koyması lazım. Ortalarında kim oynuyor? Olaytan oynuyor. Şimdi Olaytan daha genç, 23 yaşında bir oyuncu. Merkez orta sahaya ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Merkez orta saha derken kastım şu, yani tecrübeli ve bir maestro. Yani bir Hacı, bir Alex, bir Sergen Yalçın tarzı bir oyuncuya ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Yani Olaytan'la koca sezon götürülemez diye düşünüyorum.
1: Katılırım.
0: Vlahovic'in de beslenmesi için mutlaka oraya bir merkez ortası alması lazım Beşiktaş'ın. Yani Beşiktaş takımında bana göre şu anda 3 tane eksik var sevgili Can. Yani sol stoper, sol bek ve merkez ortası kesinlikle Beşiktaş'a şart. Bunlardan şunu söyleyebilir Beşiktaş taraftarı. Yani işte Emirhan fena değil. Evet, Emirhan fena değil ama Emirhan'ın yediği kim? Ya da Emirhan'ın yerine oynaması gereken kişi kim? Yok. Sol tarafta Oğuz Tara var. Rıdvan'ın performansı yükseliyor. Belki bir sol bek alınmayabilir. Burayı es geçebiliriz. Ama merkez orta sahayla sol stoper Beşiktaş'ta şart. Kesin. Yani bunu kesinlikle Beşiktaş'ın alması gerekiyor. Bu transfer tamamlandığı zaman, bak bu transfer tamamlandığında Beşiktaş'ın sahaya nasıl yayıldığını da en net şekilde görecek Beşiktaşlı. Ama şöyle bir baktığımızda Beşiktaş takımı kolej havasını yakaladı. Yani hocasıyla, futbolcusuyla, taraftarıyla inanılmaz bir ruh yakaladı Beşiktaş. Bir kere Ekim'de, Kasım'da havlu atan o model vardı ya.
1: Doğru abi.
0: Beşiktaş oradan kurtuldu. Yani Beşiktaş bu sene öyle Ekim'de, Kasım'da havlu atmaz. O yüzden Zalgiris karşısında oynanan futbol da ortadaydı. Farklı bir galibiyet geldi. Beşiktaş artık UEFA Avrupa Ligi'ne de yoluna devam edecek. Beşiktaşlı lige galibiyetle başladı. Bu noktada da mutlu. Yani İtalyano hocanın olduğu yerde Beşiktaşlı'nın şu anda en büyük güvencesi İtalyano hoca. Vincenzo Italiano hakikaten mükemmel bir teknik direktör. Takımı çok iyi motive ediyor, çok iyi konsantre ediyor. Taraftarlar arası çok iyi, futbolcusuyla arası çok iyi. O yüzden ben Alanya maçını, bak tekrar söylüyorum. İsmi neydi bilmiyorum, dinleyenimiz yazmış ama.
1: Hemen bakıyorum. Hemen bakıyorum Alper abi. Kusura bakmasın. Mehmet Emin Bey.
0: Mehmet Erim Bey, Alanya Spor maçının kolay geçebileceğini düşünmüş ama ben o kadar kolay geçeceğini düşünmüyorum. Çünkü ne hikmetse bir de sevgili Can, fikstür gereği Beşiktaş'a bu Alanya hep yazın düşüyor. Yani bu kadar sıcak havada mesela Alanya'daki sıcağı düşünemiyorum. Yani İstanbul böyle 35 derece ise şu anda Alanya 50 derece. Yani bu sıcak havada oynamak da kolay olmayacak Beşiktaş'ın ve her sene ne hikmetse Beşiktaş'ın hep böyle ilk haftalara denk geliyor Alanya deplasmanı. Yine bir talihsiz durum oldu. Beşiktaş bu sıcak havada Alanya'da mücadele edecek rakibi karşısında. Kolay olmayacak ama ben Beşiktaş'ın kaybedeceğini düşünmüyorum açıkçası Alanya'da.
1: Peki birazcık aslında şunu da sormak istiyorum Alper abi. Yani sahada biz bugün Alanya'da tabii ki havanın sıcaklığının da altını çizdin ki gerçekten belli başlı mevsimlerde belli başlı takımlarla oynamak oldukça güç olduğunu söyleyelim. Bugün sahada yani bu Beşiktaş oyununun, tipik Vincenzo Italiano oyununun, bu baskı oyununun, bu gerçekten kolektif bir şekilde rakip sahada rakip takımın kısa pas yaptığı denklemlerde hemen topu kapan ve atak sonuçlandırmaya çalışan oyununu biz görebilecek miyiz? Bugün Beşiktaş ilk yarıdan maçı çözebilecek bir oyun sergileyebilir mi diye de sormak istiyorum Alper abi.
0: Ya bir kere Beşiktaş kaybettiği topu çabuk kazanıyor ve kanatları çok iyi kullanıyor. İtalyan hocanın en büyük aslında güçlerinden bir tanesi kanatlar. Burada İlhan Fakılı'yı unutmamak lazım. Çerni'nin gücü, Trossard'ın gücü. Yani gerçekten Beşiktaş Trossard daha takıma adapte olamadı tam. Eğer adapte olursa, yani orada o raket gibi sol ayağı konuşturmaya başlarsa Beşiktaş çok daha rahatlayacaktır. Şimdi ileride sonuçta oynuyor Santrafor'da. Bir Oh'un oynaması var, bir Vlahovic'in oynaması var.
1: Doğru.

0: yüzden geriden bir kere Beşiktaş çok oyuna hakim. Yani kalecisine top geldiğinde bir kere kalecisi çok iyi bir ayağa sahip ve oyuna topu çok rahat sokuyor. Ya da tehlikeli anlarda çok yerli yerinde çıkıp müdahalelerde bulunuyor. O yüzden bir kere Nübel konusunda Beşiktaş çok rahat. Kale konusunda çok rahat. Geriye geldiğimizde Cano'dan ya da Emirhan'dan topu hemen ya Salih ya da Orkun alıyor.
1: Doğru.
0: Yani artık Beşiktaş stoperlerle çıkmıyor atağa. Ön liberolarla çıkıyor. Bu da çok büyük bir avantaj. Sonrasında kanatları Beşiktaş çok iyi kullanmaya başladı ki biliyorsun geçtiğimiz senelerde en çok eleştirdiğimiz nokta Beşiktaş'ın kanatlarıydı.
1: Doğru.
0: Kanatlardan Beşiktaş gelemiyordu. Şimdi Beşiktaş kanatlardan da gelmeye başladı. Bu kanatlardan gelirken golü yapabilecek bir kule santrofora ihtiyacı var derdik hep Beşiktaş için. Beşiktaş o kule santroforu da aldı. Yani şimdi Beşiktaş'ın burada nerede açığı kaldı? Bir merkez orta sahaya ihtiyacı var. Yani kanatları koordine edecek, ön liberolardan topu alacak, ileriye taşıyacak, forvet arkası gibi oynayacak bir o merkez orta sahaya ihtiyacı var. Yani transfer dönemi bitene kadar Beşiktaş bu transferi de gerçekleştirirse Beşiktaş'ı bu sene tutmak çok kolay olmaz. O yüzden hep söylüyorum, yani ısrarla üstüne basa basa söylüyorum. Yani mutlaka bir sol stoper, bir merkez orta saha Beşiktaş'ın şu anda olmazsa olmazı. Ya bu iki transferi yaptığında Beşiktaş gerçekten bambaşka bir havaya bürünür. Üç kulvarda da yoluna emin adımlarla devam eder. Hocası da sen de söylediğin gibi en başta. Hocası bence en büyük transferlerden bir tanesi. İtalyan hoca da mutlaka bir sol stoper ve merkez orta saha istiyor. Onu da biliyoruz. Mutlaka transfer dönemi bitene kadar bu transferler gerçekleşecektir diye düşünüyorum. Ama zaman daraldıkça iyi futbolcu da kalmıyor. Bu konuda aslında Beşiktaş yönetimi biraz geç kaldı. Ama mutlaka Önder Özen scouting ekibiyle beraber bulacaktır diye düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ın Alanyaspor karşısında ilk yarıda işi bitirme gibi bir durum söz konusu olmayabilir ama ikinci yarıda mutlaka ben yine Vlahovic'in yine yedek oturacağını düşünüyorum. Ama ikinci yarıda mutlaka bir 30-35 dakika görev olacaktır Vlahovic. Ben çok enteresan şekilde bugün belki de düğümü Vlahovic'in çözeceğini düşünüyorum.
1: Peki o zaman şöyle bir son sorumu sorayım Alper abi. Biliyorum kısa bir dilim ayırdık bugün normal şartlarda Alper abi. Biz çok daha uzun sohbetler yapıyoruz maç sonlarında. Bugün maç önü programı gibi birazcık olması gerekti. Aramızda bir rotasyon yapma durumumuz oluştu. Klasik sorularımdan bir tanesi aslında maç önünde.
0: Maç sonunda Gökçen'inle birlikte olacağım.
1: Süper Alper abi. Tabii ki bir skor tahmini de almak istiyorum Alper abi. Yani şimdi birçok taraftar kendi aralarında işte abi kaç biter, baba kaç biter, goller kimlerden gelir şeklinde sohbetler ediyorlardır. Ben de Alper abi bu sefer maç önünde bir skor tahmini almak istiyorum senden abi.
0: Vallahi geçtiğimiz hafta Alanyaspor 1-1 berabere kaldı. Gaziantep'le oynamıştı galiba. 2 puan kaybettiler. Alanyaspor da şimdi kendi saha ve taraftarı önünde bir galibiyet almak isteyecektir. Alanyaspor da çok kontrollü futbol oynuyor. Alanyaspor öyle kalesinde hani çok gol gören bir takım değil.
1: Doğru.
0: Geçtiğimiz sene de baktığımızda, bu seneki performansına baktığımızdan da bu şekilde. Beşiktaş da zaten ileride işte hep 1-0 olsun, bizim olsun mantığıyla yola devam eden sanki bir hüviyette ilerliyor ama son karşılaşmada bunu bozdu siyah beyazlar. Yani ben açıkçası yine Beşiktaş'ın gol yemeyeceğini düşünüyorum. Yani Nübel kaledeyken gol yemek o kadar kolay değil. Beşiktaş'ın yine gol yemeyeceğini düşünüyorum. Belki 1-0, belki 2-0 Beşiktaş bu maçı alır. 3 puanı yine hanesine yazdırır. 2'de 2 yapar diye düşünüyorum. Pek yanılmıyorum. Beşiktaş bugün yine dediğim gibi 1-0 belki Vlahovic olmasa diyebilirdim ama Vlahovic de girdikten sonra bugün ondan bir gol bekliyorum açıkçası. Bir 2-0 gibi bir skor Beşiktaş'ı Alanya'da 3 puana taşır.
1: Ben ikna oldum Alper abi. Çok çok teşekkür ediyorum kıymetli katkılarından dolayı.
0: Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi pazarlar. Şimdiden iyi haftalar diliyorum.
1: Görüşmek dileğiyle abi. Hoşçakalın.
0: Çok teşekkürler.
1: Alper Isın abi bizle beraberdi ki Alper abiyle her zaman yayın yapmak çok çok büyük bir keyif. Yani kendisiyle zaten genelde maç sonları yapıyoruz. Maç önü yapınca da normal şartlarda ikimizin dinamiği biraz daha farklıdır. Maç sonlarında Alper abiyle tabii çok daha uzun yayınlar yapıyoruz. Maç önü olunca ben de klasik sorularımı sorunca şimdi Alper abiye daha önce bu tarz bir soru hiç sormadığımı fark ettim. Ama güzelmiş, maç önünde yapması keyifliymiş Alper abiyle. Şöyle bakayım. İltuğ Bey Göztepe maçına gidecekmiş akşam. Ya bu arada hakikaten çok keyifli stat. Gençler Birliği Göztepe maçında da güzel bir şey izleyebilirsiniz. İki tane çok atlet takım izleyeceksiniz. Yani Göztepe'nin biraz topla beraber belli başlı meziyetleri yapması gerektiği bir maç. Çünkü Gençler Birliği de topu tamamen reddeden

0: takım. Yani hocasıyla beraber ilk haftada istediği sonucu alan moralli geliyor. Yani Gürsel Aksel de atmosferi her zaman güzel olur. Bayağı keyifli bir şey izleyeceğinize eminim İltu Bey. Şöyle bakıyorum. Öcal Bey yazmış. Beşiktaş'ın rakibi sıcak ve nemli havada zor olacak ama kazanacak demiş. Valla Alper abi de benzer düşünüyor. Ben de benzer düşünüyorum. Yani biraz tabii havadan dolayı sıkıntı olur bu mevsimde. Yani Alanya'da, Antalya'da bu bölgeler çok sıcak oluyor. Ama maç 21-30 en azından bir tık daha serinlemiş olabilir, hafifesebilir. Yani dileriz ki oyuncu grubunun sağlığını etkileyecek bir sıcaklık olmaz. Yani gerçekten fikstürde sıkıntılı yerler olabiliyor. Onu da konuşmuştuk işte. Şubat'ta Erzurum'a gitmekte sıkıntı. Yazın bu mevsimde Alanya'da oynamak da sıkıntı. O yüzden anlayabiliyorum. Şöyle bakıyorum, biraz dinleyici mesaja gideceğim. Ondan sonra Trabzonspor kısmına döneceğiz. Biraz Kemal Aydın'la sohbet edeceğiz ki Kemal Aydın da Trabzon'daydı. Hala orada mı bilmiyorum ama Perşembe günü Trabzon'daydı. Ferencvaros maçını da sorarım. İkinci eşleşmeyi de sorarım. Onu da söylemiş olayım. Onları da göreceğiz. Selamünaleyküm abi, nasılsın? İyisin inşallah demiş. Abi bugün Beşiktaş'ın hava şartları ne olursa olsun tabii biraz rahatsız edecek ama kazanacağını düşünüyorum. Beşiktaş Alanya'da derin bir oh çeker demiş. Güzel bir mesaj. Oh'un da kullanımı, isminin kullanımı çok iyi oluyor böyle örneklerde. Ayhan Bey yazmış. Mehmet Bey'e dönelim. Alper Üstün'de aslında soramadım ama Beşiktaş neden Fernandez'i almaz? Bence tam ihtiyacı olan adam demiş. %100 katılıyorum. Jetson Fernandez eğer alınabiliyorsa maddi koşullarla bence çok uyar ama görürüz gerçekten net bir şekilde. Benim de merak ettiğim sorulardan bir dahaki yayında sorarım bunu Mehmet Bey. Kadir Bey'in mesajını da okuyacağım. Biraz mesajları hızlı hızlı okuyup ondan sonra da Trabzonspor kısmına geçmeden önce çok kısa bir araya gideceğim. Abi anlamıyorum demiş. Beşiktaş Alanya'da oynamasın bu sıcakta. Galatasaray Erzurum'da oynamasın demiş bu. Bu takımlarla kim oynayacak bu tarihlerde demiş. Aslında bu da mantıklı. Belli bir fikstür çekiliyor ve ondan sonra tabii ki bazen şanslı oluyorsunuz, bazen kısmetsiz oluyorsunuz. Kabul ediyorum tabii ki. Şöyle bakıyorum. Hızlı hızlı gidelim. Mustafa Bey yazmış. Can Bey iyi yayınlar demiş. Maç sonu stat çıkışına taraftar yorumları hiç temiz yorumlar yapılmıyor. Hep sıkıntılı cümleler ve orada klipler çekiliyor demiş. Buna müdahale edilmesi lazım demiş. Dinleyicimiz olabilir yani, mutlaka bence de orada yani birazcık daha sosyal medyada daha fazla izlenilebilir. Böyle biraz daha taraftarların ilk andaki sinirini daha çok çekiyorlar. Yani bana da şey geliyor yani sonuçta. Yani bizim insanlarımız sosyal medyada bunu izlemekten daha fazla keyif alıyor. O içeriği çok tükettiği için de o içerik çekilmeye devam ediyor ama yani sizi de anlıyorum. Orada mesela şöyle söyleyeyim. Ben daha öncesinde gördüm, nitelikli yorumlar yapan bayağı güzel taraftarlar var ama onların mesela kliplerini sosyal medyada çok daha fazla ön planda görmüyoruz. Her ne kadar işte sıkıntılı bir yorum varsa onu daha fazla önde görüyoruz. Yani bu noktada bence insanların eğilimiyle alakalı bir şey. Yani insanlar ne izlemek istiyorsa birazcık daha ona göre hareket edilmesi yapılıyor sosyal medyada özellikle. Yani oranın matematiği birazcık daha o şekilde çalışıyor. Ama size katılıyorum, yani orada gerçekten sıkıntılı işlerde dönüyor. Güzel demiş, Galatasaraylıyım ama akşam Sarıyerliyim demiş. Akşam biz de Sarıyerliyiz. TFF 1. Ligi'nde Sarıyer karşılaşmasına gitmiştim geçtiğimiz sezon. O yüzden de ben de hani artık ufaktan da bir Sarıyer sempatizanı oldum. Bu akşam da Sarıyer'in maçı var. Ben de Sarıyer'i destekliyorum. Aynı saflardayız diyelim dinleyicimize. Çok kısa bir araya gideceğim. Aranın ardından Kemal Aydın'la beraber devam edeceğiz. Çok fazla mesajımız var. Okuyamadıklarım için özür dilerim. Gerçekten teveccühünüz için sağ olun, var olun diyoruz. Çok kısa ara, aranın ardından beraberiz.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
4: Trabzonspor Mısır'ın sultanını Trabzon'a getiriyor. Bordo Maviler Liverpool'dan ayrılan 34 yaşındaki Muhammed Salah'ı kadrosuna kattı. Adı uzun süre Beşiktaş'ta aranan ancak siyah beyazlı ekiple anlaşma sağlayamayan Muhammed Salah Karadeniz temsilcisiyle el sıkıştı ve Bordo Mavili formayı giydi. Sağ kanattan merkeze yaptığı koşular, sol ayağıyla ürettiği goller ve ceza sahasındaki bitiriciliğiyle tanınan Salah artık Bordo mavili formayla sahne alacak. Peki Muhammed Salah kimdir? Salah'ı inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Muhammed Salah 15 Haziran 1992'de Mısır'ın Negrin kasabasında dünyaya geldi. Futbola Makovlu'nun altyapısında başlayan Salah henüz 18 yaşındayken A takıma yükseldi. Mısır ekibiyle çıktığı 45 maçta 12 gol kaydeden genç kanat 2012 yılında Basel'e transfer olarak Avrupa'ya adım attı. İsviçre temsilcisinde 79 karşılaşmada 20 gol atan Salah 2 lig şampiyonluğu yaşarken 2013'te sezonun oyuncusu seçilmişti. Özellikle Avrupa kupalarında Chelsea'ye karşı sergilediği performans ona Premier Lig'in kapısını açacaktı. Ocak 2014'te Chelsea'ye transfer olan Salah, İngiltere'deki ilk döneminde beklediği süreleri bulamadı ve 19 maçta 2 gol attı. Bunun üzerine İtalya'ya kiralanan Mısırlı oyuncu Fiorentina formasıyla 26 maçta 9 gol kaydederek yeniden çıkışa geçti. Ardından Roma'ya giden Salah, burada geçirdiği 2 sezonda 83 karşılaşmaya çıktı ve 34 gol attı. Roma'daki performansını milli takıma da taşıyan Salah, 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda 2 gol ve 2 asist üreterek Mısır'ın finale yükselmesinde önemli rol oynadı. Kulüp ve milli takım formasıyla sergilediği futbolun ardından Liverpool 2017 yazında Roma'ya 42 milyon euro ödeyerek Salah'ı kadrosuna katmıştı. Aynı yıl Dünya Kupası Afrika elemelerinde de ülkesinin en önemli oyuncusu olan Salah attığı 5 golle 3. turun gol kralı oldu. Kongo karşısında biri uzatma dakikalarında gelen 2 gol kaydeden yıldız oyuncu Mısır'ı 28 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'na taşımıştı. Salah'ın Liverpool kariyeri ise daha ilk sezonunda tarihe geçti. Tüm kulvarlarda 52 maça çıkan sağ kanat 44 gol ve 14 asist üreterek Premier Lig'de gol kralı oldu. Everton karşısında attığı golle de 2018 FIFA Puskas ödülünü kazanmıştı. 9 senelik Liverpool kariyerine 442 maç, 257 gol ve 120 asistle tamamlayan Salah, kulüp tarihinin en golcü 3. oyuncusu oldu. Bu süreçte 2 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi'nin de aralarında bulunduğu 8 büyük kupa kazandı. 4 kez Premier Lig'de gol kralı olan Salah, 3 kez de İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından yılın oyuncusu seçildi. Özellikle 2014-2015 sezonunda attığı 29 gol ve yaptığı 18 asistle 38 maçlık Premier Lig tarihinde bir sezonda en fazla gole doğrudan katkı sağlayan oyuncu olmuştu. Ancak Liverpool'daki son sezonunda önceki yılların gerisinde kalarak 42 maçta 12 gol ve 10 asist üretti. Patlayıcı sureti ve birebirdeki denemeleri azalırken oyun kurulumundaki ve son paslardaki rolü daha fazla öne çıktı. Salah'ın en büyük silahı sağ kanattan merkeze yaptığı koşular. Bunu hepimiz biliyoruz. Sol ayağıyla uzak köşeyi hedefleyebilen Mısırlı yıldız, savunma arkasına hareketlenme zamanlaması, pozisyon bilgisi ve bitiriciliğiyle az sayıda temastan gol çıkarabiliyor. Ancak 34 yaşındaki oyuncunun fiziksel yükünün doğru yönetilmesi gerekiyor. Eskisi kadar yoğun pres yapamaması ve süretini her maç aynı seviyede kullanamaması çevresindeki oyuncuların savunma dengesini korumasını daha önemli hale getiriyor. Trabzonspor açısından bakıldığında bu transferin katacağı profil oldukça net. Bordo Mavililer hücum hattına gol ve asist katkısı yanında liderlik, büyük maç tecrübesi ve dünya çapında bir yıldız eklemiş oldu. Peki sizce Muhammed Salah Trabzonspor'da fark yaratabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
3: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
1: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
0: Evet, tabii ki ilk bölümde biraz Beşiktaş'ı konuştuk ki bugün radyomuzda Trabzon rüzgarları esecek. Artık bu saatten sonra Yaklaşık şu anda 16.52'yi 16.53'ü gösteriyor saat. Ve bu dakikadan itibaren Trabzonspor ağırlıklı yayınımıza dönüyoruz. Ki şu duyuruyu da yapalım Kemal Aydın'a sözü vermeden önce. Maç sırasında Aytekin Akay ve Berk Sayar stüdyodan Trabzonspor yayını yapacaklar. Hakikaten onu da kaçırmayın deriz. Ama biz de tabii ki maç önünde birçok şeyi ele alacağız. Bugün Trabzonspor Başakşehir maçı var. Gerçekten güzel bir maç olmasını bekliyorum her şeyden önce. Sakatlıksız güzel bir maç olsun diye temennilerimi de söylemeden önce Kemal Aydın hoş geldin demek istiyorum.
5: Merhabalar, iyi yayınlar, hoş bulduk.
0: Öncelikle bizi kırmadığın için abi tekrardan çok sağ ol, var ol demek istiyorum ki şöyle bakılınca

0: Tabii ki bugünkü Trabzonspor Başakşehir maçı hakkında ilk başta konuşmak istiyorum. Bugün Trabzonspor'un muhtemel 11'i nasıldır? Nasıl bir 11 bekliyor Kemal Aydın?
1: French Manuş maçında Trabzonspor özellikle ilk yarıda oyunu çok fazla eleştirmişti. Tahmin edeceksiniz herkes tarafından. Zaten bu bağlamda da şöyle bir durum oluştu. İkinci yarıdaki oyunu herkes beğendi. Doğru kadronun ikinci yarıdaki kadro olduğu kanaati vardı çoğu kişide. Ben de aynı kanaati sahibim. Yani Fatih Hoca umutla başlayarak böyle bir sürpriz yani. Belki önemli baskısıyla bir şeyler yapmak istedi ama kafasındakini sahaya yansıtamadı. Dirençli ve sert bir takımla karşılaştı. Trabzonspor'un hem Kasımpaşa maçında hem French Manuş maçında dikkati çeken noktası yumuşak kalması olmuştu. Ya da rakiplerinin kadar sert davranamaması olmuştu.
0: Katılırım.
1: Bence bu artık hocanın dikkatini çekmiştir. Ben French Manuş maçını bitiren 11'i bugün bekliyorum. Aral, Şimşir, Muçi, Salah, Onaçu, Önalan'ı bekliyorum açıkçası.
0: Tamam.
1: Yine geride bir de belki Savic'in durumu ve Mustafa'nın durumunu tam bilmiyoruz. İşte yerli meselesi var. Oradaki dengeyi hoca kimden yana kullanarak dengeler onu söylemek güç şu an için, şu aşamada. Çünkü hoca French Manuş maçında da herkes şaşırtmıştı.
0: Doğru.
1: Bu maçta da benzer bir durum söz konusu olabilir.
0: Peki, yani tabii ki muhtemel 11'i duyduk ama şunu sormak istiyorum. Tabii ki cümlelerin içinden Kemal Aydın'dan şurayı almak istiyorum. Sertlikle alakalı bir yumuşak kalma ile alakalı bir cümle duydum ki Fabinho transferi konuşuluyor. Artık uçak saati planlanmasına kadar geçildiğini duyuyoruz. Transferin şartları neler? Fabinho ne katar? Trabzonspor'a ve Fabinho transferi için taraftarın düşüncesi... Her şeyden önce Kemal Aydın'ın Trabzonspor'u bu kadar yakinen ele alan bir kişinin düşüncesi nasıldır, konuya nasıl bakar?
1: Yani maliyeti bir kenara bırakıyorum. Çünkü maliyeti konusunda açıkçası son halini görmedim. Hani konuşulanları biliyoruz ama ne kadar konusuna gelecek olursak Fabinho geçen yıl 40 maça yakın maça çıktı. Fizik kapasitesi kötü bir durumda değil. Oyun kalitesi ve Liverpool tecrübesi zaten tartışmasız. Çok Liverpool'da bir dönem kaptanlık da yaptı ya da ikinci kaptanlık yaptı diye hatırlamıyorum. Yanlış
0: doğru,
1: değilse
0: doğru.
1: Ve sen İngiltere Ligi'ni daha iyi takip eden biri olarak yanlış bir şey
0: yapabilirsin. Yok yok, doğru kaptanlığını hatırlıyorum Fabinho'nun.
1: Fabinho top tekniği, top tutma kapasitesi yüksek bir oyuncu. Yani son Brezilya milli takımında da Ancelotti kendisi değerlendirmişti son Dünya Kupası diye. Yine yanlış hatırlamıyorsam eğer. Orada da bir hatam varsa düzeltebilirsin. Ama Fabinho çok iyi bir futbolcu, evet. Çok katkı sağlayacaktır, evet. Ama Trabzonspor'un aradığı oyuncu mu? Bu konuda benim hala soru işaretlerim var. Şöyle, Trabzonspor o bölgede biraz daha topla set kırabilen, hat kırabilen bir oyuncuya ihtiyaç duyuyordu bence. O oyuncu, o isim mi Fabinho mu, bundan emin değilim. Evet, pas kalitesi yüksek bir oyuncu, evet. Temaslı bir oyuncu. İkili mücadelelerden yılmayan, hatta rakibi yıldıran bir oyuncu. Alan parsellemesi, pozisyon bilgisi son derece yüksek. Ama bunun yanında işte topla çıkış konusunda Trabzonspor bence, mesela son maçta şunu gördük, French Manuş maçında. Isırtıları geldiğinde 10 numara pozisyonu tamamen Allah'a emanet bir haldeydi. Yani orada sorumluluk alan, topla buluşan, duvar olan, istasyon olan bir oyuncusu yoktu Trabzonspor'un. Bu sahada da çok belli oluyordu. Bu üretkenliği de çok etkiledi. Biraz Muçi girdikten sonra orada hareketlenme oldu. İşte bu transfer gerçekleştikten sonra mesela Malinowski teknik heyet acaba 10 numara pozisyonu değerlendirir mi? Arkasını daha farklı kombinleyip onu düşünüp de bir çözüm üretebilirim, emin değilim. Ama Fabinho transferi tek başına Fabinho olarak konuşarsak eğer çok iyi futbolcu.
0: Ya kesinlikle katılırım. Yani yorumlar inanılmaz doğru olduğunu düşünüyorum. Bu hat kırma ile alakalı, durumla alakalı. Çünkü Fabinho'nun biraz daha sert, biraz daha bu olaya göre daha statik bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz.
1: Tabii, yani alan kapatıp pas arası yapar. İkili mücadele ile topu yanındakiyle buluşturur. Yani evet, bu bir sorun mu? Sorun Trabzonspor için. Mesela çok rahat merkezden geçişiyor Trabzonspor. Herhangi bir sertlik kullanamıyor orada. Bu konuyu çözecektir mutlaka. Ama işte onun yanında şimdi Fabinho biraz da 6 numara geleneğinden kalan bir oyuncu. Ben 6 numara işinin yavaş yavaş bitmeye yüz tuttuğunu düşünenlerdenim dünya futbolunda.
0: Vallahi katılıyorum. 6 numara işi birazcık artık daha böyle hani dinamik oyunculara dönüşüyor. Oyunda da %100 katılırım Kemal Aydın ki dünya futboluna zaten Trabzonspor'un da kazandırdığı, tam 6 olmasa da merkezde oynayan Ulaya gibi bir oyuncu var. Yani Bastia'da

0: geldi, Trabzon'da neler neler yaptı, herkesi mest etti ve yaklaşık 30 milyon euro da kazandırarak ayrılmış oldu. Peki birazcık Ferencvaros eşleşmesine de bakmak istiyorum. Aslında yakinen takip ettiğin için Kemal Aydın oradaydı ve hani hakikaten yeri de çok güzeldi. Maç içerisinde de kendisinin yorumlarını sizlere aktarmıştım. İlk yarı sonunda kendisine sorular sormuştum. İkinci maç öncesinde bu maçta çok ufak bir rotasyon olabilir mi diye aslında bir şey soracağım. Ve ikinci maç öncesi şans nasıl? Birazcık tabii ki olumsuz bir sonuç aldık ama ikinci maç öncesi nasıl bir şansını görüyor Kemal Aydın Trabzonspor'un?
1: İlk sorudan başlayayım. Ben Trabzonspor tarihinde rotasyon yapıp da başarıyla sonuçlanmış bir maç hatırlamıyorum. Yani hiç mesela 2011'de Ankaragücü maçından önce rotasyon yapılmıştı. Hem Türkiye Kupası'nda elenmişti Trabzonspor, hem Ankaragücü'ne berabere kalmıştı. Yakın zamanda böyle bir şey oldu. Yine aynı sorunla karşılaştı. Ben futbolcuların rotasyondan ne düşünmüyorum. Ha, ligin 28. haftası olur. Gerçekten artık çok düşüşler başlamaya başlamıştır. Burada tamam düşünülebilir. Ama yani ligin 3. haftasında da rotasyon yapmasınlar ya.
0: Doğru.
1: Yani gerek de
0: Yapılmaması
1: olmasın
0: lazım.
1: ligin 3. haftasında rotasyona.
0: Doğru. Hak
1: Evet,
0: veririm.
1: Salah mesela Şampiyonlar Ligi Salah şöyle bir fikstürde oynamamış mıdır İngiltere'de? Ligde Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain, ligde Manchester City. Çıkmamış mıdır böyle 3 maça
0: Kesin.
1: 7 günde? Kesin
0: Kesin çıkmış.
1: çıkmıştır ya. Bak %100 çıkmıştır. Mesela bu 3 maçta da oynamıştır muhtemelen.
0: Doğru. Yani
1: Yani burada
0: kesinlikle
1: ne
0: öyle. Ya
1: yapacaksın?
0: Salah bunu daha önce çok fazla kez gösterdi bize. %100.
1: Yani sadece sana için söylemiyorum. Dünya futbolunda artık böyle oynanıyor bu işler. Dünyada insanların futbolcuya bakarken yeteneğine baktığı kadar yılda 40 tane maça çıkıyor mu çıkmıyor mu ona da bakıyor.
0: %100.
1: 40 tane maça çıkmayan futbolcu artık yani 20 maçta oynasa ve dünyanın en iyisi olsa dünya futbolu için, Avrupa futbolu için bir şey ifade etmiyor. O yüzden çıkacaksın oynayacaksın ya. Onu aç. Çıkacaksın. Bu maçta da oynayacaksın. Affettireceksin. Avrupa maçlarına çıkıp affettireceksin kendini. Yani o ceza sahasındaki mesela o maça dönecek olursak hem Fenerbahçe maçı hem Kasımpaşa maçı. Ceza sahası içerisinde bu kadar fazla sahipsiz top varken bunların hiçbirine kendini atamaması bence çok büyük handikap. Yani
0: %100.
1: çok yani ben büyük ölçüde onu açıyor yazarım ki seninle birlikte sezon yaz transfer döneminde konuştuğumuzda onu açıyor satmam diyordur. Şu anda bana sorsam bu soruyu yani fikrim değişmiş olur.
0: Tabii futbolun tek bir doğrusu yok ve hakikaten yani çok dinamik bir oyun olduğu için bugünle yarın yapacağımız yorumlar tabii ki değişebilir. Bende de çok fazla oluyor. Çok hak veriyorum. Peki burada şu soruyu sormam gerekir. Yani çok fazla forvet ismi yazıldı, Nunez ismi yazıldı vesaire vesaire. Onuachu'nun performansını bu durumlar mı etkiledi diye sorayım o zaman son olarak.
1: Ben şöyle sorayım. Acaba bu durumlar vardı diye mi Trabzonspor ikinci bir forvet bakmak zorunda kaldı. Bunu bilmiyorum. Bunu ancak kampa giden, takımı çalıştıran, oyuncuyla birebir konuşan isimler bilebilir. Yani iki senaryo var. Onuachu bu halde forvet bakalım ya da forvet baktığımız için Onuachu bu halde. Bilmiyoruz hangisi olduğunu.
0: Çok mantıklıymış. Bu açıdan şöyle
1: Yani.
0: bakmamıştım. Peki o zaman bugüne bir kez daha dönecek olursak son sorumu soruyorum. Trabzonspor-Başakşehir maçına yani genelde şimdi herkes arkadaş ortamında sevdiğiyle, eşiyle, dostuyla sohbet eder. Tam şu anda Trabzonsporlar maça giderken yavaştan 2 saat kaldı bu arada maça. Yani skor tahmini olarak işte kaç kaç biter, kimler golleri atar şeklinde istişareler vardır. Bugünkü şöyle bir skor tahmini alacak olursak Kemal Aydın neler söylemek ister?
1: Yani ben Trabzonspor'un mevcut yapı içerisinde gol yemeye müsait olduğunu düşünüyorum. Şu anki orta saha yapısıyla birlikte ki ben genelde Fatih Hoca'nın biraz da gol yeme konusunda tedbirli olduğunu ama daha oturmadı bence işte. Yani ne kadar Melih bence orada iyi oynadı. Son maçta çok dikkat çekti. Çok keyifli bir oyun sergiledi. Hoca da genelde sürekli oyuncuyla konuştu. Ben orada yine iyi bir direnç bekliyorum ama Trabzonspor'un mutlaka gol yiyeceği Salah'ından double yapacağı bir maç bekliyorum.
0: Salah'ın double yapacağı yani en az iki tane atacağı ve Trabzonspor'un da gol yiyeceği bir maç. Çok
1: bir
0: güzel
1: gol bir
0: tahminmiş.
1: asist. Bir gol bir asist olarak double dedim. Bir
0: Tamam.
1: gol bir asist.
0: İki tabelası var ya. Tabelada minimum iki yapacak.
1: Evet. Minimum iki yazar. Başakşehir'de de minimum bir yazar.
0: Peki. Güzel, çok sevdim bu tahmini. Bunu aralarda tabii ki yayın bitene kadar aralarda söyleyeceğim.
1: Tabii ki yani maç başlar 5. dakikada.
0: Ya futbol.
1: 40 metreden bir şut gelir, tüm denge değişir.
0: Tabii
1: yani,
0: futbol bu ama hepimiz tahmin yapıyoruz. Ben de kendime göre benzer şeyler düşünüyorum. Ben de gollü beraberlik bekliyorum ama Trabzonspor, hani hangi taraf kazanmaya yakın dersiniz, Trabzonspor derim. Ben de gollü beraberlik bekliyorum gibi bir yorum yapayım. Ki birçok herkesin farklı yorumları vardır.
1: Tabii ki yani.
0: Bunu da göreceğiz bakalım. İyi olan kazansın diyelim. Kemal Aydın, çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek üzere.
0: Çok sağ olun. Evet, Kemal Aydın'la beraberdik. Trabzonspor'la alakalı tabii ki bağlantılarımız sürecek. Muhammed Furkan Uzun'la biraz sonra bağlantı yapacağız. Yaklaşık bir 10 dakika sonra bir bağlantı yapacağız. Kendisiyle de arkadan mesajlaşıyorduk. O da bugün stadyuma doğru gidiyor ki anlıyorum. Şöyle bakıyorum, 15 diyelim demiş. 17-15'te uygundur diyorum kendisine. O da bugün tabii ki maça giden Furya'da birazcık şehirdeki havayı öğreneceğiz. Biraz Trabzon'un havasını öğreneceğiz ki gerçekten hem Perşembe günü hem de bugün iki maç olunca birçok Trabzonsporlu yazar, muhabir, gazeteci, hatta İstanbul'da yaşayan taraftarlar da takımına destek olmaya gittiler. Perşembe günü Kemal Aydın Fenerbahçe maçındaydı. Bugün dönmüş, iş sebebiyle aslında dönmek durumundaydı, konuşmuştuk. Ama yine de bir teyit edeyim diye sormuştum yayın öncesinde. Muhammed Furkan Uzun da Trabzon'da yerinde. Aytekin Akay stüdyoda. Gerçekten bugün Trabzonspor'a doyacağımız, Trabzonspor hakkında bayağı uzun uzun sohbet edeceğimiz bir gün olacaktır. O yayını da mutlaka dinlemenizi tavsiye ederim. Yani 18.30 itibariyle başlayacaklar. Aralarda tabii ki çok özel içeriklerimiz olacak. 17.45 ile 18.30 arasında, ama 18.30'da mutlaka gelin. Mutlaka o yayını dinleyin. Aytekin abi stüdyoda olacak ki gerçekten çok değerli bir yayın olacağını bir kez daha altını çizeyim. Bir dinleyicimiz esprili bir mesaj yazmış. Can Bey, Pearl Jam'den Immortality çalar mısınız diye. Çalamıyoruz. Ama Pearl Jam'ı çok severiz. Eddie Vedder'ı da çok severiz. Onu da vurgulamış olalım. Esprili bir mesaj gelmiş. Şöyle bakıyorum. Dinleyicimizin adını anlayamadım ama yabancı bir isim herhalde. Şöyle bakıyorum. Güzel kardeşim, Sarıyer maçına gidenler de bizi sofraya davet ediyorlarmış diyelim. Balık restoranında yemek yiyorlarmış. Gel istiyorsan bize katıl diye. Vallahi yani yok, çok isterdim bu arada ama ister istemez tabii ki. Ben de akşam özel bir davete gitmek durumundayım. O yüzden zaten bugün aramızda rotasyon yaptık. Normal şartlarda gündüz yayınlarında ben çok nadiren oluyorum. Yaz döneminde çok oldum ama genelde maçtan maça benim sesimi daha fazla duyarsınız. Bugün de hatta bu hafta sonunda çok fazla konuştum. Çok fazla sesimi duymuşsunuzdur. Olabildiğince, dilim döndüğünce birçok konukla sizlere nitelikli yayınlar yapmaya gayret ettim şu ana kadar diyeyim. Şöyle bakayım, aslında onu açı zam istiyor demiş Hocal Bey. Yani olabilir. Ya yani sonuç olarak Trabzonspor'da şimdi eğer Fabinho da geliyorsa, Salah da var. Ya bunlar olacak. Trabzonspor'da birçok oyuncu daha yüksek meblağ, daha yüksek maaş kazanmak isteyecek. Çünkü orada işte yani Türk futbolunda direnen son takımlardan bir tanesiydi, büyüklerden. Hatta son takımdı diyebilirim Trabzonspor. Salah transferiyle beraber, hatta Eren Mert'in ayrılığıyla da beraber diyeyim, birazcık daha rota değişti. Rotanın bakış açısı değişti ve yani bakalım, umarız bu son hamleler değil, bir önceki hamleler gibi biraz daha 5'e al 30'a sat modeli takım sayımız artar. Futbol adına, futbolun sürekliliği açısından o örnekler bizim adımıza çok değerliydi. Yani Trabzonspor'u o işten dolayı geçen sene ekstra kutlarım. Bu sene nezdinde de görelim bakalım yani. Fabinho transferi belki kağıt üzerinde iyi olabilir ama ben finansal boyutlarda, işte sizin de söylediğiniz gibi, onu aç uzam istiyor gibi konuların çok fazla gündeme getirilebileceği bir transfer olarak yorumluyorum. 2-1 veya 2-2 biter demişsiniz. Ya olabilir ya, ben de o banttayım yani. 2-1 olur, 2-2 olur. Yani iki tarafında gol bulacağı bir KG var, bir maç olabilir. Ayhan Bey de 2-2 demiş. Ya 2-2'ye çok yakınım ben de. Böyle ufak bir deneme yapılabilir aslında. Yani bahis severler tabii ki bizi de dinliyorlar, bunu da biliyoruz. Ya benim de naçizane görüşüm gollü bir beraberlikten yana. Yani Trabzon'da ister istemez akıllar, yani Ferencvaros maçında da olacak biraz. Başakşehir kötü takım değil, kazanarak geliyor buraya. Yani sert maç olur, güzel maç olur diye düşünüyorum. Ya umarım ben de izleyebileceğim maçı, ama yani galiba sadece ilk 45 dakikayı biraz izleyebileceğim bugün. Sonrasında izleyeceğim akşam, çünkü çok önemli bir...

bir kurumla alakalı bir davete gitmek durumundayım. O yüzden de zaten maçlarda size eşlik edemiyorum. Hem Trabzonspor hem Beşiktaş maçında normal şartlarda blok yayınımız olurdu. İki yayını da arka arkaya yapardık ama bu hafta böyle oldu. Bu hafta bu şekilde bir tasarrufumuzun olduğunu söyleyelim ki Premier Lig'de de ilk yarılar bitti. Göz ucuyla iki maçı da dönerek izlemeye çalıştım ki City Bournemouth maçında Bournemouth 1-0 önde deplasmanda. Gerçekten de

0: Ama değil aslında. Ya şöyle söyleyeyim sana. Geçen gün mesela 2011 döneminde Adnan Polat, kendisini de çok severim, Galatasaray'ın eski başkanlarından bir tanesi. Batragov transferinin geldiği gün Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde karşılaştık. Başkana da sorduk, dedik ki o da tecrübeli bir isim. Bu arada Dursun Özbek'i de destekliyor gerçekten. Bu transferler niye bu kadar geç kaldı? Ya diyor ki geçen hafta 30 milyon euro istenen adım için bu sene 20 milyon euroya düştüler. Transfer konusunda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetimin hani bu kadar gecikmesinin en büyük nedeni olarak işin maddi tarafını gösteriyorlar. Bir örnek daha vereyim. Leao için mesela geçen haftaya kadar 55 milyon euro istiyorlardı. Şu anda 40 milyon euroya bırakmaya razılar. Dursun Özbek de sonuçta kendi parasını harcamıyor Almile. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yönetimi geldi. 140 milyon euro parayı bir anda böyle ceplerinden çıkarıp masaya koydular. Ve bu parayı geri almamak üzere. Galatasaray tarihinde böyle bir olay yok. Galatasaray'da kimse cebinden parayı vermiyordu. Galatasaray'ın zaten bütçesi var ama bunu doğru kullanmanız gerekiyor. Hani insanlar diyor ya Dursun Başkan, Leao 45-50 milyon euro bitirebilirdin. Ya bitirebilirdin de adam diyor ki kardeşim bunun hesabını benden soracaklar. Ben hayatımdaki her şeyi Galatasaray'a borçluyum diyor.
1: Ama şu anda maddi bir sorun var gibi gözüküyor böyle
0: Ya
1: yaptığında.
0: gözüküyor ama
1: Değil
0: işte
1: mi?
0: adam da diyor ki ben daha fazla para harcamak istemiyorum. Sadece sana şunu söyleyeyim Halimiyle. Bu takım 6 hafta sonunda Fenerbahçe'nin 5 puan gerisine düşsün. Okan Buruk gider. Galatasaray taraftarı istifa ettirir. Şu an o derecede. Ve sezon sonunda Galatasaray şampiyon olamasın. Dursun Özbek devam edemez. Erken seçim kararı alınabilir Galatasaray'da. Galatasaray camiası böyle bir camia. Şimdi sosyal medyada Dursun Özbek'e tweet atan adam bunu düşünüyor da Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bu benim söylediklerimi bilmiyor mu sence?
1: Daha temkinli gidiyor diyorsun.
0: Yani %100
1: Yani.
0: öyle. Bir de Osimhen'e çok güveniyorlar. Yani Osimhen'in şu performansı bundan
1: Osman'da
0: sonraki
1: güvenilmeyecek gibi değil zaten.
0: kesinlikle, kesinlikle.
1: Şimdi Torreira'nın mutsuz olduğu söylentileri var. Yeni sözleşmeye imzalanan Lemina'nın ayrılma ihtimali, Niagan'ın kiralanabileceği iddiaları, Lezzi'nin yetersiz performansı, Sara ve İlkay Gündoğan'ın performansı. Galatasaray orta sahasında neler oluyor? Düşününce sanki buraya bir değil, iki sağlam transfer gerekli gibi duruyor. Sen ne düşünüyorsun?
0: Valla iki değil ama bir transfer fikri var. Yayının başında da söylemiştim. Galatasaray Başkanı'nın, Galatasaray Transfer Komitesi ve Okan Hoca'nın hayali Kamavinga. Çünkü hani bu sezon evet Galatasaray baktığın zaman iki tane transfer yaptı. Üç tane daha transfer yapacak ama bir tane mutlaka ses getirecek oyuncu alması gerekiyor. Bu sezon şu an birinci aya girdik. Muhtemelen Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş Galatasaray'dan daha fazla forma satmış olabilir. Ki geçen sezon 1,2 milyon forma satan, Türk futbol tarihinin en fazla forma satan kulübünden bahsediyoruz. Bu sezon Villarreal hazırlık maçında 15 bin taraftar vardı sadece tribünde. Evet, Galatasaray'ın kadrosu genel anlamda özellikle geçen sezon bu ligin üstündeydi. Ama Fenerbahçe'nin transferleri sonrası şu anda Fenerbahçe ve Galatasaray kadrosu kafa kafaya, hatta Fenerbahçe'nin kadrosunun daha alternatifli olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda özellikle hücum anlamında transferler zaten yapılacak. Az önce isimlerden bahsettik ama orta sahaya da Matar Sar mesela Tottenham'da gözden çıktı, şu anda gündemdeki isimlerden bir tanesi. Galatasaray teknik heyeti şunu söylüyor. Yani Lemina'yı gönderip 2 ay önce zaten sözleşme imzalamıştım. Bu adamı almamız bize çok şey katmaz. Ama Kamavinga ihtimali söz konusu olursa o zaman mevcut kadrodan bir tane oyuncu gönderilebilir. Onun dışında Niaga'dan bahsettin. Niaga'nın kiralık gönderilmesi, ben daha önce de söyledim. Kim göndermek istiyorsa istifa etsin. Abartı olarak algılanabilir, anladın mı? Ya geçen sezon ciddi bir yatırım yaptı Galatasaray bu oyuncu. 6-6,5 milyon euro para verdi. Şampiyonlar Ligi kadrosuna girmedi. Ama bu oyuncuda bir potansiyel var. Benzer özelliklerde Ugo Cukwu'yu aldınız. En son Erzurumspor maçında Ugo Cukwu'dan sonra oyuna girdi. Ama bu adam geliyorum diyor. Bunu sadece ben söylemiyorum. Gerçekten futbol bilgisine güvendiğim kulübün içindeki insanlar da söylüyor. Şu anda Galatasaray'da 3-5 hafta sonra 11'de formayı alabilecek potansiyele fazlasıyla sahip. Bu performansını sezon sonuna kadar gösterdiği takdirde 50-60 milyon euro seviyelerine çıkabilecek potansiyele sahip bir oyuncudan bahsediyoruz. O yüzden ben çok kiralık gidebileceğini düşünmüyorum. Orta sahaya da dediğim gibi yapılacaksa bir tane transfer yapılacak. Onun dışındaki Kaan Ayhan, İlkay Gündoğan, Lemina, Torreira'nın düşen performansı, bunların hepsine katılıyorum. Torreira'nın Galatasaray'dan ayrılma düşüncesi yok. Ona da çok kısa hemen açıklık getireyim. Geçen sezon biterken Galatasaray yönetimi Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakçı ve Lucas Torreira'ya zam yapacağının sözünü veriyor. Şimdi sezon başladığı için de bu konu gündeme gelmediği için Torreira'nın bir rahatsızlığı var. Torreira bir de yakın zamanda menajerini değiştirdi. Menajeri sanırım para kazanmak istiyor ama öyle bedava para kazanma ihtimali yok. Şimdi Torreira ayarındaki bir oyuncu Avrupa'dan transfer etmek etmek istediğinizde en az 25-30 milyon euro bonservis

0: servis ödemeniz gerekiyor. Ayrıca Torreira şu an Galatasaray'da 5 milyon euro kazanıyor. Torreira'ya Arabistan dışında şu anda 5 milyon euro verecek Avrupa'da hiçbir kulüp yok. Artı buyur gidebilirsin diyen Galatasaray yönetimi en az bonservis için 25 milyon euro istiyor. Bu parayı getirebilecek kulüp de yok şu an. O yüzden dediğim gibi bu zamla alakalı Torreira'nın bir rahatsızlığı var. Bu nedenle bu konular gündeme geliyor. Yoksa ben Torreira bence bu arada sezona da iyi başladı. Hem Çorum Spor maçı hem de Erzurum Spor maçının en iyilerinden bir tanesiydi. Galatasaray onun yükünü biraz azaltması gerekiyor. Geçen sezon ve ondan önceki sezonlarda hep böyle 45-50 hatta 60 maç seviyelerinde maç oynadı. Bunu 40'lara falan çekebilirse Torreira, dinlendirilebileceği maç sayısı artarsa ki bunu Niyaga ile çok rahat yapabilirsiniz. O zaman daha üst düzey performans alabilir Galatasaray.
1: Peki Leyzen'in yetersiz performansı ile ilgili ne düşünüyorsun?
0: İki sezon önce Gabriel Sara transfer edildiğinde 20 milyon euroya Championship'ten gelmişti. İlk 7-8 haftada benim bile açıklamalarım vardır. Bu adama bu kadar para verilir mi demiştim. O yüzden erken konuşmamak gerekiyor. Bu arada bendeki havası da negatif. Yani ben şu ana kadar çok fazla izleme şansı görmedik ama izlediğim maçlarda da çok ekstrası olduğunu görmedim. Ama erken konuşmak istemiyorum halinde. Çünkü performanslar şaşırtabiliyor. Gabriel Sara ilk 7-8 hafta inanılmaz kötü oynamıştı. Sonra Kadıköy deplasmanında tek başına neredeyse derbiyi kazandırdı. Fred'i falan sırtında taşıdı, gol attı. Öyle bir performans ortaya koydu. O yüzden erken konuşmak istemiyorum ben Lezzi konusunda.
1: Peki. Şimdi Batrakov'a geçmek istiyorum. Galatasaray Rusya'da önemli bir yıldız adayını kadrosuna kattı. Bize Batrakov transferinin perde arkasını anlatır mısın? Bir de ayrıca oyuncuya dair hem senin hem de kulübün beklentilerini merak ediyorum.
0: Yine kimsenin daha önce duymadığı bir şey söyleyeceğim. Bu transferdeki en önemli etkenlerden bir tanesi Batrakov'un kendisinden 10 yaş büyük eski futbolcu eşi oldu. Galatasaray bu transfer sürecini aslında Haziran ayında başlatmıştı. Bir ilgi duymuştu oyuncuya. O dönemde Paris Saint-Germain istiyordu. Sonra Fransa'nın bu savaş dolayısıyla Rusya'ya karşı tutumu, ondan sonra bu oyuncu Paris Saint-Germain'de başarılı olur mu olmaz mı soru işareti olduğu için bu transfer gerçekleşmedi ki oyuncunun sözleşmesinde 20 milyon euroya serbest kalır maddesi olmasına rağmen menajerlerinin ciddi anlamda böyle 6-7 milyon euro seviyelerinde komisyon beklentisi vardı. Bu diğer takımları da Avrupa'da etkiledi. Gitmediler oyuncuya. Ama baktığın zaman Almila 16 yaşından 21 yaşına kadar yani 5 sezon boyunca çift hanelere ulaşmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Ben oyuncuyu çok fazla izlemedim ama Rusya'da oyuncuyla alakalı açıklama yapan isimler, Galatasaray Scout ekibi uzun süredir bu oyuncuyu takip ediyorlar. Ve ilk başta aslında oyuncuyu ikna edemiyorlar. Burada kulüp zaten oyuncu ikna olmadan oyuncuyu vermeyi ihtimali söz konusu değildi. Bu arada Lokomotiv Moskova'nın en iyi oyuncusu ve taraftarın vazgeçemeyeceği yani Galatasaray'ın Osimhen'i gibi düşün. Vazgeçmek istemiyor ve satmak istemiyorlar. Galatasaray önce oyuncu ve eşini ikna etti. Oyuncu ve eşini ikna ettikten sonra bu sefer oyuncu benim hayallerim var. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum ve hedeflerim doğrultusunda hani bir seviye daha iyi takıma gitmek istiyorum dedi ve kulübünü bu şekilde ikna etti. İlerleyen dönemlerde detaylar geldikçe burada paylaşırız ama Batrakov transferinde dediğim gibi futbolcu eşinin çok büyük payı olduğunu ve oyuncunun da eşiyle beraber kendi kulübüne Galatasaray'a gelmek için bu anlamda baskı yaptığını net bir şekilde söyleyebiliriz.
1: Peki Yakup. Benim sorularım bu kadardı. Eğer eklemek istediklerim varsa dinlerim.
0: Yok, teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Şampiyonluk yarışı bayağı kıyasıya geçecek. Bayağı hareketli geçecek. Bir de önümüzde Avrupa'da takımlarımızın maçları var. Onlara da başarılar dileyelim.
1: Peki. Bu hafta Yakup Çınar'la beraber Kim Neredi'de sizlerle beraber futbol.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
3: Trabzonspor Mısır'ın sultanını Trabzon'a getiriyor. Bordo Maviler Liverpool'dan ayrılan 34 yaşındaki Muhammed Salah'ı kadrosuna kattı. Adı uzun süre Beşiktaş'ta arılan ancak siyah beyazlı ekiple anlaşma sağlayamayan Muhammed Salah Karadeniz temsilcisiyle el sıkıştı ve Bordo Mavili formayı giydi. Sağ kanattan merkeze yaptığı koşular, sol ayağıyla ürettiği goller ve ceza sahasındaki bitiriciliğiyle tanınan Salah artık Bordo mavili formayla sahne alacak. Peki Muhammed Salah kimdir? Salah'ı inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Muhammed Salah 15 Haziran 1992'de Mısır'ın Negrin kasabasında dünyaya geldi. Futbola Makovlu'nun altyapısında başlayan Salah henüz 18 yaşındayken A takıma yükseldi. Mısır ekibiyle çıktığı 45 maçta 12 gol kaydeden genç kanat 2010

0: 2002 yılında Basel'e transfer olarak Avrupa'ya adım attı. İsviçre temsilcisinde 79 karşılaşmada 20 gol atan Salah, 2 lig şampiyonluğu yaşarken 2013'te sezonun oyuncusu seçilmişti. Özellikle Avrupa kupalarında Chelsea'ye karşı sergilediği performans ona Premier Lig'in kapısını açacaktı. Ocak 2014'te Chelsea'ye transfer olan Salah, İngiltere'deki ilk döneminde beklediği süreleri bulamadı ve 19 maçta 2 gol attı. Bunun üzerine İtalya'ya kiralanan Mısırlı oyuncu Fiorentina formasıyla 26 maçta 9 gol kaydederek yeniden çıkışa geçti. Ardından Roma'ya giden Salah, burada geçirdiği 2 sezonda 83 karşılaşmaya çıktı ve 34 gol attı. Roma'daki performansını milli takıma da taşıyan Salah, 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda 2 gol ve 2 asist üreterek Mısır'ın finale yükselmesinde önemli rol oynadı. Kulüp ve milli takım formasıyla sergilediği futbolun ardından Liverpool 2017 yazında Roma'ya 42 milyon euro ödeyerek Salah'ı kadrosuna katmıştı. Aynı yıl Dünya Kupası Afrika elemelerinde de ülkesinin en önemli oyuncusu olan Salah attığı 5 golle 3. turun gol kralı oldu. Kongo karşısında biri uzatma dakikalarında gelen 2 gol kaydeden yıldız oyuncu Mısır'ı 28 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'na taşımıştı. Salah'ın Liverpool kariyeri ise daha ilk sezonunda tarihe geçti. Tüm kulvarlarda 52 maça çıkan sağ kanat 44 gol ve 14 asist üreterek Premier Lig'de gol kralı oldu. Everton karşısında attığı golle de 2018 FIFA Puşkaş ödülünü kazanmıştı. 9 senelik Liverpool kariyerine 442 maç, 257 gol ve 120 asistle tamamlayan Salah, kulüp tarihinin en golcü 3. oyuncusu oldu. Bu süreçte 2 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi'nin de aralarında bulunduğu 8 büyük kupa kazandı. 4 kez Premier Lig'de gol kralı olan Salah, 3 kez de İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından yılın oyuncusu seçildi. Özellikle 2014-2015 sezonunda attığı 29 gol ve yaptığı 18 asistle 38 maçlık Premier Lig tarihinde bir sezonda en fazla gole doğrudan katkı sağlayan oyuncu olmuştu. Ancak Liverpool'daki son sezonunda önceki yılların gerisinde kalarak 42 maçta 12 gol ve 10 asist üretti. Patlayıcı sureti ve birebirdeki denemeleri azalırken oyun kurulumundaki ve son paslardaki rolü daha fazla öne çıktı. Salah'ın en büyük silahı sağ kanattan merkeze yaptığı koşular. Bunu hepimiz biliyoruz. Sol ayağıyla uzak köşeyi hedefleyebilen Mısırlı yıldız, savunma arkasına hareketlenme zamanlaması, pozisyon bilgisi ve bitiriciliğiyle az sayıda temastan gol çıkarabiliyor. Ancak 34 yaşındaki oyuncunun fiziksel yükünün doğru yönetilmesi gerekiyor. Eskisi kadar yoğun pres yapamaması ve süretini her maç aynı seviyede kullanamaması çevresindeki oyuncuların savunma dengesini korumasını daha önemli hale getiriyor. Trabzonspor açısından bakıldığında bu transferin katacağı profil oldukça net. Bordo Mavililer hücum hattına gol ve asist katkısı yanında liderlik, büyük maç tecrübesi ve dünya çapında bir yıldız eklemiş oldu. Peki sizce Muhammed Salah Trabzonspor'da fark yaratabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Berk Sayar'da dakika ve skor başlıyor.

Dakika Skor'dan mutlu günler, mutlu akşamlar. Ben Berksayar, Dakika Skor'da sizlerle birlikteyim. Trabzon'da 11'lerin belli olduğu anda Dakika Skor'a giriyoruz. Belli oldu gerçi 20 dakika önce ama kim ne dedi formatının hemen ardından. Bir Dakika Skor'da sizlerle birlikteyiz. Uzun soluklu bir yayın. Şimdi başlattığımız bu yayında saatler 12.30'u gösterinceye dek, gece yarısına dek, çift 0.30'u gösterinceye dek gideceğiz. Zira ben 21.30'a kadar sizlerle birlikte olacağım. Kıymetli konuğum Aytekin Akay ile birlikte hemen ardından saatlerimiz 21.30 civarını gösterdiğinde Göksel'in Çağrı Saraç Beşiktaş'ın maçı öncesinde, Beşiktaş'ın Dakika Skoru özelinde sizlerle birlikte olacak ki Beşiktaş'ta önemli maça çıkıyor. Alanya deplasmanı özelinde sizlerle birlikte olacak. Göksel'in Çağrı Saraç 21.30 itibariyle gece çift 0.30'a dek maç anı, maç sonu sizlerle oluyor. Maç önü, maç anı, devre arası ve maç sonunun bir kısmında, belki hepsinde değil, bir kısmında sizlerle olacağım bu yayında.

0: Da ben Dakika Skor'da sizlere eşlik edeceğim. Dakika Skor programına hoş geldiniz diyeyim tekrar. Öyle açtığım programın başında yaklaşık bir dakika önce kurduğum o cümleyle devam edeyim. Oradan yola çıkarak Trabzonspor Başakşehir maçı önünde, maç anında, devre arasında, maç sonunda Aytekin Akay bizlere eşlik edecek. Aytekin Akay bugün bizlerle birlikte. Aytekin Akay, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Keyfin yerindedir umarım.
1: Tabii stüdyoda olduk ya, organik stüdyoda, burası. Şimdi evet. Telefonla bağlanınca biraz inorganik oluyor. Bu tam organik yayın olacak
0: telefonla
1: inşallah.
0: Hadi oraya yetişecektik. Hadi kapat ver kardeşim falan diye böyle içinden geçirdiğim.
1: Bazen şey oluyor. Evet. Bazen şey oluyor. Böyle arayan oluyor. Diyorum ki radyoya bağlanacağım da, yani kapat anlamında diyorum adama. Yani kısa kes anlamında diyorum. Radyoya bağlanacağım. Diyor benden önemli mi? Evet. Ben senden önemli. Adam bekliyor dedim. Bağlanmam. Ya diyor WhatsApp'tan arasın diyor.
0: Evet.
1: FaceTime'dan arasın. Ya diyorum olmaz, kapatın. Şimdi stüdyodayız. Sana ve radyo çalışanlarına, herkese radyo kolaylığına teşekkür ediyoruz.
0: Aytekin Akay yaklaşık 2 yıldır bizlerle birlikte. Şöyle ki bağlantılarla, uzaktan telefon bağlantılarıyla Trabzonspor özelinde ne varsa, hangi konu varsa, Can Genç'in, Göksel'in, Çağrı Saracın, öyle hatırlıyorum. Yine aynı şekilde ben Deniz Berk Sayır'ın naçizane programlarımda kendimce Aytekin Akay'la detaylandırıp konuşmaya çalıştığımız birçok Trabzon detayı oluyor. Birçok Trabzon haberi oluyor. Trabzon maç önü, maç sonu oluyor. Onlardan birindeyiz. Taka Gazetesi İstanbul temsilcisi Aytekin Akay stüdyo konuğumuz an itibariyle, gün itibariyle. Trabzonspor Başakşehir'le karşılaşacak hızlıca. Başakşehir ve Trabzonspor'un 11'lerini hatırlatayım. Onana Trabzon'da kalede, Gabriel Mustafa ikilisi sağ bek ve sol bekteler. Savic Vivu ikilisi stoper tandemindeyken, Malinovski geçen maç oynar mı diye düşündüğümüz Malinovski bu maçta oynuyor mesela. Hafta içinde orada Umut'u değil de Malinovski'yi bekliyorduk mesela. Son maçı hatırlayın, Ferencvaros maçını. Orada Malinovski bu defa görev alıyor. Melih yine yanında. Muçi döndü. 10 numarada oynayacak gibi duruyor Muçi. Diğer tarafta Aral Şimşir solda, Sala sağda, Onaçu ileri uçta. Bence bu da düşündüren, bu da tutarsa neden olmasın denilecek bir kadro diyebilirim. Ama tabii burada Trabzon'u daha yakından takip eden bir isim var. Aytekin Akay'la da konuşacağız. Hızlıca Başakşehir'e döndüm tekrar. Muhammed Kale'de Başakşehir'de Ömer Ali Şahiner ve Operi ikilisi stoper tandem beklerdeyken, Opoku ve Emin ikilisi stoper tandeminde, Kemen, Kaluzinski, Shumurodov üçlüsü orta alanda. Shumurodov tabii Vertu'nun arkasında 10 numara ama orada pas trafiğini de yöneten oyuncu olacak. Belki de bazen çiftlenecek orası. Sağda olsa solda Feyzullahev, ileride de Bertu var. Hızlıca iki takımın 11'ini de aktardım. Şöyle detay vermeden aktarayım. Onana, Gabriel, Vivu, Savic, Mustafa, Malinovski, Melih, Muçi, Salah, Aral ve Onaçu Trabzon'dayken, Başakşehir'de Muhammed, Ömer Ali, Emin, Opoku, Operi, Kemen, Kaluzinski, Shumurodov, Olsen, Feyzullahev ve Bertu var. 11'ler böyle iki tarafta ve bu 11'leri konuşacağız. Yedeklere bakacağız. İhtimalleri göreceğiz. Trabzonspor iyi başlamadı. Bir birlik maçta Kasımpaşa'yı yakından takip eden ve aynı zamanda Trabzonspor maçını da yakından gören bir isim de Aytekin Akay. Onunla da konuşacağız ama öncelikle Aytekin Akay, bu 11'de Trabzon'a ne kadar şans veriyorsun? Ne yapmak istiyor Fatih Tekke? Açıklamaları da oldu ama oraya da gideriz, ama sana sorayım, seninle konuşayım, oradan başlayalım.
1: Şimdi Fatih Hoca geçen hafta bir şey deneyeyim dedi. Çok tepki aldı. Aslında keşke kendi kadrosunu çıkarsaydı. Dün akşam İsmail Hoca da, Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Hoca da aynı şeyi yaptı. Garantiye oynadı. Yani rotasyona gitmedi. Ben İsmail Hoca'dan da dün akşam rotasyon beklerdim. En azından Avrupa maçı bence daha önemli. Ligde kaybetseniz. Hani şimdi ilk hafta Fener kaybetti. İkinci hafta garanti mecbur ana kadroyla çıkmak istedi. Fatih Hoca da benzerini yaptı. Oysa yani Vivu zaten oynamayacak, önümüzdeki hafta Avrupa maçında oynamayacak. En çıkabileceği kadro öyle çıktı. Yani bu kadroda kazanmasa hangi kadro kazanır diye sormak lazım. İdeal kadro bu, taraftarın istediği kadro bu. Yalnız şu var, geçen hafta Avrupa maçında özellikle Malinovski'nin olmaması çok eleştirildi. Umut'la başlamak çok eleştirildi. Mustafa çok formda, niye Mustafa ile başlamadı? Fatih Hoca biraz milleti, bizi, kamuoyunu, sosyal medyayı dinlemiş ve bu kadroyla çıktı. Şunu not olarak eklemek isterim. Muhammed Salah tabii, yani stadyumda 40 bin kişi varsa bir 20 bin kişi de onun için gitmiştir. Yani normal Trabzon belki bu akşam 20 bin kişiye oynayacaktı, 40 bin kişiye oynayacak. Muhammed Salah'ın etkisi tabii ki bu. Geçen hafta gördük ki Muhammed Salah bazen yani maç içinde yürüyemiyor, koşamıyor, fiziği yetersiz.

0: Şu aşamada öyle. Kalitesini, kariyerini tartışmaya gerek yok. Onu tartışmıyoruz ama Muhammed Salah'ı 90 dakika düşünmese, geçen hafta özellikle Avrupa maçında çok tıkandı, çok kaldı. Yürüyemedi, koşamadı. Aslında Dünya Kupası'nda da Muhammed Salah benzer bir performans göstermişti. Tabii Türkiye Ligi kaldırır. Yani Muhammed Salah'ın bu performansını da kaldırır ama şimdi öyle bir durum var ki Trabzon'da herkes ya sana böyle bir kadro kurduk Fatih Hocam. Hadi hadi şu maçları 3-5 at. Ya öyle de değil bu işler. Kolay değil bu işler.
1: Öyle de
0: Muhammed Salah'ın diyorsun. Muhammed Salah'ın bu akşam 90 dakika çıkaramayacağını düşünüyorum. Çünkü Trabzon bu sezon ilk kez ciddi bir rakiple oynayacak.
1: Salah üzerinden mi okuyacağız peki Trabzon'un oyununu bugün? Yoksa
0: Normalde
1: öyle okuyacaksak Trabzon erken bitirmek isteyecek.
0: Normalde 25 yaşında Salah olsa Salah üzerinden bu oyun oynanır. Başka da bir şey olmaz zaten. Oyunu Salah, oyunun şeklini, şemalini, politikasını, her şeyini Salah belirler. 25 yaşındaki Salah'tan bahsediyoruz. Liverpool'daki Salah'tan bahsediyoruz ama tabii bu yaşta bu performans, o performansı beklemek kolay değil. Onun için sadece Salah değil, Malinovski etkisi olur. Ben Muçi'den de bu akşam, Onaçu'dan da. Şimdi taraftarımız Onaçu'ya orantısız eleştiriler yapıyor. Fatih Hoca'ya olan orantısız eleştirileri kabul ediyorum da Onaçu'ya yapılanları kabul etmiyorum. Çünkü biraz da şey var. Ya Onaçu, Umut... Yani geçen hafta gördük ki olmaz, olmuyor, olmayacak. Onaçu'yu biraz böyle orta sahaya koşmaması lazım. Orta sahaya 40-50 metre koşup tekrar 40-50 metre ceza sahasına koşan adam gol atamaz. Pas da atamaz, asist de yapamaz. Onun için ben Fatih Hoca'nın biraz Onaçu'yu yalnız bıraktığını düşünüyorum. Bu akşam Muçi, Malinovski'ye de ilk baştan da çok eleştiriler oldu. Tabii burada... İki takım arasındaki bence en büyük fark, bak az önce söylediğim Berk önemli bir şey bence. Trabzonspor bu sezon ciddi bir rakiple top oynayacak. Bak şeyde Avrupa maçında da ciddi bir rakiple top oynamadı. Ne olursa olsun Trabzon Fenerbahçe'yi geçmek zorundaydı. Yani Fatih Hoca'nın ya iyi oynadık öyle böyle değil, kabul etmiyoruz. Ben hani yıllardır bu takımı takip eden bir gazeteci olarak, camiayı takip eden biri olarak kabul etmiyoruz. Hiçbir şekilde o maçı alacaktı. Beşiktaş'ın yaptığını yapacaktı. Güzel, hatta farklı alacaktı. Ya kimse baskılı oynadık, ikinci yarı iyiydik, top bizeydi, ya onları geç. Ben ne olursa olsun o maçı galip bitirmek zorundaydı. Tabii ikinci yarı ideal 11'üne döndü Aral vesaire ama bu akşamki rakip Başakşehir geçen sezon kadrosunu koruyan takımlardan biri. Kadrosunu koruyan Galatasaray var, Başakşehir var, birkaç takım daha var. Çok fazla oynama yapmayan takımlardan. Onun için bu akşamki maç lig adına bir ölçü olacaktır diye düşünüyorum. Tabii en çok hani ben takımda yerli oyuncu sayısı artsın isteyenlerdenim. Yerlinin yerlisi değilim. O anlamda özellikçi değilim ama Mustafa formdaysa Mustafa oynar. Şimdi tabii Cabral'ın Salah Cabral çok önemli. Yani kanat bekiniz de önemli. Açık oyuncusu da önemli. Burada Melih mesela Buşari eleştirildi. Hoca Melih'e döndü. Şimdi Melih'i eleştiririz. Buşari'ye döner. Ben o hocanın kendi ya hocanın bir kere bir sistem kurması lazım. Ne olursa olsun Aytekin'i de dinlememesi lazım. Belki de Trabzon medyasının da hiçbir şekilde kendi doğrularıyla 11 yapması lazım. Yani mesela Muçi'yi niye yedek çıkardın? Malinovski'yi niye yedek çıkardın diye basın toplantısına geçen hafta. Çünkü Trabzon buradan elenirse özellikle Avrupa için konuşuyorum. Lig uzun zaten ikinci hafta. Bugün yenilse dahi hani Trabzonlar hiçbiri Trabzon'a yenilgiyi kabul etmez ama bugün yenilse bile telafisi var. Berabere kalsa da telafisi var. Sadece şu olur. Muhtemel beraberlik ve mağlubiyette Fatih Hoca'yı eleştiriler artacaktır. Ama şunu unutmamak lazım. Bu akşam Trabzon güçlü bir takımla oynayacak. Ligin ilk beşindeki takımlardan biriyle oynayacak. Yani bir Galatasaray ayarında değil belki.

0: Bir Fenerbahçe, bir Beşiktaş bu sezon çok iyi. Beşiktaş ayarında değil ama onlardan sonra gelecek takımlardan biriyle oynayacak. Bu anlamda bu akşamki maç bir ölçüdür. Fenerbahçe-Varoş maçı kesinlikle ölçü değildir. Ama araya sıkıştırayım hemen. Trabzonspor orada galip gelmek zorunda. Ben olsam soyunma odasında bu akşamki maçtan ziyade o özellikle Macaristan'daki maçı önemserim. Tabii buradan çıkacak bir galibiyet takıma özgüven de kazandırır. Onu da görmek lazım. Ama kadroları karşılaştırdığımda ben biraz şeyciyim, böyle sizle de çok konuştuk bunları. Ya kadroyu korumak lazım. Yani iyi giden mesela bir sezon bir takım 12, 13, 15 oyuncu transfer etmemeli. Etmemesi lazım. Yani futbol böyle bir oyun değil. Ya futbolu buradan ya taraftar ister, tabii ki ister yani. Taraftar 11 tane Messi ister. 11 tane Neuer ister yani. Kaleye 11 tane ona, bu değil yani. Futbol bu değil. Kadronu iyi giden bir kemik kadro oluşturmuşsan, yani bir defans bloğun orta sahandaki omurgaları oluşturmuşsan bunlarla çok oynamayacaksın. Ben Trabzon'un bunlarla oynadığını düşünüyorum. Gidenlerle gelenleri karşılaştırdığımda sanki yani gelenler gidenlerin yediği gibi. Yani belki Trabzon taraftarı ya dur bakalım.
1: Yani mesela olay gitti, olayının yediği gibi dediğin isim kim?
0: Buşari.
1: Buşari
0: olay etkisi bak. Bak şimdi olay olsaydı.
1: Peki Salah'ı nereye koyarsın burada? O ayrı dersin.
0: Tabii şimdi Salah sağ kanat olmaz aslında. Salah şimdi evet. Zubkov'un yediği olmaz zaten. Salah 10 numarada oynatacaksın. Yani Muçi'nin yerinde oynatacaksın. 10 gibi oynatacaksın. Dolaşacak, gezecek, araya pas atacak, şut atacak. Salah sağ tarafa sıkıştırırsın.
1: Salah'a ne kadar uygun bu?
0: İşte oynadı ama. Türkiye'de oynar ama bir Trabzon'a böyle şöyle
1: biz biraz seviyoruz ya bazı şeyleri Aytekin'e kay. Mesela Yunus'u 10 numara oynatırken kaybetmeyi, Kerem'i 10 numara oynatırken küstürmeyi, Fenerbahçe'de Zira benzer noktada işte yine yapılan Kerem'e yapılan nokta yine 10 numara oynatmaya çalışmak ya da ileri uçta oynatmaya çalışmak. Bu tarz konularda oyuncuları harcıyoruz ya. Bir Kerem, bir Yunus gibi bu örneklerden gittim hep ama
0: doğru
1: bu,
0: katılıyorum.
1: Bir Kerem, bir Yunus gibi Salah'ta da benzer etkiyi göremeyebiliriz ve o daha geri dönüşü zor olabilir. Ne dersin?
0: Ya şimdi Salah gibi bir oyuncu. Salah kariyerin Kerem kariyerin başında, Salah kariyerin sonunda. Evet. Salah oraları da oynamış bir oyuncu. Onun için Trabzon'a biraz böyle açıktan giden fulleli bir oyuncu lazım. Açıktan böyle gidecek, çizgiye inecek. Hatırlarsın birkaç yıl önce Canini vardı. Sol santrafordu. Kanat santrafordu. O tarz bir oyuncu. Salah biraz daha durarak oynuyor. Yani İngiltere Ligi biraz şey bir lig, biliyorsun. Böyle set oyunuyla giden bir lig. Biz biraz geçişi seven, geçişte gol atmayı seven bir ligiz. Öyle futbolcularımız da buna uygun. Ve biz gazeteciler de taraftarlar da geçişle kazanılan golleri, atılan golleri, yapılan hücumları daha çok seviyor. Bu anlamda biraz o enerji de isteyen bir şey. Onun için ben Salah'ın Muçi'nin yerine oynatırdım mesela. Muçi'yi de Aral'ın yerine Aral'ı da sağ atardım gibi. Şimdi kadroya bakıyorum. Tabii ben olsaydım ama Fatih Hoca başka şeyler düşünüyor. Burada hemen gözümün önünde Malinovski ile Melih geliyor. Şimdi
1: aynı şekilde hemen soldaki büyük ekranda da 11'i ben getirdim.
0: Evet. Kemen'le Kalinski var.
1: Kalinski.
0: Şomudrov var. Of.
1: Başakşehir'in geçen haftaki kadrosuyla.
0: Feyzullah bak çok iyi. Çok beğendiğim bir oyuncu. Feyzullah. Çok beğendiğim bir oyunculardan biri. Şomudrov saymıyorum zaten. Kemen yıllardır orada 8 oynuyor. Bak Trabzon'un böyle oyunculara ihtiyacı var. Ya yani buna, bu tarz kemik oyunculara ihtiyacı var. Zubkov mesela böyle bir oyuncuydu. İşte okul derdi, İngilizce, yabancı dil, çocukların eğitimi, takımdaki mutsuzluk vesaire gönderildi ama
1: buradan mı gitti?
0: Ya biraz ondan gitti ama Zubkov tarzı oyuncuları 4'e al, bak 4'e verdi Trabzon. O oyuncuyu ona alamazsın. O kaliteli iyi oyuncuydu. Sikan da iyi oyuncuydu. Fatih Hoca taktı mı takıyor yani. Bu Berk'ten olmaz deyince, bu Aytekin'den olmaz deyince yani dedikleri bunların da şey gibi sanki yani geri dönülemez kararlar gibi uyuyorlar. Başkan
1: var mı
0: da
1: şurada 11'de topun ağzında diyeceğin, hani bu Berk'ten olmaz, bu Aytekin'den olmaz örneği verdin ya.
0: Ya Melih olmaz.
1: Öyle mi diyecek yani bence, yarın öbür gün?
0: Savic olmaz.
1: Yok, Fatih Hoca özelinde konuşuyorum.
0: Fatih Hoca Savic'ten vazgeçmez. Söyleyeyim.

0: Peki. Çok da hemen böyle hazır kıta konuşuyorsun Aytekin'e
1: kadar. Saviç'ten vazgeçmez.
0: Saviç'ten direkt vazgeçmez dedin mesela.
1: Ve yayladan vazgeçer, Saviç'ten vazgeçmez.
0: Abi yayladan da vazgeçmez. Fatih Hoca bak pandemi döneminde aradım. Hocam nasılsın, ne yapıyorsun diye. Yayladayım şimdi, çok buralarda konuşamıyorum dedi. Ondan sonra işte bir gün yine denk geldik de bayram seyranda bir yerde aradım. Fatih Hocam işte şuradan hatırlıyorsun beni, nasılsın? Aa hatırlıyorum tabii kardeşim, iyi yayladayım falan. Yani ne zaman arasan yaylada büyük maç kazanıyor. Trabzon geçen Galatasaray'ı mı yendi de yaylaya çıktı hemen ertesi sabah Fatih Hoca. Öyle bir şey olmuştu değil mi?
1: Evet.
0: Galatasaray karşısında bir burada galibiyet mi geldi?
1: Evet, evet. Hem iyi şey oyun oldu, hem de galibiyet.
0: Hatta şampiyonluk konuşulmaya başlandı falan. Abi yayladan vazgeçmez Fatih Tekke. Kolay kolay. Saviç'i bilmem
1: zaten
0: de.
1: Zaten şey diyor ya, ben hani futbolcu olmasaydım, futbolun içinde olmasaydım çoban olurdum diyor. İlginç, ilginç olan şu, yaylalarda çobanda kalmadı.
0: Abi o orada da bu arada kalmadığı için iyi de şartlar oluşmuş biliyor musun? Yani haliyle iyi şartlar
1: yok,
0: oluşmuş.
1: Yok, yaylalara artık insanlar çıkıyor. Festivaller yapılıyor. Evet. İnekler eskiden şöyleydi. Yayla göçleri olurdu. Hemen bir Karadeniz'e bir tur şey yapayım.
0: Olayı Karadeniz'e gidelim gelelim evet, o zaman.
1: Yayla peki. Göçleri olur. İnekler süslenirdi. Temmuz 15 ile Ağustos 15 arası bir ay yaylada inekler kalır. Yayladaki yağ ve peynirler de o ineklerin sahiplerine verilirdi. Şimdi yaylada insanlardan çok hayvanlardan çok, ineklerden çok insanlar var, festivaller var. Fatih Hoca da tabii bunalmış, atıyor kendini yaylaya, dağa bayrağı atıyor. Çünkü kolay iş değil bu. Bir şey demiyorum. Bu bütün sorumluluk onda. Bütün her şey onda.
0: Sen şimdi yayla deyince ben şöyle bir gittim ama. Oralara evet. Da gidiyordum böyle. Evet. Alttan hemen böyle bir sesi vereyim istedim. Evet. Aytekin Akay ama tulum. Yok. Ama tulumla, evet, tulumla girebilir.
1: Tulum da olur. Kemençe
0: tulum
1: da olur.
0: Ben tulumla gittim. Kemençesi de var. Yani.
1: Oraların şeyi.
0: Evet, oraların var. Peki gideyim geleyim dedim oraya. Trabzon evet. Maçı önünde Trabzonlu dostlarımızı böyle bir maça hazırlayalım bunlarla da.
1: Tabii tulum da uyar, kemençe de uyar. Kaval da vardır. Bakın evet. Kaval da yaylaların şeyidir, tınısıdır yani. Yani orada çok Trabzon, Rize, Giresun, Bayburt, Gümüşhane çok ayırmamak lazım. Ortak çalgılar bunlardır.
0: Evet.
1: Şeyler, ritimler değişir, ayarlar değişir, havalar değişir ama tulum, kemençe, kaval ortak enstrümanlardır.
0: Bu arada Aykut Bey yazmış. Aytekin Akay stüdyoda ağırlamak çok güzel işlemiş. Çayını kahvesini bol tut. Anın eli tutulmaz demiş. Şu an elimizden
1: vallahi geldiğince çay, umarım. Of çay yok ama evet,
0: çay yok, kahveyle.
1: Bir daha sefer.
0: Biz Trabzon deyince böyle bir hemen elimiz ayağımıza dolandı. Çayla değil kahveyle olsun, ilerlemiş
1: bugün,
0: olduk.
1: Bugün Türk kahvesiyle idare ederiz. Bir daha sefer of çayları, of evet, çayımızı içeriz.
0: Kahvemizle tatlımızla, şimdi böyle çok da detay vererek can çekmesin ama.
1: Hamsi köşüt tacımızla
0: detayıyla evet, soğuk içeceğimizle bugün öyle ağırlıyoruz.
1: Şöyle yaparız bir daha. Laz böreği çok güzeldir, tatlıdır, çok evet, şahanedir. Amsiköy sütlacı.
0: Abi benim çayla mesela hafta sonları burada biz yayıncılar olarak yalnız kalıyoruz. O yüzden ben aramam mesela. O yüzden çayla da çok aram olmayınca çay yapmayı unuttuk oluyorum hep mesela. Türk kahvesi özelinde. Biraz yayıncılıkta şu var Aytekin abi. Kahve diri tutuyor. Çay ama yanına bir şeyler aratıyor. İşte yiyeyim edeyim'e götürüyor. O da yayında biraz insanı zor tutuyor gibi. İşte kahveden yürüdük biz hep bugüne dek yayıncılar. Ya burada mesela çay özelinde değil de kahve özelinde yürüdüğümüzü hatırlıyorum hep. O yüzden böyle bir çayda hep kenarda köşede şey kalıyoruz yani, uzak kalıyoruz çay kültüründe.
1: Yok yok, sen şimdi yani çaya alış, tamam mı? Kahveyi biraz böyle azaltırsın, çaya yüklenirsin.
0: Doğru.
1: Ama biz de çaysız yapamıyoruz.
0: Doğru.
1: Biraz mutlaka. Biz tabii hem kendi çayımız da var. Çaycıyız aynı zamanda, üreticiyiz yani. Onun hani aslında biber Maraş'ındır
0: ama
1: ya.
0: Ama şimdi çay deyince de çay
1: değil. Biberi herkes Urfa sanır, aslında evet, Maraş'ındır.
0: Aynen.
1: Şimdi çay da aslında Rize'nindir. Biz de Rize'ye aynen, yakınız. Benim ilçem of. Rize'ye yakınız. Bizde de çok çay var. Onun için yani
0: çay
1: onunla büyüdük.
0: Çay Rize'dir yani, ama abi bence.
1: Çay Rize'dir, çay Rize'dir. Tabii ki.
0: Sahiplenme
1: ama
0: çayı.
1: Ama yani. Rize'nin Trabzon'a yakın ilçesi of olduğu için.
0: Orada da ucundan kıyısından çay, Rize besleniyoruz diyorsun.
1: Tabii tabii, Rize İlk kadar çay çıkar ofta da.
0: Çıkar diyorsun peki abi, ama ben Rize'ciyim yani çayda, öyle söyleyeyim.
1: Fark yok yani. Aa, çay peki. Şöyle çay bitkisi.
0: Kahvaltı kültüründe de Rize'ciyim mesela.
1: Şöyle çay bitkisi nerede olduğunu bilmiyor.
0: Evet.
1: Ya burası Rize mi of mu diye anlamaz, Trabzon mu diye anlamaz ya.
0: Seni biraz böyle bir sinirlendirelim istedim Aytekin abi.
1: Kahvaltıda Rize'ciyim derken kuymak muğlama anlamında
0: abi. Zaten şimdi çok bir yerde ileri bir kültürü yok kahvaltı anlamında ama.
1: Öyle.
0: Yani böyle az öz var, o da güzeldir. Ben az özlüyüm zaten.
1: Şöyle isimler değişiyor. Bilmiyorum gittim mi. Hı hı. İsimler değişiyor. İşte Rize muhlama diyor, Trabzon kuymak diyor. İşte Rize Trabzon kaygana diyor, Rize başka bir şey diyor, Çırıt'ta evet. diyor falan falan ama aşağı yukarı aynı şeyler ya. O coğrafi sınırların bir önemi yok aslında. Coğrafisi inan ki yok. Ben de Rize'ye çok giderim, Rize'de çok çok yer bilirim yani restoran anlamında. Biraz da gazetecilikten dolayı çok gezdiğimiz için yani Rize'de nerede ne yenir, Trabzon ne kadar bilirsem Rize'yi demen hemen o kadar bilirim. Onun için çok tabii. fark yok. O coğrafi sınırlar bizi ayırmasın. Giresun evet. için de öyle, Gümüşhane için de öyle, Maraş için de öyle, Maraş, Antep, Nurdağ için evet. de öyle yani.
0: Doğru. Maraş'tan benim memleketimden de Aytekin Akay'dan detaylar da geldi abi. Evet. Maraş biberi dedin ya.
1: Evet.
0: Şimdi şöyle ki MasterChef'te şampiyonlardan Kerem Bilginer'in mekanı var. Hemen Maslak'ta, buranın arkasında ve sık da giderim. Yani geçtiğimiz günlerde tanışma şansımız da oldu futbol muhabbeti üzerine, sağ olsun. Kendine özgü bir şey yapıyor orada. Acılı ayran yapıyor. Çalkalıyor. Acılı oluyor ayran. Ben de bu sıralar asitli içecekleri biraz azalttığım için ayrana vesaire de dolaşıyorum. Oraları da bir bulanıyorum yani. Bulaşıyorum oralara da. Ama şunu söyleyeyim. Yani bir acılı ayran içtik abi. Maraş biberi mi kullanıyor? Ne yapıyor içinde bilinmem. Azorta bilmez ama Azorta adındaki o mekanda o ayranı içmelerini tavsiye ederim. Yani her ne kadar mideye dokunuyor diye asitlilerden falan kaçıyorsak da bu defa gittik acılı ayranı bulduk. Ayranın da normalini değil acılısını bulduk. Abi iki gündür çektiriyor ayran bana ama çok güzel bir tadı var. Mide problemi yaşamayanlar mutlaka denesin. Kendi özel yaptıkları. Özel makinalarında böyle onu mix dedikleri, karıştırdıkları evet. bir ayranları var, acılı ayran. O da Maraş biberi kullanıyor büyük ihtimalle. Babam getirirdi rahmetli oradan. Çok da iyi bilirdi
1: Allah
0: yerini.
1: Rahmet.
0: Amin. Oradan az çok hatırlıyorum onu ama farklı bir şeydi. Neyse, yemek kültürüne doğru kayıyor. Abi ben yemeğe girince çıkamıyorum. Sen biliyorsun az çok. Oralara girmeyeyim ben. Peki, orada kalayım.
1: Hani futbol aslında sadece futbol değil.
0: Trabzon maçını
1: ya.
0: Bekliyoruz.
1: Şimdi
0: tabii.
1: Trabzon'a giden şimdi... Uçaklar full, tamam mı?
0: Hı hı.
1: Gidiş geliş şu ara fulldür. Bir yaz dönemi, fındık dönemi.
0: Tabii.
1: Şu ara fındık toplanıyor. Çay bitti, fındık toplanıyor. Giriyorsun Trabzon, Ordu'dan başlar. Hatta Samsun Terme'den başlar. Rize sınırına kadar fındık toplanıyor. Müthiş bir gurbetçi akını var oraya, bölgeye. Maç için gidenler var, salay için gidenler var. Bunlar hep ayrıca bir gurmelik de yapıyor. Ne yapıyorlar? Kahvaltı ediyorlar. İşte Hamsiköy'de kahvaltı yapalım. Akçaabat köfteyi Akçaabat'ta nerede yiyelim? Eti yukarıda, rakımı yüksek bir yerde, kuzu eti yemek lazım. Bütün bunlar maçla ilgili bir şey. Bu bir kültür aslında. Çok güzel de bir şey. Yani sadece maç için gitmiyor insanlar. İstanbul'dan, Ankara'dan, Almanya'dan, Bursa'dan.
0: Salak gelir gelmez nereye gitti? Bir yere gitti de çok
1: Araklı'ya gitti. Araklı'da eski bir konağa gitti. Hem çekim için gitti. Biliyorsunuz bir
0: evet, onu biliyorum.
1: Film yaptı Trabzonspor.
0: Annemizin Spor yanına gitti orada.
1: Evet.
0: Oğlum gibi dedi o da ondan sonra.
1: Evet. Oğlum geliyor.
0: Evet.
1: Uşağım geliyor denir. Evet, genelde doğru. Öyle de denir. Uşağım gelecek. Karalahana nasıl yapayım? Taze fasulyeyi yapayım. Turşu kavurmayı yapayım falan. Şimdi Araklı'ya gitti. Bazıları eleştirdi. Orada belediye başkanımızın bir şeyi oldu. O çok eleştirildi. Belediye başkanımızın hani bak buralarda güzel yerler var sana verelim demesi biraz şey oldu. Şık olmadı. Onun haricinde bölge tanıtımı için de iyi. Araklı Trabzon doğusunda bir ilçe. Sürmene Araklı yani doğuya doğru olan ilçelerden biri. Eski konakların olduğu yer, eski evlerin olduğu yer. Sürmene ve Araklı'da çok fazla var. İnşallah seninle bir gün gidersek o evde sana da bir klip çekeriz.
0: Olur. Peki abi. Bize çekeceğin klip.
1: Yayın orada yaparız.
0: Olur abi. Yayın arabamıza gideriz oraya doğru.
1: Şöyle olur.
0: Aytekin Akay'la birlikteyiz. Radyo Go frekansındasınız. Aman bu konular böyle kültüre girince, kültür farklılıklarına ya da kültür benzerliklerine, yemek kültürüne, doğa kültürüne girince nereyi dinliyorum ben demeyin. 92.2'desiniz. Trabzonspor Başakşehir ağırlayacak. Onana Cabral, Vivu, Savic, Mustafa Milih, Malinovski, Muçi, Salah, Aral, Onaçı 11'i var. Trabzon'da tekrar Aytekin Akay kaldığın yerden devam edelim. Bir parantez açtık. Aslında bu tarz şeylere parantez açar, küçük açar kapatırız hemen ama biz bu kültür yemek konuşmalarının arasında direkt şey yaptık.
1: Ya şu da var.
0: Futbola şimdi, parantez açtık.
1: Trabzon'u hani şehir takımı olduğu için oradaki yemek kültürü, oradaki insan malzemesiyle de bir aynı potada değerlendireceksin. Yani tek başına takımdan ibaret değil. Şimdi Salah'ın zaman geçtikçe göreceksiniz şehirden fotoğraflar olacak. Vakfı Kebir ekmeğiyle fotoğrafı olacak. Tonya tereyağıyla fotoğrafı olacak. Arsin yumra fındık, fındık toplarken fotoğrafları, videoları olacak. Bir sürü şey hazırlayacaklar. Çünkü evet, salağın tek sadece Trabzon'a değil, Türkiye'de faydası olacak.
0: Alıyor mu? Arsa alıyor mu abi? O Arak

0: Belediye başkanının bir önerisi vardı. Çok da ben bir belediye başkanına yakıştırmadığım
1: olmadı
0: bir duruştu.
1: Olmadı o. Tabii evet. Ki o. Daha selamun aleyküm dediği adam, dur sana bir arsa satayım, olmadı.
0: Bir de mesela neden bu kadar meraklıyız biz ya? Belediye başkanından işte ne bileyim arsası olup değerlendirmeye çalışan ve işte turiste satayım, araba satayım diye, Araplara satayım diye can atan birçok isme. Trabzon'da o kadar çok yabancılara satış olmuş ki son yıllarda. Onun ben haberini okudum bir yerde. Her yerde de göremeyeceğin haberler bunlar Aytekin Akay.
1: Evet.
0: Ya bu neden belediye başkanı mesela neden bunu yapar? Hadi başka biri yapar, bir halktan birisi yapar, söyler. Hadi kazanayım, hadi şöyle bir derdim var. Çocuğu evlendireceğiz, bak şu arsa da çıksın da nasıl çıkarsa çıksın. Abi bunları anlarsın bir yerde. Bunlar da yanlış olsa bile bu kadar çok satış. Ama belediye başkanı neden bunu çekmeye çalışır? Salah'a satmaya çalışmıyor orada. Arap dünyasına pazarlamaya çalışıyor Salah'ın almasıyla beraber. Oradaki haberle beraber. Ya bilmiyorum, milliyetçi bir duruşla bunu çok kabullenemeyen biriyim. Atatürk'ün kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde buraya getirdiğimiz bu topraklarda, buraya kadar getirdiğimiz bu topraklarda Atatürk milliyetçisi olarak ya da bilmiyorum Türkiye Cumhuriyeti topraklarına saygı duyan bir birey olarak bunu çok doğru bulmuyorum. O taraftayım.
1: Şöyle, bir belediye başkanının ilk adam selamun aleyküm dedi, Arak diye geldi, çekim için, başka bir şey için ilk diyeceği şey bu olmaması lazım. Ülkemize hoş geldin, kulübümüze hoş geldin, armamız için savaşacaksın, mücadele edeceksin. Evet. Seni tebrik ediyoruz demesi varken, dur sana şuradan bir yer satayım. Tabii ki şık olmadı.
0: Olmadı.
1: İkincisi şu, bölgede çok biliyorsunuz Karadeniz'le ilgili çok dizi ve filmler var. Bunda, sanatçılar oraya gidiyorlar, otellerde kalıyorlar ve bu sanatçılar setlere gidiyorlar. Biliyorsunuz set ortamları yoğun olur. Sanatçılar böyle sinirli olur, olmaz. Çünkü kolay işler değil yani. İnsanlar televizyon karşısında açıp kumandayla değiştiriyor ama kolay işler değil ve o sanatçılarla da ara ara konuştum. Onlar şunu dedi, birkaç tanesi. Ya Aytekin dedi, bir tanesi tam şeye gireceğiz, yok o belediye başkanı, yok o milletvekili, yok o eski bakan yardımcısı falan filan, işimizi yapamıyoruz. Burada da belediye başkanları olsun, işte ülke amirler olsun, bunların biraz daha bu işlere dikkat etmesi lazım. Üst perdeden konuşması lazım. Trabzon'daki ya da başka yerlerde, ben Trabzon'daki belediye başkanlarının hemen hemen hepsini tanıyorum. Hepsi eğitimli, aklı başında insanlar. İyi ailelerden geliyorlar, soylu ailelerden geliyorlar. Ama işte o bir işte dur ha, bu uşak da buraya geldi, boş gitmesin mantığı da var. Keşke daha başka bir diyalog olsaydı ama biz Salah'a Türkiye tanıtımına da faydası olacağını düşünenlerdeniz.
0: Muhakkak.
1: Kesinlikle yani özellikle turizm anlamında, yani sadece Arap turist değil, dünyanın işte geçen Kasımpaşa maçını işte 35-40 ülke, farklı ülkeden canlı yayın, bu da bir eleştiri konusu oldu biliyorsunuz. Bizim millet yazdı ki ya işte 35-40 ülke canlı yayınlıyor, adam gibi top oynuyor. Ya arkadaş, Salah oynuyor diye değil yani, 40 ülkede yayınlanıyor diye iyi top oynamak zorunda. Sen zaten iyi top oynamak zorundasın.
0: Doğru.
1: Yani iyi Salah gidince kötü mü oynayalım yani? O mantık yani ters mantık. Böyle olmaması lazım. Trabzon her zaman iyi oynamak zorunda. Trabzonlu Türk futbol severler hemen hemen hepsi öyledir. İyi futbol görmek ister. Trabzon taraftarı ilk önce iyi futbolu görüyoruz, stadyumu görüyoruz. Doldurmuş Trabzonlular. Yurt dışından, yurt içinden.
0: Şu anda dolu, evet.
1: Evet, 40 bin
0: maça
1: civarı.
0: Maça da yaklaştık, kaldı 7 dakikamız Aytekin Akay.
1: 40 bin civarı insan var. Önce iyi futbol görmek ister ama tabii ki iyi futbolun yanında sonuç olmazsa olmaz. Trabzonspor bu akşam en azından iyi bir rakiple oynayacak. En azından Perşembe günü Avrupa maçı için bir moral depolaması lazım. Bir moral kazanması lazım. Maçın seninle tabii bunları konuşacağız. Skor ya da sonuç üzerinden değil de oyun üzerinden tahminde bulunursak, Trabzonspor en azından ideale yakın bir kadroyla çıktı. Ön alanda 3. bölgede ne kadar var olabilirse, ne kadar fazla oyuncuyla orada olursa, bu akşam kazanma şansını artıracaktır diye düşünüyorum.
0: Peki o zaman hızlıca tekrardan şöyle bir Fatih Tekke'ye gidelim isterim. Fatih Tekke'yi dinleyelim isterim Aytekin Akay. Bakalım Fatih Hoca neler söyledi bu 11 için. Aytekin Akay'la Taka Gazetesi İstanbul temsilcisi Aytekin Akay'la kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fatih Tekke'nin açıklamalarını, yayıncı kuruluşa verdiği o röportajı şöyle bir hızlıca hatırlıyoruz.
2: Hazırlandınız. Karşılaşma öncesinde neler söylemek istersiniz?
3: Tabii arka arkaya bu kısa sürede özellikle yoğun.

0: fazla olan maç oynamak bizim gibi yeni oyuncuların çok olduğu bir takım için tabi zor. Ama özellikle bu sene oyun olarak iyi başladık, skor olarak biraz istediğimiz gibi gitmedi. Bugün de bana göre o 5 maç demiştim zaten. 5 maçta gerçekten desteğe çok ihtiyacımız var. Bugün de en kritik maçlardan bir tanesi ve karşımızda iyi bir rakip var ama tek odak noktamız taraftarımızın, hepimizin bu sene özellikle çok daha iyi olacak heyecanını sürdürmemiz lazım. O yüzden bugün muhakkak galip gelmemiz lazım. Ama karşımızda da gerçekten birlikte topla yerleşimi, saha yerleşimi iyi olan ve pas oyununu iyi oynayan bir takım var. Bugün özellikle oyuncularıma da söyledim. Bugün sabırlı, çok agresif olmamız lazım. Üçüncü bölgede de çok acele etmeden kendi oyunumuzu oynamaya çalışmamız lazım. Bu iki haftada özellikle bana göre oyunun bazı bölümlerinde çok güzel şeyler yaptığımızı söyleyebilirim. Ama daha fazla geliştirmemiz taraflarımız var, geliştireceğimiz taraflarımız var. Süreye ihtiyaç var tabii ki. Ama biz iyi yolda, daha iyi olacağımızı kesinlikle inancı var. Bugün ama kritik bir maça çıkıyoruz, onu söyleyebilirim.
1: Hocam, teşekkür ediyorum, başarılar dilerim. Ben teşekkür ederim. Karşılaşmanın başlamasına çok az bir süre kaldı. Onana Cabral, Vivu, Savic, Mustafa dörtlüsü savunmada. Melih, Malinovski, Muçi üçlüsü orta alandayken Salah sağda, Aral solda, Onaçu ileride Trabzon'da. Başakşehir'de Muhammed kalede, Ömer Ali, Emin, Opoku, Operi dörtlüsü savunmada. Kemen, Kalezunski, Şumurodov üçlüsü orta alandayken kanatlarda Fayzullayev solda, Olsen sağda, Bertu ileri uçta Başakşehir'de dedik. Başakşehir demişken Nuri Şahin neler söyledi? Nuri Hoca'nın açıklamalarında neler vardı, ne detaylar vardı, oraya gidelim. Çok kısa açıklaması oldu onun da.
2: Hocam hoş geldiniz, başarılar. Bir kez daha da yeni sezonda hayırlı olsun. İlk deplasman maçınız, galibiyetle başladınız ki baktığımız zaman bozulmayan bir 11 var. Neler söylemek istersiniz, nasıl bir maç öngörüyorsunuz bugün?
3: Zorlu bir maç bizi bekliyor. Çok iyi kadrosu olan, hocalarıyla uzun yıllar beraber çalışan bir takıma karşı oynuyor. Zor bir deplasman. Belki şu anda Türkiye'nin en zor deplasmanlarından birine geldik. İyi hazırlandık. Trabzon'un hem iyi taraflarını hem de zayıf yanlarını çok çalıştık. İnşallah bizim adımıza iyi bir maç olur.
2: Hocam teşekkür ediyorum. Başarılar. Evet,
3: sağ ol. Sağ ol.
2: Evet, karşılaştık.
1: Nuri Şahin'in açıklamaları bu şekildeydi ve Aytekin Akay'la kaldığımız yerden konuşmaya devam ediyoruz. Aytekin Akay, Nuri Şahin ve Fatih Tekke açıklamalarda bulundu. Kısa kısa, esasında klişe diyebileceğimiz açıklamalar. Yine maç önüne uygun açıklamalar diyebiliriz. Çok bir detay aldığımızı görmedik orada.
4: Genelde şey diyor, evet. Bugün zor maç. Yani Kütahya'yla da oynasa zor maç diyor. Manchester'la da oynasa zor maç diyor. Fatih Hoca'nın açıklamalarında daha ya bugün çıkıp kazanırız dediğini hiç görmedim. Nuri Hoca'nın...
1: Sen zaten ona kızıyordun. Mesela Fatih Tekke şampiyonluk hayal etmeyin diyordu. Sen de Trabzon taraftarı şampiyonluk hayal ediyor hocam. Neden buraları düşünmüyorsun, buralardan uzaksın diye. Geçen yıl bir serzenişin evet, vardı. Evet. Taraftarın bir bölümü senin gibi düşünüyordu ama. Ama o bölüm ne kadar ağır basıyordu onu merak ediyorum.
4: Şöyle, şimdi realite diye bir şey var. İşte bana da öyle, bana da bundan dolayı eleştiri yapanlar oldu. Ya işte hedefi yükseltmiyor, milleti gazı vermiyor. Ya arkadaş, sen takımın liderisin, önderisin, en başındasın. Sen en yükseğe söyleyeceksin. Ben hala oradayım. Yani ben sabit fikirli biri değilim. Fikrimi değiştiririm. Daha iyisini bulana kadar fikrimi geliştiririm, değiştiririm de. Hiç şeyim yok, kasıntım yok ama Trabzonspor teknik direktörü ya ilk bir, bu takım 1 ile 4 arası olur, birinci olmaz diyemez. Öyle bir hakkı yok. Bu forma birinciliğe, şampiyonluğa oynar. Ha, olamaz ayrı, sen bunu öyle söyleyeceksin. Sen bu takım Avrupa'da çeyrek final, yarı final oynar diyeceksin ve demek yetmez bunun içinde. Bunun içinde kadro kuracaksın ve takımı böyle bu şekilde koordine edeceksin. Yoksa söylemde de kalmaması lazım ama ilk etapta söylemde bugün bu maç zor olacak. Kütahya maçı, Uşak maçı, Çankırı maçı. Hayır, öyle bir hakkı yok Trabzon, Fener, Galatasaray, Beşiktaş. Bu dört takımın teknik adamlarında bakın dün hemen düne geçiyorum. Fenerbahçe olumsuz bir sonuç alsaydı bugün İsmail Kartal tartışılıyordu. Aşağı yukarı yani tartışılırdı. Yani çok yeni sezon başı. Bir de Lyon'a elendi mi İsmail Kartal'a yol yakınken yani ayrılırdı yani, giderdi, bay bay derdi yani Aziz Hoca, Aziz Yıldırım. Onun için Trabzon, Fener, Galatasaray, Beşiktaş'ta bu işler öyle yürümüyor. Burada hedefi her zaman yüksek tutacaksın ve bunu ilk önce eylemden önce söyleme geçireceksin. Söylem olarak en tepeyi, en yukarıyı hedef olarak önüne koyacaksın. Sen millete hayal kurduramazsan millet hayal kurmaz. 40 bin kişi de oraya toplanmaz. Kusura bakmasın Fatih Hoca. Benim de iyi arkadaşım, iyi dostum. Severim. Konuşuruz, sohbet ederiz.
1: En son nerede, ne zaman?
4: En son Trabzon Dernekler Federasyonu'nda bir toplantıya gelmişti. Orada sohbet etmiştik. Hatta Fatih Hoca şey de dedi yani o zaman. Ya Aytekin şey yapalım, YouTube yapalım dedi. O zaman öyle boştaydı mi? Evet. Boştaydı. Zaten oraya geldikten bir iki hafta sonra Trabzon'da.
1: Fatih Hoca'nın bu kadar yakın olup Fatih Hoca'yı bu kadar eleştiren medyada da bir sen varsındır diyebilir miyim?
4: Ya aslında eleştiri değil. Bir kere bu çok eleştiri de sayılmaz. Eleştiri biraz... Evet.
1: Bu arada karşılaşma başladı. Hatırlatalım. Aytekin Akay, söz tekrar sende.
4: Evet. Evet. Eleştiri değil. Ya şimdi her şey çok güzel gidiyor dediğimiz anda yanlış olur. Ya, Trabzonlar Ünal Karaman'dan sonra şampiyonluk senesi dahil çok ciddi, çok güzel oyun görmediler. Birkaç maç hariç Trabzonlar güzel oyun izleyemediler. Trabzonlar güzel oyun severdir. Yani futbolun güzel oynandığı takımları severler. Yani Başakşehir güzel futbol oynasın, galip gelsin. Alkışlarlar. Galatasaray, Fener, Beşiktaş, Avni Aker'de bak çok alkışlandı. Hı hı. Trabzon'u yendi, güzel oynadı, alkışlandı. Ben bunları stadyumda çocuk yani 8-9 yaşlarından beri orada maç izleyen biriyim. Çok çok maçım var yani. Avni Aker'de çok maçım var. Akyazı daha yeni zaten. Yani Fener'in, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın alkışlanarak, ayakta alkışlanarak gönderildiği çok maç hatırlıyorum. Çünkü dediğim gibi Trabzonlar güzel futbol, hücum futbolunu sever. Ha, futbolun da doğruları var. Bir realitesi var yani. Her maçta 5 atıp domine edemezsin. Her rakip aynı değildir. Onun için stratejisi var. Satranç gibi. Onun için yani beklentisi, ama Trabzonların, Fenerlerin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın beklentisi aşağı yukarı aynı. Güzel oyun ve bol gol, bol galibiyet, evet. Bol gollü galibiyetler ve hep şampiyonluk. Hep şampiyon da olamazsın ama en azından yarışman lazım. Trabzon'un şampiyon olmasa bile her sene yarışması gerekiyor.
1: Dakika skordayız. Aytekin Akay bizlerle birlikte ve aynı zamanda çok kıymetli bir konuğumuz daha var. O da Ömer Akay. Ömer Akay bizlerle. Forması var. Formasının arkasında olay yazıyor. Onu söyleyeyim. Ömer, belki karşılaşma ilişkin sen de bir şeyler söylersin. 0-0'lık eşitlik var ama mikrofona belki yaklaşırsın. Belki boyu yetmez 7 yaşındaki minik Ömer'in, kardeşimizin, ama böyle ayağa kalkıp bir şeyler söylemek isterse mikrofona, mikrofonu hemen onun yanına doğru getireyim. Ömer, karşılaşma için neler söylersin? Maç için beklentinde kim gol atar? Ne olur? Ne biter? Bir de Ömer Akay yorumu alalım.
5: Bence Onarcı gol atabilir.
1: Önce kendini tanıt.
5: Benim ismim Ömer.
1: Peki.
5: Şey.
1: Hemen bir parantez açalım. Junior Aytekin Akay yani. Peki. Onarcı gol atar mı diyorsun?
5: Evet. Ortadan kafa gol atabilir.
1: Bunun için ne olması gerekiyor? Trabzon nasıl oynaması gerekiyor?
5: Bence hücum hattında baskılı ataklar yapması gerekiyor.
1: Hücum hattında baskı için peki hangi oyuncu en çok? Onaçu gol atabilir dediğin anda Onaçu'nun bir şutu Opoku'dan dönüyor mesela şu an. Ömer'in biraz da Trabzon'a şans getirdiğini göstermek, söylemek gerekir. Onaçu'nun bir de kafa girişimi var, kafa vuruşu. Orada senin de istediğin noktada, tam da izlemiş sanki böyle konuşmuş gibi gördüm seni ama Ömer, güzel yorumlar, çok güzel yorumlar. Teşekkür ediyoruz. Ömer Akay'la da konuştuk. O da iyi bir Trabzonspor taraftarı, iyi yetişiyor. Şimdi istersen daha da rahat oturarak burada kendi yerinde izleyebilirsin diyeyim. Ömer'i de buraya kadar yorduk, mikrofona kadar. Bu arada Başakşehir savunmada Bertu'yla çok net karşılaştı ama savunma orada kim girdi araya? Vivu. Araya iyi girdi gibi duruyor. Aytekin Akay.
4: Evet, Vivu.
1: Bu savunma arkasına sarkmaları ben Süper Lig'in başında bu kadar hiç görmemiştim. Evet. Fenerbahçe'de bu problem. Trabzonspor'da bu problem. Galatasaray'da Çorum maçında benzer problemler. Savunma arkasına
4: çünkü
1: sarkan
4: adamlar. Çünkü defanslar ağır adamlardan oluşuyor.
1: Aynen çok öyle. Ağırlar. Tam oraya gelecektim.
4: Skriniar çok ağır.
1: Savic.
4: Savic çok ağır.
1: İşte Abdülkerim.
4: Yani... ağır adam var yani. Defans adam biraz böyle pırpır olması lazım. Yılan gibi olması lazım. şey idare yani Vivo iyi. Vivo gibi hızlı. Yani hızlı değilsen
1: zaten Vivo girdi araya.
4: Evet, hızlı değilsen her türlü arkaya

0: adam gider yani.
1: Aytekin Akay'la değerlendiriyoruz. Tabii onunla değerlendirdiğimiz noktada 0-0'lık eşitlik
0: gene
1: var.
0: Abdülkerim'i gene ben daha iyi görüyorum. Şeye göre, Skinyar ve Savic'e göre. Ama tabii bunların Trabzon tabii Savic'le ve Buşari'den çıkmak istiyor. Ama hepsinin sözleşmesi var. Hepsi sözleşme son paralarını istiyorlar mesela.
1: Evet.
0: Bu arada şunu da söylemem lazım.
1: Bu arada uzaklardan bir şut kalecide kaldı. Muhammed iyi kontrol ediyor. Muçi iyi şutlarından birini çekti. Başakşehir'e bunlar... karşı son dakikada geçen yıl attığı gol vardı. 3-3'ten 4-3'e getirdiği maç. Onu da hatırlattı.
0: Tabii. Bunlar olmayan şeylerdi. Yani koca Trabzon maç başı 3 maç boyunca 3-4 şut, 3-5 faul olmaz. Bol şut atması lazım. Faullü ve darbeli temaslı oynaması lazım. Ben Trabzon'un maça iyi başladığını düşünüyorum. Bu arada ben Muçi ikinci yani Muçi Sala Onaçu üçgeni işe yarayabilir. Şu ana kadar Trabzon önde oynuyor, önde basıyor. Bu anlamda iyi. Tabii Bertuğla da yani mesela böyle pozisyon Vivi olmasa gol. Bertuğla da bence önemli pozisyon kaçırdı şey.
1: Az önce tabii evet. Bir bu tarafında.
0: O yavaş kaldı.
1: Bertuğki o da büyük takım yapması konuşulan bir isimdi Hatay'dayken. Radyo Gol frekansında yine bir milli ara sürecinde yaptığımız bir röportaj vardı Bertuğ'la, Bertuğ Yıldırım'la. O da büyük takımlarla anılmanın çok keyifli, çok güzel olduğundan bahsediyordu haliyle. Sorulan soruya böyle yanıt verecekti. Onu söylemişti yaptığım röportajda bana. O da sezonun başında Galatasaray'la anıldı. Galatasaray onu transfer etmek adına böyle bir yokladı kulübü haberlerini görüyorduk. 15 milyon eurodan kapı açıldı denilince haliyle hiçbir kimseye, birçok kulübe işte fiyatlarla alakalı, bonservis bedelleriyle alakalı, bonservisi geçti maaşlarla alakalı bu kadar yüksek talepler geldiğinde Galatasaray'ın verdiği tepkiyi hatırlıyoruz. Bertuğ'a da benzer tepki gelmişti Galatasaray yönetiminden. Bekleyelim ya da işte artık nasıl orada iş duruyorsa, duran noktaya geliyorsa cevap işte gelmiyor. Biraz daha görelim. Durumunu sorduk ama bekledik gibi gibi bir noktaya geçmişti. Bertuğ konusunda da Bertuğ'un da böyle bir artısı vardı. Transfer sezonu başında ama o artı şu anda nötr. Galatasaray tarafından istenen bir Bertuğ ihtimali de vardı. Onu da hatırlatalım. 7. dakikayı geride bırakıyoruz. 8. dakikaya girmek üzereyiz. Bakmayın Bertuğ'un savunma arkasına sarktığını konuştuğumuz o bölüme. Trabzonspor'da Onaçu ile iki kere denedi. Kafa vuruşu ve şut olarak biri defanstan engellenen toptu, savunma araya girmişti. Diğerinde ise Onaçu'nun kafa vuruşu az farkla dışarı gitmişti. Şimdi sol taraftan içeriye doğru yapılan ortak kafa vuruşuyla Başakşehir savunması yerli yerinde karşılıyor orayı ama Melih Muçi Malinovski ile yüklenen bir Trabzonspor içeriye doğru yapılan orta Onaçu kafayı vurur mu olmadı. Kaleci Muhammed'den top sekti, karambol, şut, direkten dönen top çizgiyi geçti mi geçmedi mi yoksa çizgide iyi bir müdahale mi var Trabzonspor şutunda Başakşehirli oyunculardan, ona bakacağız. Muhammed'in elinden kaçan top, Muhammed'in değerlendiremediği top, yanlış görmüyorsam tam da o noktada Muhammed Salah'ın topu takibiyle şutunda içeriden çevriliyor, gol gibi.
0: Evet, gol.
1: Orada iz düşüm durumuna da girilmez gibi duruyor. Muhammed Şengezer için çok talihsiz bir an. 6 pasın içerisinde topu elinden kaçırıyor. Tam da çok rahat kontrol etti diyeceğimiz bir topu.
0: Normalde yani
1: bugüne dek bu çizgi kamerasına yakın kameralardan ya da çizgi kamerasından gördüğümüz pozisyonlarda hani bu iz düşümü hep biraz daha belirsiz konular için konuştuk. Bu gol gibi duruyor.
0: Evet.
1: Muhammed Salah'la öne geçti gibi duruyor Trabzonspor. Bekleyeceğiz. Bir kontrol var tabii. Karşılaşmada Muhammed Salah da çok emindi. Kendinden emin itiraz etti. Ali şans alan bekle diyor. Yanına Opoku geldi. Trabzonspor'un golünün geçerli olmaması adına itirazlarda bulunan. Diğer tarafta Salah bekliyor. Aytekin Akay bence gol.
0: Gol. Yani normalde gol. Eğer öncesinde başka bir şey yoksa gol. %100 geçti gibi görünüyor. Ben %100 geçtiğini buradan önümüzde ekran var. Görüyoruz. Herkes görüyor gerçi.
1: Ve 0-0'lık eşitliğin sürdüğü anlarda 9. dakikanın içerisinde olduğumuz anlarda Ali Şansalan VAR'ı dinliyor. VAR'dan gelecek haberi bekliyor. Bertu hemen yanında.
0: İzleyecek bir şey yok bu. Neyi Kemen izleyecek? Gol verecek.
1: Verdi.
0: Evet.
1: Trabzonspor Salah'la 1-0 öne geçiyor. Karşılaşmada 10. dakikanın içerisindeyiz. Gol geldi. İçeriye doğru yapılan bir orta. Aytekin Akay'la konuştum.

Uzanlarda o orta Muhammed'in kontrol edememesiyle Muhammed Şengezer'in elinden kaçan top. 6 pasın içerisinde Salah topla buluşuyor. Sola çekiyor. Topu ağlara gönderiyor. Direkten içeriye girecek gibi oluyor.

0: 1-0'la başladı. Tam neyden bahsediyorduk? Bertuğ'un pozisyonunu aktardığımız, anlattığımıza bakmayın. Evet. Trabzon çok denedi diyorduk. Onaçu ile iki kere, Muçi ile bir kere denedi diyorduk. Üçüncü deneyişte, dördüncü deneyişte düzeltiyorum. Bu golü bulan bir Trabzonspor tarafı var ki hareketli de bir oyun var Trabzonspor açısından. Trabzon'da 11'de önemli isimler var bugün. Muçi gibi dönen, işte yeni gelen Aral gibi. Onaçu'nun olmayışı zaten çok konuşulur. Olduğu maçlarda bir güven vardır. Salah sağ tarafta başladı, golü kaydetti. Muhammed Salah, ki onun üzerine kurulu bir oyun da var gibi durmuyor değil. Tamam, Onaçu'yu karşılıyor tüm toplar Aytekin Akay, ama sağdan soldan işte burada olduğu gibi bir Salah'ı görüyoruz birden.
1: Tabii hücum kanat beklerinin de oyuna katılmasıyla Trabzon önde oynuyor. Önde oynamaya çalışıyor. Muçi de Malinovski ve Melih ile orta sahayı tutuyor Fatih Hoca. Muçi'nin hareketliliği de önemli burada bugün. Muçi, Onaçu, Sala üçgeni iyi işliyor. Trabzon hem Ferencvaros maçında da benzer şekilde keşke böyle hücum futbolu deneseydi ilk yarı. Zaten maç ilk yarı bitmişti yani. Trabzon o golü yedi. Maçı bitirdi bir bakıma. İkinci yarı biraz Aral'ın da hücuma çok katkısı var. Ya kanat oyuncuları, özellikle hücum açık oyuncuları çok çok önemli. Bir takımın önde oynaması için olmazsa olmaz. Hem sağda hem soldaki Salah zaten belli bir oyuncu. Golü de attı. İlk golünü atmış oldu. Tabii bu ilk gol. Bunun devamı da olacaktır. 10. dakika, tabii 10-11 12. dakikayı oynuyoruz şimdi. Şu var, zevkli, daha da böyle çekişmeli bir maç olacağını düşünüyorum. Özellikle Başakşehir'de erken gol yedi, biraz daha öne çıkacaktır, defansını öne çıkaracaktır, mecburen bunu yapmak zorunda, ucun futbolu düşünmek zorunda. Hani bir beraberlik bana yeter diye düşünüyordu belki Nuri Hoca, ama şimdi en azından gol ve goller atmaya çalışacak. Bu da Trabzon'un geçiş hücumu anlamında işine yarayabilir. Hızlı hücumlarla, kontralarla 2-3'ü de bulabilir. Ama biliyorsunuz Trabzon genelde, Türk takımları böyle. Ya gol atıyorsa hemen geriye çık. Ya bunu yapmayın. Yani ne olursa olsun rakibini önde karşılamaya, defansınızı...
0: Şu an öyle bir Trabzon mu görüyorsun da bunları söyleyeyim?
1: Şu anda değil.
0: Başakşehir
1: ama...
0: bu arada basıyor. Yani evet. Başakşehir'de son adam, arkadaki son adam şu an orta çizgide.
1: Evet.
0: Trabzonspor'un çıkmasını engelliyorlar ama bunu çok başaramıyorlar.
1: Onaçu'yu da ileri ittiler bakın.
0: Başardı. Evet. Başardı şu an.
1: Şimdi, klasik şey, Türk takımlarında bu var. Golü atan takım hemen 3 adım 5 adım geriye çıkıyor. Oysa önde oynamaya devam etseler 2'yi 3'ü rahat bulacaklar. Rakibi ne kadar ceza sahanıza, ya futbolun herkesin bildiği kurallar. Rakibi ne kadar ceza sahanıza yaklaştırırsanız o kadar gol yeme riskiniz artar. Bu kadar basit. Yani gol atmak istiyorsanız da ne kadar çok oyuncuyla rakip ceza sahasına gidebiliyorsanız gideceksiniz. Başakşehir maç daha keyifli olur dedim. Daha bir çünkü Başakşehir en azından gol ya da goller bulmaya çalışacak.
0: Bu arada Başakşehir tehlikeli geldi sol taraftan. İçeriye doğru yapılan orta karambol. Toplar sürekli Trabzon savunmasından döndü derken uzaklaştırmayı başardılar. Başakşehir de hani o dediğimiz çok da başarılı olamayan önde baskı kısmını biraz kırdı gibi duruyor. Ama el mi var? Açık gibi de bu arada. Kimin? Vivu'nun eli değil mi?
1: Evet.
0: Vivu'nun eli açık gibi. Kolu tam kapatmak üzereyken Vivu. Dinliyorum diyor Alişan Salan. Penaltı olabilir ihtimal. Çünkü ilk etapta çok da penaltı değil gibi görmedim Aytekin Akay.
1: Hemen,
0: evet. Yani tam kapatıyorken elini. Böyle kolu tamam kapalı diyor Salah'ta. Burada diyor, göğsünde diyor. Açık. Ama açık. Yani...
1: Açık şimdi şöyle.
0: Açık kapatıyor tam. Geldiği anda
1: yakalanıyor.
0: Olmuyor, yakalanıyor.
1: Yolda yakalanıyor.
0: Ve hatta şöyle söyleyeyim, belki şu yorum bile yapılabilir. Çok da abes olmaz bu yorum. Koluna çarpar çarpmaz kolunun açık olduğunu görüp kapatıyor. Aman hocam öyle değildi bak, saklıyordum der gibi. Orada bir böyle
1: yolda
0: hani.
1: Yolda yakalanıyor.
0: Aynen anladım. Yolda yakalanmak da onun da ötesinde hatta Aytekin Akay. Evet, açık o, ve açık. Hani top şimdi, gelir gelmez penaltı verecek gibi duruyor Ali Şansalan.
1: Ya izlemeye gider penaltı.
0: Temiz
1: verir.
0: Bir pozisyon gibi penaltı konusunda.
1: İzlemeye gider penaltı verir. İyi tahmin ediyorum.
0: Trabzonspor 1 Başakşehir 0. Hareketli bir maç, 15. dakikadayız. Bu arada bugün tüm maçlarda hareketli oldu dünden bugüne, onu söyleyelim. Dün de 1 dakika skorda, Fenerbahçe'nin Konya maçında dakika skordaydım. İlk 20 dakikada 3 gol gördük. öyle hatırlıyorum.

0: hatırlıyorum. En azından biri yine o süreç içerisinde karşıladığımızı hatırlıyorum. Fenerbahçe tarafındaki orada da çok güzel işler vardı Fenerbahçe kısmında. Dakika skorda ilk 30 dakikada geldi. Hatta ilk 35 dakikayı da işin içerisine kattığında 3-1'e gören bir Fenerbahçe'yi görüyorduk. Bugün de Trabzonspor tarafında gol erken geldi. Başakşehir'de de sanki öyle olacak gibi penaltı gelirse bir ihtimal. Ve hareketli geçen bir maç. Zaten penaltıya kalan, duran toplara kalan, kırmızı kartlara kalan, hakem kararlarına kalan bir oyun yok. İki tarafında buna ihtiyacı yok. İki tarafta istediklerini savunma haricindeki böyle goller ve penaltı ihtimalleri gördüğümüze göre onu söyleyebiliriz. Yine yapmaya çalışıyor. Yani taraftarı sıkan, boğan, nerede bu gol hocam? Neye oynamıyor bu takım? Hocam takım neden oynamıyor tezahüratlarına? Sebep vermeyecek oyunları oynuyor Trabzonspor tarafı özellikle, ama savunmada da dediğin gibi kazalar oluyor. Bir bu. O da durumu çok merakla bekliyor ama en çok itiraz eden de Salah karşılaşmada. Kolu kapalı diyor Salah ısrarla. Yanında Ömer Ali Şahiner var. Evet, Kemen var.
1: Yakından vuruyor belki hani.
0: Evet. Herkes gitsin diyor. Bu arada hakemin de işi burada zor. Ben Ali Şansalan da şu an hepsiyle sadece izleyecek. Kaptanlar kalsın diyor. İzleyecek. İzleyecek ve muhtemelen de izleyince verecek.
1: Ya benim anlamadığım şu. Yani bu kadar var odasında izleniyor. Nasıl yani? Yani olmaz ya.
0: Net penaltı mı diyorsun mesela şu an? Ver geç diyorsun.
1: Ya şöyle, bu Trabzon atak yaparken Başakşehir'in eline vursaydı buna penaltı derdim. Ya aynı tersi olsaydı yani.
0: Neden?
1: Yani açık görünüyor el.
0: Tabii.
1: Açık görünüyor. Bir de
0: net şey, penaltı diyorsun yani.
1: Penaltı bence, penaltı.
0: Ben de öyle diyorum. Yani bunun aksi şu an çok da sorgulanamaz
1: bunu,
0: gibi duruyor.
1: Bunu yani hiç elini oynatmasa, eli öyle dursa, hiçbir şey yapmasa.
0: Yakalanıyor. Senin de dediğin gibi. Evet. Şimdi ağır çekim alınca kapatmaya topun da, başlıyor yavaş yavaş.
1: Topun gittiği istikamete gidiyor el.
0: Evet. Kimin ya şutunda?
1: Buna penaltı vermese neye penaltı verecek? Ve bu çok eleştiri. Vermese eleştiri alır.
0: Vermezse eleştiri alır. Verdi yani verdi. Ali Şansalan verecek gibi duruyor. Şimdi burada da Başakşehir penaltı kazansın istiyor gibi olduk da penaltı
1: yok,
0: olduğu
1: yok,
0: için
1: yok.
0: Böyle
1: penaltı
0: konuşuyoruz.
1: Penaltı ya, görünüyor.
0: Karar penaltı. Ali Şansalan beyaz noktayı gösterdi. Elle oynama var dedi. Vivo üzgün Trabzonspor tarafında.
1: Bir de Ömer üzgün.
0: Tek üzgün olan isim Vivo değil. Ömer Akay da burada 7 yaşında minik yorumcumuz. Yeni yorumcumuz Radyo Gol Özelinde Ömer Akay da üzgün. Trabzonspor taraftarı olarak dua ediyor gol olmasın
1: bak
0: diye gördüğüm
1: buradaki
0: kadarıyla.
1: Buradaki sorun topu uzaklaştırırken uzaklaştıramamak.
0: Evet.
1: Yani topu uzaklaştıran oyuncu Savic. Yani burada Vivo'dan çok Savic'e suç bulmak lazım. Savic itiraz ediyor ama kendine kızması lazım. Çünkü tribünler... topu uzaklaştıramadı. Yani bu bunu penaltı vermezse başka şeyler konuşulur. Onun için
0: öyle ki tribünlerden gelen sesler de ya Allah bismillah Muhammed Salah'mış.
1: Evet.
0: Daha 3 dakika öncesine dek.
1: Bence şu an Onana için bir tezahürat
0: evet.
1: lazım.
0: O da olabilir evet.
1: Onana geçen sene
0: gelen bilgi böyle. Tabii biz sessiz izliyoruz yayın
1: evet.
0: sebebiyle.
1: Evet. Onana geçen seneki penaltı kurtarışlarını tekrarlarsa, ama Ertu topu şeye verdi.
0: Bertu
1: topu şeye verdi.
0: Şumurodov mu?
1: Evet.
0: Öyle mi görüyorum? Doğru mu görüyorum?
1: Evet,
0: bakalım.
1: Evet.
0: Zaten şutu çeken de Şumurodov'du.
1: Evet.
0: 14 numaralı formasıyla.
1: Evet.
0: Şu an yan kamerayı böyle yan kısımda gördüğümüz için.
1: Onana iyi takip ederse hemen atlamazsa çıkarır.
0: Şu an topun
1: ama
0: başında.
1: Ama iyi bir golcü var orada.
0: Başakşehir'de topu ağlara gönderdi. Şumurodov Başakşehir'i 1-1'e taşıyan, beraberliğe taşıyan golü kaydediyor an itibariyle. Onana ters köşede. Şumurodov sola. Onana sağa gitti. Tercihler böyle oldu. Penaltıda 19. dakikada Trabzon'da eşitlik 1-1'le geldi. Penaltıyla geldi. Yine Şumurodov sahnedeydi. Şutunu çekmişti. İyi de bir şuttu. Vivu eli açık yakalandı. Net elle oynama dediğimiz pozisyonda. Tabii 3-4 dakikayı vardan gelecek haber. Tüm bunlarla ters ayakta yakalanan bir de tabii Onana var. Orada o bilgiyi de hemen aktarmış olalım sizlere. Diğer tarafta bunun yanında Şumurodov'un şutuyla beraber de gelen bir hemen orada penaltı pozisyonu vardı. Vivo'nun penaltı pozisyonda elle oynaması vardı. Şumurodov penaltıda topun başındaydı. Bunun yanında birbirlik eşitlikte bu penaltı vuruşuyla, penaltıyla geldi. Trabzonspor hızlı başladı oyuna. 20. dakika içerisindeyiz. Aytekin Akay'la konuşuyoruz. Tabii
1: şimdi,
0: işi Savic'e bağladı Aytekin Akay.
1: Vivo bir golü kurtardı zaten.
0: Evet.
1: Bir de penaltı yaptırdı. Ödeştik.
0: Bertu hakikaten kaleciyle karşı karşıya kalıyordu.
1: Tabii,
0: ve çok iyi müdahalesi var.
1: Orada bir golü kurtardı yani.
0: Tabii çok iyi müdahalesi var.
1: Burada az önce gol atınca

0: geri çekilmeden bahsettik. Trabzon şimdi 10. dakika gol attı. Ne yaptın? 70 dakika geri mi çekileceksin? Yani savunarak futbol oynanmaz ki. Tamam, iyi takım savunması yapman lazım da savunarak 70 dakikayı bitiremezsin. Onun için şimdi bazı Trabzon taraftarı, ben Trabzonspor içinde olan biri olarak söylüyorum, bu penaltı değil demesin. Aynı pozisyon tersi olsaydı penaltı diye ortalığı yakardık yani. Her türlü yakardık. Onun için buna hiç itiraz etmesinler. Burada topu uzaklaştırmada sorun var. Ama asıl sorun az önce golü attıktan sonra geri çekilme en büyük sorun. Trabzon gene önde oynamaya devam etmeli. Dikkat ederseniz biz sizde bak şey dedik, Başakşehir öne çıktı, defans hattını orta sahaya yaklaştırdı dedik. Şimdi Trabzon benzer şekilde ilk dakikalarda nasılsa önde basıyorsa aynı önde o şekilde rakip 18'ine doğru yaklaşması lazım. Tabii güçlü bir takımla oynuyor. Güçlü, hazır, oturmuş, her şeyi belli bir takımla, sistem olan bir takımla oynuyor. Nuri Şahin de bence geleceği olan Türk antrenörlerden biri olacak. Bunu siz inşallah biz görürüz. Konuşuruz bunu da. Ben hocalığını, teknik adamını, ben Dortmund'da da çalıştı. Bir ara ona da bir şey yapmış olduk. Sistemli bir takıma karşı biraz daha düzensiz, yarı düzeni olan bir takımla oynuyoruz. Şimdi Mustafa bu işleri güzel yapıyor. Ben yıllardır Mustafa'yı savunan biriyim. Dikine giden oyuncuyu severim. Yani bir oyuncu çalım atıyor, dikine gidiyorsa bu oyuncu oynar arkadaş. Mustafa onlardan biri. Trabzon'da olmayan bir şey. Yani dikine giden, çalım atan oyuncu çok az. Hiç yok. Ya Trabzon takımı yıllarca bu oyunculardan kuruldu. Şimdi hiç yok. Şimdi bir de faul kazandırdı takımına. Keşke orada avantaj kullanını Ali Şansalan uygulayabilirdi. Ali Şansalan'ın bir Galatasaray maçı var Trabzon'da. Yani Muharrem Usta zamanıydı herhalde. Onu o maçı unutamıyorum. Ya ekrandan izleyip penaltıyı verememişti Ali Şansalan, ama şimdi tabii o köprünün altından çok sular geçti. Bir ara Trabzon'la maça da dahi gelemiyordu Ali Şansalan. Tabii hakemlerimiz, Türkiye'de hakem, yani futbolculuk, hocalık, hepsi, başkanlık, yönetim, hepsi bir sorun da hakem müessesesi ayrı bir sorun. Şimdi kritik bir yerden bir Malinovski ya da Salah, evet, hangisi kullanır?
1: Kaleye direkt, evet, ama farklı dışarıda. Az farklı dışarıda. Malinovski'nin iyi şutu. Bunları Zubkov'dan görürdük. Evet. Zubkov'dan mı görürdük?
0: Zubkov atar.
1: Sikan'dan mı görürdük? Yok, Zubkov'dan görürdük, evet.
0: Rus ekolü bunları atar.
1: Evet.
0: Balkan ekolü atar. Salah da vurabilirdi. Biraz uzaktı. Darbeli vurması gerekiyordu herhalde. Onun için Malinovski'yi bıraktı. Yani böyle bu tarz, tabii eskilerde Hame bunları direkt yazardı da. Şimdi benzer oyuncular da var Trabzon'da, ama Trabzon takımı, ben şöyle, ceza sahası dışında bol şut, yani bütün takımlar için bu geçerli. Yani bir takım şut atmayacaksa, takım faul yapmayacaksa ne yapacak? Yani bu çok çok önemli işler bunlar. Bol bol olmasın, vur. Olmasın, rakip dön diyorsun. Vur. Avuta gitsin, vur. Ama takım bak biraz önce Muhammed bir şutla hata yaptı yani.
1: Evet.
0: İyi kaleci. Ben Trabzon'a gelsin istediğim kalecilerden biriydi. Sizin yayınızda da söylemiştim.
1: Elinden kaçırdı, evet, ve Salah tamamladı.
0: Deneyeceğim bunları yani.
1: Ki çok da rahat almıştı o topu. Kucağındaydı tam böyle yere.
0: Şimdi
1: yerde kalan bir oyuncu var burada Trabzonspor'da.
0: Evet.
1: Orada
0: Mustafa Eskiler.
1: Mustafa'nın yerde kaldığını ama hızlıca toparlandığını hatırlatalım. Başakşehir yarı alanında bir duran top Trabzon'da hızlıca kullanıldı.
0: Evet, aslında Mustafa gibi oyuncular takıma lazım. Biraz önce konuştuğumuz konu, yani dikine giden, adam eksilten, çalım atan, şut atan, ikinci topları toplayan bu oyuncular, ben hani kendim de yıllarca bu izlediğim için Trabzon, Fener, Galatasaray, Beşiktaş, büyük kulüplerde bunlar olması gerekiyor. Yani oyuncu çalım atacak, dikine gidecek, risk alacak, hata yapacak. Yani bunlar olmazsa olmaz işler. Mustafa onun için çok da formda. Geçen hafta 11'de başlamaması bana çok garip gelmişti. Özellikle Avrupa maçında. Fatih Hoca tabii orada bir deneme yaptı. O

0: Denemedin yani bir şey görmek istedi. Umut'u denedi. İşte Muçi ile Malinowski'yi Aral'ı mesela Aral kanadı da o kanadı da biraz daha kullanması lazım Trabzon'un. Genelde sağ tarafı kullanıyor. O kanadı Aral'ı çalıştırması lazım. Salah tarafı tamam Salah üzerinden oynayalım da Aral tarafı da işlemesi lazım. Orada da soldaki bek oyuncusuna da destek vermesi lazım. Çünkü sadece Salah'la olmaz. Salah'ın vereceği destek, Salah da yorulacaktır ki fizik gücü bence yeterli değil. Bu arada tabii 1-1'den sonra Trabzon biraz daha öne çıkmaya başladı ama Başakşehir'de savunma yapmıyor. Yani Başakşehir o futbolunu oynuyor Başakşehir. Başakşehir topunu oynuyor. Sistem takımı, o teknik adam takımı. Biraz daha ama bu maç bize Ferencvaros maçı için en azından bir izlenim de verecek. Ben bu maçın yani bu maçın Avrupa maçı için çok çok iyi bir deneyim olacağını düşünüyorum. Benim karşı çıktığım işlerden biri hani hep söylüyorum, yazıyorum, anlatıyorum ya Onana'nın 40-50 metre geriye gelmemesi lazım. Maalesef yine gelmiş. İşte alternatif biliyorsunuz Trabzonspor bir 6 numara arayışında. Brezilyalı Fabinho'yla da yakın teması var. Daha önce Lyon'da,
1: Kaldı ki
0: Monaco'da.
1: Fabinho da öğle saatlerinde Trabzon'a geldi.
0: Evet. Evet. Net imza atılmadı ama imzaya yakın iş yani.
1: Yakın iş.
0: Olacak gibi. Muhtemelen şeyi vardır. Sağlıkla ilgili şeyleri var. Sağlıkla ilgili.
1: Pürüzler hallediliyor.
0: Evet. Onları halledecekler. Sağlığa bakacaklar. İşte check-up, make-up. Ondan sonra imzaya geçer de. Şimdi bir altı numara evet Fabinho yani Lyon'da Monaco'da ben hatırlıyorum. Brezilya'nın takımında da oynadı. Evet oynadı. Trabzon'un öyle bir oyuncuya ihtiyacı var. Ben hatta bir şeyi de yazdım çizdim. Arkadaşlar bana çok bayağı bir Fener'den Fred ayrıldı alın diye. Ya geçen sene böyle birkaç oyuncu yazdım. Bir tanesi Mert Günok'tu. Ya bak Beşiktaş'tan ayrılıyor alın kaçırmayın lazım olur. Fred alın kaçırmayın lazım olur. Ben hani Fred'de beğendiğim bir oyuncu. Net bir gol kaçırdı bu arada onu açıyor.
1: Onaçu ile Trabzonspor 2'yi yakalayacaktı ki orada ikinci gole çok yaklaşmıştı ama değerlendiremedi Onaçu. 28. dakikayı geride bırakmak üzereyiz. Bir orta daha şimdi yine Onaçu'ya. Onaçu yerde kaldı. Dönen top Muhammed'de ama yerde kalması tabii faul gerektirecek bir durumda değil. Gözler Ali Şans alandaydı ama devam diyor. Onaçu yerde kaldı. Çok da bir müdahale var mı yerde kalmasını gerektirecek? O kadar da değil dediğim bir durum. Bilmiyorum.
0: Evet yok.
1: Kimle? Opoku'yla.
0: Evet. Çok çok
1: girişimi.
0: iyi, o da iyi bir defans bence. Seninle bir 11 yapmıştık. Yapmış mıydık? Opoku vardı herhalde.
1: Opoku tabii konuşmuştuk.
0: Geçen sezonun 11'inde vardı.
1: Geçen sezonun 11'ine Opoku'yu koymuştun ama ikinci 11'e koydun galiba Aytekin Akay.
0: Yanlış yapmışım.
1: Öyle mi?
0: Hatta ben ilk 11'e koyardım.
1: O belki burada duruyordur.
0: Göztepe'deki stoperi mi koyduk acaba?
1: Opoku dedim bulamadım Opoku'yu bak.
0: Ya bunlar şimdi şu ikili mücadeleleri var ya. Bunlar olacak yani. Futbolun güzelliği bu. Yani Trabzon'un lehine aleyhine olması önemli değil. Futbolun güzel şeyleri. Bunlara penaltı verilirse artık her pozisyon faul penaltı olur.
1: Ve bulamadım. Bulabilsem yine orayı da şöyle bir bakacaktım, konuşacaktım ama Trabzonspor tarafında ikinci golü arayan bir Trabzon görüyoruz. Onana da bu arada alışılageldiği gibi orada kaleden sık sık çıkıp adam çoğaltıyor. Trabzonspor'da pasa yardımcı oluyor. Bir birlik bir eşitlik var Trabzonspor Başakşehir maçında. Karşılaşmayı Aytekin Akay'la Taka Gazetesi'nden Aytekin Akay'la değerlendiriyoruz, konuşuyoruz ve
0: biraz şey evet. Trabzon ortayı boş bırakıyor. Malinowski, Melih zayıf kalıyor orada. Muçi'nin oraya biraz daha şey yapması lazım. Oraya destek vermesi lazım ama Muçi sağ tarafta kalıyor. Sağ tarafa destek veriyor. Salah'la o kanatta kalıyor. Trabzon bakın Başakşehir hala önde basmaya çalışıyor. bir gol attım, geriye çekileyim. Ya bunu aslında bu, lazım olan bu. Yani gol attık, hadi bunu koruyalım. Bu koruyamazsın arkadaş. 70-80 dakika bir golü, iki gol diyersin, üç gol diyersin. İstersen 2-0 yap yani. Geriye dönerek olmaz. Savunmayı tabii ki geçiş hücumu yememen lazım, kontra yememen lazım. Bunun için de oyuncuların olması lazım. İşte baskıyla Trabzon aldı, Salah aldı, güzel. Çok çok güzel de vurdu. Salah güzel vurdu. Evet.
1: Muhammed Salah'la Trabzonspor ikinci gole çok yaklaştı. Önce onu açıyor, şimdi Muhammed Salah savunmada. Hiç kimsenin müdahale edemediği, Muhammed'in son anda topun köşeden çıkarttığı bir şut ki çok da güzel, görülmeye değer.
0: Çok daha kurtarış farklı da öyle. Vurdu. Kurtarış top, da çok güzel. Solayla topun dibine girdi.
1: Evet. Şimdi orta açıyor. Evet. Köşe vuruşu kullanıyor Trabzonspor, sol taraftan gelişen o ortada. Top orta alana kadar. Melih'e kadar dönüyor. Bir orta daha Trabzon'da, hep onu açıyı besleme derdi. Hep onu açıyı besleme girişimi ama... Onaçı o topu da kontrol edemiyor. Çok da yerinde değil. Biraz orada ona yapılan müdahalelerde hakemlere Onaçı biraz kızıyor gördüğüm kadarıyla ama son müdahalede galiba savunmadan diyerek bunu yapıyor Onaçı. Evet, onu da anladık.
0: Korner beklentisi var orada.
1: Saçlarına sanki değiyor gibi savunma oyuncusunun. Evet, Emin'in yanlış corner görmüyorsam korner beklentisi
0: ama
1: var.
0: Trabzonspor'un özellikle ortadaki o merkezi boş bırakmaması lazım. Çünkü Başakşehir hiç affetmez. Yani orayı özellikle Muçi'nin oraya destek vermesi lazım. Mustafa solda kalıyor, ortaya geliyor, ortadan ileriye gidiyor. Biraz ortayı, o merkezi Trabzon'un güçlendirmesi lazım. Bugün Aral tarafından oynamıyor takım. Yayının başında seninle konuştuğumuz Salah üzerinden devam ediyor. Yani Trabzon sağ taraftan Saral, Muhammed Sara ve Buç üzerinden gidiyor. Hı. Ama biraz
1: Ataklarda biz konuşurken da, devam ediyor. Birbirine evet, eşitlik var.
0: Aral tarafı, Aral Mustafa o tarafı da düşünebilir Fatih Hoca. Yani çünkü çok kolay da önlem alıyor Başakşehir. O tarafı kapatıyor yani. Muhammed Salah'ın gücünü ekonomik kullanması lazım.
1: Muhammed Salah'a ilişkin sen ilk yarıda işi çözebilecek, işler yapabileceğine değinmiştin. Onu evet, konuşmuştuk maç önünde. Yani, en azından o girişim var golüyle beraber de. Bunu konuşabiliriz Aytekin Akaysan.
0: Şöyle yani, şimdi kendi sahanda oynuyorsun. Önce skoru alman lazım. Yani skoru bir yapman lazım. 1-2 yapman lazım. Başakşehir'le oyna, Galatasaray'la oyna. Fark etmez. Skoru bir alman lazım. Fatih Hoca ilk bunu düşünüyordur. Yani Muhammed Salah üzerinde, Muhammed Salah tarafında Muçi ile, Muhammed Salah ile, Onaçı ile skoru almaya çalışıp ikinci yarı en azından oyunu tutacak bir oyunla 3 puanı alması lazım. Yani ben hoca olsam öyle bakarım. Önce skoru alayım. Skoru aldıktan sonra iş kolay, istediğim gibi oynarım, rahat oynarım. İstediğimi girer, istediğimi alırım dışarıya. 2 gol yaparsa, yani 2 farka çıkarsa skoru aldı sayılır. Ama kolay değil Başakşehir'den bunu yapmak, ama Salah bunun için uğraşıyor, görüyorsunuz. Hem vuruyor hem pas atıyor. Yani tempolu bir oyuncu mu değil, ama sonuçta Salah kalite var yani. Ayrı bir kalite. Ayrı bakıyor, ayrı. Ya tek Salah'la da olmaz. Yani bizim taraftar, Türkiye'deki futbol severler bir oyuncu gelince tek Osimhen şampiyon yapsın değil. Olmaz yani. Tek Osimhen'le de olmaz. Tek Vlahovic'le de olmaz. Lukaku'yla da olmaz. Yani tek sadece bir Lukaku geldi, Fener şampiyon değil. Böyle bir dünya yok yani. Fener'in de çok işi var. Galatasaray'ın da yani şeyi yok. Rahat değil yani hiçbir. Ama biz futbol severler için, medya için de güzel bir sezon. Niye? Lukaku'yu izliyoruz, Salah'ı izliyoruz, Vlahovic'i izliyoruz.
1: Kimler?
0: Osimhen'i izliyoruz. Tabii, Trossard. Ya bizim çok çok iyi yani, müthiş.
1: Evet, oralara da geleceğim biraz. Oralara evet, da konuşacağız yani, ama futbol 35. severler, dakikadayız.
0: Futbol severler için, medya için inanılmaz işler bunlar. Ya biz Mancini'leri gördük. Çok çok güzel oyuncular gördük. Bu sezonda onlardan biri bence. Bu arada şunu söyleyeyim. Mustafa'yı solda değil de ortada Fatih Hoca biraz daha merkeze yakın oynatsa çok doğru yapar. Hem merkezi boşaltmamış olur.

0: merkezden giden bir oyuncu artı bir oyuncu kazanmış olur ama tabii işte rakip sağdan gelirse ne olacak? Rakip ataklarında düşünmek lazım. Ama Trabzon tabii ki ilk önce gol yememeyi düşünüyor. Fatih Hoca ilk önce gol yememeyi düşünüyor. Nasıl olsa atarım diye bakıyor. Ama ben böyle denk bir mücadele görüyorum ve güçlü bir mücadele var sahada. Yani biri birinden güçlü değil. Başakşehir karşılık veriyor. Trabzon karşılık veriyor. Başakşehir atağına Trabzon atakla karşılık veriyor. Başakşehir özellikle tabii kanat oyuncularınız iyiyse kanatlardan topu kanatlara atmanız her zaman ama Trabzon biraz böyle yakaladığı an hızlı ucumu düşünmesi lazım. Trabzon'un en büyük sorunlarından biri geçen sezonda bu vardı. Şu anda da var. Yavaş oyun. Yani düşünerek oynama değil. Trabzon daha hızlı karar vermesi lazım. Hızlı oynaması lazım. Ben Trabzon'daki en büyük eksikliği son Fatih Tekke'den önce de bu vardı. Yavaş oyun.
1: 37. dakikadayız. Birbirlik eşitlik sürüyor. Aytekin Akay ile konuşuyoruz, yorumluyoruz. Şimdi yavaş oyun dedin, onu konuştuk ama ben...
0: Türkiye'de genelde bu sorun.
1: Var, Fener'de var, doğru.
0: Bu ağır defanslarla Fener'de Galatasaray'da...
1: Ya da sürdürülemeyen mesela baskılar.
0: Evet. Yani evet, fizik gücü isteyen bir oyun var ama çok da yavaş bir oyun var. Yani bir temposuz oyun var. Avrupa maçlarında bunu görüyoruz. Evet. Avrupa maçlarında Türk takımları çok sıradan Orta Avrupa ülkesi takımları karşısında şey yapıyor. Hı hı. Böyle aciz duruma düşüyor, şaşırıyorsun. Ya olmaması lazım. Niye? Çünkü çok yani temposuz oynuyoruz. Daha hızlı düşünmemiz. Az önce Trabzon kontra fırsatı yakaladı. Rakip de öne çıkmış, hızlı düşünüp çıkması lazım ama ona uygun oyuncular lazım ya. Futbolun her şeyi iyi oyuncu.
1: Vivo geçen maç kırmızı, bu maç penaltı, yararlı mı zararlı mı bilemedim demiş Vivo'yu.
0: Olabilir. Vivo'ya oynadığı şeye bak. Vivo bir kere açık kapatıyor. Vivo Savic'in yerine de oynuyor. Onu da görmek lazım. Savic'in eksiğini de kapatıyor. Vivo'nun geçen Macar Ferencvaros maçındaki maçını izlediyse arkadaşımız görmüştür. O her yere koştu. Yani 18'in her yerine koştu. Onun da bir canı var. O kırmızıyı yemesi de biraz da o şeyden yorgunluktan bence diyorum. O kırmızıyı yemezdi. Türkiye'de bakın Vivo hiçbir şekilde biliyorsun Trabzon Vivo'yu satacaktı İngiltere'ye. Taraftar ayağa kalktı ya da Trabzon Ertuğrul Başkan istediği fiyatı göremeyince vazgeçti. Vivo olmasaydı başka şey konuşurduk şimdi.
1: Evet. Birbirlik eşitliğin sürdüğünü hatırlatalım. 39. dakikayı geride bıraktık. 40'ın içerisindeyiz. Gelen mesajlarla ilerliyoruz. Aytekin Akay ile birlikteyiz. Taka Gazetesi İstanbul temsilcisi Aytekin Akay bizlerle. Başakşehir şimdi ikiye arıyor. Az önce Trabzonspor'un ikiye aradığı çok fazla pozisyon saydık. Bu ortalar Başakşehir ya da Trabzon'da sonucu belirleyecek gibi duruyor iki taraf için de. Bu ortaların şu ana dek ön plana çıktığını, denemelerin ortalar üzerinden olduğunu hatırlatalım. Bunu aktaralım. Diğer tarafta şimdi bir Muhammed Salah yerde kaldı. Hızlıca bir duran top kullanacak Trabzonspor tarafı ama onun yanında gelen mesajlara şöyle bir bakıyorum. Selamlar Berk, iyi yayınlar. İki pozitif insan yayın yapıyorsunuz. Harikasınız. Aytekin Akay'a selamlar. Yorumlarını her zaman dinler ve saygı duyarım demiş. Mehmet Hoca, senin fan kulübün, taraftar kulübün geldi.
0: Teşekkür ediyoruz. Selam, sevgi, saygı bizden olsun. Ya biz gördüğümüzü yorumluyoruz. Evet. Senle, başkasıyla, herkesle. Yazılarımız da öyle. Öyle bir yere bağlı değiliz yani.
1: Yazılarını nereden takip edebilirler?
0: Gazete.com.tr'den takip edebilirler. Takı Gazetesi'nin web sitesinde var.
1: 80. dakikada da Aytekin Akay biraz onlarla böyle meşgul olacak.
0: Yani 80'den sonra aslında not alıyoruz. Biz genelde biliyorsun basın tribünde açıyoruz bilgisayarımızı, not alıyoruz. Ama 80'den 70'lerden sonra özellikle yani maçın dönüm noktaları önemli. Maç yazısı şu aslında. O dönüm noktalarını yazsan yeterli. Çünkü herkes izliyor maçı.
1: 40'a kadar ne yazardın? 40'a kadar ne yazardın?
0: Yani ne yazardık? Böyle güçlü bir mücadele olduğunu yazardım. Yani Trabzon oyunu maçı hak edecek. Ne Trabzon ne Başakşehir maçı hak edecek oyunu oynamadı şimdiye kadar. Sadece çok güçlü bir mücadele var. Denk bir mücadele var. Ben Trabzon'un oyunu güç anlamında iyi buldum ama 1-0'dan sonra özellikle geriye çekilmeyi doğru bulmadım. Zaten o da Trabzon'a bir gol olarak geri döndü. İyi olmadı.
1: Bu arada yine Muhammed Salah, yine bir şut.

0: Top dışarıda, korner. Salah Trabzonspor'da beklenenin daha ötesinde zorluyor. Beklenenin daha ötesinde mücadele ediyor diyebilirim. Ne dersin Aytekin Akay?
1: Ya şimdi burada hem ikinci santrafor hem kanat santrafor Salah. Bu anlamda tek başına Onuachu'dan Trabzonlar gol bekliyor ama hem Salah hem Muçi ikinci toplar, şutlarla skor üretmesi lazım. Bu yıl Onuachu beklediğimizin altında gol sayısında kalabilir. Bunu kim tamamlayacak? Salah ve Muçi tamamlayacak. Bu arada
0: benzer bir pozisyon bu defa Başakşehir'den, yine aynı noktadan sağ taraftan içeriye doğru yapılan bir orta bekliyorduk belki de ama şut geldi Başakşehir'de. Kaleci ona ana başarılı orada. Hızlı geldiler, kontrayla geldiler. Kontrayla geldikleri anda sağ tarafta Olsen, yanlış görmüyorsam.
1: Yok, Feyzullah.
0: Düzeltiyorum, Feyzullah'ı, evet.
1: Onun sola verseydi daha tehlikeli olurdu.
0: Solda başladı ama sağda gördük Şamudur'a bu defa.
1: Şamudur'a verseydi, evet, daha tehlikeli olurdu.
0: Şumuradov da içeride bekliyordu.
1: Evet.
0: Köşe vuruşu kullanıyor bu defa Başakşehir. Bir orada bir burada benzer pozisyonları gördüğümüz karşılaşma.
1: İyi bir maç olacağını dedim. Birbirinden sonra böyle daha böyle topun iki kalede göründüğü bir maç olabilir. Yani Başakşehir de şeye gelmemiş, yani yatmaya gelmemiş. O karşılık veriyor.
0: İzlenecek, daha güzel olacak, evet. Keyif verecek bir karşılaşma gün özelinde. Hakikaten öyle bir karşılaşma ki izleyemeyenler izlesinler diyeceğimiz bir karşılaşma. 43. dakikaya girdik artık aşağı yukarı. Birbirlik eşitliğin sürdüğü, Onana ile yine Trabzonspor'un oyunu başlatma çabası içerisinde olduğu, Başakşehir'in önde baskıyı yine yapmaya çalıştığı, bu baskılı oldukları anlarda, golü aradıkları anlarda o baskıyı kırmak istedikleri Trabzonspor'la kaldıkları bu beraberlik aşamasında, birbirlik eşitliğin bu anlarında, belki de ikinci yarıya bir golle daha girebilmek istedikleri anlardayız ama Trabzon'da da bunu bir 10 dakika Trabzon'da, bir 5 dakika Başakşehir'de ya da tam tersi 5 dakika Trabzon'da 10 dakika Başakşehir'de şeklinde gördük zaman zaman. Gelgitli bir oyun, mücadelenin olduğu, Aytekin Akay'ın manşetini de attığı şekliyle mücadelenin de olduğu bir akşam Trabzon'da, Papara Park'ta. Trabzonlu taraftarlar da tabii her pozisyonda ayağa kalkıyor. Her kaybedilen topta onlardan farklı el kol hareketleriyle bir sitem görmek mümkün. 43. dakikayı geride bırakıp 44. dakikanın içerisinde olduğumuz anlarda birbirlik eşitliğin sürdüğünü tekrar hatırlatayım. Trabzon 1, Başakşehir 1. Başakşehir'de gol Şumurodov'la geldi penaltıdan. Trabzonspor'da gol Salah'la geldi. Yapılan ortada Muhammed'in elinden kaçırdığı top, Muhammed'in kontrol edemediği top. Salah iyi değerlendirdi. VAR kontrolü yapıldı. Çizgiyi geçti mi geçmedi mi konuşuldu. Net geçmişti. Salah'ın golü verildi. Hemen ardından da Başakşehir tarafında bir şut, o şut Vivu'nun eline çarptı ki orada esasında elle oynaması vardı Vivu'nun. Elini kapatmaya çalışırken o anda yakalandı. Kazayla yakalandığı bir noktada penaltıyı kazanan Başakşehir'di. Şumurodov topun başına geçti. Şutu çeken isim yine Şumurodov. Aynı şekilde penaltıyı atan isim de olmuş oldu. Orada penaltıyla ters köşeye, Onana'yı ters köşeye yatırmayı bildi. Diğer tarafta birbirlik eşitliği de böyle getirdi. Radyoda bitimleyerek, detaylandırarak sizlere böyle aktarmış olayım. İki golü de ve şu ana dek olan detayları, önemli anları da. Birbirlik eşitlik 44. dakikadayız. 2 dakika boyunca böyle motor kesmeden konuştuk. Aytekin Akay, ben konuştum aktarırken.
1: Evet, sözü, offside yoktu.
0: Offside yok diyor Aytekin Akay.
1: Evet,
0: Onuachu offside'e takıldı ama offside yok diyen, evet, bir Aytekin Akay var.
1: Evet, offside yoktu. Ama şey maç oldu. Dişe diş bir maç oldu. Zaten futbolcudan formalardan belli oluyor.
0: Tabii. Sevgili Aytekin Akay, Fatih Tekke Klasik Türk hocası, hazır değiliz. 3 günde maç yapıyoruz. Zor. Hep aynı lafları söylüyor, duruyor demiş. Ne
1: ya,
0: dersin?
1: Ya Ferencvaros Trabzon'a gelmeden önce deplasmana gitti. Trabzon'a geldi. Perşembe, pazar yine maç oynadı ya. Türkiye'deki herkes nazlı ya. Futbolun en tepesindekiler. Bu yani bu naz çekilmez. Bu kadar yatırım, bu kadar para, pazartesi özür dilerim, pazar, perşembe, pazar, salı oynayacaksın arkadaş, cumartesi, salı oynayacaksın. Yani bunlar her şeyleri var, her şey. Yani kimse yürüyerek bir yere gitmiyor, otobüste inbinle gitmiyor, uçakla her yere gidiliyor, lüks otellerde kalınıyor, müthiş imkanlar var, masörler var, birkaç tane doktor var, hemşire var, psikolojik danışman var, Yok 3 günde zor oluyor. O yapmayacaksın bu işi o zaman yani Fatih hocam. Eğer zor geliyorsa 3 günde bir

0: yaylaya çıkıyorsan 3 günde bir maçta oynarsın yani. Daha da iyisini yaparsın. Onun için ben Türk hocalarının bu işte çok nazlı davrandığını düşünüyorum. Okan Hoca da zaman zaman böyle açıklamaları var. Zor oluyor. Maç ertelenmesi, gereksiz maç ertelenmesi. En iyi idman maçtır. Bunu eskiden antrenörler, teknik adamlar söylerdi. En iyi antrenman maçtır diye. Şu anda Trabzon'da çok iyi bir antrenman maçı yapıyor bence. Macar takımıyla karşılaşacağı arefesinde bence çok çok güzel bir maç yapıyor. Güçlü bir takımla oynuyor. Kendini de test etmiş oluyor. Fatih Hoca da burada eksiğini fazlasını gediğini görsün. Çünkü Avrupa maçı çok önemli. Yani bu maçın telafisi var. Avrupa maçının telafisi yok bence.
1: Karşılaşma öncesinde tabii Ferencvaros'a da değindik. Orayı da tekrar konuşuruz. Avrupa maçında bekliyoruz Trabzonspor tarafında. 1-0'lık mağlubiyetin dönüşü deplasmanda ne kadar iyi olabilir Aytekin Akay? Bu da ayrı söz konusu.
0: Millet umutsuz da ben umutsuz değilim. Ben işlerin orada yolunda gideceğini düşünüyorum. Ben millet umutsuz ama.
1: Bu oyunla nasıl olur peki?
0: Bu oyun şeye göre iyi oyun. İlk maça göre iyi oyun, evet. Çünkü iyi bir takım.
1: İlk maçtan kastın Kasımpaşa mı, Ferencvaros mu?
0: Ferencvaros maçına göre iyi oyun bu. Bu oyun daha iyi bir oyun.
1: Vivu çok sinirlendi. Taç atışı kullanacaktı. Orada Vivu'ya bir faul yapıldı. Öyle yok. Düşünüyor en azından Vivu.
0: Evet.
1: O da rakip oyuncu da yerde kaldı. Faizullah Ev. Bu arada 48. dakikanın içerisindeyiz. 45+5 verilmişti. 1-1'lik eşitlik var Trabzon'da. Başakşehir 2'yi arıyor. 2'yi arayan taraf, baskılı olan taraf 7-8 dakikadır Başakşehir. Zaman zaman sağdan çıkmaya çalışan bir Trabzon olsa da orada bir plansızlığı da görmüyor değiliz. Vivo ile mesela çıkmaya çalışan bir stoperin kanattan bindirmeye çalıştığı bir atak gördük Aytekin Akay. O da Trabzonspor'daki şu dakikaların plansızlığını bence gösteriyor.
0: Evet, çünkü hiçbir şekilde şimdi Aral oyunda yok. Muço oyunda yok. Sara oyunda yok. Yani şimdi siz 3 oyuncunuz oyunda olmayınca Onaçu ne yapsın? Şimdi millet Onaçu'yu sarıyor da yanlış sarıyor yani. Orta sahan disiplinsiz, düzensiz, Malinovski yetersiz, etkisiz. Ya işte şimdi Operi'nin verdiği katkıyı en azından Trabzon'da aralığında vermesi lazım. Bak Operi hep bek oyuncusu ama hep Trabzon'un Trabzon yarı sahasında oynadı Operi.
1: Evet.
0: Bakın nerede oynuyor. Ama Mustafa Eskiyeliler hep defans bloğunda. Fatih Hoca'nın yani şu ya kontrol yani ya Türkiye'de antrenörlüğü de bazı antrenörlerin de öğrenmesi için bir yerlere gönderilmesi lazım. Hani kaymakamlar bir yer İngiltere'ye dil eğitimine şuna buna gönderiliyor ya. Yani Türkiye'de de eski futbolcu şu bu ünlü futbolcu deyip hemen yer vermemek lazım şeye. Teknik adamları hemen takımların başına geçirmemek lazım. Biraz bir şeyleri öğrenmeleri lazım. İlk önce kontrol değil yani. Mesela Aral burada şuradaki pozisyonu alsa gitse çok büyük pozisyon olacak. Ama hem maç eksiği var hem şöyle şey değil, pırpır değil. Seri olacaksın biraz. Ben Başakşehir'in biraz daha ikisi Trabzon Başakşehir ikisi arasında baktığımda Başakşehir bakın 2 4 6 7 oyuncuyla Trabzon ceza alanında. Trabzon baskı yapıyor yani. Seni çıkarmıyor. Seni çıkarmayınca doğal olarak senin rakip kalede pozisyon bulunca dış şutlara bağlı. O da Muhammed Sala vuracak, Muçi vuracak. Şu anda yani son 10-15 dakikadır bakın Malinovski hiçbir şekilde oyunda yok. Çok enteresan.
1: Malinovski'yi konuşmadık dediğin gibi bugün. Ve çok 45+5'i işaret ettiğimiz noktada son dakikadayız. Trabzonspor özelinde Malinovski'yi konuşurken 1-1'lik dakika skoru da verelim. Sözü ya, tekrar sana
0: mesela
1: bırakayım.
0: Mesela bir Fred Fabinho olsa başka şey konuşabiliriz yani. Mesela orta sahayı derleyip toparlayacak bir adam lazım. Bu Malinovski değil. Onu gördük. Bir de ben bunu arkadaşlarla da böyle konuştuğumuzda ya 32-33 yaşında bir adamla niye 3 yıllık sözleşme yapılır mesela çok merak ederim. Ne olursa olsun. Ya, tamam Fabinho da kariyeri sonlarda olan biri. Malinovski hakeza sonlarda biri ama ya böyle oyuncularla bir yıl yeterli. Şimdi tabii Başakşehir

0: Bir
1: sağ taraftan geliyor. Evet. Gelişen atakta Bertu bu sefer topu sağ taraftan içeriye doğru kat etmeye çalışırken ortaladı ama Savic'den çıkan top ne taç ne korner. Nereye gittiğini göremedim ama karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan bitirdi. Evet, tacı kullandırmadı. Tehlikeli de bir yer diyebilir miyiz bilmiyorum ama Başakşehir'in etkili olduğu anlardı. Karşılaşmada ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona eriyor. İlk yarıda durum böyle. Salah'ın golü var. Şumurodov'un golü var. Penaltıdan gelen Şumurodov'un golü. Karambol'de dönen topta Salah'ın iyi ustaca şutu ki direkten içeriye girdi. Orada acaba çizgi geçti mi geçmedilerin, geçmedi millerin konuşulduğu bir an.
0: Geçti.
1: Geçti. Net geçmişti. Net geçmişti. Bunu konuşmuştuk. Penaltıda net demiştik mesela. İki pozisyon içinde. Hani buradan Aytekin Akay'la çok net bir şekilde uzman yorumuna da ihtiyaç duymadan.
0: Tabii,
1: Allah ihtiyaç
0: zaten
1: duyurmasın. Çünkü öyle maçlarda öyle yorumlar ihtiyaç duyuyoruz ki uzman yorumuna. Yani hakem yorumuna vesaire. Oralara kalıyor ki öyle arada derede pozisyonlar oluyor ki. Burada öyle pozisyonlar yoktu bugün. Ya biraz penaltıda da çizgide de.
0: Şimdi gazeteciler, taraftar, hı-hı, duygusunu biraz törpüleyip bakması lazım.
1: Doğru.
0: Taraftar istediği gibi yorum yapabilir. Taraftar der ki bunun penaltıyla uzaktan yakından ilgisi yok ama futbol kamuoyunu yönlendiren yazar, gazeteci, muhabir, foto muhabirleri bunlar biraz daha duygularını saklamak, duygularını objektif vermek zorunda. Çünkü burada ben o penaltı değil desem bu kimsenin işini, benim de işime yaramaz. Beni de eksiğe düşürür. Kulübü de tabii ki bizim de bir kulübümüz var. Bizim de gönül verdiğimiz bir şeyimiz var. Ama beni de, ben niye kendimi eksiğe düşürür? Penaltı ya penaltı derim ben. Ne olursa olsun.
1: Peki.
0: Aynı şekilde tersi olsa ne söylerdim? Ama Avrupa maçlarında hep, yani dediğim gibi Avrupa maçlarında biraz daha yontarım yani her türlü.
1: Ne olmalı kısmını sana sorayım o zaman ikinci yarı için. Sonra İbrahim Yavuz'a döneceğim devre arası özelinde.
0: Trabzon en azından Başakşehir'e karşı güçlü bir oyun ortaya koydu. Başakşehir'i biraz daha önde oynadı. Çünkü bu biraz da Fatih Tekke'nin kontrollü oyununun neticesi. Ne olmalı? Aral'ın biraz daha hareketli olması lazım. Aral'ı, özellikle Aral'ı söylüyorum. Çünkü Aral tarafı hiç çalışmadı. Muhammed Salah tarafı çalıştı. Aral tarafının hareketli olması lazım. Orta sahaya biraz daha, mesela şimdi benim de hani ya işte bunda olmaz ama yapacak bir şey yok. Gene ne yapalım deyip bu Şari'yi belki orta sahaya katabilir. Belki defanstan bir oyuncu çıkarıp üçlüye dönebilir Fatih Hoca. Üçlü yapabilir. Risk alabilir. Yapacağı işlerden biri bu olabilir. Bence üçlüye dönüp 3-4-3-3'e dönebilir. Ama orta sahayı biraz zenginleştirmesi lazım. Aral tarafının bu arada Saviola var. Saviola'yı deneyebilir ikinci yarı. Saviola da Trabzonspor için, yani en azından Trabzonspor'un kanatlarından gitmesi lazım. Ortadan gidemediğine göre kanatlardan gitmesi lazım. Bu arada Muçi, Salah ikisi özellikle çok yorgun gördüm. Millet Onaçu'ya bir şey demesin. Onaçu'nun top alması lazım. Onaçu'ya kim top atacak? Ya kanat adamlar atacak ya bu adamlar atacak. Hiçbir yerden top alamasa ne yapacak Onaçu? Onun için Onaçu'luk bir durum yok. Onaçu'luk bir iş yok. Trabzon Başakşehir'i kazanmaya dönük gördüm. Yani Başakşehir dur ya biraz cesaretlendi. Ya dur ya biz beraberlikte yeteriz ama galibiyette neden olmasın oyunu oynadı.
1: Daha iyi bir Başakşehir son dakikalarda hakikaten hakimdi. Teşekkür ediyorum. Tekrardan Aytekin Akay ile stüdyoda konuşmaya devam edeceğiz ama İbrahim Yavuz'a da bir dönelim o sırada. İbrahim Yavuz'a da detaylandıralım. Eski futbolculardan, radyo gol yorumcularından İbrahim Yavuz bizlerle birlikte olacak saniyeler içerisinde. Trabzonspor 1-1'le kapattı ilk yarıyı. Başakşehir karşısında Başakşehir daha golü arayan, daha galibiyeti isteyen taraf gibi son 20 dakikada 10 dakikada konuşulur, manşet atılır, değerlendirilir. Belki öyle söyleyebiliriz. Trabzon'da durum bu şekilde ve Trabzon'u konuşurken İbrahim Yavuz'a detaylandıralım. İbrahim Yavuz'a konuşalım. İbrahim Yavuz, hoş geldin tekrardan.
2: Berk merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Keyfin yerindedir umarım.
2: Çok şükür, çok şükür her şey yolunda.
1: Sesin biraz uzaktan geliyor ama.
2: Şu an nasıl?
1: Şu an biraz daha iyi, evet. Trabzonspor Başakşehir.
2: Nezaketen biraz daha iyi dedin herhalde.
1: Abi biraz daha yaklaştın öyle tahmin ediyorum. Ya da
2: öyle mi? Öyle.
1: Ama hala çok çok iyi bir seviyede değil, ses geliyor
2: Allah
1: ama.
2: Allah.
1: Burada ses parametrelerini de takip ediyorum. Önümdeki o
2: telefonla ilgili bir sorun olabilir. Bulunduğum ortamla ilgili bir sorun olabilir.
1: İhtimal.

0: ihtimal dinleyicilerimize yazar zaten sorun var sorun yok diye. Ama şu anlık en azından çözülmüş olarak algılıyorum kulaklığımdan gelen sesle beraber. En azından bir nebze daha iyi ilk etaptan. İbrahim Yavuz, 1-1'lik eşitlik. Son dakikalara Trabzonspor değil de Başakşehir'in daha etkin girdiği ihtimali durumu. Bu konuşuluyor, bu değerlendiriliyor ama golüyle, işte penaltısıyla, oyunuyla kısır bir maç değil ya da çok gollü bir maç olacak gibi hissettiren bir karşılaşma. Sen ne diyorsun? Sen neler söylersin Trabzon Başakşehir maçı özelinde?
1: Şunu söyleyeyim belki. Yani aslında yani her takımın aslında bir misyonu var değil mi? Ya mesela Trabzonspor geçtiğimiz sezon genç oyuncuların özellikle yaş ortalamasını düşürüp geleceğine dokunma düşüncesiydi. Yani aslında ülkeye de bir mesaj veriyordu. Bu kadar para harcamadan da gençlerin geleceğine dokunup onlardan para da kazanabiliriz düşüncesindeydi ama çok kısa sürede bundan vazgeçtiler. İşte Salah, onun üzerine bir oyun inşa etme düşüncesi. İşte bugün Fabinho olacak Trabzonspor organizasyonunda. Ama sadece Salah'ın gelmesi bile bir anlamda Salah'a mahkum bir oyuna dönüşmeye gibi gözüküyor. Yani bilmiyorum sen nasıl düşünüyorsun. Yani oyuna baktığında çok fazla yani Salah'ın bitirici, tamam tabii ki Salah varsa onun üzerine bir şey inşa edersin ama bu onun üzerine oyun inşa edilmekten çok ona mahkum oyuna dönüşmüş. İşte Galatasaray Osimhen'le yaşadığı sıkıntı gibi. Yani bu sanki Trabzonspor'un bu alışık olduğumuz oyununa zarar verdi gibi gözüküyor. Yani iki maçta bu ifadeyi kullanmak tabii ki insanlara gelebilir. Yani biraz erken değil mi gelebilir ama ya bu sağlıklı bir düşünce değil. Yani benim iki maçta özellikle Fenerbahçe ve bu maçın ilk yarısında gördüğüm çok fazla herkes Salah'tan bir şekilde problemi çözmesini bekliyor. Yani bu gelecek adına geçmiş dönemden özellikle geçtiğimiz sezon çok alışık olduğumuz bir düzen değildi. Biz Zubkov'la Pina oyunu izliyorduk değil mi hücum organizasyonunda? Doğru. İşte Muçi'nin ön plana çıktığı oyunu izliyoruz. İşte Onaçu'nun o oyunu taçlandırdığı bitiriciliğiyle oyunları izliyorduk. Şimdi bunların hiçbirini göremedik çok kısa sürede Trabzonspor'da. Direkt tabii bendeki düşünce şu. Ya bu kadar hani bir önceki seneden şahane inşa ettiğiniz bir yapıyı ne gerek vardı bozdunuz? Yani ben böyle düşünüyorum.
0: Ne oldu da iş buraya gitti diyorsun yani? Yani Salahlı. Yani,
1: ne olduğu belli de ne gerek vardı diyorum evet. Yani. Ne olduğu belli tabii ki. Peki. Yani olan hadise tamamen oyuncu profilinde değişime gitmeniz, yaş ortalamasını biraz yükseltmeniz, daha becerisi yüksek oyunculara teslim olmanız. Ama bu sizin oyununuza çok uygun bir oyun değil. Sizin davranışınıza çok uygun bir oyun değil. Yani anlatmak istediğim o. Bu çok sanki Trabzonspor'a iyi gelmedi bu düşünce yani.
0: Peki. İbrahim,
1: en azından iki maçta bunu gördük yani.
0: İkinci yarı özelinde peki ne gibi değişiklikler olabilir, neler yapılabilir diye son sorumu sorayım sana. Neler söylersin son kısımda?
1: Ya ikinci yarı ile ilgili yani birçok bilinmezliği içinde barındıran bir durum olduğu için yani bir şey söyleyemiyorum. Yani şimdi o kadar öngörüsü zor ki şimdi bir önceki dönem bıraktığımız Trabzon oyunundan çok uzak bir Trabzonspor oyunu var. Başakşehir tarafıyla alakalı daha şurada yakın tarihte Inter Turku karşısında ciddi problem yaşamış Başakşehir oyunu var. Şimdi bizde bir de şöyle bir durum da var belki. Yani o kadar fazla takımların oyunları dalgalanıyor ki yani bir yarısını izlediğiniz harika dediğiniz takım ikinci yarı tanınmaz hale geliyor. Tabii şey de belirleyici olacak burada. Değişiklikler çok belirleyici olacak. Şeyin de çok belirleyici olacağını düşünüyorum. Fiziksel durum da burada çok belirleyici olacak. Trabzonspor hafta içi maç oynadı. Oyunun bütününde buna nasıl reaksiyon gösterecek? Bunlar da çok önemli diye düşünüyorum.
0: Peki. İbrahim Yavuz, teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık diyeceğim son kısımda.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ ol, var ol. İbrahim Yavuz'la konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. İkinci yarıda yeniden birlikte olacağız. Başakşehir iyi oynadı son kısımda dedik ama Trabzonspor tarafını İbrahim Yavuz'la ne oldu da ne olduğu belli ama diyor. Yani neden böyle bir sistem değişikliğine gidiyorsunuz yeni sezonda Trabzonspor tarafında diyor. İbrahim Yavuz Aytekin Akay, ilk etapta bu düşünceyi nasıl yorumlarsın diye sorayım. Öyle gideyim araya. Araya gideceğim, sonra döneceğiz.
2: Yani şu var. İbrahim Bey'in dediği Salah üzerinden Trabzonspor'un sahada var olmasını eleştiriyor. Şimdi ne yapacak mesela? Ne yapması lazım Fatih Hoca'nın? O zaman Salah oynatmaması lazım.
0: Böyle bir sisteme
2: Salah
0: neden
2: oynuyorsa
0: neden olan sistemi bozdunuz? Olaylı bir sistemi bozdunuz diyor mesela. Oradan yaklaşıyor.
2: Tabii
0: şey.
2: Şöyle,
0: ya da Polcarelli'li bir sistemi bozdunuz mesela diyor.
2: Polcarelli sakat olmasa en azından bu takım bu şekilde bu kadar aciz olmaz. Daha önde basar, daha önde oynardı futbolu. birinci bölge, üçüncü bölgede oynardı. Biraz hem ağır olması, hem yavaş çıkması, hem geçiş oyununu, çok geçiş oyununda da ağır kalması büyük etken. Ama burada Salah üzerinden mecburen oynuyor Fatih Hoca. Başka çaresi yok.
0: Peki. Dönüşte Savioğlu'yu bence heyecan veren bir isim. Diğer tarafta
2: katabilir.
0: Pina'yı, aynı şekilde Pina'yı konuşacağız yedeklerde. Biraz Cenk Özkaçar'a gireriz. Diğer tarafta da Metehan Mimaroğlu Gençler Birliği'nde de yanlış hatırlamıyorsam iyi işler yaptı. Onun yanında Muteba. Rene Mitongo Muteba. Bu yani, çok konuşacağımız bir isim. Tabii hiç, maça girer anlamında, bu maçta oynar anlamında değil ama onlar üzerinden de Trabzon'un yeni yapılanmasını konuşalım isterim. Sadece işte Salah özelinde senin söylediğin, İbrahim Yavuz'un söylediği kısımdan bakmak değil de buralara da girelim isterim. Az sonra oraları da konuşalım. Tamam. Bir ara, aranın ardından kaldığımız yerden Taka Gazetesi'nden Aytekin Akay ile birlikte burada olacağız. Trabzon 1, Başakşehir 1. İlk yarı böyle sonuçlandı. İkinci yarı başlayacak az sonra. İkinci yarıda yeniden dakika skorda burada olacağız. Araya gidiyoruz, aranın ardından buradayız.
3: Berk Sayar'da dakika ve skor devam edecek. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar, size iki Vlahović göstereceğim. Fiorentina'daki Vlahović'in rakamları zaten 17 gol, yani çok iyi dönem. Ve sonra Juventus dönemi, sert düşüş. Beşiktaş'ın Vlahović hamlesini anlamak için önce nereye bakılması gerektiğini bilmek lazım. Şimdi gol dönüşüm oranı yaklaşık %28, yani her 4 şutundan birinde gol çıkarıyordu bu adam. En dikkat çekici veri ise Recep Reis'in bana verdiği XG performansı. 12.23 XG'ye karşı 17 gol. Yani kendi beklenti modelinin yaklaşık 4.77 gol üzerinde bir üretim. Bu sadece golcülük içgüdüsüne değil, doğru pozisyonda, doğru anda doğru kararı verme kapasitesini de ölçüyor. Şimdi Total Futbol Analiz gibi, The Breaking the Lines gibi Avrupa'nın önde gelen taktiksel analiz platformlarına baktığımızda bu dönemdeki, yani o prime diyorlar ya, o dönemdeki Vlahović'in birinci temasa sahip elit bir bitirici olarak tanımlıyor. Ve ben de şahsen Fiorentina dönemini yakından takip ederdim. Italiano'nun sisteminde de tam bu dönem parlayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Juventus'taki o 4 sezonluk tabloya baktığımızda farklı bir hikaye karşılıyor bizi.
2: 2022-23 Juventus'u 27 maç, 10 gol, 9.73 beklenti, 24-25 Juventus'unda da performans düşük biliyorsunuz. Bu tablonun söylediği şey şu: Vlahović Juventus'ta XG'sini aşma kapasitesini yitirdi. Oysa Fiorentina'da XG modelinin oldukça üzerinde üretim yapan biri olarak karşımıza çıkmıştı. Bu düşüşün tabii birden fazla nedeni var. Thiago Motta'nın sistemi oyuncu ceza sahasına yakın değil, çok daha geniş alanlarda çalıştırmıştı. Bu da bunun etkinliğini düşürdü. Juventus'un hücum kurma planlaması ve kanat forvetlerin dahil oluşuyla Fiorentina'da da farklılıklar vardı elbette. Büyük takım sonuçta. Ve 2024-25'te 49 şuttan yalnızca 18'i isabetli çıktı. %37'lik bu oran dönüşüm anlamında çok yetersiz. Sonrasında ise sakatlıklar başladı. Öte yandan bazı veriler tutarlılığını korudu. Yani hava topu kazanma oranı %46.3 seviyesinde seyretti. 29 maç 25 hava topu kazanma var. Şimdi bu Beşiktaş için doğrudan ve somut bir katkı anlamına geliyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki verim de çok önemli. O not edilmesi gereken bir nokta. 2025-26 sezonunda 4 maç 3 gol 1 asist var. Borussia Dortmund'a karşı zaten tek bir maçta 2 gol 1 asist yapmıştı. Yani büyük sahnede de küçülmedi. Aksine belirginleşen bir oyuncu profili yani Vlahović. Yoksa bütün şimdi bu iki takımı, iki kulüpteki performansını kıyasladığımızda biri daha düşük gelebilir de bir sürü verisi de iyi. Yoksa kötü oyuncu mu Vlahović? Yani el alem ne diyor bakın. Total Futbol Analiz'in Vlahović analizlerinde en çok vurgulanan özellik oyuncunun ceza sahasındaki hareket zekasıdır. Klasik 9 numara gibi sadece yerinde bekleyen değil, önce sahte bir koşuyla stoper grubunu çeken, ardından ters yönde patlayan bir profil. Buna double movement hareketi stoperlerin onu takip etmesini güçleştiriyor. Beşiktaş'ın kanat üzerinden kuracağı oyunda bu kritik bir kaldıraç. Trossard ya da Selni topla gelirken Vlahović stoperini taşıdığında ceza sahasına boşluk yaratır. Sonra başka kaynak, Breaking the Lines, onun Vlahović profilinde de altı çizilen ikinci bir

0: özellik var. Blindside pozisyonlanması. Yani Vlahovic stoperlerin görüş açısının dışında tam onların arka köşesinde saklanarak topu bekliyor. Bu pozisyonlama klasik yüz yüze markajla kapatılması neredeyse imkansız bir tehdit yaratıyor diyor. Beşiktaş o zaman çizgiden içeri dönen toplar ürettiğinde ya da korner bölgesinden kesilen paslar geldiğinde Vlahovic'in bu köşelerdeki varlığının tehlikeli olduğunu öngörebiliriz ki bunu İtalya gibi savunmasıyla ön planda birlikte yapıyor. Gerçi son 2 yıldır İtalya Ligi de eskisi gibi değil ama Fiorentina yıllarında yaptıkları bile farklıydı bu isimle, onu söylemek lazım. Eğer Italiano'nun sistemi ona uygun zemin sağlarsa ve oyuncu Fiorentina'daki formunun %80'ine bile ulaşırsa var ya, yani adam 1.90 stoperlerle güreşebiliyor. Hatta Breaking the Lines dedik, o bu özelliği şöyle tarif etti. Fiziksel baskı altında denge ve kompozörünü koruyarak doğru köşelere yönlendirme yeteneği diyor. Yani Vlahovic için şutları çoğunlukla kaba güçten değil, hassas yerleştirmeden geliyor. Sol ayağı dominant ama sağ ayakla da bitirebilme esnekliğine sahip. Yani hani dedim ya, Italiano'nun sistemine uyum sağlarsa diye. Şimdi Italiano sisteminin santrafordan talep ettiği kritik özellikler şu, görebildiğimiz kadarıyla tabii. Topu tutmak, ilgili oyuncuyu çekmek ve boş alan alana komşu oyuncuyu yönlendirmek. Vlahovic Fiorentina'da bu döngüyü en yüksek tempoda yaşadı. Top geldiğinde sırtını dönerek takımını ileri çekebilen, ardından topa dönüp şut ya da pas seçeneğini değerlendirebilen bir isim. Hoca onu Fiorentina döneminde 4-3-3'te hedef santrafor olarak kullandı. Topun önce santrafordan çevrildiği, orta sahanın onun gerisinden geldiği ve kanatların ona göre açıldığı bir oyun. Beşiktaş'ta bu düzen 4-2-3-1 görünümünde daha dikey ve daha kanat odaklı bir versiyona evriliyor gibi duruyor. Ve bu kanat oyununun olgunlaşacağı en kritik figür Trossard tabii. Trossard içe kat edebilen, keskin ortalara ve ceza sahasının yakın çevresinde inanılmaz bir pas kalitesine sahip, yaratıcı bir oyuncu. Sol kanattan içeri girdiğinde, onu hayal edin ne olur, Vlahovic'in ceza sahasını çaprazlamasıyla orada tehlikeli bir kombinasyon hayal ettiriyor. Trossard'ın içeri kat ettiği anlarda Vlahovic bu sefer stoperi çekerek sahte koşuyla o çevre oyuncusunu serbest bırakması ya da tam tersine sahte koşunun ardından gelen ortayı doğrudan bitirmesi, her iki senaryoda sahada çok yüksek kaliteli pozisyonlar üretebilir. İşte Mourinho'nun ceza sahası koşuları olduğunu biliyoruz mesela. Beşiktaş'ın Mourinho'yu da ceza sahasına soktuğu anlarda Trossard'ın ortaları her takım için can yakıcı bir silah dönüşür. Ve en önemlisi hocanın oyuncuyu tanıması. Oyuncunun da hocayı tanıması, onu da söyleyelim. Yani Italiano Fiorentina döneminde Vlahovic'i medyaya karşı çok korudu. Transferi gündeme gelse bile çalışmaya devam ediyor, %100 odaklı falan diyen bir isimdi. Bu güven ilişkisi zaten bu hikayeyi yaratan bu güven oldu bence. Vlahovic'in hem teknik direktörün talepleriyle uyumlanma sürecini kısaltır, hem de Beşiktaş soyunma odasına motive, kararlı bir isim olarak başlamasına da zeminini hazırlar. Böyle oyuncular güven ortamında yeniden kendine gelir. Yani daha doğrusu böyle çok hikaye okuduk, izledik, seyrettik. Dahası 26 yaşında bir oyuncu ve 2 yıl 3 yıl çalıştırdıktan sonra Beşiktaş yani bu oyuncuyu kar elde ederek satabilir. Yani bu kulübün hem sportif hem de mali anlamda elde edebileceği iyi bir senaryoyu da hayal ettiriyor. Risk yok değil yani. İmza parası, maaş yapısı kafa karıştırıcı olabilir ve oyuncunun son 2 sezonu performans tartışmalarını beraberinde getiriyor olabilir. Geçen sezon sakatlıkları da var. Ama ortada da şu gerçek var. Italiano, hani telefon açıp ikna etmeye çalıştığı bir oyuncu nihayetinde Beşiktaş'ı seçiyor. Bu hem hoca için hem de kulüp için bence güçlü bir motivasyon sinyali. 26 yaşında Vlahovic'den daha iyi bir santraforu da hani liglerin başlamasına da günler kala getirmek kolay olmayacağı için Beşiktaş'ın bu transferine fırsat demek bence yanlış olmaz. Ama hep ne diyoruz? Sahaya çıkarlar, düdük çalar, maç başlar, oyunu seyrederiz. O zaman senaryoyu yeniden değerlendiririz. Şimdilik ne diyeceğiz? Hayırlı uğurlu olsun.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz. Futbolu seviyoruz ama sıklıkla duyduğumuz bazı terimlerin anlamlarına tam olarak hakim olamayabiliyoruz. Gelin bu terimlerin birkaçına hep birlikte bakalım. Lasciatemi cantare. Mezzala. Mezzala İtalyan futbolundan doğup dünya futboluna geçmiş bir terimdir. Mezzala pozisyonunda oynayan oyuncu hem defansif hem de ofansif yönde etkili olmalıdır. İtalyanca'da yarı kanat anlamına gelen mezzala, Sahadaki dizil

İşin kilit noktalarından birisidir. Modern futbolda mezzala pozisyonu için örnek vermek gerekirse, Manchester City forması giyen Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne'yi örnek gösterebiliriz.

Gegenpress için belki de en iyi örnek Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool olabilir. Tiki-taka futbolu. Adını sıkça duyduğumuz bir oyun stili de tiki-taka. İspanyol futbolunun yarattığı bu sistem bolca kısa pas ve hareketlilik gerektirir. Tiki-taka'nın kilit noktası topa sahip olmaktır. Tiki-taka futboluna örnek olarak Barcelona ve İspanya milli takımı gösterilebilir. Catenaccio. Catenaccio İtalyanca'da kapı sürgüsü anlamına gelmektedir. Her zaman duyduğumuz İtalyan savunmasının taktiksel anlamdaki adı Catenaccio'dur. Bu oyun stilinde takım gol yememe odaklı bir oyun sergilemektedir. Catenaccio'ya örnek olarak İtalya milli takımını gösterebiliriz.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz dakika sporda, dakika skorda. Golle geldik. İkinci yarı başladı. 47'de 48'e düzeltiyorum. Trabzonspor'da Muçi Salah işbirliği geldi. Salah ikinci golü kaydediyor. Trabzonspor'u 2-1 öne geçiriyor karşılaşmanın ikinci yarısının en başında, başlangıcında ve Muçi ceza sahası içinde sırtı kaleye dönük olduğu anda sağ tarafta Salah'ı gördü. Salah topla buluştu. Güzel bıraktı. Top ağlara gitti. 2-1'i getiriyor Trabzonspor. Bu golle galibiyete ulaşmak istediği bir maçta, kötü başladığı Kasımpaşa maçıyla, kötü başladığı haftada ligde bu hafta kayıp vermek istemiyor Trabzonspor. Muçi Salah işbirliği dedi Aytekin Akayaz önce.
1: Muçi Salah öncesinde Aral da var. Aral'ın da golde katkısı var. Öncesinde Aral var. Hı hı. Aral, Muçi Salah, ama işte bu üçgenler çok önemli. Yani futbol aslında bir geometridir yani. Geometri üçgendir, alan daraltmadır. Evet. O anlamda futbolu bir geometri olarak görebiliriz. Burada biraz da Trabzon'un demek ki yapabiliyorlarmış. Yani bunu gördük. Salah'ın attığı gol bana İngiltere'de attığı gollere yani İngiltere'de attığı goller gibi geldi. Sanki Liverpool takımında da oynuyor herkes. Yakın oynadılar. Hızlı oynadılar. Yani az önce ilk yarıda değindiğimiz bir konu vardı. Trabzon hızlı oynaması lazım. Hızlı oynama sorunu var. Yavaş takım, daha hızlı olması lazım. Hızlı oynadıkça hem pozisyon hem gol üretir. Pozisyon demek gol demek değil tabii ki, ama en azından önde oynadığınız zaman rakibinizi de ceza sahanıza uzak tutarsınız. Az pozisyon yersiniz. Az gol yersiniz. Trabzonspor ilk yarıya iyi başlamıştı. İkinci yarıya da iyi başladı. Ama bu gol bence güzel, böyle futbolun güzel tarafına dokunan gollerden biriydi. En azından saha içinde görmek istediğimiz hareketlerden biriydi. Akıl golü, şey golü değil. Akıl golü olduğu için böyle sistem kokan bir goldü. Ve daha sonra Aral'la da kaçan bir gol var. Net bir gol. Maalesef o da güzel bir ataktı.
0: Aral'la 3'ü görebilirdi Trabzon. Evet. Tabii orada biz golü aktarmak için şöyle hemen hızlıca geriye dönmüştük ama tekrardan dakika dakikasına Trabzonspor'da, Trabzonspor'un evet. 2-1'i getirdiği anlarda 53. dakikada olduğumuz Trabzon'da durumun böyle olduğunu aktaralım. 2-1'lik üstünlük var. Trabzon'da Salah gecesi diyebiliriz. Salah iyi geldi diyebiliriz. Geçen hafta Kasımpaşa maçında Salah'a ilişkin çok fazla detay vardı. Salah'a ilişkin bazı anlar vardı ki onu tamamlayamadı, yalnız kaldı. Başaramadığı kısmı konuşuluyordu. Yalnız kalıyor kısmı konuşuluyordu. Bugün biraz sanki o yıkılmış gibi Muçi'nin gelmesiyle beraber.
1: Yani Salah geçen hafta, yani ilk maçı fizik ve temposu yetersizdi. 90 dakika sahada kalmasına gerek yoktu bize göre. Ama hoca tuttu bir şekilde. Bugün de böyle hani tamam, çok tempolu oynamıyor ama beklediğimizin üstünde oynuyor kesinlikle. Hı hı. Onu söylememiz lazım. Sadece Salah'la olmaz yani, bunu hep söylüyoruz, söylemeye devam edeceğiz. Tamam, Salah varsa maç garanti değil, öyle bir dünya yok, öyle bir futbol da yok. Bunun bütün takımın şimdi Salah orta sahada, Salah sağ açıkta, Salah

0: 6 pasta olmaz yani. Burada Onaçu'da, Saviola'da, Muçi'de hepsinin destek vermesi lazım. Salah'ın yükünü hafifletmesi lazım. Bütün takımı da gördüğüm şu, topu alan Salah'ı arıyor. Yani bütün tam tek başına değil ama şimdi gördüğümüz şu var bir de saha içinde. Salah biraz daha sağdan şeye geldi. Yani Saviola'yı oyunu aldı hoca. Salah'ı ikinci forvet gibi Onaçu'nun yanına gönderdi Fatih Hoca. Bu da ön alanda Trabzon'u biraz daha hareketli gösteriyor. Ama az önce ilk yarıdaki en büyük sorunlardan biri dediğimiz orta sahanın disiplinli olması kısmı çok önemli. Onaçu yine ya işte orada ikinci forvetiniz olsa çok rahat 2-1 ile işi bitirirsiniz ama Trabzon ilk yarıya da iyi başlamıştı. İkinci yarıya daha iyi başladı. Bu yarıda Trabzon'u biraz daha hareketli gördüm başlangıç olarak. Ama tek başına dediğim gibi Salah'a yetmez. Aral'ın hareketlenmesi lazım demiştik. Aral da hareketlendi. Hareketli oynuyor en azından. Şu da ikinci yarının bu dakikasına kadar Aral da hareketli oynuyor. Geriye dönüşleri de var. Ben ilk yarıda söylediğim şeyi tekrar edeceğim. 2-1 oldu. Yine iyi bir maç bekliyor bizi. Yani biz 55. dakika 40-45 dakika iyi bir maç izleyeceğiz gibi görüyorum. Trabzon takımı bu sefer ilk yerden farklı olarak defansı öne çıkarmış. Güzel, Fatih Hoca doğru bir şey yaptı.
1: Bu arada Trabzonspor çok net bir pozisyonla golü yakalayabilirdi ama Muhammed orada iyi yer tuttu.
0: Saviola
1: ikinci yarıda oyuna dahil olan isim Trabzonspor'da.
0: Güzel koşu atmış. Bunları yapması lazım yani. Maç kazanmak isteyen takım bunlar olacak. İçeriye koşu atacak. İyi kaçacak, hızlı olacak, hızlı oynayacak. Bunlar olması lazım. Yoksa durarak oynayarak bir şey elde edemezsiniz.
1: Evet. Bu arada Saviola dedik ama az önce. Trabzonspor'da 2-1'lik üstünlük sürüyor Başakşehir karşısında. Onur Ergün girdi, Bertu çıktı. Başakşehir'de de. Onu hatırlatalım.
0: Evet.
1: Az önce de Trabzon'da Cabral.
0: Cabral
1: Saviola değil.
0: Saviola oyuna girmedi henüz. Cabral, evet.
1: Benzetebiliyoruz evet. Böyle yeni transferle oyuncu da.
0: Fatih Hoca onu hem içeri şey gibi düşünmüş. İçeri atıyor onu. Hı-hı. Güzel. İyi düşünce hem santrafor hem ileriye destek. Şey de öyle. Vivu'yu da ileri çıkarıyor. Gördüm. Az önce Vivu da ileride hücumdaydı. Yani bekleyerek değil de önde oynayarak bir şey elde edersiniz. Savunduğunuz sürece evet savunursunuz ama gol eninde sonunda yersiniz. Tabii bu arada Başakşehir'de önde oynuyor. Hı hı. Yani şey oynamıyor. Yani mağlup durumda olduğu için değil, hep böyle oynuyordu zaten. Yani 2-1 diye önde değil, hep ucumu düşünerek oynadı. Defansı öne çıkardı. Trabzon da ona defansı öne çıkararak karşılık verdi. Ama tabii tempo sorunu çok önemli. Yani bir takım ne zaman tempo yapacağını, ne zaman yapmayacağını bilmesi lazım. Trabzon rakibi şimdi pozisyona girecek. Özellikle daha fazla saldırmak isteyecektir. O geçişleri iyi değerlendirmesi lazım.
1: 2-1'lik üstünlüğü var Trabzonspor'un Başakşehir karşısında. Değişiklikler geliyor. Schalke giriyor. Feyzullah oyundan çıkan isim Trabzonspor rakibi Başakşehir'de. Durum böyle. Başakşehir'de değişiklikler bu şekilde. Sadece o değil. Galizunski çıktı. Ivan Brnić oyuna dahil oldu. Yani ikinci yarıda Onur, Brnić, Schalke ile beraber 3 oyuncunun dahil olduğunu kademeli olarak 46 ve 58'de ayrı ayrı bölümlerde dahil olduğunu hatırlatalım. Bertu Yıldırım oyundan çıktı. Galizunski ve Feyzullah oyundan çıkan isimlerdi Başakşehir tarafında. Trabzon'da henüz değişiklik yok. Az önce bir Saviola'yı böyle çağırdık sözümüzle benzeterek Cabral'i ama Henüz yok. Tabii onunla da girecektik. Onunla konuşarak da başlayacaktık. Aslında ikinci yarıya Trabzonspor'un 2-1 önde olduğu şu anlarda orta alan mücadelesiyle geçen karşılaşmada şöyle bir bakıyorum. Evet, Başakşehir'in yine gol aramaya çalıştığı Trabzonspor.

0: Trabzonspor'unu düzeltiyorum. Yine gol aradı. Golü istediği, üçüncü golü istediği anlardayız. Diğer tarafta belki Pina'yı, belki işte
1: İki
0: Muteba'yı,
1: santrafor
0: belki
1: soktu.
0: Savoyolu'yu. Evet,
1: Nuri
0: iki
1: Hoca
0: santrafor.
1: iki santrafor soktu.
0: Schalke ve Brnić.
1: Evet, yani bu şu demek, Trabzon
0: Brnić
1: ama
0: esasında
1: nasıl
0: 10
1: kontra
0: numara.
1: yapacak? Trabzon'da Saviola tarzı hızlı bir oyuncu lazım.
0: Brnić de esasında tam böyle santrfor diyebileceğimiz bir oyuncu değil ama ileriye yönelik tabii.
1: Evet.
0: Onu hatırlatalım.
1: Evet.
0: O şekilde düzeltmiş olalım o kısmı. Ki Başakşehir'e baktığımda Aytekin Akay. Başakşehir tarafına döndüğümde oyuna girebilecek isimler arasında tabii yine konuşabileceğimiz tarafta Berkay Özcan gibi oyunu değiştirme ihtimali olan isimler var. Ama Pina dedik, Muteba dedik, Saviolo dedik. Yeni bu kurguyu Trabzonspor tarafında konuşacağız dedik girer girmez yayına. Neler söylersin, neler aktarırsın?
1: Yani biraz şey olması lazım. Kontraya çıkacağı için, geçiş oyunu oynayacağı için Saviola tarzı bir oyuncuya ihtiyaç var. Onaçıyla kontraya kalkamayacağına göre en mantıklı oyuncu Pina ile Saviola. Pina'yı da açık oyuncusu gibi düşünürsün. Salah'ı dinlendirebilirsin bence. Hem toplu hem topsuz oyunda iyiydi yani bugün. 2 gol attı. Zaten maçın yıldızı oldu. Topsuz oyunda da var Salah bu arada. Orta sahaya da gelip top çıkardığını, top yaptığını gördük. Trabzon rakibin de bu hamlelerinden sonra Fatih Hoca biraz daha şeye dönebilir. Saviola, Pina değişikliği yapabilir. Mitongo'yu deneyeceğini çok düşünmüyorum bugün için. Şimdi net bir pozisyon ama kaçtı.
0: Trabzonspor'da Onuachu 3. gole yaklaştı. 3-1'i yakalamaya çok yakındı Trabzonspor Onuachu ile karşı karşıya kaldığı anda Muhammed'den dönüyor top.
1: Yani ağır kaldı Onuachu.
0: 61. dakikada. Tam da golün
1: Evet.
0: dakikası olacaktı Onuachu.
1: Evet. Ağır kaldı biraz. Yoruldu, ağır kaldı, gidemedi. İşte bir Savio olsaydı farklı olurdu. Yani ben tamam bu müthiş oyuncu diyeceğim bir oyuncu değil ama yani olsaydı daha farklı olurdu.
0: Peki. Devam ediyoruz. 63. dakikadayız karşılaşmada. Bu defa Başakşehir'in sol taraftan bir hata var. İçeriye doğru yapılan orta Onana'da kaldı. Top Onana hızlı başlattı oyunu ve Onana'nın oyunu hızlı başlattığı anlarda Trabzonspor'da yerde kalan da bir oyuncu var tam da orta alanda. O isim Muhammed Salah. Muhammed Salah Başakşehirli Kemen'le girdiği mücadelede yerde kalıyor. Kemen Salah'tan özür diliyor. Ama biraz sert bir müdahale arkadan. Çok tehlikeli mi? Değil belki ama sert de bir müdahale Kemen'den.
1: Yani Onuachu burada güzel de koştu, güzel alveri yaptı ama bitiremedi. Bitirse skoru alacak takım, rahatlayacak,
0: Biraz sav
1: taktikler değişecek, giren çıkan
0: Evet.
1: oyuncular değişecek.
0: Pina ve Saviolo'yu konuşalım isterim biraz da Trabzonspor tarafında. Az önce de konuşacaktık ama pozisyonlar izin vermiyor. Trabzonspor sol taraftan yine gole çok yaklaştı. İçeriye doğru yapılan orta savunmadan sekti. Bu defa arka tarafta bir farklı isimle buluştu. Gelen şut Muçi'den gördüğüm kadarıyla ki az farklı dışarıda. Trabzon 3'ü yakalayacaktı. Bu pozisyonlar çok da böyle yedekleri konuşturacak, sistemi konuşturacak, aralarda nefes alıp şurayı konuşalım, bunu yapalım dedirtecek pozisyonlar değil Aytekin Akay. İstatistiklere döneyim hızlıca. İsabetli pasla %90'a %83'lük Trabzon üstünlüğü. Rakip sahada pas yapmakta 59-84'lük bir Başakşehir, 117-91'likte bir Trabzonspor istatistiği görüyorum. Ortalarda 7 orta var, 11 orta var. 11 orta Trabzon'da, 7 orta Başakşehir'de. Akan oyunda orta, 6 orta Başakşehir, 8 orta Trabzon şeklinde ama bunlarda tabii isabetsizlik ön plana çıkıyor. 8'e 2, 6'ya 1 durum. Duran top ortalarına baktığımda daha çok bu ağırlıklı istatistikleri okuduğumda 1'e 1 Başakşehir, 3'e 1 Trabzonspor tarafında da istatistik bu şekilde. Aytekin Akay ile konuştuğumuz anlarda 64. dakikayı artık geride bırakmak üzereyiz ve Trabzonspor 2 Başakşehir 1 dediğimiz anlarda 2-1'lik Trabzonspor'un üstünlüğünün olduğu bu anlarda Başakşehir 2 yarıyor bu defa. Çok heyecanlı, çok kıran kırana bir orada bir burada geçen bir karşılaşma, onu söylemek gerekiyor Aytekin Akay ile konuşurken.
1: Şimdi Başakşehir biliyorsunuz santrafor hücum oyuncuları aldı. Santrafor hücum yani o tarafı çok zenginleştirdi. Doğal olarak orta sahası da biraz merkezi boşaltmış oldu Nuri Hoca. Trabzon böyle pozisyonları çok yakalar.

0: ama kaçırmaması lazım. Kaçırırsa bu sonra pozisyonları arayabilir. Güzel maç oluyor. Zevkli maç oluyor. Başakşehir her şeye rağmen orta sahasını sadece bir oyuncu ile kemenle tutmaya çalışıyor. Trabzon çok boşluk, boş alan buluyor, boşluk bulur. Ceza sahasında biraz hızlı bu işte az önce konuştuğumuz Pina Saviola değişikliği yapabilir. Hoca Pina Saviola ne olur? Kavralı sola atar. Hoca Pina'yı sağ açık gibi kullanır. Sala alabilir dışarı. Açık gibi kullanır Pina'yı. Bunların hepsi olabilir. Saviola zaten açık oyuncusu. Onu deneyebilir. Hızlı oyuncuyla yani mesela Onaçu Pina değişik. Onaçu Saviola değişikliği yapabilir. O zaman Sala en ileride santrafor olarak kullanabilir. Tabi bu arada Başakşehir'de olabildiğince topu önde ve şeyde Trabzon ceza alanına yakın oynamak istiyor. Oynuyor da sol beki sol açık gibi oynatıyor artık Nuri Hoca. O da riskleri almış durumda. Yani erken ama Nuri Hoca erkenden risk almış. Aslında eğer kazanmak istiyorsanız en azından mağlup olmak istemiyorsanız erkenden 50-55-60'tan sonra yani gidişata göre şey yapmanız lazım. Gidişata göre tabii hamleleri yapmanız lazım. Yani çok fazla 75'i 80'i beklemeye değmez. Beklemeyeceksin yani. Eğer kazanmak istiyorsan en azından mağlup olmak istemiyorsan bu hamleleri yapacaksın. Başakşehir bu hamleleri yaptı.
1: Trabzon'da da bekliyoruz hala. İşte Saviola'nın
0: Fatih Hoca şeyi bekliyor. Muhtemelen 3'ü bekliyor. Ki yemeden 3'ü atacak fırsatı da yakaladı aslında.
1: Ona göre mi şekillendirecek?
0: Bence onu bekliyor. 70'i en azından 70'i bekleyecektir Fatih Hoca. Ama burada o hamleyi yapabilse farklı olur. Bu çok önemli bir şey. Yani hiç beklemeden, bir şey olmasını beklemeden hamle yapmanız lazım.
1: 2-1'lik Trabzon üstünlüğü var.
0: Tabii 2-1'ken hamleyi yapacaksın. Yani rakip de...
1: Ne olmalı şu an peki? Ben hızlıca okuyayım. Ahmet Doğan Yıldırım, Samet Akaydın, Cenk Özkaçar, Buşari, Ozan Tufan, Pina, Metan Mimaroğlu, Umut Nayır, Muteba ve Saviola gibi isimler var.
0: Yani Saviola'yı alırdım ben. Hızlı ucum için. Çünkü rakip önde zaten. Rakip öne çıkmış. Arkaya koşu atacak enerjik bir oyuncu lazım. Saviola'yı alırdım. Pina'yı da alırdım. Değişikliklerim ne olurdu? Saviola Salah yerini alırdım. Pina'yı da Aral yerini alırdım. Çünkü Aral da parladı, söndü. Oyunda yok. Ben Pina'yı da kullanırdım yani. Ya, Trabzon'da şimdi bak Salah her şeyi takımın yükünü Salah çekiyor. Toplu oyunda var, topsuz oyunda var. Her yere koşuyor geriye. Fizik gücü yetersiz dedik ama her şeye rağmen takıma enerji veren takımın saha içinde motive eden oyuncu Salah. Şimdi Cenk'i hazırlıyor gördüm herhalde. Cenk'i oyunu muhtemelen Savic Cenk değişikliği yapacak. Ya da Vivo'yu öne atacak. Savic'i. Çünkü orta sahası da boşaldı. Bu arada Buşari'yi de denerdim. Neden denerdim biliyor musun? Buşari'yi düşünürdüm. Niye? Hem orta sahada top tutsun hem takımı yönetsin diye. Şimdi tam takımı yönetecek adama ihtiyaç var. Ozan'ı da düşünürdüm. Ozan tercihi de olurdu Fatih Hoca'nın ama Cenk tercihini kullandı. Vivo yorulmuş olabilir ama Vivo'yu çıkaracağını düşünmüyorum. Çünkü zaten Perşembe günü oynamayacak Avrupa maçında. Vivo ile devam edecektir. Savic'i ağır kaldığı için düşünebilir. Savic'i belki şey yapabilir. Savic'i alabilir dışarıya. Savic Cenk yapabilir. Samet'i yani ya ben böyle öne geçtiğiniz zaman defans değil de orta sahada santrafor alınması taraftarıyım. Şundan dolayı siz ne kadar yaslanırsanız rakip o kadar size gelir golü atar yani. Gol ve goller atar. O anlamda ben Cenk tercihini ben de çok merak ediyorum kim alacak diye. Ama Salah Saviola değişikliği takıma enerji verebilir. Bir de Onaçı tabi çok tek başına kalıyor, yoruluyor. Yakaladı da pozisyon, atamadı. Onaçı'nın da Onaçı'yı alıp Salah santrafor yapıyor.
1: Bu arada dediğin gibi Saviolo girdi.
0: Saviolo Aral
1: Şimşir de
0: çok az, yani 10-15 dakika oynadı. Golde etkisi var ama ikinci Trabzon'un ikinci golünde var.
1: Aral aslında 70 dakika oynadı ama 10-15 dakika vardı.
0: Evet. İkinci olarak da Muçi çıktı. Muçi diri kaldı aslında. Muçi'yi devam ettirebilirdi. Ben Muçi'yi devam ettirirdim. Ben olsam ettirirdim.
1: Muçi'nin yerine gelen isim Trabzonspor'da.
0: Mesela Onaçı'yı alıp Salah'a santrafora atardım.
1: Muçi çıktı, Cenk mi girdi Trabzonspor'da? Evet. Şu an Cenk'i görüyoruz. Ve Başakşehir'de de değişiklik devam ediyor. Bununla da kalmıyor Başakşehir'de. Ömer Ali çıktı ve Başakşehir'de Karbovnik'in girdiğini görüyoruz oyuna. Ömer Ali Şahiner oyundan çıkıyor. Diğer tarafta Sağyolu'nun girdiği Aral Şimşir'in çıktığı. Diğer tarafta Trabzon'un bir diğer tarafında savunmada bir ek oyuncu aldığı, Muçi'nin çıktığı, savunmaya bir katkı geldiği.
0: Mesela Malinovski
1: anlar var. Cenk Özkaçar orada.
0: Mesela Malinovski de mesela Malinovski Ozan yapabilirdi hoca. Yani orta
1: saha. Hoca burada ben savunma yapıp oyunu tutacağım mı diyor.
0: Evet. Yani oyunu yapma. 2-1'i tutmaya çalışıyor ama 2-1'i işte
1: 25 dakika boyunca
0: 25 dakika. 20-25 dakika savunacak.
1: Çok da istemiyor.
0: Yani savunacak. Savyola'yla da yakaladığında atacak. Diyor ki arkada boşluk yakalarım. Savyola hızlı adam. Yakalar atarım ya da attırırım. Savyola ile attırırım. İkinci şıkta gol yemem diyor. Cenk'le en azından gol yemem. Şeyi de biraz Vivu'yu da biraz daha hücumda kullanırım diye düşünüyor.
1: Başakşehir Nuri Şahin'le Avrupa'da elendi. Ligde bu şekilde devam ederse işleri zor. Yeteri kadar transferleri nasıl yapamıyorlar? Maddi anlamda sıkıntılı olmayan takım diye düşünüyorum ama bakalım ilerleyen haftalarda ne gösterir Trabzon? Her hafta üzerine katar. Derfin Yunus Dana ben demiş. Hoş geldin demiş. Sana da sevgilerini iletmiş.
0: Bizim de bir sevgi saygı bizden. Trabzon tabii ilk 5 hafta 6 hafta her takımı görmek lazım. Yani kötü olur. Başakşehir ligi götüremez ya da hayır öyle düşünmüyorum, tam tersi. Başakşehir güçlü, diri bir takım. Ligde orta sıraların üstünde olacak bir takım. İlk 5-6-7'lerde olacak bir takım bence. Öyle değil. Trabzon için de tabii ki konuşmak için çok erken. Trabzon için de erken. Hani Trabzon evet, net bir şey varsa orta sahası, böyle çok kırılgan bir orta sahası var ya, daha diri güçlü bir orta sahası olması lazım Trabzon'un. Bu anlamda Malinovski'nin mesela, şu anda ben olsam Malinovski Ozan'ı yapardım yani, net hemen değiştirirdim. Çok düştü çünkü Malinovski. Hiç olmadı, çok düştü. Şimdi takımda şu da var Trabzonspor'da. Çok fazla sorumluluk almıyor oyuncular. Dur topu atayım ya ben. Salah'a atayım, o halleder modundalar. Bence mesela Başakşehir takımında 7-8 oyuncu oyuna katkı verirken Trabzon takımında 4-5 oyuncu oyuna katkı verdi. Ben Muçi'yi bugün iyi gördüm. Fatih Hoca'ya biraz bu anlamda şaşırdım. Malinovski'yi alırdım. Malinovski Ozan yapardım ben olsam. Muçi'yi oyunda tutardım. Muçi Asala iyiydi çünkü ikisi ikinci golde de ikisinin etkisi vardı.
1: Alanya'da da 11 belli oldu bu arada. Trabzonspor maçını konuşuyoruz ama Beşiktaş Alanya ile karşılaşacak. Beşiktaş'ın 11'ini hızlıca hatırlatalım. Nübel kalede Beşiktaş'ta. Taylan Agbodo, Emirhan Rıdvan dörtlüsü savunmada. Salih Endidi, Çerni, Orkun, Trossard kanatlarla beraber orta alan böyle. Oh da ileri uçta Beşiktaş'ta. Vlahovic'in yine 11 başlamadığı bir Beşiktaş merak ediliyordu açıkçası. Trossard'da da bu zaman almıştı ama Beşiktaş'ta Vlahovic haliyle muhtemelen şüphesiz diyelim hatta oraya. Şöyle yedeklerde de görebildiğimiz bir oyuncudur. An itibariyle oradaki detayları yedekleriyle beraber de aktarırız. Beşiktaş'ta Böyle bir 11 var. Nübel Kale'de, Taylan sağda, Rıdvan solda, Emirhan Akbadu ikilisinin stoper tandeminde olduğu, Salih'in, Endidi'nin, Orkun'un ortalığını paylaştığı, Çerni'nin sağda, Trossard'ın solda kanatları paylaştığı, ileride de Oh'un olduğu bir 11 Trabzonspor maçını konuşurken Beşiktaş tarafında durumun böyle olduğunu, Alanya maçı özelinde 21.30'da başlayacak karşılaşma öncesinde 11'in açıklandığını ve 11'in bu şekilde olduğunu sizlerle paylaştık.

0: İşim sizlere aktarayım. Tabi oraya ilişkin de belki bir yorumumuz olur. 75. dakikadayız. Trabzon 2, Başakşehir 1. Ama bir de tabi Alanya Beşiktaş maçını bekliyoruz. Göksel'in çağrısı araç 21.30 itibariyle sizlerle olacak diyeyim. Sözü tekrar sana bırakayım Aytekin Akay.
1: Evet. Tabi en kritik 5-10 dakikayı oynayacak Trabzon bence. Çünkü oyuncular da yoruldu. Salah da görüyorum bayağı bütün Başakşehir'li oyuncu Trabzon takımı Salah'ın üzerine oynayınca Başakşehir'de Salah'ın üzerine oynadı. Hoca Vivo'yu sağa attı. Çünkü Kapral bayağı şey yaptı orada. Ucum oynadığı için Kanada da yardım edemedi. Vivo'yu sağa atarak en azından Başakşehir'in sol tarafını, sol taraftan gelen ataklarını engellemek istiyor. Doğru bir hamle yaptı. Ama ben az önce altını çizdiğim nokta orta sahada Malinovski yerine Ozan'ı düşünseydi oyunu tutma anlamında önemli bir adım atmış olacaktı. Ama ne kadar önde oynarsanız rakip az çıkar ve az pozisyon verirsiniz. Az tehlike yaşarsınız. Buradaki kritik nokta kaç oyuncuyla rakip ceza alanında olduğunuzdur. Trabzon bu anlamda yani şimdi önde oynamaya çalışıyor. Rakip de karşılık veriyor. Yine tabii şeyin de bir şanssızlığı var. Görüyoruz. Onacı bugün çok istedi. Yani gol yapmak istedi, atmak istedi, attırmak istedi. Mesela. Yine denedi. Ve çok yoruldu. Ben çok yorulduğunu düşünüyorum. Bakıyorum bizim Trabzon taraftar gruplarında ona açıyor tepki var ama yanlış bir tepki. Yani biraz ona açının yalnız kaldığını düşünüyorum işin doğrusu. Ona açının yanında Umut Nayır da yapabilirdi ama ona açıyı çıkarıp Salah'a öne atabilirdi. Set oyununa dönerdi. Daha ağır oynardı. Zaten ağır oynuyordu. Hepten ağır oynardı Trabzon. Ama ikinci yarıda tabii şey yani Trabzon'daki en önemli şey işte ayağına top diyen oyuncu Vivo. Vivo olmasa Trabzon takımı çok büyük sorunlar yaşar. İşte az önce bahsettiğim konu boş alan bulup giden oyuncu. Bu işte. Bunu yapacak.
0: Sağ taraftan gelişen atakta evet. Yine bir savunmada sonradan oyuna dahil olan bir isim.
1: Salah dışında da bir tercih lazım orada. Yani topu Salah'a atmayayım ama kime atayım? İşte o tercih çok önemli. Burada işte Muçi kalaydı. Muçi'yi bıraksaydı oyunda hoca çok çok doğru yapmış olurdu.
0: Trabzonspor 2 Başakşehir 1 dediğimiz anlarda 77. dakikayı geride bırakıyoruz ve yavaş yavaş diğer tarafta Trabzonspor özelinde de artık başlıkların atıldığı anlara doğru yaklaşıyoruz. 78. dakikadayız. 2-1'lik Trabzon üstünlüğü var ama son dakikalarda ne olacak, ne bitecek? Az sonra bir ara vereceğiz. Aranın ardından son dakikalara yakın sizlerle yeniden olacağız. Yeniden birlikte olacağız. Aytekin Akay'la konuşalım, detaylandıralım ama şu an ortada geçen bir oyun var.
1: Şöyle söyleyeyim. Trabzon buradan 3 puan çıkarsa büyük iş başarmış olur. Basit değil.
0: Diyorsun.
1: Bence öyle.
0: Döndüğümüzde öyle olacak mı bakalım?
1: Şöyle az önce son bir arkadaşımız bize yazdı ya. Başakşehir işte falan filan iyi değil transfer yapmasın. Değil, katılmıyorum. Başakşehir diri güçlü iyi bir takım. Trabzon yani az buz mücadele vermiyor şu anda. Oyunu doğru. Tutmak için. Doğru. Oyunu tutmak için ve bu arada son 15-20 dakikadır Başakşehir çok büyük efor gösterdi ilk yarıda ve ikinci yarın başında. Biraz düştü oyundan Başakşehir. Santraforlar aldı. Mücadele eden oyuncu değil de santrafor da aldı. Bu bir penaltı olabilir mi?
0: Yerde kalan bir oyuncu var Trabzon'da ve penaltıyı gösterdi karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan.
1: Yok.
0: Gösterdi evet. Mi? Yoksa gösterdi. Penaltı gösterdi. Yok, hayır.
1: Penaltı mı?
0: Hakem aldatmaya yönelik. Öyle bir gösterdi ki Ali Şansalan o noktayı. Böyle
1: ilk önce elini kaldırdı, evet, ben offside sandım ama
0: beyaz noktayı gösterir gibi gördük ama Salah'ı da kadrajı
1: bence orada bir aldatma yok.
0: Salah aldatıyor mu bakalım?
1: Bakalım. Yok. Aldatmıyor, normal atlıyor.
0: Müdahale de var ama yani temas var mı onu? Müdahale girişimi var. Temas var mı onu göremiyorum. Temas yok gibi.
1: Temas, evet. Sol ayağa bakmak lazım.
0: Çok ince bir
1: aldatma değil bu ama.
0: Çizgi. Evet.
1: Buna aldatmadan buna aldatmadan temas, sarı kart verilmez.
0: Temas da, evet, temas da. Bu arada aldatmadan sarı kart en son ne zaman gördüm?

0: görmüştük kısmında da sorguladım yani. Yani
1: Türkiye'de çok
0: gördü.
1: Çok
0: Salah yani, gördü şu an ya.
1: Yok şöyle. Tabii. Adam İngiltere'de oynadı kaç yıl, üst düzey aldatmadan bir sarı kart görmemiştir yani.
0: Doğru. En son ne zaman gördük kısmını da sorgulattım.
1: Hatta onu. Dünya Kupası'nı hatırlıyor musun? Yedikleri golde, Mısır'ın yediği golde
0: evet,
1: de
0: doğru.
1: Buna benzeri pozisyon oldu.
0: Çok doğru.
1: Orada da ben penaltı yani çok yumuşak bir pozisyondu doğru. Yani. Ama bu şey değil. Hadi penaltı vermese bile sarı kart vermemesi lazımdı. Hakim biraz oraya şey gitmiş yani. Böyle kızarak gitti. Diyor. Sen Salah'sın, nasıl aldatırsın tarzında gitti Ali Şansalan. Şansını zorluyor Ali Şansalan. Aslında hakemsiz. Hakem çok hani verdiği kararlarda sadece bu sarı kartta bir anormallik gördüm.
0: 80. dakikadayız ve Aytekin Akay'la konuşmaya devam edeceğiz ama bir aramız olacak öncesinde. Aytekin Akay, son bir cümlen varsa aranın öncesinde.
1: Yani şey, Trabzon 3'ü bulsaydı hepten rahatlayacaktı. Bakalım. Ama bu pozisyonda şey, bu skor da Trabzon için şu ortamda iyi bir skor.
0: Peki.
1: Ve dediğimiz şey, Buşari'yi alıyor. Ya şimdi Buşari'yi eleştiri çok ama şu anda lazım olan oyunculardan biri Buşari ve az önce
0: Malinovski
1: çok oyunda kaldı. Yani Fatih Hocam ne yaptın sen? Bu kadar izlenmez ya. Bu evet. kadar olmaz. Daha gençliğine. Ozan Buşari, Ozan da olurdu. Buşari de. En Buşari öne de top atan bir oyuncu. Şut atan bir oyuncu. Buşari de iyi. İyi tercih.
0: Araya gidiyoruz. Aranın ardından Aytekin Akay'la burada olacağız. 80. dakikadayız. 2-1'lik Trabzon üstünlüğü var Başakşehir karşısında.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar sala düzelme demektir. Emek, iyileşme demektir. Bir şeyin düzelmesini ifade eder. Dolayısıyla ismiyle müsemma bu adam yıllardır ismiyle milyonlarca insanı heyecanlandırır durur. İtirazım yok. Ama biz yine de analize başlamadan önce bir şeyi netleştirelim. Salah'ı konuşurken hangi Salah'tan bahsettiğimizi bilmemiz lazım. 2024-25 sezonuyla 25-26 sezonu arasında istatistiksel olarak bir makas açıklığı var. Bunu görmezden gelmek doğru olmaz. Şimdi 24-25'te Salah Premier Lig tarihinin en yüksek gol katkısı rekoruna ortak oldu. 38 maç, 29 gol, 18 asist. Liverpool şampiyonluğa taşıdı, sezon oyuncusu seçildi ve çok üst düzey bir performans. 25-26 bambaşka bir Salah portresi karşımıza çıktı. Orada da 27 maç var, 7 gol 7 asist. Şampiyonlar Ligi'nde de 3 gol 3 asist. Şimdi bunun dışında sık konuşulmayan ama çok önemli bir veri daha var. Dribbling başarısı yaklaşık %26'ya düşmüş durumda. Şimdi eski Salah'ı bilenler için bu rakam anlamlı çünkü o Salah kanatta birebir durumlarda gözü kapalı geçerdi. Bunu geçen sene ben gittim yerinde de izledim de eşe dosta dedim ki Salah bırakmış dedim. Bakın kelimeme dikkat edin lütfen. Bırakmış dedim. Çünkü bu rakamların, bu makas açıklığının en önemli sebebi bence abi Liverpool'un bozulan ortamının etkisi var. Arne Slot'ta yaşananlar ve benden daha iyi biliyorsunuz Liverpool'da bazı şeyler bozuldu. Takım kimyası bozuldu. Şeyi biliyorsunuz erkenden oyundan almalar, Salah'ın kontrat beklentisi falan bunların bir sürü etkisi vardı. Yani evet sadece sahada verilere odaklandığınız işte ön alanda top kapma rakamları son sezonlarda önemli ölçüde geriledi diyebiliriz. Ama Liverpool'daki o rock'n'roll ortamı da geriledi. Yani bireysel değil de daha kolektif de düşünmek lazım orayı. Sırf hani 34 yaşında diye tek başına verilere ihalede bırakmamak lazım. Sonuçta Dünya Kupası'nda da Mısır'ı tarihte ilk kez son 16'da gördük. O taşıdı. Ve turnuvada kilit pas sıralamasında en üst isimlerin arasına girdi. Toplam 16 kilit pası var. 90 dakika başına 4.26 kilit pas. Bu ne demek? Messi gibi, Hakimi gibi isimlerle omuz omuz olan bir rakam. Yani Salah tükenmiş bir oyuncu değil. Asistçi kimliği var, oyun zekası var, ceza sahasındaki sezgileri hala çok yüksek ve işliyor. Kaybettiği şey ya da öyle görünen şey, işte burası benim için karışık. Yani bireysel hız ve dribbling kapasitesi, kazandığı şey pozisyonel olgunluk, kilit pas hassasiyeti. Hani bir laf vardır, bir boksörün en son kaybolan şey yumruğudur derler. Futbola uyarlarsak bir futbolcunun en son kaybolan şeyi tekniği ve oyun zekasıdır. Tamam. Şimdi uyarlayalım Trabzonspor'a. Ama dediğim gibi şimdi şöyle de video çekmiştim ben. Olağanüstü ve Salah kelimelerini yan yana kullanmıştım geçmişte. Adamın bir yırtılma dönemi var yine Arne Slot'la. Sonra işte sözleşme krizi oldu. Benle kimse konuşmadı diye o zaman hatta goller hep ikinci yarılarda atıyordu falan, onu da söylemiş olalım. Trabzonspor'un 4-2-3-1 sisteminde Salah'ın en doğal konumu sağ kanat. Ve bu noktada Onoaçu ile kurulacak ilişki önemli. İlk akla gelen bağlantı tabii ki Salah'ın Onoaçu'ya yapacağı servisler. Bunlar var ve gerçek. Onoaçu geçen sezon ligin gol krallığını 22 golle bitirdi. İçeri yapılan doğru ortalar, yarı alan pasları onun için dönüşüme en hazır pozisyonlardır. Şimdi dedik ya Salah 90 dakikada 4.26 kilit pas üretebiliyor diye. Şimdi Onoaçu'nun beslenme kapasitesini bu ciddi şekilde arttırır demektir. Ama bu ilişkinin tek yönlü olduğunu düşünmek de eksiklik olabilir. Çünkü Onoaçu'nun varlığı da Salah'ın oyununu özgürleştirecek. Geçen sezon Onoaçu olmadığında onun için alıştırılmış o orta saha organizasyonu işlevsiz kalmıştı. Şu an böyle bir durumda Salah'ı gerektiğine santrafor pozisyonuna da taşıyabilirsiniz ya da çok daha farklı geçiş esaslı bir oyun kurabilirsiniz. Onoaçu'nun derinliğe koşması, hava topu hakimiyeti, Salah'ın o arkada gelen koşularla ceza sahasına girmesi gibi bir toplu bir şey izleyebiliriz. Sekanslar bütünü izleyebiliriz. Yani bu ikili hem birbirine servis yapan hem de birbirinin önüne alan açan bir simbiyoz derler yaratabilir. Yani bu kombinasyonun kağıt üzerindeki korkutuculuğu bence inkar edilemez. Bir de 4-2-3-1 dedik. Abi Aral, Muçi, Salah bir arada kağıt üstünde yani Türk futbolu için çok heyecan verici bir üçlü bu. Yani bu üçlü arkalarındaki iki orta sahanın yükünü arttıracak. Tamam işin doğrusu ama Trabzonspor'da eminim ki Fatih Tekke de bunun farkında. Diğer yandan sette rakip savunmasını sökme baskısı yaratacak. Hem de geçiş anlarında rakip savunmayı böyle iki ateş arasında bırakacak. Muçi geçen sezon 11 gol attı. Teknik kapasitesi yüksek, dar alanda çalışıyor, asist üretiyor, gol üretiyor. Aral bence kritik bir konumda. Hem yaratıcı hem bağlantı kurucu bir rol üstleniyor. Ve Salah geliyor. Geçişlerde üçüncü bir tehdit geliyor. Rakip savunmayı dağıtacak bir caydırıcılık geliyor. Ceza sahası çevresinde topu her aldığında rakip takıma ekstra önlem geliyor. Ekstra markaj zorunluluğu doğuruyor. Bunlar da Muçi ve Aral için alan geliyor demektir. Ve ama bu üçlünün arkasındaki iki orta sahanın yükü, evet, göz ardı edilmemeli. Hem geçişte boşluğu kapatacak, hem topa sahip olmada denge sağlayacak. Tabii ki o yükü lig başlayınca onu konuşuruz. Tamam. Ama Trabzonspor bu kimyayı doğru kurgularsa, orta saha yapısını doğru oluşturursa, ha, Wagner Pina'yı da ekleyelim bu tabloya. Çünkü geçen sezon sağ bekte 7 asisti vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bence çok ciddi bir hücum katkısı aldı bir bekten. Çizgide etkili, dinamik, ileri çıkmaktan korkmayan bir profil ve bu profil Salah'la uyumlanırsa, yani Salah içe kestiği anlarda Pina derinliği açılabilir, çizgiyi ele alabilir, ortaları yapabilir. Pina ileri çıktı, Salah içeri kayıp oyun kurma bölgesine dahil olabilir. Yani elbette Salah'ın yük olacağı işlerden biri de Pina'nın sırtına kalacak. Onu inkar edemeyiz ama Pina da bunu kaldıracak bir oyuncu gibi durdu geçen sezon. Ve sağ koridor ciddi bir tahmin edilemezlik vaat ediyor. Onu söyleyeyim. Yani rakip takımların sağ kanat savunma organizasyonunu karmaşık bir probleme dönüştürecek. Adamda enerji var, dinamizm var, Salah'ta kabiliyet var, isminin bir korkusu var. Hakikaten Trabzonspor'u bu tarafta ligin en üretken koridoru halinde izleyebiliriz. Sahada olup bitenden bağımsız olarak bu transferin bir boyutu daha var. Bu boyutu da bence küçümsemek hata olabilir. O da şu, abi adamın Instagram'da 67 milyon takipçisi var, belki daha fazla. Yani dünya genelinde büyük kulüplerin çoğunu geride bırakan bir kitlesel ağırlık var. Haaland da merak edecek falan ne yapıyor diye. Guardiola da arada bakacak. Adam zaten Afrika'nın gururu, Mısır'ın gururu. Trabzonspor formasını giydiği an o görünürlülük bambaşka bir düzeye ulaşıyor. Yani önce coğrafi boyuta bakalım. Şimdi Türkiye Orta Doğu'ya kapı olan bir ülke. Ve Trabzonspor şu ana kadar bu pazarın hiçbir kısmına da dokunamamış bir marka. Şehir olarak dokundu. Maşallah var da Arapların ilgisinin şey olarak bu futbol başlığında yok. Şimdi sen Mısır, Suudi Arabistan, efendime söyleyeyim Körfez ülkeleri, Kuzey Afrika pazarı, burada artık görünürlülük kazanıyorsun. Ve bunu sponsorluk gelirine yansıtabilirsin, bilinirliliğine yansıtabilirsin. Bir de başarıyla birleştirirsen tamam. Çünkü şimdi Salah mesela şu anda pek çok küresel dev markayla anlaşması var. Bir kısmını çekeceksin, Trabzonspor'la masaya oturacaksın yani. Bu hayalci bir senaryo olmaz. Çünkü adamlar şuna bakarlar. Salah nerede oynuyor değil de global görünürlüğüne yatırım yapıyor ya. Biz onu daha çok gösteririz diyeceksin. Mesela sosyal medya tarafında da tablo çarpıcı. Sen Salah'ı kanal olarak kullansan marka bilinirliği

katlamak için çok büyük bir fırsata dönüştürsün. Zaten forma satışıydı, lisans üründü, bunlar göz ardı edilmiyordur. Çünkü Sala adını taşıyan ürün sadece Türkiye'de satılmaz, dışarıda da. Büyük bir potansiyeli vardır, ölçülebilir bir potansiyeli vardır. Zaten Salah'ın müzakere sürecinde biliyoruz işte %20 pay istedi, Beşiktaş sürecinde de hatırlayın. Pay çok fazla istendi falan, öyle konular vardı. Oyuncu kendi markasının değerini biliyor, onun pazarlama gücünün farkında. Bunu Trabzonspor absorbe edebilirse uzun vadede uluslararası marka değerinde de kalıcı bir sıçrama yaşayabilir. Çünkü böyledir. Böyledir abi. Adam her yerde ilgi çeker. Mesela Roma'da başarılı olmaya başlayınca abi gittiği caminin cemaatiyle bile röportaj yapmışlardı. Diyorlar ki işte cemaatten abi hacı amca diyor ki arabasını işte dışarı park ederdi. İmamla konuşurdu. Biz cemaat olarak onunla gurur duyduk. Ya oluyor böyle şeyler. Yani reklamlar, sosyal mesajlar, yardım kuruluşları, saygı mertebesi ya da çocukların kahramanı olma noktasında Muhammed Salah şahane bir isim. Şimdi Salah'a bakıyorsun. Damat adayı gibi olacak ama içkisi yok, sigarası yok. Ramazan'da orucunu tutar. Mazbut yaşar. O topraklar için kıymetli. Örnek alınabilecek görüntüler bunlar. Çok konuşmaz. Biraz içe kapanık ve utangaçtır doğrusunu söylemek gerekirse. Sosyal medyayı iş için kullanır ama kendi açısından biraz şeydir. Çok röportaj vermez maalesef. Hiç dövmesi yoktur. Acayip saçlar falan görmezsin. Bunun bir tane haylazlığı var. Bazen arkadaşları gelirken köşeri yemeği getirirlermiş. Bilmiyorum bilir misiniz o yemeği? Böyle pirinç, makarna, mercimek, nohut, sarımsak ve domates sosuyla yapılan bir yemek. Arkadaşlarıyla ne zaman buluşsa bazen Mısır'dan bu yemeği getiriyorlar. Daha arabada, arabanın içinde çeker baba kapşonu kafasına, arabada bitirir yemeği. Yani fırlamalı bu kadar. Ama arkadaşlarıyla da hala görüşüyor, onu da söyleyelim. Köklerinden de kopmamış. Hala çocukken takıldığı yerlere giden bir adam. Çocukken gittiği kafelerde masa tenisiyle bilardo oynarmış. Bayramda akrabalarını, komşularını muhakkak ziyaret eder. Hatta çocuk, bunu anlatmıştım, çocukluk arkadaşı kaza geçiriyor bir gün. Tak ziyaretti bizimki. Tahire'de evlendi mesela ama köy yerinde de ayrı bir dün yapıyor. İnsanlara yardıma zaten devam. Böyle fonları falan var. Böyle bir adam yani. Güne sabah namazıyla falan başlıyor ya. Şeyi düşündüm biliyor musun? Fatih Tekke ile ikisi yan yana geldiğinde nasıl muhabbet döner acaba? Vallahi merak ediyorum. Hayata dair falan yani. Bak şu an benim en büyük hayalim şu olurdu bir yayıncı olarak. Sağımda Fatih Tekke hoca, solumda Salah. Sadece hayatı konuşuyoruz. Anladın mı? Bak, hiç öyle futbol falan yok abi. Sadece hayat. Ne muhabbet döner?

0: メディオ。Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Muhammed Salah'ın golü offside gerekçesiyle sayılmıyor. Hat-trick'e çok yaklaşmıştı tam da girdiğimiz anlarda yayına. 90+4 işaret edildi. 90+2 kaldı geriye. 90+3'ü geride bırakmak üzereyiz zira. 2 dakikalık aşağı yukarı bir bölüm kaldı ki az önce de duraksadı 90+1'de oyun. O yüzden öyle söyledim. 2-1'lik Trabzonspor üstünlüğünün olduğunu Başakşehir karşısında aktarayım, söyleyeyim. Muhammed Salah çok da güzel aşırtmıştı ama orada... faul gerekçesiyle düzeltiyorum Muhammed Salah'ın.
1: Evet.
0: Faul gerekçesiyle.
1: Faul ama.
0: Evet, faul gibi de duruyor. Evet. Çok da klas bir şutu. Mücadele esnasında bir rakip oyuncuyu itiyor. İttiği noktada topu da böyle aşırtarak kalecinin üstünden ağlara gönderiyor ama tabii karşılaşmanın hakemi de burada dur diyor. Karşılaşmada 2-1'lik Trabzonspor üstünlüğü sürüyor. Şu dakikaya dek Aytekin Akay böyle gitmez dedi ama böyle de bitiyor gibi sanki maç. Evet. Fatih Tekke oyunu biraz da kabullenip buraya getirdi. Bu arada Fatih Tekke de bir itirazla beraber sarı kart gören oyuncu diyesim geldi de sarı kart.
1: Oynasa gördüm. Oynar.
0: Oynasa oynar diyorsun.
1: Oynasa oynar. Klastır, tekniktir.
0: Burada da çok ihtiyaç yok gibi ama Fatih Tekke'ye.
1: Fatih hocam artık dışarıda oynayacak.
0: Evet.
1: Takımı iyi yönetecek.
0: Başakşehir 2-2'ye getirebilecek mi durumu? O da bir orta geldi, oradan tehlikeli pozisyon. Ama hızlı uzaklaştırdı Trabzonspor tarafı bu pozisyonu ki bir kontra atak şansı şimdi olabilir. Kalede boş, uzaklardan şut topağalarda.
1: Evet.
0: Başakşehir 2-2 yakalarız dedi ve Muhammed Şengezer ileriye kadar çıktı. Bir kontra atak şansında sol tarafta topla buluşan isim. Başakşehir'de Muhammed'i de ileride görünce

0: Başakşehir'in bir beraberlik ihtimaliyle Muhammed Şengezer'in de ileride olduğu anlarda topu ağlara gönderiyor. Ama burada bu golde de mi problem var baktık? Yine Salah. Aytekin Akay.
1: Offside diye durmuş ama bence offside değil. İncelendiğinde bence offside değil ama bilmiyorum. İncelensin bakalım. Muhammed Şengezer ileri çıkmıştı şey için.
0: Beraberlik ihtimali için.
1: Evet. Ama
0: 2 oldu bu diyor galiba, öyle mi? Muhammed Şengezer.
1: Evet.
0: Hocam bak 2 oldu mu diyor. Ne anlatmaya çalışıyor acaba?
1: Yani, yani sayılmayan gollerim sayılan gollerimi geçecek demek istiyor.
0: Evet. Alişan Salan'a Alişan Salan'a bak 2 diyor, bir yeri gösteriyor. Konum olarak evet. Farklı bir yeri gösteriyor.
1: Evet. Sayılmayan goller sayılanları geçecek.
0: 90 artı 5'in içerisindeyiz 2-1'lik. Trabzonspor'un üstünlüğünün olduğu anlarda ve tam da bu noktada Başakşehir'in sağ taraftan yaklaştığı, gole yaklaştığı anlar var. İçeriye doğru yapılan orta kafa vuruşu asfaltta dışarıda. Üstten dışarıda ve Ali Şansalan karşılaşmayı bitiriyor. Başakşehir son anlarda 2-2'yi yakalamaya çalışsa da Trabzonspor'da belki 4'e gidebilecek, iptal edilmeyen golleri de orada işin içerisine katacak olursak, iptal edilen düzeltiyorum golleri işin içerisine kattığımızda belki 4'ü bulabileceği, Salah'ın 4 golle sahadan ayrılabileceği Trabzonspor'da bir akşamda 2-1'le geçiyor Başakşehir'i. Trabzonspor'un Muhammed Salah'ı var başlığını attırıyor bu da. Mısırlı Yıldız'ın golleriyle Başakşehir'i 2-1 mağlup eden bir Trabzonspor'da ön plana çıkmıyor değil. Tabii biri faul ama diğerinin işte offside olup olmadığını konuşuruz, değerlendiririz, detaylandırırız ama Salah'ın özellikle Muhammed Şengezer'in 2-2'yi yakalayabilmek adına Trabzonspor yarı alanında bir köşe vuruşunda 11 kişi oldukları anda kontra atakla beraber Salah'ın topu ağlara göndermesi, hızlı çıkıp topu ağlarla buluşturması, o gol çok tartışılacak gibi duruyor ya da gol geçerliği kazanmayan o top çok da tartışılacak gibi duruyor o pozisyonda.
1: Sadece şey son evet. Offside'i iptal edilen gol bence gol. Hı hı. Ama rakibini ittiği, operi ittiği pozisyonda faul var. Ama burada mesela Vivu'nun verdiği pasta bence offside yok.
0: Diyorsun.
1: Yok, bu gol yani. Bunu eğer offside diye iptal etmişse, ki başka bir gerekçesi olamaz, hiç offside ile ilgisi yok. Gol yani. Güzel de bir gol.
0: Peki Muhammed Salah ileriden orada iyi de bir kontra atak çıkışıyla topu ağlara gönderdiğinde
1: orada şey dediğim, iki oyuncu benden önde diyebilir. Hı hı. Bir değil, hatta iki oyuncu benden önde diye geride diyebilir. Bence burada Muhammed Salah offside. Niye incelenmedi, o da ilginç. Ama Trabzon önemli bir 3 puan kazandı, onu söyleyeyim yani. Lig için.
0: Şu an yarışta ortak.
1: Tabii yarışta.
0: Trabzonspor bugün 4 puana ulaştı, Galatasaray öyle.
1: Ligin çok başı ama mesela Onana'nın 85'te kurtardığı önemli bir pozisyon var. O da maçın dönüm noktalarından biri. Bir de Onana'nın kaçırdığı 1-2 tane net pozisyon var. Bir de hakemin saymadığı bu offside'dan olan yani gol var ama görüyoruz ki Trabzon takımı geçen yıl %50-60 onu açıyordu. Bu sene %50-60 Salah.
0: Peki.
1: Yani takımın %50-60'ı bir oyuncuysa bu çok, yani bu uzun süre sürdürülebilir bir şey olmaz. Fatih Hocam'ın biraz bu işe kafa yatırması lazım. Sizle konuştuğumuz konu işte Saviola'yı alması önemliydi, doğru. Ozan'ı daha erken alabilirdi oyuna. Onaçı çok yorulmuştu, onu daha erken alabilirdi. Değişiklikler bazılarına katılmasam da Trabzonspor açısından iyi bir 3 puan. Çok çok çok önemli bir 3 puan. Bu 3 puanın şöyle bir artısı da var. Bildiğim kadarıyla Ahmet maçı var daha sonra. Tabi orta sahaya takviyeler falan, Fabinho gelecek gelmeyecek o netleşmedi ama Ahmet maçı var. Asıl önemlisi Trabzon'un Avrupa'da yoluna devam etmesi. Ben ligden çok Avrupa'yı, gözüm kulağım her şeyim Avrupa'da. Avrupa'da devam etmesi lazım Trabzon'un, hem de UEFA'da devam etmesi lazım. Fatih Hoca'nın dediği, ya konferans bize göre katılmıyorum, Trabzon UEFA'da devam etmeli, UEFA'da oynamalı. Ben bu akşamı gördükten sonra yani mesela Kasımpaşa maçından da Ferencvaros maçından da daha çok beğendim Trabzon'u. Bu akşam için söylüyorum. Bana umutluydum zaten UEFA için, biraz daha da umutlu hale geldim. İki eklemem var. Takıma bir santrafor lazım. Net gol atan bir santrafor. İyi de bir oyunu iki taraflı oynayabilen, 6'yı 8'e oynayabilen, hem ileri çıkabilen. Şimdi Trabzon'un dribling yapan, öne çıkan, adam eksilten oyuncuya ihtiyacı var. Bu akşam kazandı ama orta sahası Başakşehir'in orta sahasına göre zayıf kaldı. Trabzon'un orta sahaya, öncelikle orta sahaya en az bir oyuncu da santrafora katması lazım.
0: Peki. Aytekin Akay ile konuştuk maç boyunca ve maç sonunun bir bölümünde de birlikteyiz. Teşekkür edeceğim yavaş yavaş da Aytekin Akay'a. Son 4-5 dakikalık bölüm. Zira Aksal abi, Aksal Yavuz'a döneceğiz. Onunla konuşacağız. Kıymetli yine Aksal Yavuz bizlerle birlikte olacak diyeyim. Muhammed Salah Trabzonspor'u güldürdü. Trabzonları güldürdü dedik. 2-1 ile geçiyor Trabzon Başakşehir'i bu karşılaşmada. 4-1 olma ihtimali olan, belki farklı yere gitme ihtimali olan bir karşılaşmaydı ama değişiklikleri de oyunu tutmak gibi okudu. Bir maçtı, onu da hatırlatalım. Trabzonspor Muhammed Salah'la güldü bugün Aytekin Akay'la konuştuğumuz bölümde. Hızlıca golleri sizlerle paylaştıktan sonra, gollerin detaylarını sizlerle paylaştıktan sonra 2-1'lik bu karşılaşma özelinde, Salah'ın oyunuyla, Salah'ın golleriyle bu karşılaşma özelinde size birçok detayı aktardıktan sonra Beşiktaş'ın Alanya deplasmanını da hatırlatayım. Nübel kalede, Taylan Akbodu, Emirhan Rıdvan dörtlüsü savunmada bugün olacaklar. Endidi, Salih, Çerni, Orkun, Trossar kanatlarla beraber orta alan böyle. Ohta ileri uçta Beşiktaş'ta. Alanya'da Victor kalede, Lima, Aliti, Ümit, Adergonay dörtlüsü savunma derken Makuta, Baranali, Ruani orta alanı var. İbrahim Arda, Joda ileride olacak. Burada Alanya Spor tarafındaki durum da böyle. Alanya Spor'un 11'i de böyle. Beşiktaş ve Alanya Spor arasında Alanya deplasmanındaki oyun bu. Hatta şöyle bir Beşiktaş'ı Nübel'le konuşalım. Taylan'la, Endidi'yle, Emirhan'la, Rıdvan'la devam ettirelim. Rıdvan'ın, Emirhan'ın, Taylan'ın, Endidi'nin oynadığı bir karşılaşma var ki burada. Tüm burada bu dört savunma oyuncusunu ön plana çıkarken görüyoruz. Salih orada Beşiktaş'ta orta alanda önemli yer tutacak, Salih Özcan. Önünde Orkun ve Agbodu'nun oynama ihtimali var ki orada buna biraz mecbur kalan bir Beşiktaş'ta İtalyan'ı mı, yoksa yanlış okuduğumuz bir 11 okuması mı, diziliş okuması mı, bunu maç içerisinde göreceğiz gibi duruyor. Zira Endidi orada olup, ki öyle olur kuvvetli muhtemel, Agbodu Emirhan ikilisinin stoperde olduğu bir dizilişte görebiliriz. Orkun'u görüyoruz aynı şekilde orta alanda, az önce söylediğim gibi. Sol tarafta Trossar, sağda Çerni, ileride de Oh var. Tabi Alanya'da üçlü savunma sistemi devam ediyor. Victor kalede, Alanya'da Joao Pereira'nın oyununda, kurulumunda daha doğrusu. Lima, Aliti, Ümit üçlüsünün orada stoper üçlüsünde olduğunu. Makuta, Baran ikilisinin orta alanda. Adergonay ve Ruan'ın kanat beklerde olduğunu hatırlatalım. Wang, İbrahim ve Arda ileri uçta. Joe Wang, İbrahim ve Arda'nın ileri uçta olduğunu, Wang ve İbrahim'in kanatlarda olduğunu, Arda'nın da ileri uçta olduğunu hatırlatalım. Arda Usluoğlu'nun diğer tarafta yedeklerine baktığımda Hacı mesela. Yani Hacı merak edilen bir isim. O yedekte Alanya tarafında. Beşiktaş tarafında yine Vlahovic'in yedekte olduğunu hatırlatayım, sizlerle paylaşayım. Olaytan'ın yedeklerde olduğunu hatırlatayım, sizlerle yine paylaştığım bir bölüm olsun. Ottara gibi isimlerin, yine Yalo gibi isimlerin yine yedeklerde olduğunu sizlerle paylaşmış olayım. Aytekin Akay, son olarak eklemek istediğin Trabzon detayına ilişkin bir şey var mı diyeyim. Sana son sözlerini yani sormuş olayım.
1: Kafamda yoruyorum. Yani böyle bir 2-3 cümle. Trabzon geçtiğimiz 2 maç, 3 maç, 5 maç hazırlık maçlarda dahil en beğendiğim oyunlardan birini oynadı. Biraz hızlanması lazım. Tempolu oynaması lazım. Onaçı'yı biraz daha zenginleştirmek, sağını solunu zenginleştirmek lazım. Muçi'nin oyunda kalması lazım. Pina'nın takımda olması lazım. Eksikler var. Ben Ferencvaros maçı için Trabzonspor'dan bir ümitliydim. Bu akşamı gördüm. 2-3 ümitli hale geldim. Salah eğer o maçta da bu maça benzer bir performans gösterirse, takım Salah'a çalışırsa, Salah da takıma çalışacak ve Trabzon turu geçecek diye düşünüyorum.
0: Peki. Aytekin Akay'a çok teşekkür ediyorum bugün için. Yaklaşık 2,5 saatlik, 3 saatlik bir yayınımız oldu. Bunun için de sana teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Ömer Akay'a teşekkür ediyorum. 7 yaşında Aytekin Akay'ın oğlu. Ve yeni bir yorumcumuz diyelim mi artık Ömer Akay için? Diyelim. Ömer Akay bazen pozisyonlarda söz almak istedi. Böyle bağırmak istedi vesaire. Yayınında böyle telaşını unutarak. Ama çok tatlıydı o bölümler. Ömer Akay, sen neler söylersin? Ömer, sözü sana bırakayım son kısımda.
2: Bence bizim için zor rakipti. Zorlansak da yendik. Salah'ın sonuncu goldü ama hakem offside şeyi saymadı. Bu kadar.
0: Peki, Salah'ın gollerinde çok sevindin.
2: Evet.
0: Peki, teşekkür ediyoruz Ömer. Sağ ol. Ferencvaros maçı özelinde de Aytekin Akay'la yeniden görüşmüş oluruz zaten. Orada da detaylandırırız. Çok teşekkür ediyorum Aytekin Akay. Hızlıca ben şöyle bir hemen Aksal Yavuz'a döneceğim. Aksal abiyle konuşacağım. Aksal Yavuz'un karşılaşma özelinde neler düşündüğünü şöyle merak ediyorum. Karşılaşmayı nasıl yorumladığını merak ediyorum. Aksal abiyle değerlendirdiğimiz bölüm olacak. Keşke Zalgiris ikinci maçında rotasyon yapsaydı demiş. Zalgiris'in ikinci maçında Beşiktaş için. Selamlar, saygılar, hayırlı akşamlar güzel insanlar. Sefaköy'den ben satılmış demiş. Hoca bayağı bir rotasyon yapmış, hiç gereksiz bence bu demiş. Peki, Aksal Yavuz bizlerle, kıymetli değerli bir isim, değerli büyüğüm Aksal abi bizlerle birlikte. Aksal abi selamlar, saygılar, hoş geldin.
3: Aleyküm selam, iyi geceler, iyi yayınlar, herkese selamlar.
0: Teşekkür ediyorum. Neler söylersin, neler aktarırsın Trabzonspor'un bu galibiyetini nasıl yorumlarsın Aksal Yavuz? Salah'la güldü Trabzon ki Salah'la bu 3-4 de olabilirdi. İptal edilen de gol geçerliliği olmayan da şutlar var. Salah tarafında toplar var.
3: Vallahi sondan başlayayım. Atamayana atacaklarım neredeyse.
0: Öyle diyorsun.
3: O kadar, evet, o kadar gol kaçırdı Trabzon. Son anda Başakşehir'in 1-2 pozisyonu vardı. Onlardan biri gol olsaydı. Yani neler söylenebilirdi ki? Ancak şunu da söylemeliyim. Trabzonspor'un şartlar ne olursa olsun bu maçı kazanması gerekiyordu. Öyle ki Kasımpaşa beraberliği, Faroş mağlubiyeti ister istemez camiada moralleri bir hayli bozdu. Herkes şunu söyleyebilir. Biz bu akşam ne izledik? Müthiş bir Salah izledik. Onu Trabzonspor'a ve ülke futboluna kazandıranlara koca bir teşekkür etmek gerekir. Çünkü hakikaten büyük oyuncu. İnanılmaz oynadı. Trabzonspor'a 3 puanı söke söke aldırdı sevgili Berk.
0: Ve bunun yanında Trabzonspor'da sadece Salah'ı da konuşmak belki de orada yeterli olmayacaktır. Trabzonspor tarafını hatırladığımda ön plana çıkaracağımız oyuncular da oldu karşılaşma özelinde, karşılaşma ilişkin. Sonradan oyuna girenleri belki sonra konuşuruz tamam ama bir Muçi, bir diğer tarafta Trabzonspor'da Salah'la beraber Onançu'nun isteği, bunları konuşuruz. Ama aralığında sanki biraz daha zamana ihtiyacı var gibi. Aksal Yavuz neler söylersin?
3: Tabii yani Aral'ın bölgesinde Mustafa da zaman zaman çıktığı için herhalde hoca maçtan önce söylemiştir ona. Mustafa çıktığı zaman seni bekleyeceksin diye. Ama genelde şunu söyleyebiliriz. Aral'ın zamana ihtiyacı var. Muçi'yi anlatmaya gerek yok. Geçen sene Trabzonspor'a ne kadar katkı sağladı herkesin malumu. Ancak o da tam olarak hazır değil. Fakat Salah'la ikinci golü orada ortaklaşa bir pas alışverişi mükemmeldi.
4: Merhaba.
3: Sesim geliyor mu?
0: Evet, geliyor. Aksal.
3: Evet, yani Trabzon'un da zamana ihtiyacı var. Sadece Aral'ın değil.
0: Peki. Peki Ferencvaros maçı özelinde neler söylersin? Aksal Yavuz, onu sorayım.
3: Ya o maçta tabii bir umut var. En azından hoca Trabzon'da çıkardığı kadroyla çıkmayacağı için, zira farklı bir kadroyla çıkmış olsaydı sonuç biraz daha değişik olabilirdi. Şimdi o detaylara girmeyelim. Tahminim odur ki deplasmana daha farklı bir kadroyla oynayacak.
0: Peki.
3: Benim içimde bir umut var her Trabzonspor'da olduğu gibi.
0: Yani ligin başlangıcını nasıl yorumluyorsun diye merak ediyorum ben Aksal. Yıllardır Trabzon tarafında çok güzel yorumlar, detaylar dinlediğimiz bir isimsin. Ligin başlangıcı kısmında da Aksal abi açıkçası biraz böyle heyecan verici bir başlangıç gibi yorumluyorum. Senin yorumunu da merak ediyorum. Evet.
3: Ya şöyle hem Falcaroli'nin hem Muçi'nin sakatlanması Trabzonspor'un orta sahasını zaten problemliydi orta sahası. Orada bir sıkıntı oluşturuldu. Ancak bir 6 numara olmazsa olmaz. Geçen haftaki maç yazımda da belirttim. Su gibi, ekmek gibi, hatta oksijen gibi o bölgeye bir oyuncu ihtiyacı var. Trabzonspor onu da aldı. Yarın herhalde gelecek Trabzon'a duyduğuma göre.
0: Bu arada bugün Trabzon'a geliyor diye biliyorum ben ama tabii bakmak gerekiyor. Fabinho'dan bahsediyorum.
3: Evet, Fabinho'dan bahsediyorum. Dün akşam görüşlerde konuştum. Bugün bekleniyordu. En azından oradaki coşkuyu da görsün gibilerinden ama herhalde yarın gelecek.
0: Yarın ertelendi galiba. Evet.
3: Evet.

0: ama tabii ki Trabzonspor şampiyonluğun adaylarından bir tanesi, onu da söyleyelim. Bu 1-2-3 haftayı geçirirlerse çok daha iyi oyunla, iyi skorla Trabzonsporları mutlu eder.
1: Defans katkısını nasıl yorumladın Aksalya? Son olarak onu sorayım. Fatih Tekke'den defansa sonradan bir hamle geldi.
0: Ya futbolda şöyle bir tabiri vardır. Bir defans, bir takımın defansı ettirmek birlikleri taşıyamazsa o takımın, futbolun kolektif boyutunu sahaya yansıtması mümkün değil. Tabii ki defansta problem var. Ancak şunu da unutmayalım. Bu sene bu kadroda oynayan birkaç kişi bir arada yeni oynadıkları için, az önce de ifade ettiğim gibi, birkaç hafta sonra çok daha iyi bir Trabzonspor izleyeceğiz diye tahmin ediyorum.
1: Peki. Teşekkür ediyorum Aksal Yavuz.
0: Ben teşekkür ederim. Ağzına
1: sağlık. Selamlar, saygılar Aksal abi. Sağ olun. Aksal Yavuz'la konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Hızlıca Erkan Tiryaki ile de Trabzonspor'un bu galibiyetini konuşacağız, değerlendireceğiz. Onunla konuşurken bir diğer tarafta konuştuğumuz başlıklar arasında tabii Beşiktaş'ta olacak İtalyano açıklamalarda bulunuyor. Maç içerisinde, maç anında ve maç sonunda Göksel'in çağrısı araç sizlerle birlikte olacak. Trabzonspor'un Muhammed Salah'ı var dediğimiz anlardayız. Alanya Spor Beşiktaş maçını beklediğimiz anlardayız. Trabzonspor'un Başakşehir'i 2 golle geçtiği, Muhammed Salah'ın katkısıyla geçtiği bir gündeyiz. Bugün özelinde de Trabzonspor'u konuşmaya, aktarmaya devam ediyoruz. Tabii Trabzonspor'u konuşmaya, aktarmaya devam ediyoruz dediğimiz bu anlarda. Trabzonspor'un 2 golünün Salah'tan geldiğini hatırlatmak, tekrardan oraya gitmek şöyle faydalı olacak. Trabzonspor'da bu karşılaşma özelinde, Başakşehir maçı özelinde Salah 1-0'la geçti. Salah 1-0'la açtı perdeyi. Orada ilk dakikalarda baskının ardından tabii Salah'ın dönen topu tamamlaması, direkten içeriye girdi mi girmedilerin konuşulduğu, girdi mi girmedi milerin konuşulduğu anlarda Muhammed Salah'ın topunun gol değeri kazanması var incelemesiyle beraber 1-0'a getirmişti durumu. Şumurodov'un şutunda orada savunmada Vivu'nun elle müdahalesi penaltıyı getirdi. Şumurodov penaltıdan golü buldu. Bunun yanında Muhammed Salah ikinci yarıda Ernest Muçi'nin kaleye dönük olduğu, sırtı dönük olduğu anlarda Salah'ı görmesiyle durumu 2-1'e getiren isimdi. Yine Salah sahnedeydi. Trabzonspor'da 2-1'lik galibiyet bu şekildeydi. Erkan Tiryaki ile konuşacağız. Onunla değerlendireceğiz. Erkan Tiryaki, hoş geldin. Selamlar.
2: Merhaba Berk, iyi yayınlar, iyi akşamlar.
1: Teşekkürler. Nasıl gördün ikinci haftanın başlangıcıyla beraber bu karşılaşmayı da, Trabzonspor Başakşehir maçını da? Artık ikinci haftanın sonuna geldiğimiz anlardayız, sonuna yaklaştığımız maçlardayız.
2: Şimdi her şeyden önce Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor geçen hafta yaşadığı puan kaybı ve Trabzonspor'un Avrupa kupalarında maç kazanamaması, Fenerbahçe'de kazanamadı hafta içi, başlayabilecekleri kötü bir senaryoyla başladılar. Ama hem Galatasaray hem Fenerbahçe büyük takım refleksiyle ve Trabzonspor'da büyük takım refleksiyle üçü de kazandı. Ama Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Trabzonspor'un rakibine göre daha hafif rakibi vardı. Fenerbahçe'nin ev sahibi avantajı, ki Konyaspor çok iyi bir takım bence. Ve kadro kalitesi çok iyi daha doğrusu. Zaman geçtikçe daha da çok can yakacaktır. Erzurum Ligi'nin yenen mütevazı kadrolarından birisi, en uygun şartlarda karşılaştılar. Şimdi Trabzonspor ise lige en hazır giren, çünkü lige en erken açan, konferans ligi ön elemelerinden dolayı. Ama birkaç ay, bir buçuk aydır da şeyden dolayı, elendiğinden dolayı tamamen lige konsantre olarak çalışmalarını sürdüren, ligin en hazır kadrolarından birisiydi Başakşehir. Ve İlk haftaya kötü başladıktan sonra ve hafta içi maç kaybettikten sonra karşılaşabileceğiniz derbiler dışındaki en zor rakiple karşılaştınız. O yüzden Trabzonspor'un bu galibiyeti bu haftanın, daha Beşiktaş oynamadı ama, dört büyükler açısından en değerli, en kıymetli galibiyetlerinden birisiydi. Bunu öncelikle söyleyelim. Biraz uzatarak söyledim ama rakiplerine oranla...
1: Gayet iyi oldu, gayet iyi oldu. Önemini anlatmak açısından.
2: Evet, yani rakiplerine oranla şampiyon, ki bu yıl kesinlikle şampiyonluk yarışında olacaktır Trabzonspor, rakiplerine oranla işinin daha zor olduğunu, daha çetrefilli olduğunu söyleyebiliriz. Kolay bir galibiyet oldu mu? Hayır, olmadı tabii. Yani 3 gün önce çok zorlu bir maç oynamış. 90 dakika boyunca, 70-75 dakika boyunca maçı çevirmek için uğraşmış, başaramamış. 3 gün sonra bu kadronun hakkı, yarıştığınız belki Şampiyonlar Ligi kadrosu ama UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmen lazım. Ama yine diyorum, hayırlısı hangisiyse olsun, bu takımın konferans ligini kazanabilecek gücü de var. Hangi kupada, Avrupa Kupası'nda daha fazla

0: ilerleyecekse o olsun diyorum. Çünkü eğer konferans ligine dönerse, ki elenmesin tabii ki UEFA Avrupa Ligi daha önemli. Gerçekten konferans liginin en büyük adayı Trabzonspor olur. Çok net bir şekilde söylüyorum. Premier Lig ekipleriyle beraber. Diğer taraftan da Mo Salah bunun için zaten transfer edildi. Ben bu kadar hızlı ilk 11'de oynayarak uzun süre, yani hafta içi de 90 dakika sahada kaldı. Uzun süre oynayarak sonuçta belli bir yaştaki bir oyuncu. Dünya Kupası dolayısıyla hiç yazın dinlenemedi. Her sezon ağır sezonlar geçirdi. Hem şampiyonluk hem şampiyonlar ligi. Her sezon 50 maç ve üzeri oynadı neredeyse. Böyle bir oyuncunun tabii ki belli bir yaştan sonra, kabul edelim ki kalitesi çok çok daha düşük bir lige ve fizik seviyesi daha düşük bir lige gelmenin rehavetini de yaşayabileceği için ben toparlanmasının milli aradan sonra, yani Eylül'ün ortasından sonra olmasını bekliyordum ama iki gol atarak bugün, ki geçen hafta da fena değildi. Ferencvaros maçında da bir şeyler yapmaya çalıştı ama bugün Trabzonspor taraftarına sahasına merhaba demesi bence çok özel bir galibiyet olması. Durumu özelleştiren önemli bir detay oldu.
1: Bugün Salah gerçekten bence de büyük belki de bir
0: Trabzonspor tarihinde, evet, 20 yıl sonra konuşacağımız, hı-hı, bir galibiyet olacak. Neden? Nasıl Alex'in bugün ilk golünü hatırlıyorsak, hı-hı, 60 olduğu ilk golü hatırlıyorsak, İstanbul'daki hangi stattaydı ya? Bir İstanbul Spor maçında attı böyle, 3 kişiye geçti, bacak arası aldı, şey yaptı. İstanbul Güngören stadında olabilir. İstanbul Spor'a attığı golü her yıl dönümünde hatırlıyorsak, bugün abi, de Muhammed Salah'ın Süper Lig'deki
1: yine bir Ağustos günüydü. Erkan Tiryaki yine bir Ağustos günüydü. Onu net hatırlıyorum. Son dakikalara evet, yakındı evet, ama yani hangi stat olduğu detayı bende yok.
0: Evet. Hı-hı. Sezonun ilk maçlarıydı. Alex transferinden sonraki ilk maçında İstanbul Spor'u. Zaten bir sonraki maçı da Samsun'a Rovoşet'e golü atmıştı. O efsane golü. Hala işte yıl dönümünde Alex bir efsane olduğu için Türkiye'deki ilk golü veya Hacı'nın ilk golü hala sosyal medyada döner, yayınlanır. Belki dediğim gibi 20 yıl sonra Mo Salah'ın işte Trabzonspor taraftarı önünde attığı bu goller de, getirdiği galibiyet de konuşulacak. Ondan dolayı özel bir galibiyet oldu.
1: Peki. Erkan Tiryaki, haftaya ve lige ilişkin eklemek istediğin farklı bir detay var mı diye ben son kısımda sana sorayım. Özellikle Alanya Beşiktaş maçını da bekliyoruz tabii.
0: Beşiktaş Alanya Spor maçında ben de iki gün sonra Alanya'da olacağım. Hı-hı. Keşke izleyebilseydim. Çünkü Hırvatistan'dayım. Buradan Ankara'ya, oradan Alanya'ya geçeceğim. Denk gelemedik maça. Alanya'daki hava durumunun ama çok sıcak olduğunu biliyorum. Deniz seviyesinden biraz yüksekte oynanıyor maç. Yüksek bir dağın ortasında oynanıyor diyelim. Rakım olarak yüksek biraz ama oranın nemi ve sıcak havası Beşiktaş'ı nasıl etkileyecek bilmiyoruz. Ve Alanyaspor da ligin uzun yıllardır dişli takımlarından birisi. Sert bir maç olacak, onu söyleyelim öncelikle. Beşiktaş'ın avantajı hafta içi çok fazla zorlanacağı bir tur maçı yok. O yüzden bu maça daha fazla konsantre olabilir. Hafta içi de gelecek haftaya da yorumum tabii ki. Yani Beşiktaş'ın turu cepte. Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin mutlaka tur atlaması gerekir bu kadro kalitesiyle. Özellikle Fenerbahçe'nin çift takımla Şampiyonlar Ligi hasretini bitirmek için, yanlış hatırlamıyorsam işte en son 2008 yılı olması lazım. 18 yıldır Türk takımları Türkiye iki takımla Şampiyonlar Ligi temsil alamıyor. Yani kusura bakmayın da Muhammed Salah'ın, Vlahovic'in, işte Trossard'ın, N'Golo Kante'nin, Ederson'un, Osimhen'in, Leroy Sané'nin, daha sayamadım, nefesim yetmedi. Bu oyuncuların olduğu bir liginde en az iki takımla Şampiyonlar Ligi'nde, en az iki takımla Avrupa Ligi'nde olması lazım. Eğer bu olmuyorsa yapılan yatırımlar sadece yerel bazda kalıyor. O yüzden Fenerbahçe ve Trabzonspor'un üzerinde hafta içi çok büyük bir yük var. İnşallah bu yükü pozitife çevirerek iki Şampiyonlar Ligi, iki Avrupa Ligi takımıyla yolumuza devam ederiz.
1: Peki. Erkan Tiryaki, hafta içi görüşmek üzere diyeyim. Özellikle yarın hafta içi, hafta başında yaptığımız programlardan birini yapabilecek miyiz? Onu tekrar konuşuruz. Değerlendiririz seninle.
0: Konuşalım dinleyicilerimizin önünde istersen. Peki.
1: Konuşalım abi. Yarın o zaman saatler 16'yı gösterdiğinde
0: tamam,
1: 16, görüşürüz.
0: 16.30'da
1: 16.10 16.10
0: yani 16.30'da uçak inmiş olacak. Eğer o saati denk getirebilirsek 16.30'dan sonrasına konuşuruz. Yoksa
1: teşekkürler,
0: sonraki günler yaparız.
1: Teşekkürler. Ağzına sağlık diyeceğim.
0: Tamamdır. Erkan, teşekkür ederim. İyi günler.
1: Sağ ol. Erkan Tiryaki ile konuştuk, onunla değerlendirdik ve şimdi hızlıca Trabzonspor'un 2-1'le geçtiği Başakşehir maçının ardından şöyle diğer tarafa döneceğim. Beşiktaş'ın Alanya deplasmanına döneceğim ki

0: Maç önünde çok fazla haliyle ard arda gelen maçlarda maç önünü çok detaylandırıp konuşamıyoruz ama Adnan Deniz Kayatepe karşılaşmayı yönetecek Alanyaspor'da. 11 Victor Kale'de Lima Aliti Ümit üçlüsü stoper tandemi diyemiyoruz üçlü de stoper üçlüsünde. Makuta Baran ortalarını görüyoruz. Adel Gonay Rıvan kanat beklerini görürken Wank ve İbrahim kanatlar daha çok üçlü kısımda hem kanat hem işte forvet şeklinde oynadıkları bölgedeler. Arda ileri uçta Alanya'da. Beşiktaş Beşiktaş'ta Nübel Kale'de Emirhan Endidi ikilisi stoper tandemindeyken Taylan Sadır Rıdvan solda bekleniyor bu 11'de. Salih Agbadu Orkun ortalarını göreceğiz gibi duruyor. Çerni sağda Trossard sol kanatta oh ileri uçta olacak Beşiktaş'ta. Durum böyle. Göksel'in Çağrı Saraç dakikalar içerisinde sizlerle birlikte olacak. Maç içerisinde sizlerle birlikte olacak. Karşılaşma özelinde Göksel'in Çağrı Saraç'tan tüm detayları dinleyebileceksiniz. Yayını mikrofonu ona devrediyorum. Maç anında devre arasında ve maç sonunda konuklarıyla beraber hatta basın toplantısına dek sizlerle birlikte olacak. Onu hatırlatayım. Orada tüm detayları da Radyo Gol frekanslarından dinliyor olacaksınız diyeyim ve yarın görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Berk Sayar'da dakika ve skor sona erdi.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar, size iki Vlahović göstereceğim. Fiorentina'daki Vlahović'in rakamları zaten 17 gol, yani çok iyi dönem. Ve sonra Juventus dönemi, sert düşüş. Beşiktaş'ın Vlahović hamlesini anlamak için önce nereye bakılması gerektiğini bilmek lazım. Şimdi gol dönüşüm oranı yaklaşık %28, yani her 4 şutundan birinde gol çıkarıyordu bu adam. En dikkat çekici veri ise Recep Reis'in bana verdiği XG performansı. 12.23 XG'ye karşı 17 gol. Yani kendi beklenti modelinin yaklaşık 4.77 gol üzerinde bir üretim. Bu sadece golcülük içgüdüsünü değil, doğru pozisyonda, doğru anda doğru kararı verme kapasitesini de ölçüyor. Şimdi Total Futbol Analiz gibi, The Breaking the Lines gibi Avrupa'nın önde gelen taktiksel analiz platformlarına baktığımızda bu dönemdeki, yani o prime diyorlar ya, o dönemdeki Vlahović'i birinci temasa sahip elit bir bitirici olarak tanımlıyor. Ve ben de şahsen Fiorentina dönemini yakından takip ederdim. İtalyano'nun sisteminde de tam bu dönem parlayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Juventus'taki o 4 sezonluk tabloya baktığımızda farklı bir hikaye karşılıyor bizi.
2: 2022-23 Juventus'u 27 maç, 10 gol, 9.73 beklenti. 24-25 Juventus'unda da performans düşük biliyorsunuz. Bu tablonun söylediği şey şu: Vlahović Juventus'ta XG'sini aşma kapasitesini yitirdi. Oysa Fiorentina'da XG modelinin oldukça üzerinde üretim yapan biri olarak karşımıza çıkmıştı. Bu düşüşün tabii birden fazla nedeni var. Thiago Motta'nın sistemi oyuncu ceza sahasına yakın değil, çok daha geniş alanlarda çalıştırmıştı. Bu da bunun etkinliğini düşürdü. Juventus'un hücum kurma planlaması ve kanat forvetlerin dahil oluşuyla Fiorentina'da da farklılıklar vardı elbette. Büyük takım sonuçta. Ve 2024-25'te 49 şuttan yalnızca 18'i isabetli çıktı. %37'lik bu oran dönüşüm anlamında çok yetersiz. Sonrasında ise sakatlıklar başladı. Öte yandan bazı veriler tutarlılığını korudu. Yani hava topu kazanma oranı %46.3 seviyesinde seyretti. 29 maç 25 hava topu kazanma var. Şimdi bu Beşiktaş için doğrudan ve somut bir katkı anlamına geliyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki verim de çok önemli. O not edilmesi gereken bir nokta. 2025-26 sezonunda 4 maç 3 gol 1 asist var. Borussia Dortmund'a karşı zaten tek bir maçta 2 gol 1 asist yapmıştı. Yani büyük sahnede de küçülmedi. Aksine belirginleşen bir oyuncu profili yani Vlahović. Yoksa bütün şimdi bu iki takımı, iki kulüpteki performansını kıyasladığımızda biri daha düşük gelebilir de bir sürü verisi de iyi. Yoksa kötü oyuncu mu Vlahović? Yani el alem ne diyor bakın. Total Futbol Analiz'in Vlahović analizlerinde en çok vurgulanan özellik oyuncunun ceza sahasındaki hareket zekasıdır. Klasik 9 numara gibi sadece yerinde bekleyen değil, önce sahte bir koşuyla stoper grubunu çeken, ardından ters yönde patlayan bir profil. Buna double movement hareketi stoperlerin onu takip etmesini güçleştiriyor. Beşiktaş'ın kanat üzerinden kuracağı oyun

0: Bu da kritik bir kaldıraç. Trossard ya da Serni topla gelirken Vlahovic stoperini taşıdığında ceza sahasına boşluk yaratır. Sonra başka kaynak, Breaking the Lines. Onun Vlahovic profilinde de altı çizilen ikinci bir özellik var. Blindside pozisyonlanması. Yani Vlahovic stoperlerin görüş açısının dışında tam onların arka köşesinde saklanarak topu bekliyor. Bu pozisyonlama klasik yüz yüze markajla kapatılması neredeyse imkansız bir tehdit yaratıyor diyor. Beşiktaş o zaman çizgiden içeri dönen toplar ürettiğinde ya da korner bölgesinden kesilen paslar geldiğinde Vlahovic'in bu köşelerdeki varlığının tehlikeli olduğunu öngörebiliriz ki bunu İtalya gibi savunmasıyla ön planda birlikte yapıyor. Gerçi son iki yıldır İtalya Ligi de eskisi gibi değil ama Fiorentina yıllarında yaptıkları bile farklıydı bu isimle, onu söylemek lazım. Eğer Italiano'nun sistemi ona uygun zemin sağlarsa ve oyuncu Fiorentina'daki formunun %80'ine bile ulaşırsa var ya, yani adam 1.90 stoperlerle güreşebiliyor. Hatta Breaking the Lines dedik, o bu özelliği şöyle tarif etti. Fiziksel baskı altında denge ve kompozörünü koruyarak doğru köşelere yönlendirme yeteneği diyor. Yani Vlahovic için şutları çoğunlukla kaba güçten değil, hassas yerleştirmeden geliyor. Sol ayağı dominant ama sağ ayakla da bitirebilme esnekliğine sahip. Yani hani dedim ya, Italiano'nun sistemine uyum sağlarsa diye. Şimdi Italiano sisteminin santrafordan talep ettiği kritik özellikler şu, görebildiğimiz kadarıyla tabii. Topu tutmak, ilgili oyuncuyu çekmek ve boş alan alana komşu oyuncuyu yönlendirmek. Vlahovic Fiorentina'da bu döngüyü en yüksek tempoda yaşadı. Top geldiğinde sırtını dönerek takımını ileri çekebilen, ardından topa dönüp şut ya da pas seçeneğini değerlendirebilen bir isim. Hoca onu Fiorentina döneminde 4-3-3'te hedef santrafor olarak kullandı. Topun önce santrafordan çevrildiği, orta sahanın onun gerisinden geldiği ve kanatların ona göre açıldığı bir oyun. Beşiktaş'ta bu düzen 4-2-3-1 görünümünde daha dikey ve daha kanat odaklı bir versiyona evriliyor gibi duruyor. Ve bu kanat oyununun olgunlaşacağı en kritik figür Trossard tabii. Trossard içe kat edebilen, keskin ortalara ve ceza sahasının yakın çevresinde inanılmaz bir pas kalitesine sahip, yaratıcı bir oyuncu. Sol kanattan içeri girdiğinde, onu hayal edin ne olur, Vlahovic'in ceza sahasını çaprazlamasıyla orada tehlikeli bir kombinasyon hayal ettiriyor. Trossard'ın içeri kat ettiği anlarda Vlahovic bu sefer stoperi çekerek sahte koşuyla o çevre oyuncusunu serbest bırakması ya da tam tersine sahte koşunun ardından gelen ortayı doğrudan bitirmesi, her iki senaryoda sahada çok yüksek kaliteli pozisyonlar üretebilir. İşte Mourinho'nun ceza sahası koşulları olduğunu biliyoruz mesela. Beşiktaş'ın Mourinho'yu da ceza sahasına soktuğu anlarda Trossard'ın ortaları her takım için can yakıcı bir silah dönüşür. Ve en önemlisi hocanın oyuncuyu tanıması. Oyuncunun da hocayı tanıması, onu da söyleyelim. Yani Italiano Fiorentina döneminde Vlahovic'i medyaya karşı çok korudu. Transferi gündeme gelse bile çalışmaya devam ediyor, %100 odaklı falan diyen bir isimdi. Bu güven ilişkisi zaten bu hikayeyi yaratan bu güven oldu bence. Vlahovic'in hem teknik direktörün talepleriyle uyumlanma sürecini kısaltır, hem de Beşiktaş soyunma odasına motive, kararlı bir isim olarak başlamasına da zeminini hazırlar. Böyle oyuncular güven ortamında yeniden kendine gelir. Yani daha doğrusu böyle çok hikaye okuduk, izledik, seyrettik. Dahası 26 yaşında bir oyuncu ve 2 yıl 3 yıl çalıştırdıktan sonra Beşiktaş yani bu oyuncuyu kar elde ederek satabilir. Yani bu kulübün hem sportif hem de mali anlamda elde edebileceği iyi bir senaryoyu da hayal ettiriyor. Risk yok değil yani. İmza parası, maaş yapısı kafa karıştırıcı olabilir ve oyuncunun son 2 sezonu performans tartışmalarını beraberinde getiriyor olabilir. Geçen sezon sakatlıkları da var. Ama ortada da şu gerçek var. Italiano, hani telefon açıp ikna etmeye çalıştığı bir oyuncu nihayetinde Beşiktaş'ı seçiyor. Bu hem hoca için hem de kulüp için bence güçlü bir motivasyon sinyali. 26 yaşında Vlahovic'den daha iyi bir santraforu da hani liglerin başlamasına da günler kala getirmek kolay olmayacağı için Beşiktaş'ın bu transferine fırsat demek bence yanlış olmaz. Ama hep ne diyoruz? Sahaya çıkarlar, düdük çalar, maç başlar, oyunu seyrederiz. O zaman senaryoyu yeniden değerlendiririz. Şimdilik ne diyeceğiz? Hayırlı uğurlu olsun.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.

Mutlu akşamlar sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Sizlerle birlikteyim. Dakika Skor programında Beşiktaş Alanya Spor'la karşı karşıya. Alanya'da geliyor tabii. Alanya Spor Beşiktaş mücadelesi desek daha doğru olur ve birazdan konuklarımız da bizlerle birlikte olacak. Yaklaşık 10 dakika sonra sevgili Cem Odabaşı bizimle birlikte olacak. İkinci yarıda Yunus Aydın bizimle birlikte olacak, bana eşlik edecek ve maç sonunda da sevgili Radyo Gol dinleyicileri Yaşar Kurt ve Alper Üstündağ bizimle birlikte olacak isimler.

karşılaşmada ikinci dakika içerisindeyiz. 0-0'lık eşitlik var tabii. Az önce sevgili Berksayar'ın dakika skor aktarımında olduğu Trabzonspor Başakşehir mücadelesinde 2-1'lik Trabzonspor üstünlüğü vardı. 3 puan Trabzonspor'a gitti. Muhammed Salah'tan gelen 2 golle. Ve şimdi bakalım Beşiktaş'ta 3 puanı alabilecek mi? Eğer Beşiktaş 3 puanı alırsa 2'de 2 yapacak. Ve 3. dakika içerisindeyiz. Orta alandan atak hazırlığı siyah beyazlı ekipte turuncu formayla sahada yer alıyor. Alanyaspor alışık olduğumuz ev sahibi formasıyla turuncu formayla bir diğer tarafta da Beşiktaş beyaz ağırlıklı formayla ikinci formasıyla. Bu arada ilginç bir an yaşandı. Emirhan Topçu'dan geriye doğru çok sert bir pas geldi. Alexander Nübel yani şu ana kadar Beşiktaş kariyerinde gol yemedi ama Emirhan Topçu bir hayli zorladı bu pasla onu. Bu arada numaramızı da hatırlatmak isterim. 0212 273 10'dan sizlerde mesajlarınızı WhatsApp hattımız üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, tekrar edeyim, 0212 273 10 numarası üzerinden mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, şu ana kadar daha ilk dakikalar tabii ki ama iki takım da kontrollü başladı. Durgun bir başlangıç her iki takımdan da. Pazar akşamı mücadelesinde Beşiktaş Alanyaspor deplasmanında

Şimdi bir atak hazırlığı. Beşiktaş'tan 5. dakika içerisindeyiz. Sağ kanattan gelişen bir atak. İleriye doğru top. Karşı karşıya pozisyon olabilir. Oh, vurdu top dışarıda. Offside bayrağı da havada. Yangio uzak direğe doğru nişanladı. Top out'a çıktı. Ama zaten offside bayrağı da havadaydı. Ağlara gitseydi belki bir inceleme olabilirdi ama top ağlarla buluşmadığı için herhangi bir inceleme de gerçekleşmeyecek tabii ki ve kale vuruşuyla oyunda hareketlendi. Onu aç onun derdi, maaşına zam bence demiş bir dinleyicimiz. Bir önceki programdan kalan bir mesaj ama yine de aktarmış olayım. Yine de dinleyicimizin mesajını sizlerle paylaşmış olayım. 11'lere de bakalım. 11'lere baktığımızda Alanya Spor Kalesi'ni Paulo Victor koruyor. Savunma üçlüsünde Nuno Lima, Fidan Aliti ve Ümit Akdağ var. Sağ kanat bekte Florent Hadergonay. Sol kanat bekte Ruan. Merkezi de

Ofansif bölgede Makuta ve Baranali Gezek ikilisi, ileri üçlüde ise sağ kanatta Yujo Wang ve sol kanatta İbrahim Kaya yer alıyor. İleri uçta ise Arda ile gol arıyor Alanyaspor Arda Usluoğlu. Bugün ileri hatta yer alıyor Alanyaspor'da. Beşiktaş'ta ise kalede alışık olduğumuz gibi Alexander Nübel var. Savunmada stoper ikilisi olarak Agbadu ve Emirhan Topçu ikilisi, sağ bekte Taylan, sol bekte Rıdvan, sol kanatta Trossard, sağ kanatta Çerni, orta alan üçlüsünde Ndidi, Orkun ve Salih Özcan var. İleri uçta ise Yengüoğlu gol arıyor Beşiktaş Alanyaspor deplasmanında. Alanyaspor'da yedek kulübesinde Mert Furkan Bayram, Bedirhan Özyurt, Fatih Aksoy, Enes Keskin, Yanis Hacı, İzzet Çelik, Yusuf Özdemir, Omar Benali, Elia Meşak ve Ivan Cedric var. Beşiktaş'ta ise yedekler arasında Doğan Alemdar, Huatara, Jalo, Murillo, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Junior Rolaytan, Dušan Vlahović, İlhan Fakılı, Semih Kılıçsoy yedek kulübesinde yer alan isimler. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, 0212 273 10.10'dan sizler de bizimle mesajlarınızı paylaşabilirsiniz. Semih Bey yazmış, severek dinliyoruz Göksen'i, Nübel niye gol yemiyor, yorumlarsan sevinirim, iyi yayınlar demiş. Semih Bey, yani sık sık söylüyorum, birazdan Cem Odabaşı'na da hatta bu mesajınızı ileteceğim. Üzerine tartışalım bu konunun. Şöyle ki benim fikrim, Almanya'dan çok iyi kaleci çıkıyor. Gerçekten kaleci fabrikası. Ya Bundesliga 2 takımındaki kaleciler bile ligimizdeki çoğu kalecilerden daha iyi gerçekten. Cem de muhtemelen katılacaktır. Birazdan sorarız kendisine ama Nübel zaten ekstra iyi bir kaleci. Almanya standardının da bence üzerinde. Ama Almanya'dan genellikle gerçekten çok iyi kaleciler çıkıyor. Bunun yani nedenini tartışabiliriz. Kaleci yetiştirme konusunda gerçekten başarılı bir ülke olduklarından olsa gerek. Nübel de bunlardan birisiydi. Zaten Bayern altyapısından yetişen bir isimdi. Stuttgart'ta geçen sezon etkili bir performans göstermişti. Kiralık olarak forma giyiyordu. Yani Nübel'in gol yememe nedeni bu. Elbette gol yiyecek bu arada. Hani son karşılaşmada zaten kaleye isabetli şut gelmedi. Onun öncesindeki karşılaşmalar nispeten zayıf takımlardı. Beşiktaş'ın kadro kalitesine baktığımızda ama... Yani bir kaleci gerçeği de olduğunu söylemek yanlış olmaz. Kralov deplasmanında özellikle müthiş bir performanstı. Maçın oyuncusuydu zaten. Ama bence sorunuzun cevabı, tabii sizin de fikrinizi merak ediyorum Semih Bey. Siz de yazabilirsiniz fikrinizi. Ya Almanya. Kaleci alıyorsanız Almanya'ya gideceksiniz bence. Ki bu pazarı da Nübel sayesinde diğer takımlar da fark etmiştir bence. Birazdan ama Cem Odabaşı'na da aynı soruyu yönelteceğim. 9. dakika içerisindeyiz. 0-0'lık eşitlik sürüyor. Mücadelede Alanyaspor 0, Beşiktaş 0. Leandro Trossard şu anda bir sakatlık yaşıyor Beşiktaş'ta. Oyun durmuş vaziyette. Karşılaşmanın hakemi şu anda Alanya Oba Stadyumunda Adnan Kayatepe. Gir bekleyişte bakalım. Herhangi bir karar çıkacak mı, oynayın devam edin dedi. Bir inceleme oldu pozisyona dair ama oynayın kararı çıktı. Devam kararı çıktı ve böylelikle karşılaşma devam ediyor. 10. dakika içerisindeyiz. Şu ana dek iki takımdan da bir şut gelmedi. 71 başarılı pas Beşiktaş'tan, 18 başarılı pas Alanyaspor'dan geldi. Aynı anda oynanan bir diğer karşılaşmada da Göztepe 0, Gençler Birliği 0. O karşılaşmadaki 11'lere baktığımızda da Göztepe'de Gugeşaşvili, kaleyi koruyan isim, savunma üçlüsünde Taha Altıkardeş, Alan ve Bokele yer alıyor. Sağ kanat bekte Arda Okan Kurtulan, sol kanat bekte Ogün Bayrak var. Merkezde Matoş Miroş ikilisi, onların önünde Efkan Bekiroğlu var. İleri ikili ise Enrique ve Armstrong şeklinde. Gençler Birliği'nde ise kaleyi İrfan Can Eğribayat koruyor. Savunmada sağ bekte Pereira, sol bekte Abdurrahim. Stoper ikilisi olarak Zuzek ve Gutas. Onların önünde Diabate. Sağ kanatta Traore, sol kanatta Gubeya
Merkezde Tonya ve Olcan. İleride ise Koita'yla gol arıyor. Seko Koita'yla gol arıyor Gençler Birliği. Şimdi Alanyaspor bir köşe vuruyor.

vuruşu kullanacak. Sol kanattan köşe vuruşu kullanılıyor sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ceza sahası içi kalabalık. Savunma oyuncuları da öne çıkmış vaziyetteler. Alanya Spor gol için yükleniyor Beşiktaş kalesine. Ader Konay topun başındaki isim. İşaret geldi. Ceza sahasına orta geldi. Kafayla karşılıyor Salih Özcan. Kafa vuruşunu yaptıktan sonra da yerde kaldı ve karşılaşmanın hakemi Adnan Kayatepe faulü tespit etti. Salih Özcan'a bir faul yapıldığını işaret ediyor. Ümit Akdağ. Ceza sahası içerisinde faulü yapan isim savunmadan geldi. Hücuma çıktı. Hücuma destek vermek istedi. Gol aradı Ümit Akta ama faulü yapıyor ve serbest vuruşla oyun hareketlendirdi Beşiktaş. 12. dakikadayız. %71 ile topla oynuyor. Siyah beyazlı ekip %29 ile topla oynuyor Alanya Spor. İki takım da gol arıyor ama iki takımdan da henüz bir şut girişimi gerçekleşmedi. Yeni bir atak hazırlığı Beşiktaş'tan Orkun Kökçü ile gelişiyor. Yangyo'ha doğru pas. Uzağında kaldı top Ohun. Top kaleci Paulo Victor'a kadar geldi. Paulo Victor da deniliyor bu arada. Kısaca Alanya Spor kalecisini 48 numaralı formasıyla kaleyi koruyor. Kariyerindeki 399. maça çıkıyor bugün. Brezilyalı kaleci ve 39 yaşında olduğu gerçeğini de hatırlatalım. Çok tecrübeli bir kaleci. Tabii kalecilerde biraz daha bu yaşın ileri seviyelerde olduğu durumları görebiliyoruz ama 39 da tabii futbol için eskiden olsa çok denilirdi ama artık biraz daha futbolu bırakma yaşı ileriye kadar gitti.

13. dakikanın içerisindeyiz. 0-0'lık eşitlik sürüyor. Yaklaşık 5 dakika sonra sevgili Cem Odabaşı bizimle birlikte olacak. Esport D-Smart spikerlerinden Cem Odabaşı bizimle birlikte olacak. Spor spikeri ve aynı zamanda tabii ki spor yorumcusu. Karşılaşmaları değerlendirmeye devam ediyoruz. Ve 0-0'lık eşitlik devam ediyor karşılaşmada.

Şöyle bir Göztepe karşılaşmasının da istatistiklerine baktığımızda orada daha hareketli bir başlangıç var. Gol yok ama 4 şut Göztepe'den, 2 isabet, 1 şut Gençler Birliği'nden isabet yok ve 0-0'lık eşitlik var İzonen Park'ta. Henüz Alanya'da ise iki takımdan da bir şut gelmedi. 14. dakika içerisindeyiz. Bu anlamda ilginç bir karşılaşma olduğunu söylemek hiç yanlış olmaz. Ve şimdi Trossard'dan pas. Yengi Oh'a doğru. Oh, yerde kaldı. İki oyuncu birden faul kararı geldi. Oh'un faul yaptığını işaret ediyor karşılaşmanın hakemi. Serbest vuruşu kullanacak Alanya Spor kendi yarı sahasından. Lima yerde kalan isimdi kaptan. Ader Gonay da pozisyonun içerisindeydi. Düzeltiyorum. Aliti pozisyonun içerisindeydi kaptanlık pazu bandıyla. Nuno Lima yerde kalan isim. Serbest vuruşlu oyun hareketlenecek bir kez daha. Paderborn'da yetişti. Schalke'de pişti Nübel. Bayern'de yetişmedi diyor Almanya'dan bir dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz düzeltme için, bilgi için de. Bu arada Neuer'de de mi öyle bir şey vardı ya? Schalke'ydi değil mi? Neuer'in de bir Schalke'si vardı sanki. Vardı kesin de altyapı Schalke mi? Ona bakacağım. Ya Schalke mi acaba? Kaleci yetiştirmekte gerçekten iyi. Ya siz bunu hatırlatınca aklıma bu geldi. Evet, altyapısı Schalke. Manuel Neuer'in de altyapısı Schalke. Paderborn'un geçtiğimiz sezonki kalecisi de iyiydi bu arada. Yanlış hatırlamıyorsam Deniz Zeymen'di ya. Evet, Deniz Zeymen'di sanıyorum. Bakayım hemen onu da. Yanlış hatırlamıyorsam eğer Deniz Zeymen olması lazım. Geçtiğimiz sezon Paderborn'un kalesini koruyan ama orada da kiralık bir durum vardı. Evet evet, Deniz Zeymen. Paderborn da bu anlamda başarılı. Orada işte Loris Karius bir talihsizlik oldu ama o da geri döndü mesela. Yani Schalke'de inanılmaz bir performans gösterdi geçtiğimiz sezon. Turnuvanın sezonun kalecisiydi daha doğrusu ve sonrasında da zaten Bundesliga'ya kadar yükseldiler Schalke ile birlikte. 16. dakikanın içerisindeyiz. Golsüz eşitlik sürüyor. Dusan Vlahovic yedekler arasında yer almaya devam ediyor. Beşiktaş'ta bu karşılaşmada da yedekler arasında Dusan Vlahovic. Ve hemen bağlantımızı da gerçekleştirelim. Sevgili Cem Odabaşı bizimle birlikte olacak.

ve spor spikeri, aynı zamanda spor yorumcusu Cem Odabaşı bizimle birlikte. Cem, hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Yani Atletico maçını anlattın, ayağının tozuyla geldin aslında. Hemen sıcağı sıcağına nasıl değerlendirsin Atletico? Yine bir kayıp. Hı hı.

Peki. Bugünün Süper Lig karşılaşmalarına döndüğümüzde Trabzonspor 2-1 kazanan taraf oldu. Mohamed Salah'ın 2 golüyle kazandı Trabzonspor, yıldızıyla gülmeyi başardı. Nasıl değerlendiriyorsun Trabzonspor'un Başakşehir karşısındaki galibiyeti, Mohamed Salah'ın attığı 2 golü?

0: Beşiktaş'ta Alanyaspor karşısında az önce topu ağlarla buluşturdu. Oh, kafa vuruşunda topu ağlarla buluşturdu ama ağlara giden top gol değeri kazanmadı. Faul gerekçesiyle ve böylelikle 20. dakikanın içerisindeyiz. Karşılaşmada iki takımdan da şut gelmedi henüz. İlginç bir karşılaşma oluyor bu anlamda da. Nasıl değerlendiriyorsun? Hem sezon öncesinde Beşiktaş'ı takip etme fırsatı buldun. Maçlarını anlatma fırsatı buldun ön elemelerde. Nasıl değerlendiriyorsun Beşiktaş'ı şu ana kadar?
1: Süper Lig'deki kulüpler açısından baktığımda teknik direktör anlamında biraz planı en net belli olan takım bence ve bu planı da sahaya yansıtabiliyor İtalyanın öğrencileri. Henüz gol yemedi Beşiktaş. Böyle bir gerçek de var İtalyan yönetiminde. Etkileyici bir performans, tabii ki eklemeler gerekiyor. Ama Chelsea'nin de, tabii ekleme dediğimizde ilk olarak akla sağ kanat geliyor Beşiktaş'ta, ama Chelsea'nin de yavaş yavaş adım adım yukarı doğru giden bir grafiği var. Bakalım onun geleceği nasıl olacak. Yangio adına biraz üzülüyorum aslında. Vlahovic transferiyle birlikte bir noktada bence 11'deki yerini kaybedecektir Yangio, ama çok çabalayan, çok katkı sağlayan bir isim. Özellikle önde yaptığı preste, rakibe kart gösterme potansiyeliyle,

0: savunmacıları yormasıyla Yang Yuo bence Beşiktaş'ın son zamanlardaki en iyi transferlerinden biri. Trossard'ı merak ediyorum. Onun da yine biraz daha fazla form tutmaya ihtiyacı var gibi göründü ama Beşiktaş bence bu sene net bir şampiyonluk adayı diyebilirim. Yani geçtiğimiz birkaç sezonun aksine yarışın içinde çok daha fazla yer alacaktır ve belki de bir ihtimalle mutlu sona ulaşacaktır Beşiktaş.
1: Az önce bir dinleyicimiz şu soruyu sordu. Ben de Cem'e de ileteceğim bu soruyu dedim. Nübel tamam gol yemiyor ama bunun nedeni ne? Neden bu adam gol yemiyor? Beşiktaş neden Nübel'e gitti şeklinde. Ya bunun nedeni ben dedim çok basit yani. Almanya'dan çok iyi kaleci çıkıyor. Ya ben anlamıyorum Cem. Bizim takımlarımız niye Almanya'ya gitmiyor kaleci konusunda? Çünkü bu Nesliga 2'yi de çok sık anlatma fırsatı bulduk ve
0: evet.
1: Oradaki kalecilerin bile ligimizin şu anki kalecilerinden biraz daha üstün olduğunu söyleyebiliriz. Yani genelleme yapmayalım ama çoğundan.
0: Ya tabii ki öyle. Bence takımlarımızın gitmeme sebebi biraz Karius travması olabilir diye düşünüyorum. Ama Karius da şöyle uzaktan bir baktığımız zaman hayatının en kötü döneminde geldi belki de Beşiktaş'a. Yani Liverpool'da Şampiyonlar Ligi finalinde yaşadıklarının ardından mental olarak güçlü olması çok zor olan bir dönemdi. Ve sonrasında yavaş yavaş kademe kademe şu anda Schalke'nin en önemli isimlerinden biri Karius. Kalede baktığımız zaman geçen sezonda iyi bir sezon çıkardı. Dediğin gibi Alman kalecilerin net bir standardı oluyor genel anlamda. Yani şöyle inanılmaz kaleci diyebileceğimiz Alman tabii ki Neuer'i dışarıda bıraktığımızda belki çok fazla yok ama hepsi bir standardın üstünde. Nübel de o standardın da üzerine koyabilenlerden.
1: Ya da Schalke'den iyi kaleci çıkıyor mesela. Evet. Altyapısı Schalke'ymiş. Baktım Neuer'in de öyleydi.
0: Evet yani Schalke'nin yıllar süren bir Fehrmann macerası da vardı. Fehrmann da iyi kaleciydi. Schalke'den gerçekten çıkıyor. Enteresan. Hı-hı. Böyle düşünmemiştim ama Nübel yani Almanya'nın aslında birinci kalecisi de olabilecek potansiyelde diye düşünüyorum ve biraz şu konuda problemi vardı Nübel'in geçmişte ama yavaş yavaş tecrübe kazandıkça, yaşı da ilerledikçe onu da aşmış gibi görünüyor. Biraz maç içi istikrar sorunu vardı. Yani 85 dakika inanılmaz kurtarışlar yapıp 86. dakikada çok büyük bir hata yapabilen bir kaleciydi kariyerinin daha başlarında ama şu anda çok daha oturaklı, çok daha güven veren bir Nübel var ve Beşiktaş harika bir transfer yaptı diyebilirim.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki İtalyano'nun bu rotasyon işi kesinlikle Beşiktaş'ın başına iş açacak diyor. İtalyano'yu bu anlamda nasıl değerlendirirsin?
0: Görüşme fırsatımız olmuştu. Çok fazla bunu düşünerek hareket etmeyeceğini söylemişti. Ki Avrupa maçlarında da bunu yapmadı aslında. Aynı 11'i sahaya sürdüğünü gördük. Biraz daha sanırım eldeki koşullara bağlı olarak daha fazla kendi 11'ine, ideal 11'ine bağlı bir İtalyano göreceğiz kariyerinin genelinin aksine diye düşünüyorum. Kendisi de söylemişti çünkü. Evet var böyle bir huyu var ama aklında o olarak hareket etmeyeceğini belirtmişti İtalyan'ı.
1: Bir diğer yanda aynı saatlerde başlayan Göztepe Gençler Birliği mücadelesinde de 0-0'lık eşitlik var. Göztepe geçtiğimiz hafta keyifli bir karşılaşmayı geride bıraktı. 3-3'lük beraberlik gerçekten yani izleyici açısından keyifli bir karşılaşmaydı en azından. Nasıl değerlendiriyorsun şu anda da Gençler Birliği karşısında Göztepe? Geçtiğimiz sezon kıl payı Avrupa'yı kaçırmıştı.
0: Evet yani Göztepe'de az önce Beşiktaş'a söylediğim konu bence geçerli. Planı belli olan hem kulüp yapılanması olarak hem de sahadaki futbol olarak net bir plan, net bir anlayış ortaya koyan bir kulüp ve takım Göztepe. Yine tam olarak hedefe uygun transferler. Evet giden isimler var ama özellikle Sinclair, Armstrong gibi, Matos gibi transferlerden ben verim alacağını düşünüyorum. Göztepe'nin ki zaten Sport Republic'te transfer konusunda başarısını ortaya koydu. Bir diğer transfer de bence Radney'in dönüşü olacak. Radney benim çok beğendiğim bir oyuncu. Alverka'da kiralıktı geçen sezon ikinci yarısında. Deniz'in de takımdan ayrılmasıyla El Cezire'ye gitmesiyle bence Radney yavaş yavaş daha büyük rol almaya başlayacak ve Göztepe zaten oturmuş olan oyunu ve kadrosunun üzerine katarak ilerleyecek. Belki bu sezon, geçen sezon kıl payı kaçan Avrupa hedefi de Göztepe için daha yakın olabilir.
1: Ve temsilcilerimizin Avrupa mücadeleleri ilk olarak Fenerbahçe 1-1'lik eşitlik Lyon karşısında ve işi zora soktu diyebiliriz Fenerbahçe için. Çünkü yani bundan kötü bir Lyon görmeyeceğiz bence.

0: Yani evet, Fenerbahçe'nin burada daha avantajlı, hatta avantajlı bir skor almasını hepimiz tabii ki çok isterdik. Yapabilirdi bunu Fenerbahçe ama olmadı. Deplasmanda çok daha güçlü bir oyun gerekecek İsmail Kartal'ın öğrencilerine. Lyon çünkü evinde yenilmesi zor olan bir takım. Ki bir serisi de var yanlış hatırlamıyorsam, 20 küsur maçtır kaybetmiyor Lyon evinde Avrupa kupalarında. Yanlışsam Rüzel Köksen'i bilmiyorum. O yüzden gerçekten kolay değil ama Fenerbahçe hem bu sezon takıma katılan Greenwood'un etkisiyle hem hücum performansıyla Lyon'u eleyebilecek güçte. Lyon da söylediğin gibi en iyi halinde değil. Yani son yıllarda Lyon'da bir düşüş net olarak gözüküyor. Bu sezon iyice hani kadro olarak, oyun olarak düşmüş bir Lyon var. Fenerbahçe'nin şansını ben hala yüksek görüyorum. Skorun çok avantajlı olmamasına rağmen. Bakalım neler olacak. Umarım Fenerbahçe'de Lyon'u geçerek Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başarır. Avrupa'da en üst düzeyde oynayan takım sayımız bizim için çok önemli.
1: Bir diğer tarafta da Beşiktaş yani ilk turdan işi bitirdi desek yanlış olmaz herhalde. Žalgiris karşısında net bir galibiyet. Kalesine isabetli şut bile gelmedi Beşiktaş'ın.
0: Evet, yani beklenildiği gibi oldu aslında. Beşiktaş'ın aslında bu Avrupa eleme turlarında enteresan bir tablosu var. Zordan kolaya gitti gibi bir durum ortaya çıktı. Bunu yayınlarda da konuşmuştuk. Çok enteresan ama zaten Beşiktaş artık Hradeş Kralova'yı geçtikten sonra tamam, hani bileti aldı diye gözüyle bakmıştık ki zaten öyle de oldu ve olacak gibi. Beşiktaş'ın bu sezon ben ligin yanında, yani lig için iddialı gördüğüm bir Beşiktaş var. Şampiyonluk adayı gördüğüm bir Beşiktaş var ama Avrupa'da da İtalyano ile birlikte bence son yılların aksine etkileyici sonuçlar alabilir. Beşiktaşlılar bunu bekleyebilir diye düşünüyorum. Yine söylediğim gibi çok önemli bizim için. Avrupa Ligi'nde başarılı, ilerilere kadar giden Beşiktaş görmek ülkemiz için de, ülke puanı için de çok önemli ve beklentim gerçekten yüksek, bunu söylemem lazım.
1: Peki diğer tarafta tabii Trabzonspor, yani Ferencvaros karşısında açıkçası ben Trabzonspor'un hani ne planladığını tam olarak anlayamadım. Kadro tercihi olsun, ya maç sonu açıklamalar olsun, hatta maç içerisinde oyun planı olsun. Yani Aral Şimşir veya Muhammed Salah bireysel yeteneklerle bir şeyler yapmaya çalıştı ama olmadı. Trabzonspor'un kadrosu Ferencvaros için çok daha güçlü bir kadro diyebiliriz. Ama tur çok zora girdi böylelikle. Nasıl değerlendirirsin?
0: Yani sana katılıyorum Göksel'in. Planı ben de ne maç önünde, ne maç sırasında, ne maç sonrasında çok anlayamadım Trabzonspor adına. 11 tercihi enteresandı. Umut Nayır tercihi ilginçti Fatih Tekke'de ama Ferencvaros'ta düzenli olarak Avrupa kupalarında yer alan, hatta zaman zaman sürpriz sonuçlar alan bir takım. Bu ekole sahip olduklarını, bu ekole ait olduklarını söyleyebiliriz. O yüzden açıkçası Trabzonspor'un kadro kalitesine güvenerek biraz Ferencvaros'u küçümsediğini düşünüyorum. Ve ilk maçta böyle bir skor ortaya çıkması, Trabzon'da böyle bir skor ortaya çıkması işleri zorlaştırdı. Diliyorum deplasmanda iyi bir sonuç alır Trabzonspor ama gerçekten kolay değil. Çünkü bu takımlar, Ferencvaros gibi takımlar Avrupa'da her zaman herkese, her takıma zorluk yaratan takımlar. Merakla bekliyorum. Trabzonspor'a da başarılar diliyorum.
1: Son olarak bir dinleyicimiz diyor ki Vlahovic'i ne zaman 11'de göreceğiz sizce?
0: Yani Göksel'in ben de sana şunu sormak istiyorum. Az önce konuşurken aklıma geldi. Belli dönemlerde Vlahovic-Yango ikilisi görebilir miyiz sence ileri uçta?
1: Yani ligde ben görebileceğimizi düşünmüyorum ama Avrupa'da görebiliriz. Çünkü bizim lig sanki çift forvetli oyunu pek affetmeyen bir lig. Yani Anadolu takımları çok fazla açık bulabiliyor. Ya bunu mesela Galatasaray denedi, hemen geri döndü bundan.
0: Evet, yani evet, katılıyorum. Ama şu açıdan bana çok uygun geliyor. Yangoh'un daha rakip savunmacıları yıpratan yapısıyla birlikte Vlahovic'in bitiricilik, golcülük yeteneği bir araya geldiğinde enteresan bir ikili izleyebiliriz diye düşünüyorum ki İtalyano'da bence sezonun belli bölümlerinde bunu göz önünde bulunduracaktır. Eğer yani şöyle, çok aslında basit bir çıkarım olacak ama bu maçta Yango gol atamadı. Maç 0-0 devam etti. Vlahovic girdi, attı, maçı kazandı. Tamam, o zaman Vlahovic ilk 11'e yerleşir diye düşünüyorum ben.
1: Peki Cem, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim Göksel'in. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Cem Odabaşı ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. ve 0-0'lık eşitlikte devam ediyor. 31. dakikanın içerisindeyiz. Şimdi Wilfred Ndidi ile gelişen bir atak Taylan'a doğru geldi top, ama Taylan topu rakibinden kurtaramadı. Top Alanyaspor'lu oyuncularda kaldı.

şu ana kadar karşılaşmadaki istatistiklere de şöyle bir göz atalım. Şutlar geldi ama gol gelmedi. 20. dakikaya kadar şut olmamıştı. Gerçekten ilginç bir istatistikti. O anlamda da 4 şut şu ana kadar, 4'ü de Beşiktaş'tan, 2'si isabetli ama gol sesi çıkmadı. Diğer tarafta Göztepe Gençler Birliği mücadelesinde de 0-0'lık eşitlik var. Atalanta Sassuolo karşısında önde Raspadori'nin attığı golle 1-0'lık üstünlüğü yakalamış durumda. Atalanta Serie A'dan da gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bir diğer tarafta Torino Milan mücadelesi 0-0. Rennes Paris Saint Germain karşısında 1-0 önde Lig 1'de şu anda. Sürpriz bir sonuç var. Daha 18. dakika ama gol de kimden geldi? Tanıdık bir isimden. 9. dakika Sebastian Szymanski'den geldi gol.

Alanyaspor Beşiktaş mücadelesinde 0-0'lık eşitlik sürüyor 33. dakikanın içerisindeyiz. Geriden kendi yarı sahasından yeni bir hücum hazırlığında Beşiktaş Alexander Nübel'in ayağına kadar geldi top. Şimdi Agbadu hemen yanında topu istedi ama Nübel biraz daha topla oyalandıktan sonra orta alana doğru gönderdi. Wilfred Ndidi Czerny'ye aktardı. Ohla gelişiyor Beşiktaş hata. Hemen müdahale geldi Alanyaspor savunmasından. Şimdi atak Alanyaspor için gelişiyor. Hwang topla birlikte durdu. Pasını attı Alanyaspor'un. Henüz karşılaşmada şutu yok. Rakip yarı alana iyice yerleşmiş durumda. Alanyaspor ilk kez bu kadar fazla oyuncuyla geldiler Beşiktaş yarı sahasına ama geriye döndüler Makuta'yla ve Makuta en geriye kadar topu gönderdi. Pau Victor İleriye doğru aktardı. Hwang koşuyu yaptı. Top Beşiktaş'ta oyuncularda kaldı. Vaslav Czerny topla buluştu orta alanda. Vaslav Czerny aradan pasını aktardı. Etkili bir atak şansı. Oh karşı karşıya. Oh kaleciden sıyrılamıyor. Oh kaleci Victor geçmek istedi ama izin vermiyor Pau Victor. Sonrasında da top Alanyaspor'da olacak. Faul yapıyor Emmanuel Agbadu. Çok etkili geldi Beşiktaş Alanyaspor kalesine. Czerny aradan gönderdi pasını. Yang Guo karşı karşıya kaldı. Pau Victor'u geçmek istedi ama ayağıyla önlüyor Pau Victor. Bir fırsattan daha yararlanamıyor siyah beyazlılar Yang Guo'la. 0212-273-10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. WhatsApp hattımızın numarasını yeniden paylaşmış olalım sizlerle. Normal sürede ilk yarıda son 10 dakikanın içerisindeyiz. 35. dakikanın içerisindeyiz. Devre arasında da Yaşar Kurt bizimle birlikte olacak. Ve yeni bir atak hazırlığı Beşiktaş'tan Trossard'tan Rıdvan'a doğru ama Rıdvan'ın uzağında kaldı. Hızlı bir top oldu Rıdvan Yılmaz için ve taç atışıyla Alanyaspor bir kez daha oyunu hareketlendirecek. 0-0'lık eşitlik sürüyor. Vincenzo Italiano da alışık olduğumuz şekilde kenarda ayakta. Adeta takımla birlikte mücadele etmeye devam ediyor. Şu ana kadar 4 şut var. 4'ü de Beşiktaş'tan. 2'si isabetli. Ohun pozisyonu isabetli şut sayılmıyor mu demiş bir dinleyicimiz. Az önce karşı karşıya pozisyonu söylüyorsanız eğer sayılmıyor.

Çünkü kaleye doğru bir şut gerçekleştirmedi. Kalecinin müdahalesi var ama yani karşı karşıya pozisyon ve kaleye doğru yönelen bir pozisyon olmadığı için, doğrudan bir şut gitmediği için ne isabetli şut sayılıyor ne de kaleci kurtarışı sayılıyor. Sanıyorum isabetli şut bahsi bekliyorsunuz anladığım kadarıyla. Maalesef kötü haberi vermiş olayım. ...36. dakikanın içerisindeyiz. 0-0'lık eşitlik sürüyor. Şimdi Emanuel Agbadu ileriye doğru bir top gönderdi. Černý'e ulaşmadı bu top ve Alanyaspor atağına dönüştü. Beşiktaş savunması bir an eksik yakalandı. Alanyaspor geliyor Wang'la. Makuta da atağa destek verdi. Müdahale Agbadu'dan Černý'de kaldı. Boşta kalan top hızlı bir atağa dönüşebilir. Hızlı bir Beşiktaş atağına dönüşebilir. Vaclav Černý topu ters kanada doğru taşıdı. Trossard'a aktardı. Vaclav Černý önde koşuyu da yapıyor. Trossard topla birlikte ilerledi. Şimdi Černý topla dönemedi. Oh hareketlendi yatarak müdahale. Alanyaspor savunmasından geliyor. Korner. Lima kayarak müdahale ediyor topa. 7 tane isabetli Beşiktaş şutu bekliyorum demiş dinleyicimiz. Bol şans diliyorum. Umarım gelir ama maçta genel anlamda şut olmuyor. En azından şöyle bir istatistik var. Şutların %50'si isabetli olmuş. Hani bu şekilde giderse ki ikinci yarıda daha fazla olacağını varsayalım. Ya bence gelir. Bence gelecektir. Köşe vuruşu kullanılıyor. Rıdvan Yılmaz ortaya yaptı. Kafa vuruşu Agbadu'dan top dışarıya çıktı. Üstten dışarıya gidiyor. Emanuel Agbadu ceza sahası içerisinde kafa vuruşunu yaptı. Beşiktaş bir kez daha gole yaklaştı. Ama top dışarıya gidiyor yakın mesafeden. Agbadu'yla fırsattan yararlanamadı Beşiktaş. 38. dakikaya geldik. İlk yarıda 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Golsüz eşitlik devam ediyor. Zaman zaman Beşiktaş'ın bulduğu pozisyonlar, özellikle Oh'la harcanan fırsatlar, Alanyaspor'sa hücumda şu ana dek pek bir varlık gösteremedi. Yine Oh'un önünde kaldı top. Oh yerden oynadı Trossard'a ama top Trossard'a gelmiyor. İyi bir pas gelmedi. Oh şu anda pek iyi bir maç çıkartmıyor. Doğruyu söylemek gerekirse, dürüst olmak gerekirse Oh'tan ilk yarıda pek verimli bir performans göremedik. İlerleyen dakikalarda bu şekilde devam ederse bir Vlahovic hamlesi de gelebilir. Černý ortayı yaptı şimdi. Kaleye doğru yöneldi. Kaleci uzaklaştırıyor, uzanıyor topa. Köşe vuruşu kullanacak Beşiktaş. Kavisli bir orta kaleye şut oldu. Ve köşe vuruşu sol kanattan Rıdvan'la kullanılacak. Beşiktaş 1-0 kazanır. Takip etmeye bile gerek yok demiş bir dinleyicimiz de. 39. dakikanın içerisindeyiz. Beşiktaş gol aramaya devam ediyor. Rıdvan köşe vuruşunu kullanacak ama karşılaşmanın hakemi bekleyin dedi. Ceza sahası içerisindeki itişmelerin sona ermesini istiyor. Bu arada Mestan Bey demiş 1-0 kazanır diye. Şimdi Rıdvan ceza sahasına yaptı ortayı. Trossard'dan kontrol. Trossard'dan şut savunmadan sekti. Beşiktaş hücumu devam edecek. Atak tazeliyor. Siyah beyazlı ekip Alanya'da. Sağ kanattan gelişiyor atak şimdi. Agbadu orada buluştu topla. Agbadu oralarda pek görmeyiz kendisini ama ortayı da yaptı. Kafa vuruşu savunmadan geliyor. Rıdvan'la sol kanattan Beşiktaş hücumu devam edecek. Şimdi yerden pas ceza sahası. Oh yerde kaldı. Bir anda gözler karşılaşmanın hakemi Adnan Kayatepe'ye döndü ama devam kararı geliyor. Yengi Oh. Ceza sahası içerisinde ümitle yaşadığı pozisyonda yerde kaldı. Devam kararı geliyor karşılaşmanın hakeminden. Göksel'in Beşiktaş'ın sağ kanadı hiç çalışmıyor. Černý yetersiz değil mi? Bir de 8 numara lazım değil mi? Bence Beşiktaş'a... Sence Beşiktaş'a 8... Enzo Fernandez Cuk oturmaz mı acaba ya? Cuk oturur da Fernandez gelir mi? Keşke gelse. Çok severim ben. Çok da isterim gelmesini ama... Ya Enzo Fernandez'i ne Chelsea bırakır ne Beşiktaş'a gelir. Ya böyle büyük konuşmuş gibi oldum ama ya inşallah utanırım ya. İnşallah yanlış çıkarım ben.
Çok isterim ligimizde görmeyi Enzo Fernandez'i.

sağ kanat içinse Çerni bence de yetersiz. Bakalım Beşiktaş oraya bir transfer yapacak mı? 41. dakikanın içerisindeyiz karşılaşmada. Şimdi Yengi Oha doğru gelen pas. Oh'tan top kaybı geliyor bir kez daha ve sol kanada açıldı. Trossard'a kadar.

Yeni bir atak hazırlığı 42. dakikada Beşiktaş'tan Salih Özcan da gelişiyor. Bu atak hazırlığı sağ kanatta da Černi topla buluştu. Vaslav Černi içeriye doğru baktı, uzaklardan ters kanada doğru uzun bir top Rıdvan Tek'te indirdi. Trossard'ın önüne şimdi Yangioh ceza yayında pasını attı Orkun'a. Önü kapalı sağ kanatta Černi'yi aktardı. Černi baktı kaleye, Černi vurdu. Çerçeveyi bulamıyor Vaslav Černi. Beşiktaş kaleyi yoklamaya devam ediyor. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, şu ana dek 7 şutun 7'si de Beşiktaş'tan, 2'si isabetli. Ama gol sesi çıkmadı mücadeleden. Bir diğer taraftaki Göztepe Gençler Birliği mücadelesi de 0-0'lık eşitlikle devam ediyor. Pazar akşamı şu ana kadar golsüz devam ediyor Süper Lig'de. Beşiktaş %68 ile topla oynuyor. %32 ile topla oynayan tarafsa Alanyaspor. 43. dakikanın içerisindeyiz. Şimdi sağ kanattan gelişen bir Alanyaspor atağı. Wang içeriye doğru çevirmek istedi. Savunmadan seken top Nübel'de kalıyor.

Yenge oh yine ileride yerde kaldı ama devam kararı şu ana kadar oh ayakta durmakta bile zorlanıyor. Yani ilk kez bu kadar verimsiz bir ilk yarı geçirdiğini görüyorum. Yenge oh'un şimdi sağ kanattan köşe vuruşu kullanılacak. Ha Jetson. Jetson'u kastetmiştim. Enzo Fernandez'i bir Galatasaraylı olarak ben de isterdim demişsiniz. Ya evet. Yani Mehmet Bey. Şimdi Fernandez deyince aklıma orası geldi. Ya Jetson ben ikinciye dönüşleri sevmiyorum. Ya tekrar dönüşleri sevmiyorum. Jetson hiç gitmemeliydi bence. Ama dönerse aynı Jetson olmayacağını eminim yani. Ben niye bilmiyorum. Eminim. Ki Jetson'un da Türkiye'ye üçüncü dönüşü olacak değil mi dönerse? Ama böyle bir gündem var mı? Ben hiç duymadım yani. Şimdi 45. dakikaya giriyoruz. Agbadu ile Beşiktaş yeni bir atak geliştiriyor. Sağ kanada doğru gelen top Çerni'de hata desteğe geldi. Çerni'de yerden pasını aktardı. Emirhan Topçu'ya kadar geldi top. Emirhan Topçu orta yuvarlığa gördü. Orkun Kökçü şimdi Salih Özcan'dan topu istiyor. Salih Özcan orta yuvarlakta top hala kendisinde. Orkun'a baktı. İki oyuncu arasında Orkun. Ters kanatta bir boşluk. Leandro Trossard çizgide topla buluştu. Trossard'dan pas geldi. Savunma arkasına doğru Orkun Kökçü için. Çok hızlı bir top oluyor. Out'a gidiyor top. Kaptan Orkun Kökçü yetişemedi bu topa. Kale vuruşuyla oyunu hareketlendirecek Alanya Spor.

Bakalım ilk yarının sonuna kaç dakika ilave edilecek? 4 dakika mı? Yok, 2 dakika. 2 dakika ilk yarının sonuna ilave edilen süre, en az 2 dakika daha. İlk yarıda heyecan devam edecek sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Top Alanya Spor Kalesi'ne kadar geldi Pau Victor. Uzun bir top gönderdi Pau Victor. Taylan o noktada kafa vuruşunu yaptı ama Alanyaspor'lu oyuncularda kaldı. Şimdi sol kanattan gelişen bir Alanyaspor atağı. Henüz Alanyaspor'un karşılaşmada şutu yok derken ceza sahasında Emirhan Topçu müdahaleyi yaptı. Son müdahale kimden? Köşe vuruşu kararı geliyor. Son müdahalenin Emirhan Topçu'dan olduğunu işaret ediyor karşılaşmanın hakemi. İtirazlar da var. Out olduğu yönünde itirazlar da var. Bu karar değişecek mi bakalım? Yok, korner kararı devam ediyor. Son müdahale Emirhan Topçu'dan diyor karşılaşmanın hakemi. Öcal Bey ikinci yarı Vlahovic girer ve golünü atar diyor. Hader Gonay da köşe vuruşunu kullanacak. İlk

0: Yarıda artık son dakikalar içerisindeyiz. Hatta son dakikanın içerisindeyiz ilk yarıda. Ceza sahası için yine kalabalık. Savunma oyuncuları da ceza sahası içerisinde, orta arka direğe geldi bu kez. Yetişmeye çalışıyor Alanyasporlu oyuncular. Top oyun alanında kaldı. Lima son müdahale. Emirhan Topçu'dan taç Alanyaspor'un diyor. Emirhan'dan yine itirazlar var Adnan Kayatepe'ye, karşılaşmanın hakemine. Ama karar değişmeyecek. Yalnız bu kez Emirhan Topçu itirazlarında haklı gibi gözüküyor. Net bir şekilde son müdahalenin Lima'dan olduğu yayıncı kuruluşun tekrarında görülüyor ve zaten evet, yardımcısının da uyarısıyla karşılaşmanın hakemi de kararını değiştirdi ve artık ilk yarıda son düdük gelmek üzere. Adnan Kayatepe ilk yarının son düdüğünü çalıyor. İlk yarıda gol sesi çıkmadı. 0-0'lık eşitlik var. İlk yarıda sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Alanyaspor 0, Beşiktaş 0. İlk yarının sonucu ve Yaşar Kurt birazdan bizimle birlikte olacak. İlk yarının değerlendirmesini yapacak. Tabii sizler de 0212-273-1010'dan mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. İlk yarının analizini sizler nasıl yaparsınız? Kimler çıkmalı, kimler girmeli, değişiklik yapılmalı mı? Veya maç sonuna dair tahminleriniz, hepsini bekliyoruz. Hepsini bizimle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Göztepe Gençler Birliği mücadelesinde de ilk yarı sona ermek üzere. Orada da 0-0'lık eşitlik var ve hemen Yaşar Kurt'a dönelim. Yaşar, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: İlk yarıda 0-0'lık eşitlik var. Beşiktaş'ın bulduğu, değerlendiremediği pozisyonlar var. Hücumda pek varlık gösteremeyen bir Alanyaspor var. İlk 20 dakikada şut bile görmedik mücadelede. Nasıl değerlendiriyorsun?
1: Yani bu Beşiktaş'ın şimdiye kadar görmediği bir farklı türevi sınav. Çünkü şimdiye kadar Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki elemelerindeki rakipleri, hem de geçen haftaki evde baktığımız zaman ne olursa olsun geriden biraz daha fazla çıkmaya çalışan, biraz daha yerleşmeye çalışan klasik bir takımdı. Ama Alanyaspor muhtemelen önceki maçlardan dert alarak şimdiye kadar hiç oyun kurmuyor. Direkt başlangıçlarda çok fazla uzun vurduğunu gördük ya da kenarlara top attığını gördük. Yani çok fazla geriden pas açıkmayı tercih etmiyor ki şu ana kadar gördüğümüz Beşiktaş'ın o yüksek yoğunluktaki baskısı, presi ortaya çıkmıyor maalesef. Ve bunun içinde artık biraz daha Beşiktaş'ın topa sahip olduğu ve oyun kurduğu bir düzleme geçmesi gerekiyor. Yani burada da yani bilmiyorum, İtalyan'ı bunu ön mü göremedi yoksa rotasyon mu buna zorladı hocayı bilmiyorum, ama orta sahada Endidi Salih ikilisiyle başladığı noktada Orkun'u da biraz daha on numaralaştırdığında bu top birinci bölgeden ikinci bölgeye yani bir şekilde geçiyor, ama ikiden üçe geçişlere çok büyük problem yaşanıyor. Çünkü merkezi, ceza sahası etrafını çok iyi kapatan bir alan var. Pas da gelip bir noktadan sonra merkezden yetenek de veremediğimiz noktada. Çünkü Endidi ve Salih'e biraz daha tutucuya yakın dediğimiz oyun orta saha oyuncuları. Çerni bugün biraz işlemiyor. Tosat yani daha dribbling birebirden ziyade biraz daha bağlantı oyuncusu olduğu için oradan da biraz hani Rıdvan evet destek veriyor ama çok fazla denemediğini gördük. Ok bir şeyler yapmaya çalışıyor ama yani Alanyaspor'un bugün temaslı ve sert savunmasını çok fazla geçiremedi maalesef. Bunları tek tek baktığımız zaman da bu sınav şu an için dediğim gibi Beşiktaş'a farklı şeyler öğretiyor.
0: Yengi o ileride yani pozisyonları çok fazla harcadı. Yani bu kadar kötü bir performans, bir devre geçirdiğini ben uzun zamandır hatırlamıyorum.
1: Çünkü uzun zamandır ilk defa üçlü bir savunmanın merkezine tek kaldı diyebiliriz. Çünkü hem Adacan'a hem Duarte'ye geriye gelerek beşli bir hat çıkartıyorlar. Yani Trossard biraz da Adacan'a'yla Çen'le Duarte'yle eşleştiği zaman yani Orkun yanına ikinci bir oyuncu girmediği zaman, yani bu Orkun'un olduğu artık bilmiyorum, Endili de zaman zaman oraya attığını gördük hocanın. Üç savunmanın arası tek kaldığı zaman çok fazla elindiğini gördük. Yani hem Dima hem Ali Tezim'de daha çok onlarla birebir oynadığında 2'ye 1 santraforun çok isteyeceği bir şey değil de 3'e 1. Dediğim gibi orada biraz fiziksel bir problem yaşıyor ki Ok'ta fiziksel olarak güçlü bir oyuncudur aslında, ama sadece güçle bir yere kadar gidebiliyorsunuz. Orada muhtemelen artık yani belki 45'te olur, belki 60'ta olur. Hava topu üstünlüğü de sağlayacak bir Vlahovic. Hem fizik hem ortam daha düşmezsin, hem de hava topunda biraz daha ileriye gitmiş olursun. Artı olarak Vlahovic'in bağlantı yeteneği de Ofa göre biraz daha iyidir.
0: Peki bir diğer tarafta da mesajlarımız var. Olaytan şart diyor bir deneyicimiz. İkinci yarı Vlahovic girer ve golünü atar diyor.
1: Yani Olaytan zaten yani kenara baktığımız zaman merkezde ikinci bir orta sahayı zaten şu an için göremiyoruz. Hatta Salih'in bir sakatlığı olduğu noktada kenarda Murillo'yu sınırken verip bana ona biraz şaşırdım. Yani Olaytan'dan ziyade Murillo girecek gibi bir anda bir atmosfer olmuştu. Orada bilmiyorum hani Murillo'yu orta sahada mı kullanacak ya da üçlüye dönme fikrim vardı. Orta sahada evet, yani hem oyunu hızlandıracak hem o pas aksiyonlarında Orkun'un üzerinden biraz daha yük alabilecek bir orta sahaya ihtiyaç var. Ya bu maçta bilmiyorum hocanın kafasındaki temel durum neydi ya da temel durum maça şu olabilir. Geçen seneden beri Alanya'nın çok fazla geçişte çok başarılı, çok üstün bir takım olduğunu da, hoca da muhtemelen analiz etmiştir ki hani biraz daha geçiş savunmasında orta sahayı diri tutmak, biraz daha toptan ziyade sağlam durmak istiyor muhtemelen ama Alanya'da biraz geride başlayınca ve geçişlerde biraz aslında geçen sene daha agresif bir tutum sergiledi ki hatta hocanın da cevap verildiğinde birkaç defa geri geri çok fazla gitmeyin, bahsiye çok çıkmayın dediğini gördük. Onun için devre arasında minimum 1 belki 5 ilk ben de bekliyorum.
0: Oyun anlamında peki İtalyano'dan hamle değişikliği bekliyor musun? Yani diziliş olabilir veya bir çift forvet denemesi olabilir.
1: Çift forvet olabilir çünkü yani genelde biraz da yenilikçi antrenörler üçlü savunmayı gördükleri zaman bir tane daha hücumcu oraya atabiliyorlar. Ama burada ya bilmiyorum önceden feragat edebilir belki yani ya da Salih'in sakatlanma durumunu bilmiyoruz. Bir orta saha çıkartıp bir hücumla müsaade atabilir. Buradaki geçişte belki biraz sorun yaşayabilir. Çünkü Agbodu ve Emirhan ikisi de mesafeleri biraz daha oynayabilecek oyuncular ama tek hamle oyuncular. Yani Calo ön tarafa çıktığı zaman biraz daha yani sertliği de vesaire topu alabilir ama belki Agbodu o konuda güvenli olabilir. Bir kez daha Taylan ve Murillo'ya göre geçiş savunmasına göre biraz daha problem yaşıyor olabilir. Ama burada bir puan almak için risk alacaksa eğer İtalyano ben biri Salih Beğendi'den birini çıkartıp çift oyuncuya dönebilir. Ya da o ikisinden birini çıkartıp bir kanat oyuncusu atıp Trossard'ı biraz daha orta savaşırabilir. Yani İlhan önde bir değişikliği yapıp İlhan Çağ'ın kanatları Orkun, Salih, Trossard orta saha hattına da gelebilir. Ama maç bence de Vlahovic'i biraz daha çağırıyor gibi duruyor.
0: Bir dinleyicimiz diyor ki sevgili Yaşar Kurt, öncelikle selamlar. Beşiktaş hatlar arası çok açık değil mi? Sence biraz daha rakip sahaya yığılma olması lazım değil mi? Sence oyunu biraz daha daraltması lazım değil mi diyor.
1: Oyunu daraltabilirsiniz ama bunu bir bu kadar sıcak bir alan deplasmanda yapmak kesinlikle çok zor. Yani alanı daralttığınız noktada ki Beşiktaş şimdiye kadar kazandığı bütün maçlarda yani dinleyicimiz de dediği gibi stoperlerini orta sahaya kadar çıkartıp o rakibi o kutuda biraz daha hapsetmişti ama bir, hava çok sıcak, bu yüksek tempoda yapmak çok zor. İki, Beşiktaş 3 günde bir maç oynuyor. Yani şu an için o tempolar çok mümkün gözükmüyor bu sıcak havalarda özellikle. Üç, dediğim gibi az önce söylediğim gibi Alanya Spor geçişleri çok iyi kurgulayan bir takım. Hani hem Habercona ile, Duarte ile, Makuta ile ki bugün de Maestro yok. Yani Maestro da aslında orta sahada box-to-box oynadığı noktada oyunu çok hızlandırabilen bir oyuncu. Muhtemelen analiz yaptığı noktada İtalyano bunu fark etti ve bir, çok fazla stoper attığını savunma hattını ön tarafa çıkarmıyor. Yani iki, az önce de dediğim gibi çift altı de diyebileceğimiz orta sahipsini biraz daha bundan kullandığını biliyor. Yani bu rakipten kaynaklı gibi duruyor biraz.
0: Peki Yaşar, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Maç sonunda yeniden görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
0: Yaşar Kurt'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Şimdi araya gidiyoruz. Aranın ardından ikinci yarı heyecanında yeniden birlikte olacağız.
2: Gökçen'in Saraç'la dakika skor.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar, size iki Vlahović göstereceğim. Fiorentina'daki Vlahović'in rakamları zaten 17 gol, yani çok iyi dönem. Ve sonra Juventus dönemi, sert düşüş. Beşiktaş'ın Vlahović hamlesini anlamak için önce nereye bakılması gerektiğini bilmek lazım. Şimdi gol dönüşüm oranı yaklaşık %28, yani her 4 şutundan birinde gol çıkarıyordu bu adam. En dikkat çekici veri ise Recep Reis'in bana verdiği XG performansı. 12.23 XG'ye karşı 17 gol. Yani kendi beklenti modelinin yaklaşık 4.77 gol üzerinde bir üretim. Bu sadece golcülük içgüdüsüne değil, doğru pozisyonda, doğru anda doğru kararı verme kapasitesini de ölçüyor. Şimdi Total Futbol Analiz gibi, The Breaking the Lines gibi Avrupa'nın önde gelen taktiksel analiz platformlarına baktığımızda bu dönemdeki, yani o prime diyorlar ya, o dönemdeki Vlahović'in birinci temasa sahip elit bir bitirici olarak tanımlıyor. Ve ben de şahsen Fiorentina dönemini yakından takip ederdim. Italiano'nun sisteminde de tam bu dönem parlayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Juventus'taki o 4 sezonluk tabloya baktığımızda farklı bir hikaye karşılıyor bizi.
2: 2022-23 Juventus'u 27 maç, 10 gol, 9.73 beklenti, 24-25 Juventus'unda da performans düşük biliyorsunuz. Bu tablonun söylediği şey şu: Vlahović Juventus'ta XG'sini aşma kapasitesini yitirdi. Oysa Fiorentina'da XG modelini oldukça üzerinde üretim yapan biri olarak karşımıza çıkmıştı. Bu düşüşün tabii birden fazla nedeni var. Thiago Motta'nın sistemi oyuncu ceza sahasına yakın değil, çok daha geniş alanlarda çalıştırmıştı. Bu da bunun etkinliğini düşürdü. Juventus'un hücum kurma planlaması ve kanat forvetlerin dahil oluşuyla Fiorentina'da da farklılıklar vardı elbette. Büyük takım sonuçta. Ve 2024-25'te 49 şuttan yalnızca 18'i isabetli çıktı. %37'lik bu oran dönüşüm anlamında çok yetersiz. Sonrasında ise sakatlıklar başladı. Öte yandan bazı veriler tutarlılığını korudu. Yani hava topu kazanma oranı %46.3 seviyesinde seyretti. 29 maç 25 hava topu kazanma var. Şimdi bu Beşiktaş için doğrudan ve somut bir katkı anlamına geliyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki verim de çok önemli. O not edilmesi gereken bir nokta. 2025-26 sezonunda 4 maç 3 gol 1 asist var. Borussia Dortmund'a karşı zaten tek bir maçta 2 gol 1 asist yapmıştı. Yani büyük sahnede de küçülmedi. Aksine belirginleşen bir oyuncu profili yani Vlahović. Yoksa bütün şimdi bu iki takımı, iki kulüpteki performansını kıyasladığımızda biri daha düşük gelebilir de bir sürü verisi de iyi. Yoksa kötü oyuncu mu Vlahović? Yani el alem ne diyor bakın. Total Futbol Analiz'in Vlahović analizlerinde en çok vurgulanan özellik oyuncunun ceza sahasındaki hareket zekasıdır. Klasik 9 numara gibi sadece yerinde bekleyen değil, önce sahte bir koşuyla stoper grubunu çeken, ardından ters yönde patlayan bir profil. Buna double movement hareketi stoperlerin onu takip etmesini güçleştiriyor. Beşiktaş'ın kanat üzerinden kuracağı oyunda bu kritik bir kaldıraç. Trossard ya da Serni topla gelirken Vlahović stoperini taşıdığında ceza sahasında boşluk yaratır. Sonra başka kaynak, Breaking the Lines. Onun Vlahović profilinde de altı çizilen ikinci bir özellik var. Blindside pozisyonlanması. Yani Vlahović stoperlerin görüş açısının dışında tam onların arka köşesinde saklanarak topu bekliyor. Bu pozisyonlama klasik yüz yüze markajla kapatılması neredeyse imkansız bir tehdit yaratıyor diyor. Beşiktaş o zaman çizgiden içeri dönen toplar ürettiğinde ya da korner bölgesinden kesilen paslar geldiğinde Vlahović'in bu köşelerdeki varlığının tehlikeli olduğunu öngörebiliriz ki bunu İtalya gibi savunmasıyla ön planda birlikte yapıyor. Gerçi son 2 yıldır İtalya Ligi de eskisi gibi değil ama Fiorentina yıllarında yaptıkları bile farklıydı bu isimle, onu söylemek lazım. Eğer Italiano'nun sistemi ona uygun zemin sağlarsa ve oyuncu Fiorentina'daki formunun %80'ine bile ulaşırsa var ya, yani adam 1.90 stoperlerle güreşebiliyor. Hatta Breaking the Lines dedik, o bu özelliği şöyle tarif etti: fiziksel baskı altında denge ve kompozörünü koruyarak doğru köşelere yönlendirme yeteneği diyor. Yani Vlahović'in şutları çoğunlukla kaba güçten değil, hassas yerleştirmeden geliyor. Sol ayağı dominant ama sağ ayakla da bitirebilme esnekliğine sahip. Yani hani dedim ya, Italiano'nun sistemine uyum sağlarsa diye. Şimdi Italiano sisteminin santrafordan talep ettiği kritik özellikler şu, görebildiğimiz kadarıyla tabii: topu tutmak, ilgili oyuncuyu çekmek ve boş alan alana komşu oyuncuyu yönlendirmek. Vlahovic Fiorentina'da bu döngüyü en yüksek tempoda yaşadı. Top geldiğinde sırtını dönerek

0: takımını ileri çekebilen, ardından topa dönüp şut ya da pas seçeneğini değerlendirebilen bir isim. Hoca onu Fiorentina döneminde 4-3-3'te hedef santrafor olarak kullandı. Topun önce santrafordan çevrildiği, orta sahanın onun gerisinden geldiği ve kanatların ona göre açıldığı bir oyun. Beşiktaş'ta bu düzen 4-2-3-1 görünümünde daha dikey ve daha kanat odaklı bir versiyona evriliyor gibi duruyor. Ve bu kanat oyununun olgunlaşacağı en kritik figür Trossard tabii. Trossard içe kat edebilen, keskin ortalara ve ceza sahasının yakın çevresinde inanılmaz bir pas kalitesine sahip, yaratıcı bir oyuncu. Sol kanattan içeri girdiğinde, onu hayal edin ne olur, Vlahović'in ceza sahasını çaprazlamasıyla orada tehlikeli bir kombinasyon hayal ettiriyor. Trossard'ın içeri kat ettiği anlarda Vlahović bu sefer stoperi çekerek sahte koşuyla o çevre oyuncusunu serbest bırakması ya da tam tersine sahte koşunun ardından gelen ortayı doğrudan bitirmesi, her iki senaryoda sahada çok yüksek kaliteli pozisyonlar üretebilir. İşte Mourinho'nun ceza sahası koşuları olduğunu biliyoruz mesela. Beşiktaş'ın Mourinho'yu da ceza sahasına soktuğu anlarda Trossard'ın ortaları her takım için can yakıcı bir silah dönüşür. Ve en önemlisi hocanın oyuncuyu tanıması. Oyuncunun da hocayı tanıması, onu da söyleyelim. Yani Italiano Fiorentina döneminde Vlahović'i medyaya karşı çok korudu. Transferi gündeme gelse bile çalışmaya devam ediyor, %100 odaklı falan diyen bir isimdi. Bu güven ilişkisi zaten bu hikayeyi yaratan bu güven oldu bence. Vlahović'in hem teknik direktörün talepleriyle uyumlanma sürecini kısaltır, hem de Beşiktaş soyunma odasına motive, kararlı bir isim olarak başlamasına da zeminini hazırlar. Böyle oyuncular güven ortamında yeniden kendine gelir. Yani daha doğrusu böyle çok hikaye okuduk, izledik, seyrettik. Dahası 26 yaşında bir oyuncu ve 2 yıl 3 yıl çalıştırdıktan sonra Beşiktaş yani bu oyuncuyu kar elde ederek satabilir. Yani bu kulübün hem sportif hem de mali anlamda elde edebileceği iyi bir senaryoyu da hayal ettiriyor. Risk yok değil yani. İmza parası, maaş yapısı kafa karıştırıcı olabilir. Ve oyuncunun son 2 sezonu performans tartışmalarını beraberinde getiriyor olabilir. Geçen sezon sakatlıkları da var. Ama ortada da şu gerçek var. Italiano, hani telefon açıp ikna etmeye çalıştığı bir oyuncu nihayetinde Beşiktaş'ı seçiyor. Bu hem hoca için hem de kulüp için bence güçlü bir motivasyon sinyali. 26 yaşında Vlahović'ten daha iyi bir santraforu da hani liglerin başlamasına da günler kala getirmek kolay olmayacağı için Beşiktaş'ın bu transferine fırsat demek bence yanlış olmaz. Ama hep ne diyoruz? Sahaya çıkarlar, düdük çalar, maç başlar, oyunu seyrederiz. O zaman senaryoyu yeniden değerlendiririz. Şimdilik ne diyeceğiz? Hayırlı uğurlu olsun.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Futbolcuların efsane sözleri.
3: Manuel Fernandes, Portekiz ve İspanyolların pasla, Türklerin ise kalbiyle oynadığı oyunun adıdır futbol. Samet Aybaba, Olcay'ı Messi'ye neden tercih ederim? Çünkü her şeyden önce Kayserili. Messi'nin nereli olduğunu bile bilmiyoruz. Atıf Şeyşu, soyadımı doğru yazabilmek için yıllarca uğraştım. Ne anlama geldiğini hala bilmiyorum. Gökhan Töre, Gökhan Töre hayatı boyunca gol atamamışken Türkiye'de gol krallığını oynuyor. Futbol ilginç bir oyun. Fabio Luciano, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra gittiğim her takımda Saraçoğlu'nda maça çıktığımı hayal edip motive oluyordum. Metin Oktay, Galatasaray'da kaptanlık yaptığım zamanlarda yazı tura yapılacağı vakit hep tura derdim. Varsın atamın silüeti yere değmesin. Sergen Yalçın, Avrupa'ya gitmek öyle kolay değil. Bayern Münih beni alacaktı, adamlar beni bir araştırmışlar, almaktan vazgeçtiler. Tolga Zengin, Trabzonspor forması giyerken söylediği efsane olan o söz. Taksi, Olcan adının gol attığı yerden 20 lira yazardı. David Beckham, futbolu bırakmayı hiç düşündün mü? Evet, bir keresinde Messi sağımdan atıp solumdan hızla geçmişti. O gün futbolu bırakmayı gerçekten düşünmüştüm. Wesley Sneijder, Hollanda milli takımı içinde karar aldık ve Robben'e bildirdik. Sahaya çıktığımızda o kendi topunu getirecek. Pep Guardiola, en büyük amacım Messi'yi dünyanın en iyi futbolcusu yapmaktı. Ama o beni dünyanın en iyi hocası yaptı. Lionel Messi, Ronaldo mu yoksa sen mi diye soranlara Ronaldinho'nun hala hayatta olduğunu söyleyip konuyu kapatıyorum.
2: Futbol. efsane sözleri.

0: Spor. Spor devam ediyor.
1: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. İkinci yarı başladı. Mücadelede Orkun Kökçü ikinci yarının hemen başında nefis bir şut attı ama kaleci de aynı güzellikte kurtardı Victor. Ve şu ana kadar 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Mücadelede 48. dakikanın içerisindeyiz. Birazdan Yunus Aydın bizimle birlikte olacak. Bir değişiklik de oldu. Beşiktaş'ta Junior Olaytan oyuna dahil oldu. Oyundan çıkan isim ise Salih Özcan oldu. Tek değişiklik bu şekilde. Yengioh'a doğru bir pas ama Yengioh yine yakalayamadı topu 48. dakikada. Olaytan ikinci yarıda oyuna girer girmez bir hareketlilik kattı desek yanlış olmaz. Bakalım ilerleyen dakikalarda neler göreceğiz. Alanya Spor'sa aynı 11 ile sahada. Şöyle bir Avrupa'da neler oluyor baktığımızda Elche 0 Barcelona 0 orada da mücadele başladı. Elche'de 11 şu şekilde: Dituro, Sangare, Şust, Solari, Afengruba, Carabiniati, Valera, Morente, Villar, Aguado, Huari ve Nino Rodriguez şeklinde. Barcelona'da ise kalede Joan Garcia var. Sağ bekte Eric Garcia, sol bekte Xavi Espart, merkezde stoperde Martin ve Christensen yer alıyor. Onların önünde Bernal ve Gavi ikilisi. Sağ kanatta Lamine Yamal, sol kanatta Karim Adeyemi, merkezde Fermin Lopez, ileri uçta ise Rafinha ile gol arıyor Barcelona. ...49. dakikanın içerisindeyiz. Rennes de 2-0'a getirdi Paris Saint Germain karşısında durumu. İlk gol Szymanski'den gelmişti. İkinci gol de Le Paul'den geldi ve 2-0'lık Rennes üstünlüğü var Paris Saint Germain karşısında. Fransa'da ilginç bir skor şu ana dek. 0-0'lık eşitlik Alanya Spor Beşiktaş mücadelesinde 50. dakikanın içerisine girmiş bulunuyoruz. Emmanuel Agbadou şimdi Cerny'e doğru aktardı. Cerny tek pas geldi. Taylan topla birlikte ilerliyor şu anda. Sağ kanattan boşluğu yakaladı. Taylan içeriye çevirmek istedi. Son müdahale. Taylan'dan top dışarıya çıktı. Out kararı geliyor. Şanssız bir an Taylan Bulut için. Önce rakibe çarptı. Top kornere gidiyordu ki Taylan'ı tekrar temas etti ve out'a gitti. Cerny o ikilisi Beşiktaş'ı atağa çıkartan ikiliydi. İyi bir organizasyon sonrasında top Taylan'dan dışarıya çıkıyor. Göksel'in ben Beşiktaş'ın orta sahasının çok zayıf olduğunu düşünüyorum. Salih Özcan rotasyon oyuncusu olmalı. Olaytan bence yetersiz. Fenerbahçe ve Galatasaray'a göre bu orta saha çok sıkıntılı değil mi Yunus Aydın'a sorar mısın demiş dinleyicimiz. Yunus Aydın bağlandığında kendisine aktaracağım bu soruyu da. Alanya Spor şimdi geliyor. Bir şut geldi, savunmadan sekti. Atakta şimdi devam ediyor Alanya Spor'da ama Beşiktaşlı oyuncular hemen karşılamayı başardılar. Bu hücumu taç atışıyla oyunu hareketlendirecek Beşiktaş. 51. dakikanın içerisindeyiz. Taylan kendi yarı sahasından taç atışını kullandı. Emmanuel Agbadou'ya aktardı ve yeni bir atak hazırlığında Beşiktaş. Atalanta 1 Sassuolo 0. Giacomo Raspadori'nin attığı gol. 1-0'lık Atalanta üstünlüğü var şu anda Serie A'da. Bu karşılaşmada Torino 0, Milan 0. Diğer karşılaşmada da gol sesi çıkmadı Torino'da şu ana kadar. Ve şimdi Alanya Spor yeni bir atak hazırlığında. Hwang sağ kanada döndü. İkinci yarıda daha efektif bir Alanya Spor var. İlk yarıda hücum aksiyonlarında çok zayıf kalmıştı ev sahibi ekip. Hwang yeniden pasını aktardı. Hadergon'a içeriye baktı. Çevirdi topu. Bir şut! Top dışarıya gidiyor. Yanlış görmediysem savunmaya temas eden top. Gol pozisyonu Alanya Spor için. Savunmaya çarpıyor, top dışarıya gidiyor. Beşiktaş'ın kalesinde çok büyük bir tehlike. Italiano da bu pozisyon sonrasında çok sinirlendi kenarda. Beşiktaş'ın kalesinde çok büyük bir tehlike. Şimdi köşe vuruşunu Alanya Spor kullanacak. 52. dakikanın içerisindeyiz. Ceza sahası içerisinde 5 Alanya Sporlu oyuncu var. Orta geldi içeriye. Kafa vuruşu Nübel'de kaldı. Kafa vuruşu geldi ceza sahasında ama Nübel gol yememe serisini devam ettiriyor ama yine geliyor Alanya Spor, bu kez sağ kanattan Hwang topa yetişti, baktı içeriye, kendi ekseninde döndü şimdi. Makuta ile atak devam edecek Alanya Spor için. Ceza sahası içerisine yönelen isimler de var ama orta alana kadar geldi top. Beşiktaş savunması da iyice yerleşti. Bu dakikalarda Alanya Spor etki yaratmaya devam ediyor. Top kaybı geldi şimdi. Emirhan Topçu'da kaldı top. İkinci yarıda 8 şut Beşiktaş'tan şu ana dek maç boyu. Daha doğrusu bu istatistikler 3'ü isabetli. 3 şut Alanya Spor'dan. Alanya Spor'un ise henüz kaleye isabetli şutu az önce gelen ilk şuttu. 4 şut oldu bu arada. Kafa vuruşu da henüz istatistiklere yazılmadığı için gözükmüyor. Ve orta alanda bir top kaybı daha geldi Tayland'dan. Sol kanattan gelişen Alanya Spor atağı var. Şimdi Meşak topla buluştu ama Akbadu izin vermiyor daha fazla ilerlemesine. Top Cerny'nin ayağında kaldı. Cerny topla birlikte çıktı, bastı topa, geriye döndü, Taylan'a aktardı. Taylan'la Beşiktaş atağa devam ediyor. Şimdi Ndidi atağa destek verdi. Ndidi sol kanada doğru aktarmak istedi topu, orta alanda top Beşiktaşlı oyuncularda kaldı. Olaytan Orkun ikilisinin paslaşması orta yuvarlakta, Olaytan yeniden top istiyor. Orkun çevre kontrolünü yaptı. Geriye döndü, Agbadu ile oynadı. Beşiktaş ikinci yarıda kalesinde pozisyonlar görmeye başladı. Az önce de Vincenzo Italiano son pozisyon sonrasında çok sinirlenmişti. Ve yine bir atak hazırlığı ev sahibi ekipten Alanya Spor'dan. Cerny araya girdi. Rakibine de çarptırmayı başardı topu ve taç atışını Beşiktaş'a kazandırıyor. Rakip yarı sahadan sağ kanattan taç atışını Beşiktaş kullanacak. Az önce Ruan ve Agbadu arasında bir pozisyon yaşanmıştı. Ruan yerde kaldı. Oyuna devam kararı verdi Adnan Kayatepe, karşılaşmanın hakemi. Beşiktaş'ta değişiklik hazırlıkları vardı. Uşan Vlahovic oyuna dahil olmak için hazırlıklarını yapıyor Murillo ile birlikte. Murillo ve Vlahovic ikilisi oyuna dahil olmak için kenarda hazırlıklarını yapıyor. Oyunun durmasını bekliyorlar. İleriye doğru aktarılan bir top var. Oh için çok hızlı bir top. Kaleci Pau Victor'da kaldı. Ve 55. dakikanın içerisindeyiz. Birazdan Yunus Aydın bizimle birlikte olacak. Yeniden hatırlatmış olalım, 0212 273 10'undan WhatsApp hattımız üzerinden sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Ve Alanya Spor için yeni bir fırsat olabilir ama Emirhan Topçu önde karşılıyor. Şimdi Adergonay'ın önünde kaldı, orta alanda bir müdahale daha, bu topa indiydi. Beşiktaş için atağı başlatıyor Leandro Trossard. İkinci yarıda belki de ilk kez topla buluştu. Sol kanattan gelişiyor Beşiktaş atağı. Oh ceza sahasında orta geldi, Ümit karşıladı. Lima karşıladı, düzeltiyorum. Sonrasında Olaytan ceza sahası dışından baktı kaleye. Sağ kanatta Cerny'i gördü. Cerny de içeriye bakıyor. Rakibini karşısına aldı. Merkeze döndü. Ndidi'ye aktardı. Olaytan da gelişiyor Beşiktaş atağı. Yeniden atak tazeliyor Beşiktaş. Atağı şekillendiriyor. Cerny yaptı ortayı. Trossard kafa vuruşunu yapmak istedi ceza yayında ama orada Lima kafa vuruşunu yapan isimdi. Sonrasında da faul yapıyor Wilfred Ndidi. Ve Yunus Aydın'ı da hattımıza alalım. Yunus Aydın hattımızda. Yunus hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. 0-0'lık eşitlik ve hamleler de gelmeye devam ediyor Italiano'dan. Vincenzo Italiano ilk yarıda Olaytan oyuna dahil etmişti. Şimdi de Dušan Vlahović ve Murillo ikilisi oyuna dahil oluyor. Oh, gerçekten verimsiz bir maç geçirdi. İlk kez bu kadar kötü bir oh performansı izledim ben. Nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmayı şu ana kadar? Düzeltiyorum, Murillo değil, Ohtara girdi oyuna Rıdvan Yılmaz yerine.
2: Evet, aslında baktığında bugüne kadar oh'la alakalı fikrimiz tamamen şuydu. Yani Beşiktaş Vlahović'in eksikliğinde ya da yokluğunda yani müthiş bir B planına sahip diye bugün gerçekten hani vasatın üstü bir oyun oynadı. Oh ve aslında Alanya maçına baktığın zaman Beşiktaş geçen sene de Alanya karşısında zorlandı. Hatta Sergen Hoca'nın Beşiktaş'a gelişinden sonra en eleştirildiği maç olduğunu net bir şekilde hatırlıyoruz. Bugün de hani dengede bir maç var. Tabii ki şu mevsimde Alanya'da maç oynamak da kolay değil. Hani bunu göz önünde bulundurmak lazım. Gerçekten çok sıcak. Yani müthiş bir nem var. Yani Antalya'da, Alanya'da özellikle son birkaç gündür. Yani gerçekten çok yüksek bir nem var. Aynı şekilde Alanya'da keza öyle, Antalya merkezde olduğu gibi. Yani bu mevsimlerde Adana gibi, Mersin gibi, Antalya gibi, İzmir gibi şehirlerde oynamak zor. Beşiktaş için de hani kötü bir fixture şansı aslında. Bunun da tabii zorluğunu yaşıyorlar. Çünkü oyuncular henüz fizik olarak tam anlamıyla hazır değiller. Elbette sıcak da çok ekstra negatif etkiliyor oyuncu grubunu. Kışın Sivas'a, Erzurum'a gitmek nasıl zorsa, yazın da işte Antalya'da, Alanya'da, buralarda maç oynamak zorluyor. Bunu bence eksikliğini Beşiktaş hissediyor. Erken müdahale etti Vincenzo Italiano'da. Hani bu tarz maçlarda bence de yani bütün oyuncu değişiklikleri hakkınızı kullanmak mantıklı bir iş. Çünkü Alanya oyuncuları mutlaka bu tempoya alışkınlar, bu sıcağa alışkınlar. Ama Beşiktaş oyuncuları hani görece daha tabii ki soğuk havada oynamaya alışkınlar. Rotasyon bu maçları kazanabilmek için önemli kilit bir nokta. Yani Beşiktaş için hani çok güzel bir hava vardı. Yani bunu hem Avrupa maçlarında hem 4 büyüklerin 3'ü puan kaybetmişken Beşiktaş sezonu kazanarak açtığında bunu görmüştük. Bugün aynı senaryodan bahsetmek çok mümkün değil. Hani çok da iyi bir oyun oynadığını da düşünmüyorum Beşiktaş'ın. Alanya'da oyuna eşlik ediyor. Hani çok potansiyel bir beraberlik maçına doğru gidiyoruz gibi sanki.
1: Aslında ilk yarıda daha üstün bir oyun sergiliyordu Beşiktaş. Alanyaspor hücum konusunda çok eksikti ama ikinci yarıda da Alanyaspor o konuda kendini toparladı. Hatta çok etkili bir fırsatta buldu. İtalyano'da o pozisyon sonrasında çok sinirlenmişti. Ruan'la yakalanan pozisyon sonrasında ve ikinci yarıda da ilk yarıya nazaran daha iyi bir Alanyaspor var. Vlahovic de oyuna girdikten sonra etkisini gösterdi hemen. Bir pozisyon içerisine soktu takımını. Ve şu anda da 59. dakikadayız. 0-0'lık eşitlik devam ediyor mücadelede.
2: Yani tabii ki Vlahovic mutlaka uzun vadede, özellikle işte bugün Trabzonspor'da Muhammed Salah'ı gördük. Yani bu tarz isimler çok çok önemli katkılarda bulunacaklardır. Vlahovic uzun vadede şüphesiz ki bu takımın direkt oyuncusu olacak, ilk 11 olacak. Ve sene boyunca da Beşiktaş'ta farkını gösterecektir. Ama hani şu an onun da daha alışma evresi. Çünkü sezon öncesinde kamp yapmadı. Yani çok uzun bir süre takım arayarak geçirdiler. Hani şu an sonuçta takımla adaptasyonu Beşiktaş'ta olan birlikleri de çok önemli. Ama tabii ki alışma sürecinin olacağını da göz önünde bulundurmak lazım. İşte Muhammed Salah ilk iki maçta çok iyi bir performans gösteremedi. Ama bugün Başakşehir maçını aldı. Vlahovic'in de aldığı birçok maç göreceğiz şüphesiz. Dediğim gibi ikinci yarıda Alanyaspor'un oyuna biraz daha ortak olmasını da Beşiktaş tarafının hani havadan da dolayı yorgunluğunun artmasına otomatik olarak bağlamak lazım. Hani Alanyaspor dakikalar ilerledikçe zaten Beşiktaş aslında baktığın zaman diğer 3 büyükler puan kaybettiği için aslında bir puan kaybetme lüksü var gibi, ama senelerdir Beşiktaş'ın sezona kötü başlama alışkanlığını kırmak adına çok iyi bir açılış maçı oldu Eyüp maçı. Bugün Alanya karşısında kazanarak devam etmek, yani liderlik yolunda bu 4 büyükler arasındaki hani 2 galibiyet alan tek takım olmakta Beşiktaş'a farklı bir hava katacaktır hiç şüphesiz. Avrupa'da da işler bu kadar yolunda gidiyorken.
1: Alanyaspor'da Beşiktaş için hep böyle talihsiz gelen bir takımdır. Yani en iyi zamanında bile Beşiktaş Alanyaspor'a karşı ya zorlanmıştır ya puan kaybetmiştir. O yüzden böyle bir şansı kırmak, böyle bir talihsizliği bitirmek de çok önemli. Bu arada Alanyaspor etkili geldi. Ruan buluştu topla ceza sahasında ama Agbadu ya öyle bir mücadele yaptı ki yerdeki topa kafasıyla dokundu en son Agbadu.
2: Yani dediğin gibi bazı hani talihsizlikleri yenebilmek, bunları yenen hoca olmak, o rüzgar arkandan çok güzel bir şekilde esiyor. Yani çünkü baktığın zaman işte Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe büyükler puan kaybettiği zaman acaba kazanarak bu eşiği kırabilecek mi dediğinde ilk hafta biz alışık olduğumuz Fenerbahçe karnesini gördük. Ama şimdi Vincenzo Italiano'da kötü giden bir Beşiktaş serisi vardı ilk yıllar, ilk maçlar için. Baktığın zaman bugün aynı senaryodan bahsetmek mümkün değil. Beşiktaş sezonu gayet keyfi yerinde bir şekilde açtı. Bunu da net bir şekilde zaten biz gördük. Bugün de Alanyaspor karşısında kazanmak, dediğin gibi Beşiktaş çok formdayken dahi takıldığı bir takım Alanyaspor. Bugün bu hava

0: şartlarına rağmen daha Beşiktaş'ın transfere ihtiyacı varken de kazanabilmek çok çok da değerli olacaktır şüphesiz Beşiktaş için. 62. dakika itibariyle 0-0 beraberlik devam ediyor ama Beşiktaş'ın oyun ağırlığını yani yavaştan koyduğunu söylemek de mümkün.
1: Trossard şu ana kadar sahanın etkisiz isimlerindendi. Çok özür diliyorum, hemen sesi kapattım. Trossard sahanın etkisiz isimlerinden şu ana kadar Trossard'ı nasıl yorumlarsın?
0: Yani dediğin gibi çok formda değil. Hani bunu net bir şekilde söylemek lazım. Aslında hani şu an geldiği andan itibaren bakacak olursak onun da hani bir alışma süreci yaşayacağını düşünüyorum. Yani çok büyük bir takımdan geldi şüphesiz. Yani şampiyon takımından geliyor. Yani gerçekten düzenli oynama alışkanlığı olan bir oyuncu. Fiziken de aslında baktığında Dünya Kupası gören futbolcular sezona iyi girdiler. Yani bunu hani bizim kendi ligimizden örnekleyecek olursak N'Golo Kante mesela. Kante Fenerbahçe'ye geldiği ilk döneme göre daha hazır durumdaydı. Çünkü Dünya Kupası gördü. Trossard da aslında aynı şekilde ama alışma süresinin birazcık uzadığını görüyoruz. Fizik olarak da öyle. Şu an çok formda değil. Birlikte oynama alışkanlığı kazanmak elbette çok önemli. Özellikle hücum oyuncularında. Yani Orkun'un etrafına, hani Önder Özen'in tabiriyle söylüyorum. Yani sonuçta Orkun'un liderliğindeki takıma etrafında çok değerli oyuncular dizdiler. İşte Vaclav Černý, Vlahović, Trossard olsun. Arkasında Salih, Endidi. Yani bir alışma süreci olacaktır. Beşiktaş mutlaka bu oyunculardan maksimum verimi alacaktır. Trossard'dan da uzun vadede ben Beşiktaş'ın potansiyel bir şampiyonluk yolculuğunda çok büyük verim alacağını düşünüyorum. Ama şu an itibariyle baktığında evet, yani çok etkili bir Trossard'dan söz etmek mümkün değil. Hatta yani gelen yıldızlar içinde Lukaku'yu dışarıda bırakarak söylüyorum. Çünkü hani daha ilk 11 ile çıktığı bir maç olmadığı için hani Salah dahil desek yani en az verim alınan futbolculardan birisi Trossard şu an. Belki de en azı.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki ben Beşiktaş'ın orta sahasının çok zayıf olduğunu düşünüyorum. Salih Özcan rotasyon oyuncusu olmalı. Olaytan bence yetersiz. Fenerbahçe ve Galatasaray'a göre bu orta saha çok sıkıntılı değil mi? Yunus Aydın'a sorar mısın diyor.
0: Fenerbahçe'nin orta sahası da alternatifsiz bir orta saha. Yani hücumcuları hani Asensio Talişka denklemini, ki birisi şu an Talişka o denklemden ayrılacak gibi duruyor. Yani Fenerbahçe'de şu an İsmail Yüksek yedekte, yani N'Golo Kante ve Genduzi'nin yedeği yok. Yani baktığın zaman hani Bartu'yu hani net bir rotasyon oyuncusu olarak saymazsan Fenerbahçe'de orta saha konusunda zaafları var. İşte bugün konuşuyoruz, U23 mi alınacak, işte Juan mı alınacak, Getson Fernandez'e mi gidilecek, yani Fenerbahçe'de o bölgeye alternatif bakıyor. Yani ben Salih Özcan'ın gelişinin özellikle Orkun'un performans artışında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bence yani üç büyükler içerisinde Beşiktaş en iyi olmasa da hani ya yani Galatasaray'la beraber en iyi ikilerden birisi. Yani Orkun, Salih, Endidi, Olaytan, yani Beşiktaş'ta dikine oynayabilen futbolcular var. Orkun'un zaten geçen seneye oranla bu sezonu ne kadar erken gol yollarında açtığını gördük, hem gol hem asist olarak. Yani çok fazla katıldığım bir yorum değil açıkçası. Bence Beşiktaş'ın orta sahası çok zayıf değil. Mutlaka bir takviye yapacaklardır. İşte Vlog konuşuluyor mesela. Bir U23 takviyesi gelecektir ama yani alternatifsiz bir orta saha değil. Yani alternatifleri var. Rotasyon konusunda Fenerbahçe orta saha konusunda çok daha zayıf.
1: Alanya Spor'da değişikliklerini yaptı. Elia oyuna dahil oldu. Alanya Spor'da Hwang oyundan çıktı. Alanya Spor'da tabii ikinci yarıda bulduğu ataklarla biraz daha özgüven kazandı ve onlar da Beşiktaş karşısında 3 puanı istiyor.
0: Kesinlikle istiyorlar. Yani çünkü bu tarz maçlarda kazanmanın hani şüphesiz ki hani daha da fazla bir hani değeri var. Daha podyum maçı. Geçen sene Serdar Dursun bir tabiri kullanmıştı. Yani bu tarz bir maçlarla ilgili vitrin maçı. Yani hiç şüphesiz vitrin maçı bu maçlar. Hani oyuncular çok daha fazla öne çıkıyorlar. İşte sözleşmesi biten oyuncular çok daha göz önünde oynuyorlar. Ama şu an itibariyle hani Alanya Spor'da da hani o galibiyet isteğini net bir şekilde görüyoruz. Beşiktaş'ta biraz daha aksine daha az gördük. Yani tabii ki hem şehir için, Alanya için, hem yani oyuncular için normal maçlara göre çok daha önemli maçlar, dört büyüklerin geldiği maçlar. Ve Alanya Spor geçen sene hatırlayalım Fenerbahçe'den de puan aldı. Yani João Pereira gerçekten çok iyi futbol oynatıyor. Trabzonspor'dan da puan aldı. Bir tek Galatasaray'dan puan alamadı yanılmıyorsam. Fenerbahçe'den de aldı. Yani hatta Fenerbahçe'den puan aldığı maç, yani İrfan Can Eğribayat'ın elinden kaçırdığı top, yani Ali Koç'un Fenerbahçe başkanlığından ayrılmasına sebep olan bir pozisyonda adeta. Alanya bence çok iyi oynayan ve hani bunu net bir şekilde kendi, ya yani bazı Anadolu takımları, şimdi gerçekçi olalım ki, topun arkasına geçip sadece geçiş kovalıyorlar büyük takımlarla oynadıkları maçlarda. Özellikle deplasmandaysa. Ama deplasman ya da kendi evi fark etmez. Genelde bu oyunu görüyoruz. Alanya Spor senelerdir bu oyunu oynamıyor. Şimdi az önce senin söylediğin gibi Beşiktaş'a problem çıkartan maçları, Fenerbahçe'ye problem çıkartan maçları, Trabzon'a, Galatasaray'a. Ya bunların sebebi o. Kendi oyununu oynamaya çalışıyor. Kendi oyununu oynamak bir risktir. Dün mesela İlhan Palut da kendi oyununu oynamak istedi. Konyaspor'da 4-7. Olabiliyor. Ya mesela bu aynı şekilde Erzurumspor'da, Serkan Özbalta'da. Ya Serkan Hoca'yı biz Altay döneminden mesela hatırlıyoruz. Hani o dönem Altay'da ne oynatıyorsa Erzurum'da da aynısını oynatmaya çalıştı. Galatasaray gibi büyük takımlara karşı işe yarayamayabiliyor. Geçen sene küme düşen Karagümrük'te de gördük bunu. Ya bu konularda çok ısrarcı olursanız sonucu ne yazık ki talihsiz olabiliyor. Bunlardan en yakın örneği de Karagümrük. Yani hani düşünelim geçen sene ya gerçekten küme düşen takımlar arasında en iyi topu Karagümrük oynuyordu. En kötü topu da son hafta düşen Antalya Spor oynuyordu bence. Ama işte daha tırnak içinde hani güvende hissettiğiniz oyunu oynamak sizi belki de yarışın içinde ya da küme düşmemenin içinde daha rahat tutabiliyor. Alanya bu denklemlerin dışında Beşiktaş'a, Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye oyun kimliği olarak tamamen kendi oyununu oynamayı seven bir takım. João Pereira da gerçekten yani Farioli sonrasında da hani Alanya ile aynı şekilde özdeşleşen iyi hocalardan birisi oldu. Bence ödü de açık bir hoca. Yani belki Farioli kadar olmayacaktır ama gerçekten oynattığı oyun, oynattığı bu cesurluk takdire şayan. Aynı şekilde de iyi bir kadro kalitesi de var. Ya Alanya bence bu seneden zaten küme düşecek bir takım değil ama hani 8'de 12 arasında belki 8'de 13 arasında konumlanacak bir takım. Tabii ki de bunun verdiği özgüvenle de çok daha rahat bir şekilde oynayabiliyorlar ama ligin baktığında aynı aralığına sıkışan takımlar büyük takımlara karşı aynı oyunu oynamaya cesaret etmiyorlar.
1: Beşiktaş'ta da bir değişiklik oldu. Trossard oyundan çıktı. İlhan Fakılı oyuna dahil oldu. Kalan bölümde İlhan Fakılı görev yapacak.
0: Yani İlhan'ın performansı bence özellikle sezonu açışta çok büyük bir umut verdi Beşiktaş'a. Ama tabii ki uzun vadede bir ilk 11 oyuncusu olarak Beşiktaş'ta yer alması zor. Ama Trossard'ın bu adaptasyon süreci ve işte az önce eleştirdiğimiz bu kötü oyunu devam ettiği sürece İlhan çok fazla şans bulacaktır diye düşünüyorum. Yani çünkü Trossard gerçekten bugün iyi durumda değil. Yani bir yere kadar, bir dakikaya kadar ismine hani binaen bile diyeyim ismine saygı olarak oyuna tutulabilir ama işte artık dakika 65-70 olduğu anda galibiyet hala o gol gelmemişse mutlaka hani oyuna girecektir ya da Trossard oyundan çıkacaktır. Çünkü İlhan'ın skor katkısını zaten biz hem hazırlık maçlarında hem de sonrasında Avrupa'da ilk maçlarda net bir şekilde gözlemledik.
1: Şimdi Beşiktaş sağ kanattan Olaytan'la bir atak geliştiriyor. Faul pozisyonu, duran top şansı Beşiktaş için. Beşiktaş da yaklaşık 10 dakikadır çok az atağa çıkma fırsatı buldu. Hatta kaleye şut bile gönderemedi. Alanya Spor yarı sahasında bile çok az yer aldı Beşiktaş. Son 10 dakikada değişiklikler yapıldığından bu yana.
0: Yani dediğim gibi dakikalar ilerledikçe hani gerçekten çok kolay hava şartları değil. Yani çok gözle görülür şeyler olmadığı için hani sıcaklık hani daha farklı yorumlayabiliyoruz. Ama hani yani gerçekten bir karda Sivas deplasmanında oynamak neyse hani benzeri bir senaryo. Alanya'da işte çok tempolu geçişlerde bulabiliyor şu an itibariyle de gördüğümüz gibi. Hani bu şartlarda oynamak zor. Geçen her dakika Beşiktaş'ın aleyhine de işleyebilir. Tabii ki çok kaliteli ayakları var. Ama artık futbolun geldiği noktadaki Dünya Kupası'nda bunu çok net bir şekilde gördük. Yani fizik ya da hani fiziğin orantılı olarak etkilediği şeyler işte oyunda kalabilmek, ayakta kalabilmek ya buna mevcut hava sıcaklığı da çok önemli. Alanya bugün Beşiktaş'tan puan ya da puanlar alabilecekse şüphesiz ki şu an Alanya'nın bu havada oynamasının aynı şekilde etkisi de var. Belki maç İstanbul'da olsa tabii ki özellikle Beşiktaş taraftarının da etkisiyle farklı şeyler konuşabilirdik. Belki 71. dakikaya kadar berabere dahi gelmeyebilirdi maç. Ama geçen her dakika bence Alanya Spor'un lehine ilerliyor diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle değişikliklerin Beşiktaş'a yaramasını bekliyordum ben açıkçası. Beşiktaş'ın daha fazla oyun kontrolünü almasını bekliyordum ama bu yapılan değişikliklerden sonra da Alanya Spor'un daha etkili bir performans gösterdiğini görüyoruz. Şimdi sağ kanattan gelişen bir Alanya Spor hata, içeriye çevrilen top, arka bölümde Taylan müdahaleyi yaptı. Kornere çıktı top. Beşiktaş'ın da tabii ligde daha çok Taylan Rıdvan beklerini kullanacağını görüyoruz herhalde. İtalyano'nun tercihi iki haftadır bu şekilde.
0: Evet, yani özellikle Rıdvan'ın ben Avrupa maçındaki performansı da bence çok çok iyiydi. Yani Rıdvan formda başladı. Taylan için aynı şeyleri bence hani söylemek mümkün değil ama Rıdvan'ın gerçekten sezona iyi başladığını düşünüyorum. Bence hani gerçekten çok da potansiyelli de bir futbolcu. Ama hocanın da şu an Vincenzo Italiano'nun da hani kendisini tercih etmesi, bu şansı vermesi, Rıdvan'ın da bunu çok pozitif anlamda kullandığını görüyoruz. Ya yani Oltaran'ın da zaten kırmızısı da tabii hepimizin aklında. Hani çok önemli bir yerde kırmızı kart görerek aslında belki Vincenzo Italiano'nun da güvenini sarstı. Çünkü yani tekte yapılan bir hata değildi. Çok yakın zamanda üst üste iki sarı kartla kırmızı gördü ve bu gördüğü kırmızı kartta Beşiktaş'ı çok zor durumda bıraktı.
1: Şimdi Alanyaspor köşe vuruşunu kullanacak. Ceza sahası içerisindeki itişmeler var. Adnan Kayatepe iki oyuncuyu da uyardı. Ndidi ceza sahası içerisinde itirazları vardı. Orta geldi. Kafa vuruşu, top ağlarda gol. Alanyaspor 1-0 öne geçiyor Beşiktaş karşısında. 73. dakikada geldi gol. Alexander Nübel Beşiktaş kariyerindeki ilk golü kalesinde görüyor. 73. dakikada geldi Alanyaspor'un golü. Hader Gonay'dan nefis bir orta geldi. Ceza sahasına ön direkte yapılan kafa vuruşu, üst direğe de çarpan top ağlarla buluşuyor. Alanyaspor golü buluyor. Beşiktaş bu sezon ilk kez bir resmi maçta kalesinde gol görüyor ve Alanyaspor 72. dakikada 1-0 önde. Alanya'da gerçekten yani son dakikalarda bu sinyalleri alıyorduk. Bu sinyaller, gol sinyallerini alıyorduk. Yani gole yakın tarafın Alanyaspor olduğunu az önce Yunus Aydın da belirtmişti ve gol yemedi dediniz. Beşiktaş gol yedi demiş bir dinleyicimiz. Ya bunun olacağı belliydi ama böyle kritik bir eşikte olması tabii Beşiktaş için en kötü senaryo oldu.
0: Kesinlikle yani çok üst üste gelmeye başladı Alanya ve oyunun hani mutlak hakimi durumuna da geldi Alanyaspor. Yani bir duran toptan gelen gol, tabii duran topu değerli kılmak yani çok çok önemli. Ya yani bunu hep söylüyoruz, hep konuşuyoruz. Yani Alanyaspor'da özellikle yani bu tarz takımlar, daha mütevazi takımlar büyük takımlara karşı oynadığında duran topun değerini çok daha iyi bilmek lazım. Alanya zaten oyunun son değişikliklerden sonra senin söylediğin gibi hakimiydi. Golle de buluşturdu. Yani şu anda daha hızlı, daha tempolu oynayabilen tarafta Alanyaspor'ken Beşiktaş şu an bir puan için saldırmak zorunda ve şüphesiz ki boş alanlar verecekler. Alanyaspor da bu boş alanları değerlendirip ikinci golü bulmayı deneyecektir ve iyice rahatlamayı deneyecektir. Ama yani şu dakikadan itibaren, artık 75. dakikadan itibaren tabii topa hakim olan tarafın şu 10-15 dakika aksine daha Beşiktaş olduğu bir süreç izleyeceğiz bence.
1: Tabii bir taraftan da baktığımızda gerçekten golde güzel bir kafa vuruşu vardı ama Hader Gonay'ın ortası da yani övülmeye değerdi. Haftanın asistlerinden biri sayılabilir.
0: Kesinlikle, kesinlikle öyle. Yani dediğim gibi yani duran topla iyi kullanan bir takım Alanyaspor. Geçen sene de çok fazla duran toptan golleri vardı. Bir de Fenerbahçe'ydi yanılmıyorsam. Yani dediğim gibi hem iyi orta hem de iyi bir kafa ama tabii Nubel'de yani tabii ki bu sonuna kadar gidecek bir şey değildi ama ya yani bu kadar resmi maç yapılmışken 7. maça gol yemeden gelmek de gerçekten büyük iş. Nubel'e de ekstra bir parantez açıp yine de şu an golü yiyen tarafta olsa tebrik etmek lazım.
1: Peki bir diğer tarafta da yine geliyor Alanyaspor, ceza sahasında şut geldi, savunmadan sekti. Yani şunu soracaktım. Şimdi Beşiktaş'ın hücum etmesi gerekiyor artık. Normal şartlarda böyle bir karşılaşmada Beşiktaş'ın tek kale bir maça döndürmesi gerekiyor karşılaşmayı ama ikinci yarıda hiç öyle bir Beşiktaş yok. Yani bunu görebilecek miyiz son 15 dakikada, yoksa Alanyaspor lehine bir galibiyete doğru mu gidiyor mücadele?
0: Yani tabii şu an itibariyle kalan 15 dakikada Beşiktaş yani sonuçta çok da iyi ayakta. Şimdi Trossard'ı çıkartmak mesela hani mutlaka negatif etki edecek ama hani Vlahovic gibi de bir silah var. İşte burada bir puan almak adına yani çok çok değerli, işte yani çok yüksek paralar veriliyor oyunculara. İşte burada öne çıkmaları lazım. Burada takım kötüyse o farkı yaratmaları lazım. Fenerbahçe'de Mason Greenwood'un yarattığı efekti görüyoruz. Beşiktaş'ta şu an şüphesiz aynı efekti Vlahovic'den bekleyecektir. Yani Alanya'nın galibiyeti tabii ki yani artık dakika 76 iken birkaç adım daha yakın. Ama yani oyunun kalan süresinde Beşiktaş'ın mutlaka geleceğini düşünüyorum. Daha fazla gelen taraf olacaktır.
1: Gol yemesi normal abi, 40 derece sıcağa alışmak çok zor demiş bir dinleyicimiz.
0: Ya öyle tabii ama hani söylediğim gibi bu şartlarda, bu havalarda oynamak zor ama Ya baktığın zaman hani Antalya'ya da Alanya, Antalya artık bu sene Süper Lig'de yok ama ya sonuçta Antalya ve Alanya tarafına gelen herkes de ya da Adana Demir'e giden herkes de zamanında galibiyetle ya da mağlubiyetle ayrılmıyordu. Yani tek taraflı bir şey yok. Bu hava şartlarına rağmen kazanmak lazım. Hani yoksa şu an hani hava şartları elbette önemli ama işte buralardan, bu denklemlerden çıkabilen takımlar zaten senenin sonunda şampiyon oluyorlar. Beşiktaş da iyi bir açılış yapmışken şimdi de 3 büyüklerin 3'ü kazanırken tek kaybeden taraf olacak. Beşiktaş eğer bu maçı böyle sonuçlanırsa. Bu da mutlaka takımı mental olarak çok negatif etkileyecektir. Çünkü Beşiktaş'ın bu hafta içindeki Avrupa sınavı da yani artık çok net bir şekilde Beşiktaş'ın geçeceğini düşündüğümüz garanti bir sınav. Yani Beşiktaş için şu an pozitif seyretmiyor ve dediğimiz gibi yani Beşiktaş'ın gelmesi gerekirken hani dakika 78 halen de Alanya Spor'un köşe vuruşu kullandığını görüyoruz.
1: Evet, köşe vuruşu kullanacak Alanya Spor ki onun öncesindeki pozisyon da Alanya Spor için bir gol pozisyonuydu. Elia'nın şutunda Nübel topu kornere çeldi. Şimdi Hader Gonay ortayı bu kez arka direğe yaptı. Kontrol de geldi, şut gelmedi. Orada ekstra bir hareket denedi Alanya Spor'lu oyuncu ama top dışarıya çıkıyor ve Alanya Spor yine tehlike yarattı.
0: Yani kesinlikle Alanya'nın hala topa daha hakim taraf olduğunu görüyoruz. Ya Beşiktaş'ın hani bir reaksiyon vermesi lazım. Yoksa iş geçen sene konuşulan, yani Sergen Hoca'yı hatırlarsan Beşiktaş taraftarı çağırıp hani hocam biz yani senden 3 puan değil, iyi oyun, mücadele eden bir takım istiyoruz diye. Hani belki bugün işte az önce bahsettiğimiz Alanya sıcağına ya da işte Avrupa'da kazanmanın rahatlığına verilecek bir puan kaybı olabilir ama yani şüphesiz ki haneye yazılacaktır, herkesin hafızasına yazılacaktır. Yani işte hep söylüyoruz, bu haftalarda kaybedilen puanlar belki daha hızlı tölere edilebilir gibi görüyor ama sene sonunda zaten 3 puanla 4 puanla şampiyonluklar belli oluyor. Ya bugün bu maçın önemi neyse, yani 32. haftada oynanacak olan bir derbi mücadelesinde, potansiyel bir derbinin de önemi o. Ve Beşiktaş ve Fenerbahçe için de söylüyorum, yani çok yakın bir zamanda da birbirleriyle maç oynayacaklar. Eylül ayının ilk haftasında ikisinden birinin de puan kaybıyla, tabii ki belki ikisinin de puan kaybıyla sonuçlanacak. O yüzden bu arayı yarışta tutunabilmek adına ya bence çok daha kayıpsız geçirmelilerdi ama Fenerbahçe zaten geçiremedi. Beşiktaş'ın da kalan süreçte bu maçı 3 puana döndürecek şekilde 2-1'e döndürmesi çok zor gözüküyor.
1: Sevgili Yunus Aydın demiş bir dinleyicimiz. Beşiktaş çok abartıldı. Bu gol kendini getirir yönetimi. Umarım çok eksiği yok mu Beşiktaş'ın demiş.
0: Ya Beşiktaş'ın eksiği var. Bence de var. Hani hep yaptığımız her yayında konuşuyoruz. Bence Beşiktaş'ın hala yani Vaclav Černý'e rağmen bir sağ ön alması lazım. Ki bu konuda çok da iddialı bir transfer yapılacağı söyleniyor. Yani Serdal Adana. Çünkü oraya Muhammed Salah'ın gerekli olduğunu düşünüyorsak bu noktadan sonra daha basit bir oyuncuyla hani bu işi bence kapatamazlar. Ya Salah gibi büyük bir oyuncu tabii gelmez ama yani bu ayarda bir oyuncu gelecektir şüphesiz, ya da bir tık altı. Bence Beşiktaş'ın hala bir stoper sorunu var. Yani Emirhan formda olmasına rağmen bence kesinlikle bir stoper alması lazım Beşiktaş'ın. İşte vlog tarzı, U23 bir orta saha bence mutlaka takıma takviye yapılmalı. 3 tane net hamle yapması gerekiyor.
1: Vlahovic de etkili bir pozisyondan yararlanamadı ama burada Vlahovic yararlanamadı demek çok da doğru olmaz. Victor'un ikinci kritik uzanışı. Ya Victor da iyi bir maç çıkartıyor. 39 yaşında bu adam.
0: Yani çok, gerçekten çok iyi kurtardı. Beşiktaş'ın da 5-6 dakika sonra ilk pozisyonu oldu. İlk kez topu karşı tarafa geçirebildiler. Beşiktaş da şimdi bir duran top kullanacak Vaclav Černý ile ama yani Beşiktaş tarafı yavaştan artık 80. dakika itibariyle oyun ağırlığını üst üste 3 pozisyona koymaya başladı. Bir korner daha kullanacak şimdi Beşiktaş.
1: Şimdi Černý topun başında köşe vuruşunu kullanacak. 81. dakika içerisindeyiz. Černý yaptı ortayı. Victor çıktı kalesinden, çift yumruklu uzaklaştırdı. Orkun kontrolü yaptı. Sol kanattan Beşiktaş hata devam ediyor. Bir orta daha ceza sahasına. Emirhan yükseldi, kafa vuruşu. Top dışarıda. Korner itirazları da var. Bir korner daha kullanacak Beşiktaş. Vaclav Černý ile kafa vuruşu Alanya Spor savunmasından geldi. Ve Beşiktaş beraberlik arıyor Alanya'da. 82. dakikadayız. Černý yaptı ortayı. Arka direğe yine kafa vuruşu geldi. Savunmada kaldı top. Faul beklentileri de var. Oyun devam ediyor ama Alanya Spor şimdilik tehlikeyi uzaklaştırdı.
0: Yani Beşiktaş tarafı gelmeye başladı dediğim gibi. Yani artık bir puan için saldırıyorlar. En azından namağlup bir şekilde ligde devam etmek isteyecekler. Sağlı sollu Beşiktaş gelmeye devam ediyor ama tabii çok çok az da bir vakit kaldığını söylemek lazım. Murillo kenarda duruyor. Büyük ihtimalle Taylan'ın yerine oyuna girecek.
1: Yani Victor gördün değil mi?
0: Muazzam kurtardı. Muazzam kurtardı.
1: Bu mesela bir orta kaleye yönelen kavisli bir top. Olaytan'dan ama inanılmaz bir kurtarış. Victor'dan Taylan çıktı. Murillo girdi. Sol kanattan köşe vuruşu kullanacak Beşiktaş bir kez daha. 83. dakikaya giriyoruz. Orkun Kökçü topun başını düzeltiyorum.

0: karşı oyunuyla bir kontra atak yakalayıp farkı ikiye çıkarmak olacak. Ama yani uzun da bir süre var. Uzatmada hani minimumda 5 dakika desek. Yani yaklaşık 12-13 dakika daha var mücadelede. Yani Beşiktaş şu an itibariyle son 2 dakikada evet gümbür gümbür geliyor. Ama oyunun geneline baktığımızda yani çok üstünlüğünü net bir şekilde koyan ve bu maçtan puan alır diyebileceğimiz bir Beşiktaş yok. Ama hani kalan sürede tek kaya bir maç olacak gibi duruyor. Şimdi Dudan Top'un başında Beşiktaş'ta Orkun'u görüyoruz. Orkun şimdi gitti. Evet.
1: Ama kalabalık orası. Vlahovic de var. Orkun da var. Oyuna yeni giren Murillo da oraya yöneldi. Bakalım kim vuracak?
0: Murillo kalabalık geldi.
1: Bir baraj tabii. Makuta barajın içerisinde gördüğüm kadarıyla 4 oyunculu bir baraj. 5'e çıkacak gibi gözüküyor bu baraj. Hayır, 4 oyuncu da kaldı. Pau Victor da son kontrollerini yapıyor. Vlahovic topun başında. Orkun ayrıldı. Bakalım Vlahovic mi vuracak bu topa? Gözler onda. Bakalım Beşiktaş golcüsüyle gülebilecek mi? Beraberliği yakalayabilecek mi? Serbest vuruş. Vlahovic topun başında. Murillo da orada. İşaret geldi. Adnan Kayatepe'den 4 oyunculu baraj. Uzaklardan şut geldi Murillo'dan. Barajdan sekiyor top. Vlahovic vuracak gibi gözüküyordu Yunus. Ama atak da devam ediyor bu arada Murillo'yla. Sağ kanatta Çerni'ye doğru geldi top. Kalabalık bir Alanya Spor savunması. Savunmadan sekti. Ve tehlike şimdilik uzaklaşmış gibi gözüküyor Alanya Spor için.
0: Alanya Spor tarafı evet şu an itibariyle hani 8-9 oyuncuyla yarı sahasına kapanmış durumda. Ya beklediğimiz gibi maçın son kısmı oluyor ama tabii duran topu işte değerli kılabilmek önemli. İşte özellikle skorun bu kadar sıkıştığı maçlarda 85. dakika itibariyle henüz golü yok Beşiktaş'ın. Yani işte bir duran top oradan bir gidebilecek. Ya bence Vlahovic daha doğru bir isim olabilirdi. Vlahovic de geldi topun başına ama o vurmadı. Yani son artık 5 dakikaya gidiyoruz. Yani 85. dakikaya girmek üzereyiz. Alanya Spor artık tüm hatlarıyla 4-4-2 olarak savunuyorlar. Ya tabii artık bu noktadan sonra çok da fazla hani yapılacak bir şey yok. 3 puanı alabilmek için.
1: Çok da durmadı değil
0: kalan
1: mi?
0: Kalan 5 dakikada yani savunacaklar.
1: Oyun çok da durmadı değil mi Yunus? Çünkü gol
0: çok da durmadı.
1: Evet, durduğu bir an hatırlamıyorum. Hatta madem bu saatlerde oynatıyoruz maçları, bu sıcaklarda niye su molası verilmiyor mesela?
0: Bunu ben de hemen düşündüm. Yani geçen seneye oranla aslında baktığımda hani daha soğuk bir havadan bahsetmek mümkün değil. Ama anladığım kadarıyla yani şöyle bir amaç var. Çünkü mesela bugün 17.00'da da maç oynandı. Yani Balıkesir'de. Balıkesir Keçiören Gücü maçı mesela. Orada da aynı şekildeydi. Yani Dünya Kupası'nda bu iş çok eleştirildiği ve futbolun 4 yarıya bölünme endişesinden kaynaklı. Yani bence şu an bunu artık ulusal liglerde bilerek bu molaları vermiyorlar.
1: Yok, Bundesliga'da yani veriliyor mesela. Almanya Kupası'nda verildi. Şöyle, aslında eleştirilen taraf su molasının verilmesi değildi. Esasında eleştirilen taraf reklama gidilmesiydi burada.
0: Tabii ki. Yani hani özellikle bazı ülkelerin de gitmemesi. Hani bizim çok gitmemiz. Hatta bazen reklam aralarından gelemememiz. Yani maç başladığı halde. Bunlar da eleştirilmişti. Ama biz şu an evet bu su molalarını vermiyoruz. Ya baktığında hani Adana gibi, Antalya gibi, Antalya Spor için söylüyorum. Çok sıcak şehirler şu an ligde yok. Ama hani Hatay gibi, Mersin gibi, ama ya bugün bu maçta su molası verilebilirdi. İki yarıda da dediğin gibi evet yok. Ama hani minimumda da 4-5 dakika, 4 dakika en azından maçı uzatacağını düşünüyorum. Hani önümüzde yine de 7-8 dakikalık bir süreç var.
1: Beşiktaş son 5 dakikada abluk altına almıştı Alanya Spor'u aslında. Gole yaklaştığı fırsatlar, pozisyonlar yakalamaya başlamıştı. Duran toplar gelmeye başlamıştı ama o baskıyı yine kıran bir Alanya Spor var. Ve şimdi bir atak hazırlığı Alanya Spor'da sağ kanattan gelişiyor. Orta geldi. Emirhan'dan seken top sağ kanattan atak devam ediyor. Bir orta daha ceza sahasına Agbadu karşıladı. Ve Beşiktaş yeni bir atak hazırlığında Orkun Kökçü ile. Orkun Kökçü Vlahovic'i gördü ama iyi bir top gelmedi Vlahovic'e.
0: Vlahovic de elini uzattı topa. O da ilginç bir an. Hani elimle bile tutamayacağım kadar bir top attım dedi aslında Orkun'a. Daha iyi değerlendirilebilirdi. %65 Beşiktaş toplu oynuyor Alanya Spor karşısında. Hani oyunun mutlak hakimi. Ama işte sadece toplu oynamak hangi bölgede oynadığınız da işte çok çok önemli. Dün bakıyorsun Konya Spor %52 ile oynamış Fenerbahçe'ye karşı toplu ama 4-2'lik bir skor var. Yani bugün itibariyle Beşiktaş dediğin gibi evet şu anda sağlı sollu gelmeye devam ediyor Vaclav Çerni ile. Ama Alanya Spor'un üstünlüğü son 2 dakikaya giderken devam ediyor. Yani sanki artık 1-0'a doğru gidiyor gibi.

0: maç. Çünkü Beşiktaş'ın da hani çok gol olana tehlikeli şekilde geldiğini göremiyoruz. Bir Vlahovic'in pozisyonu var. Biraz önce de aslında ortak şut karışımı bir şuttan haricinde pozisyon henüz Beşiktaş tarafından göremedik.
1: Çerni şimdi etkisiz bir orta yaptı. Çerni'yi nasıl değerlendiriyorsun bugün?
0: Ya mutlaka geri dolmalı bence bugünkü maçta bunu net bir şekilde bize ifade ediyor. Ya iyi bir futbolcu hani Rangers'ın da bu arada tekrar da teklifi olduğunu söyleyelim. Vaslav Çerni'yi almak istiyorlar tekrar ama hani şu an itibariyle bundan söz etmek mümkün değil. Beşiktaş tarafı hani mutlaka Çerni'nin alternatifini bulacaktır. Böyle düşünüyorum. Ama yani ya Muhammed Salah gibi bir isim konuşulduktan sonra hani bu sezonun kalan kısmını Çerni'yle devam edeceğiz demek çok gerçekçi, çok inandırıcı olmayacaktır. Mutlaka bence yerine bir oyuncu alınması lazım diye düşünüyorum.
1: Bu arada Beşiktaş'ta bir penaltı beklentisi oldu. Sonrasında faul kararı çıktı. Vlahovic'in faul yaptığını işaret etti karşılaşmanın hakemi. Ne diyorsun pozisyona Yunus? Bir inceleme olur mu? Herhangi bir penaltı?
0: Yani bir inceleme olacak diye düşünüyorum. Bir inceleme olacak diye düşünüyorum. Hani yani ya penaltıya devam ettirecek bir pozisyonu bence ama hakem Alanyaspor lehine verdi pozisyonu. Çünkü Beşiktaşlı oyuncu bir adım arkada ama anladığım kadarıyla hakeme devam ettirecek oyunu. Çok net gördüğünü söylüyor. Yani bir inceleme var ama büyük ihtimalle Alanyaspor lehine devam edecek.
1: Bir temas var gibi aslında ama penaltı için yeterli bir temas mı? Bakalım bir inceleme olacak mı? Şu anda iki oyuncu da yerde, oyun hareketlendi, inceleme bile yok.
0: Yani en azından Alanyaspor'un faul yapmadığı bir pozisyondu en azından. Tam tersi. Alanyaspor'a faul olmayan bir pozisyondu. Hakem bence çok net bir şekilde yanlış karar verdi burada.
1: Şimdi Beşiktaş yine atak halinde Murillo'yla. Murillo sağ kanatta. Černi'yi gördü. Alanyaspor savunması da yerleşmiş durumda. Orta yuvarlığa kadar geldi top. 90. dakika içerisindeyiz. Birazdan kayıp zaman işaret edilecek. Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Beşiktaş karşısında atak sol kanada taşındı. Uzak mesafeden şut geldi. İki hamlede kaleci Viktor İlhan Fakılı bu kez şutu gönderen isim.
0: Yani artık uzaktan da şut denemeleri başladı. Çünkü çok da yakınlaşamıyor Beşiktaş kaleye. Yani artık birazcık çaresizce de bir şut değil onun az önceki şut ama kalede de gerçekten bugün formda bir kaleci var. Ya bunu birkaç pozisyonda da hani az önce de bahsettik. Yani 3 dakikalık bir uzatma geldi. Dediğim gibi oyun çok da durmadı. Kısa bir süre uzatma süresi verildi. Beşiktaş kalan sürede geliyor ama çok da artık kısıtlı bir süre var.
1: Şimdi Olaytan sol kanada bıraktı. Beşiktaş beraberlik arayışına devam ediyor. Attara'dan İlhan Fakılı'ya, İlhan Fakılı'dan Olaytan'a. Olaytan ortayı yaptı. Ceza sahasına doğru kafayla karşılanan top sağ kanattan atak devam ediyor. Çerni şimdi merkezde pasını attı ama savunma uzaklaştırıyor topu. Alanyaspor direnmeye devam ediyor. Beşiktaş da yüklenmeye devam ediyor. Bir atak şansı daha arıyor Beşiktaş. Sol kanattan gelişen bir atak daha. İlhan Fakılı baktı içeriye doğru. Vlahovic içeride. Orkun Kökçü buluştu topla. Orkun'un ortası. Vlahovic dokunamadı. Yerde kaldı. Gözler hakeme döndü. Yine devam kararı geliyor. Vlahovic penaltı noktasını gösteriyor ama penaltı noktasını göstermesi beklenen isim o noktayı göstermiyor. Ne diyorsun pozisyona Yunus?
0: Ya bence incelenmesi lazım. Hani orada bir itiş, karşılıklı bir itişme var evet ama yani ayağına bir temas var bence Vlahovic'in. Ama yani vermeyecek gibi duruyor yine. Çok net gördüm. Oyundan devam etti kornerle beraber.
1: Burada
0: Yani
1: penaltı var
0: çok
1: bence.
0: net bir şekilde bence çok net bir şekilde penaltıydı.
1: Burada bir penaltı var
0: rahatladığını
1: bence. Az
0: düşünüyorum.
1: önceki pozisyon biraz daha gri bir pozisyondu ama bence burada bir penaltı var. Yani
0: Ya çok net temas var çünkü Vlahovic'in ayağına. Çok
1: şimdi
0: net bir temas
1: Alanyaspor
0: var ve
1: için
0: hani çok da hızlı geçildi. Çok
1: kontra
0: çok
1: atak
0: da hızlı
1: şansı
0: geçildi. Ya bence
1: Alanyaspor
0: daha
1: için.
0: uzun incelenmeliydi. Hakem çağrılmalıydı diye düşünüyorum. Çok
1: Offside.
0: hızlı karar verildi bence.
1: Bu arada net bir offside vardı. Ağlara bir top gitti Alanyaspor lehine ama net bir offside vardı. Bu karar da hemen verildi. Offside'de kalan isim de Elia Meşak'tı. Beşiktaş yüklenmeye devam ediyor. 90 artı 2'deyiz artık. Son duraklama dakikasına doğru ilerliyoruz. Vlahovic az önce yerde kalmıştı. Penaltı kararı gelmedi. Ceza sahası içerisindeki pozisyon için ve son duraklamaya girdik. Son kayıp zamandaki son dakika içerisine girdik. Beşiktaş için son şanslar artık. Son bir şans arıyor Beşiktaş. Murillo ileriye doğru doldurdu topu ama topun gittiği noktada İlhan Fakılı çok uzak kaldı. Sonrasında yükseltilen bir top daha var Alanyaspor'da ve orta alanda top Beşiktaş'tan dışarıya çıktı taç atışıyla Alanyaspor. Karşılaşmayı yeniden hareketlendirecek, artık son düdüğü bekliyor. Alanyasporlu oyuncular galibiyeti kutlamak istiyorlar. Bir kez daha ileriye doğru aktarılan top, bu kez Agbadu en geride koşuyu yaptı. Topu aldı, son şansı arıyor artık Beşiktaş. Alanyaspor karşısında bir çalım geldi. Sol kanattan gelişen bir atak daha var. Ceza sahası içi kalabalık. Orta geldi içeriye. Endidi oradaydı ama kafayla karşılanan top. Dakikalar tükeniyor. Beşiktaş son şansı aramaya devam ediyor. Gözler artık karşılaşmanın hakeminde. Son düdük bekleniyor. Bir şans daha bulabilecek mi acaba Beşiktaş? Ve maç bitiyor. Alanyaspor karşılaşmada kazanan taraf oluyor. 3 puanı tek golle alıyor Alanyaspor. 90 dakikanın sonucu Alanyaspor 1 Beşiktaş 0 ve Beşiktaş ilk kez bir resmi maçta gol yiyor ve yeniliyor. Aynı zamanda ilk kez bir resmi maçta bu sezon içerisinde ve maç sonu programına da başlıyoruz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Yunus Aydın'la birlikteyiz. Yunus, nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmayı? 1-0'lık Alanyaspor galibiyeti.
0: Yani baştan itibaren söylediğimiz gibi aslında bu havalarda gerçekten Alanya'ya karşı oynamak, Antalya'ya karşı oynamak, yani hem alt lig hem bu lig için söylüyorum, Adana'da, Mersin'de oynamak çok zor. Beşiktaş'ta böyle bir fikstür dezavantajı yaşadı açıkçası. Hele ki bu kadar teknik kapasitesi yüksek oyuncularınız yeni gelmişken alışmak bence gerçekten de zordu. Biz bugün itibariyle hani Beşiktaş'ın oyununa eleştirecek çok fazla şey söyleyebiliriz. Evet, Trossard formsuz, Vlahovic daha o efekti verebilecek durumda değil. Belki Taylan'la değil Murillo'yla başlanabilirdi. Çünkü baktığın zaman henüz yani Avrupa Kupası'nda bir risk yok Beşiktaş için. Daha iyi bir kadro verilebilirdi ama gerçekten bu havalarda oynamak azımsanacak bir şey değil. Bu sıcaklarda oynamak azımsanacak bir şey değil. Yani şu an itibariyle baktığında Beşiktaş'ın puan kaybı bence anlamlandırılabilir. Ama yani rakipleriniz kaybetti ya da puan kaybettiği haftada, yani siz kazanmışken 3 rakibinizin de kazandığı hafta bu şekilde bir puan kaybı bırakmak hani çok da doğru tabii. Güzel olmadı. Beşiktaş için mutlaka eleştirilecektir hem İtalyano hem de oyuncular, ama yani transfer sezonunda açık olduğunu unutmamak lazım. Beşiktaş şu an transfer yapmasının önünde tabii hani hiçbir engel yok. Fenerbahçe üzerinde konuşulduğunda şundan bahsediyoruz. Yani Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olursa çok büyük bir transfer yapacak diye. Beşiktaş'ın az çok Avrupa yolu belli. İlk maçı da çok rahat bir şekilde geçti. Bu sebeple hani gelecekse işte Vlok gibi oyuncular ya da işte Bistoper, yani bir oyuncu daha öne, mutlaka bu transferleri yapmak için hızlanmaları gerektiğini net bir şekilde söylüyoruz. Bugün itibariyle Beşiktaş'ın bu puan kaybı bence başta sağ ön olmak üzere hücuma da takviye yapılması gerektiğini Beşiktaş'ta gösterdi. Alanyaspor dediğim gibi tebrik etmek lazım. İkiyi de bulabilirlerdi. Hatta buldular offside'lı pozisyon. Yani kendi oyunlarını oynamaktan çekinmiyorlar. Son 15 dakikalık süre hariç böyle kapandıklarını, oyunu soğuttuklarını görmedik. Kendi oyunlarını oynadıkları zaman da bu tarz galibiyetler zaten alıyorlar. Geçen sene de bu tarz puanlar yine büyük takımlardan aldılar. Yani bu sezonda hani herhangi bir risk, zaten küme düşme riski taşıyacağını düşünmüyorum Alanyaspor'un. Antalya bölgesinde tek takımı olarak kaldılar. Ama Beşiktaş için ya yani bu hamleleri yapmazsa, hani hep söyleniyordu gözümüzde, hani büyütüyorsunuz ya, az önce gelen mesela dinleyici yorumunda da vardı. Ben Beşiktaş'ın şu mevcut kadrosunun İlk hafta tek kazanan takım olmasına rağmen şampiyonluk yarışında nefesinin kesileceğine inanan taraftayım. Mutlaka hamle veya hamleler yapılmalı. Bu da onu gösterdi. Şu an mesela bana kalırsa Trabzonspor daha önde Beşiktaş'a göre. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zaten işin içinde olacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın da bir Vlok gibi bir oyuncu, bir sağ ön ve mutlaka bir de stoper takviyesi yapmasının şampiyonluk yarışına tutunması adına çok önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Peki bu puan kaybını tabii transferlerle birlikte Beşiktaş yararlı bir puan kaybına da dönüştürebilir. Yönetim böyle bir aksiyon alacak mı sence?
0: Mutlaka alacaktır. Dediğin gibi yani bu süreçteki puan kayıpları doğru değerlendirildiği zaman çok önemli sonuçlara sebep olur. Yani bunu işte örnekleyecek olursak, Gençler Birliği maçında kaybedene kadar Fenerbahçe'nin tek eksiği santrofor zannediliyordu. Hatta Cihan Kamer yönetici de söylemişti yani bir santrofor alıp bir şey kapatacağız diye. Ama ya bugün baktığında Fenerbahçe'nin birçok eksiği var. Beşiktaş için de öyle. Ya Beşiktaş Vlahovic gibi Trossard gibi oyuncuları getirdikten sonra hani tamam yıldız eksiğimizi

0: özlük ve takımımız hazır. Zaten geçen sene de İskelet'ten Murillo gibi, Oh gibi isimler var. Yani kaleci sorununu da çözdük. Hani Nubel çok iyi, yedeği Doğan çok iyi deyip sezonu hani yeterli olarak düşünüyorsa, Alanya yenilgisi de bu konuda çok önemli bir mesaj oldu bence. Beşiktaş yönetiminde mutlaka aksiyon alacaklardır. Ben mutlaka transferleri yapacaklarını düşünüyorum. Ha, belki bu süreci hızlandırabilir. Çünkü yani dediğim gibi 15 gün sonra derbi var. Ya bu derbideki sonuçta tam 15 gün kaldı. Taraftarı mutlaka pozitif ya da negatif anlamda yönetimi ve hocayı değerlendireceği bir maç olacaktır. Çünkü ligin 4. haftasında oynanacak bir maçı her iki takımda minimumda birer kez kaybetmiş şekilde gidiyor. Sadece puan kaybıyla değil, kaybetmiş şekilde gidiyor. Orada bir ikincisinin yaşanacak olması, yani taraftarın net bir şekilde hem Fenerbahçe için hem Beşiktaş için söylüyorum, mutlaka negatif anlamda etkileyecektir. Ya bu tarafın Beşiktaş olmaması için Serdal Adalı yönetiminin, İtalyano'nun mutlaka aksiyon alacağını düşünüyorum.
1: Peki Yunus, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için, hem maç anında hem maç sonunda.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Yunus Aydın'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Şimdi bir diğer isme gidelim. Alper Üstündağ bizimle birlikte olacak. Hemen bağlantımızı gerçekleştiriyoruz.

0: Ve hattımızda Alper Üstündağ var. Alper abi hoş geldin.
1: Merhabalar sevgili Göksel'in, herkese iyi geceler diliyorum.
0: Beşiktaş ilk kez bir resmi maçta gol yemiş oldu bu sezon ve Beşiktaş ilk kez bir resmi maçta kaybetmiş oldu bu sezon. 1-0'lık Alanya Spor üstünlüğü ilk olarak maçın genelini nasıl değerlendirirsin Alper abi?
1: Yani maçın genelini değerlendirmeden önce Adnan Deniz Kayatepe'nin Beşiktaş'ta ne alıp veremediği var, aslında onu konuşmak lazım. Geçtiğimiz sene Türkiye Kupası'nda Konya Spor maçında biliyorsun anlamsız bir penaltıyla Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'na yoluna devam etmesini engelleyen Adnan Deniz Kayatepe bugün de penaltı var vermiyorsun, kırmızı var kartı çıkarmıyorsun, faul yok golü vermiyorsun. Yani Adnan Deniz Kayatepe'yi konuşmak lazım öncelikli olarak, sonrasında bence İtalyan hocayı konuşmak lazım. Hı-hı. Adnan Deniz Kayatepe bence bugün Beşiktaş'ın oyununa engel oldu. Yani golünü verse belki bambaşka bir hale gelebilirdi, kırmızı kartı verse rakip 10 kişi oynardı o nemli ve sıcak havada. İleri gidemeyen bir Alanyaspor'u düşünebiliyor musun 10 kişiyle? Yani Beşiktaş'ın nasıl bir şey yapacağını. Oyuna Vlahovic giriyor. Yani bana göre çok tartışılacak bir pozisyon. Yani arkadan çekme var, yandan girme var. Yani penaltı dediğimiz şey nedir ki? Hangi pozisyona penaltı vereceksin derler hocaya. Şimdi gelelim İtalyan hocaya maçın değerlendirmesinde. Sen Zalgiris karşılaşması oynuyorsun. Tamam, bugüne kadar İtalyan hoca Beşiktaşlı için can ciğerdi. Herkes işte İtalyan hoca diyor. İtalyan hoca varsa herkes kafası rahat diyor. Kalede Nübel varsa Beşiktaş gol yemez diyor. Bir kere bu mantıklardan sıyrılmak lazım. Yani kalede Nübel olduğunda da Beşiktaş'ın gol yiyebileceğini gördü bugün Beşiktaş. Ayrıyeten İtalyan hocaya evet Beşiktaşlı güveniyor. Biz medya mensupları İtalyan hocanın oynattığı oyunu, taktiği, sistemi çok beğeniyoruz. Ama bugün hiç kimse kusura bakmasın, Beşiktaş'ın aldığı mağlubiyetteki faturanın tek hakimi Vincenzo İtalyan hocadır. Şimdi İtalyan hoca Beşiktaşlı'ya şunu anlatması gerekiyor sevgili Göksel'in. Neden rotasyon yaptın? Yani Zalgiris karşılaşmasında aldığın 3-0'lık skordan korkuyor musun? Yani gidip Litvanya'da 4 mi yiyeceksin? UEFA Avrupa Ligi biletini alamayacak mısın da sen rotasyon yaptın diye sorarlar. Ya sen zaten yıllardır Alanya deplasmanında kazanamıyorsun. Ve ne bilmiyorum nasıl oluyor bu, fikstür gereği de Beşiktaş ne hikmetse yaz aylarında Alanya deplasmanına gidiyor ve Alanya deplasmanı yine sıcak bir havaya denk geldi, yine bir yaz ayına geldi. Beşiktaş Alanya'da yıllardır kazanamıyordu, gelenek devam etti. Şimdi sen bu geleneği göreneği biliyorsun, Beşiktaş Alanya'da kolay kolay kazanamıyor. Rakiplerin puan kaybetmiş, sen ilk maçı kazanmışsın, 3 puandasın, 6 puana ulaşman lazım. Ligde hakimiyetini kurabilmen için hep kazanman lazım. Sen Zalgiris'i de zaten bence geçmişsin, neden rotasyon yapıyorsun? Yani neden Murillo Taylan, neden Jalo Agudu, neden Olaytan Endidi değişimi yapıyorsun? Öncelikli olarak İtalyan hoca bunun cevabını vermesi lazım Beşiktaşlı'ya. Yani

0: göre eğer Beşiktaş rotasyon yapmayıp sahaya ana 11 ile çıkmış olsaydı Alanya zaten karşısında tutunamazdı sevgili Göksel'in. Evet, hakem Adnan Deniz Kayatepe'yi, belki yeni radyoyu açanlar varsa, Adnan Deniz Kayatepe'yi programın hemen başında yerin dibine soktuk. Yani penaltı var, vermiyorsun, kırmızı kart var, çıkarmıyorsun. Pozisyonda, uhum pozisyonda faulün olmadığı aslında tartışılır. Şu ana kadar net bir pozisyon yok.
1: Abi neden peki bu VAR'dan kontrol neden yapılmadı? Yani ben de aynı fikirdeyim. Son pozisyon için yani kesinlikle bir müdahale var, çekişme var. Niye VAR kontrol etmiyor bunu? Ya da sadece şimdi, Adnan Kayatepe'ye kalıyor bu olay?
0: Şimdi VAR'la ilgili Dünya Kupası'na uygulanan kurallara göre VAR her şeye karışacaktı artık, değil mi? Yani ciddi pozisyonlarda VAR'ın müdahale edeceğini duymuştuk. Yani kurallar gereği de böyle. Neden olay Adnan Deniz Kayatepe'nin tek eline bırakıldı? Neden onun inisiyatifine bırakıldı? Neden VAR devreye girip de hocam burada bir yumruk var, sen bir gelip izle bakalım, burada bir kırmızı kart var, yani 8. dakikada Alanyaspor'u kaptanını atacaksın. Düşünebiliyor musun sevgili Göksel'in? Yani burada Trossard'a atılan bir yumruk var hocam. Gelip bir izlemeni istiyoruz, tavsiye ediyoruz demen gerekiyor. Yani Ohun pozisyonunda pek bir faul görmüyoruz ama sen öyle gördün. İstersen gel bir incele. Vlahovic'in pozisyonu. Hocam sağdan bir girme var, arkadan bir çekme var. İstersen gel bir izle. Yani bunlar bu kadar zor mu? Neden bunlar Beşiktaş'a denk geliyor? İşte ben Beşiktaş yönetimi sınıfta kaldım dediğim zaman Beşiktaş taraftarı bana kızıyor. Beşiktaş yönetimi sınıfta kaldı derken yumruğunu masaya vurabilen yönetici tiplerinden oluşmuyor Beşiktaş. Beşiktaş ağırlığını Türkiye Futbol Federasyonu'nda hissettiremiyor. Yani Konyaspor maçında geçtiğimiz sene büyük facia yaratan Adnan Deniz Kayatepe yine gelip eğer Beşiktaş maçını yönetebiliyorsa Beşiktaş yönetiminin artık bundan sonra ciddi ciddi düşünmesi lazım. Demek ki senin Türkiye Futbol Federasyonu'nda hakimiyetin yok. Bu kadar net. Yani hakem hatalarıyla dolu bir karşılaşma izledik ama hakem hatalarını konuşurken İtalyan hocanın hatalarını da konuşmadan etmemeliyiz. Yani burada hiçbir rotasyona gerek yoktu. Sen en azından rotasyon yapacaksan da bu rotasyonu 60'tan sonra denemeliydin. Zalgiris 3-0 geçmişsin, artık neyin rotasyonundan bahsediyorsun? Ya Beşiktaş da burayı anlayamıyor. En azından 60'tan sonra olacak bir rotasyonu anlayabilirdi Beşiktaşlı. Çünkü 60'tan sonra Beşiktaş maçı kazanabilecek güce erişebilirdi. O yüzden ben Beşiktaş'ın böyle bir mağlubiyet almış olmasını açıkçası kabullenmiyorum. Kabullenemiyorum. Yani siyah beyazlarda mesela bir İlhan Fakılı, değil mi? Yani İlhan Fakılı hamlesi için neyi bekliyorsun hocam? Yani Trossard etkisiz işte. Trossard daha takıma alışamadı. Daha adapte olamadı. Yani İlhan Fakılı'yı oynatmak için daha ne bekliyorsun? Mesela neden ikinci yarı oyunu almıyorsun? İlk yarıda geriye kapanan, rakibini bekleyen, rakibinin pozisyonlarını seyreden bir Alanyaspor vardı. Ama ikinci yarı özellikle 15 dakikada hareketli bir Alanyaspor vardı. Beşiktaş'ta pozisyon kıtırlığı yaşıyordu. Bunu göz göre göre işte yani Alanyaspor beraberliği, önce beraberliği, sonra galibiyeti istiyordu. Belki beraberliğe evetlerdi ama sürpriz bir kafa vuruşu Beşiktaş'ın gol yemesine sebebiyet verdi. Nübel'e üzüldüm. 6 maçta gol yemiyordu. 7. maçında gol yedi. Olabilir. Zaten bir yerde yiyecekti golü ama yani Beşiktaş'ın açıkçası kaybettiği bu 3 puan kabul edilebilir gibi değil sevgili Göksel'in.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki ben Galatasaraylıyım, bu pozisyona nasıl penaltı verilmez ben anlamadım. Siz anladınız mı acaba sevgili Alper Üstündağ? Ohun attığı buz gibi golü de yedi hakem, katılıyorum sana.
0: Ya Beşiktaş'ın diyorum yani Ohun attığı gol, bak Ohun attığı gol biliyorsun bizim programcımız da sevgili Fırat Aydınus. Yani ben hocamla konuştum ya, hocam diyor ki yani net bir pozisyon göremedim diyor yani. Kaç pozisyon verdi sadece diyor yayıncı kuruluş. Onun haricinde net bir faul gibi göremedim. Ben bir faul daha net görüntüleri bir getirsinler ondan sonra karar verilir diyor. Ya onun pozisyonunda bir ikili bir mücadele gibi geldi bana diyor mesela. Ya penaltı pozisyonunda yani bir biçme var. Ve Fırat Hoca'ya göre 7. 8. dakikalık pozisyon net kırmızı kart. Yani Alanyaspor'un kaptanının atılması gerekiyor. Trossard'a bir orada yumruk var.
1: Evet, limanın yani, atılması gerekiyordu, doğru.
0: Yani ben anlam veremiyorum. Yani hep söylüyorum. İngiliz bir hakem getirildi biliyorsun. Futbol hakem direktörü oldu.
1: Anthony Taylor.
0: Dedik ki yani tamam dedik. Yani her şey düzelecek, bu hakem hocası iyi hoca dedik. Ya ama birinci haftadan başladık. İkinci haftada devam ediyoruz hakem hatalarını konuşmaya. Yani bu hakemler ne zaman VAR'la beraber hareket etmeyi öğrenecek? Ne zaman VAR'la beraber hareket edip doğru kararları vermeyi öğrenecek? Ya merak ediyorum açıkçası sevgili Göksel'in. Yani VAR var ama bizim ülkemizde yok. Bunu anlayamıyorum.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki sevgili Alper Üstündağ, senin bir lafın var yönetim sınıfta kaldı diye, çıkıp Serdal Adalı bu maçtan sonra açıklama yapmalı.
0: Yapamaz ki. Sevgili dinleyicimize söylüyorum bak, Beşiktaş yönetimi sınıfta kalmış derken güçsüz bir Beşiktaş yönetimi var bir kere. Serdal Adalı başkan da yumruğunu masaya vurup Türkiye Futbol Federasyonu'na meydan okuyamaz arkadaşlar. Beşiktaş bu uyansın artık. TJK başkanı Serdal Adalı aynı zamanda. Bir TJK başkanının Türkiye Futbol Federasyonu'na meydan okuma ihtimali ülkede %0. O yüzden kimse Serdal Adalı'dan meydan okuma beklemesin. Önce TJK başkanlığını bırakacak Sayın Serdal Adalı. Ondan sonra BJK başkanı gibi yumruğunu masaya vurup Türkiye Futbol Federasyonu'na meydan okuyacak. Beşiktaş da artık uyansın ya. Tabii ki Serdal Adalı çıkıp da meydan okumayacak. Kim meydan okumasını bekliyorsa yanılıyor. İnşallah yanılırız da meydan okuyabilir. Hadi okusun bakalım görelim.
1: Peki Beşiktaş abi, bu mağlubiyetin nasıl bir yansıması olur sence?
0: Ya bu yani bu bir kaza. Ben yine İtalyan Hoca'yı beğeniyorum. İtalyan Hoca burada rotasyon yaparak büyük bir hata yapmıştır ama hatalarından ders çıkaran bir hoca İtalyan Hoca. Yani Zalgiris karşılaşması elde. UEFA Avrupa Ligi bileti alınmış. Daha niye rotasyon yapıyorsun hocam? Yıllardır Beşiktaş Alanya'da kazanamıyor. Yani senin artık burada şöyle bir düşünceye hakim olup demen gerekiyor ki ya biz Zalgiris'i zaten geçtik. Ama olsun, yine de 60'tan sonra bir rotasyon denerim. Ama 60'a kadar maçı almak için mücadele etsin. Ana 11'imi ben bozmayayım demesi gerekirdi İtalyan hocanın. Yani yapmış olduğu çok büyük hata bu. Ya sonrası için Beşiktaş'a yansıması çok kötü olacağını sanmıyorum. Beşiktaş yani zaten ana kadroyu kurmuş. Belli bir kadroyu kurmuş Beşiktaş. Ama evet. Ben İtalyan hocada sevgili Göksel'in şunu da anlamıyorum. Yani yıllardır futbolun içindeyiz. Yani ben aynı zamanda medya mensupluğumun öte antrenörüm de. Ya ben bir hocanın bir stoper değişikliği yaptığını, sol bek çıkardığını, sağ bek çıkardığını çok uzun zamandır hiçbir hocada görmüyorum. Sen görüyorsan lütfen bana hatırlat.
1: Ya hayır abi, dediğin gibi sakatlık falan olmuyorsa doğru diyorsun, evet.
0: Yani gerideki dörtlüyü genelde hocalar bozmazlar. Ön libero'dan çıkarırlar, orta sağdan çıkarırlar, kanatlardan çıkarırlar, forvetten çıkarırlar. Yani geri dörtlüyü pek bozmazlar. Ama İtalyan hoca sağ bek değişikliği yapıyor, sol bek değişikliği yapıyor, stoper değişikliği yapıyor. Yani burayı da anlamış değilim, burayı da anlayamıyorum. Ya o yüzden artık İtalyan hocanın da biraz Türk futbolunun içine girmesini tavsiye ediyorum. Türk futbolunun bu şekilde işlemediğini görmesi gerekiyor. Türkiye'deki taraftarların önce Süper Lig'e çok büyük değer verdiğini görmesi gerekiyor. Tamam, sen UEFA Avrupa Ligi'ne çıkıp belki İtalyan hoca olarak kendini boy göstermek istiyorsun ki bana göre UEFA Avrupa Ligi biletini aldı Beşiktaş. Tamam, burada hak veriyorum sana, Avrupa'da boy göstermek istiyorsun. Ama Beşiktaş taraftarı yıllardır Türkiye'de şampiyonluk yaşamıyor. O şampiyonluğu istiyor ve rakiplerini ilk haftada kaybetmiş. Hocam sen Alanya'da kaybetmemelisin. Yani Alanya'da kaybedersen işin rengi değişir ve sen ilk mağlubiyetini ikinci haftada aldın. Yani buralar tartışılacak konular. O yüzden evet, Adnan Deniz Kayatepe haksız, suçlu, penaltı vermedi, kırmızıyı çıkarmadı, faul olmayan pozisyonda golü vermedi. Bunlarda Adnan Deniz Kayatepe tamam. Ama İtalyan hocanın da yanlış noktasını belirtmeniz gerekiyor. Kimse kusura bakmasın.
1: Yengi Oha ne diyorsun abi? Yani ilk yarıda çok bonkör davrandı fırsatları harcamada. Ben hatta ilk yarının sonunda oyundan çıkmasını bekledim. Yani ikinci yarıya Vlahovic'le başlanmasını beklemiştim.
0: Ya o çok istekli, çok güçlü bir oyuncu. Yani o çok iyi bir yedek santrafor sevgili Göksel'in. Ama yani acemice hareketler yapıyor. Yani acemice hareketler yapıyor. O acemice hareketleri de gençliğinden kaynaklanıyor. Yani futbolu çok çok iyi bilmemesinden kaynaklanıyor. Yavaş yavaş adapte olacaktır. Ama dediğim gibi yani ayağından mesela bir pozisyon var. Ayağından fazla açtı. Yani orada o topu ayağından fazla açmanın anlamı neydi? Yani kısa kısa sürse belki, zaten biliyorsun Oğuz'un ne kadar sert vurduğunu, evet. Gol atacak ilk yarıda.
1: Kaleciyi geçmeye çalıştığı pozisyon.
0: İlk yarıda evet, yani ne gerek? Hayır, kaleciyi geçme pozisyon değil.
1: Yo, karşı orada da yani kaldı. Hatası vardı abi. Orada da var.
0: Çaprazdan karşı karşıya kaldı pozisyon.
1: Evet evet, onun haricinde bir de kaleciyi geçmeye çalıştığı pozisyonda da yani gol yapabileceği bir pozisyondu orada. Kaleciyi geçip açısını daraltmak. Geçse bile çok mantıklı değildi, geçemedi zaten bir de.
0: Ya mantıklı değildi, böyle saçma sapan hakeme itirazlarda bulunuyor, penaltı bekliyor devamlı. Yani sen kendi futbolunu oynasan gol atacaksın belki, devamlı bir penaltı bekleme çabası içerisine giriyor. O, ya burayı da anlamış değilim. Ya bu acemiliğinden kaynaklanıyor Oğun, yani hem gençliği hem acemiliği. Yani bunlar düzeltilebilecek şeyler, çok istekli ve güçlü bir oyuncu o. Yani o

0: çok yermiyorum ama o iyi bir santrafor yedeği. Yani bu kadronun artık ana 11'i Vlahovic'tir. Burası belli. Vlahovic'i de bu arada şöyle söyleyeyim sana. 56'da oyuna girdi. Aşağı yukarı 40 dakika sahadaydı Vlahovic. Vlahovic'i beğendim. Yani daha takıma adapte olmamasına rağmen, daha idman eksiği, maç eksiği olmasına rağmen Vlahovic bulduğu o kısa pozisyonlarda yani çerçeveyi bulabilen bir özelliği var. Yani sol ayağını iyi kullanan bir oyuncu zaten. Güçlendiği zaman Beşiktaş'a çok büyük katkı sağlayacaktır. Mesela bir frikik oldu sevgili Göksel'in. Biliyorsun raket gibi sol ayağı var. Çok iyi de frikik attı söyleniyor.
1: Evet.
0: Ki ben gördüm yani attığı frikikleri de seyretmiştim. Ya orada mesela Murillo'nun gelip topa vurmasının anlamı nedir? Yani orada o frikiği atacak adam ya Orkun'dur. Yani ya mesela Vlahovic'tir orada sahada kim varsa değil mi? Yani Murillo'nun orada gelip de mesela topa vurmasını anlamsız buldum. Ya Beşiktaş'ta diyorum ya herkes yerli yerinde oynamalı. Herkes İtalyan hocanın kurallarına göre hareket etmeli. Biraz savruk bir futbol vardı Beşiktaş'ta. Bunu kabul etmek lazım Beşiktaş için. Bu bir talihsiz kaza oldu. İkinci haftada bir mağlubiyet yaşaması siyah beyazlar için çok da hoş olmadı açıkçası sevgili Göksel'in.
1: Peki Alper abi çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi geceler diyorum, iyi haftalar diliyorum sevgili Göksel.
1: Görüşmek üzere abi. Alper Üstündağ ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve hemen bir diğer konuğumuzla devam edeceğiz.

0: Yaşar Kurt birazdan hattımızda olacak. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, 0212 273 10'dan sizlerde mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Göksel'in oh konusunda sana katılmıyorum. Çok iyi olacak. Bu futbolcu çok çalışkan. Sevgili Alper Üstündağ, seni YouTube'dan takip ediyorum. Gerçekten çok iyi program, büyüyecek inşallah demiş dinleyicimiz. Bence gol yememizin nedeni Rıdvan ve Taylan'ın çok top kaybı ve Endidi hiçbir şey yapmadı demiş bir başka dinleyicimiz. Yaşar Kurt'la devam ediyoruz programımıza. Yaşar Kurt attığımızda. Yaşar hoş geldin tekrar. Nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmayı, 1-0'lık mağlubiyet Beşiktaş'tan?
1: Yani ilk yarının sonunda da söylediğimiz gibi farklı bir sınav vardı Beşiktaş'ın. Bu sefer biraz daha dediğimiz gibi ilk yarının sonunda da toplu oynayıp rakibi açması gereken yani neredeyse 11 kişinin 10'unun birden orta sahanın gerisinde olduğu ve kaptığı toplara çıkmaya çalışacak bir Alanya vardı ki ilk yarıda bunu yapamadı. İkinci yarıda 60-65'e kadar bunu yaptı ki zaten yoğunluktan sonra da 73'te ground topla golü buldu Alanya. Yani Beşiktaş burada yorgunluk denebilir, sıcak denebilir ama genel olarak rotasyonun eleştirildiğini görüyorum ama rotasyonu eleştirmek yani biraz İtalyan üzerinden buradan vurmak biraz bana saçma geliyor. Çünkü yani Türkiye Ligi dışında da başka ligler var. Bunları da izlemek gerekiyor. Çünkü İtalya ama son 5 yıldır İtalya'da ya da Avrupa kupalarında oynadığı hiçbir üst üste 2 maçta aynı 11'i kullanmadı. Genelde rotasyona ihtiyaç duyan, takımda rotasyon yapan bir antrenör. Çünkü oynattığı oyun yüksek tempo, yüksek efor gerektiren bir oyun olduğu için stoperi de değiştirebilir. Savunmayı da değiştirdiği başlar var. Hücum hattını da değiştirdiği var. Yani kaleci dışında geri kalan 10 oyuncu özelinde İtalyano'da çok fazla bir garantisi olan bir oyuncu yok. Çünkü az önce dediğim gibi hani sürekli baskı yer alanda ki Alanya maçında bunu göremedik. Çünkü Alanya'nın oyun tercihi dediğim biraz daha uzun vurma üzerine olduğu için o da zaten ana plan biraz daha, A planı biraz değinilmezse patlamış gözüktü. B planı neydi? Topa sahip olup rakibi açmak. Burada biraz problem işte. Bunun da orta saha kurgusunda ve kendinin formsuzluğu, Oh'un bağlantıdaki eksikliğiyle beraber bu planda işlemedi. Ama İtalyan'ın ana planı rakip birinci bölgesi, yani kendi üçüncü bölgesine basıp hatta rakibi oraya sıkıştırıp savunma hattını orta sahaya kadar çekip rakibi belli bir blokta, kısa bir blokta sıkıştırmak, topu sürekli ön alanda alıp hem rakibin bunalmasını sağlamak hem de kendi takımının yorulmasına minimum seviye indirmek üzerine bir sistem var. Yani onun için rotasyon üzerinde yani devamında ligin ilerleyen aylarında da bu rotasyonu çok fazla bu tarz rotasyonları göreceğiz. Yani Taylan Murillo'nun önemli

0: gerekirse Mourinho sene sonuna kadar 50 maçı ortalama oynanacaksa eğer Beşiktaş sezon boyunca Mourinho'nun 35 maçı varsa geri kalan 15 maç, 20-25 maç artık neyse Taylan'ın da olacak. Yani buna Beşiktaş taraftarının biraz alışılması lazım. Ama toplu oyun üzerinde konuşmamız gerekirse de evet yani şu an için profillerden kaynaklı Beşiktaş'ın bir oyun problemi var. Ki zaten bunu sene başından beri seninle konuştuğumuz noktalarda da bir derin oyun kurucuya, derin bir bağlantıcıya ihtiyacı olduğunu zaten söylüyorduk. Bu maç biraz bunun beni ortaya çıkartan maçlardan biri oldu diyebilirim. Çünkü geçen sene her ne kadar istenilen seviyelerde olmasa da Aslani Orkun arasındaki iş bölümü Beşiktaş'ı çok rahatlatan konulardan biriydi. Yani birden ikiye geçişlerde Aslani biraz daha söz konusu liderdi. İkiden üçe geçişlerde biraz daha yaratıcılık gereken konularda da Orkun ön plana çıkmıştı ki zaten Orkun'un gol ve asistinin arttığı dönemde zaten buradan evet tekabül ediyor. Onun için Beşiktaş transfer döneminde birçok isimle yani adı geçiyor. Ama ben en temel birinci problemin bir derin oyun kurucunun ya da derin bir pas yapan, tempo yönlendiren bir oyuncuya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bunu dediğim gibi sene başından beri söylediğimiz bir konu zaten bu.
1: Peki, hakem performansını nasıl değerlendiriyorsun? Karşılaşmadaki Beşiktaş'ın kırmızı kart beklediği, penaltı beklediği anlar vardı ve ağlara giden, gol değeri kazanmayan da bir pozisyonu var.
0: Yani golle kırmızı kartı bence çok fazla konuşmaya gerek yok. Yani bariz hata, çok büyük hata ki yani eğer bir gözlemci notu olacaksa notu düşürmeye yönelik bariz bir hata bence. Çünkü yani kafaya vurduktan sonra bir oyuncunun yani FIFA ya da UEFA artık neyse artık kafa travmalarında, kafayı yapılan hamlelerde bu kadar ciddiyken, bu kadar önlem almışken yani kafaya vurmanın, yani herhangi bir yere vurmanın zaten, rakibe saldırı amaçlı vurmanın ben yani kırmızı kart dışında hiçbir cezası olamaz. Hani burada kritik konu kayıtlar açıklandığı zaman özellikle dinlemek istiyorum onu. Çağırdı mı var, çağırmadı mı? Yani şu da olabilir çünkü varın. Böyle böyle bir pozisyon var deyip hakeme, hakem ben bunu gördüm bir kırmızı kart olduğunu düşünmüyorum mu dedi. Yoksa var hiç çağırmadı mı? Ben bunu merak ediyorum. Onun dediğim gibi Salı günü muhtemelen var kayıtları açıklamını ve orada dinlemek istiyorum. Oh konusunda da yani gol net bir gol. Yani orada bir temas var. O onu çekiyor, o onu çekiyor. İkisi birbirini çektiği noktada ya o pozisyon biraz daha ortada ki zaten hakemin buradaki maç içindeki temel problemi bir standartsızlık. Yani özellikle Agbadu Emirhan ikilisi biraz daha santrafor sırtındayken ufak itmelerin hepsinde faul çaldı. Okey, bu da çalınabilir. Ama aynı pozisyon, yani bunu takım özelinde söylemiyorum. Dikkatimi çektiği için söylüyorum. İlk yarıda kenar köşede ceza sahası içindeyken Oh'un arkadan aldığı bir darbe var. İtme. Buna penaltı çalınmıyor. Yani bunun bir standartı olması lazım. Oha çalınmadığı noktada yani maç içinde şu da olabilir. Beşiktaş'ın bir temaslı oyununda Beşiktaş'a da çalınmamış olabilir. Vesaire ama temel problem bir standartsızlık. Okey, bu pozisyon artık senin nezdinde oyun içinde nizami bir hareketse diğerleri de nizami olmalı. Buradaki temel problem bu. Hakemin iki tane çok bariz hatası var bence ama onun dışında en büyük problemi de standartsızlık denebilir.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki Ndidi El Nusrati'den daha beter. Beşiktaş 10 kişi oynadı.
0: Yani Ndidi Al Nusrati karşılaştırmamız gerekirse çok farklı profiller. Bu maç üzerinde şunu söyleyeyim. Ndidi, Orkun, Salih bence de daha ideal bir ikili olabilir. Yani az önce söylediğim derin oyun kurucu aslında Musati tarzı bir oyuncu ama Musati'nin de yani o kadar artık kiralık gitti ki son halinin ne olduğunu ben şahsen çok fazla bilmiyorum. Beşiktaş'ta oynadığı dönemde ağırlığıyla ön plana çıkmıştı. Ve şu anki İtalyano'yla Musati'yi yan yana çok fazla koyamıyorum ama dinleyicimizin söylediği yani şöyle katılabilirim. Endidi veya Salih'ten biri oynadığı noktada diğer isim Orkun'un yanındaki diğer isim biraz daha artık topla oynayabilmeleri, üçüncü bölgeye geçişlerde de Orkun'u çok fazla derine getirmemesi lazım. Çünkü Orkun'u zaman zaman Rıdvan ve Tolsat yeni çıktığından sol beke gelip oyun kurulumuna yardım ettiğini de gördük. Yani Orkun'u bu kadar yüksek tempo atan İtalyan oyununda bir de bu kadar geriye kadar getirdiğinizde efektifliği ister istemez düşecek tabii ki.
1: Bir başka dinleyicimiz diyor ki sevgili Yaşar Kurt, sahada Rıdvan ve Trossard'ı göremedim. Bir de sana sorun var. Oh'un ilk golü, yani Oh'un attığı gol bence Nizami'ydi. Senin fikrin nedir demiş. Az önce cevapladın zaten. Rıdvan ve Trossard için neler söylersin?
0: Ben Rıdvan Trossard'ın yani birlikte oynadıkları 2 veya 3. Maç başlangıcı diyebiliriz. Uyumlarını beğeniyorum. Hani oraya özellikle Orkun'un da geldiği zaman orada bir üçgen oluşturuyorlar ve bence gayet iyiler. Hatta bu maçta da Rıdvan'ın cihaz hastalığına girip orta şut karışımında bir topu var. Oh'un yetişemediği. Yani o çizgi bence işe yarıyor ki Avrupa maçı Zagis maçında Rıdvan'a zaten iki asistle çok iyi bir dönüşü oldu. Trossard'ın içeri girip rakip backstopper arasına girip Rıdvan'ın oradan açtığı bir koridor var. Ya da zaman zaman Trossard'ın kendine çizgi yapıp Rıdvan'a açtığı bir koridor var. Yani o ikilinin ben orada zaman geçtikçe daha efektif olacağını düşünüyorum. Ama burada Rıdvan'ın erken alınması, yani 50. dakikada altar değişmesinin nedeni muhtemelen yani o çizgiyi sürekli git gel git gel bir noktadan sonra yoruluyor. Yani bu yorgunluklar birçok kişi şöyle düşünüyor. Biz zaten Avrupa'yı garantiledik, hafta içi oynamayı versin ne olsun. Öyle değil. Yani bu yaz aylarında bu sıcakta o kadar mesafeli oynadığınız zaman bir yandan sonra adale sakatlıkları da yaşarsınız. Muhtemelen hoca bunu da düşünüyor. Yani maddikler ilerledikçe, zaman ilerledikçe bu kondisyonla biraz daha yerine oturdukça muhtemelen 57'de 60'da değil 180'e kadar bu kondisyonları götürecek. Buna da biraz zaman tanımak lazım. Onun için yani sizin özgür Van Trossard sol çizgisinin şu an için ortalamanın biraz üstünde olduğunu ama zaman geçtikçe yani bayağı ligimiz için mükemmel seviyeye çıkabileceğini düşünüyorum.
1: Vincenzo Italiano'nun eleştirileceği bir maç olduğunu düşünüyor musun?
0: Yani düşünmüyorum. Ya buradaki temel yani oyuncu seçimleri üzerinde olabilir. Ama orta sahada da yani Endidi, yani Sari zaten sakatlandı. Yani bu ikisinden birinin yerine bir orta saha gerekiyor. Burada belki transfer komitesi ve yönetim kim neyse artık o onlar eleştirilebilir. Çünkü belli bir planlama üzerinde bir tane daha artık orta sahada Orkun'un yükünü atlayacak bir yaratıcı orta saha gerekiyor. Ha bunu hoca talep etmemiştir veya yönetim alalım dediğinde ben farklı bir şey düşünüyorum demiştir. Onu bilemem. Ama oyun kuruculuk, yaratıcılık özelinde yani Orkun Trossard ikilisi zaman zaman da Çenli dışında ekstra bir oyuncu maalesef göremiyoruz. Burada ya çünkü artık Alanya'nın nasıl puan aldığını rakipler gördü. Çok fazla kapanan, çok fazla uzun vuran, pas yapmadan çıkan takımlar görecek artık Beşiktaş karşısında. Italiano ya bunu bir dediğimiz gibi az önce 6 numara taktiğiyle çözer ya da toplu oyunda daha farklı varyasyonlarla daha farklı, daha ilerlemiş, daha yaratıcı bir orta sahayla bunu çözmek zorunda. Çünkü hani bu ligde Beşiktaş en kaldırıştı birkaç takımdan biri rakipler de kapanacak ki bu Avrupa Ligi'nin içinde geçer. Yani oynayacağınız 8 maçın minimum 3'ünde 4'ünde görece daha zayıf açıklar olacak ve size kapanmadığı noktalar olacak. Buralarda bir çözüm bulması gerekiyor. Çözüm yok değil. Çözüm var. Ama bu çözümü tempodan ziyade biraz daha artık teknik kalitelere çözmek zorunda.
1: Alanya Spor'u 3 puan alan tarafı nasıl değerlendirirsin peki? Alanya Spor içinse pozitif bir karşılaşma tabii.
0: Yani kesinlikle. Alanya Spor bence Beşiktaş'ın o ön alan presini birinci ilk olarak zaten uzun topla kırdı. İkinci olarak da hem temaslı hem biraz sert agresif oyununu özellikle bu bunaltıcı Alanya sıcağında uygulayarak bence Beşiktaş'ı hem fizik hem psikolojikman biraz orada çökertti. Yani az önce hakem berbat bir karar dedik. Hani Ayet'in Trossard'ı yaptığı hareket. Ama biri çıktı, kırmızı kart gelmedi ve bu o noktadan sonra bence birçok Beşiktaş oyuncusu psikolojikman çöktü. Çünkü kırmızı kart gelmediği noktada orada biraz psikolojik olarak etkilenirsiniz. Çünkü bu maç biraz daha sert geçecek. Biraz daha temaslı geçeceğini zaten orada Alanya Spor hissettirdi. Yuma da Ümit de bence oradaki sert oyunlarına devam ettiler. Özellikle ikinci yerde oyuna giren Enes de mesela. Hemen golden önce, Yuma'nın golünden önce bir pozisyon var. Yani Enes sürekli orada Vlahovic'le birçok oyuncuyla birleşti. Bunlar hep yani futbolun bir diğer tarafı ama yani saha içinde kalındığı sürece bence hiçbir problem yok. Bu temas, bu agresiflik görece yetenek olarak rakibinden daha düşük takımlar için her zaman farklı bir çıkış yolu olmuştur.

0: zaten.
1: Peki bir diğer tarafta da tabii Gençler Birliği 2'de 2 yaptı. Yani önce Fenerbahçe sonra Göztepe. İki zor karşılaşmadan 6 puan ve lider olarak yer alıyorlar. Hatta bir dinleyicimiz de demiş ki Göksel'in Göztepe maçından çıktık. Geçen hafta Gençler Birliği İrfan Can sayesinde 3 puan aldıysa Fenerbahçe'den bu akşam da yine aynı şekilde İrfan Can sayesinde Göztepe'yi yendi. Helal olsun İrfan Can'a diyor İzmir'den İltu Bey.
0: Yani çok fazla detaylı bir şekilde izleyemedim maçta, biraz daha Beşiktaş odaklıydım ama İrfan Can'ın zaten Fenerbahçe maçı öncesi veya sonrası bir açıklaması var. Yani ben şimdiye kadar hep sağ dışına odaklıydım. Yani iyi bir kaleci olabileceğini zaten bir şeyler var ettiğimi biliyordum ama çok fazla sağ dışına odaklandığım için biraz gelişimime engel oldum. Çok fazla kendimi gösteremedim. Bundan sonra sağ içine odaklanacağım dedi. Nitekim sağ içine odaklandığı zaman ne kadar iyi bir kaleci olduğunu da gösterdi ki hem Fenerbahçe hem Göztepe İrfan Can'ın gençler bölgesi iki kulübü. Bunlardan da biraz intikam mı denir artık, kendini göstermek mi bilmiyorum. Ki Göztepe taraftarıyla da arası çok iyi değil, onu da biliyorum. O da biraz motive etmiş olabilir. Gençler Birliği'ne bakıldığı zaman da ilk iki hafta yani Metin Diyer'in zaten Gençler Birliği'ne şimdiye kadar hep dünyası tutmuş bir antrenör. Bence savunma hatları hiç fena değil ki bu Fenerbahçe maçında gösterdiler. Bu Göztepe maçında biraz daha derinde savunmuş, biraz daha Göztepe'ye topu bırakmış bir takım bir görüntü var. Ben dediğim gibi çok detaylı izleyemedim ama bu geçişleri hem Fenerbahçe maçında hem Göztepe maçında gayet iyi değerlendirdiler. Gelecek haftalarda artık yani kendini göstermiş bir Gençler Birliği, 2'de 2 yapmış bir Gençler Birliği topa sahip olması gerektiği noktalarda neler yapacak? Bundan sonra biraz daha belirleyici olan olacak muhtemelen.
1: Sevgili Yaşar, tabii seni yakalamışken hafta içinde daha detaylı konuşacağız elbet ama şöyle bir ilk Avrupa gözlemlerini de almak istiyorum. İlk olarak Premier Lig'de gerçekten keyifli bir hafta başlangıcı. Bugün Newcastle-Liverpool maçı 2-2 bitti. Manchester City geriden geldi, son dakikada 3 puan aldı, 2-1 kazandı. Brentford Tottenham'a karşı net bir galibiyet, daha da fazlası olabilirdi, 3-0 bitti. Tottenham bıraktığı yerden devam ediyor. Arsenal iyi bir başlangıç yaptı. Hull City ise Manchester United karşısında sürprize imza attı. 2-0'lık galibiyet.
0: Yani bu hafta biraz top 6 takımlarının yani işte Liverpool'u buna ekleyebiliriz. Manchester United, Tottenham, Manchester City, yani genel olarak rakiplerin bu Dünya Kupası etkisi midir bilmiyorum ama zaten yani bu favori takımların top alacağı çok belli ama çok fazla derinde savunan, kapanan ve bulduğu pozisyonlara çok fazla geçiş kovalayan takımları izledik daha çok. Yani bunun güç farkı mı yoksa Dünya Kupası'nda bu hafta çok fazla bariz bir şekilde ortaya çıkmıştı. Bundan kaynaklı bilmiyorum ama zaman gösterecek bunu. Her takımın kendince maç içindeki inişleri çıkışları var. Bunu derin bir hafta için daha detaylı konuşuruz ama hani Newcastle-Liverpool maçında Liverpool'un yani orta saha özellikle kenar rotasyonundaki problemi İshak İsenimini maalesef vermiyor. Hala vermiyor yani. İnanılmaz. City Bournemouth maçında yani Cherki oyuna girene kadar çok fazla yatıcı problemi çeken bir takım var ki yani merkezde yani stoper G50 ikilisi önlerinde O'Reilly yani biraz problem yaşayan bir takımdı. Ama Cherki'nin oyuna girişiyle sahadaki neredeyse diğer bütün oyunculardan daha yetenekli bir oyuncu. Fark biraz daha ortaya çıktı. Yani Manchester United Hull City maçında burada bence biraz daha oyun kurulumunda problem var. Yani Santos artı 3 stoper 1 bek orada bir problem var. Muhtemelen Baleba'nın eklenişiyle beraber Tlemas biraz daha derine gelecek. Ve orada Bruno Fernandes'in genelde 4-2-3 oynuyordu ama Fernandes'in biraz daha orta sahalaştığını görüyorduk. O sefer biraz daha hücuma yatkın olduğunu, hatta ikinci bir forvet gibi oynadığını gördük. Bu değişim biraz daha Manchester'ın ilerleyen zamanlarda belirleyici faktör olacak. Yani Arsenal'e baktığımız zaman da yani son şampiyon yine gümbür gümbür başladı. Oyunun her yerinde yani ileride zaten bu sefer oyun kurulumunda 3. bölgede de çok yaratıcı bir Arsenal gördük. Yani özellikle Odegaard ve Saka'nın dönüşüyle beraber muhtemelen bu sene yine şampiyonun en büyük adayı olacaklar gibi duruyor.
1: Serie A'daki başlangıcı ne diyorsun? Peki bugün Juventus kazandı, hata yapmadı. Dün Napoli çok zor oldu. Allegri Napoli'sini izlemek bizim için de zor oldu ama kazandı. Nasıl değerlendiriyorsun Serie A'daki başlangıcı? Bugün de Milan kazandı 2-1.

0: Yani Serie A'da Inter dışında ya favori takımın hepsinin çok temkinli başladığını söyleyebilirim. Yani benim gibi Juventus 1-0 kazandı. Ya, pozisyonlar var mı? Var ama hala oyun olarak bir şeyler tatmin etmiyor. Muhtemelen senin yani geçen sene çok fazla santrafor vardı ellerinde. Yani Openda vardı, Vlahovic vardı, Kolomoani vardı. Ve bunların hiçbirinden yani istedikleri performans alamıyordu maalesef ama şu an ellerinde net bir ana santrafor olarak Kolomoani kaldı ve takım genel olarak yine hiçbir şeyden de hiçbir şey değişmemiş gibi. Yani hem Kenan hem Konsesal'dan bir şeyler çıkarmaya çalışıyor. Milan'a bakıldığı zaman yani Milan yani maç 0-0 yani üretim problemi yaşıyor. Amorim yine biraz yükü kanat beklerine vermiş gibidir. Özellikle Kukurella'ya Sisse üzerinden oyun kurmaya çalışıyor ama oyuna Modric attıktan sonra oraya bir ikinci oyun kurulumu ya da farklı bir istasyon koyduğu noktada maç biraz daha kendini buldu. Hem kanat bekleri önlem almaya çalışırken Torino bir anda Modric çıkıyor. Modric'i önlem aldıkları noktada kanat bekleri boşa çıkıyor derken bir anda 2-0 de buldu ve maç 2-1 sona erdi. Orada Modric biraz daha belirleyici oldu ki bu maçın aynısını bir gün önce zaten Genoa Napoli maçı karşısında da gördük. Yani Napoli'de 65-70 dakika yani hem rakibi öldürücü sıkıntılar hem ya dediğim gibi bizi öldürdü. Yani Allegri oyunu Napoli'de sirayet etmiş gibi duruyor ama bir anda Kevin De Bruyne oynattı ki bunu geçen sene Milan'da da Modric üzerinden çok fazla yapıyordu. Biraz oyunu Rolante'ye tutup rakibi engelleyip 70'ten sonra görece biraz daha kondisyon problemi yaşanan ama yetenekli oyuncusunu sahaya atıp bir şekilde skorlar alabiliyordu. 1-0, 2-0 çok fazla geçmişti geçen sene Milan'da. Napoli'de biraz bunu taşımış gibi duruyor. Ama Inter, Monza karşısında yani gündür gündür bir galibiyet. Hem Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı, Esposito'nun çok fazla ön plana çıktığı bir karşılaşma oldu. Tüm bu ilk hafta sonuçlarına bakıldığı zaman Inter yine biraz daha favori gibi gözüküyor. Yani İngiltere Ligi'ndeki Barcelona ne kadar favoriyse Inter de o kadar favori. Sezon ilerledikçe bu ne kadar değişecek? Tabii transfer döneminin ilk daha bir hafta var. Eklemeler mutlaka olacak ki Napoli'nin de savunma hattında Badiashile aldığını gördük. Yani şu an için Inter diğerlerinden bir boy daha önde gibi duruyor.
1: Son olarak La Liga'da da Real Madrid, Mourinho yani ilk lig maçında 90. dakikada galibiyeti almayı başardı. İlginç bir maçtı gerçekten, 2-1'lik galibiyet. Ve şu anda da Barcelona 4-0 önde Elche karşısında.
0: Yani Bernat üzerinde yani oyun kurulumunda Bernardo Silva'nın geldiğini gördük. Arda'ya biraz daha yardımcı olmak üzere ama toplar yine Arda'da birleşiyor. Çünkü yine Arda'da birleşmek zorunda. Ve ilk yarıda evet 1-1 bitti ve ikinci yarının başında hemen Arda'yı onun aldığını gördük ve Arda oyundan çıktıktan sonra ya, oyun temposu bir anda düştü. Yani Mbappe de muhtemelen bir noktadan sonra Arda'yı arıyor. Vinicius'u arıyor ki dünkü maçta biraz isteksizdi. Bu bilmiyorum Mourinho'nun bir tercihi mi yoksa dünkü maçla alakalı bir şey mi? Çok fazla bireyleri kovalamadığını gördük Vinicius'un ki dün çok fazla derinde savunan rakibine karşı, İspanyol'a karşı bence bunlar çok büyük bir anahtar, çok büyük silahlar olabilirdi ama orayı çok fazla deşemedi. Mbappe top almak için çok fazla derine gelmek zorunda kaldı. Mbappe derine gelince Arda top aldığı zaman savunma arkasına koşu yapabilecek bir oyuncu kalmıyor. Bu problemleri Mourinho'nun çok fazla çözmesi gerekiyor. Yani orta sahada Bellingham istekli geçen sene göre bence daha iyi gözüküyor. Bernardo Arda varken önlerinde Bellingham Valverde'yi de buraya ekleyince ya teknik kalitesi geçen sene göre bence gayet iyi ama oyuncuları doğru yerde kullanmak veya doğru süreler vermek Mourinho'nun sınavı olacak. Ya yani örnek veriyorum bu kadroya mesela Xabi Alonso'ya verilseydi bence çok daha iyi işler yapılabilirdi. Haftalar geçtikçe yani oyun biraz daha gelişecektir muhtemelen. Şimdiden son dakikada bile olsa 3 puan almak bence Real Madrid için önemli.
1: Peki, Yaşar çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere.
0: Şaka.
1: Yaşar Kurt'la birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve flash röportajlarla devam ediyoruz. İlk olarak Alanyaspor Teknik Direktörü João Pereira neler söylüyor dinleyelim.
2: çok iyi analiz edilmiş bir karşılaşma diyebiliriz. İlk yarı rakibi biraz daha bekleyen bir Alanyaspor, hoca nasıl değerlendirir, ama ikinci devrede daha çok cevap veren bir Alanyaspor'u gördük. Bugün hoca analizleri yaparken Beşiktaş'ta üzerinde durduğu, bu olacak dediği ve bugün sahada gördüğü olan şey neydi?
3: First of all, they put a lot of players in the our last line, is why we opted to continue with the line of five, because they put the wingers, they put the fullbacks, they put the striker sometimes when midfield, and we keep we knew it. If we hold up the first 20-25 minutes, because they will push in that time, we were close off to get points. I will not say 3 points, but one. I wanted points. We hold that 20-25 minutes, and we did a very good first half.
4: Özellikle gördüğümüz bir şey vardı. Savunma hattımıza yakın çok fazla oyuncu konumlandırıyorlardı. Biz o yüzden geride beşli savunmayı tercih ettik bu maçta. Çünkü bazen kanat oyuncuları, bazen bek oyuncuları, bazen orta saha bile savunma hattımıza yaklaşabiliyordu. Ve şunu da biliyorduk. İlk 20-25 dakika eğer maçı tutabilirsek bizim için iyi olacaktı. Çünkü ilk dakikalar zorlayacaklarını bekliyorduk. Bu şekilde 3 puan olmasa bile 1 puanı en azından alabileceğimizi düşünüyorduk. O yüzden ilk 20-25 dakikayı tutmak önemliydi bizim için.
3: Halftime, I said to the players, look, if we hold up again the first 15 minutes, after they will go down a little bit, because here, you know, the weather is not easy for the teams who come here to play. And after that, we hold, we did a goal from set pieces, because I think we hired a coach from two set pieces, and he is doing an amazing job. We scored in the preseason. In the last game we had a chance. Today we have two chances again, and it's very good that players believe in that moment, because it's a very good moment and important moment in the modern football.
4: Devre arasında da tekrar oyuncularla konuştuk. İlk 15 dakikayı yine tutmamız gerektiğini ve sonrasında rakibin düşeceğini konuştuk. Çünkü burada hava şartları buraya gelip oynayan takımlar için bir hayli zor oluyor. Ve bunu başardık. Oyunu tutabildik. Sonrasında da duran toptan da bir gol attık. Belki biliyorsunuzdur. Bu sene yeni bir duran top hocası aramıza katıldı. Hazırlık maçlarında çok iyi performans sergiledik. Son maçta bir şans bulduk duran toptan. Bugün de iki şansımız var. Yani oyuncular da artık bu konuda başarı geleceğine inanıyor. Çünkü modern futbolda gerçekten önemli bir duran toplar.
3: Of course, in the end we go down a little bit, because Beşiktaş have a good team. They start to put fresh guys, they push us a little bit down, but we stuck together and the players understand during the week, because in the first game we were very bad in the duels, and if we want to get points and to win games, we need to be stronger in the duels, and today we get more duels than Beşiktaş, and that keep us in the game. We could finish the game in the last minute with Elia, a little bit offside, but to finish, congratulations to my players, because they improve a lot from the last game to this game, and congratulations to them. But it's just a victory, it's just 3 points, it's still 32 games to go, and we need much more points, at least I will say more 32-35 if we want to have easy season, but we go for more, but step by step.
4: Maçın sonlarında biraz geri çekildik, çünkü tabii ki Beşiktaş iyi bir takım ve diri oyuncular da sahaya sürdüler. Birazcık bizi kendi alanımıza hapsettiler sonlara doğru. Ama hafta boyunca konuştuğumuz bir şey vardı bizim: ikili mücadeleler. Çok önemli diye konuşmuştuk. Bugün daha sağlam durduk ikili mücadelelerde ve Beşiktaş'tan daha fazla mücadele kazandık. Bize bugün galibiyeti getiren şeylerden biri de buydu bence. Ve son dakika Elia'nın bir pozisyonu vardı, offside gerekçesiyle iptal edilen gol. 2-0'da bulabilirdik bu şekilde. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum, çünkü geçen haftaya oranla ciddi bir gelişim gösterdiler. Ama bugün sadece bir galibiyet bu. Sadece bir 3 puan. Daha 32 maç daha var. Çok daha fazla puan toplamamız gerekiyor. En az 32-35 puan toplamamız gerekiyor ki daha rahat, daha sakin bir sezon geçirelim.
2: Hocaya şunu sormak istiyorum. Geçen sezon evinde çok iyi bir performans sergileyen bir Alanyaspor vardı. Yanlış hatırlamıyorsam hocamıza 23 puan topladı Alanyaspor evinde. Bu sezonda evinde Beşiktaş'a karşı sezonun ilk karşılaşması seyircisiyle birlikte galip geldi. Bu sezon

0: Hakim evinde hem deplasmanda nasıl bir Alanyaspor göreceğiz? Duran top hocasıyla birlikte duran toplarda etkili bir Alanyaspor göreceğiz ama hoca biraz daha detaylandırırsa.
1: We will be the

0: better, and I hope we continue to improve week by week. Now we have two games away. We need to get points in these two games away.
1: Aslında aynı takımı izletmek istiyoruz. Çünkü biz her maça kazanmak için çıkan bir takımız. Ama iyi bir sezon istiyorsak kendi evimizi kaleye çevirmemiz gerekiyor. Ve burada daha fazla puan toplamamız gerekiyor. Çünkü deplasmanlar zor oluyor. Hem hava koşulları, farklı bir hava, farklı saha, taraftarlar derken zor olabiliyor. Evimizde o yüzden daha fazla 3 puan almamız gerekiyor. Ama hem kendi sahamızda hem deplasmanda aynı takımı izletmek istiyoruz. Her zaman 3 puan için oynayan. Geçen hafta da deplasmanda aslında galibiyet yakındık. Kötü bir şekilde 2 puan kaybettik. Ama hafta hafta daha iyi olacağını düşünüyorum. Şimdi önümüzde 2 tane deplasman maçı var. Oradan da olabildiğince fazla puan almak istiyoruz.
2: Çok teşekkürler. Teşekkürler. Tebrik ederiz.
3: Pereira'nın sözleri bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Italiano neler söylüyor dinleyelim.
2: Fizik kalitesi ve fizik anlamında gücü çok yüksek karşılaşmalar oynadı Beşiktaş ve bugün de aslında zor bir hava koşulu vardı. Çünkü Beşiktaş'ın oynamak istediği futbolu baz alırsak, bugün Beşiktaş istediği futbolu oynayabildi mi? Siz 90 dakikayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: No, dico che primo tempo l'abbiamo fatto molto bene. Abbiamo avuto tante situazioni per sbloccare la partita. Abbiamo fatto veramente tutto quello che dovevamo fare. Poi un po' la stanchezza, un po' il fatto che l'avversario è un avversario che qui in casa sa mettere in difficoltà tutti, un po' siamo calati anche per il caldo, per la stanchezza, per tutte le partite ravvicinate. Perdiamo una partita che sinceramente per me non meritiamo di perdere, anche il loro portiere ha fatto un bel po' di parate miracolose. Però dobbiamo cercare di essere un po' più lucidi lì davanti perché abbiamo avuto tante occasioni, potevamo fare gol. Mi dispiace per la sconfitta, secondo me immeritata, però la prendiamo e fa parte del percorso. E ci rimbocchiamo le maniche e ripartiamo per la prossima partita.
5: Bence ilk yarıda iyi oynadığımızı düşünüyorum. Maçı açmak için, oyunu açmak için şanslar yakaladık aslında. Her şeyimizi yaptığımızı söyleyebilirim. Ama daha sonra yorgunluk biraz daha ağır bastı ve aynı zamanda iç sahada herkesi zorlayabilen bir rakibe karşı oynadık. Aynı zamanda sıcak da vardı. Tabii ki de yorgunluklar başladı. Bugün kaybettik ama bence kaybetmeyi hak ettiğimizi çok düşünmüyorum. Aynı zamanda rakip kalecinin de çok güzel kurtarışları vardı, mucizevi kurtarışları vardı. Daha bizim akıllı olmamız gerekiyor, bitirici olmamız gerekiyor. Kale önünde bunu hep söylüyorum size. Çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Önümüzdeki maça bakmamız gerekiyor.
2: Hocam şunu sormak istiyorum. Sezon başladığından itibaren orta saha üçlünüz Junior Olaytan, Orkun, Salih üçlüsüydü. Bugün de ilk devreyi de siz de söylediniz. İlk devrede o set hücumlarını daha iyi yapan bir Beşiktaş vardı ama ikinci devrede biraz daha Alanyaspor'u Beşiktaş'ın kalesinde gördüğümüz bir karşılaşma diyebiliriz ve istatistiklere de baktığımızda Beşiktaş bu geride kalan 6 karşılaşmada hep rakiplerinden çokça üstün olduğu parametreler vardı. Bugün dengeli bir karşılaşma vardı. Salih Özcan'ın çıkışı organizasyonda biraz sorun yaratmış olabilir mi bugün Beşiktaş adına?
4: No, è chiaro che il percorso di crescita passa attraverso anche il fatto che una squadra forte, l'avevamo detto in presentazione della partita, è forte anche lontano dal proprio stadio, davanti ai propri tifosi, viene fuori casa, cerca di imporre il ritmo, imporre il proprio gioco e secondo me l'abbiamo fatto in gran parte. Chiaro che un po' siamo calati nel secondo tempo, abbiamo concesso qualcosa in più all'avversario, però abbiamo fatto quello che abbiamo fatto vedere in queste prime partite. Purtroppo non stiamo avendo quella concretezza, non stiamo facendo gol, portare in vantaggio le partite, poi cercare di far aprire un po' le difese avversarie. Però penso che anche oggi, a parte gli ultimi 20 minuti, abbiamo cercato di fare quello che abbiamo proposto nelle prime 6 partite. Un po' di sfortuna, un po' di bravura dell'avversario. Ci sono partite che ci possono stare, possono capitare. Riprenderemo giovedì da una partita importante, analizzeremo quello che abbiamo sbagliato e cercheremo di fare meglio nelle prossime partite.
5: Mm-hmm. bunlar olabilir.

0: Aslında çünkü biz şu anda gelişen bir takımız ve gelişme yolunda bunlar da olabilir. Maç önünde aynı zamanda size söylemiştim. Büyük bir takım, iyi bir takım. İç sahada nasıl oynuyorsa deplasmanda da öyle oynaması gerekiyor. Taraftar olmadığı zaman da aynı şekilde oynamayı bilmesi gerekiyor. Yine pozisyona girmesi gerekiyor. Yine yaratıcı olması gerekiyor. Maçın ikinci yarısında ise rakibe biraz daha fazla pozisyon verdik. Ama bence ilk maçlardaki gibi, bundan önceki maçlardaki gibi de oynadığımızı düşünüyorum. İşte sıkıntı nedir? Gol atamıyoruz. Bitiricilikte sıkıntı yaşadık ve maçı açmakta sıkıntı yaşadık. Yani her şeyi denedik aslında. Ama buradan ders çıkartmamız gerekiyor çünkü Perşembe günü çok çok önemli bir maçımız var. Daha yolumuz uzun ve onun için çalışmamız gerekiyor.
1: Hocam çok teşekkürler. Zalgiris maçında başarılar diliyorum.
2: Alanyaspor kalecisi Pau Victor'u dinliyoruz.
1: Bu şekilde bugün aslında Alanya deplasmanındaydı ama 1-0'lık galibiyet. 90 dakika öncelikle Nuno nasıl değerlendirir, neler söyler?
2: Pau Victor'un sözlerine geleceğiz fakat Vincenzo Italiano basın toplantısında konuşuyor, dinleyelim.
3: We have to command the match. We have to want more than them, and I think that's what happened today. We were strong. Sometimes we have to defend. We don't like to defend all game, but sometimes we have to do because of the quality of the team. But I think everyone is
4: congratulations. It was a great tough match. Everyone worked more than 100%. Sviluppato come abbiamo sempre fatto, poi siamo calati nel secondo, abbiamo concesso questa palla inattiva che potevamo anche evitare, però è una sconfitta, la seconda partita di campionato, con una prestazione non da buttare via, anzi abbiamo fatto tante cose belle, ripartiremo già da giovedì, abbiamo una partita importante e analizzeremo quello che abbiamo sbagliato, cercheremo di mettere a posto qualcosina. Ripeto, la prestazione non è stata brutta, anzi abbiamo fatto quello in gran parte quello che abbiamo sempre fatto. Anche il loro portiere ha fatto delle parate incredibili, è andata così, rimbocchiamoci le maniche e ripartiremo già dalla prossima
3: partita. Also the coach, so we are working strong, we are getting better every day.
0: Bence bugünkü maçı kaybetmeyi hak etmediğimizi düşünüyorum. İlk yarı, özellikle
2: çok
0: ilk
2: iyi
0: yarıda
2: giriş
0: çok pozisyona girdik.
2: Zaten geçen
0: bence iyi bir oyun ortaya koyduk. Setlerimizi düzgün bir şekilde sahada yaptığımızı düşünüyorum.
2: Ve daha da iyi
0: ama işte ikinci
1: çok
0: yarıda biraz daha işler
1: farklı
0: oldu.
1: Röportajlarımıza ara vermeden
0: bir duran toptan maalesef gol yedik. Ama geçemedik. Ve ligin ikinci haftasında kaybetmiş bulunuyoruz.
1: Formda
0: bence
1: bir şekilde
0: Alanya Spor
1: deplasmanına geldiniz. 6'da 6 giden bir grafik vardı.
0: Gol
1: yemeyen bir
0: fikir kötü değil. Yani
1: bugün
0: öyle çöpe atılabilecek performanslar değildi.
1: Oyunu
0: Perşembe günü ise çok çok önemli maçımız var.
5: Daha
0: şimdi
5: buraya geldiğimizde zaten
0: önümüze bakıp hatalarımızı düzeltmemiz gerekiyor. Bunlardan ders çıkartmamız gerekiyor. Çünkü tekrar ediyorum. Bence performanslar hiç de hiç kötü değildi. Performanslardan ben memnunum. Şu ana kadar hep bundan önceki maçlarda aynı ne yapıyorsak tekrar bugün sahada onu göstermek
5: aslında
0: kaleciye de, rakip kaleciye de bir şey demek istiyorum. Harika
5: yani,
0: kurtarışlar yaptı bugün. O konuda da birazcık şanssız olduğumuzu söyleyebilirim.
5: Oyun bizdeydi yani. Oyun biz
0: tekrardan
5: ama
0: kolları
5: maçlarda,
0: çalışmaya başlamamız lazım. Tekrardan sahaya dönüp
5: yani
0: elimizden gelip çalışmaya başlamamız lazım.
5: Ki böyle bir durumdan karşılaşmamak için. Sonuçta şu an ya maçtan hemen birkaç dakika sonra tam bir analiz yapamıyorum ama üzgünüz, taraftarımızdan özür diliyoruz ama önümüzde yine Avrupa son playoff maçı var, oraya özgüvenli bir şekilde çıkmak istiyoruz, gruplara kalmak istiyoruz ve ondan sonraki lig maçında da aynı şekilde devam etmek istiyoruz son dönemki performansımıza. Bu performans iyi değildi bugünkü ama analiz edip hatalarımızdan ders çıkarıp daha iyi olacağız.
1: Çok teşekkürler.
4: Credo che ci possono essere
1: Leandro
4: Trossard per un cartellino rosso.
1: Leandro Trossard birazdan
4: una manata così in faccia
1: olacak.
4: Non si può fare, però l'arbitro l'ha ritenuta leggera e
6: peki, birazdan
4: non è intervenuto,
6: gelecek,
4: però è un episodio
6: merak ediliyor.
4: Veramente
6: Leandro
4: che
6: ancak
4: poteva cambiare un po'
6: geldi,
4: la partita, non è stato così, ripeto, non abbiamo fatto male, anzi ripeto, quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Se avessimo avuto la capacità nel primo tempo di sbloccare, abbiamo avuto 3-4 situazioni. avesse lavorato in maniera diversa su quella situazione, su quella decisione, potevamo avere qualche vantaggio. Però lasciando perdere le decisioni arbitrali, è chiaro che dobbiamo fare qualcosa in più, perché queste sono partite che non possiamo perdere e purtroppo andiamo a casa con 0 punti. Però dispiace, ed è questo il campionato. Lo so che è difficile, si passa attraverso anche queste partite con queste squadre, dobbiamo capirlo in fretta e dobbiamo cercare di imparare la lezione velocemente.
7: Mücadele başladı. Mücadele Beşiktaş başlıyor. İzleyiciler.
0: Bana göre o pozisyonda kart vermesi gerekiyordu. Çünkü bir yumruk var ama yani yumruk böyle bir yumruk olmaması gerekiyor. Hakem ise bunu da hafif olarak gördüğünü söyleyebilirim. Maçı değiştirebilecek pozisyondu. Ama onun dışında bence biz kötü oynamadık. Bence şu ana kadar hep yaptığımız şeylerin aynısını yaptık. İlk yarıda 3-4 tane şans yakaladık maçı skorunu açabilmek için. Ya da eğer hakem de o pozisyonu verse bambaşka bir maçta izleyebilirdik aynı şekilde. Bırakalım bu konuyu bir kenara bırakalım. Biz bugün kaybettik. Kaybetmememiz gerekiyordu. 0 puanla evimize dönüyoruz. Ligin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Buradan ders çıkartmak istiyoruz ve devam etmemiz gerekiyor. Çünkü normalde böyle maçları kaybetmemiz gerekir. O yüzden hakem hakkında şu anda bir şey söylemek istemiyorum.
8: Başka bir sorun var mı? Teşekkür ederiz.
4: Thank you.
2: İtalyano'nun sözleri de bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, böylelikle programı noktalıyoruz. Yeniden görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
9: Göksel'in Saraç'la Dakika Skor, Dakika Skor sona erdi.
10: Kim ne dedi?
11: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın abi hoş geldin.
12: Hoş bulduk Muzaffer, herkese iyi pazarlar.
11: Sayınlar. Herkese iyi pazarlar, iyi hafta sonları dileyelim. Maçın ardından bir canlı yayın yapalım dedik. Tekrar hoş geldin abi, izleyenlerimize de hoş geldiniz diyelim. İstersen maçla başlayalım.
12: Başlayalım.
11: Ligde alınan ilk mağlubiyet sonrası ilk galibiyeti de almış oldu Fenerbahçe 4-2'lik bir oyunla. Tabii oyuncu özelinde de konuşacağımız çok fazla şey olur. Vedat Muriç'li Fenerbahçe, Vedat Muriç'siz Fenerbahçe, Greenwood'un artık olaya dahil olması, Asensio'nun beklediğimiz performans bu maç özelinde göstermesi ama savunma zafiyetleri, konuşacağımız birçok şey var. İstersen maçın genel değerlendirmesiyle bir başlayalım, sonrasında adım adım ilerleriz.
12: Yani Gençler Birliği maçı Fenerbahçe açısından bir kırılmaydı. Bu kırılma bir hafta boyunca Fenerbahçe'de birçok konuyu, başta hocanın geleceği dahil olmak üzere tartışırdı. Bu vardı, bu hocanın geleceği konusu böyle çok sürpriz bir şey değil. İşler kötü giderse
11: tabii,
12: şampiyon olmak için geldim diyen Aziz Yıldırım gerekeni yapar. Bu kadar açık. Kimse de kötü gidişata ya olur böyle şeyler demezdi. Ancak bütün bunların tartışılmasının nedeni Muzaffer Gençler Birliği maçı abi. Tamam, bu bir kırılmaydı. Bak, Fenerbahçe bir haftadır oyuncu hoca meselesi. Hoca kalacak mı, gidecek mi? Niye oldu bütün bunlar? Gençler Birliği mağlubiyetinden ötürü oldu.
11: Tabii.
12: Şimdi sen o maçı kapatsan, işi bitirsen, ki bunu hep konuştuk. Abi ligin son maçında aldığın 3 puan da aynı. Ortasında aldığın 3 puan da aynı. Birinci haftasında aldığın 3 puan da aynı. Ama Fenerbahçe'de şöyle bir durum var. Yılların birikimi. Yani Galatasaray'ın kaybettiği haftalarda Fenerbahçe öyle yerlerde puan kaybetti ki, hele geçen seneyi düşünürsek, Fenerbahçe buralarda şampiyonluğu kaybetti. Geçen sene ve geçen sene üzerinde özellikle. Önceki yıllarda da aynısı da. İsmail Kartal döneminde de evet, aynı şeyler oldu. Ama özellikle geçen sene Galatasaray'a en büyük yardımı Fenerbahçe yaptı. Geçen yılı hatırla. Şimdi camia bunalmış, daralmış. Sen gidiyorsun Gençler Birliği'ne, yeniliyorsun. Yeni bir takım çıkarıyorsun. Bu rotasyon meselesine de birazdan gelelim bir tane. Çünkü Lyon'da çok anlatılıyor.
11: Evet.
12: Yeni bir takım çıkarıyorsun. Yani takımın yarısını değiştiriyorsun. Oyuna iyi başlıyorsun. Sonra oyunu tutamıyorsun. Adamlar atıyor. Zafiyetlerin belli. Onları iyi kullanıyorlar. Hareket ediyorlar. İşi bitiriyorlar. Ve bir hafta boyunca hoca da tartışılır. Başkan da tartışılır. Oyuncular da tartışılır. O niye oynuyor da bu niye oynamıyor diye tartışılır. Çünkü Fenerbahçe'nin bu ve buna benzer şeylere sabrı yok. Ve İsmail Kartal özelinde de en temel konu şuydu. Şimdi bu dünkü maça bağlayacağım. Kardeşim, kazan bitir. Çünkü Fenerbahçe'nin özellikle Galatasaray'ın puan kaybettiği haftalarda yenilgiye tahammülü yok. Ya bu çok normal bir şey abi.
11: Doğal olarak.
12: Şimdi her yıl bu oluyor, bu oluyor, bu oluyor.

0: ve bunda da İsmail Kartal'ın tecrübesi var. Yani bunda yaşamış bir insan. Hatta ben son Spor Sicilya'daki radarda da onu anlattım. Aynı şeyi söyleyeyim. Fenerbahçe'nin örneğin 2023-24'te mi İsmail Kartal'ın görev 24
1: Evet.
0: 23-24 25 evet. İsmail Kartal'ın görev aldığı dönemde abi en başarılı derbi hocası İsmail Kartal. Yani o 99 puanlık sezon var ya.
1: Evet abi.
0: Galatasaray'ın 102 aldı, Fenerbahçe'nin 102, 99
1: 99.
0: aldı. Şimdi bakıyorsun o sezona. Fenerbahçe 6 tane derbi oynamış. 4 galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet var. Trabzon'a mağlup oldu hatırla. Galatasaray ile içeride berabere kaldı. Ki o maçta çok eleştirilmişti. İki
1: Evet.
0: hoca da üstüne gitmedi aman kaybetmeyeyim diye. Yenilmeyeyim diye. Çok sıkıcı bir maç olmuş hatırlarsın.
1: Evet.
0: Beşiktaş'ı 2 kere yeniyorsun. Trabzon'u yeniyorsun. Fenerbahçe o yıl nerelerde kaybetti? İçeride Kayseri, içeride Samsun maçı beraberlik. İçeride Alanya maçı beraberlik. Deplasmanda Sivas maçı beraberlik. O çok meşhur bir Mane'ye bir müdahale vardı. VAR'ın gelip de penaltı verdiği, yabancı VAR'ın penaltı verdiği pozisyonu hatırla ama sonuç itibariyle beraberlikle ayrıldın. Sonra Konya beraberliği ve bunların hepsi ligin ikinci yarısında oldu. Bu arada eksik bıraktığım bir şey var tabii orada. Keşke baksaydım. Acaba bu haftalarda Galatasaray ne yaptı? Yani Galatasaray'ın puan kaybettiği haftalarda mı yine Fenerbahçe o puanları kaybetti diye ama o sezon çok az puan kaybı vardı. Her neyse sonuç itibariyle sen buralarda derbiler 3 puan. Derbilerin psikolojisi çok farklı, güçlü, önemli ama derbilerde aldığın 3 puanla Gençlerbirliği maçında aldığın 3 puan arasında
1: Fark
0: matematik
1: olmuyor.
0: hesabı ve şampiyonluk hesabında hiçbir fark yok. Şimdi ben nasıl olsa kazanırım duygusuyla çıkıyorsun, yeniliyorsun ve Fenerbahçe bir girdabın içerisine sokuyorsun. Doğru mu kardeşim?
1: Tabii.
0: Doğru. Sonra Lyon maçı ve işte basın toplantısında yaşananlar, Asensio meselesi vesaire. Burası toptan doğru, güçlü şekilde yönetilemediği için iş bu hale geldi. Şimdi insanlar da Fenerbahçe'de şöyle bir kırılma, bu Gençlerbirliği maçındaki kırılma sezona yansıyacak mı, yansımayacak mı? Kazandığın sürece sorun yok. Şimdi
1: Yansımaz.
0: geliyoruz düne. Dün Fenerbahçe net bir skor aldı ama çok da pozisyon verdi.
1: Çok.
0: Yediğinden fazlasını attığın sürece Fenerbahçe açısından bir sorun yok. Ama hep atabilir misin? Mesele bu. Çok sayıda gerçekten pozisyon verdi. 4-2 bitti maç. 2 golde de Fenerbahçe savunmasının ciddi hataları var.
1: Evet.
0: Oraya mutlaka müdahale edilecektir. Buradaki temel unsur da özellikle Fenerbahçe'nin önde ve baskılı oynaması meselesi. Şimdi önde ve baskılı oynarsan savunman daha o baskıya gelmek durumunda. Dolayısıyla arkada açıklar vereceksindir. Bu çok normal. Stoperler ya da savunma elemanları yerlerini kaybedeceklerdir. Orada da genelde teknik olarak ne anlatılır? Yani bunu yapıyorsan arkaya koşan oyuncuların yani oyuncu kaçacak. Sonuçta birileri kontra atakta senin arkana doğru hareket edecekler.
1: Evet.
0: Oradaki stoperlerin gücü, hızı burada belirleyici. Bu çözülmesi gereken bir mesele. Ama şunu da altını çizelim. Bak şimdi abi 2023-24 sezonunda olduğu gibi şimdi şu ana kadar evet Gençlerbirliği Fenerbahçe'ye kazandı ama ya takımlar arasında çok büyük bir denge farkı var. Katılıyor musun?
1: Kesinlikle.
0: Yani Anadolu takımları
1: Kesinlikle.
0: özellikle bu sene Beşiktaş'ın atakları,
1: Tabii.
0: Trabzonspor'un ataklarıyla birlikte ya bu 4 takımla diğer takımlar arasında çok büyük bir şey var. Fark var. Maliyet farkı var, kadro kalitesi farkı var.
1: Farkı
0: Yani
1: var.
0: gülü oynaya bu takımlar kazanabilecek pozisyona doğru ilerliyorlar. Şeyi hatırla abi.
1: Ne abi?
0: Galatasaray'ın Erzurum maçına bak mesela.
1: Evet.
0: Galatasaray
1: O
0: gitti,
1: kadar
0: rahat
1: rahat
0: rahat
1: bir oyun
0: kazandı,
1: tabii.
0: geldi. Fenerbahçe dün çok pozisyon verdi. Bak yine söylüyorum
1: Bence
0: bu
1: de.
0: çözülmesi gereken mesele ki Fenerbahçe'nin transfer planlamasında da özellikle şimdi
1: Konuşacağız.
0: onu konuşacağız. Oraya doğru hamleler yapılacaktır. Savunma hariç Fenerbahçe taraftarı biraz daha içeriye çekti. Asensio'nun oynadığı oyun beklentileri ne kadar karşıladı sorusuna yanıt verirse işte Asensio bu deniyor.
1: Bu.
0: Yani bu adamın burada olması lazım. Greenwood'dan zaten beklenti büyüktü. Geldiğinden beri Fenerbahçe'de iyi işler yapıyor. Sturm Graz maçı, Lyon maçı,
1: Lyon maçı ve buradaki
0: dünkü maç.
1: evet.
0: Sonuç itibariyle çözüm üreten bir oyuncu ve Fenerbahçe'den uzun süredir hani beklediği tarzda bir oyuncuydu. Daha da
1: Kesinlikle.
0: ileriye gidecektir muhtemelen. Fiziksel açıdan bunların parametrelerini değerlendirecek olanlar işin uzmanlarıdır,
1: Evet.
0: hocalardır. Sonuç itibariyle abi galibiyet önemlidir. Moral verir, güçlendirir. Lyon maçına giderken İsmail Kartal'ın üstündeki yükü de aldı ama şimdi Fenerbahçe'nin önünde çok önemli bir sınav var.
1: Çok.
0: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne girmek gibi bir amacı var. Bu çok kritik bir eşiktir, psikolojik bir eşiktir. Şöyle deniyor. Yani şimdi böyle giderse Şampiyonlar Ligi'ne bu savunma hattıyla doğru Fenerbahçe'nin bir an önce buralara da müdahale etmesi lazım ama

0: Ama gitsin.
1: Kesinlikle abi.
0: Gitmesinde Fenerbahçe'nin hiçbir beis yok. Gitmese zaten UEFA Avrupa Ligi'ne gidiyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağın maçlar, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağın maçlar arasında elbet
1: bir güç farkı bir savunma vardır ama.
0: Farkı var ama şunun da altını çizmek lazım. Sorun her yerde aynı sorun. Savunmanda sorun varsa orada da sorun var.
1: Tabii.
0: Şampiyonlar Ligi'nde de sorun var. Bu da çözülmesi gereken bir şey. Mesela zihinlerden şey atmak lazım. Gidersek ne olur? İşte oradan yorgun dönersek ne olur? Hayır, hedef büyük olacak abi. Olmak zorunda zaten. Ve
1: katılıyorum.
0: Bak ben 2023-24 sezonu gibi bir sezon açıkçası bekliyorum. Farklar gerçekten çok büyük. Gerçekten.
1: Ama 4 takım arasında mı geçer bu sefer?
0: Evet evet, o ama sezon şu açıdan zaten söylüyorum. Yani Anadolu maçları, bak burada alçık ve net söylüyorum. Şampiyonu Anadolu maçları belirler. 28 tane maç oynanacak.
1: Evet.
0: 28 yok. Kaç oluyor abi? 34 hafta değil mi?
1: 34
0: doğru.
1: 34 hafta.
0: 28 tane maç oynanacak. Bak bu 28'de 28 hep şampiyon olursun abi ligde. Çok yani şöyle çok ekstra tabii durumlar olabiliyor. Ama esas mesele tabii ki derbiler önemli ama burada bu Anadolu maçlarında kaybetmeyeceksin abi.
1: Tabii
0: İçeride
1: abi,
0: dışarıda. O yüzden zaten özellikle bir haftadır İsmail Kartal'a karşı tepkinin nedeni sadece Asensio meselesi değildi. Gençler Birliği maçındaki büyük hayal kırıklığı, büyük sorun. Fenerbahçe Konya maçında galip geldi. Savunmasında gerçekten de büyük hataları vardı Fenerbahçe'nin. Bu eşikleri de aşağı aşağı gitmek zorunda. Başka çaresi yok.
1: Peki şimdi maç özelinde konuşacak olursak, tabii Fenerbahçe'nin uzun zamandır aradığı ve beklediği oyun stili santraforlu oyun sistemiydi. Vedat Muriç'in gelişiyle birlikte de bu oyuna artık yavaş yavaş önde top tutan bir santrafor olduğunu görüyoruz ki Greenwood'un attığı golde de Vedat Muriç'in rolünün ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk.
0: Şöyle şimdi Fenerbahçe'nin zaten ön hattı çok şey etkili biraz.
1: Çok etkili.
0: Gerçekten.
1: Evet.
0: Dün ben Serdar Çelikleri izledim. Serdar abi güzel bir değerlendirme yaptı. Dedi ki Fenerbahçe bu kadrosuyla herkese gol atar.
1: Evet.
0: Bak çok yetenekli, önde bu işi çözebilecek oyuncuları var. Bu baskı meselesi, güç meselesi ise oyuncunun özelliğine göre değişkenlik gösteriyor. Fenerbahçe'nin zaten ön hattı bu kadar güçlü kılmasının nedeni ne? Geçen yıl Fenerbahçe'nin yaşadığı bir tecrübe vardı. Geçen yıllarda yaşadıkları tecrübeler vardı. Bu ön hat Fenerbahçe'de oldukça değerli. Beklenti de zaten ve bu ve bunu Fenerbahçe yapacaktır. Lukaku da yani o da hazır görünmüyor. Ya, o beklentileri henüz karşılamaz ama mesela oyuna girdikten sonra böyle bir ara bir ilk 5 dakika falan yani adamın böyle yüzünden gözleri çıkacak gibiydi. O kolay bir şey değil. Bir an hani uzun süre sonra tekrar sahaya girmek hazır olmadan oynamanın sonuçlarını bence gördük ama adam da bir süre sonra açıldı. Dolayısıyla burada Fenerbahçe'nin de değerli oyuncular var. Bunları çok daha iyi noktaya doğru götürecektir. İşi çözecektir. Yani ön hatla ilgili Fenerbahçe'de sorun yok abi. Burası güçlü ve değerli bir ön hat.
1: Peki abi, Asensio İsmail Kartal krizi aşıldı mı? Şimdi orada yine doğal olarak sosyal medya özelinde yine spekülasyonlar kaldığı yerden devam ediyor ama tabii şunu belirtelim. Asensio bir sakatlığı olduğunu İsmail Kartal'a iletiyor. İsmail Kartal da oyundan alıyor. Oyundan çıkarken sadece bir görüntü var. Orada Asensio İsmail Hoca'nın elini sıkıyor. Tam gitmek isterken İsmail Hoca geri tutuyor. Bir şeyler söylüyor ve devam ediyor. Buradan da doğal olarak insanlar şimdi, bir şey çıkartmışlar. Sence bu kriz çözüldü
0: bütün
1: mü? Nedir
0: bunlar
1: durum?
0: Vücut diliyle anlatılıyor. Nasıl evet. Ki biz İsmail Kartal'ın gülüşü üzerinden meseleyi geçen hafta insanlar tartıştıysa burada da bu olur. Bak krizi çıkaran kim? İsmail Hoca ile Asensio.
1: Evet.
0: Çözecek olan kimler?
1: Yine ikisi.
0: Bu arada bu Samandıra ziyaretinde biliyorsun maçtan önce Aziz Yıldırım yöneticilerle birlikte Samandıra'ya gidiyor. Burada bir takımla bir konuşma yapıyor. Onu da aktarayım sonra bu kriz çözüldü meselesine gelelim. Belli ki yani oraya bir müdahale edildi. Yani yapmayın kardeşim ne yapıyorsunuz gibi. Konuşmalarla ilgili çok fazla benim elimde bir detay yok. Çünkü benim bildiğim kadarıyla Aziz Yıldırım bazı isimlerde birebir toplantı yapıyor bu Samandıra'ya gittiğinde. Yani takıma genel bir konuşma yapıyor. Moral verici bir konuşma yapıyor. Evet Gençler Birliği maçı kaybedildi. Lyon maçı var. Yani orada olması gereken konuşmayı değerlendirmeyi yapıyor. Bu iş zaten böyledir. Böyle bir sorundan sonra önce sen akıllı uslu meseleyi anlatırsın. Hedefleri anlatırsın. Moral ve motivasyon verici. Onları anlayan, onları destekleyen bir konuşma yaparsın. Aynı haltları yemeye devam ederlerse bu sefer elinde baltayla girersin. Bu iş böyledir yani. İş hayatında da böyledir. Bu da bir iş hayatı ya. Bu iş böyledir. Aziz Yıldırım buraya gittiğinde özellikle Konyaspor maçından hemen önce zaten biliyorsunuz.

0: olsun, basına da yansıdı.
1: Evet.
0: Bu ziyarette dediğim gibi takıma destek veren, onları destekleyen, motive eden bir konuşma yapıyor. Hedefleri tekrar vurguluyor. İsmail Kartal'la burada bir toplantı yapıyor. Ve İsmail Kartal'la yapılan toplantıda şu minvalde bir değerlendirme yapıyor. Telaş yapmaya gerek yok. Buradasın. Buradasın. Hedeflerimiz var. Ona göre çalışılması gerekiyor. Ona
1: Hocayı
0: göre.
1: rahatlatıyorlar yani.
0: Evet, yani hocaya da şey, yani telaş yok. Sakin. İşler bazen kötü bile gidebilir ama bu işlerde telaş yapmadan işleri toparlamak gerekiyor. Ve aynı zamanda burada başkanım benim bildiğim kadarıyla seçim döneminde de bunu söylüyordu. İsmail Kartal'la yapılan bu toplantıda da özellikle Fenerbahçe'den beklenti neyse takım olarak o beklenti tekrar vurgulanıyor. O da neydi? Hatırla, Oğuz Çetin'in Lyon maçından sonraki basın toplantısında nasıl bir Fenerbahçe sorusuna verdiği bir yanıt vardı. Önde oynayan, baskı kuran, rakibi boğan, 30 metrede oynayan bir Fenerbahçe beklentisi vardı. Aziz Yıldırım da bunu seçim döneminde ifade ediyordu. Bu toplantıda özellikle, ya illa bu arada bu hani böyle çok özel bir şey değil zaten bu. Yani beklenen bu. Aziz Yıldırım da söylediği buydu. İsmail Hoca ile yapılan toplantıda da beklenti tekrar vurgulanıyor. Ama tekrar altını çizelim. Bak, burada tekrar altını çizelim. Bu beklentiler vurgulanıyor. Ona göre yani Fenerbahçe önde oynayacak, baskın oynayacak, 30 metrede oynayacak. Mesafe ne kadar açık olursa Fenerbahçe açısından da o kadar büyük problemdir. O yüzden ona göre de Fenerbahçe'nin çalışması gerekiyor. Şimdi İsmail Hoca o eldeki oyuncularla bunu yapabilir mi? Yaparım, yapamam der mi? Bu artık onun uzmanlığında olan bir şey. Ama şunun altını çizmek lazım. Burada da İsmail Kartal göreve gelirken bu görevi kabul etti mi? Etti. Şimdi ben Aziz Yıldırım açısından meseleye baktığım zaman, şimdi İsmail Kartal seçim dönemini takip etti mi? Etti.
1: Muhakkak.
0: Aziz Yıldırım söylemlerini etti mi? Takip etti mi? Etti. Evet, eldeki malzemeye göre bir oyun kurarsın. Fenerbahçe'nin de değerli bir kadro var. Defoları da var. Birazdan özellikle bu savunma
1: Geleceğiz.
0: meselesindeki hamleleri konuşacağız. İsmail Kartal'ın bir yükümlülüğü var. Fenerbahçe'de ona göre zaten oyuncular aldı. Şimdi Lukaku'yu getirdi, Vedat'ı getirdi, Greenwood'u getirdi. Niye? Fenerbahçe önde daha baskın oynayabilsin diye ve elinde zaten böyle oyuncular da var. Bu hocaya söyleniyor. Yani Fenerbahçe 30 metrede rakipleri boğan, o yıllardır beklenen oyunu, ki İsmail Kartal da özellikle
1: Öyle
0: bunu
1: oynatıyordu zaten.
0: zaten şeyde oynatıyordu.
1: 23-24 sezonu.
0: 23-24'te
1: Tabii.
0: oynatıyordu. O referansla bakarsan bu oyunu kim oynatabilir?
1: İsmail Kartal.
0: İsmail Kartal oynatabilir mi? Oynatabilir. Şimdi burada bu dağınıklık olursa eğer bu kabul görmez. Ama bu oyunun risklerini de görüyoruz. Bu kadar baskın oyun oynamanın, çünkü bu bir enerji meselesi, aynı zamanda savunma hattında da zafiyetler yarattığı çok açık. Buna da mutlaka bir çözüm bulunacaktır. Özetle İsmail Kartal'a telaş yapma. Burada hedefler var. Zaman zaman hatalar olur ama önemli olan bu hataların ortadan kaldırılması. Ve bildiğim kadarıyla Aziz Yıldırım Asensio'yla da bir şey
1: Görüşme yapıyor.
0: yapıyor. Birebir
1: Toplantı.
0: toplantı yapıyor. Yani bazı isimlerle birebir, bazı işte takımla bir toplantı yapıyor. Bazı isimlerle birebir toplantı yapıyor. Kerem Aktürkoğlu meselesi, Kerem'le aynı şekilde daha öncesinde de bence çeşitli toplantılar yapıldı. Kerem her ne kadar son vuruşlarda etkili olamasa da bu sezon özellikle o savunma açıklarını kapatmak için
1: Katılıyorum.
0: adamın çok çalıştığını söylemek lazım. Geçen yıllara göre Kerem bu yıl çok daha çalışkan ve savunmaya çok yardım ediyor. Hatta onun bedeli olarak da eskiden beri böyle çok olağanüstü gol vuruşları olan bir oyuncu mu? Yeri geldiğinde bu işi yapıyor. Onun bedeli olarak da finalde bazı işler yapamıyor. Onu da yapmaya başladığında Kerem başka bir oyuncu olacak.
1: Tabii.
0: Vay, bu Kerem neymiş? Dedirtecektir. Dedirtmek de zorunda. Ondan beklenti de, ona da geçmiş olsun. Bu arada dün
1: Geçmiş olsun.
0: yöneticiler de hastaneye ziyarete gitmişler gece. Bugün işte dün bugün tomografiler çekiliyormuş. Onunla ilgili de bugün yarın detaylı açıklama yapılacaktır. Umarım protokol gereği 10-15 gün oynamamak durumunda
1: İnşallah
0: kalmaz.
1: olmaz.
0: Fenerbahçe'nin önünde Lyon maçı var ve bu enerjisiyle Fenerbahçe'nin
1: Kesinlikle.
0: ona ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Eğer bütün oyuncu Fenerbahçe'ye lazım. Bu toplantılarda Fenerbahçe'de vurgulanan şeylerden bir tanesi bu. Orada özellikle yönetimin işte Konya maçı öncesi o işte ziyareti, burada yapılan değerlendirmeler, takıma yüklenen sorumluluklar, onlardan beklentiler. Yani işi idare etme konusu, doğru zamanda doğru hamleler, doğru uyarılar.

0: yavaş yavaş sonuç veriyor gibi görünüyor ama çok erken konuşmamak
1: Tabii.
0: lazım. Beklentileri karşılayacak oyun, beklentileri karşılayacak oyunu oynatacak teknik adam motivasyonu, ona göre planlama en önemli unsur.
1: Şimdi İsmail Hoca ile görüşüldüğünü söyledin. Telaş yapmaması konusunda kendisinin uyarıldığını da söyledim. Biz İrfan abiyle burada yaptığımız bir yayında İrfan abinin şöyle bir söylemi olmuştu. İsmail Hoca birazcık sosyal medya tarafına da takılı kalıyormuş açıkçası. Şimdi geçtiğimiz haftaları da göz önünde bulundurduğumuzda hakikaten İsmail Hoca'ya inanılmaz eleştiriler vardı. Hatta bir yerden sonra eleştiri çıktı.
0: Şimdi
1: İtibar suikastine gitmeye başladı
0: o
1: iş. Burada
0: sosyal
1: demek ki
0: medyada
1: hocayı biliyorlar ki telaş yapma, sakin ol, bak biz senin arkandayız mesajını vermiş yönetim.
0: tabii yani devam
1: Evet.
0: ediyorsan
1: Hı.
0: o güveni vereceksin, ona
1: Evet.
0: göre hareket edeceksin. Yani burada telaş yapma vurgusu bence önemli.
1: Önemli. Sosyal
0: Şimdi
1: medya diyorsun.
0: sosyal medya meselesine gelince bu şeyi ayırt etmek lazım bir kere. Meseleyi ayırt etmek lazım. Bir kere bak, İşin bu noktaya, az önce en başta girişte anlattım, İsmail Hoca konusunda işin bu noktaya gelmesinin sebebi kendisi. Gençler Birliği maçı bunun zirvesi oldu abi. Doğru mu?
1: Evet.
0: Doğru. Bu Asensio meselesini en başından itibaren doğru şekilde ifade etseler, bir öyle deseler, bir öyle demeseler, bir öyle diyorlar, bir böyle diyorlar. Öyle olmasa bu iş bu noktaya gelmeyecekti. Yani buralarda bu kadar tecrübeli insanların kamuoyu önünde meseleyi bu noktaya getiriyor oluşunu da benim aklım almıyor. Şimdi ama sosyal medya meselesine gelince, yani gerçekten de geçmişten bugüne İsmail Kartal'la ilgili ne varsa her şey patır kütür ortaya çıkıyor ve bu aynı zamanda İsmail Kartal'la ilgili bir konu ama Fenerbahçe Teknik Direktörlük koltuğunun da itibar açısından çok sarsıcı bir durum. Bunun önüne kim geçecek? Bunun önüne İsmail Kartal geçecek. Ne yapacak? Çıkacak. Çatır çutur kazanacak, gidecek. Yenecek, bitirecek işi. Hele de bu sosyal medya meselesinde. Abi kimsenin ağzı torba değil ki büzesin. Tamam mı? Herkes eline geleni yazıyor. Ağzına geleni söylüyor. Bu ne gibi? Ha, iyi oldu. Bak onu da söyleyeyim. Şimdi bu hocanın gülüşü meselesi var ya.
1: Evet.
0: Onu da bu arada yeri gelmişken anlatayım. Niye o gülüş yapıldı? Neden o gülme var hocada? Ya tahminimi söyleyeceğim. Bir olay oluyor. O soru üzerine de o gülme konusu oluyor. Ama o TRT meselesi doğru. Bir kere geçen hafta konuşmuştuk.
1: Evet.
0: TRT muhabirine çıkması meselesi. Siz benim aleyhime bu şey Asensio meselesini siz yukarıya çekiyorsunuz. Bu krizin sebebi medya gibi tavırları doğru. Bu maçtan sonra Lyon maçından sonra özellikle hocaya şu söyleniyor, yani bu, şimdi belli 3 aşağı 5 yukarı gelecek sorular var. Hazırlıklı olmak lazım. Neye hazırlıklı olmak lazım? Asensio sorularına hazırlıklı olmak lazım. Dün de Asensio sorusu soruldu. Ne dedi hoca? Çıkarmamın nedeni göz göze geldik.
1: Bir sıkıntısı olduğunu
0: Bir
1: söyledi
0: sıkıntısı
1: bana.
0: olduğunu söyledi ki bu arada ekrana da geldi. Sonra adamın
1: Tabii
0: üst
1: tabii.
0: baldığına bir şey tampon yapılıyordu.
1: Evet.
0: Orada bu arada özellikle ki öyle bir şey olmasa bence Dura Asensio oynayacak. Bir de hani idman oyuncuların gelişmesi için önemliyse maç da en önemli unsurlardan bir tanesi. Zaten skoru almışsın. Bu arada o yenen ikinci gol abi savunmanın uyuması falan kabul edecek durumda değil. Onu da söyleyeyim. Deniz Türüç vuruyor.
1: Tabii.
0: Doğru mu?
1: Şey diyorsun değil mi? Yedikleri son gol, son
0: Evet
1: dakika
0: evet
1: yediği
0: yani
1: golü
0: orada
1: söylüyorsun. Kramer vuruyor.
0: savunmanın
1: Rövaşata
0: evet
1: yapar
0: savunmanın
1: gibi
0: orada
1: Deniz'in önünde kalıyor.
0: Ederson da iyi maç çıkardı.
1: Bayağı iyiydi.
0: Orada hocaya bu söyleniyor. Ve özellikle Greenwood şey meselesi de Asensio meselesi de söyleniyor.
1: Hı.
0: Ya şu şöyle bir soru gelebilir gibi bir değerlendirme de yapılıyor.
1: Peki.
0: Yani taraftar tepki gösteriyor. Acaba o tepkiden ötürü mü şey oldu? Siz oyunu aldınız gibi birkaç farklı şekilde bu sorunun gelebileceği hocaya söyleniyor. Ya zaten en tehlikeli konu o değil miydi? Oydu.
1: Tabii.
0: 3 aşağı 5 yukarı tahmin edersiniz. Hocanın o gülüşü de aslında şu. Yani hani bu konuşuluyor böyle bir soru geliyor.
1: Gelecek yani nereden
0: Ama
1: gelecek bir
0: zaten
1: soru?
0: gelir.
1: Ya
0: Böyle bir soru
1: nereden gelecek
0: gelir.
1: zaten şimdi
0: Yani Asensio'yu
1: kamuoyunda?
0: neden oynatmıyorsunuz? Neden böyle oyuna aldığınız soruları gelecektir. O yüzden hani orada biraz aslında bu soru kalıpları konuşuluyor. Aynı şekilde bir soru gelmesi üzerine bir tepki olarak, yani sorunun sorulmasına, sorunun tam olarak böyle sorulmasına bir tebessüm olarak değerlendiriliyor.
1: Serdar Ali Çelikler de onunla alakalı detay vermiş.
0: Bir saniye abi dur. Gelelim şeye.
1: Neye?
0: Bu sosyal medya meselesi.
1: Buyurun.
0: Bu gülme konusu var ya. Burada yayını senle yaptık biz.
1: Evet.
0: Ben şunu anlattım. Şimdi zaten başına bela olur demenin bir mantığı var.
1: Hı hı.
0: O anlık bir şeydi. Şöyle. Ben burada seninle yayın yapıyordum. Dedim ki maçtan sonra bizim çocuklarla biz maç bitti. Basın toplantısını izliyorum. Bu soru geldi. Hatta ben de bizim çocuklara dedim ki bak bu adamın başına bela olur bu gülmesi. Vay bu nasıl gülmedir? Kibirli diyecekler. Dalga geçiyor diyecekler. Öyle diyecekler. Böyle diyecekler. Başına bela olur bu gülmesi. İşte oldu mu olmadı mı?
1: Oldu.
0: Bu bir tecrübedir. Ben yıllardır bu işi yapıyorum. Ve sosyal medyanın da neye tepki gösterip göstermeyeceğini bilen bir insanım. Hangi reaksiyonun ne zaman iş yapacağını bilen bir insanım. Çünkü bunu da ciddi söylüyorum. Samimi söylüyorum. Ben yıllardır bu işin içerisindeyim. Hangi videonun hangi şekliyle nasıl etkili olacağı ve etkisi olacağını bilirsin. Ya da hangi davranışın ne zaman daha zirvede olacağını, ne zaman daha dipte olacağını bilirsin abi. Çünkü günün sonunda koşullara göre o günün koşullarında meseleyi ele alıyorsun. Ona göre hareket ediyorsun. Sonra bizim Rıdvan, bu arada Rıdvan'a da bir uyarı yapmış olayım.
1: Rıdvan
0: arkadaşı
1: Aksu.
0: Olarak, abisi olarak evet. Herkese dalıyor. Herkese. Ben mesela burada konuşuyorum ya. Benim de eleştirme hakkım var. Başkasının da gelip beni eleştirme hakkı var. Ben nasıl eleştiriyorsam. Bunlara da en iyi tanıyanlardan biri sensin. Hiç şey de olmam. Kırılmam da üzülmem de ben nasıl eleştiriyorsam.
1: İnsanlar da beni eleştirebilir.
0: İnsanlar da beni eleştirme hakkına sahiptir. Nasıl konuşuyorsun? Öyle bakılır mı meseleye? Bu çok doğal. Yani bu normal bir şey. Adam der ki iyi de sen eleştirirken iyi de biz sana bir şey söyleyince mi böyle oluyor? Samimiyet de mihenk taşı da budur. Yani ben eleştireceğim ama sana insanlar bir şey söyleyince vay sen ne yaparsın? Yanlış tavırdır. O yüzden ben buralarda hiç böyle gocunan insan değilim. Ama şu da değilim. Şimdi birisini sevmemek bizim mesleğin içinde olmaması gereken bir şey. Yani ben İsmail Kartal'ı çok seviyorum. O yüzden İsmail Kartal'ı seviyorum. O yüzden ona gelen her şeye karşı dururum. Nefret ediyorum. O yüzden vurun. Ya da Aziz Yıldırım'a. Ya da başkasına. Çünkü bu böyle bir dünya yok. Böyle bir dünya yok. Bu arada geçmişte bu arkadaşlarımızın çoğu Aziz Yıldırım'dan da nefret ediyorlardı. Aykut Kocaman'la da nefret ediyorlardı. Şimdi konuşturmasınlar beni. Ben biliyorum, ben yaşadım. Ama o günün koşullarında mavi gözlü dev geldi diyorlardı. Ali Koç için. Evet. Hatırlıyorum o günleri. Mesela bir Serhat Akın meselesi. Aziz Yıldırım giderken o yayınları falan ben çok iyi hatırlıyorum neler söylüyordu. Sonra iş döndü. Nasıl Ali Koç muhalifliği, destekçiliği yapıyordu. Evet. Sonra iş döndü. Hatta ben bir gün demiştim ki bunu dedim siz yarattınız. Bu canavarı Ali Koç ekibi yaratmıştı. Ali Koç ekibi yaratmıştı derken Ali Koç'un kendisi açısından söylemiyorum.
1: Destekleyenler.
0: O günlerde Aziz Yıldırım'a ağzına geleni söyleyen bu adam alkışlanıyordu. Sonra döndü seni vurdu. Bu işler böyle olmaz. Bu işler nefret ve sevgi noktasında değerlendirmez. Bu işler objektif bir şekilde alabildiğin kadar olgulara dayanarak hareket edersin. Dolayısıyla geliyorum tekrar Rıdvan'a. Şey yazmıştı ama.
1: Özelden mi Twitter'dan
0: yok
1: mı?
0: Yok ya Twitter'dan yazmış.
1: Görmedim.
0: Fatih hocası olsaydı böyle. Rıdvan'cığım derim. O gün hatta ben o gün burada bunu konuşurken ya dedim aslında meseleye bakınca adamda şey de görüyorsun. Kardeşim ne anlatıyorsunuz siz? Ben bu kararları veririm hareket ederim. Ama bir cümleden yola çıkarak burada insanları sevgi ve sevgisizlik üzerinden değerlendirmenin bir manası yoktur. Kendinize zarar verirsiniz. Onu özellikle söylemek istedim. Yoksa Fatih Terim bu hareketi yapsa başka doğru her hareketin de her davranışın da o insanla birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Doğru mu kardeşim?
1: Evet.
0: Doğrudur. O insanla birlikte değerlendirilmesi gerekiyordur. Burada tekrar altını çiziyorum. Sevgi ve sevgisizlik üzerine tavır alınamaz. Yayıncılar açısından temel konu budur. Ben seviyorum. O yüzden her şeyini savunayım. Sevmiyorum. Eğriye doğru yok. Her şeyi eleştireyim. Siyaseten de böyle. Türkiye'de böyle bir iklim oldu abi.
1: Var.
0: Böyle bir iklim oldu yani. Hiç kimse doğruya doğru demeyi, eğriye eğri demeyi net bu zeminde değerlendirmek istemiyor. Neye göre? Seviyor mu, sevmiyor mu? Hayır, böyle bir dünya yok. Böyle bir dünya yok.

0: Onu da yeri gelmişken söylemiş olayım.
1: Peki. Buradan transferlere
0: Yani
1: geçmeden önce
0: onu söylüyorum.
1: söyle.
0: Yani bu iş doğru mu değil mi?
1: Ya abi olur mu öyle şey?
0: Hayır,
1: Bir
0: hayır
1: şey var.
0: şunu söylüyorum. Yani İsmail, o gülüş İsmail Kartal'ın başına bela oldu mu olmadı
1: Oldu
0: mı?
1: tabii, bütün hafta o konuşuldu.
0: Konuşuldu.
1: Eğer bu maçta Asensio iyi bir performans
0: Konuşuldu mu?
1: sergilemeseydi vesaire.
0: Konuşuldu. Bu bir tecrübe. Buradan öğrenilmesi gereken şeyler var. Geçiyoruz mesela. Ben bu hafta insanlar, ya bu yorum meselesidir de, yani bu da kafanın çalıştığı kadar oluyor zaten. Ben Murat Aşağı bu hafta bir soru sordum. Dedim ki Spor Sicrali'deki yayında. Fenerbahçe'de dedim. Fenerbahçe kendi adamlarına daha çok saldırıyor. Mesela Galatasaray bunu yapmıyor. Koruyor. Doğru mu kardeşim?
1: Evet.
0: Doğru. Niye böyle? Bu çok doğru bir soru bu. Bence Fenerbahçe'nin bunu tartışması lazım. Şimdi bunu bazıları Murat Aşık'ın oradaki değerlendirmesine katılırsın, katılmazsın. Bu soru beni bağlar. Bazıları çanak olarak değerlendiriyor. Yani ne olarak değerlendirirseniz değerlendirin. Son dönemde Fenerbahçe'deki en doğru sorulardan bir tanesi. Fenerbahçe bütün kendi adamlarını darmadağın etti. Fenerbahçe'nin kendisi yaptı bunu. 2018'de Aziz Yıldırım'a yaptılar bunu. Demediler mi abi? Aziz Yıldırım'a neler söylediler giderken? Yuhlamalar, onlar bunlar çıkıp demedi mi? Üzülürsünüz. Burayı ben yaptım. Dedi mi, demedi mi? Yıllarca Aziz Yıldırım'a karşı büyük itibarsızlığı yapan kimdi abi? Fenerbahçe'nin kendisi. Ali Koç konusu. Aykut Kocaman konusu. İsmail Kartal konusu. Emre Belezoğlu konusu. Var mı başka aklına gelen isimler? Arttırabiliriz.
1: Evet.
0: Kim abi kim? Fenerbahçe kendi adamlarını, yani bir bağışıklık sistemi düşün, kendine saldırıyor. Böyle bir gerçek var. Bunu ister kabul edeyin ister kabul etmeyin. Yani bu sosyal medya üzerinde şunu söyleyeceğim. Abi isteyen istediği her şeyi yazabilir. Tamam mı? İsteyen istediği her şeyi yazabilir. Bu algı lafına da gelince zaten peynir ekmek gibi oldu. Herkes algı algı algı algı algı. Vallahi isteyen istediği kadar algı yapabilir. Ama gerçek en önemli şeydir. Tıpkı Emile Zola'nın Suçluyorum kitabında yazdığı gibi. Çok meşhur bir savunmadır o. Makaledir. Diyor ki gerçek toprağın altında olsa bile su gibi ortaya çıkar. Yürür ve çıkar ortaya. Bunun önüne geçemezsiniz. Bunların Fenerbahçe'ye faydası var mı yok mu? Bak, eleştiri yapılmalıdır zaten.
1: Bence de.
0: Yapılmalıdır, olmalıdır. Güzellemeyle hayat geçmez. Eğriye eğri, doğruya doğru. Ama Fenerbahçe'de bütün bu, özellikle sosyal medya üzerinde söylüyorum. Herkesin hayata baktığı kadar gazetecilik bir bakış açısıdır. Ben bir bakış açısıyla bu haberleri yansıtıyorum. Kendi bakış açımla yansıtıyorum. Başkası da başka türlü yansıtır. Ben böyle soru soruyorum. Aynı konu hakkında sen farklı soru sorarsın. Bu bir bakış açısıdır. O yüzden insanların bakış açılarını doğrudan amaç, niyet hep böyle mi yaşanıyor abi hayat?
1: Abi
0: Ben onu
1: valla
0: anlamıyorum
1: ben
0: mesela.
1: de
0: Ya gerçekten onu merak ediyorum.
1: bu
0: Böyle mi
1: var.
0: yaşanıyor ya?
1: Bu var. Mesela ben
0: Ya
1: de bir şey
0: dümdüz gidin.
1: yazıyorum.
0: Dümdüz gidin. Ama en önemli sınav şudur abi. Toplum günün sonunda bir şey karar veriyor.
1: Evet.
0: Toplum günün sonunda bir şey karar veriyor. Ama orada sorduğumu tekrar söyleyeyim.
1: Murat Aşağı.
0: Murat Aşağı tekrar söyleyeyim. Ben bu konuda netim. En çok Fenerbahçe'nin adamlarını en çok saldıran Fenerbahçe'nin kendisi. Bitti gitti.
1: Abi valla sosyal medyada böyle bir durum var. Ben de mesela atıyorum takım içerisinde ya da hocayı eleştiren bir şey yazdığımda hemen Fenerbahçe'nin haini olarak değerlendiriliyorsun. Hemen sana şey
0: Hayır.
1: yapıyorlar, saldırıyorlar. Yani eleştiri diye bir şey de bu hayatta vardır. Kimse tuttuğu takımın kötülüğünü istemez günün sonunda. Peki şuraya geleceğim Aydın abi. Transfer
0: Şunu
1: konusuna...
0: özür dilerim. Şimdi bir izlenimci alın. Rıdvan nasıl? Ya bu özellikle Rıdvan meselesi. Rıdvan'ı severim de yani.
1: Evet, sizin
0: Ayrı.
1: iletişiminiz de var
0: Neredeyse elimizde de
1: kendisiyle.
0: büyüdü. Yani benden yaşça da biraz daha küçüktür. Rıdvan'ı da severim de. Ben de zaten onu söylüyorum ki. Yani koşullar değişiyor. Hayat değişiyor. Bu kadar tutucu olmamak lazım. Nefretle bak. Hayata nefretle bakanlar kaybeder abi. Bak çok net olarak söylüyorum. Hayata ve olaylara ve kişilere nefretle bakanlar kaybederler. Özeti bu.
1: Peki.
0: O gün kaybettiler.
1: Transfer konusuna geçmeden önce bir takım içerisini konuşmak istiyorum. Özellikle gündemi meşgul eden konulardan birisi Talisca ayrılacak mı kalacak mı? Talisca'ya işte Arabistan'dan teklifler olduğu söyleniyor vesaire. Talisca gidiyor mu abi? Sen de orada bir bilgi var mı?
0: Bu konuyu Fenerbahçe'de ayrılacaklar meselesini biz çok uzun süredir doğru
1: Tabii.
0: konuşuyoruz.

0: Önemli bir mesele.
1: Fenerbahçe'de 20-21 Haziran tarihlerinde karar şuydu. Karar değişmezse, yani karar dediğim yabancı
0: Yabancı
1: kuralı
0: kontenjan.
1: değişmezse Fred'le Talisca dışarıda kalıyor. Tamam. Şimdi Fenerbahçe alelacele neden Vedat Muriç transferini yaptı?
0: İşte golcü sorunu vardı Fenerbahçe'nin zaten.
1: Seçimlerde vaatler
0: Seçimlerde
1: vardı.
0: vaatler vardı.
1: Neden
0: Hemen
1: bunu
0: golcüyü
1: yaptı? Çünkü
0: bitirdi.
1: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde 21 Temmuz ya da 22 Temmuz'da başlayacak elemeleri vardı. En büyük eksik ne?
0: Golcü.
1: En büyük eksik golcü. Biz hemen hızlıca golcü işini çözelim. O maça hazır olsun ki biz buraları geçelim. Çünkü hedef Şampiyonlar Ligi'ydi. Ama orada ne oldu? Muzo ne oldu? Şu oldu. Vedat sakatlanınca
0: Tabii.
1: elinde kim var? Şerif var ama
0: Şerif var.
1: genç bir oyuncu. Kim
0: Talisca'yı
1: var?
0: koy.
1: Talisca. Biz bir de Vedat'ın sakatlığı zaten bu maçları yetişmeyeceği ortaya çıkınca ya da bu şekilde rapor verilince Fenerbahçe Talisca'nın üzerine yoğunlaştı.
0: Evet.
1: Allah var adam da buralarda iyi iş yaptı. Doğru mu?
0: Hakkını
1: Doğru.
0: verdin.
1: Şimdi burada birileri gidecek Fenerbahçe'den.

0: Yaparsın. Yapacak bir şey yok. Bu Talisca'nın kötü oyuncu
1: olduğundan değil.
0: olmasıyla alakalı bir durum değil. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girerse geri dönüp baktığımızda diyeceğiz ki o sezonla ilgili, bu sezonla ilgili ya o hakikaten o adam Fenerbahçe'nin ilk iki turundaki en
1: Tabii.
0: kritik adamıydı. Golcü sakatlandı. O işi o çözdü. Helal olsun denilecektir. Talisca ile ilgili değerlendirme bu. Ama Fenerbahçe'de şu anda dört tane aday var. Osterwolde, Ederson, Talisca,
1: Talisca, Semedo mu?
0: Semedo. Zaten Fred gitti.
1: Evet.
0: Şimdi Fenerbahçe'nin bu dördünden yani 10 artı 4'e uyabilmesi için dördünden iki tanesini mecbur yollaması lazım. Doğru mu? Doğru. Şimdi ben sana soruyorum. Daha önce de konuştum. Maçları da görüyorsun.
1: Evet.
0: Ya da şuradan sorayım. Ya Asensio'yu yollayacağım ya Talisca'yı yollayacağım.
1: Tabii ki ben burada Talisca'nın gitmesini tercih ederim. Asensio'yu tutarım takımda.
0: Önde Lukaku'yu aldın.
1: Evet.
0: Vedat'ı aldın. Asensio var. Greenwood var. Yapacak bir şey yok. Yani 10 artı 4, 12 artı 4 olsaydı, 12 artı 2 olsaydı
1: Sıkıntı yoktu.
0: kalıyordu zaten
1: Aynen
0: şeyler.
1: öyle.
0: Bu oyuncular kalıyorlardı. Şimdi bu durumda Osterwolde öyle görünüyor zaten. Gidiyor.
1: Evet,
0: Osterwolde
1: herhalde
0: gidecek.
1: Roma'ya gidiyormuş.
0: Evet, o haberler o yönde. Ama bu arada hani bitti gibi
1: Gibi bir durum
0: bir
1: yok.
0: bilgi edinemedim ben kulüp tarafından.
1: Hı.
0: Şimdi Ederson mu gider? Talisca mı gider? Ederson'la ilgili mesele şuydu. Eğer bu arada daha zaman var. Yani
1: Var.
0: Fenerbahçe'nin
1: 4 Eylül'e
0: 4
1: kadar
0: Eylül'e
1: vakit var.
0: kadar bir de Avrupa'ya liste bildireceksin.
1: Evet.
0: Bir zamanın var zaten. Muhtemelen Türkiye'de de bir hafta falan da genelde biliyorsun
1: Uzatıyorlar, evet.
0: uzatma falan da olabiliyor. Şimdi Fenerbahçe'nin elinde bu operasyonu yapabilme adına daha zaman var. Zaten dün listeden ötürü Talisca'yı şeye bildirmedin. Futbol Federasyonu'na bildirmedin.
1: Bildirmedim.
0: Mecburen bu arada o şekilde gitmek zorundasın. Ama artık işte son gün geldiğinde de defteri kapatacaksın.
1: Hı.
0: Osterwolde gidiyor. Bence Talisca gidecek. Çünkü Fenerbahçe'nin şu anda Semedo'yu yollama lüksü yok. Ederson'u yollama lüksü yok. Ne yapacaksın başka? Başka çaren yok. Burada da İnsanları da biraz anlamak lazım. Bu hep tartışılıyor. Gitmesin. Peki abi, seni o koltuğa koyalım.
1: Nasıl karar
0: Kim
1: vereceksin?
0: gitsin?
1: Tabii.
0: Mesela ben sana söyleyeyim gidip günün sonunda Talisca'dır. Yani aklın yolu bir. Başka bir mantığı yok bunun çünkü Muzaffer. Yani burada vay Talisca niye gitti? Talisca'yı yollayan şampiyonluğu satan şampiyonluğu da görüyorum çünkü bazen böyle Twitter'da. Ne yapacaksın peki? Ne yapacaksın? Yani Semedo'yu beğenip beğenmeme meselesi başka bir konu. Ama şunu söyleyeceğim. Şimdi mesela iyi bir sağ bek almak için, iyi bir sağ bek almak için ne yapman lazım? Oyuncu
1: Yer
0: yollaman
1: açman
0: lazım.
1: lazım.
0: Onu almak için oyuncu yollaman lazım da şu anda da kadroyu şey yapmak için 10 artı 4'e uydurmak için yine oyuncu yollaman lazım. Yani Semedo'yu yolladın, sağ bek aldın, tecrübeli bir sağ bek aldın. Yine yollamak zorundasın zaten.
1: Tabii.
0: Başka çaren yok. O yüzden ben Fenerbahçe'de kararın bu yönde olacağını düşünüyorum. Osterwolde'den sonra ben
1: Talisca.
0: kararın Talisca noktasında olacağını düşünüyorum. Diğer oyuncular konusu, Semedo konusu şu olabilir anca. Fenerbahçe Semedo konusunda tahminimi söylüyorum Muzaffer.
1: Söyle abi.
0: Oraya onun üstünde bir oyuncu bulursa eğer ve Şampiyonlar Ligi'ne girerse, bak Şampiyonlar Ligi'ne girmek demek de transfer planlamasında farklı
1: Değişmesi,
0: bazı
1: evet.
0: adımlarının atılmasında beraberinde getirebilir. Bu da çok normal. Onda yeri gelmişken söyleyeyim ama benim ilk iki adayım zaten konuşuyorduk. Dört tane oyuncu gidecek. Ederson konusunda maliyet yüksek bir oyuncu. Teklif gelirse Fenerbahçe oyuncuyu satabilir mi? Satabilir. Niye satmasın? Herkesin böyle bir durumu söz konusu olabilir. Ve daha önce buralarda da konuştuk. Aziz Yıldırım'ın özellikle oyuncuya karşı bakışı oldukça olumlu ve bunu da dillendiriyordu. Ama kesin kalacağı anlamına gelir mi? Parayı verirlerse satar gider birisini getirir. Şu koşullarda Danişka'yla Osterwold'e gidiciler arasında. Ne yapacak Fenerbahçe? Bu 23 yaş kategorisinde şimdi iki tane daha şey var, opsiyonu var. Şerif de gittikten sonra bir tane genç 23 yaş 6 pardon 2003 ve sonrası doğumlu Fenerbahçe bir stoper bulacak. Onunla ilgili de bu arada hatta ben İrfan 25'e sorduğumda ondan edindiğim bilgiyi söyleyeyim. Pardon, bir tane stoper, bir tane de şey olacak Muzaffer.
1: Kanat mı?
0: Yok, orta saha 8 numara pozisyonu için. Ve bunun için Fenerbahçe İrfan'ın 25'ini aldı. Milgen

0: Kolombiyalı orta saha Gustavo Puerta diye bir çocuk varmış. Dünya Kupası'nda da Kolombiya milli takımında forma giymiş. Onu istiyorlarmış. Benfica da bu arada bu Puerta ile ilgileniyormuş. Yani Fenerbahçe bir stoper, genç kategorisinde bir stoper. Bir tane de orta saha alacak duruyor. Bu arada bir yerli stoper de Fenerbahçe alır. Sana bir sorum var.
1: Sor abi.
0: Sen dünkü maçı izledin. Adil Demirbağ alır mısın?
1: Ben almam.
0: Ben Çağlar'a uğraşırım.
1: Yani Adil Demirbağ katılırım sana. Adil Demirbağ bir yatırım yapacağıma Çağlar'ı kazanmaya çalışırım. Yani çünkü çok böyle Fenerbahçe'ye gelse Adil Demirbağ oradaki stoper rotasyonundaki sorunu çözer mi diye bana sorarsan tabii ki bir
0: Yani
1: maç özelinde
0: onun
1: değerlendiremem
0: yerine
1: ama
0: ona uğraş.
1: dediğin gibi
0: Yani yerli bir stoper de alabilir Fenerbahçe. Buna biraz daha zaman da var. Orada da neydi bu, Alanya'da Ümit Akdağ
1: Ümit
0: mıydı?
1: Akta.
0: Evet. Belki de Fenerbahçe gidip onu alacak. Ama ona da galiba talipler var. Yani sadece Fenerbahçe değil, bir ara başka takımlarla da şey adı geçiyordu.
1: Evet, orada
0: Son.
1: durumlar var. Şimdi transfer meselesinde konuştuk. Yani U23'e uygun iki oyuncu
0: Mecbur.
1: alacak
0: Mecbur.
1: Fenerbahçe, öyle gözüküyor.
0: Mecbur.
1: Zaten bunu İsmail Kartal da dünkü basın toplantısında söyledi. Oraya uygun oyuncular alacağız dedi. Yoksa transferle alakalı ekleyeceğim bir şey, bu Acun Ilıcalı, Aziz
0: Aynen,
1: Yıldırım ve Loja
0: anlatayım.
1: meselesine geçmek istiyorum.
0: Anlatayım.
1: Orada neler oluyor abi? Bu fotoğraflar çıktı, sosyal medyaya düştü. İşte orayı tahrip ettiler vesaire gibi.
0: Yok, tarif etme meselesi değil.
1: Oranın
0: Şimdi
1: detaylarını senden öğrenelim.
0: bu loca meselesinde durum şu, hızlıca toparlamış olayım. Birincisi, loca konusunda niye Fenerbahçe bir başkanlık locası yapmak istedi? Onu kısaca aktarayım. Fenerbahçe'nin başkanlık locası yapmak istemesinin nedeni şu aslında, bu başkanlık locasındaki temel unsur şundan kaynaklanıyor. Fenerbahçe'nin bir yönetim locası varmış. Bu yönetim locasında toplam 55 tane koltuk varmış. Fenerbahçe yönetim locasında. Bu 55 koltuğun 31 tanesini Fenerbahçeli işte başkan ve yöneticiler oluşturuyor. Yak, hoş geldin bu arada. Onlar oluşturuyorlar. Yani misafir gelmek istediği zaman Fenerbahçe'nin ağırlayabileceği en fazla 20-22 kişilik bir liste oluyormuş. Burada da böyle bir açık oluyor. O yüzden geçmişte Aziz Yıldırım, mevcut şu an çok tartışılan loca, zaten Aziz Yıldırım'ın locasıymış. Başkanlık locası olarak kullanılıyor. Aziz Yıldırım gittikten sonra o locayı Acun Ilıcalı alıyor. Şimdi zaten bu loca krizi olmuştu biliyorsun. Geçmişte uygun fiyatlarla daha indirimli alanlara deniyor ki hayır böyle olmaz. Siz farkı vereceksiniz, localarınıza devam edeceksiniz. İşte Ali Koç dahil olmak üzere, Hakan Safi dahil olmak üzere, Fenerbahçe'nin mevcut yönetimine yeni giren bazı isimler de dahil olmak üzere herkesle ilgili yeni bir böyle bir protokol yapıldı ve bazı krizler de yaşanmıştı.
1: Evet.
0: En son deniyor ki kardeşim bir tane başkanlık locası olmak zorunda. Stadın ortasında iki tane loca var. Biri Ali Koç'un locası, biri Acun Ilıcalı'nın locası. İkisinden birini alacaklar. Burada da Ali Koç eski başkan olduğu için ondan almayı uygun görmüyorlar. Bir de Ali Koç'la Fenerbahçe'nin ticari ilişkisine bakarsan mantıken adamı da bu noktaya çekmek istemezsin. Ne yapıyorlar? Acun Ilıcalı'nın locası diyorlar. Geçmişte başkanlık locası olarak kullanılıyordu. Şimdi biz tekrar bu locayı başkanlık locası olarak değerlendirelim. Acun Ilıcalı'dan alalım. Çünkü buna ihtiyaç var. Misafir geliyor. Bu adamlara yer gösteremiyoruz gibi bir sürü dertler oluyor. O yüzden burası bundan sonra da başkanlık locası olarak kalmalı. Ve bundan 10 gün önce kadar da 10 gün önce de bu loca ile ilgili tadilat işlemleri başlatılıyor. Dün de Acun Ilıcalı'nın avukatları kararı tebliğ etmek için Fenerbahçe Stadı'na gidiyorlar. Loca'nın fotoğraflarını çekiyorlar ve servis ediyorlar. Bu da şöyle yorumlanabilir. Acun Ilıcalı'nın locasını yıktı. Orada en başında şöyle bir durum oluyor. Benim anladığım Aziz Yıldırım Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe yönetimi Acun Ilıcalı'dan locayı alırken bu locayı alıp başkanlık locası alacağız. İşte yanda bir loca daha var ya da 30 metrelerde bir loca daha var.
1: Onu
0: Onu
1: sana
0: size
1: vereceğiz.
0: verelim demiyorlar abi.
1: Ha, demiyorlar.
0: Benim gördüğüm Aziz Yıldırım Acun Ilıcalı'ya loca vermek istemiyor. Bu kadar net. Tamam. Ben bu locayı Acun Ilıcalı'ya loca tahsis etmek istemiyor. Sonuçta parasıyla da.
1: Yani
0: Ama
1: parasıyla.
0: bir süre sıraya giren insan var loca almak için ama Acun Ilıcalı'ya loca verilmek istenmiyor. Özetle bu, başka çünkü bir anlamı çıkmıyor. Şimdi peki ne olacak? Acun Ilıcalı doğal olarak
1: Mahkeme
0: parasını
1: kararıyla aldın.
0: verdiği,
1: Evet.
0: aldığı onun kullanımında olan bir locadan atılıyor. Doğru mu? Doğru. Ve gidiyor mahkemeye. Yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye gidiyor. Yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye gidiyor. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı veriyor. Dün de kararın tebliği için avukatları kulübe geliyorlar. Kulüpte ağırlanıyorlar. Bakıyorlar locaya. Fotoğrafları da çekiyorlar ve servis ediyorlar. Bu Acun Ilıcalı'nın locası yıkıldı diye de yorumlanıyor.
1: Evet.
0: Ama sonuç itibariyle bu loca Acun Ilıcalı'ndan alınmıştı. Başkanlık locasını yeniliyoruz diyerek orada bir tadilat işlemi başlamış durumda. Şimdi peki ne olacak? Fenerbahçe bugün yarın bir açıklama yapar. Bu konuyla alakalı olarak yürütmeyi durdurma kararı geldi ya.
1: Evet.
0: Fenerbahçe'de üst mahkemeye gidip, artık bu hangi mahkeme ise, yürütmeyin durdurmanın durdurulmasını talep edecek. Sonra bir mahkeme süreci olacak. Ama bu karar diyelim ki hayır, Acun Ilıcalı'nın lehine, önce galiba
1: Sonuçlandı diyor.
0: istinafa gidecek.
1: Peki.
0: Çıktı. Dendi ki burada Acun Ilıcalı haklıdır. Locasına doğru locasının, yani kullanımında olan locasından haksız bir şekilde çıkarılmıştır. Ve Acun Ilıcalı'nın haklı olduğuna hükmetti diyelim. Ne olacak? Acun Ilıcalı gelip şu andaki o başkanlık locasını tekrar kendi locası olarak kullanamaz. Çünkü zaten
1: Niye?
0: locadan çıkarılmış, başkanlık locasına dönmüş. Ne olacak? Acun Ilıcalı'ya maddi ve manevi tazminat ödeyecek Fenerbahçe ve olay kapanacak. Yani Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe yönetimi bir başka loca göstermezse, mahkeme kararı geldiğinde bile mahkeme polisle gelip oradakileri çıkartıp locadan Acun Ilıcalı'nın ekibini koyacak hali yok. Burada Acun Ilıcalı maddi manevi zarar uğramıştır denilerek bir tazminat kararı verir. Fenerbahçe de o tazminatı öder ve bu loca krizi de bu şekilde çözülmüş olur.
1: Ha, gerek var mıydı bu kadar bu yaşanacak şeye? Onu da bilmiyorum yani bu
0: Abi
1: krize.
0: Acun Ilıcalı şey meselesi, Aziz
1: Aziz
0: Yıldırım
1: Yıldırım
0: meselesi
1: meselesi.
0: öyle kolay kolay kapanacak bir mesele değildir. 2024 seçimlerinde başladı bu mesele ve orada bir şey var abi, çatışma var. Belli ki Aziz Yıldırım Acun Ilıcalı'yı affetmiyor. Acun Ilıcalı da Aziz Yıldırım'ın bu tavrına karşı yapması kendi adına şunları yapacağım diyor. Bu kamuoyunu oluşturacağım. Orada da şunu doğal olarak yapacaktır. Bak işte Aziz Yıldırım böyle. Ben söylüyordum. İşte diktatörce tavırlar
1: Evet.
0: gibi bir kamuoyu oluşacak. Orada da bir çatışma olur. Ama zaten Aziz Yıldırım da son şeyde Acun Ilıcalı Hoca ile ilgili dava açmış dediğinde ah canım ah falan filan deyip
1: Demişti.
0: konuyu kapattı. Gerek var mıydı yok muydu abi, sonuçta bu kararı veriyorlar, ne bileyim abi.
1: Peki. Yavaş yavaş toparlıyorum. Var mı
0: Toparlayalım.
1: eklemek istediğim bir şey abi?
0: Yo, teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık.
0: Senin de ağzına sağlık.
1: İzleyenlerimize
0: İzleyenlerimize
1: teşekkür ederim.
0: teşekkürler.
1: Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Kim ne dedi?
3: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
4: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
3: Arsenal 1886 yılında kraliyet topu...

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih Hava Faciası'ndan önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'da çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers, yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Aşıdan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Fizz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şeker Evi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi. Wait.

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksağanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksağanlar. Newcastle United'ın forması saksağan kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksağan lakabı verildi.

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmak

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Bu bir tekrar yayındır.
1: Alper Üstündağ bizimle birlikte olacak. Hemen bağlantımızı gerçekleştiriyoruz.

0: Ve hattımızda Alper Üstündağ var. Alper abi hoş geldin.
1: Merhabalar sevgili Göksel'in, herkese iyi geceler diliyorum.
0: Beşiktaş ilk kez bir resmi maçta gol yemiş oldu bu sezon ve Beşiktaş ilk kez bir resmi maçta kaybetmiş oldu bu sezon. 1-0'lık Alanya Spor üstünlüğü ilk olarak maçın genelini nasıl değerlendirirsin Alper abi?
1: Yani maçın genelini değerlendirmeden önce Adnan Deniz Kayatepe'nin Beşiktaş'ta ne alıp veremediği var, aslında onu konuşmak lazım. Geçtiğimiz sene Türkiye Kupası'nda Konya Spor maçında biliyorsun anlamsız bir penaltıyla Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'na yoluna devam etmesini engelleyen Adnan Deniz Kayatepe bugün de penaltı var vermiyorsun, kırmızı var kartı çıkarmıyorsun, faul yok golü vermiyorsun. Yani Adnan Deniz Kayatepe'yi konuşmak lazım öncelikli olarak, sonrasında bence İtalyan hocayı konuşmak lazım. Hı-hı. Adnan Deniz Kayatepe bence bugün Beşiktaş'ın oyununa engel oldu. Yani golünü verse belki bambaşka bir hale gelebilirdi, kırmızı kartı verse rakip 10 kişi oynardı o nemli ve sıcak havada. İleri gidemeyen bir Alanyaspor'u düşünebiliyor musun 10 kişiyle? Yani Beşiktaş'ın nasıl bir şey yapacağını. Oyuna Vlahovic giriyor. Yani bana göre çok tartışılacak bir pozisyon. Yani arkadan çekme var, yandan girme var. Yani penaltı dediğimiz şey nedir ki? Hangi pozisyona penaltı vereceksin derler hocaya. Şimdi gelelim İtalyan hocaya maçın değerlendirmesinde. Sen Zalgiris karşılaşması oynuyorsun. Tamam, bugüne kadar İtalyan hoca Beşiktaşlı için can ciğerdi. Herkes işte İtalyan hoca diyor. İtalyan hoca varsa herkes kafası rahat diyor. Kalede Nübel varsa Beşiktaş gol yemez diyor. Bir kere bu mantıklardan sıyrılmak lazım. Yani kalede Nübel olduğunda da Beşiktaş'ın gol yiyebileceğini gördü bugün Beşiktaş. Ayrıyeten İtalyan hoca evet Beşiktaşlı güveniyor. Biz medya mensupları İtalyan hocanın oynattığı oyunu, taktiği, sistemi çok beğeniyoruz. Ama bugün hiç kimse kusura bakmasın, Beşiktaş'ın aldığı mağlubiyetteki faturanın tek hakimi Vincenzo İtalyan hocadır. Şimdi İtalyan hoca Beşiktaşlı'ya şunu anlatması gerekiyor sevgili Göksel'in. Neden rotasyon yaptın? Yani Zalgiris karşılaşmasında aldığın 3-0'lık skordan korkuyor musun? Yani gidip Litvanya'da 4 mi yiyeceksin? UEFA Avrupa Ligi biletini alamayacak mısın da sen rotasyon yaptın diye sorarlar. Ya sen zaten yıllardır Alanya deplasmanında kazanamıyorsun. Ve ne bilmiyorum nasıl oluyor bu fikstür gereği de Beşiktaş ne hikmetse yaz aylarında Alanya deplasmanına gidiyor ve Alanya deplasmanı yine sıcak bir havaya denk geldi, yine bir yaz ayına geldi. Beşiktaş Alanya'da yıllardır kazanamıyordu, gelenek devam etti. Şimdi sen bu geleneği göreneği biliyorsun, Beşiktaş Alanya'da kolay kolay kazanamıyor. Rakiplerin puan kaybetmiş, sen ilk maçı kazanmışsın, 3 puandasın, 6 puan ulaşman lazım ligde hakimiyetini kurabilmen için, hep kazanman lazım. Sen Zalgiris'i de zaten bence geçmişsin, neden rotasyon yapıyorsun? Yani neden Murillo Taylan, neden Jalo Agudu, neden Olaytan Endidi değişimi yapıyorsun? Öncelikli olarak İtalyan hoca bunun cevabını vermesi lazım Beşiktaşlı'ya. Yani bana göre eğer Beşiktaş rotasyon yapmayıp sahaya ana 11 ile çıkmış olsaydı Alanya zaten karşısında tutunamazdı sevgili Göksel'im. Evet, hakem Adnan Deniz Kayatepe'yi, belki yeni radyoyu açanlar varsa Adnan Deniz Kayatepe'yi programın hemen başında yerin dibine soktuk. Yani penaltı var vermiyorsun, kırmızı kart var çıkarmıyorsun, pozisyonda o pozisyonda faulün olmadığı aslında tartışılır, şu ana kadar net bir pozisyon yok.
0: Abi neden peki bu VAR'dan kontrol neden yapılmadı? Yani ben de aynı fikirdeyim, son pozisyon için yani kesinlikle bir müdahale var, çekişme var, niye VAR kontrol etmiyor bunu? Ya da sadece şimdi Adnan Kayatepe yakalıyor bu olay?
1: Şimdi VAR'la ilgili Dünya Kupası'na uygulanan kurallara göre VAR her şeye karışacaktı artık, değil mi? Yani ciddi pozisyonlarda VAR'ın müdahale edeceğini duymuştuk. Yani kurallar gereği de böyle. Neden olay Adnan Deniz Kayatepe'nin tekeline bırakıldı? Neden onun inisiyatifine bırakıldı? Neden VAR devreye girip de hocam burada bir yumruk var, sen bir gelip izle bakalım, burada bir kırmızı kart var, yani 8. dakikada Alanyaspor'un kaptanını atacaksın. Düşünebiliyor musun sevgili Göksel'in? Yani burada Trossard'a atılan bir yumruk var hocam, gelip bir izlemeni istiyoruz, tavsiye ediyoruz demen gerekiyor. Yani Ohun pozisyonunda pek bir faul görmüyoruz ama sen öyle gördün, istersen gel bir incele. Vlahovic'in pozisyonu, hocam sağdan bir girme var, arkadan bir çekme var, istersen gel bir izle. Yani bunlar bu kadar zor mu? Neden bunlar Beşiktaş'a denk geliyor? İşte ben Beşiktaş yönetimi sınıfta kaldım dediğim zaman Beşiktaş taraftarı bana kızıyor. Beşiktaş yönetimi sınıfta kaldı derken yumruğunu masaya vurabilen yönetici tiplerinden oluşmuyor Beşiktaş. Beşiktaş ağırlığını Türkiye Futbol Federasyonu'nda hissettiremiyor. Yani Konyaspor maçında geçtiğimiz sene büyük facia yaratan Adnan Deniz Kayatepe yine gelip eğer Beşiktaş maçını yönetebiliyorsa Beşiktaş yönetiminin artık bundan sonra ciddi ciddi düşünmesi lazım. Demek ki senin Türkiye Futbol Federasyonu'nda hakimiyetin yok. Bu kadar net. Yani hakem hatalarıyla dolu bir karşılaşma izledik ama hakem hatalarını konuşurken İtalyan hocanın hatalarını da konuşmadan etmemeliyiz. Yani burada hiçbir rotasyona gerek yoktu. Sen en azından rotasyon yapacaksan da bu rotasyonu 60'tan sonra denemeliydin. Zalgiris 3-0 geçmişsin, artık neyi rotasyondan bahsediyorsun? Ya Beşiktaş da burayı anlayamıyor. En azından 60'tan sonra olacak bir rotasyonu anlayabilirdi Beşiktaşlı. Çünkü 60'tan sonra Beşiktaş maçı kazanabilecek güce erişebilirdi. O yüzden ben Beşiktaş'ın böyle bir mağlubiyet almış olmasını açıkçası kabullenmiyorum. Kabullenemiyorum. Yani siyah beyazlarda mesela bir İlhan Fakılı, değil mi? Yani İlhan Fakılı hamlesi için neyi bekliyorsun hocam? Yani Trossard etkisiz işte. Trossard daha takıma alışamadı. Daha adapte olamadı. Yani İlhan Fakılı'yı oynatmak için daha ne bekliyorsun? Mesela neden ikinci yarı oyunu almıyorsun? İlk yarıda geriye kapanan, rakibini bekleyen, rakibinin pozisyonlarını seyreden bir Alanyaspor vardı. Ama ikinci yarı özellikle 15 dakikada hareketli bir Alanyaspor vardı. Beşiktaş'ta pozisyon kıtırlığı yaşıyordu. Bunu göz göre göre işte yani Alanyaspor beraberliği, önce beraberliği, sonra galibiyeti istiyordu. Belki beraberliği evetlerdi ama sürpriz bir kafa vuruşu Beşiktaş'ın gol yemesine sebebiyet verdi. Nübel'e üzüldüm. 6 maçta gol yemiyordu. 7. maçında gol yedi. Olabilir. Zaten bir yerde yiyecekti golü ama yani Beşiktaş'ın açıkçası kaybettiği bu 3 puan kabul edilebilir gibi değil sevgili Göksel'in.
0: Bir dinleyicimiz diyor ki ben Galatasaraylıyım, bu pozisyona nasıl penaltı verilmez ben anlamadım. Siz anladınız mı acaba sevgili Alper Üstündağ? Oh'un attığı buz gibi golü de yedi hakem, katılıyorum sana.
1: Ya Beşiktaş'ın diyorum yani Oh'un attığı gol, bak Oh'un attığı gol biliyorsun bizim programcımız da sevgili Fırat Aydınus. Yani ben hocamla konuştum ya, hocam diyor ki yani net bir pozisyon göremedim diyor yani. Kaç pozisyon verdi sadece diyor yayıncı kuruluş. Onun haricinde net bir faul gibi göremedim. Ben bir faul daha net görüntüleri bir getirsinler, ondan sonra karar verilir diyor. Ya onun pozisyonunda bir ikili bir mücadele gibi geldi bana diyor mesela. Ya penaltı pozisyonunda yani bir biçme var. Ve Fırat Hoca'ya göre 7. 8. dakikalık pozisyon net kırmızı kart. Yani Alanyaspor'un kaptanının atılması gerekiyor. Trossard'da bir orada yumruk var.
0: Evet, limanın yani, atılması gerekiyordu, doğru.
1: Yani ben anlam veremiyorum. Yani hep söylüyorum. İngiliz bir hakem getirildi biliyorsun. Futbol direktörü, hakem direktörü oldu.
0: Anthony Taylor.
1: Dedik ki yani tamam dedik, yani her şey düzelecek, bu hakem hocası iyi hoca dedik. Ya ama birinci haftadan başladık. İkinci haftada devam ediyoruz hakem hatalarını konuşmaya. Yani bu hakemler ne zaman VAR'la beraber hareket etmeyi öğrenecek? Ne zaman VAR'la beraber hareket edip doğru kararları vermeyi öğrenecek? Ya merak ediyorum açıkçası sevgili Göksel'in. Yani VAR var ama bizim ülkemizde yok. Bunu anlayamıyorum.
0: Bir dinleyicimiz diyor ki sevgili Alper Üstündağ, senin bir lafın var, yönetim sınıfta kaldı diye, çıkıp Serdal Adalı bu maçtan sonra açıklama yapmalı.
1: Yapamaz ki. Sevgili dinleyicimize söylüyorum bak, Beşiktaş yönetimi sınıfta kalmış derken

0: Güçsüz bir Beşiktaş yönetimi var bir kere. Serdar Adalı Başkan da yumruğunu masaya vurup Türkiye Futbol Federasyonu'na meydan okuyamaz arkadaşlar. Beşiktaş bu uyansın artık. TJK Başkanı Serdar Adalı aynı zamanda. Bir TJK Başkanı'nın Türkiye Futbol Federasyonu'na meydan okuma ihtimali ülkede %0. O yüzden kimse Serdar Adalı'dan meydan okuma beklemesin. Önce TJK Başkanlığı'nı bırakacak Sayın Serdar Adalı. Ondan sonra BJK Başkanı gibi yumruğunu masaya vurup Türkiye Futbol Federasyonu'na meydan okuyacak. Beşiktaş da artık uyansın ya. Tabii ki Serdar Adalı çıkıp da meydan okumayacak. Kim meydan okumasını bekliyorsa yanılıyor. İnşallah yanılırız da meydan okuyabilir. Hadi okusun bakalım görelim.
1: Peki Beşiktaş abi, bu mağlubiyetin nasıl bir yansıması olur sence?
0: Ya bu yani bu bir kaza. Ben yine İtalyan Hoca'yı beğeniyorum. İtalyan Hoca burada rotasyon yaparak büyük bir hata yapmıştır ama hatalarından ders çıkaran bir hoca İtalyan Hoca. Yani Zalgiris karşılaşması elde. UEFA Avrupa Ligi bileti alınmış. Daha niye rotasyonu yapıyorsun hocam? Yıllardır Beşiktaş Alanya'da kazanamıyor. Yani senin artık burada şöyle bir düşünceye hakim olup demen gerekiyor ki ya biz Zalgiris'i zaten geçtik. Ama olsun, yine de 60'tan sonra bir rotasyon denerim. Ama 60'a kadar maçı almak için mücadele etsin. Ana 11'imi ben bozmayayım demesi gerekirdi İtalyan hocanın. Yani yapmış olduğu çok büyük hata bu. Ya sonrası için Beşiktaş'a yansıması çok kötü olacağını sanmıyorum. Beşiktaş yani zaten ana kadroyu kurmuş. Belli bir kadroyu kurmuş Beşiktaş. Ama evet. Ben İtalyan hoca da sevgili Göksel'in şunu da anlamıyorum. Yani yıllardır futbolun içindeyiz. Yani ben aynı zamanda medya mensupluğumun öte antrenörüm de. Ya ben bir hocanın bir stoper değişikliği yaptığını, sol bek çıkardığını, sağ bek çıkardığını çok uzun zamandır hiçbir hocada görmüyorum. Sen görüyorsan lütfen bana hatırlat.
1: Ya hayır abi, dediğin gibi sakatlık falan olmuyorsa doğru diyorsun, evet.
0: Yani gerideki dörtlüyü genelde hocalar bozmazlar. Ön libero'dan çıkarırlar, orta sahadan çıkarırlar, kanatlardan çıkarırlar, forvetten çıkarırlar. Yani geri dörtlüyü pek bozmazlar. Ama İtalyan hoca sağ bek değişikliği yapıyor, sol bek değişikliği yapıyor, stoper değişikliği yapıyor. Yani burayı da anlamış değilim, burayı da anlayamıyorum. Ya o yüzden artık İtalyan hocanın da biraz Türk futbolunun içine girmesini tavsiye ediyorum. Türk futbolunun bu şekilde istemediğini görmesi gerekiyor. Türkiye'deki taraftarların önce Süper Lig'e çok büyük değer verdiğini görmesi gerekiyor. Tamam, sen UEFA Avrupa Ligi'ne çıkıp belki İtalyan hoca olarak kendini boy göstermek istiyorsun ki bana göre UEFA Avrupa Ligi biletini aldı Beşiktaş. Tamam, burada hak veriyorum sana, Avrupa'da boy göstermek istiyorsun. Ama Beşiktaş taraftarı yıllardır Türkiye'de şampiyonluk yaşamıyor. O şampiyonluğu istiyor. Ve rakiplerini ilk haftada kaybetmiş. Hocam sen Alanya'da kaybetmemelisin. Yani Alanya'da kaybedersen işin rengi değişir. Ve sen ilk mağlubiyetini ikinci haftada aldın. Yani buralar tartışılacak konular. O yüzden evet, Adnan Deniz Kayatepe haksız, suçlu, penaltı vermedi, kırmızıyı çıkarmadı, faul olmayan pozisyonda golü vermedi. Bunlarda Adnan Deniz Kayatepe tamam. Ama İtalyan hocanın da yanlış noktasını belirtmeniz gerekiyor. Kimse kusura bakmasın.
1: Yengi Oha ne diyorsun abi? Yani ilk yarıda çok bonkör davrandı fırsatları harcamada. Ben hatta ilk yarının sonunda oyundan çıkmasını bekledim. Yani ikinci yarıya Vlahovic'le başlanmasını beklemiştim.
0: Ya o çok istekli, çok güçlü bir oyuncu. Yani o çok iyi bir yedek santrafor sevgili Göksel'in. Ama yani acemice hareketler yapıyor. Yani acemice hareketler yapıyor. O acemice hareketleri de gençliğinden kaynaklanıyor. Yani futbolu çok çok iyi bilmemesinden kaynaklanıyor. Yavaş yavaş adapte olacaktır. Ama dediğim gibi yani ayağından mesela bir pozisyon var. Ayağından fazla açtı. Yani orada o topu ayağından fazla açmanın anlamı neydi? Yani kısa kısa sürse belki, zaten biliyorsun Oğuz'un ne kadar sert vurduğunu, evet. O ne yapacak ilk
1: yarıda? Kaleciyi geçmeye çalıştığı pozisyon.
0: İlk yarıda evet, yani ne gerek? Hayır, kaleciyi geçme pozisyon değil.
1: Yo, orada da yani hatası vardı abi. Orada da var.
0: Çaprazdan karşı karşıya kaldı pozisyon.
1: Evet evet, onun haricinde bir de kaleciyi geçmeye çalıştığı pozisyonda da yani gol yapabileceği bir pozisyondu orada. Kaleciyi geçip açısını daraltmak. Geçse bile çok mantıklı değildi, geçemedi zaten bir de.
0: Ya mantıklı değildi, böyle saçma sapan hakeme itirazlarda bulunuyor, penaltı bekliyor devamlı. Yani sen kendi futbolunu oynasan gol atacaksın belki, devamlı bir penaltı bekleme çabası içerisine giriyor o. Ya burayı da anlamış değilim. Ya bu acemiliğinden kaynaklanıyor Oğun, yani hem gençliği hem acemiliği. Yani bunlar düzeltilebilecek şeyler. Çok istekli ve güçlü bir oyuncu o. Yani Oğun çok yermiyorum ama o iyi bir santrafor yedeği. Yani bu kadronun artık ana 11'i Vlahovic'tir. Burası belli. Vlahovic'i de bu arada şöyle söyleyeyim sana. 56'da oyuna girdi. Aşağı yukarı 40 dakika sahadaydı Vlahovic.

0: maçı beğendim. Yani daha takıma adapte olmamasına rağmen, daha idman eksiği, maç eksiği olmasına rağmen Vlahović bulduğu o kısa pozisyonlarda yani çerçeveyi bulabilen bir özelliği var. Yani sol ayağını iyi kullanan bir oyuncu zaten. Güçlendiği zaman Beşiktaş'a çok büyük katkı sağlayacaktır. Mesela bir frikik oldu sevgili Göksel'in. Biliyorsunuz raket gibi sol ayağı var. Çok iyi de frikik attı söyleniyor. Evet. Ki ben gördüm yani attığı frikikleri de seyretmiştim. Ya orada mesela Murillo'nun gelip topa vurmasının anlamı nedir? Yani orada o frikiki atacak adam ya Orkun'dur. Yani ya mesela Vlahović'tir orada. Sağda kim varsa değil mi? Yani Murillo'nun orada gelip de mesela topa vurmasını anlamsız buldum. Ya Beşiktaş'ta diyorum ya herkes yerli yerinde oynamalı. Herkes İtalyan hocanın kurallarına göre hareket etmeli. Biraz savruk bir futbol vardı Beşiktaş'ta. Bunu kabul etmek lazım Beşiktaş için. Bu bir talihsiz kaza oldu. İkinci haftada bir mağlubiyet yaşaması siyah beyazlar için çok da hoş olmadı açıkçası sevgili Göksel'in.
1: Peki Alper abi çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi geceler diyorum. İyi haftalar diliyorum sevgili Göksel'in.
1: Görüşmek üzere abi. Alper Üstünta ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve hemen bir diğer konuğumuzla devam edeceğiz.

0: Yaşar Kurt birazdan hattımızda olacak. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, 0212 273 10'dan sizlerde mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Göksel'in oh konusunda sana katılmıyorum. Çok iyi olacak. Bu futbolcu çok çalışkan. Sevgili Alper Üstündağ, seni YouTube'dan takip ediyorum. Gerçekten çok iyi program, büyüyecek inşallah demiş dinleyicimiz. Bence gol yememizin nedeni Rıdvan ve Taylan'ın çok top kaybı ve Ndidi hiçbir şey yapmadı demiş bir başka dinleyicimiz. Yaşar Kurt'la devam ediyoruz programımıza. Yaşar Kurt attığımızda. Yaşar hoş geldin tekrar. Nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmayı? 1-0'lık mağlubiyet Beşiktaş'tan.
1: Yani İlker'in sonunda da söylediğimiz gibi farklı bir sınav vardı Beşiktaş'ın. Bu sefer biraz daha dediğimiz gibi İlker'in sonunda da toplu oynayıp rakibi açması gereken yani neredeyse 11 kişinin 10'unun birden orta sahanın gerisinde olduğu ve kaptığı toplarla çıkmaya çalışacak bir Alanya vardı ki ilk yarıda bunu yapamadı. İkinci yarıda 60-65'e kadar bunu yaptı ki zaten yoğunluktan sonra da 73'te yan topla, duran topla golü buldu Alanya. Yani Beşiktaş burada yorgunluk denebilir, sıcak denebilir ama genel olarak rotasyonun eleştirildiğini görüyorum ama rotasyonu eleştirmek yani biraz İtalyan üzerinden buradan vurmak biraz bana saçma geliyor. Çünkü yani Türkiye Ligi dışında da başka ligler var. Bunları da izlemek gerekiyor. Çünkü İtalyan'ın son 5 yıldır İtalya'da ya da Avrupa kupalarında oynadığı hiçbir üst üste 2 maçta aynı 11'i kullanmadı. Genelde rotasyona ihtiyaç duyan, takımda rotasyon yapan bir antrenör. Çünkü oynattığı oyun yüksek tempo, yüksek efor gerektiren bir oyun olduğu için stoperi de değiştirebilir. Savunmayı da değiştirdiği başlar var. Hücum hattını da değiştirdiği var. Yani kaleci dışında geri kalan 10 oyuncu özelinde İtalyano'da çok fazla bir garantisi olan bir oyuncu yok. Çünkü az önce dediğim gibi hani sürekli baskı yer alanda ki Alanya maçında bunu göremedik. Çünkü Alanya'nın oyun tercihi dediğim biraz daha uzun vurma üzerine olduğu için o da zaten ana plan biraz daha, A planı biraz değinilmezse patlamış gözüktü. B planı neydi? Topa sahip olup rakibi açmak. Burada biraz problem işte. Bunun da orta saha kurgusunda ve Çenli'nin formsuzluğu, Ohun bağlantıdaki eksikliğiyle beraber bu planda işlemedi. Ama İtalyan'ın ana planı rakip birinci bölgesi, yani kendi üçüncü bölgesine basıp hatta rakibi oraya sıkıştırıp savunma hattını orta sahaya kadar çekip rakibi belli bir blokta, kısa bir blokta sıkıştırmak, topu sürekli ön alanda alıp hem rakibin bunalmasını sağlamak hem de kendi takımının yorulmasına minimum seviyeye indirmek üzere bir sistem var. Yani onun için rotasyon üzerinde yani devamında ligin ilerleyen aylarında da bu rotasyonu çok fazla bu tarz rotasyonları göreceğiz. Yani Taylan Murillo örneğine vermemiz gerekirse Murillo sene sonuna kadar 50 maçı ortalama oynanacaksa eğer Beşiktaş sezon boyunca Murillo'nun 35 maçı varsa geri kalan 15 maç 20-25 maç artık neyse Taylan'ın da olacak. Yani buna Beşiktaş taraftarının biraz alışılması lazım. Ama toplu oyun üzerinde konuşmamız gerekirse de evet yani şu an için profillerden kaynaklı Beşiktaş'ın bir oyun problemi var. Ki zaten bunu sene başından beri seninle konuştuğumuz noktalarda da bir derin bir bağlantıcıya ihtiyacı olduğunu zaten söylüyorduk. Bu maç biraz bunun ortaya çıkartan maçlardan biri oldu diyebilirim. Çünkü geçen sene her ne kadar istenilen seviyelerde olmasa da Aslani Orkun arasındaki iş bölümü Beşiktaş'ı çok rahatlatan konulardan biriydi. Yani birden ikiye geçişlerde Aslani biraz daha söz konusu liderdi. 2'den 3'e geçişlerde biraz daha yaratıcılık gereken konularda da Orkun ön plana çıkmıştı ki zaten Orkun'un gol ve asistinin arttığı dönemde zaten buradan evet tekabül ediyor. Onun için Beşiktaş transfer döneminde birçok isimle yani adı geçiyor ama ben en temel birinci problemin bir derin oyun kurucunun ya da derin bir pas yapan, tempo yönlendiren bir oyuncuya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bunu dediğim gibi sene başından beri söylediğimiz bir konu zaten bu.
0: Peki hakem performansını nasıl değerlendiriyorsun? Karşılaşmadaki Beşiktaş'ın kırmızı kart beklediği, penaltı beklediği anlar vardı ve ağlara giden, gol değeri kazanmayan da bir pozisyonu var.
1: Yani golle kırmızı kartı bence çok fazla konuşmaya gerek yok. Yani bariz hata, çok büyük hata ki yani eğer bir gözlemci notu olacaksa notu düşürmeye yönelik bariz bir hata bence. Çünkü yani kafaya vurduktan sonra bir oyuncunun yani FIFA ya da UEFA artık neyse artık kafa travmalarında, kafayı yapılan hamlelerde bu kadar ciddiyken, bu kadar önlem almışken, yani kafaya vurmanın, yani herhangi bir yere vurmanın, zaten rakibe saldırı amaçlı vurmanın, ben kırmızı kart dışında hiçbir cezası olamaz. Yani burada kritik konu var açıklığı var, kayıtlar açıklandığı zaman özellikle dinlemek istiyorum onu. Çağırdı mı var, çağırmadı mı? Yani şu da olabilir çünkü varın. Böyle böyle bir pozisyon var deyip hakeme, hakem ben bunu gördüm, bir kırmızı kart olduğunu düşünmüyorum mu dedi, yoksa var hiç çağırmadı mı? Ben bunu merak ediyorum. Dediğim gibi salı günü muhtemelen var kayıtları açıklamını ve orada dinlemek istiyorum. Oh konusunda da yani gol net bir gol. Yani orada bir temas var. O onu çekiyor, o onu çekiyor. İkisini beni çektiği noktada o pozisyon biraz daha ortada ki zaten hakemin buradaki maç içindeki temel problemi bir standartsızlık. Yani özellikle Agbodu Emirhan ikilisi biraz daha santraforların sırtındayken ufak itmelerin hepsinde faul çaldı. Okey, buna çalınabilir. Ama aynı pozisyon, yani bunu takım hocamda söylemiyorum. İlk dikkatimi çektiği için söylüyorum. İlk yarıda kenar köşede Cansal Çiçek'e Oh'un arkadan aldığı bir darbe var. İtme. Buna penaltı çalınmıyor. Yani bunun bir standartı olması lazım. Oha çalınmadığı noktada maç şimdi şurada olabilir. Beşiktaş'ın bir temaslı oyununda Beşiktaş'a da çalınmamış olabilir. Vesaire ama temel problem bir standartsızlık. Okey, bu pozisyon artık senin nezdinde oyun içinde nizami bir hareketse diğerleri de nizami olmalı. Buradaki temel problem bu. Hakemin iki tane çok bariz hatası var bence. Ama onun dışında en büyük problemi de standartsızlık denebilir.
0: Bir dinleyicimiz diyor ki Ndidi El Musrati'den daha beter. Beşiktaş 10 kişi oynadı.
1: Yani Ndidi El Musrati karşılaştırmamız gerekirse çok farklı profiller. Bu maç üzerinde şunu söyleyeyim. Ndidi, Orkun, Salih bence de daha ideal bir ikili olabilir. Yani az önce söylediğim derin oyun kurucu aslında Musrati tarzı bir oyuncu ama Musrati'nin de yani o kadar artık kiralık gitti ki son halinin ne olduğunu ben şimdi çok fazla bilmiyorum. Beşiktaş'ta oynadığı dönemde ağırlığıyla ön plana çıkmıştı. Ve şu anki İtalyano'yla Musrati'yi yan yana çok fazla koyamıyorum ama dinleyicimizin söylediği, yani şöyle katılabilirim. Ndidi veya Salih'ten biri oynadığı noktada diğer isim, Orkun'un yanındaki diğer isim biraz daha artık topla oynayabilmeli. Üçüncü bölgeye geçişlerde de Orkun'un yani Orkun'u çok fazla derine getirmemesi lazım. Çünkü Orkun'u zaman zaman Rıdvan ve Tolsat yeni çıktıktan soldaki gelip oyun kurulumuna yardım ettiğinde gördük. Yani Orkun'u bu kadar yüksek tempo oynatan İtalyan oyununda bir de bu kadar geriye kadar getirdiğinizde efektifliği ister istemez düşecek tabii ki.
0: Bir başka dinleyicimiz diyor ki sevgili Yaşar Kurt, sahada Rıdvan ve Trossard'ı göremedim. Bir de sana sorum var. Oh'un ilk golü, yani Oh'un

0: Sergol bence Nizami'ydi. Senin fikrin nedir demiş. Az önce cevapladın zaten. Rıdvan ve Trossard için neler söylersin?
1: Ben de Rıdvan Trossard'ın yani birlikte oynadıkları 2 veya 3. maç başlangıcı diyebiliriz. Oyunlarını beğeniyorum. Hani oraya özellikle Orkun'un da geldiği zaman orada bir üçgen oluşturuyorlar ve bence gayet iyiler. Hatta bu maçta da Rıdvan'ın cihaz hastalığına girip orta şut karışımı bir topu var. Orkun yetişemediği. Yani o çizgi bence işe yarıyor ki Avrupa Zagis maçında Rıdvan'a zaten iki asistle çok büyük dönüşü oldu. Trossard'ın içeri girip rakip backstopper arasında girip Rıdvan'a oradan açtığı bir koridor var. Ya da zaman zaman Trossard'ın kendine çizgi atıp Rıdvan'a açtığı bir koridor var. Yani o ikilinin ben orada zaman geçtikçe daha efektif olacağını düşünüyorum. Ama burada Rıdvan'ın erken alınması, yani 50. dakikada outer'in değişmesinin nedeni muhtemelen yani o çizgiyi sürekli git gel git gel bir noktadan sonra yoruluyor. Yani bu yorgunluklar birçok kişi şöyle düşünüyor. Biz zaten Avrupa'yı garantiledik, hafta içi oynamayı versin ne olsun. Öyle değil. Yani bu yaz aylarında bu sıcakta o kadar mesafeli oynadığınız zaman bir yandan sonra adres sakatlıkları da yaşarsınız. Muhtemelen hoca bunu da düşünüyor. Yani maddikler ilerledikçe, zaman ilerledikçe bu kondisyonlar biraz daha yerine oturdukça muhtemelen 57'de 60'da değil 180'e kadar bu kondisyonları götürecek. Buna da biraz zaman tanımak lazım. Onun için yani sizin özgür Rıdvan Trossard sol çizgisinin şu an için ortalamanın biraz üstünde olduğunu ama zaman geçtikçe yani bayağı ligimiz için mükemmel seviyeye çıkabileceğini düşünüyorum.
0: Vincenzo Italiano'nun eleştirileceği bir maç olduğunu düşünüyor musun?
1: Yani düşünmüyorum. Yani buradaki temel yani oyuncu seçimleri üzerinde olabilir. Ama orta sahada da yani Endidi, yani Salih zaten sakatlandı. Yani bu ikisinden birinin yerine bir orta saha gerekiyor. Burada belki transfer komitesi ve yönetim kim neyse artık o onlar eleştirilebilir. Çünkü belli bir planlama üzerinde bir tane daha artık orta sahada Orkun'un yükünü atlayacak bir yaratıcı orta saha gerekiyor. Ha bunu hoca talep etmemiştir veya yönetim alalım dediğinde ben farklı bir şey düşünüyorum demiştir. Onu bilemem. Ama oyun kuruculuk, yaratıcılık özelinde yani Orkun Trossard ikilisi zaman zaman da Çelni dışında ekstra bir oyuncu maalesef göremiyoruz. Burada çünkü artık Alanya'nın nasıl puan aldığını rakipler gördü. Çok fazla kapanan, çok fazla uzun vuran, pas yapmadan çıkan takımlar görecek artık Beşiktaş karşısında. Italiano ya bunu bir dediğimiz gibi az önce 6 numara taktiğiyle çözer ya da toplu oyunda daha farklı varyasyonlarla daha farklı, daha ilerlemiş, daha yaratıcı bir orta sahayla bunu çözmek zorunda. Çünkü hani bu ligde Beşiktaş en kalbur üstü birkaç takımdan biri rakipler de kapanacak. Ki bu Avrupa Ligi'nin içinde geçer. Yani oynayacağınız 8 maçın minimum 3'ünde 4'ünde görece daha zayıf açıklar olacak ve size kapanmadığı noktalar olacak. Buralarda bir çözüm bulması gerekiyor. Çözüm yok değil. Çözüm var. Ama bu çözümü tempodan ziyade biraz daha artık teknik kalitelere çözmek zorunda.
0: Alanya Spor'u 3 puan alan tarafı nasıl değerlendirirsin peki? Alanya Spor içinse pozitif bir karşılaşma tabii.
1: Yani kesinlikle. Alanya Spor bence Beşiktaş'ın o ön alan presini birinci ilk olarak zaten uzun topla kırdı. İkinci olarak da hem temaslı hem biraz sert agresif oyununu özellikle bu bunaltıcı Alanya sıcağını uygulayarak bence Beşiktaş'ı hem fizik hem psikolojikman biraz orada çökertti. Yani az önce hakem berbat bir karar dedik. Hani Ayet'in Trossard yaptığı hareket. Ama biri çıktı, kırmızı kart gelmedi ve bu o noktadan sonra bence birçok Beşiktaş oyuncusu psikolojikman çöktü. Çünkü kırmızı kart gelmediği noktada orada biraz psikolojik olarak etkilenirsiniz. Çünkü bu maç biraz daha sert geçecek. Biraz daha temaslı geçeceğini zaten orada Alanya Spor hissettirdi. Yuva da Ümit de bence oradaki sert oyunlarına devam ettiler. Özellikle ikinci yerde oyuna giren Enes de mesela hemen golden önce, Liman'ın golünden önce bir pozisyon var. Yani Enes sürekli orada Vlahovic'le birçok oyuncuyla birleşti. Bunlar hep yani futbolun bir diğer tarafı ama yani saha içinde kalındığı sürece bence hiçbir problem yok. Bu temas, bu agresiflik görece yetenek olarak rakibinden daha düşük takımlar için her zaman farklı bir çıkış yolu olmuştu zaten.
0: Peki bir diğer tarafta da tabii Gençler Birliği 2-2 yaptı. Yani önce Fenerbahçe sonra Göztepe. İki zor karşılaşmadan 6 puan ve lider olarak yer alıyorlar.

0: Hatta bir dinleyicimiz de demiş ki Göksel'in Göztepe maçından çıktık. Geçen hafta Gençler Birliği İrfan Can sayesinde 3 puan aldıysa Fenerbahçe'den bu akşam da yine aynı şekilde İrfan Can sayesinde Göztepe'yi yendi. Helal olsun İrfan Can'a diyor İzmir'den İltu Bey.
1: Yani çok fazla detaylı bir şekilde izlemedim maçı, biraz daha Beşiktaş odaklıydım ama İrfan Can'ın zaten Fenerbahçe maçı öncesi veya sonrası bir açıklaması var. Yani ben şimdiye kadar hep sağ dışına odaklıydım. Yani iyi bir kaleci olabileceğimi zaten bir şeyler vaat ettiğimi biliyordum ama çok fazla sağ dışına odaklandığım için biraz gelişimime engel oldum. Çok fazla kendimi gösteremedim. Bundan sonra sağ içine odaklanacağım dedi. Nitekim sağ içine odaklandığı zaman ne kadar iyi bir kaleci olduğunu gösterdi ki hem Fenerbahçe hem Göztepe İrfan Can'ın gençler bölgesi iki kulübü. Bunlardan da biraz intikam mı denir artık, kendini göstermek de bilmiyorum. Ki Göztepe taraftarıyla da arası çok iyi değil, onu da biliyorum. O da biraz motive etmiş olabilir. Gençler Birliği'ne bakıldığı zaman da ilk iki hafta yani Metin Diyer'in zaten Gençler Birliği'ne şimdiye kadar hep dünyası tutmuş bir antrenör. Bence savunma hatları hiç fena değil ki bu Fenerbahçe maçında gösterdiler. Bu Göztepe maçında biraz daha derinde savunmuş, biraz daha Göztepe'ye topu bırakmış bir takım bir görüntü var. Ben dediğim gibi çok detaylı izleyemedim ama bu geçişleri hem Fenerbahçe maçında hem Göztepe maçında gayet iyi değerlendirdiler. Gelecek haftalarda artık yani kendini göstermiş bir Gençler Birliği, 2'deki hiçbir Gençler Birliği topa sahip olması gerektiği noktalarda neler yapacak? Bundan sonra biraz daha belirleyici olan olacak muhtemelen.
0: Sevgili Yaşar, tabii seni yakalamışken hafta içinde daha detaylı konuşacağız elbet ama şöyle bir ilk Avrupa gözlemlerini de almak istiyorum. İlk olarak Premier Lig'de gerçekten keyifli bir hafta başlangıcı. Bugün Newcastle-Liverpool maçı 2-2 bitti. Manchester City geriden geldi. Son dakikada 3 puan aldı. 2-1 kazandı. Brentford Tottenham'a karşı net bir galibiyet. Daha da fazlası olabilirdi. 3-0 bitti. Tottenham bıraktığı yerden devam ediyor. Arsenal iyi bir başlangıç yaptı. Hull City ise Manchester United karşısında sürprize imza attı. 2-0'lık galibiyet.
1: Yani bu hafta biraz top 6 takımlarının yani işte Liverpool'u buna ekleyebiliriz. Manchester United, Tottenham, Manchester City, yani genel olarak rakiplerin bu Dünya Kupası etkisi nedir bilmiyorum ama zaten yani bu favori takımların top alacağı çok belli ama çok fazla derinde savunan, kapanan ve bulduğu pozisyonlara çok fazla geçiş kovalayan takımları izledik daha çok. Yani bunun güç farkı mı yoksa Dünya Kupası'nda bu hafta çok fazla bariz bir şekilde ortaya çıkmıştı. Bundan kaynaklı bilmiyorum ama zaman gösterecek bunu. Her takımın kendince maç içindeki inişleri çıkışları var. Bunu belirli bir hafta için daha detaylı konuşuruz ama hani Newcastle-Liverpool maçında Liverpool'un yani orta saha, özellikle kenar rotasyonundaki problemi İsak İsenimini maalesef vermiyor. Hala vermiyor yani, inanılmaz. City-Bournemouth maçında yani Cherki oyuna girene kadar çok fazla yakıcılık problemi çeken bir takım var ki yani merkezde yani stoper G52 ikilisi önlerinde O'Reilly yani biraz problem yaşayan bir takımdı. Ama Cherki'nin oyuna girişiyle sahadaki neredeyse diğer bütün oyunculardan daha yetenekli bir oyuncu, fark biraz daha ortaya çıktı. Yani Manchester United-Hull City maçında burada bence biraz daha oyun kurulumunda problem var. Yani Santos artı 3 stoper 1 bek, orada bir problem var. Muhtemelen Baleba'nın eklenişiyle beraber Tlemas biraz daha derine gelecek. Ve orada Bruno Fernandes'in genelde 4-2-3 oynuyordu ama Fernandes'in biraz daha orta sahalaştığını görüyorduk. O sefer biraz daha hücuma yatkın olduğunu, hatta ikinci bir forvet gibi oynadığını gördük. Bu değişim biraz daha Manchester United'ın ilerleyen zamanlarda belirleyici faktör olacak. Yani Arsenal'e baktığımız zaman da yani son şampiyon yine gümbür gümbür başladı. Oyunun her yerinde yani iyilerdi zaten. Bu sefer oyun kurulumunda 3. bölgede de çok yaratıcı bir Arsenal gördük. Yani özellikle Odegaard ve Saka'nın dönüşüyle beraber muhtemelen bu sene yine şampiyonun en büyük adayı olacaklar gibi duruyor.
0: Serie A'daki başlangıca ne diyorsun? Peki bugün Juventus kazandı, hata yapmadı. Dün Napoli çok zor oldu. Allegri Napoli'sini izlemek bizim için de zor oldu ama kazandı. Nasıl değerlendiriyorsun Serie A'daki başlangıcı? Bugün de Milan kazandı 2-1.
1: Yani Serie A'da Inter dışında yani favori takımın hepsinin çok temkinli başladığını söyleyebilirim. Yani benim gibi Juventus 1-0 kazandı. pozisyonlar var mı? Var ama hala oyun olarak güzel tatmin etmiyor. Muhtemelen senin, yani geçen sene çok fazla santrafor vardı ellerinde. Yani Openda vardı, Vidalic vardı, Kolomuani vardı. Ve bunların hiçbirinden yani istedikleri performans alamıyordu maalesef. Ama şu an ellerinde net bir ana santrafor olarak Kolomuani kaldı ve takım genel olarak yine hiçbir şeyden de hiçbir şey değişmemiş gibi. Yani hem Kenan hem Konsesal'dan bir şeyler çıkarmaya çalışıyor. Milan'a bakıldığı zaman yani Milan maç 0-0 iken yani üretim problemi yaşıyor. Amorim yine biraz yükü kanat beklerine vermiş gibidir. Özellikle Kupo Ezer'e Sisto üzerinden oyun kurmaya çalışıyor ama oyuna Modric attıktan sonra oraya bir ikinci oyun kurulumu ya da farklı bir istasyon koyduğu noktada maç biraz daha kendini buldu. Hem kanat bekleri önlem almaya çalışırken Torino bir anda Modric çıkıyor. Modric'i önlem aldıkları noktada kanat bekleri boşa çıkıyor derken bir anda 2-0 da buldu ve maç 2-1 sona erdi. Orada Modric biraz daha belirleyici oldu ki bu maçın aynısını bir gün önce zaten Genoa Napoli maçı karşısında da gördük. Yani Napoli'de 65-70 dakika yani hem rakibi öldürücü sıkıntılar hem ya dediğim gibi bizi öldürdü. Yani Allegri oyunu Napoli'de sirayet etmiş gibi duruyor ama bir anda Kevin De Bruyne oynattı ki bunu geçen sene Milan'da da Modric üzerinden çok fazla yapıyordu. Biraz oyunu rolantre tutup rakibi engelleyip 70'ten sonra görece biraz da kondisyon problemi yaşanan ama yetenek döngüsünü sahaya atıp bir şekilde skorlar alabiliyordu. 1-0, 2-0 çok fazla geçmişti geçen sene Milan'da. Napoli'de biraz bunu taşımış gibi duruyor. Ama Inter Monza karşısında yani gündür gündür bir galibiyet. Hem Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı, Esposito'nun çok fazla ön plana çıktığı bir karşılaşma oldu. Tüm bu ilk hafta sonuçlarına bakıldığı zaman Inter yine biraz daha favori gibi gözüküyor. Yani Inter Ligi'ndeki Barcelona ne kadar favoriyse Inter de o kadar favori. Sezon ilerledikçe bu ne kadar değişecek? Tabii transfer döneminin ilklerinde daha bir hafta var. Eklemeler mutlaka olacak ki Napoli'nde savunma hattında Badiashi'yi de aldığını gördük. Yani şu an için Inter diğerlerinden bir boy daha önde gibi duruyor.
0: Son olarak La Liga'da da Real Madrid Mourinho yani ilk lig maçında 90. dakikada galibiyeti almayı başardı. İlginç bir maçtı gerçekten. 2-1'lik galibiyet. Şu anda da Barcelona 4-0 önde Elche karşısında.
1: Yani Real Madrid'de yani oyun kurulumunda Bernardo Silva'nın geldiğini gördük. Arda'ya biraz daha yardımcı olmak üzere ama toplar yine Arda'da birleşiyor. Çünkü yine Arda'da birleşmek zorunda. Ve ilk yarıda 1-1 bitti ve ikinci yarının başında hemen Arda'yı onun aldığını gördük. Ve Arda oyundan çıktıktan sonra ya, oyun temposu bir anda düştü. Yani Mbappe de muhtemelen bir noktadan sonra Arda'yı arıyor. Vinicius da arıyor ki dünkü maçta biraz isteksizdi. Bu bilmiyorum Mourinho'nun bir tercihi mi yoksa dünkü maçla alakalı bir şey mi? Çok fazla bireyleri kovalamadığını gördük. Çünkü dün çok fazla derinde savunan rakibine karşı, İspanyol'a karşı bence bunlar çok büyük bir anahtar, bir çok büyük silahlar olabilirdi ama orayı çok fazla deşemedi. Mbappe topu almak için çok fazla derine gelmek zorunda kaldı. Mbappe derine gelince Arda topu aldığı zaman savunma arkasına koşu yapabilecek bir oyuncu kalmıyor. Bu problemleri Mourinho'nun çok fazla çözmesi gerekiyor. Yani orta sahada Bellingham istekli, geçen sene göre bence daha iyi gözüküyor. Bernardo Arda varken önlerinde Bellingham Valverde'yi de buraya ekleyince ya teknik kalitesi geçen sene göre bence gayet iyi ama oyuncuları doğru yerde kullanmak veya doğru süreler vermek Mourinho'nun sınavı olacak. Ya örnek veriyorum bu kadroya mesela Xabi Alonso'ya verilseydi bence çok daha iyi işler yapılabilirdi. Haftalar geçtikçe yani oyun biraz daha gelişecektir muhtemelen. Şimdiden son dakikada bile olsa puan almak, 3 puan almak bence Real Madrid için önemli.
0: Peki Yaşar, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Yeniden görüşmek üzere.
1: Şaka.
0: Yaşar Kurt'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve flash röportajlarla devam ediyoruz. İlk olarak Alanya Spor Teknik Direktörü João Pereira neler söylüyor dinleyelim.
2: Çok iyi analiz edilmiş bir karşılaşma diyebiliriz. İlk yarı rakibi biraz daha bekleyen bir Alanya Spor. Hoca nasıl değerlendirir ama ikinci devrede daha çok cevap veren bir Alanya Spor'u gördük. Bugün hoca analizleri yaparken Beşiktaş'ta üzerinde durduğu, bu olacak dediği ve bugün sahada gördüğü olan şey neydi?
3: point is you saw in Beşiktaş and you saw it today on the pitch that it happened.

0: First of all, they put a lot of players in our last line, is why we opted to continue with a line of five, because they put the wingers, they put the fullbacks, they put the strikers sometimes when midfield, and we knew it. If we hold up the first 20-25 minutes, because they will push in that time, we were close off to get points. I will not say 3 points, but one. I wanted points. We hold that 20-25 minutes, and we did a very good first half.
1: Özellikle gördüğümüz bir şey vardı. Savunma hattımıza yakın çok fazla oyuncu konumlandırıyorlardı. Biz o yüzden geride beşli savunmayı tercih ettik bu maçta. Çünkü bazen kanat oyuncuları, bazen bek oyuncuları, bazen orta saha bile savunma hattımıza yaklaşabiliyordu. Ve şunu da biliyorduk, ilk 20-25 dakika eğer maçı tutabilirsek bizim için iyi olacaktı. Çünkü ilk dakikalar zorlayacaklarını bekliyorduk. Bu şekilde 3 puan olmasa bile 1 puanı en azından alabileceğimizi düşünüyorduk. O yüzden ilk 20-25 dakikayı tutmak önemliydi bizim için.
0: Half time, I said to the players, look, if we hold up again the first 15 minutes, after they will go down a little bit, because here, you know, the weather is not easy for the teams who come here to play. And after that, we did a goal from set pieces, because I think you know, we hired a coach from two set pieces, and he is doing an amazing job. We score in the preseason. In the last game, we had a chance. Today, we have two chances again, and it's very good. The players believe in that moment, because it's a very good moment and important moment in the modern football.
1: Devre arasında da tekrar oyuncularla konuştuk. İlk 15 dakikayı yine tutmamız gerektiğini ve sonrasında rakibin düşeceğini konuştuk. Çünkü burada hava şartları buraya gelip oynayan takımlar için bir hayli zor oluyor. Ve bunu başardık. Oyunu tutabildik. Sonrasında da duran toptan da bir gol attık. Belki biliyorsunuzdur. Bu sene yeni bir duran top hocası aramıza katıldı. Hazırlık maçlarında çok iyi performans sergiledik. Son maçta bir şans bulduk duran toptan. Bugün de iki şansımız var. Yani oyuncular da artık bu konuda başarı geleceğine inanıyor. Çünkü modern futbolda gerçekten önemli bir an.
0: Of course, in the end we go down a little bit, because Beşiktaş have a good team. They start to put fresh guys. They push us a little bit down, but we stuck together. And the players understand during the week, because in the first game we were very bad in the duels, and if we want to get points and to win games, we need to be stronger in the duels, and today we get more duels than Beşiktaş, and that keep us in the game. We could finish the game in the last minute with Elia, a little bit offside, but to finish, congratulations to my players, because they improve a lot from the last game to this game, and congratulations to them. But it's just a victory, it's just 3 points, it's still 32 games to go, and we need much more points, at least I will say more 32-35 if we want to have an easy season, but we go for more, but step by step.
1: Maçın sonlarında biraz geri çekildik, çünkü tabii ki Beşiktaş iyi bir takım ve diri oyuncular da sahaya sürdüler. Birazcık bizi kendi alanımıza hapsettiler sonlara doğru. Ama hafta boyunca konuştuğumuz bir şey vardı bizim, ikili mücadeleler. Çok önemli diye konuşmuştuk. Bugün daha sağlam durduk ikili mücadelelerde ve Beşiktaş'tan daha fazla mücadele kazandık. Bize bugün galibiyeti getiren şeylerden biri de buydu bence. Ve son dakika Elia'nın bir pozisyonu vardı. Offside gerekçesiyle iptal edilen gol. 2-0'ı da bulabilirdik bu şekilde. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum, çünkü geçen haftaya oranla ciddi bir gelişim gösterdiler. Ama bugün sadece bir galibiyet bu. Sadece bir 3 puan. Daha 32 maç daha var. Çok daha fazla puan toplamamız gerekiyor. En az 32-35 puan toplamamız gerekiyor ki daha rahat, daha sakin bir sezon geçirelim.
2: Hocaya şunu sormak istiyorum. Geçen sezon evinde çok iyi bir performans sergileyen bir Alanyaspor vardı. Yanlış hatırlamıyorsam hocamıza 23 puan topladı Alanyaspor evinde. Bu sezonda evinde Beşiktaş'a karşı sezonun ilk karşılaşması seyircisiyle birlikte galip geldi. Bu sezon hem evinde hem deplasmanda nasıl bir Alanyaspor göreceğiz? Duran top hocasıyla birlikte duran toplarda etkili bir Alanyaspor göreceğiz, ama hoca biraz daha detaylandırırsa.
0: We will be the same team. We

0: We want to win every single game, but we know if we want to do a good season, our house needs to be our stronghold, is where we need to get more points, because when we play away, it's a little bit more difficult. The fans, we don't know the field, the weather is different. And when we play at home, it's very important to get the points. But you will see the same team when we play at home and when we play away. We will always try to get the 3 points. Unfortunately, last week we were close, but we missed very bad in the goal of Gaziantep. Today we were better, and I hope we continue to improve week by week. Now we have 2 games away. We need to get points in these 2 games away.
1: Aslında aynı takımı izletmek istiyoruz. Çünkü biz her maça kazanmak için çıkan bir takımız. Ama iyi bir sezon istiyorsak kendi evimizi kaleye çevirmemiz gerekiyor. Ve burada daha fazla puan toplamamız gerekiyor. Çünkü deplasmanlar zor oluyor. Hem hava koşulları, farklı bir hava, farklı saha, taraftarlar derken zor olabiliyor. Evimizde o yüzden daha fazla 3 puan almamız gerekiyor. Ama hem kendi sahamızda hem deplasmanda aynı takımı izletmek istiyoruz. Her zaman 3 puan için oynayan. Geçen hafta da deplasmanda aslında galibiyete yakındık. Kötü bir şekilde 2 puan kaybettik. Ama hafta hafta daha iyi olacağını düşünüyorum. Şimdi önümüzde 2 tane deplasman maçı var. Oradan da olabildiğince fazla puan almak istiyoruz.
2: Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Göksel'in Saraç'ta dakika skor sona erdi.
4: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.
7: Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'lesiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Sizler adına hafta sonu konseptli programımızda bugün aslında ağırlığımız Fenerbahçe olacak. Fenerbahçe'den bahsedeceğiz. 3 farklı konuğumuz olacak programda. 2 saatlik programımızda yaklaşık 1 saat, 1,5 saat civarı Fenerbahçe'nin böyle maçının üzerine bütün analizleri yapacağız. Hatta zaman zaman flash röportajlara da gitmeyi planlıyoruz. Sizler adına hatta mesajlarınızı aktarmak isterseniz 0212 273 10'dan bizlere mesajlarınızı aktarabilirsiniz. Bu arada dün oynanan birçok karşılaşmayı da ele alacağız. Yani sadece Fenerbahçe'yi değil, aynı zamanda Premier Lig'deki bazı maçlara da mercek altına alacağımız bir program olacak. Programın son bölümünde biraz daha ağırlıklı Premier Lig konuşacağız. Hem Hull City'yi konuşacağız, Sayın Acun Ilıcalı'nın ekibini konuşacağız. Manchester United karşısında bir galibiyet var ama programımızda Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe 2-0 4-2 kazanmayı başardı. Dilerseniz bir tabii ki sahanın aktörlerine gidelim istiyorum. Programın başında hem İsmail Kartal'a hem aynı zamanda İlhan Palut'a gidelim istiyorum. Teknik direktörleri dinleyelim. Oyuncu grubunun flash açıklamalarını dinleyelim. Ardından da Yunus Aydın'la beraber Fenerbahçe maçının Z raporunu çıkaralım diyorum.
8: Teşekkür ederim. Evet, maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal bizlerle birlikte. Hocam tebrik ederim farklı galibiyetten dolayı. Nasıl bir değerlendirmede bulunacaksınız bu akşama dair?
9: Bu akşam öncelikle kazandığımız için çok mutluyuz. Daha da önemlisi oyuncuların bu akşam oyun standardını yükselterek ve ortaya koydukları reaksiyon çok önemliydi. Sonunda baktığınız zaman yediğimiz gollerle ilgili de tabii ki bunların analizlerini yapacağız. Eksiklerimiz var. Daha gelişmemiz gereken yerler var. Bunları düzeltmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Daha henüz yolun başındayız. Dediğim gibi bunları da gidererek takımımız çok daha iyi olacağını düşünüyorum.
8: Hocam 3. bölgede özellikle hücum oyuncuları arasında da iyi bir uyum gözlemledik. Bu konuya dair sizin yorumlarınız ne olur?
9: Bunlar bizim yapmamız gereken şeyler. Biz Fenerbahçe olarak hedeflerimiz belli. Bu hedefler doğrultusunda da oyuncularımla birlikte yapmış olduğumuz taktik antrenmanlarında kaliteli oyuncularımız var ön tarafta gerçekten. Onun için bu yapılan yaratıcılık, Özellikle Greenwood üzerinden baktığınız zaman Vedat Muriç, sonradan oyuna giren Lukaku falan. Yani bunlar bizim çok değerli oyuncularımız. İnşallah sezon sonuna kadar gelişerek, geliştirerek hep beraber mutlu sana ulaşmak istiyoruz.
8: Teşekkür ederim hocam. Tebrikler bir kez daha galibiyetten dolayı. Evet, maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklamaları bu şekildeydi.
1: Bugün iyi bir performans ortaya koyduğumu söyleyebilirim ama daha önemli olan, aslında çok önemli olan şey bugün elde ettiğimiz 3 puan. Ligdeki sıralama açısından bugün alacağımız 3 puan çok önemliydi. Bunu da başardığımız için mutluyum. Tabii ki kendi performansımdan ötürü mutluyum. Takıma katkı sağlayabildiğim için keza mutluyum. Genel olarak takımın gösterdiği performanstan ötürü de mutlu olduğumu söyleyebilirim. Aramızda gerçekten iyi ve güçlü bir iletişim olduğunu düşünüyorum. Zaten antrenmanlarda da sürekli olarak çalışma halindeyiz. Dolayısıyla bunu sergiliyor olmak bana göre önemli. Aynı zamanda birbirimize olan güvenimiz de çok yüksek. Aramızdaki birbirimize duyduğumuz güven çok fazla. Dolayısıyla bunları gerçekleştirebildiğiniz zaman tabii ki goller atabiliyorsunuz. Takımınıza katkı sağlayabiliyorsunuz ki bu da gerçekten güzel bir işaret. Ve şunu da söylemem gerekiyor ki rakip kalede çok fazla şans yaratmış olduk bugün. Tabii ki bu söylemiş olduğunuz unsur da buna sebep olan bir unsur. Beraber çalışıyor olmamız, birbirimize güveniyor olmamız, hem ofansif anlamda hem de defansif anlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunu yapmaya çalışıyoruz hep beraber.
10: Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Aslında böyle bir galibiyete de ihtiyacımız vardı. Çok mutluyuz evimizde oynadığımız ilk lig maçında aldığımız 3 puandan dolayı. Bugün taraftarlarımızın önünde oynadık kendi evimizde ve taraftarlarımızın da bizim için ne kadar önemli olduklarını biliyoruz. Belirtmiş olduğum iyi performansımızdan dolayı mutluyuz ama bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Takımımın benden istediği şey zaten bu. Mümkün olduğu kadar ön bölgede oyunun içerisinde olmam ki takım arkadaşlarımla bugün çok iyiydi. Beni de en iyi şekilde topla buluşturmayı başardılar. Ben de takım olarak göstermiş olduğumuz performanstan dolayı mutluyum. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Tabii ki çok çalışmalıyız. Hala daha iyi yapabileceğimiz şeyler var. Bunu biliyoruz ama en azından şunu söyleyebiliriz ki takım olarak aslında istediğimiz yoldayız. Doğru yoldayız. Hedefimiz maçlar kazanmak. Sezon sonunda da kupalar kazanıp taraftarlarımıza armağan etmek. Çünkü onlar bunu hak ediyorlar.
1: Teşekkür ederim.
7: Greenwood ve aynı zamanda Asensio'nun açıklamaları vardı. Vedat'a doğru uzanalım.
9: Gol atmak, bu güzel taraftarın benim sesimi aykırması gerçekten muhteşem bir duygu. Onlara çok teşekkür ederim. Her zaman söyledim, bana bu fırsatı veren herkese çok çok teşekkür ederim. Gol kaçırabilirim ama mücadeleden asla kaçmayacağımı ilk başta daha sözleşme imzalarken söyledim. Bu aynı şekilde devam edecek. İlk haftada Ankara'da Gençler Birliği'nden sonra aldığımız mağlubiyet, evet, biraz çok etkisi yarattı bizde açıkçası. Bu hafta çok önemliydi. Taraftarımız ilk dakikadan bu yana bize desteğini sürdürdü. Gol yememize rağmen desteğini devam ettirdiler. Çok teşekkür ederim. Emeklerine, yüreklerine sağlık. Şimdi önümüzde çok kritik Fransa'da Lyon maçı var. İnşallah orada da turu alıp Şampiyonlar Ligi'ne kalıp ondan sonraki yolumuza da devam edeceğiz.
8: Onu da soracaktım aslında. Eminim sonuçta bu maçı mutlaka Olympic Lyon'dan izleyenler de olmuştur, teknik heyetlerinden. Sizi analiz etmek adına Olympic Lyon'u tırnak içerisinde biraz da tedirgin edecek bir oyun sergilemiş olduğunuzu yorumunu yapsak ne kadar doğru bir yorum olur?
9: Yani evet, aslında sadece bir maçta bunu baz almak çok doğru olmaz. Ama onlar zaten ilk Kadıköy'deki maçta biz hissettirdik onlara. Şimdi oraya gidiyoruz. Burada 1-1 gitti. Yani orada tamamen yepyeni bir maç olacak. Ben orada Olympic Lyon'un daha baskılı, daha bizi sindirmeye çalışacaklarını düşünüyorum ama çok kaliteli, çok yetenekli ayaklarımız var. Orada inşallah ilk başlarda maçın gidişatına göre tabii ki bir gol bulursak avantajı bize çevirmiş olacağız. Olympic Lyon'un daha kaliteli bir takımız. Oraya eminim ki 90 dakikanın sonunda veya 120 dakika veya penaltılardan sonra hasret kaldığımız Şampiyonlar Ligi'ne katılacağımızı düşünüyorum.
7: Evet, flash açıklamaları sizlere dinlettik. Biraz sonra İlhan Palut'un açıklamalarını da dinleteceğiz ama Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu açıklaması geldi. Son dakika haberimiz var. Kontrol amaçlı çekilen tomografisinde herhangi bir bulguya rastlanmadı Kerem Aktürkoğlu'nda. Açıkçası her şeyden önce sağlık diyoruz. Bu da bizi sevindiren bir gelişme oldu. Bir İlhan Palut'u dinleyelim, ardından Yunus Aydın'la devam edeceğiz.
11: Öncesi şunları konuşmuştuk. Top bize geçtiği zaman kolay kaybetmeyelim, erken kaybetmeyelim. Fenerbahçe'yi geriye koşturalım. Ya da set oyununa dönüp sabırla topa sahip olalım. Diğer taraftan savunma yaparken birinci planımız önde baskıydı.

Ve bunu ne zaman yapsak aslında karşılığını aldık önde baskıda. Ya uzun vurdular ya top kaybına zorladık rakibi. Yalnız aslında önde baskıdan genel manada savunmada kompakt beklemek, topun arkasına geçtiğimiz anlar daha kolay savunulabilir anlar diye bakabiliriz ama inanılmaz orada müdahalesiz kaldık, rakibe uzak oynadık ve

0: elde ettik. Ama topun arkasında savunma yaptığımız anlar, kompakt savunma yaptığımız anlarda da kesinlikle daha agresif bir takım olmamız gerektiği gerçeği bugün yüzümüze çarptı. Evet, maç 4-2 ama aslında bu skor kadar da Fenerbahçe'nin üstünlüğüne geçen bir oyun değildi. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Rövanş maçı için, Lyon maçı için onlara ve diğer takımlarımıza, playoff oynayan Beşiktaş, Trabzonspor, onlara da başarılar diliyorum. Oyuncularımı da söyledim. Evet, bugün bir adım attınız lige giriş anlamında, çünkü Rize maçı çok kötüydü gerçekten. Artık daha agresif olup bunun devamını getirmeliyiz diye geleceğe yönelik mesajlar vererek onlara da teselli ettik. Devam edeceğiz.
1: Evet, tabii ki flash açıklamaları sizlere dinlettik. Kerem Aktürkoğlu'nun da açıklamasını, son dakika gelişmesini bir kez daha aktaralım. Şu anda bakıyorum önümdeki habere göre Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması geldi. Kontrol amaçlı çekilen tomografisinde herhangi bir bulguya rastlanmadı şeklinde bir açıklama var. Kerem Aktürkoğlu nezdinde Fenerbahçe yönetiminin, Fenerbahçe'nin sosyal medyasından bu açıklamada geldiğini söyleyelim. Evet, Yunus Aydın bizlerle beraber. Abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
1: Öncelikle tabii ki her şeyden önce sağlık diyoruz. Kerem Aktürkoğlu'nun performansından çok Kerem Aktürkoğlu hakkındaki bu olayla, hakkındaki bu kafa travması hakkındaki durumla ilgili söyleyeceklerini alabilir miyiz abi?
2: Yani korktuk ilk başta, çünkü bir anda gerçekten hareketsiz kaldı ve hani bütün Konyaspor futbolcular, Fenerbahçe futbolcular etrafında kapattılar. Hani böyle çok önemli olaylarda hani herkes bilir, hem yayıncı kuruluşta bir sessizlik olur hem de oyuncular etrafını kapatır. Hani full da hareketsiz kaldığında taraftar da tedirgin oldu. Orada Ederson'un ilk taraftarı hani iyi durumu deyip sonrasında Asensio ile Ederson'un da hani değiştirin gibi en azından oyunun içinde bir hamle yapması. Çünkü hani çok ciddi bir farklı problem olsa oyun düşünülmez o anda.
1: Tabii ki.
2: Hani taraftarı da ekran başını izleyenleri de rahatlattı ama hani yani burada bütün oyuncular özelinde söylüyorum. Yani Kerem maçın başına itibaren 5. kez çok sert yerde kaldı. Hatta en temiz pozisyonlardan bir tanesiydi Kerem'in yerde kaldığı pozisyon. Yani belki Oğulcan'ın en az suçlu olduğu pozisyon diyebiliriz. Çünkü ya hatırlayalım, bu futbolcu geçen senede pozisyonda hiçbir önem yokken top Arşibran'la gittiği anda Arşin'in aşil tendonuna basıp 3 ay sakatlanmasını sağlayan futbolcu. Aynı kişi. Ben bu arada kafa topunda ciddi bir hamlede de bulunduğunu düşünmüyorum ama ya maçın başına itibaren Kerem'i 5. kez yerde bırakması ve özellikle maçın ilk 12-13 dakikası çok sert fauller yaptı gerçekten.
1: Evet, Kerem'e. Uğurcan yazdığı hakikaten çok sertti. Bunun altını çizelim. Evet. Yunus Aydın, yani izinle devam edelim.
2: Kesinlikle. Kesinlikle. Hani orada ya bu sertliği nasıl durdurabilirsin? Yani zaten dün hani hem Uğurcan hem Deniz, hani ikisi de gerçekten Fenerbahçe futbolcuları adeta sakatlamaya çıkmış gibilerdi. Yani hakem erken vereceği bir kartla, özellikle Uğurcan için söylüyorum. Çünkü yani Kerem ilk 13 dakikada yerden kalkamadı yani. Hepsi çok sert faullerdi. Bir sarı kartla en azından maçın temposunu düşürebilirdi diye düşünüyorum. Hakem, çünkü bence 3 pozisyonun 3'ü de sarı kartlıktı.
1: Doğru.
2: Ama bunu tercih etmedi. Yani sonrasında Kerem için böyle talihsiz bir durum yaşandı. Dediğim gibi hani en önemlisi sağlık. Hani mutlaka sonrasında oyuncu kendi de pişman olmuştur, tedirgin olmuştur ama yani hani tedirgin oldu herkes. Gerçekten tedirginlik yaşadı. Yani mutlak, zaten dün gece müşahede altındaydı. Bugün antrenman yok. Hani uçağa binmesine izin verirler mi, vermezler mi? Çünkü bu tarz kafa travmalarından sonra dün İsmail Hoca da söyledi. Yani 10-15 günlük bir hani uçuş yasağı gibi bir şey var. Hani yani Lyon maçı sıkıntıda bence Kerem için. Hani bununla bir özel bir izin alınabilir mi, ya da Kerem bu konuda bir inisiyatif alabilir mi? Hani işin farklı boyutu ama hani burada ben çok oyun içine dönecek olursak kaydı çok tebrik ediyorum. Dün o tedirginlikte oyuncunun kafa travmasından dolayı oyundan çıktığını ve Fenerbahçe artı bir değişiklik hakkı daha verilmesi gerektiğini yan hakeme gidip hatırlattı. Sonra dördüncü hakeme gitti, hatırlattı. Bu da gerçekten çok işin içinde olduğunu. Belki birçok kişi orada kayıtın o anlayı neden yaptığını anlayamamış olabilir o tedirginlikle.
1: Ki evet, Premier Lig'de bu uygulamaya girmişti ilk etapta. Çok kısa ben de bir araya girmek istedim Yunus Aydın. Yani Premier Lig'de geçtiğimiz sezondan bir önceki sezon olsa gerek, bu concussion dediğimiz kafa müdahalesi için artı bir oyuncu hakkı devreye girmişti. Ki ligimizde de uygulamalarından bir tanesini görmüş olduk. Yunus Aydın, lütfen devam et.
2: Evet yani hani onda çok hızlı yakaladı. 4'ten o konuda da hani tebrik

0: etmek lazım. O artı bir değişikliğini Fenerbahçe kullanabilmesi için. Yani hani tekrar çok çok geçmiş olsun. Yani çok hani şey olaylar. Hani çok yeni daha baba oldu Kerem. Eşi çok tedirgin olmuş. Ekran başında izleyenler ailesi. Hani çok şükür diyelim. Çünkü hani hastaneye kaldırılma işte ambulans görüntüleri falan da hiç hareket etmiyor. Evet. Hani herkese çok tedirgin olmuş. Orada hani bir parantez daha, hani İsmail'in de dostluğunu görmüş olduk. Ambulansa binene kadar bırakmadı. Yani çok da yakın arkadaşlar, çok tedirgin oldu İsmail Yüksek'ten.
1: Ya kesinlikle, bir kere yani gerçekten hepimiz çok çok korktuk. Benim de stadyumda çok fazla arkadaşım vardı. Direkt durumu sordum, hatta şeyi sordum. Yani Kerem Aktürkoğlu ıslıklandı mı şeklinde. Çünkü sonuç olarak oyundan çıkarken çok fazla ıslıklanan oyuncu oluyor Fenerbahçe'de. Büyük takımlarda böyle oluyor. Şu anda taraftarların transfer döneminde de belli başlı istedikleri bazı takımlarda olmayınca birazcık daha ister istemez bazı oyuncular tepki çekiyorlar ki şunu söylediler tribündeki kişiler: Kerem çok büyük bir destek gördü oyundan alındığı esnada Sedye ile beraber giderken. Bu da evet. Futbolun futbol taraftarının hakikaten yapması gereken bir şey. Alkış bu tip durumlarda, her ne kadar kime tepkiniz olursa olsun, bu tip durumlarda bunu kontrol edebilmek tribünde ve bunu yapabilmenin de değerli olduğunu düşünüyorum. Bilmem katılır mısın?
0: Kesinlikle katılıyorum. Bir de gerçekten basit bir düşme yaşamadı. O düştüğü anda o kontrolsüz düşmesi ve o hareketsiz kaldığı birkaç saniye herkes çok korkuttu. Yani hatta Yalçın Çetin ne kadar profesyonel yılların spikeri herkes bilir. Kendisi de üzüntüden dolayı birkaç sefer bunu kendisi üzüntüden dolayı olduğunu da yeniledi. Maçın gerçekten anlatırken hani moral bozukluğundan dolayı kontrolünü kaybetti. Bartu oyunda zannetti. Maç 4-1 devam ediyorken 3-1 dedi ve sonrasında gerçekten hani bunu Kerem'e olan o tedirginliği ve üzüntüsünden kaynaklı olduğunu anlattı. Hakikaten çok korktuk. Hı. Ama hani çok şükür bir şey olmadı. Hiçbir futbolcu için yenilenmemesini dileyelim böyle bir sakatlığı.
1: Ya kesinlikle. Yani sen de ben de çok fazla canlı yayın yapan insanlarız. Bir anda tabii ki belli bir kas refleksimiz oluyor ama bu tip sahada gerçekten nadiren gördüğümüz ve görmek istemediğimiz bu tip sağlıkla alakalı problemler olduğu zaman insanın o kas hafızası dediği şeyinin çok daha rahat akmadığını biliyoruz. O yüzden yani en büyük uzman bile böyle bir açıklama yapıyorsa yani bizler de hata yapmaya her zaman çok açık olduğumuzu söyleyelim. Bu durumlar hakikaten hepimiz için çok çok zor. Tribündeki insanlar için de çok çok zor. Orada ben bir kez daha tribünün altını çizmek istedim. Peki tabii ki 90 dakikaya geleceğim. İlk etapta sağlık dediğimiz için Kerem konusuyla açmak istedim programı. Sana tabii ki bunu sormak istedim Yunus Aydın, ama genel 90 dakikayı şöyle kronolojik olarak birazcık genelden özele gideriz ama genel bir 90 dakika yorumu alabilir miyiz Yunus Aydın?
0: Yani öncelikle iyi başladı Fenerbahçe'de. Rotasyonsuz bir kadro. Yani gerçekten hani baktığın zaman Fenerbahçe takımına bu maçta rotasyon yapma lüksünün olmadığını hepimiz farkındaydık. Yani aslında rotasyon yapılacak esas maç bu. Bu bakış açısıyla bakarsak İsmail Hoca'yla, ama hani net bir şekilde aslında Fenerbahçe takımının yani bu maçta da puan kaybı da İsmail Hoca için de çok negatif sonuçlanabilirdi. Erken golle başladı Fenerbahçe. Vedat Muriç için gerçekten hani güzel olması gerektiği yerde, tam bir santrafor olması gerektiği yerde, boş kariyeri olsa topu bitirdiğini gördük. Hemen sonunda Erik Makkali attı golü. Aslında Konya'nın hemen karşılık vermesi, 3 dakika sonrasında golü hemen karşılık vermesi şu tedirginliği yarattı Fenerbahçe için. Yani maç boyunca mutlak üstünlük kurmayacak mıyız? Kurmayacak mıyız? Tedirginliğini yarattı ama hemen 8 dakika sonrasında VAR kontrolünden gelen bir penaltı var ki hani mutlaka birazdan hani detaylı konuşuruz. Bence net penaltı.
1: Konuşuruz.
0: Bence net penaltı. Hı hı. Sonrasında Greenwood kötü bir penaltı attı bence. Normalde kumanda ayağıyla, ters ayağıyla atıyor penaltıyı. Kötü bir penaltı attı ama önüne sekti tekrar top. Çeken topu tamamladı. 2-1 oldu. Hemen 13 dakika sonrasında Asensio bence bir golden daha fazlasını attı. Çünkü statta ona verilen o destek, İsmail Hoca'yla olan varsayılan o problemi, Asensio'nun taraftarın arkasında durması, taraftarın Asensio'nun arkasında durması, ikisinin de aslında Asensio'nun golü sonrasında neden bu takımda Asensio 10 numarada oynamalı, neden bu takımı yönlendiren kişi olmalı, neden 10 numara ona verildi, bunları gösteren ve aslında maçı koparan üçüncü gol oldu. İkinci yarının hemen başında Vedat'ın asistindeki bence çok iyi bir asist yaptı Vedat.
1: Katılıyorum.
0: Mason Greenwood'a ikinci yarının hemen başında Fenerbahçe tekrar perdeyi açtı. 4-1. Sonrasında Kerem'in sakatlığından sonra 54. dakikada Kerem sakatlandı. Aslında Konya çok iyi bir oyun oynadı. Yani gerçekten maç skoruna baktığın zaman tamam maç skoru 4-1. Yani özür diliyorum 4-2. Ama yani biz Ederson'un net 6 ya da 7 kurtarışını gördük. Yani bu maç demiyorum ki 5-4 biterdi. Veya Ederson olmasa Fenerbahçe hani Konya bir tane daha atsa 2 tane daha atabilecek seviyedeydi. Ama Ederson'un da gerçekten taraftarla böyle tekrar barıştaki maç sonunda çağırıp üçlü çektirdi.
2: O çok değerli. O çok çok değerli.
0: Bence de kesinlikle çok değerli. Ve yani şüphesiz ki Lyon maçında bizim kalemize çok pozisyon gelecek. Burada İstanbul'daki maç gibi olmayacak. Ederson'un böyle bir maç öncesi de mental olarak toparlanması çok değerliydi. E tabii Ederson'un bu durumda performans yükseltmesi hani Fenerbahçe yabancı kulübünde bir kere daha bir düşünmeye de itmiştir. Şüphesiz ama hani maçın geneline bakacak olursam ikinci yarıda Konya güzel oynadı ama Ederson'un faulasıyla kurtarışına takıldı. Oyunun genelinde bence ilk yarıda çok iyi bir Fenerbahçe'den bahsetmek mümkün. Kadıköy'de 4 gol atmak güzel ama 2 gol yemek kötü. Yani savunma arkası sürekli koşuyor Fenerbahçe. Ağır bir savunma hattı var. Zaten doğru. Fenerbahçe yaş ortalaması yüksek takımlardan bir tanesi. Ligin hatta Avrupa'nın ortalamasına baktığın zaman da 28.7'lerde sadece %9 altyapıdan gelen futbolcu organizasyonu var. Futbolcu yapılanması var. Bu nedenle yaşlı bir takım arkaya koşuyor fazlasıyla. Ama 4 golle kazanmak, Ederson'un işin içine dahil olması, Asensio'nun gol atması, Vedat'ın golle buluşması, Greenwood'un ya 2 gol bir asistlik performansı. Fenerbahçe'nin keyifler yerindeydi. Zaten bu maça da takılırsa sonrasında Lyon'da alacağın kötü bir sonuç Samsun deplasmanı. Ya Fenerbahçe için işler çok zora girecekti. Kazanmak zorunda olduğu bir maçtı Fenerbahçe kazandı ama kazanma şekli de hem taraftarı hem takımı bir sonraki maç için yani Lyon maçı için motive edici.
1: İki şekilde. Tane soru soracağım. Bir tanesi saha içiyle bir tanesi de aslında saha dışıyla alakalı. Saha içiyle alakalı soracağım soru şuydu. 55-75 arasında Fenerbahçe oyunu biraz düştü. Yani Konyaspor'un çok etkili olduğu dilim o 20 dakikayı işaret edebiliriz ki bütün veriler de zaten bize bunu söylüyor. Bu 20 dakikada açıkçası Kerem Aktürkoğlu'nun yaşadığı durum kaynaklı olarak mı bu 20 dakika ya da psikolojik olarak mı takım düştü yoksa takım yoruldu mu yoksa 4-1'den sonra birazcık tempoyu düşürelim diyerek esasında Konyaspor'un da bu kadar fazla etkili olmasını mı sağladı diye sorarak sormak istiyorum ilk sorumu. İkinci sorumu birazdan sorayım, bundan sonra sorayım istiyorum.
0: Yani hem 4-1'in etkisi hem de Kerem'in pozisyonu bence şimdi çünkü sonuçta yani takım arkadaşları gerçekten bir belirsiz şekilde gitti. Hani hiç hareket etmeden bir şekilde hani yani ne olduğunu bilmiyorsun. Hani belki Allah korusun çok başka bir haber gelecek. Takım da mental olarak düştü ama hani öncesinde 7 dakika öncesinde Greenwood'un hani sonuçta 4. gol atmış. Artık 3 gol fark var. Çünkü hani 3-1 ile 4-1 oynamak çok farklı. Yani sonuçta orada bir gol yesen Fenerbahçe geçen sene zaten son dakikalarda gol yiyip şampiyonluğu kaçırdığı birçok maç var.
1: Kesin.
0: Yani Kasımpaşa maçı en yakın hafızalarda örnek. Yani baktığın zaman 4-1 olduğu anda o sıfır açılması Fenerbahçe'de biraz oyun olarak rahatlattı. Üstüne Kerem'in sakatlığında oyuncuların tedirgin olması da zaten hani bu işi hani birazcık büyük hale getirdi. Hani eleştirel hale getirdi Fenerbahçe için. Oyunu eleştiriyoruz. Ama dediğim gibi yani skoru 4-1 aldıktan sonra 3 gün sonra ya Avrupa'da çok sıkı bir sınava çıkacaksınız. Kabul edilebilir. Kerem'den dolayı olması da kabul edilebilir. Ama oyunun genelinde Fenerbahçe'nin savunmasında ilk yarıda hayli arkaya koşayım diye ki zaten 10. dakikadaki oyunda bunu gösteriyor. Kolin'in attığı gol. Evet. Böyle bir problem var.
1: Peki şunu soracağım. Aslında birazcık saha dışı bir soru ama bu hafta yani Süper Lig'in ikinci haftasında Avrupa'da mücadele edecek, ön eleme oynayacak diyelim daha doğrusu. Takımların maçlarının ertelenmesi gündeme gelmişti ve Fenerbahçe aslında ilk hafta maçında erteleme talep etmişti. Ancak ikinci hafta maçında erteleme talep etmedi Fenerbahçe. Yani Kerem Aktürkoğlu'nun kaybı var ama şu yüzden mi yapıldığını sormak istiyorum. Yani sonuç olarak ilk haftaki mağlubiyetten sonra Lyon maçında da beraber Berlin ardından Fenerbahçe bir galibiyetle mi Lyon'a gitmek istediği için bu maçın ertelenme talebini yapmadı. Bu bir psikolojik bir karar mıydı? Veyahut da yani sonuç olarak oyuncuların fizik durumunu ve rotasyon ihtimali de konuşuluyordu zaten ama birazcık dinlendirmesi mi Fenerbahçe adına avantaj olurdu ki Kerem muhtemelen Lyon maçında olmayacak. Bu konuya nasıl bakar Yunus Aydın?
0: Ya şimdi Bence Oğuz Çetin'in yani Gençler Birliği maçı sonrasında söylediğin hani açıklaması, ya biz ilk maçta erteleme istedik yapmadılar, ikinci maç içinde biz istemiyoruz. Tarzında aslında bir çıkış oldu Fenerbahçe'nin federasyonu. Şimdi ben mevcut Fenerbahçe yönetiminin Türkiye Futbol Federasyonu'ndan sene boyunca da çok fazla ricacı halde olmayacağını düşünüyorum. Çünkü sonuçta Aziz Yıldırım'la İbrahim Hacı Osmanoğlu iki başkan federasyon ve Fenerbahçe'nin başında. Şimdi İki taraf arasındaki gerginliği de senelerdir son herkes biliyor. Bu gerginliği körüklemek için söylemiyorum ama yani Fenerbahçe sürekli federasyondan bir şey rica eder ve reddedilir halde gözükmek istemeyecektir. İkincisi federasyonun tutumu bu konuda ilk maçı ertelememek konusunda olduktan sonra ben federasyonun doğru yaptığını düşünüyorum. Geçen sene mesela erteleme yapıldı.
1: Tamam.
0: Bundan önce erteleme yapıldı. Biz dünyada şuna bakmıştık. Yani erteleme olmayan kulüplerin, ülkelerin geçiş oranları daha yüksek turlara. Evet, yorgunluk olarak bakılıyor olaya. Ama sezonun çok başı. Bunu dikkate almak lazım. Maç temposu, oyunun gelişimi bunlar da çok çok önemli.
2: %100.
0: Yani çünkü Fenerbahçe daha şu an baktığında hani 5 Avrupa oynadı, 2 Lig oynadı, 7 resmi maç yaptı Fenerbahçe. Hani oyunun gelişmesi, oturması. Ya dün mesela işte doğruyu bulmak konusunda. Şimdi Talisca bence kalmalı. Benim fikrim bu. Ama dün Asensio, Vedat ikilisi önlü arkalı olunca Fenerbahçe'nin sanki bir oyunu varmış gibi durdu.
2: Kesin katılırım.
0: Yani hani ne oynadığımızı bilen, bağlantı yapan, yani çünkü baktığı zaman dün Fenerbahçe'nin oyunu, Fenerbahçe kanatlarından hiç hücum performansı almadan oynuyor.
2: Normalde öyleydi. Normalde öyleydi.
0: Aynen. Ha. Ama dün Asensio ve Vedat bu bağlantıyı kuruyor. Yani biz Fenerbahçe'de şu an şunu görüyoruz. Yani evet, merkez bir santrafor var. Bağlantıyı Asensio kuruyor. İkinci yarıda yapılan rotasyonlara rağmen Fenerbahçe'nin ortada bir oyunu vardı. Ve bu oyun bu maç olmasaydı göremeyecektik. Lyon maçında Vedat'ı ilk 11 oynatır oynatmaz, bu ayrı bir durum ama oyun gelişiyor. Birlikte oynama alışkanlığı gelişiyor. Bence bu değerli ki İsmail Hoca'nın Gençler Birliği maçında yaptığı rotasyonun bahanesi. Şimdi bu oyuncuları sürekli oynatırsak yorulurlar. İşte yorulduktan zaman da ortada bir şey, bir performans olmaz. Açıklamasına ben katılmıyorum. Bu teoride baktığın zaman doğru ama ya Mart ayında olursun. 30 resmi maç oynar takım. Evet, takım yorulur. Ya hocam, daha 5. maçta nasıl yoruldu bunlar?
1: Doğru.
0: Ki hani bir kısmı zaten Gornik maçında yoklardı. Bir kısmı yeni transfer, yeni geldi gibi, yani daha oyunun birleşmesi lazım. Erteleme olmaması Fenerbahçe'nin hayrını. Tabii Kerem gibi bir durumu hani kenarda bırakıyorum. Hani bu sahanın içinde var. Ama şunu da unutmamak lazım. Olimpik Lyon dün 11 futbolcusunun Fenerbahçe maçında.
2: Doğru. Kaleci dahil.
0: Kaleci dahil hepsini dinlendirdi. Hiçbirini oynatmadı. Fenerbahçe'de yani büyük ihtimalle Olimpik Lyon maçına çıkacağı 11'in bir ya da iki farklısıyla çıktı.
1: Kesin.
0: Tabii bir yorgunluk belirtisi olacaktı ama Fenerbahçe takımının bence birlikte oynamaya ve bu oyunu geliştirmeye ihtiyacı var.
1: Bence çok güzel bir yerden ele aldın Yunus. Yani hakikaten katılmamak elde değil. Ben sana katılıyorum bu konuda. Çok fazla aslında spor kamuoyu ikiye bölünmüş durumdaydı bu yorumda. Ben bir tık daha senin tarafındayım bu konuya bakışlı olarak. Şunu yapmak istiyorum. Yaklaşık bir 10 dakika süremiz var. 10 dakika sonrasında kısa bir araya gideceğiz. Ara sonrasında tabii ki hem loca konusunu konuşacağız hem Fenerbahçe'de olası transfer gelişme ihtimallerini konuşacağız ama bir daha saha içine dönmek istiyorum. Yani bir oyuncuları puanlayalım. Hem Fenerbahçe tarafını hem Konyaspor tarafında spesifik oyuncu performanslarını 10 üzerinden lütfen puanlayalım istiyorum. Ederson'la başlayalım Yunus Aydın.
0: Yani iyi bir maç geçirdi çok uzun bir süre sonra. İki maçta da göğsüyle kurtardığı toplar var. Dün de aynı kurtarışı yaptı.
1: Doğru.
0: O da artık ikonik bir kurtarış oldu. Yani dün itibariyle iyi bir performans gösterdi ama ne olursa olsun içeride iki gol yemek çok iyi bir şey değil. Özellikle hani Colin'in pozisyonundan önce bir adım daha önce çıkıp açıyı kapatabilirdi. O yüzden hani 8.5 diyelim.
1: Peki. Savunma hattına geçiyorum. Semedo, Skriniar, Ake ve Brown sırasıyla nasıl olur?
0: Yani Nelson Semedo Fenerbahçe'nin Kante ve Gendouzi ile birlikte özellikle hani belki Lyon maçında İsmail de oynayan üçlü çıkarsak orta sahada topu ileri taşıma konusunda çok çok değerli. Savunma zaafları var. Zaten Barcelona'da tutmama sebeplerinden birisi de bu. Ama yani Nelson Semedo'nun bizim ligimiz için teknik kapasitesinin çok yüksek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bence Fenerbahçe'de kalacaklar arasında olmalı. Yani 1.8.5'ta ona. Skriniar konusu, yani dün özellikle spesifik bir topu kestiği bir video var. Herkesin aklına gelecektir. Konya'nın kontra tahmin kestiği bir pozisyon. Evet. Bence iyi bir maç oynadı. Skriniar'da ağır, evet, savunma arkasında koşuyor dediğimiz gibi Fenerbahçe, hani Skriniar ve Hakem'in sonuçta zaaflarından dolayı iyi ama dün itibariyle iyi bir maç oynadığını düşünüyorum. 8 bence.
1: Peki.
0: Diğer taraftan Nathan Ake. Yani dün itibariyle çok fazla hani Nathan Ake'ye ihtiyaç olan bir durum görmedik ama yani Fenerbahçe'nin, hep söylüyorum, yani City'deki Ake için de aynı şey. Yani toplu fazla oynadığı maçlarda, çünkü Fenerbahçe maç sonu %48 toplu oynamayı denizledi. Topla çok oynadığı maçlarda geçiş savunması için kesinlikle önemli. Zaten topla oynama kalitesi, hem sol bek oynayabiliyor hem sol stoper oynuyor. Değerli. Ama Skriniar kadar ihtiyaç olmadığı için 7.5 diyeceğim. Arşi Brown'la alakalı. Ya Arşi bence şu an Fenerbahçe'de artık Ceydan'ın da gitmesiyle birlikte, Roma'ya gidişiyle beraber çok daha fazla önlem hani alınması gereken bir pozisyon. Benim çok beğendiğim bir oyuncu değil Arşi Brown. 6.5 diyeceğim. Bence Fenerbahçe'de sezonu bitirebilecek oyunculardan bir tanesi değil. Mutlaka Ceydan'ın yerine birisi alınmalı bence.
1: Peki yedekten giren Levent Mercan'ı da sorayım savunmada.
0: Yani Levent'le alakalı şöyle, tabii çok uzun bir süre görmedik Levent ama yani ben hücum performansı Fenerbahçe'nin özellikle iç sahada oynadığı maçlarda hani çok iyi ortalar açtığını görüyoruz. Zaten geçen sene önemli maçlardaki asistlerini hatırlıyoruz. Özellikle John Duran'a olan derbideki asisti. Yani ben dün itibariyle de Levent'i beğendim. Benim Arşi Brown'un bir adım önünde gördüğüm bir oyuncu Levent bence. Çünkü toplu oynama kapasitesi yüksek, teknik kapasitesi yüksek ve Kante Gündüz'ün olduğu maçlarda biraz daha soldan içeri doğru gidip daha pozisyon da yaratabiliyor. Çünkü Fenerbahçe Mason Greenwood'la beraber daha sağ taraf merkezli bir oyun oynuyor.
1: Doğru.
0: Bu nedenle Levent'i beğeniyorum. Ben 7.5 diyeceğim.
1: Peki Kante Gündüz ikilisini sormak isterim.
0: İkisi de bence gayet iyiydi. Kante Dünya Kupası'ndan zaten hazır gelmiş fizik olarak. Fenerbahçe geldiği hale göre çok daha hazır. Dün de gerçekten oyuna mücadele koyuyor. Bence düne kadar, dün yerine çıkan isim oldu ama Fenerbahçe'nin en iyi isimlerinden birisiydi Kante. Çünkü en çok koşan, en çok mücadele eden oyuncu. Ben 8.5 diyeceğim. Bence gayet iyi. Gündüz'ü şöyle, yani evet, Gündüz'ünün de savunmaya destek olması gereken pozisyonlarda birebir de geçirdiği oyuncular var. Ama ben orta sahip getirdiği o mücadele ve direncin hücum katkısıyla birlikte, yani Fenerbahçe çok şey kattığını düşünüyorum. Bir kere sürekli ileriyi düşünüyor. Aldığı her topu Greenwood'a vermeye çalışıyor. Önceliği o.
1: Doğru.
0: O yüzden yani Gündüz için de 8 diyeceğim.
1: Peki yedekten giren İsmail'i soracağım. Bartu muhtemelen soru işaretidir 85'te girdiği için ama İsmail'i de sorayım.
0: Ya İsmail Yüksek Fenerbahçe'de şu an birçok teklife rağmen öncelikle kalma istikrarı, kalma isteğinden dolayı tebrik ediyorum. Çünkü geçen sene Atletico Madrid'den teklif vardı. Bu sene muadili birçok kulüpten teklif var oyuncuya. Yani Fenerbahçe'de yedek kalmak uğruna devam ediyor. Belki Lyon maçında üçlü bir önceliğimiz gol yememek olacağı için. Çünkü artık deplasman golü kuralı yok. Belki Kante Gündüz'ü İsmail orta sahasını göreceğiz ama savunmadaki bu kesici özelliği, oraya getirdiği rekabet, mücadele çok çok değerli. Ama Fenerbahçe hala o pozisyona bir oyuncu bakıyorsa, ki işte bugün Jetson Fernandez ismini konuşuyoruz mesela.
1: Evet.
0: Yani Fenerbahçe'de İsmail'in hücum zaaflarından kaynaklanıyor. Oraya bir alternatif bakma isteği. Elden itibariyle çok da bir hani performans görmedik. Özellikle İsmail'in oynadığı süreçte Fenerbahçe çok pozisyon yedi. O yüzden dün özelinde 7 diyeceğim ama potansiyeli çok çok daha yüksek bir oyuncu.
1: Peki ön hatta biraz daha geçmek istiyorum. Greenwood, Asensio ve Kerem sırasıyla nasıl puanlar yani alırlar?
0: Greenwood'a 10 diyelim.
1: Tamam.
0: Yani 2 gol, 1 asist. Yani penaltı kaçırdığı için belki 9.5 veririz ama orada da tamamladı. Yani zaten golünü attı. Ya bu kadar hızlı skoru etki eden, bu kadar net etki eden, yani goller, asistler, yani işte Gornik maçındaki gol, yani Lyon maçında, yani direkt skoru etki ediyor. Yani bu oyuncunun işte kariyerinde belli başlı problemler yaşanmasaydı, yani gerçekten çok farklı bir star olurdu, mental olarak aşağı düşmeseydi. Yani şu an 39 milyon euroya aldık. Yani bu oyuncu 60-65 teklifler mutlaka gelecektir diye düşünüyorum. O yüzden 10 diyeceğim Mason Greenwood'a. Asensio konusu şöyle. Şimdi Asensio fizik olarak, evet, bence de %100 hazır değil. Bunu zaten görüyoruz. %100 hazır değil ama yani dün itibariyle gerçekten yani bir takım lideri olduğunu ve Fenerbahçe'ye getirdiği oyunu net bir şekilde gördük ve hissettik. Bence onun da ilk 11'de olması değerliydi. Evet, maç sonunda oyundan çıkartılırken aslında İsmail Hoca'ya tepkili olduğunu biraz yine belli etti. Orada bir arada belli bir soğukluk var. Ama yani Asensio'da şüphesiz bu takımın ilk 11'e yazılması gereken oyunculardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Kerem'le alakalı şöyle, çok istekliydi, yine çok istekliydi. Kerem'le alakalı söylediğimiz hani sözlerden birisi, belki hani artık maç bu kadar bol gollüyken Kerem de bir golle buluşacaktı. Ama sakatlık durumu hani ne yazık ki ona izin vermedi bir itibariyle. Oynadığı sürede 50 dakikalık, 54 dakikalık oynadığı süre için bence gerçekten 8-9 diyebileceğimiz.
2: Ben de çok beğendim. Katılırım. Katılırım.
0: Kaçırdığı pozisyonlar yine var. Yani sol taraftan karşı karşıya net gol pozisyonu yine var ama dün üzerinde yine çok istekli olduğunu söylemek lazım. Diğer tarafta da Vedat Muliç ile alakalı. Yani Vedat bir gol bir asist, özellikle asisti çok iyiydi Grimo'da. Hani sonuçta bir gol bir asist skor katkısı yapmış bir oyuncuya daha düşük bir puan vermek de olmaz. 8.5 bence Vedat'ın performansı dün için.
2: Peki yedekten girenleri soralım. Lukaku, Oğuz Aydın ve Nene'yi de alalım yorumlarını.
0: Yani doğru yedeslenir. Bence şu an artık eleme için de bir aday oldu. Şu an Kerem'in performansı, sakatlığı hani göz önüne alınacak olursa belki Lyon maçında ilk 11'de de görebiliriz doğru yedeslenir. Dün itibariyle de bence hani kötü bir performans sergilemedi. Net bir skor katkısı yok ama oyuna getirdiği o tempo bence 7 puan için hani yeterli. Lukaku yani kötüydü. Gerçekçi olmak lazım. Hani isim star diye hani farklı bir konumlandırılmaya çalışılıyor ama hani birçok pozisyon kendisine geldi aslında. Biraz ağır kaldı.
2: Doğru.
0: Lukaku fazlasıyla fizik olarak ağır kaldığını gördüm. 6 diyebiliriz. Oğuz Aydın'la alakalı da şöyle. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yetenekli bir futbolcu ama hani ben şu an itibariyle Fenerbahçe'de gönderilecek yerli oyuncular varsa Çağlar İrfan'ı çıktıktan sonra Oğuz'un da gönderilmesi gerektiğini düşünen isimlerden biri. Çünkü Fenerbahçe solunu mutlaka bir yabancı transferi yapması lazım. Oradaki eksiği bence doldurmuyor. 6.5.
2: Peki Yunus Aydın, şimdi Konya Spor tarafına geçeceğiz ama yaklaşık bir 3-4 dakika süremiz var. Çok daha kısa kısa aslında puanları alayım Konya Spor tarafında. Deniz Ertaş'la başlayalım. Kaleci Deniz nasıldı?
0: Yani genç bir kaleci tabii ama şimdi bazı biz kalecilerin 4 gol yerken işte 10 kurtarış yaptığını, 11 kurtarış yaptığını görüyoruz. Yani buna mesela en yakın örnek Eyüp'teki Felipe'yi hatırlatabilirim.
2: Evet.
0: Ama yani öyle bir durumda değil dediğimiz. Hani genel olarak benim beğendiğim bir kaleci ama dün itibariyle çok iyi bir performans göstermedi. 5 diyelim.
2: Tamam, hızlı alıyorum. Uğurcan, Avaziyem, Adil, Antuana şeklinde alalım puanları hızlı.
0: Ya bence savunma hattına şöyle, yani Adil'i kenarda bırakarak söyleyeceğim. Adil birebir eşleşmede hani iyi olduğu pozisyonlar vardı. 6 numara ama hani Uğurcan'a 3 diyeceğim. Çünkü bu kadar savunma zaafı olan bir futbolcunun bu kadar bu açığını faulle kapatmaya çalışması ya bence anlaşılabilir değil. Hani bunu söylemek lazım. Diğer futbolcuları da 4'er puan.
2: Peki orta sahaya geçiyorum. Melih ve Tot ikilisini soracağım. Melih ve Tot ikilisi, orta sahadaki o ikili, öndeki üçlünün arkasındaki ikilinin puanları ne olur?
0: Melih için şöyle söyleyeceğim. Yani bence potansiyelinin çok altında bir maç oynadı. Ama tabii Fenerbahçe orta sahası Kante, Gündüz iken hani onlara karşı direnmek de çok mümkün olmuyor. 5 diyeceğim. Ama hani hatta iki futbolcuya da 5 diyeyim. Peki. Hani orta sahada direnmeye çalışıyor ama teknik olarak çok altta kaldılar.
2: Biraz ön hatta geçiyorum. Bu 4-2-3-1'in 3'üne geçiyorum. Deniz, Gonçalves ve Ebrim Akolli şeklinde devam edelim.
0: Ebrim Akolli yani ilk golünü attı. Hani gerçekten güzel de bir maç sergilediğini düşünüyorum. Ben iyi oynadı. Yani sonuçta gol atmak bence puan olarak onu net bir şekilde ileri atıyor. Yani 7 diyelim Kolye. Hani Gonçalves bence çok kötü bir performans sergiledi.
2: Katılırım.
0: Yani gerçekten hani hiçbir bağlantı yok. Muleka'ya hiçbir şekilde top atamadı. Yani of 5 diyelim Gonçalves için. Deniz Türüç bence sahanın iyilerindendi. Hem golle buluşması hem de maç boyuncaki hırsı, performansı, ona da 7.5 diyeceğim.
2: Muleka'yı da sorayım.
0: Yani bütün maç boyunca yine istekli bir oyuncu. Muleka'yı hep söylüyoruz zaten, bildiğimiz bir oyuncu. Ama hani çok sahada varlık gösterebildiğini düşünenlerden değilim. 6 diyeceğim buna kadar.
2: Yani yedekten aslında kıymetli süre bulan 3 tane oyuncuyu daha sorup ondan sonra araya gideceğim ama Yevtovic, Bardi ve Kramer'i soracağım.
0: Yani Kramer aslında Santrofor'daki değişimden sonra biraz daha bağlantıyı sağlamaya çalıştı. Hani 6.5 diyeyim ama tabii net gol katkısı olmadı sürece. Hani zaten net bir puanlama, yüksek bir puanlama vermek mümkün değil. Yektoviç için de aynı şekilde tempo kazandırdı oyuna. Hani bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Oyuna bir hani zaten bildiğimiz bir oyuncu yani. Temposu, mücadelesi, isteği. Ama hani verebileceğimiz bence onun için de maksimum puan hani 6'dır diye düşünüyorum. Enis Bardi, Gonçer ve Sinyen'e girdikten sonra aslında teknik kapasitesini yükseltti oyunun. Ama hani dediğimiz gibi yine bir skor katkısı yok. Enis Bardi için verebileceğimiz puan maksimum bence 6.
2: Peki. Çok kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından zaten kaldığımız yerden devam ederiz. Evet, Fenerbahçe'yi konuşuyorduk. Fenerbahçe'yi konuşmaya devam edeceğiz. Saha içine ele aldık ilk bölümlerde. Saha içindeki birçok şeyi konuştuk Yunus Aydın'la beraber. Esasında birazcık daha sahanın dış tarafına dönmek istiyorum. Yani Fenerbahçe'de gündem bitmiyor. Fenerbahçe'de sürekli bir gündem var. Sürekli bir haber var. Sürekli bir gelişme var. Bu arada Kerem Aktürkoğlu'nun da iyi olduğunu hatırlatalım. Herhangi bir bulguya rastlanmadı. Tomografi sonrasında bunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Yunus Aydın tabii ki bir loca konusu var. Yani loca konusunda da Fenerbahçe'nin upuzun bir açıklaması olduğunu vurgulamıştım bana tabii ki aradaki istişaremizde ama Fenerbahçe'nin bu loca durumu, loca krizi mi demeliyiz bilmiyorum ama bu durumla alakalı neler söylemek istersin?
0: Yani şimdi öncelikle dışarıdan Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı arasında çok ciddi bir gerginlik olduğunu seçim süreci öncesinde Ali Koç Aziz Yıldırım seçim döneminden biliyoruz. Nereden hatırlıyoruz bunu? Mesela Acun Ilıcalı şöyle bir iddia da bulmuştu Aziz Yıldırım'la alakalı. Aziz Yıldırım Ali Koç'un karşısına çıkamaz ki demişti. Hiç pek de konuşamaz ki demişti. Evet. Bir gün sonrasında Aziz Yıldırım'la Ali Koç arasında bir canlı yayın gerçekleşti. Yani Aziz Yıldırım çıktı. Sonrasında Aziz Yıldırım göreve geldikten sonra Acun Ilıcalı'nın locasını iptal etti. 217 numaralı locayı iptal etti. Sonrasında da divanda bu Aziz Bey'in önüne getirildiği zaman Aziz Bey'in tabiriyle söylüyorum. Acun Ilıcalı beni dava etmiş. Ah canım ya diyerek orada bir küçümseyici bir alay konusu oldu. Sonrasında Acun Bey tabii ki hakkını arayarak Bölge İdare Mahkemesi'ne gidiyor ve zaten sezon başladığı için hızlı bir şekilde karar alınması gereken bir durum. Yani çünkü loca hakkı var Acun Bey'in. Yürütmeyi durdurma kararı veriliyor onunla alakalı. Dün sosyal medyaya servis edilen görüntüler, Acun Ilıcalı'nın locası işte tahrip edilmiş, işte baştan aşağı yıkılmış gibi görüntüler aslında doğru değil. Fenerbahçe tarafına sorduğunuzda bunu şöyle söylüyor. Evet, biz Acun Bey'in locasını zaten aldığımız için burada bir tadilat yapıyoruz. Yani kulüp locasına çeviriyoruz. Bu yüzden her şeyi yıktık, yine bir tadilat sürecinde gibi bir açıklama yapıldı. Şimdi avukatlar geldi de evet, kulübün içerisine alınmıyor. Bugün itibariyle baktığınız bu durumu özetlemek gerekirse aslında bence şöyle. Benim yorumum bu. İlk biz bu olayı şöyle duyduğumuzda zaten hepimizin aklına şu fikir geldi. Ya zaten Aziz Yıldırım'la Acun Ilıcalı arasında bir gerginlik var. Aziz Bey gücü elini aldığı anda Acun Ilıcalı'nın locasını iptal etmiş. Dışarıdan böyle durdu bu olay.
2: Peki.
0: Ama şimdi bir de şuradan bakalım. Acun Ilıcalı bir senelik görev süresi içerisinde Fenerbahçe'de as başkanlık yaptı çünkü Acun Bey.
2: Kesin, doğru.
0: Kulüp başkanlığı için ayrılmış locayı kendi locası yaptıysa ve Aziz Yıldırım gelip buna el koyduysa. Çünkü Fenerbahçe tarafında iddiası bu. Ben şimdi Acun Bey böyle yapmıştır demiyorum ama bu locanın alınma tarihine baktığında evet. Yani Ali Bey başkanken Acun Bey as başkan ve o dönemde oluyor. Zaten Acun Medya'nın daha öncesinde locası var stadyumda. Yeni bir loca alınıyor. Ha, bu belki hukukidir, belki değildir, buna mahkeme karar verecek. Şu an zaten bir tedbir kararı var. Yürütmeyi durdurdu mahkeme. Aslında bir ay içerisinde şimdi Fenerbahçe'ye itiraz etti. Bir üst mahkemeye gitti. Yani şu an bir ihtimalle loca kullanılması haline devam edecek. Ne Fenerbahçe kullanacak ne Acun Bey kullanabilecek. Ama dediğim gibi iki taraflı bakmak lazım. Bir, ya Aziz Bey gücü elini aldı, Acun Bey engel oluyor diyenler var. Diğer tarafta ama bu loca zaten Fenerbahçe'nin de Acun Ilıcalı başkanlık döneminde kendini almış diyenler var. Fenerbahçe bu konuda upuzun bir açıklama yaptı. Yani aslında diğer taraftan, başkan tarafından baktığında işte Acun Bey kendi locasını almış gibi duruyor. Ama ben bu krizin, ya en başta işte Aziz Bey birlik beraberlik vaatleriyle geldi. hani bir şekilde çözümlenebilmesini umuyorum. Fenerbahçe'de şöyle yapıcı yaklaşıyor. Şimdi statta bir biliyorsun yenilenme var.
2: Doğru.
0: Bir yandan maçlar devam ederken loja sayısını genişletecekler. Locası tek iptal edilen isim de Acun Hoca değil. Hakan Safi'nin de locası iptal edildi. Başka isimlerin iptal edildi. Localar genişletildiğinde olanı zaten loja vereceğiz diyorlar. Ama tabii ki burada lojanın konumu önemli. Şu an bahsetmiş olduğumuz 2217 nolu loja. Yani tam stadı hani göbekten gören. Hani
2: direkt santra çizgisini gören lojadan bahsediyoruz. Doğru muyum?
0: Aynen öyle. Aynen öyle. E bu da baktığında ya başkanlık lojası olmalı gibi. Ya bana kalırsa yani direkt görüyor. Yani merkez loja. Hani merkez loja çünkü hani orada devlet yetkililerini de ağırlıyorsun. İşte çok önemli spor dünyasının insanlar geliyor ağırlıyorsun. Bence biraz daha kulübün olması gerekir. Yani ben Aziz Yıldırım'ın olması gerekir demiyorum. Zaten Aziz Yıldırım şampiyon olamaz. Son ay sonra yok. Yani Aziz Yıldırım'ın
2: aynı şeysi. Mevcut Fenerbahçe başkanının kullanacağı başkanlar locası olması gerektiğini söylüyorsun. Doğru muyum abi?
0: Aynen öyle. Kulübe ait bir loja olması gerektiğini düşünüyorum. Ha, bu olayda da Acun Bey'in hakkı yeniyorsa da dediğim gibi başka bir loja tahsisi artı hani evet dediğimiz gibi sonuçta merkezden gören bir lojadan bahsediyorsun. Fiyat farkı vesaire Fenerbahçe'nin vermesi lazım ki mevcut yönetimde zaten vereceğini söylüyor bu konuda.
2: Peki bu konunun sonrasında birçok aslında ara sıra mesajlara da değinmek istiyorum. İbrahim Bey'in mesajı var. İyi yayınlar dilerim demiş. Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu ilk maç sonrasında Gençler Birliği maçı sonrasında gereken hamleyi yapacağız demişti. İlk maçlarda VAR yabancıydı. İkinci maçlarda yerli VAR'a dönüldü. Mahmut Uslu'nun bahsettiği hamle bu olabilir mi acaba diye bir soru gelmiş. Ne dersin Yunus Aydın?
0: Ya tam olarak bunu kastettiğini düşünmüyorum. Yani Mahmut Uslu'nun hani yani bu kadar hani basit müdahaleler bence değil kastettikleri şeyler. Hani yani gerekirse federasyona gideriz işte çünkü biz daha önce hem Ali Bey döneminde hem Saadettin Bey döneminde daha naif hamleler gördük. Federasyonlara karşı daha naif iletişimler gördük. Bunu arttırırız hani gibi algıladım ben iki taraf açısından da. Hani yabancı duvardan dönülmesi, işte Türk var vesaire ya da hakemin değişmesi gibi değil de. Yani dünkü hakeme baktığın zaman mesela hakemler üzerinden gideceksek. Abi hakem değil bence.
2: Atilla yani, Karaoğlan'dan mı bahsediyoruz?
0: Aynen öyle. Atilla Karaoğlan hakem falan değil bence. Hani Fenerbahçe taraftarının da ekstra hassasiyeti olduğu bir isim. Ama hani dün baktığın zaman sonuçta gelmiş orada görevini yapıyor. Hani bu konuda bir hani Fenerbahçe'nin VAR ya da maç hakemiyle alakalı bir sonuçta tepkisi olsa bunu dikkate alırlardı. Almamışlar. Bence Mahmut Uslu'nun kastettiği şey işte yani federasyona bir yürüyüş olabilir. Ya İbrahim Hacı Osmanoğlu'na çok başka bir çıkış olabilir. Bence bunları kastetti. Yani VAR'dan daha fazlasını isteyecektir Fenerbahçe.
2: Peki. Biraz da aslında konuşulan söylentiler belki de olmaya yakın transfer hamleleri üzerinden de aslında son bölümü şekillendirmek istiyorum Yunus Aydın seninle beraber. Yani şimdi Fenerbahçe'de tabii ki ister istemez bütün kulüplerin dikkat etmesi gereken 10+4 kuralı var. Fenerbahçe'de mevcut kadroda son maçta yabancı sınırına takıldığı gibi bir açıklama yapılan bir durum var Talişka'nın. İlk başta Talişka nezdinde başlamak istiyorum. Bu Al Cezire haberleri ne kadar doğru? Talişka'nın Katar'dan bir teklif götürülme durumu olduğunu da okuyorum birçok önümdeki kaynaktan. Dubai ekibi Al Cezire bu arada bunu bir kez daha hatırlatalım. Katar'dan başka tekliflerin gelme durumunu da okuyorum. Fenerbahçe yönetiminin istediği para ne kadar Talişka için? Dubai'de 4 milyon dolar veya euro olsa gerek. Üst limit var yeni transferlerde. Yani oradaki bonservis bedelinden mi esasında birazcık daha dengeleme sağlanılabilecek? Talişka'nın çünkü 7,5 milyon euro kazandığını biliyoruz. Yani Talişka ile ilgili süreç nasıl olacak? Sonrasında diğer isimlere geçeriz ama önce Talişka diyorum.
0: Yani Talişka'ya teklif oldu doğru El Cezire'den. Yani daha bence Arabistan tarafında, Katar, Dubai tarafında oyuncunun çok da aslında zaten piyasası var. Ya daha önce ne aldı Sırdan da herkes biliyor, oyuncuyu takip ediyor. Yani zaten satılmaya karar verildiği anda birçok teklif gelecektir. Ben Fenerbahçe'nin 10-11 milyon euro'da bırakacağını düşünmüyorum. Bence minimumda 15-16 milyon euro bonservis olacaktır. Fenerbahçe için de zor bir karar. Yani tamamen yabancı kuralından kaynaklanan bir karar. Çünkü yani yabancı kuralı olmasaydı yani şu an bu oyuncunun gönderilmesi düşünemeyecekti bile. Ama baktığı zaman şimdi Talisca da Asensio'da forvet arkası 10 numara hani menşeli oyuncular.
2: Doğru.
0: İkisi de aynı parayı alıyorlar. Şimdi dünyada bir örneği bunun çok fazla yok. Yani iki pozisyon, birisi yedek olacak, aynı parayı alacaklar vesaire gibi. Hani çok özellikle bizim seviyemizdeki ülkelerde bu çok fazla hani lüks yani. Yedek bir oyuncuya 7,5 artı bonuslarla hani neredeyse 10 milyon euro yakın para vermek lüks.
2: Doğru.
0: Ama yani şimdi Talisca ile alakalı, yani şimdi Fenerbahçe düne kadar dünü kenarda bırakıyorum Talisca maç kadrosunda olmadığı için. Yani 6 resmi maçta 5 gol atmış. Takımın skor yükünü tek başına zaten tamamlıyor. Yani bu oyuncuyu göndermek. Şimdi başka verileri maddi vesaire dışarıda bırakıyor. Fenerbahçe'nin 6 gol atmışken 5'in 60 oyuncusunu göndermesi kağıt üstüne baktığında çok mantıklı bir şey değil.
2: Doğru.
0: Ama şöyle bir şey var. Dün de bunu farklı bir yerden bakıyorlar. İşte Talisca oynuyor, Talisca atıyor. Talisca oynamıyor, bütün takım atıyor gibi bir süreç var. Ama bunu sadece, bunu dün itibariyle 4 gollü bir galibiyet olduğu için söylüyorum. Ama dün şöyle bir durum var. Fenerbahçe Talisca'yı gönderecekse
2: evet,
0: bence Solare Rashford gibi, Leao gibi A plus bir oyuncu almak zorunda. Ya bir yabancı almak zorunda. Ha bu kadro planlaması da çok geç kalındı. Çok az bir zaman kaldı 4 Eylül'e.
2: Doğru.
0: Çünkü Fenerbahçe şunu yaşadı. 3 başkan değişimi bir yılda. Her gelen başkan yeni bir transfer dönemi. 3 tane teknik direktör, biri savunmacı, biri hücumcu. Hepsi kendi oyun anlayışını doldurdu. Her pozisyonda bolluk var.
2: Doğru.
0: Her pozisyonda bolluk olduğu zaman da ne oynanacağını bilemeyen bir Fenerbahçe var. Şimdi zaten çok az bir zaman kalmış ve kabul edelim Fenerbahçe Gençler Birliği maçında 2-1 kaybetmeseydi, hı hı, Fenerbahçe bu kadar transfer yapma telaşına girmeyecekti. Şimdi Cihan Kamer ne dedi futboldan sorumlu yönetici?
2: 1 veya 2.
0: Lukaku ile beraber bitirdik, U23 bakacağız. Dediğim gibi 1 ya da 2 kontenjan. Yani zaten. Şimdi Gençler Birliği maçında yenilgi yaşanınca dediler ki eyvah bu takım çok da iyi değil. Bu takımın transferlere ihtiyacı var. Bence Fenerbahçe'nin şu an U23'te şimdi Semedo'yu göndereceklerse ya da Ederson'u bir kaleci ihtiyaç var.
2: Onu sorayım bir ara. Ederson artı Semedo'yu sorayım. Semedo'ya bir 6 milyon 7 milyon gibi Al Nasır'dan teklif gelme durumu varmış. Teklif getirilebiliyormuş diye bir haber aldım ben dün. Bir istihbarat haberi var ama Semedo bu paralara gider mi? Ederson'un aylık durumu var mı diye soracağım. Ondan sonra Osterwold'e getireceğim ama bu ikisini bir soralım abi sana.
0: Ederson'un ayrılma durumu var. Ya yani Ederson'un dünya çapında büyük kulüplerden de teklifleri var. Juventus'tan mesela teklif vardı. Ama maaşı çok yüksekti oyuncunun. Hani sonuçta sıcak bakmadılar. Nelson Semedo ile alakalı dediğin gibi hani Al-Nassr'dan da bir teklif var. 7 milyon euro. Fenerbahçe çift tane istiyor ama bence zor. Ya 10 milyon euro dedim. Yani Semedo'yu gönderdiği yerde ya yerli ya da bir U23 yabancı sağ bek almaları lazım. Diğer taraftan Ederson'u gönderirsen yerli bir kaleci ki Berke, yani bir numarada gidecekleri kişi, hani Lille sonuçta Berke'nin önüne bir kaleci aldı. Hani bu konuda bir Fenerbahçe'nin transfer hekatının olması lazım. Mutlaka bir Solon alman lazım, yabancı. Ya yani çünkü orada Kerem alternatifsiz kaldı. Yani Dorge Esne'ne bence yeterli değil. Yani 3 tane baktığında bir değişim yaratman lazım ve çok az zaman kaldı.
2: Doğru.
0: Yani burası Gençler Birliği maçındaki puan kaybına kadar hiç öngörülmediyse bu da bence Oğuz Çetin ve İsmail Hoca'ya eksi yazar abi. Yani hani çünkü ya şimdi isteyecek olanlar, takımı görenler de onlar. Cihan Kamer gidip bunu teknik olarak yakalayamayabilir. Siz rapor olacaksınız, ileteceksiniz, onlar da alacak. Yani hani olay bu şekilde. Bence bu konuda Fenerbahçe'nin zaafı var. Bu arada hani az önce Fenerbahçe'nin açıklamasında Loja'yı konuşurken
2: evet,
0: Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamada Acun Ilıcalı'nın Loja'sına sokmak istediği 10 kişiden ikisinin Galatasaray Paso Ligi sahibi olduğu, Fenerbahçe değerleri açısından da değerlendirilemeyecek olduğu için Fenerbahçe'nin bu konuda bir karar alacağını da söylemişler.
2: İlginç bir kısım, iyi bir satır arası olduğunu söyleyelim. Peki Jadon Osterwolde konusuna gelmek istiyorum. Roma konusu var. Zorunlu mu yoksa opsiyonlu mu satın alma opsiyonu var? Ve Fenerbahçe yönetiminin Jadon'la alakalı tasarrufu ne olacak? Çünkü maç sonunda oyuncuların çıkış yaptığı o bölümde tabii ki basın mensuplarının önünde Jadon Osterwolde'nin Fenerbahçe'ye sorun, gidecek misin sorusunun üzerine Fenerbahçe'ye sorun şeklinde bir reaksiyonu vardı. Jadon'un durumunu Yunus Aydın nasıl yorumlar?
0: öyle güzel cevap verdi ki Ceydin, ne anlatmak istediğini anlayamadık. Yani hani gitmek istiyor da Fenerbahçe göndermiyor mu, yoksa gitmek istemiyor ama hani Fenerbahçe'ye sorun gibi mi? Yani hani gerçekten çok profesyonel bir cevap verdi orada.
2: Doğru.
0: Yani baktığımda ya Ceydin gitti. Hani onu öncelikle söyleyelim. Hı-hı. Yani 1+4 yıllık anlaşma yaptı Roma ile, zorunlu satın alma olacak. Hı-hı. Önümüzdeki sene aslında bonuslarla birlikte 17 milyon euro net bonuslarla 20'ye kadar çıkacak bir teklif vardı. Yani keşke Ocak'ta satılsaydı, 30'a istemişlerdi. Hı-hı. Yani ama işte sonrasında Jadon Osterwold dediğim gibi Fenerbahçe biraz kendini değersizleştirdi. Hı-hı. Yani ana planda stoper olarak düşünmedi. Yani burada Fenerbahçe oyuncunun biraz değerini kendisi bu transfer harekatı sürecinde azaltmış oldu. Ama yani hem yabancı kuralının açılması hem de 17 milyon euro net bonservis önümüzdeki sene Fenerbahçe sistemine dahil olacak. Bence önemli.
2: Çok detay bir soru soracağım. Buradaki fikrini çok merak ediyorum. Çünkü Jadon Osterwolde'nin yaklaşık 6 ila 8 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Yani şu anda yaklaşık bir 3 hafta falan herhalde var. Tam olarak iyileşmesine normal şartlarda. Şimdi sağlık kontrolünden bu oyuncu geçerken bir problem olur mu? Buradaki öngörünü merak ediyorum.
0: Ya mutlaka bununla alakalı raporları almışlardır Fenerbahçe'den. Hı-hı. Ya mutlaka konuşmuşlardır diye düşünüyorum. Ama hani çok teknik olarak sıkıntı olacağını düşünüyorum. Çünkü hani